0: Olabilir.
1: Yani Makal Isır'da da muhtemelen ailesinde şu an Galatasaray forması vardır.
2: Ne kadar daha sözleşmesi var ona bakacağım Liverpool'a. Belki
1: sen hemen bir şey oldun.
2: Yok, belki bu transfer dönemi için olmasa da ilerleyen dönemler için madem böyle bir ilişki varsa var. Mesela 2028'e kadar sözleşmesi var Liverpool'da Alexis Mac Allister'ın. 1998 doğumlu, 27-28 yaşlarında. Yani 2028 yazında eğer yeni sözleşme imzalamazsa bu ilişkiler yeniden gündeme gelebilir Galatasaray için.
0: Bu arada Nevzat abinin dediğine şöyle katılıyorum. Bayern Münih'te devamlı yedek oturan santrafor vardı. Boateng. Biliyor musun?
1: Boateng.
0: Boateng.
1: Boateng.
0: Boateng. Boateng'i biliyorsun. Evet. Uzun bir
1: Kamerun mu?
2: Evet. Toparlamanızı rica edeyim. Son 2 dakikamız Moting bir vardı. Fotoğraf ekranlara getireceğim. Galatasaray'ı noktalayalım.
1: Eski Paris.
2: Son cümleleri
0: Paris
2: Saint-Germain'de.
0: Paris Saint-Germain'de de oynadı. Moting'in ismi Fenerbahçe ile anılıyor. 3-4 sezon önce. Araştırdım gelir mi gelmez mi. Sonrasında Sefer Yılmaz var. Bülent Uygun hocanın ekibindeydi. En yakın arkadaşıymış.
2: Son bir.
0: Şaşırdım dedim.
1: Sefer de Fransa şeydi.
0: Tabii. Yok. Aynı mahallede büyümüşler. Birlikte evet. Tatil yapmışlar. Direkt röportaj yaptım. O dönem bana şunu söyledi. Gelmeyecek Türkiye'ye. Bayern Münih'te devam edecek dedi.
2: Fotoğrafı
0: nitekim dediği gibi oldu.
2: Verelim yani sevgili sana. O gün. Evet. Romelu Lukaku da Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı. Bu da sıcak bir fotoğraf. Fenerbahçe'nin evet. Akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda Lukaku ilk kez yer aldı.
1: Bir cümle bir şey söyleyeyim.
2: Gençler Birliği maçı var. Son cümleyi alayım. Süremizi noktalıyoruz.
1: Romelu Lukaku kilitlenen maçlar için kusursuz bir kurtarıcıdır.
0: Çilingir.
1: Bak, kilitlenen maçlar için kusursuz bir kurtarıcı.
2: Peki, hafta sonu Gençler Birliği maçı var. Bakalım maç kadrosunda olacak mı Lukaku, hep birlikte göreceğiz. Biz noktalıyoruz. Teşekkür ederim. Salim Manaf, Nezat Dündar, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Trendyol Süper Lig'in heyecanı bu sezonda 90+1'de yaşanacak.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Futbolun coşkusuna ortak olmaya hazır mısınız?
2: Tak tak, ikinci sahada attı.
0: Bir ekran klasiği 90+1 Aspor'da başlıyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maç çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
3: Buraları kazanacak.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
3: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söyleyecek. Futbol gündemini onlar belirleyecek.
1: 90+1'e yeni sezona hoş geldiniz.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu sezona da damgasını vuracak.

0: Beşiktaş Kralove'yi 2 maçta da 1-0'la mağlup ederek Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükseliyor ki playoff turunda da rakibi Kauno Žalgiris olacak. Beşiktaş galibiyetlerine devam ediyor. Midtjylland 2 maçta, yine 2 maçta Kralove'yi mağlup etti ve Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş 4 maçta 4 yaparak Avrupa'da yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor. Vaclav Černý çok eleştirilen isimlerden bir tanesi oydu Beşiktaş'ta. Onun golü bugün Beşiktaş'a turu getirdi. Biz de şimdi hem maçı hem turu hem Trossard'ı hem Vlahović'i konuklarımıza konuşacağız. Okan Koç, Murat Özbostan ve Kartal Yiğit bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Tekrar. Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Beşiktaş'ın tur gecesine hoş geldiniz. Beşiktaş galibiyetlerine devam ediyor, turlamaya devam ediyor. İtalyano yönetiminde iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Yükselen bir ivme, yükselen bir...

0: Grafik Beşiktaş'ta. Kartal abi seninle başlayalım. Hani desek ki İtalyano yönetiminde kim şu ana kadar sahne alamadı? Çerni sahne alamadı diyebilirdik. O da evet, bugün sahne aldı, işini yaptı. Beşiktaş 1-0'la kendine yetecek skoru da aldı. Galibiyetle birlikte turlamayı başardı.
1: Evet. Artık şu belli oldu. Bu sezon çoğu kez hemen hemen her maç önde müthiş bir baskı kuran, üçüncü bölgeye yerleşmek isteyen tüm hatlarıyla bir Beşiktaş izleyeceğiz. Bu Midland maçında da böyleydi. Geçen hafta da böyleydi. Bugün de böyle oldu. Baskılı bir Beşiktaş. Pozisyonlara girmeye çalışan bir Beşiktaş. Pozisyonlar üreten bir Beşiktaş. Evet, değerlendirmede sıkıntılar var. Özellikle işte Ohun girdiği pozisyonlarda falan, Olaytan'ın girdiği. Bu sıkıntının da işte Vlahovic geldikten sonra giderileceğini umut ederek böyle bir Beşiktaş izleyeceğiz biz bu sezon. Tebrik ediyoruz. Belliydi. Yani burada Beşiktaş bir futbol kazası yaşaması bence mucizeydi. Hep söyledik. Bu turu değil, playoff'u da değil, ben Beşiktaş'ı gruplarda artık görüyorum. Yani bundan sonraki rakip de Zalgiris.
0: Aslında Beşiktaş biraz resmi hazırlık maçları oynuyor
1: yani
0: diyebiliriz.
1: Yani güzel hazırlık maçları oynuyor. Bunlar önemli. Lig açısından da önemli. Lige daha hazır girme açısından da önemli bu tarz maçları oynamak. Özellikle bir Midland maçı. Şimdi bakmayın siz, evet rakip bugün Çek takımı hakikaten Beşiktaş'ın kesinlikle kalitesinde değil. Ama fiziki yönden kötü bir takım değil. Beşiktaş'ı zaman zaman zorladılar. Bu Beşiktaş adına da çok önemli. Beşiktaş'ın da yararına. Yani lig öncesinde böylesine takımlarla oynamak bir bakıma senin de dediğin gibi iyi bir hazırlık maçı gibi bakılabilir. Ciddi bir hazırlık maçı. Evet, Vincenzo Italiano'nun sistemi yavaş yavaş oturuyor. Henüz oturdu mu? %100 oturmadı ama zamanla çok daha iyi olacaktı. Biz bunun sinyallerini aldık. Beşiktaş iyi yolda şu ana kadar oynadığı maçlarda. Hak ederek bu turu geçtiler. Şimdiden gruplar hayırlı uğurlu olsun diliyorum ben. Beşiktaş'ın Zalgiris karşısında da iki maçta da iyi bir oyun, iyi bir neticeyle ayrılacağını düşünüyorum. Evet, olumlu yönler çok çok fazlaydı her iki maçta da. Bugün de öyleydi. Mesela bir Çerni'nin o sırtındaki yükü atması adına golü bulması bence çok değerliydi. Hala Çerni istenilen düzeyde değil. Özellikle fiziksel anlamda. Bilmiyorum, dikkat etti mi, golü attıktan sonra mesela nefes nefese kaldı. Evet. Yere eğildi. Yani fiziksel anlamda bir sıkıntısı varmış gibi geliyor.
2: Psikolojik bir boşalma da oldu.
1: Evet,
2: yani
1: mental anlamda da tabii sıkıntıları vardı. Çerni için açıkçası sevindirici. Evet, olumlu yönler fazla. Olumsuz yönler de ufak tefek var. Neydi o ufak tefek olumsuz yönler? İşte rakibe üzerine gidince doğal olarak bu sistemde bekleniniz çok önde oluyor. İçeri kat ediyorlar. Arkalarda boşluklar bıraktılar. Özellikle ilk yarı 2-3 kere rakip çok sıkıntılı, ciddi bir şekilde geldi. Onların da bitirici adam eksikliğinden dolayı. Bir de Calo'nun yerinde net müdahaleleri onlara o fırsatı tanımadı. Ama ikinci yarı, özellikle ikinci yarı Beşiktaş tamamen kontrolü ele geçirdi. Top hep Beşiktaş'taydı ve neticede de rakiplere ikinci yarı çok fırsat, rakibe fırsat tanımadan Beşiktaş güle oynaya turu
0: kazandı.
1: Geçti.
0: Murat abi, Beşiktaş belki de pozisyon anlamında çok çok üretken olmadan 2.18 gol beklentisi, 24 şut, 47 kez rakip ceza sahasına giriş, İtalyano ile galibiyetler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş taraftarı mutlu, Beşiktaş camiası mutlu. Nasıl buldun bu akşam Beşiktaş'ı?
3: Şimdi bir kere buradaki en önemli şey Beşiktaş için bir istikrar yakalaması. Yani Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük sorunu istikrardı. Yani takımını, taraftarını bir hafta kazanıyorsa bir hafta mutsuz eden bir takım görüntüsü vardı. Ve izlemeye gelen herkes şunu düşünüyordu. Acaba bu sefer kaybeder miyiz? Bu sefer kazandık ama yani bir oyun istikrarı yoktu. Bir skor istikrarı yoktu. Bunu sağlamaya başladı. Bir savunma disiplini geldi. Yani geçen sezon bütün maçlarda konuştuğumuz o savunmanın kötü haliydi. Yani berbat haliydi.
0: Dördüncü maçta da gol yemedi. Gol yemeyen bir Beşiktaş,
3: gol yemeyen bir Beşiktaş var.
0: Savunma disiplini ve Nübel.
3: Yani tabii ki sezon başı itibariyle bir takım eksikler var ama bu eksikleri şimdi eksiklerden çok bence kazanımlar çok fazla. Yani geriye

0: dönüp biraz baktığımızda bu takımın işte sürekli bir transfer istikrarsızlığı yaşadığına tanık olduk. Hoca istikrarsızlığı yaşadı, yönetim istikrarsızlığı yaşadı, başkan aynı şekilde, ama şu anda belli bir çerçevede yeni bir sayfa açtı ve bu yeni sayfada yeni hocasıyla bir şeyler yapmaya başladı, bir şeyler yazıyor. Yani güzel bir hikaye yazmaya başladı, bir gelişini yaptı artık. Hikayenin bir gelişi şu anda yapıldı, oluştu. Tabii ki bundan sonraki bir süreç var. Ben hep şunu söyledim Beşiktaş'la ilgili, biraz artık taraftarın da camianın da yapacağı şey sabırlı olmak. Nitekim bunu da kısmen görüyoruz. Yani Çeyri tabii golü atmadan önce, eğer atmasaydı biraz orada bir homurdanmalar böyle hafif hafif başlıyordu. Yani çünkü oyuncuya karşı biraz böyle bir şey var, olumsuz bir görüş var. Ama bence o da iyi bir gol attı. Yani bu sefer sonuçta bir tane de kaçırdı ama iyi bir gol de attı. Evet. Ya Beşiktaş'ın şu anda her oyuncusuna görüntü itibariyle ihtiyacı var. Belki birazdan oyuncuları daha detaylı bir şekilde analiz ederiz ama yani kazanması, özgüven, istikrar, gol yememesi ve taraftarını mutlu etmesi ve her şeyden önce şurada yarın sezon başlarken artık çevremizdeki stattaki yani Beşiktaşlılar biz bu yarışın içinde olacağız diyorlar. Yani böyle bir psikolojik olarak böyle bir düşünce de var ve hocaya çok inanıyorlar. Hocanın bir 12. adam, 13'ü de taraftar sayacağım ben. 12. bir adam gibi sanki oyunun içinde takımla beraber oynuyormuş gibi maçı yaşaması da bana göre çok önemli bir şey. Ve tribünler de aynı şekilde güzel bir destek verdi. Güzel bir gece oldu. Eksiklerini zaten Kartal da söyledi. Biraz bitiricilik sorunu var. Onu biraz daha açarız. Evet. Ama Vlahovic aldı mesela. Yani onu da herhalde o açığı kapatacaktır evet, diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Sevgili Okan, şimdi ayın 5'inde Mayıs ayında, çok değil yani bundan işte yaklaşık 3 ay önce Türkiye Kupası tek hedefiyken Türkiye Kupası'na finale çıkamayan, elenen, ligde sezonu çok iyi tamamlamayan, son yıllarda, son 5-6 yılda neredeyse 20'ye yakın teknik adam değişikliği yaşamış bir Beşiktaş vardı ve herkes Beşiktaş nasıl acaba belini doğrultacak, nasıl acaba bu hani zor durumdan çıkacak, kim bunu Beşiktaş'ta yapacak derken filmi ben biraz geriye sardım ama zaten yakın geçmişi biliyor taraftarlar. Önder Özen, Italiano, işte Graf, Gökhan Keskin, hep bu isimlerin hakkını veriyoruz. Yeni transferler, Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş taraftarı, futbolcular da üzerine düşeni yapıyor ve 3 ay içerisinde belki bir anda bahar gelmedi. Çok kolay olmayabilir. Evet, galibiyetler geliyor ama belki bir anda bahar gelmeyebilir. Ama o bahar kokuları Beşiktaş'ta gelmeye başladı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
2: Yani düşüncelerine katılmamak imkansız yani. Çok güzel yorumladın. Bana bir şey bırakmasın, devam edebilirsin yani. Benim söyleyeceklerimi söyledin. Doğru olanı söyledin. Olması gerekeni söyledin yani. Ki olanı söyledin. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Çok güzel yerlere değindin. Önder Özen, hoca. Ya Beşiktaş güncellendi arkadaşlar. Beşiktaş güncellendi. Yani ne oldu? Önder Özen geldi. Gökhan Hoca. İşte oradan peşinden hocayı getirdi. Yeni transferler. Takıma enerji, sinerji, mücadele. Yani oyunculara yani ne özgüven geldi. Bak dikkat et, birçok oyuncu ortaya çıkmaya başladı.
1: En önemli noktası bu.
2: Şimdi 4 resmi maçta atılan gol 5, yenilen gol 0. Pozisyon vereceksin. Çok riskli bir oyun oynuyorsun. Ha, atılan gol 5, girilen pozisyonları saysak son 4 resmi maçta ben sana söyleyeyim 20 gol belki olurdu şu anda. En büyük sıkıntı hep söyleriz bitiricilik. O bitiriciliğe bir çözüm bulunmuş olsaydı, bu alınan oyuncular daha erken gelmiş olsaydı belki şu anda Beşiktaş'ın çok farklı bir seviyede durumda olduğunu anlatıyor olurduk burada. Ki olacaktır yani, devam ediliyor, olması da gerekiyor. Şu anda başkan iştahlandı, hoca iştahlandı, yönetim kurulu iştahlandı, taraftar ciddi şekilde iştahlandı. İşte bu devam etmesi gerekiyor, devam edecek. Zaten ikinci başkan da, Murat Kılıç da başkan da bunun geleceğini söyledi. Yani şimdi hocaya bakıyorsun babacığım. Herkese şans veriyor diyoruz ya. Sahne alamayan oyuncu yok kardeşim. Bakıyorum Semih, Yasin, Mustafa, Kartal bütün oyunculara forma şansı veriyor. Genç, yaşlı fark etme yani. Tecrübeliymiş, değilmiş. Bazı hocalar tecrübe hastası. Gençlere hiç çok fazla bakmazlar yani. Yan göz ucuyla bakarlar. Değer vermezler.

0: değerli olduğunu hissettirmezler ama bu hoca ne diyor biliyor musun kardeşim, hepiniz benim için değerlisiniz, hepiniz eşitsiniz,
1: iyi sen oynarsın
0: oynarsın, o forma adaleti burada, bak formayı astım, çıkın oynayın, kendinizi gösterin, gösterdiğin takdirde de formayı veririm diyor ki arkasında duruyor. Ve potansiyeli yetenekli oyuncu olan oyunculara da istikrar anlamında da sorumluluk veriyor, devam et diyor. Örnek senli mesela, senli bugün gol attı, pozisyonlara gitti, daha da iyi olabilir, daha da iyi olacak, fizik kondisyon olarak istediği seviyeye gelsin, ben senden çok çok daha iyi şeyler yapacağını umut ediyorum ki yaptı daha önce bunları, yapan bir oyuncu olması gereken. Bir de şimdi bakıyorum birçok oyuncu da artık beyniyle ayaklarına hükmedebiliyor, o da fiziksel olarak üst seviyede olduğu zaman o beyninle aklına hükmettiğin zaman takım halinde de hareket edince muazzam işler ortaya çıkıyor. Bugün Beşiktaş baskıyı, coşkuyu, isteği, arzuyu her anlamda iliklerine kadar taraftarı hissettiriyor. Sağda o mücadeleyi pozisyon anlamında, defans anlamında, bir de sadece ofansif değil defansif anlamda da o geçişlerde, kontrol ataklarda da muazzam işler yapıyor. Ya atılan gol 5, yenilen gol 0 arkadaşlar. Bak ne diyorum, bu çok önemli bir detay. Onun dışında daha önemli olan detay girilen pozisyonlar, %100 pozisyonlar. Belki 20 tane net 4 maç resmi maçta pozisyonu var Beşiktaş'ın. Ama işte tamam giriyor, ediyor, atıyor, galip geliyor, o ayrı. Ama bu pozisyonlara da girmek de çok değerli. Bunlar da çok önemli.
2: Şimdi
0: işler.
2: Tam senin dediğin üzerinden seni destekleyen ve bence birkaç şeyi ortaya koyan veri söyleyeyim. Atılan gol 5, yenilen gol 0 dedi ki.
0: Evet doğru.
2: Beşiktaş'ın 4 maçta yani 2 Miçlant 2 Kralove maçı toplamda rakiplerine verdiği gol beklentisi 3.73. Bu 3.73 gol beklentisinden Beşiktaş hiç gol yemedi.
0: Evet.
2: Burada tabii hem takım savunmasına, hem stoperdeki bence performansı, hem de Nübel'e burada artıyı yazmak olması lazım.
0: Nübel dediğin gibi abi hocanın sistemi.
2: Bir başka
0: bu
2: şey.
0: Bu anlamda yazacaksın.
2: Bu artık belki çok olumlu görünmeyebilir. Burada da bitiricilik zaten sorununu konuşuyoruz. 4 maçta Beşiktaş toplamda 9.3 gol beklentisi yarattı. Bu 9.3 gol beklentisinden neredeyse yarısı kadar 5 gol çıkardı. Bu da tabii ki biraz bitiricilik sorununa işaret ediyor.
0: Ya bazen istatistikler yanıltır. Bak beklenti 9.3, işte 3.5 falan filan da oralara giriyor musun? Oralarda bulunuyor musun? Veyahut o çerçevenin içerisinde rakibi tedirgin ediyor musun? Ediyorsun. Yana gidiyor. Kalenin dibinden gidiyor. Bu istatistikler sadece o çerçevenin içerisinde kalecinin teması, direkten dönen toplar. Onlar bunlar istatistik olarak baz alınıyor. Ama oralarda neler kaçıyor? Direğin dibine vuruyor. Kalenin dışına vuruyor. İşte öbür tarafa vuruyor. Oralarda tehdit ediyorsun. Bulunuyorsun. O ceza sahasının içinde cirit atıyorsun arkadaş, cirit cirit, bu çok önemli, oralarda bulunmak önemli. İşte eksiklikle bitirecek hoca zaten söylüyor, biz de haftalardır bunu söylüyoruz, bu da gideriliyor gelen oyuncularla. İşte kanatlar geldi mi, orta saha, bir de bu sefer az önce söyledim, bir defans da onunla, bununla beraber farklı bir kimliğe bürünecek bir, evet, takım var. İşte burada takımın en çok beni umutlandıran takımdaki olaylardan bir tanesi, her oyuncu oynamak istiyor abi. Bu forma adaleti, duygusal anlamda oyuncularla iletişimin, takımdaki oyuncuların isteği, arzusu. Hocanın çok büyük bir başarısı var burada ya. Hocanın çok önemli bir pozitif anlamda dokunuşu var. Ya resmen ruhunu çıkartıyor Beşiktaş'ın içinden, bir canavar çıkartıyor da takımın ya. Ya yani takımın ruhu ortaya çıkıyor. Bunlar önemli detaylar. Şimdi takım girer, pozisyona girer, alırsın işte aktif dinlenmeye geçersin ama abi rakip şunu diyor. Ya bu takım diyor her an, her anlamda, her yerden bize atak yapıyor, tehdit ediyor. Kontra atak da yapıyor mu? Yapıyor. Ön alan baskıda yapıyor mu? Yapıyor. Kanat beklerinle pozisyona giriyor musun? Giriyorsun. Yeri geliyor stoperlerinle de pozisyona giriyorsun. İşte bu takım içerisindeki en önemli bunun göstergesinin unsurlarından bir tanesi ne biliyor musun? Takım halinde hareket ediyor. Sorumluluk veriliyor oyunculara. Sen bu oyunculara o sorumluluğu verdiğin takdirde oyuncular zaten sahada her şeyini ortaya koyuyor. Bir de abi beyniyle ayaklarına hükmeden bir takım oluşmaya başladı. Orta sahada o üçgenleri görüyor musunuz? Nasıl üçgenler yapıyorlar ya? Orkun, Olaytan, Salih yeri geliyor. İşte Senli giriyor oraya, yeri geliyor. İlhan giriyor. İlhan oraları zorluyor. Müthiş işler yapıyor. Şut çekiyor. Yani oralarda o üçgenleri de, o dar alanda o üçgenleri yaptığı zaman o at müthiş bir şekilde kırılıyor. Denge bozuluyor. Dengeyi bozduğu zaman pozisyonlara giriyorsun. Bunları yapan bir Beşiktaş var. Temponun, coşkunun, her şeyin bir dışında koşan bir takım oluşursun, mücadele eder, baskıyı kurar ama üretemez. Sen oyunun içerisinde o bağlantıları, o pas üçgenleri filan o dar alanda yapmak çok zordur. Kanatlarda yaparsın, bekte yaparsın ama rakibin ceza sahasının olduğu bölgelerde, yarı sahasının olduğu bölgelerde üçgenleri yapıyorsun. Tık tık tık tık. Abi ne biliyor musun? İşte orada çalışılmışlık bu. Futbol zekası, çabuk karar vermek. İşte Salih, Orkun, olayı tam muazzam işler yapıyor. Sol tarafta Fakılı giriyor az önce söyledim. İşte Ohun biraz daha oralarda yani şey olması gerekiyor. Yani basit gördüğü yerde arkadaşlarını değerlendirse çok çok daha farklı şeyler izleriz. Ya Beşiktaş taraftarı mutlu. Bak az önce çok önemli bir şey söyledim. Başkan iştahlandı kardeşim. Yönetim kurulu iştahlandı. Taraftar inanılmaz derecede arzulu iştahlı, artık aç diyorum, hep söylüyorum. Hoca zaten kenarda. O duygularıyla, futbol aklıyla yaptığı değişikliklerle beraber güven veriyor camiasına. futbolcularına ayrı, bir de taraftarına güven veriyor. Taraftar şunu diyor, ya benim hocam diyor, kardeşim diyor, forma adaleti var diyor. Bak diyor, genç çocuğu da oynatıyor diyor, yaşlıyı da oynatıyor diyor. Orta kimse diyor hak eden diyor, onu oynatırım diyor. Bunları birlikte beraber böyle bir şeyin içerisine aldığın zaman abi, böyle bir takım izliyorsun. Ya ben soruyorum, bütün futbol severlere sezon başından itibaren bu zamana kadar oynanan oyunlarda, diğer takımlar da dahil, en çok keyif veren bir takım olarak, takım olgusu olarak oynayan takım kim? Şu anda Beşiktaş. Beşiktaş'ta çok şey değişti mi? Değişmedi. Kim değişti? Hoca değişti, mentalite değişti, futbol akılları değişti. 2-3 takviyeyle bir anda siyahla beyaz kadar fark etmeye başladı. Oyun işte değişti. Bu farkındalığı, fark ettirilmeyi yaşatan bir teknik direktör. Olaytan neler yapıyordu geçen sene? Bir var bir yok, maytak gibiydi. Ama baksana son 3 maçtır sahada sanki var ya, maestro gibi. Atıyor, pasları veriyor, mesafe kat ediyor, asist yapıyor. Bunları bekler miydin Olaytan'dan? Yok, beklemezdin ama ne? Kardeşim, onun için içindeki cevheri çıkarttın, sen çıkarttın. Salih'in içindeki cevheri çıkarttın, Calhoun'un içindeki cevheri çıkarttın. İlhan açık oyna oğlum dedin. Kötü de oynasan, hata da yapsan bu forma senin dedin. İçindeki cevheri, sorumluluğu çıkarttın. Bunlar önemli detaylar. Bak, senin üstünde durdu. Sen de bugün müthiş bir gol attın. Vallahi bilmiyorum, şu anda gidişat çok önemli, çok iyi gidiyor. İstikrar tabii ki de daha da önemli. Yapılacak transferlerle, ben her zaman söylüyorum, çok korkutucu bir takım oluşuyor, ürkütücü bir takım oluşuyor. Şimdi ki böyle devam etsin daha... hasret kaldık yıllardır. Yani burada Beşiktaş'ı Ekim, Kasım, Aralık'ta konuşurken burada işkence çekiyorduk ya. Şimdi ne kadar mutluyuz, huzurluyuz ya. Yani bu da ülkemizin bir takımı kardeşim, Avrupa'da temsil ediyor. Bak, içinden geçti. Midland'in de içinden geçti. Kraljevo'nun da içinden geçti. Ama 1-0, 2-0, 1-0, tamam, skor olarak belki izlemeyenler ne anlatıyor bu, ne diyor diyebilir. Açın kardeşim maçları, tekrar izleyin. Bak, son 4 maçta, resmi maçta Beşiktaş var ya, bir maçı 5-0, bir maçı 4-0, bugün belki 6-0, 7-0, hatta 5-1, 6-1 gibi skorlarla bitebilirdi. Orada sıkıntı yaşadı işte bitiricilikte.
2: Ha, önemli olan takımın yaşadığı tabii, yani mental anlamındaki değişim. Bu da sahaya yansıyor. Bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenler. Beşiktaş'ın rakibi Kaan Jalgiris oldu. Trabzonspor'da playoff turunda Ferencvaros'la oynayacak. Onu da söyleyelim. 20 Ağustos'ta Trabzonspor içeride Ferencvaros'u konuk edecek. 27'sinde Macaristan'da rövanş maçını oynayacak. Beşiktaş'ın da dediğim gibi rakibi Kaan Jalgiris oldu. Calo konuşuyor, hemen izleyelim.
1: How was it? First of all, I'm so happy because we won the game. I think we could score more goals, but we didn't score. I think we have to be a little bit more cold. But there is many positive things. The team is playing very well. I think we can control a little bit more the ball, but it's something that with the time we will improve. And physically, I feel okay. The doctor told me I'm okay, and step by step, I will be even better than I am right now.
3: Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım.
4: 4 maçtır göremeyen bir Beşiktaş var.
3: 4 maçın değişimi. Allah hocalarını seyrettim. En defa sen neyden ezberdin?
1: Oh, this is something that I like, clean sheet, for many years. I've been playing many clubs that always we always thinking about clean sheet, and this is one of the things that I want to have more and more. The team is playing well without the ball, very good, and we should keep like this because if we don't concede goals, we are more close from the victory because we have talents, we have many players that can do the difference, and we'll improve more and score more goals and have more clean sheet for sure.
3: Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Bu gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var. Farkı yaratacak oyuncularımız var gol yemediğimiz müddetçe. Daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz.

0: fellowship with anyone. You played four matches together. What would you like to say about that performance with your team? And what would you like to say about Mirva's performance? Because his performance is, your performance is giving much confidence. What would you like to say about that?
1: Emran is playing good. I think he's improving a lot. I don't know if it's because he's playing with me, but he's improving a lot, and this is great. I'm improving also a lot playing with him, and it's really important also the communication. We've been we're speaking a lot about what we should do better, and this is great. When it's like this, it's easy to play good and to help the team.
2: Emirhan iyi oynuyor, gelişiyor. Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum onunla oynadığım zamanlarda. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman, bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor.
3: Peki, teşekkür ederiz.
0: Thank you so much.
3: Peki, son soru.
0: Last question. Your ex-teammate, Vlahovic, okay, you played short time, but you were teammates before. What would you like to say about Vlahovic?
1: Oh, I could speak many things about him, but I will be short. He's a person that I like a lot. He's a professional player. We always had a really good relation, and I think he will help us a lot. I think he is here. You told me he is here, but I didn't see him. But for sure, when I see him, I will give a big hug because I love him. I love the way he plays. I love the way he's professional. He always want to improve. For sure, you guys will like him.
2: Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası söylemem gerekirse çok sevdiğim bir oyuncu, çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim ama gördüğümde kendisine kocaman bir sarılacağım ben de. Benim sevdiğim şekilde oynuyor. Benim sevdiğim şekilde bir performans gösteriyor. O da kendini geliştiriyor. Sizler de kendisini mutlaka seveceksiniz.
3: Peki, çok teşekkür ederim.
4: Thanks.
5: Thiago Jalo maçın sonunda korkutan bir sakatlık yaşamıştı ama kendi açıklaması doktorumla dedi herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi dedi. Beşiktaşlı taraftarlarına yüreğine şöyle bir su serpmiş oldu.
6: Evet. Yani şimdi hoca ile ilgili aslında yani takımın tabii en önemli şeyi hoca. Yani teknik direktör. Ve Beşiktaş bu konuda çok istikrarsız yıllar yaşadı. Yani arka arkaya tarihinde olmadığı kadar teknik direktör değiştirdi. Ve bu sezon işte bir İtalyan hocayla yola devam etme kararı aldı ve zor ikna ettiler. Gerçekçi olalım. Bayağı uğraştılar yani ikna etmek için. Hatta bir panik yaşadılar o günlerde. Biraz hatırlayalım geriye döndüğümüz zaman. Ve bir seçim yaptılar ve İtalyan'ı Beşiktaş'ın başına getirdiler. Şimdi kamp dönemine dönersek ve oradan gelen haberlere ve Beşiktaş'ın sezonu açmasıyla beraber hep söylenen ortak şey şuydu. Yani takımla, oyuncularıyla ilgilenmesi ve birebir beraber olması. Şimdi bundan önceki teknik adam açıkçası bunu çok sağlıklı bir şekilde yapamıyordu. Ve biraz önce Okan da Kartal da söyledi. Oyuncuların kendine olan güvenleri kaybolmuştu. Takımın kendine olan güveni kaybolmuştu. Şimdi işte kalede ciddi bir değişim yaşandı ve çok
5: Murat
6: önemli
5: abi,
6: bir isim getirildi.
5: Tam burada sana bir ekleme yapmam lazım. Neden? Çünkü İtalyano'yu Sergen Yalçın'la kıyaslattıran bir soru sormuşlar Olay İtan'a. Hemen o cevabı vereyim. İstersen ondan
6: öyle
5: sonra
6: mi?
5: Devam
6: peki.
5: Et abi. Diyor ki Junior Olay İtan, Sergen Yalçın farklı, Vincenzo Italiano farklı. İkisi de harika teknik adamlar ama farklı oyun anlayışları var. Italiano hep öne gitmemizi istiyor. Bu anlamda farklılık olabilir. Oynadığım pozisyondan da çok mutluyum. Bence bu son cümlede de Sergen Yalçın'a bir mesaj var. Çünkü zaman zaman Olay İtan'ı Sergen Yalçın yönetiminde kanatta görüyorduk.
6: Evet, yani tabii sonuçta...

0: Geride kalan teknik direktörü burada eleştirecek durumda değiliz. Ama yani bir takımın sahada aldığı sonuç iyi oyunu kadar önemli olan bir şey tekrar bir motivasyon sağlaması, tekrar bir takımın kendine bir güveninin gelmesi. Yani şimdi burada işte bahsettik disiplin. Yani mesela oyun disiplini, savunma disiplini. Şu anda bakıldığı zaman ciddi derecede savunma disiplini yüksek bir takımdan bahsedebiliyoruz. Yani kalesinde problem olan bir takım vardı. Yani her maçta gol yiyen, yediği goller eleştirilen bir takım vardı. Şimdi tabii bunları söylüyoruz diye daha yani işte 4 maç oldu, 5 maç oldu, hazırlık oldu, şu oldu, bu oldu. Yani biz burada Beşiktaş'ı şampiyon ya da şey ilan etmiyoruz. Yani görüntü itibariyle iyi giden bir takım var, iyi giden bir oyuncu topluluğu var. Kendine güveni daha fazla artmaya psikolojik olarak geçmiş sezonun izlerini silen bir oyuncu topluluğu var. Yani bu da bence hocanın biraz pozitif ve takımın içinde, idmanın içinde, sahanın içinde, tesislerin içinde fazla beraber olmaları ve o dokuyu, o bağ, organik bağı iyi sağlamış olmasından kaynaklanıyor. Ha, bundan sonra sağlar mı? Bundan sonra bu şekilde gider mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Sonuçta yarın lig başlıyor. Lig başka bir şey. Tabii ki oradaki atmosfer, ama Avrupa'da en azından orada bile yüzü gülmeyen bir takım vardı. Ya garip garip takımlara değil mi? Eleniyordu Beşiktaş. Saçma yani sapan, millet saçını başını yolluyordu. Kardeşim bu nasıl iş ya? Nasıl eğleniyorsunuz filan diyorduk yani. E şimdi hiç olmazsa ya ilk maçı kazanmış ama bugün hala gol arayan, cesurca atak yapan, pozisyonlara giren ama bir takım bir vardı.
1: Plan içerisinde yapan
0: evet,
1: bir Beşiktaş.
0: Yani ve bunu yaparken ben bir gol daha bulayım, işi garantiye alayım. Hatta bir değil ikinci, biri buldum iki de atayım diyen bir düşünce var. Ben de yoluna devam edeceğini düşünüyorum Avrupa'da. Yani lig içinde tabii ki orası çok daha farklı ama şu an Beşiktaşları mutlu eden bir tablo, güven duygusunu veren bir tablo, şampiyonluk havasını hisseden, biz de bu yarışta olacağız diyen bir taraftar ve bir camia topluluğu olduğu da kesin.
2: Yani olay tam açıklamalarına bakıyorum ben de bir yandan. Raşistan'ın demiş, Mincinat maçında orada olacağını görmedim ama takım arkadaşlarınızı tanımanız lazım. Orada olduğunu bilmelisiniz diyor. Çerniye de topu attığımda sevinmeye başladım çünkü orada olacağını biliyordum diyor. Olaytan valla iki maçtır da Olaytan açıkçası, yani ilk maçı çıkaralım, Mincinat rövanş maçı, Kralove ilk maç, Çekya'daki maç ve bugün, yani bu maçla birlikte 3 maç müthiş oynuyor Kartal abi. 3 değişiklik ki bir tanesi kalede. Yani baktığımızda genç İlhan, merkeze Salih ve Beşiktaş bu kadar az değişiklikte bu kadar fazla fark yaratmayı başardı. Burada tabii en büyük payı haliyle teknik adam İtalyano'ya vereceğiz.
3: Doğru, yani hocanın payı zaten hep, yani ilk bölümde de söylemiştik. Hocanın takım üzerindeki etkisinin çok kısa vadede ortaya konulması Beşiktaş için çok çok değerli. Şimdi bazı oyunculara da konuşlar farklıdır. Mesela Olaytan anlatıyor zaten. Olaytan'a kimse bu kadar kısa dönemde Olaytan'dan böyle bir çıkış beklemiyordu açıkçası. Herkes ne diyordu? Ya yine mi Olaytan oynayacak? Olaytan'ı biz dahil burada ikinci takıma yazdık. Yani yedek diye yazdık.
1: Şöyle
3: tamam
1: söyleyeyim.
3: Şu an eksik bölgeler...
1: Gönderirse Beşiktaş taraftarı mesela memnuniyetsiz olur muydu sezon başında? Olmaz.
3: Olmaz.
0: Bir yok. Öyle
3: olmaz.
0: Çok şey yapmazdı. Yani. Bir yara oluşturmazdı.
3: Herkes,
0: yani.
3: Tabii ne diyordu herkes? Ya iyi bir yedek olur. Ama şu an Olaytan hocanın sisteminde bence bakın en değerli oyunculardan biri. Oh da öyle. Ha oh bitiricilik sıkıntısı yaşıyor. Ayrı mesele. Ama hocanın yaratmak istediği felsefeye uyan oyuncular bunlar. Şimdi bakıyoruz 2-3 maçtır hakikaten Olaytan. Dinamik, koşan, atletik bu tarz oyuncular çok yararlı. He çok çok üst düzey bir oyuncu mu? Değil. Değil ama hep general olmaz. Asker de olacak. Savaşacak adam lazım. Olaytan
1: yani.
3: Savaşır. Ya ben Olaytan'ın savaşacağını düşünüyorum. Yani ne yapar gider sonuçta ne yapabilir? Çok bir şey fazlasını beklentiyi karşılar mı? Karşılamayacak belki ama baktığınız zaman İtalyano'nun verdiği istediği her şeyi yapmaya çalışan bir şey var. Oyuncu profili var ve çıkışta hakikaten bugün deydi. Ben beğendim. Yani canına dişine katıyor adam, koşturuyor yani, her yerde mücadele ediyor. Şimdi sağ kenarında maçı yaşayan inanılmaz motivasyonlu bir hoca var. Hocanın bu görüntüsü sahaya da yansıyor, içeridekilere de yansıyor.
4: Tabii, tabii.
3: Görüyorlar yani, oyuncu görüyor. Şimdi kenarda böyle tek başına elleri bağlanmış bir hoca mı daha çok motive eder? Yoksa Vincenzo tarzı bir hoca mı motive eder? Ya adam şeye bile koşuyor. Topu alıp oyuncusuna hemen bile veriyor. Top toplayıcı gibi ya, gidiyor ya. Oraya da gidiyor, oraya da gidiyor. Yani çizgide durmuyor. Çizgilerin dışında falan. Hakikaten çok heyecanlı bir hoca.
4: Evet.
3: Çünkü oyuncu işte kenarda gördüğü zaman da ya böyle bir şey, bence insan psikolojisidir.
4: Onu niye yapıyor biliyor musun Kartal abi? Onun ritmi düşmesin diye. Ritmi yakaladı ya Beşiktaş.
3: İşte,
4: düşmesin
3: işte.
4: Diye. Bazı zamanlarda tabii ki de salaya atacağın dönemler olacak. Ama o ritim devam etsin.
3: İnsan psikolojisi. İçerideki oyuncu diyor ki ya hocam kenarda kendini paralıyor.
4: Tabii.
3: Ben de paralıyım diyor. Ben de paralıyım diyor. Kaç yaşında adam sağa sola çıldırıyor neredeyse.
1: Vincenzo olmak böyle bir
3: tabii
1: takım.
3: Ben de bunu yapayım diyor işte. Bu çok önemli. Vincenzo bunu başardı. Yani kısa vadede başardı. Bu çok değerli. Yani son dönemde gelmiş, ben sana söyleyeyim. En iyi teknik adam şeyi bence performansı. Şey de böyleydi. Bak şimdi Allah var yani şimdi söylemeden olmaz. Van Bronckhorst'a çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk hatırlayın Galatasaray maçı. Evet. Ardından 5-6 hafta ligde evet, böyle evet. Seri. Van Bronckhorst hakkını yemeyelim. O da iyi bir başlangıç yaptı.
1: Hatta.
3: Ama Vincenzo gibi değil. Vincenzo yani ilk başta iyi bir seri yapmasa da ben uzun vadede kalıcı olarak hocanın bir şeyler yapacağını düşünüyorum. O ışığı görüyorum. Olabilir, futbol bir ya. Yani gidersin Eyüp'ü yenemeyebilirsin. Olabilir. Gidersin ikinci hafta deplasmanda 5 atarsın. Olabilir. Ama bunlara bakarak hocanın performansını değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadede bakmak çok daha yararlı. Beşiktaş iyi bir teknik adam yakaladı. Bunun arkasında durması lazım. Yönetimin, taraftarın, camianın. Böyle olursa ben kalıcı bir başarı geleceğini düşünüyorum. Ya Beşiktaş bu sene şampiyon olabilir. Olabilir. Kim olamaz diyebilir ki? Şu eldeki kadroya rağmen iyi bir kadrosu var. He. Diğer rakiplere göre tabii ki hala eksik. O bölgelerde tamamlısı Beşiktaş şampiyonluk adayıdır. Ama olamazsa da ne olur? Bir şey olmaz. Yani hocanın bu sıkıntısı değildir, süreci değildir. Bu süreci iyi yönetmek önemli. Gelecek transferlerle de yani umut veriyor. Hoca bence umut veriyor. Takım da umut veriyor. Mesela çok iyi organize olmuşlar. Organize bir takım var. Toplu savunma yapıyorlar. Toplu hücum yapıyorlar. Yani o arkadaşlık bağı da güçlenmiş. Bir arada gidiyorlar, geliyorlar. Artı bu çalışmanın ürünü. Yani antrenmanlarda kesinlikle çalışıyor. Çalıştığını bilgi olarak da duyuyorum ben. Hatta söyledim geçen dedi. Bir işim vardı. Nevzat Demir tesisine bir uğradım öyle. Antrenmana girmedim ama. İçeriden habire düdük sesi geliyordu. Antrenman vardı. İçeriden habire düdük sesi. Habire kesiyor. Habire kesiyor hoca. Düt düt. Ben bunu bir şeyde görmüştüm. Del Bosque'de çok görmüştüm. Del Bosque'de taktiksel anlamda müthiş bir hocaydı ama değerini bilmediler. İçerideki ben birkaç oyuncu da vardı. O zaman da konuşmuştum. Biz hocanın bize anlattıklarını eğer birazını yapsaydık hepimiz belki Avrupa'ya transfer olurduk.
4: Ne hoca diyor, öyle diyorlar. Şeyler istiyordu da ben yani, Del Bosque ile çalıştım da adam.
3: Sen de vardın değil mi?
4: Adam
3: tabii
4: öyle
3: sen
4: şeyler
3: de var.
4: İstiyor ki abi şimdi Ronaldo var, Beckham var, Zidane var, Carlos var, Raul var. O takımda o oyuncular onu yapıyor. Abi, biz de onu yapamama gibi ihtimalimiz de oluyor yani. Bazen çok şey istiyordu hoca.
3: Değil mi? Neler yani değil
4: ama
3: mi? Taktiksel
4: abi,
3: anlamda.
4: Ama öyle bir şey istiyor ki şimdi potansiyelin fazlasını istiyor.
3: Doğru.
4: Yapamıyorsun. Adam
3: o da var gerçi.
4: Çok çok üst seviyeden gelip senden onu beklediği zaman yapamadığı zaman durduruyor. Ama bu durdurması da güzel şeyler mesela.
3: Değil mi?
4: Eksiklikleri
3: anlatıyor falan.
1: Özete gidelim, Beşiktaş'ın galibiyetini hatırlayalım bir kez daha.
5: Beşiktaş, Radetz Kralove rövanş mücadelesinin başlaması artık sadece dakikalar kaldı. İki takım oyuncuları Tüpraş Stadyumu'nun zeminine çıkıyorlar maçın hakemleriyle birlikte. Bu karşılaşmanın anlatımında ben Emre Gürkaynak, Engin Kehale ile beraber

0: Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru vuruş son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş daha ilk dakika maçta.
1: İşte Murillo'nun çıkışı. Enerji aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Murillo bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için Horak çeviriyor. Cano ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Olaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan Bakılı. Rudi Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. İlhan vurdu kaleci Zadraşi. Alkış alıyor İlhan'ın bu şutu. İçeriye gidiyor bu vuruş. Çihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta. Çerni kazandı topu. Maslav Çerni. Çerni yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direği geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Çerni'yi buldu. Çerni çekti. Çerni.
1: Vuruş.
0: Olaytan dansaktan sekti ona. Junior Olaytan çok güzel noktaya Orkun'a. Orkun bu kez pası gönderdi İlhan'a. Rıdvan da geldi. İlhan yeniden Orkun düzeltti. Orkun savunmadan dönüyor. Oh'tan yükseklik kazanan topta. Zadraşin de kalıyor orada. Şu dakikalarda baskısını artıran bir Beşiktaş izliyoruz.
1: Yarıda biraz bu iki oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
0: Cano'dan Murillo'nun koşu yoluna. Amir Murillo yetişti. İçeriye de çeviriyor. Oh'un vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahović'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Çerni hemen başladı koşuya. Olaytan.
2: Çok ihtiyacı vardı.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radetz Kralove karşısında. Çek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Maslav Çerni. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte.
3: Leandro Trossard'a ısınmaya başladı.
0: Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak

0: Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya Çerni. Kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Çerni. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Ve Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik müsaitle bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan Orkun ısrarla istedi bu topu, aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Çerni'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Çerni'ye. Vaclav Çerni çevirdi içeriye. Seken top Murillo. Düzeltti, vurdu savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
1: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
0: Evet. Vaclav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'tan. Umar. Orinşat tekrar. Umar. Darida. Orinşat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Orinşat dışarıya gönderiyor.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
2: Beşiktaş 1-0'ın rövanşında 1-0 kazandı. Adını Avrupa Ligi'nde playoff'a yazdırdı. Kaan Jalgiris Beşiktaş'ın rakibi. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını bekliyoruz değerli izleyenler ama Mixon'da yaptığı açıklamalar var. Ben hemen onları aktarayım size. Basın toplantısına gidinceye kadar da o açıklamalar üzerinden gidelim. Çok heyecan verici bir stadyumumuz var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Oyunculara da söyledim. Böyle bir atmosfere çıktığınızda %100'ünüzü vermemeniz imkansız. Avrupa'da çok fazla deplasmana gittim ama burası gerçekten çok farklı. Burada ruhunuzu vermek için çıkıyorsunuz. 80 dakika harika bir maç çıkardık. Taraftarımızın da emeği var. Teşekkür etmek istiyorum. Ekstra mutluyum. Önemli bir görevi başardık.

0: Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık. Şimdi önümüzde final turu var diyor Italiano. Bir de Vlahovic ile ilgili açıklaması var. Dušan Vlahovic'i çok iyi tanıyorum. Beraber güzel işler yaptık. Çok aç ve iyi işler yapmak için oynayan bir oyuncu. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında çok güzel şeyler yapacak. Konuştuk. Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu. Benim gözümde şampiyon bir oyuncu. Ona gol attırmak için oynayacağız. Taraftarlarımız ona hayran kalacak. Beşiktaş inanılmaz bir 9 numaraya sahip oldu diyor Italiano Vlahovic için, eski öğrencisi için. İlk açıklamalarından başlayalım. Murat abi diyor ki Italiano, Avrupa'da çok yere gittim ki bunu hani deplasman takımda oynayan işte teknik direktörlerden, oyunculardan duyarız. Mutlaka dışarıdan gelen teknik adamlar da bunu söylüyor ama Italiano her maç neredeyse atmosferin altını çiziyor. Böyle bir atmosferde zaten diyor hani her şeyinizi vermemeniz imkansız. Italiano taraftarın, taraftar da Italiano'nun hakkını veriyor.
1: Tamam, yani zaten Italiano imza atmadan önce, hatta o süreç o günlerde yorum yapılırken tam Beşiktaş'ın aradığı, Beşiktaş taraftarının istediği hoca ifadeleri kullanılmıştı. Biz de burada kullandık. Adam sonuçta bakıldığında karakterine, yapısına yani o da övmüş, doğru. Beşiktaş taraftarı mükemmel bir taraftar. Takımına inanılmaz. Bak, geçen sezon bu kadar inişler çıkışlar olmasına rağmen Beşiktaş'ın arka arkaya iki maç kazanmasında bile o tribünleri doldurup sanki Beşiktaş şampiyonluk yarışındaymış gibi destek veren bir taraftar kitlesinden bahsediyoruz. Beşiktaş bunu yaşadı ve Dolmabahçe'de üzüldüğü maçlar oldu, dramatik maçlar oldu, sevindiği maçlar oldu ama desteğini hiç çekmedi. En kötü yine 30-35 bin, 40 doğru, bin kişi doğru maça gitti. Zaten 3-4 tane maç arka arkaya kazandığında full çekti stat. Şimdi böyle pozitif bir hava yakalamışsın. Tabii ki dünkü transferin de Vlahovic'in de gelmesiyle artık yani bir Salah şeyi oldu, biraz böyle bir sarsıntısı oldu. Ya eyvah, niye, nasıl alamadık falan diye biraz üzülmeler oldu, bir hayal kırıklıkları oldu ama daha sonra hemen toparlandı.
0: Beşiktaş bir virgül koyalım, İtalyano'nun basın toplantısı başlıyor, izleyelim.
2: Başlarımızla başlayalım, siz de başlayalım, buyurun lütfen.
3: Milliyet Skorer, Egemen Çınar. Hocam, galibiyetten ötürü tebrik ederim. Bir sonraki turda başarılar diliyorum. Aynı zamanda Süper Lig'de başarılar diliyorum. Hocam, Amine Mourinho'yu oldukça etkin kullanıyorsunuz. Zaman zaman santrafor gibi merkeze girdi oluyor. Acaba olası bir sağ kanat transferinde de Mourinho'yu böyle kullanmaya devam edecek misiniz? Teşekkürler.
4: Ah, Mourinho ha la libertà quando attacchiamo di fare quello che fa un giocatore nel suo ruolo, guardare se c'è spazio per arrivare sul fondo, arrivare a mettere palloni dentro importanti, inserirsi e cercare di essere pericoloso. Quindi quando siamo in possesso della palla lui può fare questo. E deve anche difendere perché è un difensore, lo sta facendo bene, mi sta piacendo per come si sta applicando, però nella fase offensiva quando riesce ad avere spazio davanti lui può fare quello che sta facendo, cioè dare una mano ai compagni nel momento in cui attacchiamo.
5: Mourinho ofans sırasında daha bir özgürlüğe sahip bir oyuncu. Tabii ki de bir sağ bekin yapması gereken şeyleri yapıyor. Ama ondan istediğim şey, ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini, gitmesini istiyorum. İçeriye pas atmasını istiyorum. Hatta içeriye koşu atmasını istiyorum. Yani top bizdeyken bunları ondan yapmasını istiyorum. Tabii ki de bir sağ bek olduğu için savunma da yapması gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. Yani kısacası, eğer ileride boşluk varsa, alan varsa devam etmesini istiyorum böyle. Bu koşuları atmasını istiyorum. Bize çünkü ileride çok yardımcı olabilen bir oyuncu.
6: Emre Tanrıver, GZT Spor. Oyunda olumlu anlamda birçok şeyin değiştiğini görüyoruz ama şutların isabet oranı hala çok düşük. 4 maç 88 şut, 21 isabet, %25'in altında bir oran. Bunu nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Trossard ve Vlahovic'in takıma katılmasıyla sizce bir iyileşme olacak mı? Teşekkürler.

0: Ma penso che in queste quattro partite abbiamo tirato tante volte, non siamo stati precisissimi, non siamo stati concreti perché abbiamo avuto tante situazioni da gol, ed è chiaro che lì dobbiamo crescere, però dobbiamo continuare a creare, ad arrivare vicini alla porta come stiamo facendo adesso, e migliorerà la concretezza quando Trossard, Cerny, Ilan e tutti gli attaccanti che abbiamo, secondo me tutte le possibilità che abbiamo costruito, si poteva fare qualcosa in più. Chiaro che dobbiamo crescere, perché poi tenere vive le partite sull'1-0 può essere pericoloso per quello che siamo riusciti a creare, quindi migliorare dal punto di vista della concretezza, quello è un lavoro che dobbiamo fare.
1: Dört maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Cerny, Milot, bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum, ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmamız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de.
2: Şafak Malatya Play Spor. Hocam, Beşiktaş çok güçlü bir oyun oynuyor. Geçen sene de belirli sekanslarda bu güçlü oyunu oynuyordu. Fakat biraz önce arkadaşımız da sorduğu gibi bitiricilikle alakalı sorun vardı. Beşiktaş'ın hücumdaki bu bitiricilik problemini sadece ceza sahasıyla çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlar veya merkeze takviye gerektiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Ma intanto ripeto il fatto che bisogna lavorare per diventare una squadra che quando crea deve essere concreta, deve fare gol, deve avere quel cinismo della grande squadra, e lì ci si può lavorare. Poi abbiamo aggiunto, secondo me, un attaccante forte, parlo di Vlahovic, abbiamo aggiunto un attaccante che fa gol, un attaccante che viene a dare forza a questa squadra, si aggiungerà a tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi penso che se lo mettiamo nelle condizioni di far gol, lui li può fare. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere questa concretezza davanti. Credo che il mercato ancora è lungo e la società è attenta e vigile su tutto, e vedremo, perché adesso abbiamo l'ufficialità di giocare in Europa, abbiamo il playoff, ma l'ufficialità in Europa ce l'abbiamo, speriamo di arrivare nell'Europa, quella più importante, e siccome si giocherà giovedì, domenica, abbiamo bisogno di una squadra di valore, una squadra forte, una squadra che possa reggere queste competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
1: Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü şans yaratıyoruz. Fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri, yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun, daha önümüze günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyor.

0: Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
1: Merhabalar. Eagle Media, Bülent Uslu. Şimdi bazı istatistikler vermek istiyorum. 15 yıl sonra Schuster'den sonra gol yemeden atlanan tur. İlk turdan bahsediyorum. Bu 15 yıl sonra gelen bir rekor. Avrupa Ligi'nin ikinci grup aşamasında iki maçta toplamda 202 top kazanmayla Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. İki maçta rakibi 10 kişi kaldı diye yendi denilen Beşiktaş ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen bu sefer kazandı ve hocamızı şu anlamda tebrik ediyorum, sevgili İtalyano'yu. Belki kendisi bilmiyor ama Beşiktaş Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör siz oldunuz. Tebrikler. Şimdi sorumuza gelelim. Hocamızın lakabı rotasyon ama 141 maç üst üste rotasyonla maça çıkan hocamız maalesef fazla rotasyon yapamıyor. Hocamızın istediği şekilde rotasyon yapabilmesi için kaç transfer ihtiyacımız var? Ve bu transferlerde biliyoruz ki Vlahović transferinde çok etkili oldu, birebir etkili oldu. Bu önümüzdeki transferlerde de yine kendisi etkili olacak. Teşekkür ederim.
2: Ma intanto sono contento di questi numeri, di questi record, ma più di tutto sono contento per il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello del playoff e ci tenevamo tantissimo, quindi se ci siamo arrivati senza subire gol, creando così tanto e battendo qualche record, questo mi fa piacere, però la cosa più grande siamo riusciti ad ottenerla. Ripeto, giocando partite 3 a settimana ci vogliono obbligatoriamente le rotazioni. Le rotazioni, giocando ogni 3 giorni, ci sono giocatori stanchi, ci sono giocatori che avranno fatica per qualche botta subita, perché non recuperano, quindi giovedì, domenica per me le rotazioni sono molto importanti. Avere anche una squadra di valore ti permette di essere sempre competitivo, di essere forte, di essere capace di fare grandi prestazioni e di questo penso la società lo sa e a fine di questo periodo, soprattutto a settembre, sono convinto che avremo una squadra che possa competere in tutte le competizioni.
0: Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. Hiç gol yemedik. Çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendimi, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz. Bu oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz.
3: Son iki soru siz ve sizle bitirelim.
4: Nazım Türknaz, İstiklal Gazetesi. Beşiktaş resmi maçlarda 4 galibiyet aldı, 4-4 yaptı. Bu maçlarda gol de yemedi. Ancak geçmiş yıllarda Beşiktaş diğer rakiplerine göre çok daha fazla gol yiyen bir ekipti. Buna istinaden de Beşiktaş'ın değişen savunma anlayışı için bir şeyler söylemek ister mi?
2: Hmm. Ma io sui difensori

0: professori, devo dire che mi colpisce la voglia che hanno di non subire gol, di come arrivano su tutti i palloni, del grande furore agonistico che ci mettono nel momento in cui andiamo a riconquistare la palla, e nel fatto che quando difendiamo, difendiamo tutti con voglia di non subire gol, partire dal portiere fino all'ultimo degli attaccanti, e questo ci sta permettendo di non subire gol. Quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo avere la voglia di non far segnare l'avversario, di difendere tutti veramente col coltello fra i denti, e cercare di avere questo atteggiamento. Sta pagando. Non siamo perfetti, perché dopo poco tempo non si può essere perfetti, però siamo sulla strada giusta. Quindi per quanto riguarda i zero gol subiti, anche i ragazzi vedo che sono contenti, che ne parlano, e questo è un aspetto positivo.
1: Savunmacılarından çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar, yani bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Ama şöyle bir durum var. Şu anda mükemmel değiliz. Neden? Aradan az zaman geçti aslında. Ama bence doğru yoldayız. Zaten oyuncularla da konuşuyorum. Oyuncular da gidişattan mutlu ve bence bu takımı çok pozitif etkileyen bir şey.
2: Son soru sizinle bitirelim.
3: Doğan Gündoğdu, TV Spor Sözcü Gazetesi. 4 maç 4 galibiyet. Farklı bir ülke, farklı bir şehir, farklı bir takım. Hoca aslında çok güzel bir giriş yaptı kendi kariyer açısından da. Genelde futbolu ve performansları soyuruz ama ben hocanın da özellikle geliş süreci ve geldikten sonra alışma süreciyle alakalı ve burada hissettikleriyle alakalı fikirlerini merak ediyorum.
0: No, allora, per quanto riguarda la partita, siamo contenti di quello che stiamo facendo. Per me 80 minuti l'abbiamo fatti veramente ad alti ritmi, con grande qualità. Gli ultimi 10 più recupero eravamo un po' stanchi, e abbiamo un po' mollato, abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, non siamo più riusciti a risalire, però ci può stare, ma ripeto, bisogna lavorare, bisogna continuare a crescere, e questo lo faremo sicuramente. Io da quando sono arrivato, ripeto, ho trovato un ambiente bellissimo, una società con delle persone fantastiche, tutte che lavorano per il bene della squadra, uno stadio incredibile, un'atmosfera che ti spinge, che ti dà una forza incredibile, dei ragazzi, parlo della squadra, disponibilissimi a tutto quello che stiamo proponendo io e il mio staff. Quindi dal mio arrivo ad oggi tutto bello, mi auguro di poter continuare così, mi auguro di poter continuare a gioire insieme alla gente e a tutti quelli che lavorano per questa società, e per adesso davvero sono un uomo contento, un uomo felice, e mi auguro veramente di poter continuare ad esserlo da qui a lungo.
1: Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir. Yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Geldiğimden beri çok mutluyum. Burada harika bir atmosfer var. Çalışan insanlar burada %100'ünü veriyor. Kulüp için her şeyi yapıyorlar. Kulüp zaten başlı başına inanılmaz bir kulüp. Stadyum kelimeye bile gerek yok. Kelimelerle anlatamazsın. İnanılmaz bir atmosfer. Oyuncularım da beni çok dinliyorlar ve bir dediklerimi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden onları da tebrik etmek istiyorum. Onlardan da çok mutluyum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey 4-4'lük geçiyor. Umarım da

0: Böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum, böyle de kalırım ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
1: Basın toplantımız sona ermiş. Gerçekten. Teşekkür ederiz.
2: Gerçekten.
3: Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını izledik. Tabii ki transfer soruldu Italiano'ya. O da dedi ki yani sezon, transfer sezonu uzun. Önümüzde günler, haftalar var. Kulüp çalışıyor, işini yapıyor. Personeller, görevler. Biz de dedi işimizi yapıyoruz. Bakacağız dedi ama tabii ki sezon uzun. Çok oyuncu kullanacağım. Perşembe pazar oynayacağız. O yüzden de birçok oyuncuya şans vereceğim. Uzun bir kadroya da ihtiyacımız var derken tam cevap vermemekle birlikte bu soruya tabii ki transferleri beklediğinde altını çizdi.
4: Tabii tabii, sonuçta her hoca ister, rotasyonu değerlendiren, her futbolcuya şans veren bir teknik adam. Ama bir de işini seven, sevdiren, oynattığı oyunla ciddiyeti, disiplini bir an bırakmayan bir teknik direktör. Bu çok önemli. Bak, taraftarı mesela inanılmaz derecede orada gördüğü zaman mutlu olan, o ruhu futbolculara aşılamaya çalışan bir adam yani. Bir an önce içeride maç olsun diye dua ediyordur bu teknik direktör. Ben sana söyleyeyim yani, o taraftarla buluşayım da o şöleni sergilettireyim taraftara. O futbolculara da bunu aşılamış. Zaten oynanan oyunda bunu gösteriyor. Bunlar değerli ve önemli detaylar, kıymetli detaylar. Ya, hoca ister, her hoca ister. Sonuçta bir de Italiano'nun elinde dar kısıtlı kadroyla bunları yapmasına rağmen, hep söylerim yani, alkışlanılacak bir duruma sokuluyor şu anda. Sokulması gerekiyor, pozisyona girmesi gerekiyor. Yani kolay değil abi, eline bakıyorsun şu anda, bence bakıyorsun, acaba kim girecek, ne yapacak, ne verecek. Adam elindeki oyunculardan maksimum verim almaya çalışıyor. Bir de bu adamın eline kaliteli o oyuncu topluluğu, ordusu verdiğin zaman bu adam her savaşa gittiği zaman kazanmama ihtimali yok. Zaman zaman tabii ki de puan kayıpları olacak ama burada kırılmamak gerekiyor ve kırmamak gerekiyor. Sonuçta bu kırılganlıklarda önemli olan o idare sevki, kaosu yönetmek lazım. Yönetebilecek bir teknik direktör, o tecrübe, deneyime ve o futbolcular o coşkuyu aşılayabilecek. Ya yenilebilirsin, puan da kaybedebilirsin. Ya bunlar olacaktır yani, biz yaşadık bunu. Tek kale oynadığımız maçlarda puan kaybettiğimiz dönemler ama sonra önemli olan devamlılığı, tekrarını getirebilmek. Onları da getirebilecek yaşayan bir adam, sahanın içinde odaklanan bir adam. Taraftara zaten hayranlıkla bakıyor. Bu çok önemli bir şey. Bak az önce ne dedim? İçeride oynamak için sabırsızlanan bir teknik direktör. Bunu bir de futbolculara aşıladığın zaman tadından, lezzetinden yenmez yani. Acayip lezzetli bir yemek yersin ya, böyle oh dersin ya, yarın bir daha yiyeyim. Öyle bir duruma büründü şu anda. Taraftar onu o duruma soktu. O da futbolcuları sokuyor. Futbolculardan da müthiş verim alıyor. Yani hakikaten işini yapıyor. Yani nazar değmesin, hakikaten adam işini yapıyor. Yönetim de, Önder Hoca da, çevresindeki futbol akılları da zaten şu anda kurmaylarıyla beraber iyi çalışmalar, iyi oyuncular getiriyor. Önüne de iyi malzeme sunuyor. Sunduğumuz zaman ne gibi cevap, karşılık alırız cevabını biliyorlar en azından. Bu da büyük bir artı bir takım için. Ya İlhan Fakılı'ya bakıyorum mesela, gencecik çocuk. Müthiş adama öyle. Müthiş sorumluluk veriyor. 19 yaşındaki çocuğa böyle sorumluluk vermek kolay değil. Yani o Beşiktaş'ın az önce söylediğim ya, üçgenleri orta sahada yapıyor, bekte yapıyor, sol bekte yapıyor, ön alanda, üçüncü bölgede yapıyor. Her alanda, ama bunları nasıl yaparsın? Çalışarak yaparsın, sorumluluk vererek yaparsın. Bunları yaptıran bir teknik direktör. Yani çok değerli bir teknik adam buldu Beşiktaş. Bu sene belki bir oluşum olur, bir şey olur, o hedefin içinde şampiyon olursun, olmazsın. Ama o yarışın içinde olacağın ışığını veriyor. Tünelin sonundaki ışığı gösteriyor. Ama önümüzdeki sezon prime sezonu, farklı bir sezon. Bu sezonda prime sezonu olabilir. Ya bir anda adam, hep söyledim bak, kendisi de dedi, ruhunu çıkartmaya çalışıyoruz. Haftalardır söylüyorum. Beşiktaş'ın ruhunu ortaya koymaya çalışan bir teknik direktör. Yani futbolun dili birdir. Onun ne yaşadığını, ne düşündüğünü, o takıma ne gibi bir karakter koyacağıyla ilgili inanılmaz derecede, bak bu konuda yani onu hissedebiliyorum, yaşayabiliyorum. Çünkü biz de oralardan geldik. Onu futbolculara yaşatabilmek önemli olan. Bak, oyun disiplininden, saha disiplininden, hiçbir şeyden ödün vermiyor. Hep oyun içerisinde. Kartal abi çok güzel bir yere değindi az önce. Ne de taça taşını aldı, şeye veriyor da, jaloya veriyor. Hadi bir an önce kullan. Niye? Bir ritim yakalamışsın. Rakibi baskı altına, tempo altına, sorumluluk altına, tedirginlik altına, her şeyi almışsın. Devam edin diyor yani. Rakibi diyor nefes almaya, dinlenmeye, işte şey yapmaya zaman tanımayın. Bunlar önemli detaylar. Bunları yapıyor. Yani eldeki oyunculardan verim alıyor, futbolcu kazanıyor. İster her hoca. Ben de şu anda başkanın yerinde olsam, yönetim kurumu yerinde olsam, abicim böyle bir adam 6 senedir hasret kalmış. Bir teknik direktör aranıyor Beşiktaş'ta. Böyle bir teknik direktör aranıyor. Bak, böyle bir teknik direktör aranıyor. Her şeyi bir kenara koyun. Ya taraftar, o stat da, o taraftar her şeyi hepimizden daha iyi görüyor. Niye? Çıplak göze canlı izliyor. sahada neler oluyor, bitiyor, neler verilmeye çalışılıyor. Olsa da olmasa da istenilen skor anlamında da. Ama mücadele, oyun anlamında onları gören bir taraftar zaten onu hissettiriyor hocaya.

0: futbolculara. Ona göre de müdahaleler, hamleler yapan bir adam var. Bunlar önemli detaylar. Böyle bir adam yakalanmış 5-6 senedir. Değerlendirilmesi gerekiyor. Ben değerlendirmiyorlar demiyorum. Yapılan hamleler zaten değerlendirileceğini gösteriyor. Onlar da bunun bilindiği. Aç, gelsin, al, devam et, yapın. Yani bu adamla çok farklı yerlere gider Beşiktaş. Onu yapacak bir yönetim kurulu var. Yapıyor. Hep diyorlardı yok Beşiktaş bunu yapamaz, bunu alamaz, şöyle bir şey. Al bak yapıyor abi.
1: Yani Beşiktaş 3-4 tane daha mı adam
0: alacak? Alacak. Alması gerekiyor. Alacak. Başkan zaten Kadir Kılıç söyledi. 3-4 tane daha yıldız transferi getireceğiz dedi. Yeter ki siz bizim yanımızda arkamızda olun. Murat Kılıç. Ben de söylüyorum abi. Taraftar sizin önünüzde, arkanızda, her yerinizde olur. Yeter ki siz Vlahovic gibi, Trossard gibi, Salih gibi, Nubel gibi oyuncular, İlhan gibi getirin. Bu taraftar o hedefe gitsen de gitmesen de sen bir şey yaptın, yapmak istiyorsun, mücadelesini veriyorsun. Onu bana hissettir, yaşattır, bak o zaman o taraftar senin yanında olur. Abi bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş maşallah diye nazar değmesin, şıkır şıkır ilerliyor. Bak gidiyor. Bak oynarsın bir maç. İkinci maç oynarsın, ha dersin. Abi bu devam ediyor üstüne koyarım. Üçüncü maç, dördüncü maç. Bir de eldeki rotasyonsuz, yetersiz dediğimiz kadroyla bunları yapıyorsun. Bir de bu adamın eline rotasyonlu iyi kadro, iyi oyuncularla verdiği zaman ya gidişat hakikaten çok iyi yere gidiyor diyor, dedirtiyor dersin bunu. Bak diyoruz mesela. Ya adam yapıyor bunu. Abi çok önemli şeyler var, ince nüanslar var. Bunlar tabii burada söylemekle bitmez ama yani söylenecek bir şey yok. Oyun var sahada, karakter var, canavar var, kimlik var, ruh var, her şey var
2: sahada. Hangi eklemeler yapılmalı bir onu konuşalım. Çerne golü attı bugün Murat abi.
1: Evet.
2: Ama o kanalda bir transfer beklentisi var taraftarda uzun zamandır. Sence Çerni ve Rashica varken o kanada transfer yapılmalı mı? Yoksa Beşiktaş transfer hakkını başka bir noktaya mı kullanmalı?
1: Ya hocanın da zaten beklentisi var, yani onu anlıyoruz. Şimdi yani taraftarın bir kere her iki oyuncuya karşı da geçmiş maçlarda biraz hatırlarsak böyle bir ıslık protestoları falan oldu.
2: İki oyuncunun da bagajı şimdi, dolu.
1: Dolu, evet. Yani bu oyuncular ya çok iyi oynarlar, bu şekilde devam ederler ve üretmeye ve asist yapmaya ya da iyi oynamaya devam ettikleri sürece olumsuz bir şeyle karşılaşmazlar. Ama kredilerinin olmadığı da bir gerçek. Bu durumda Beşiktaş'ın oraya yani %100 bir transfer yapması gerekiyor. Ama bu transfer çok böyle gövdeli, flash winner bir oyuncu mu olur? Yoksa daha orta bir oyuncu mu olur? Onu bence şey yapmak lazım. Tabii şimdi sonuçta bütçe olarak da önemli yatırımlar yaptı Beşiktaş. Önemli rakamlar veriyor transfer ettiği oyunculara. Ama bir yandan da işte Okan biraz önce dediği gibi şampiyonluk, yani beklenti, herkesin beklentisi şampiyonluk. Yani ben özetle o tarafa bir oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Orta sahaya bir oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Bunun dışında yani stoper transferi yapılır mı? Yapılabilir. Yani ben 3 tane transfer bekliyorum. Belki 3, belki 2 tane transfer olur diye düşünüyorum. Yani çünkü en bir kere büyük transferi en çok etki eden transfer Vlahović oldu şu anda. Yani bakıldığında bugün maç oynanırken bile tribünlerden üçlü çektirmesi bir anda yani oradaki ambiyansı değiştirdi. Başka bir havaya soktu. Ya Beşiktaş orada tabii önemli bir oyuncu kadrosuna kattı. Bugün imzayı da attı. Yarın imza töreni var ayrıca. Yani bunlar Beşiktaşlıların beklediği hamlelerdi. Bunlar Beşiktaşlıları heyecanlandıran, mutlu eden hamlelerdi. Tabii ki ben programın ilk bölümünde şöyle bir cümle kurmuştum. Yani şu an işte iyi bir takım var, disiplinli bir takım var, güven duygusu yüksek bir takım var. Oyuncuların isteği, arzusu gayet iyi. Ve kazanıyor. En azından bir istikrarlı giden bir takım var. Ama hoca orada bir şey dedi. Daha yolun çok başındayız dedi. Adımlarımız iyi gidiyor dedi. Evet, bunu böyle düşünmek lazım.
0: Tabii tabii.
1: Ve bunu böyle düşünürken oluşabilecek, yani berabere de kalabilir. Ligde kötü başlayıp olabilir bunlar yani. Yani orada burada en önemli görev camiaya ve taraftarlara düşüyor. Yani işi hemen ya yine böyle eskisi gibi olacak mı düşüncesini getirirseniz aklınıza ve ona göre işte bazı oyunculara, bazı isimleri protesto ederseniz bu iş yine içinden çıkılmaz bir hale gelir. Buradaki bence en önemli şey takımın, tribünün ve takımın ortak bir hedefte, yani başarı yolunda birlikteliği. Çünkü geriye dönüp şöyle baktığımızda hep Beşiktaş'ta, yani tribünlerin tamam muhteşem bir destek var, muhteşem bir atmosfer var ama bir protestolar da var. Yani orada takımı etkileyen durumlarla da Beşiktaş çok karşılaştı. Yani kalecisi şimdi Ersin niye gitti? Biraz tribünlerden aldığı tepki de burada önemliydi. Buna benzer yine giden oyuncular da oldu. Ama bu sefer Sayın Başkan gerçekten önemli rakamlara önemli bir bütçe ayırarak transferler yapıyor. Ki en büyük transferi de şu anda Vlahovic dedim ama bence tabii ki hoca, teknik tabii direktör ya, transferi. Bir numara onu koyarım. İki numara Vlahovic koyarım. Üç numaraya Trossard'ı koyalım. Koyarım. Ama
0: Önder Özen İtalyano'nun üzerinde öyle böyle çalışmadı abi. Yani yıllardır lisesinde olan. Ya bu ne biliyor musun? Domino taşı gibi. Başkan kimi getirdi? Önder Özen. Önder Özen kimi getirdi? Hoca'yı. Hoca kimi getirdi? Vlahovic'i. Nubeli. Graft öbürüne gitti, anlaşmaya gitti. Mesela anladın mı? Domino taşı gibi. Önemli olan başlangıç. Düğmeyi doğru iliklemeye başlarsın.
1: Ya o graf, geçen sene hiçbir şey yapmadı. Sadece maaş aldı açıkçası. Değil mi? İstenmeyen bir adamdı.
2: Faydalanılmayan. Tabii
0: yani, böyle bir kişinin üzerinden yürümemek lazım. Hepsi sonuçta böyle birleştiği zaman, baktığın zaman hepsinin bir ciddi dokunuşları yani, var yani. Bir takım oluşturuyor.
1: Ya buradaki bu en önemli bir şey bir de huzur. Bak gerçekten bu çok önemli. Ümraniye'nin huzuru. Camianın huzuru. Bak şu an tabii iyi giderken güzel. Ama bu iyi gidişi devam ettirmek açısından da arada tabii ki kazalar olur, sonuçlar olumsuz olabilir, gol yenilebilir, beraberlik olur. Yani bir takım şeyler olacaktır zaten. Bu işin doğasında var. Yani Beşiktaş sonuçta bir yola çıktı ve bu yolu da yeni bir sayfa açtı ve yeni isimlerle de taşları üzerine koymaya başladı. Yani şu ana kadar da güzel bir temel atıldı ve bu bundan sonra yükselecek. Bu yükselirken bunu kırıp dökmemek lazım. Burada gerçekten camiaya da taraftara da çok şey düşüyor. Yani önemli bir görev düşüyor. Eğer siz bunu yaparsanız bundan zedelenir. O binayı o taşıp sökmeye çalışırsanız, bir şeyi yerinden oynatmaya çalışırsanız çünkü bir anda bir şey yaptığınız zaman artık eskisi gibi değil. Ya bu sosyal medya denen olay bir anda olayı alıyor, başka bir tarafa çekiyor, başka bir algıya getiriyor. Beşiktaş çok kaybetti, çok zaman kaybetti, çok üzüldü. Çok gereksiz kongreler yaşadı. Bir sürü hocalar değiştirdi. Yani inanılmaz yanlışlar yaptı. Yanlış bir sürü yanlışlar yaptı.
2: Evet, çok.
1: Ya bu sene iki tane kaleci aldı. Bak ne kadar doğru bir hamle yaptı. Yani iki tane şu anda bence iyi bir santraforu var. Yani ve Salih'i aldı. Orayı yani mesela çok güçlü bir konuma getirdi. Yani Salih de şu anda mesela bence takımın gizli kahramanı gibi. Yani bakıldığında oynadığı her maçta bir performansı var. Yani ortaya koyduğu bir şey var.
2: Şimdi
1: ve
2: şöyle abi,
1: bütün bu, bitiriyorum sözümü, bütün bu oyunun içerisinde gerçekten Orkun'un liderliği, bütün topların onda olması, işte her pozisyonda yani vuruşları, direkten dönen topları, yaptığı asistler, goller, yani şu an Beşiktaş'ın en önemli şeylerinden, bireylerinden bir tanesi.
2: Şimdi atan tutan rotasyonu herkesin içine sinen bir noktada yani. Hem kaleci hem santrofor.
1: Evet.
2: Merkez iki tane takviye istiyor İtalyano ama şu haliyle de yani Salih, Orkun, Olayitan gayet iyi maçlar çıkarıyorlar Avrupa'da.
1: Evet.
2: Beşiktaş şu anda merkeze iki transfer gibi görünüyor. Stoper transferi Kartal abi olmayabilir dedi. Şimdi soracağım ona. Kanat transferi bir de olması muhtemel transferlerden. Kartal abi, merkez transferini bir konuşalım. Hangi isimlere gidebilir Beşiktaş? Bu hafta içi bir gelişme bekliyor musun? Lig de başlıyor tabii bir yandan. Mutlaka transferde yani iki tane merkez oyuncusu istediği için İtalyano, o adımlar herhalde bundan sonra daha kuvvetli bir şekilde atılacaktır.
3: Ya bir kere bir ofansif 8 numara lazım. Skorer. Skor üretecek orta sahasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani o şampiyon olduğu sene işte üst üste Şenol Hoca zamanı bir kere çok ayakları vardı. Yani işte Taliska'sı vardı, sonrasında işte Sosa vardı. Yani Sosa tarzı sol ayaklı özellikle bir skorer, hücumcu orta sahaya acil ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani zaman zaman evet santroforlara yük biniyor. Yük bindiği anlarda santroforları rahatlatacak bu tarz oyuncular olması lazım. Gizli kahramanlar. O nedenle ben birinci sıraya o tarz bir oyuncuyu yazarım.
2: Böyle bir transfer olmaz gibi şundan dolayı.

0: Önder Özen maç öncesinde dedi ki Orkun'un çevresine bir takım kuracağız. Onun yalnız kaldığını düşünüyorduk baktığımızda planlamaya dedi. Sanki Orkun zaten kaleye en yakın oyuncu olacak
1: tamam,
0: gibi görünüyor.
1: Kaleye yakın oynuyor ama tamam Orkun kaleye yakın oynuyor ama onun yanında işte rahatlatacak bir tane daha bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ndidi'yi siz satarsanız o zaman bir 6 numara alırsın. Ndidi varken şimdi Ndidi var, Salih var, olay tanınız
2: yabancı
1: var.
2: Yabancı durumu ne Beşiktaş'ın
1: yani, sonucu? Yani şu an kontenjan dolu. Giden yok ki. Gelen var, giden yok.
0: Udokai'nin ayrılması bekleniyor.
1: Kimi?
0: Udokai'nin.
1: Ayrılmadı, bugün kulübedeydi.
0: Kulübede
1: yani
0: bekleniyor.
1: Yani onu diyorum şimdi biz burada transferi konuşuyoruz. Şu gelsin bu gelsin söylemek güzel. Sorun var. Hani gitmiyor kimse. Vermişsin dünya para. Kimse gitmiyor. Yani diğer kulüplerde de aynı şey geçerli.
0: Var, var.
1: Yani o yüzden gelenler hoş gelsin de gitmeden nasıl lisans çıkaracaksın adama? Yani Trossard'a bile zar zor lisans çıkarttın. Yani o yüzden bir böyle bir hücumcu orta saha, ben sol bek lazım diye düşünüyorum. Kimse kusura bakmasın. Yanılabilirim. Ama yanılacağımı sanmıyorum.
3: Yani mevcut sol bekler yetersiz diyorsun.
1: Ben yetersiz görüyorum.
0: Şimdi kırmızımız da var. Vlahovic'in imza töreni yarın 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda, 17 kapı açılış saati. Doğu alt ve doğu üst tribünlere de taraftarların alınacağını söyleyelim değerli izleyenler. Zaten aslında bu bilgiyi birkaç gün önce paylaşmıştık ama kulüpten az önce yapılan bir açıklama sosyal medya hesaplarından.
2: Büyük bir imza töreni planlıyorlar.
0: Evet, şaşalı bir Vlahovic imza töreni.
4: Abi dünya yıldızı geliyor yani. Vlahovic geliyor. 2 sene önce 85-90 milyon eurolardan bahsedildi. Tamam oyuncu belki yani o beklentileri karşılamadı. Sakatlıklar onlar bunlar ama hep söylerim oyuncunun potansiyelini ortaya çıkartmak. Bu hoca da çıkarttı. Bir bakmışsın 2 sene sonra yine Vlahovic'e astronomik
0: 24 rakam, maçta 23 gol.
4: Astronomik rakamlar gelebilir. Oyun sistemi, oyun formasyonu, çevresindeki oyuncular onu yine parlatabilecek oyuncuları var. Muhteşem oyuncular var şu anda Beşiktaş'ta. Daha gelecek oyuncularla beraber bak çok farklı. Ben neye bakarım biliyor musun abi? Bir takımın oynadığı oyun tamam. Önemli. Sistem, formasyon, oyuncu kalitesi hepsi bir kenarıya. Abi en önemlisi ne biliyor musun? Takım içerisinde hem oyun gelişiyor hem oyuncular gelişiyor.
2: Mutlu oyuncular.
4: Mutlu bir de abi mutlu olmasının en büyük sebebi hocanın forma adaleti, antrenman metodu, oyun sistemi, bir de hocanın abi diyalogları, samimiyeti, bir de taraftar o senin oynadığın oyundan keyif aldığını hissettiğin zaman var ya daha çok keyif alıyorsun orada. Yeteneklerini sergiliyorsun. Şöyle şov orası. Taraftar o çalımını, şutunu, Orkun bugün direkten önünde bak gece uyuyamaz. O golü atsaydım, o tarafta onu sergileseydim gibi mesela gece bunu düşünüyorsun.
2: Ne vurdu
4: maç oynanırken abi ne? Orkun ayrı ya. Ben burada Orkun'la ilgili söylerken her neyse girmeyeceğim oralara. Ne oldu? Çok şükür haklı çıktık. Sonuçta bizim evladımız. Türk milli takımına fayda, katkı sağlayacak. Bir sene sonra, iki sene sonra Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na hadi Orkun diyeceğiz, hadi gir devreye diyeceğiz. Yine onlara sarılacağız. Her neyse. Bir tane şimdi sevgili Kartal Yiğit dedi ya oyuncular gitmiyor. Bunların planları yapılmıştır. Gidecektir. Bir şekilde ayarlayacaktır. Sonuçta buraya kadar getirilmiş. Yapılacaktır yani yapıyorlardır. Onlar bizden çok çok daha fazlasını 5 adım 3 adım 10 adım ötesini
1: parasını
4: düşünüyorlar.
1: Parasını verecek yollayacak yani, bu kadar plana gerek
4: neyse,
1: yok ki.
4: Plan işte ondan yapacaklar. Sonuçta abi buraya kadar gelinmiş yani, bundan
1: bu
4: sonraki o hamleler yapılacak yapacaklar.
1: Vereceksin parasını.
4: Sonuçta o iştahı, zevki, coşkuyu ve o takımın bir yerlere geleceğinin görüntüsünü sergileyen bir takım, taraftar ve hoca birleşmiş görüyor bunu yönetim. Buna göre hamleler yapacaktır. Beşiktaş'ın bir tane sağ kanat. Çok hareketli, çalınmadan dikin oyna. 23 yaş altı var bir tane çok iyi oyuncu. Bir de 23 yaş üstü var. Oraya bir hamle yapılacak. Yapacaklar.
0: Maç önü programında.
4: Müthiş bir oyuncu.
0: Maç sonu programında söylerim.
4: İsim
0: belki
4: söylerim demiştim. Belki dedim de şimdi onunla ilgili.
0: Geliyor musun?
4: Geleceğim oraya. Yok söyleyeyim. Yani bakacağım. Bak müthiş bir kanat forvet. Çok iyi hareketli, çalım atan abi. Dikin oynayan adam ekstern. Yani oraya geldi mi fark yaratacak. Vlahovic'e bile bir gün gol attıracak. Bak görürsün. Müthiş yani orada Orkun'a içeri kat edecek dışarı. İçeri öndüreye Vlahovic koşu yaptığı zaman o yayın orada Orkun çok sinsi, çok akıllı giriyor oralara. Bak dikkat edin. Oralarda boş bulunuyor, vuruyor. Oralarda Orkun'a müthiş paslar verebilecek. Bir tane sevgili Kartal Yiğit'in söylediği gibi katılıyorum. Orkun'un çevresini değerlendireceğiz dedi ya sevgili Önder Özel. Oraya bir tane abi Orkun'a yardımcı. Abi bütün yük, bütün sorumluluk adamın üstünde. Bak Olayta'nın iyi performansı Orkun'u da rahatlatıyor. Bazı pozisyonlarda daha action, agresif, daha tempolu oluyor Orkun. Niye? yanındakiler kötü olursa devamlı Orkun o sahan içerisinde içgüdüsel olarak sorumluluk alıyor ve yoruluyor. Ama diğerleri rolünü üstlendiği zaman aktif dinlenmeye geçiyor. Top ona geldi mi daha diri hamleler, hareketler, pozisyonlara sokuyor, yapıyor bunları mesela. Oraya bir tane oyuncu alacaklar. İyi bir 8-10 numara, 6 numara. 6 numara bir tane abi. Endili gittiği takdirde ki gidecek mi gelecek mi bilmiyorum ama gitse de gelse de oraya bir oyuncu. Bir tane yerli kontenjanlı düşünülüyor. Eğer o isim planlama doğrultusunda hareket edilip yani doğru bir şekilde işlenirse, oyuncu da gelirse, ben beğeniyorum oyuncuyu. Abi bir de ilerleyen dönemlerde stoper lazım Beşiktaş'a. O da Kartal abi alınmayacak deniliyor. Belki son günlerde bir takım oluşturursun. İşler iyi giderken hedefte Avrupa'da şey orada burada canım, bir şeyler yaparsan. Ne oluyor bu sefer abi? Gittiğin oyuncular talep ediyor, geliyor. Talep ettiğin oyuncular talep edildiğini arttırıyor. Yani Beşiktaş'a şu anda iyi gidiyor işte. Hep söylerim bak, tekrar ediyorum. Yani bazen puan kaybedebilir, bazen maç kaybedebilir, bazen kötü oynayabilir. Ama işte geçmiş dönemin vermiş olduğu gerginlik, stres o kırılganlığı yaratmasın. O kırılganlık havaya yani insanlara büründürmesin sonuçta. İnsanları da, o Beşiktaşlıları da normal karşılıyorum. Yani geçmiş dönemde abicim bakıyorsun iki maçı yönüyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci maçtan sonra Beşiktaş yok. Ama dört maçtır üstüne giden bir Beşiktaş, yeni gelecek transferlerle farklı bir kimliğe bürünecek bir Beşiktaş. Olacak, puan kaybedecek dönemler olacak, kaza olacak yani böyle ufak tefek. Ama işte orada o kırılganlık yapı çok fazla reaksiyona dönüşmesin. Reaksiyon o takımdaki oyunculara da sirayet eder ve sıkıntıya sokar. Böyle bir hoca yakalanmış, böyle bir takım oluşturmuş. İşler iyi gidiyor. Bak Vlahovic geldi, dünya yıldızı ha. Vlahovic'den bahsediyoruz bak. O ceza sahasının içerisinde golü böyle var ya, nasıl koktu biliyor musun? Topun geleceği yeri hisseden bir oyuncu.
2: Ya Juventus'un adamını aldı.
4: Nazar
2: ya.
4: Değmesin. Ya bu adam sakatlanmasaydı, üstünde durulsaydı bu adam farklı yerlerde olurdu. Bir bakmış ya şimdi Barcelona santrafor arıyor Lewandowski'nin yanına, tak diye koyardı. Birçok takım var böyle, örnek verebileceğim. İşte burada hoca ne diyor? Vlahovic aldık diyor. Çok iyi tanıyor. Neler yapacağını biliyor. Hocanın oyun sisteminde nerelerde bulunacağını biliyor artık. Öbür oyuncular da öğreniyor, gelişiyor. Yavaş yavaş o girdi, o şeyin içerisine girdiğin zaman çok değerli bir takım oluşuyor. Şimdi iyi gidiyor.
0: Matematik şu Beşiktaş'ta. Onano, Mario, Ricardo, El Musuati ve Amir gibi oyuncuları saymıyorum. Bunlar zaten takımdan, buraya Udokaydı dahil. Yani ayrılması neredeyse %100 olan oyuncular. Ama onun dışında şimdi Nübel, Calo, Murillo, Olaitan, Trossard, Vlahovic gibi oyuncular. Bunlar zaten hani dokunulmaz. 10 kontenjanı için söylüyorum bunu. Ama İşte Agbadu, Cherny, Rashica, Endidi, buradan da iki oyuncunun, daha doğrusu yani bir oyuncunun ama gelecek transferlere göre belki iki oyuncunun, üç oyuncunun da çıkış yaptığını göreceğiz.
4: Göreceğiz, olması gereken bu. Yani
1: Agbadu
4: olacak artık.
1: Diyorsun da Agbadu'yu nereye vereceksin ya Allah aşkına? Ben.
4: Hayır, bazı isimlerle ilgili.
0: Yok hani
4: şey olacaktır, yani, olması gerekiyor.
0: Ben yani satarım diye söylemiyorum. Sevgili Ömer dolayı söylüyorum. Yani,
1: yani kaça satar?
0: Birileri gelirse, çünkü birileri bu isimlerle
1: gidecek. Olacak, gidecek işte.
4: Olacak şeyler üzerinden gider. Mesela dediğim gibi Rashica, Endidi belki satılabilir. Teklifler var, söyleniyor. Yani bunlar olduğu zaman ona göre hamleler yapılıyor. Yapılacak. Planlama doğrultusunda hareket ediyor. Benim hoşuma giden planlama güzel gidiyor. Doğru yere doğru yönlendiriyor yani.
0: Yok yok, şu anlamda söyledim.
4: Ben senin anladım seni.
0: İki merkez geldi.
4: Evet. Tamam, iki oyuncu gitti. Kim gitti mesela? Dur. En dediğini yerine.
0: Gidenleri sonra yapalım. İki merkez geldi.
4: Tamam, iki.
0: Bir tane de diyelim stoper geldi.
4: Üç.
0: Bir tane de sağ açığa oyuncu geldi. Dört tamam. Oyuncu değil mi? Dördü de yabancı mı?
4: Tamam, yabancı.
0: Öyle olacak. Hı-hı. Değil mi? Şimdi dördü de yabancı olursa şöyle söyleyeyim. Endidi ve Rashica'dan hariç, çünkü az önce saydığım, şöyle söyleyeyim. Nübel, Calo, Murillo, Agbadu, Olaitan, Cherny, Rashica, Endidi, Trossard, Vlahovic. 11 kişi bu kadro.
4: Olaitan 23 yaş altı galiba.
1: 23 yaş.
0: Ha, Olaitan 23 yaş altı. Doğru doğru. O Uattara ile birlikte oraya giriyor. Doğru. Şimdi burası 10 kişi. Buradan 4 kişinin gitmesi lazım. Yapılacak 4 transferden sonra. Bunlardan ikisi Endidi, Rashica olsa diyelim.
4: Tamam tamam.
0: Diğer ikisi de, yani bir tanesi buradan Cherny olabilir, diğeri de Agbadu olabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kartal abinin dediği aslında stoper transferi olmayabilir noktası burada devreye ondan girebilir. Işte. Belki Cherny'i de gönderebilir Beşiktaş. Çünkü göndereceksin, matematik ortada yani. Ama Agbadu'yu gönderemeyebilirsin maliyetinden dolayı ve yıllık maaşından dolayı.
2: Gitmez. Öyle ya, stoper almayacaksan zaten onu
0: almayabilirsin.
2: Tamam, almayabilirsin.
1: Göndermeyecek.
2: Göndermeyecek yani.
1: Göndermeyecek, öyle
4: Agbadu
1: olacak zaten.
4: Yeni geldi. Agbadu gönderilmez. Gitmez.
1: Büyük ihtimalle öyle olacak.
0: O zaman Calo, Emirhan olacak.
4: Şimdi Calo'da Emirhan, Agbadu olabilir. Şimdi senin saydığın iki kişi gitti mi? Önemli olan o iki kişinin yerine kontenjanın dışında olan, yaşı 23 yaş üstü olan mesela, oyuncular hangi bölgeye düşünülüyor? Sağ kanada hem 23 yaş altı hem 23 yaş üstü. Orta sahaya 23 yaş üstü, merkezde 8-10.
2: Orta gizden düşünüyorum.
4: Orta sahaya 6 numaraya 23 yaş altı, 23 yaş üstü var.
0: Haber geldi, duydun mu?
4: Stopere.
0: Bu sol tarafımdan bir haber geldi yani. Bir haber esintisi geldi.

0: Stopere de artık o dönem
1: Portekiz dedim sadece ama.
0: Altı fırsat transferi mi olur? Ne olur belli olmaz. Portekiz neresi dedi? Portekiz hangi bölgede?
1: Portekiz'den gelecek herhalde.
0: Hangi bölge mesela?
1: İşte gelir yani yer tanıdık takım. Sağ kanat.
0: Şimdi her neyse söylemeyeyim. Olabilir, o da olabilir yani. O belli olmaz bu işler abi. Transfer yani ben Konya'ya giderken, Kayseri'ye giderken Konya'ya döndüm. Bunlar her uçaktan da bir sürü oyuncu dönüyor, geliyor, imza atacaklar.
1: Orta sahaya da zaten çıktı Newcastle'dan.
2: Blok var.
1: Ya onu istiyorlar onu.
2: Konuşuluyor.
1: Yani onu ciddi ciddi istiyorlar. 13 milyon euro da verdiler. Ama 20 milyon euro istiyor.
0: 25 istemişler.
1: Şimdi 20 şu anda pound, evet. Yani başkan da Okan'ın daha programın içinde birkaç defa da söyledi. Başkan alacağım diyor kardeşim. 3 tane daha transfer yapacağım diyor. Yani minimum 2, maksimum 3 tane. Ben 4 olacağını sanmıyorum
2: başkan
1: artık.
2: Başkan dönemi bir önceki dönem yani yöneticiyken.
1: Yani sağ kanat.
2: Portekiz deyince oradaki bağlantı çok fazla tabii.
0: Bak.
2: Bakalım kim olacak Portekiz'den. Ben biraz daha böyle Murat abi eşeleme taraftarıyım şu anda. Bir şeyler çıkacak
1: bilmiyorum
2: gibi.
1: Bilmiyorum ya, Portekiz'e beklemek lazım.
2: Portekiz'in devlerinden mi?
1: Yarın devlerinden tabii canım. Devlerinden. Ne yapacaksın abi? Devlerden gelecek tabii.
0: Devlerin aşkı büyük olur yani, öyle değil mi? Devlerinden dev gibi bir takıma gelecek. Yani nereden gelecek? Tamam dediğim gibi öyle normal takımlardan gelip çok iyi performans
2: bilemiyorum.
0: Verenler oldu kim?
1: Bilmiyorum ki.
2: Cristiani. Trabzonspor'la yazılmıştı bir ara. Bakalım.
0: Çok oyuncu
1: yazılması
2: düşünüyorum.
1: Yani bir şey
0: abi şimdi ne biliyor musun? Murat abinin söylediği gibi şimdi o da isim vereceksin. Bu sefer kime fayda sağlıyorsun burada? Menajerlere hemen fırsatçılık yapıyor abi. Taraftar bir anda bir yılıyor. Aman diyor alalım iyi oyuncu bir de çıktığı zaman bu sefer kulüpler, camialar zor durumda kalıyor. 5'e bitecek oyuncu ona bitiyor. Ya bu menajerlerle de baş edilmiyor. En azından o süreci gizli de yürütemiyorsun. Menajerler sızdırıyor. Bazıları da bilerek atıyor piyasayı ortaya, biliyor musun? Sana hesapta o futbolcuyu çakmaya çalışırken gidiyor başka takıma çakıyorlar. Bunları yapıyorlar bazı muhabirlerde. Biz görüyoruz, duyuyoruz bunları ama yazık günah yani.
1: Beşiktaşlılar şunu söyleyelim. Daha 2-3 tane oyuncu karşılarlar.
3: Gelecek canım.
0: Vallahi 2-3
1: tane daha jeti inecek Beşiktaş'ın.
0: Jet inecek, jetler inecek ama işte bak ben ne istiyorum biliyor musun? O stadı dolduracak jetler olsun yani. O maçtan işte bir gün önce ve hatta hafta içi.
1: Bu arada bilgi verelim.
0: Taraftarın karşılayacağı.
1: Bugün Kartal şeyde Beşiktaş'ın mağazalarında forma kalmamış.
0: Evet.
2: Evet, çok yoğun bir
1: yani,
2: maller vardı.
1: Özellikle Vlahovic'in gelmesi çok pozitif etki yapmış tabii.
2: Yani uzun zamandır olmayan
1: çok,
2: bir görüntü.
1: Evet, o uzun zamandır yani hep programın başından beri şunu anlatıyoruz. Yani Beşiktaş taraftarıyla camiasıyla gerçekten
3: bütünleşmesi lazım.
1: Bütünleşmesi lazım, evet. Evet,
2: ve kendiyle
1: şu
2: barıştı
1: an,
2: Beşiktaş.
1: Şu an bunu yaşamaya da başladı. Bu yaşamanın da devam etmesi için biraz önce de ifade ettim. Yani biz Beşiktaş işte asar, keser, uçar falan demiyoruz ya. Böyle bir şey olamaz şu anda. Ya ama
3: hiçbiri için
1: havası,
3: olamaz. Hiçbiri için
1: havası
3: olamaz.
1: Olur mu canım ya, Fenerbahçe ne diyor? Biz şampiyon olacağız diyor. Ben
3: hayır, o
1: Beşiktaş öyle bir şey... Demiş, biz diyor şampiyonuz diyor Fenerbahçe.
3: Ya onlar diyebilir, biz yani, diyemeyiz.
2: Abi dün Vlahovic dedi,
3: biz diyemeyiz yani.
1: Şampiyon olacağız diyor.
3: Biz şu anda kim şampiyon olacak bilemeyiz ki.
0: Şimdi bak,
3: diyemezsin yani.
0: Vlahovic dün racon kesti. Beşiktaş taraftarı racon kesen futbolcuları çok sever ama sahada da o raconu kesecek potansiyeli.
3: Keseceksin abi.
0: Bu oynanan oyunla en azından taraftar o umudu, o ışığı görüyor diyorum ya. Şimdi bir de teknik direktör yeni gelen transferlerle. Abi yönetim de iştahlandı bak. Ciddi söylüyorum. Onlar böyle bir şey gördü ya iştahlanırsa. Onlar da onun farkına vardı. Taraftarın zaten... coşkusu, oynanan oyun, hoca Vlahovic'in çıkıp kardeşim şampiyon olacağız demesi. Sonuçta oyuncu bunu söylerken o sahada artık ben neler vereceğim görün gibilerinden söylüyor. Çünkü hiçbir futbolcu kolay kolay büyük bir camiye gelip ya şampiyon olacağız. Ol olma fark etmez ama sen o sahada görevini yap. Hoca bu oyuncu bunu söyleyerek yani iddialı konuşarak böyle bir cümle kullandı. Yani o şeyi yapacağını hissediyor. O sahada vereceğini görüyor. Neler vereceğim göreceksiniz diyor. İşte yönetim de bunu görüyor. Abi oyuncu resmen racon kesiyor. Yani diyor ben diyor yapacağım diyor merak etmeyin diyor. Ama işte artık top yönetimde yapıyor mu yapıyor Allah var. Bak hep Murat abi biliyorsun geçen sene birçok yayınlara çıktık beraber. En çok eleştiren bendim başkanın yönetim kurulu. Ama şu anda ne diyorum, helal olsun. Yaptığınız hamleler, yapacağınız işler hakikaten yani bana umut vaat ediyor. Ben mutluyum, umutluyum ya. Devam edin bu şekilde. Devam başkanım, devam. Sakın geri kalmayın. Devam. Gaz almışsınız. Patron çıldırdı derler. Başkan çıldırdı. Çıldır başkan. Sen de çıldır, biz de çıldıralım.
2: Vlahovic
0: olması gereken.
2: 28 numarayı giyecek.
0: Onu ya ne giyerse giysin baba. Belki 28 gol atacak. Belki onun sübliminal mesajında Allah tarafından böyle bazen oluyor ya.
2: 28 giyiyordu. Ondan kaynaklı 9 numara ohtu olunca Vlahovic işte.

0: 28'i giyecek.
1: Fiorentina çok parlak bir.
0: Fiorentina dönemi değil evet. mi? Zaten ondan sonra 85 milyon evet. euro Juventus.
1: Evet.
0: İtalyano ile 24 maçta 23 gol sonrasında gerçekleşen
2: bir transfer. Dünyanın en iyi forveti olursan ol, çok iyi santrafor ol, takım çok önemli. Çevrendeki oyuncular var ya, çok önemli abi. Büyük rol düşüyor. Çünkü sana oraya getirecek. Senden ne isteniyor? 3 direğin arasında tak tak tak bırak kafayla ayakta mayakta değil mi? Ha. Ama işte sana getirecek ha, oyuncular.
0: Çevrendeki oyuncular
2: Trossard getirir
0: ya.
2: Mi? Orkun getirir mi? Sevgili Kartal Yiğit'in dediği gibi bir 8-10 numara Orkun'un yükünü hafifletecek. Bir tane de o benim kafamdaki düşündüğüm kanat gelsin var ya. Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Bak bu Trossard. Yani biraz
2: o zaman söylerim.
0: Trossard kısmetsiz bir çocuk. Neden biliyor musun?
2: Niye?
0: Şimdi şöyle yani çok büyük futbolcu da kısmetsizliği şu. Şimdi imza töreninde Salah tezahüratı vardı. Tam Beşiktaş forması giyecek. Vlahović İstanbul'a indi. Bu sefer de biraz Vlahović'in gölgesinde kaldı.
2: Yok,
0: bir Trossard'ı konuşalım artık bence.
2: Bugün,
0: yavaş yavaş Trossard'ın hakkını vermeye başlayalım.
1: Bir de orada
0: başlayalım.
1: Şu an oynayan çocuk iyi oynuyor ya İlhan.
0: İlhan evet.
1: Ya,
0: İlhan,
1: bugün, yani çocuk tamam. Ya, gerçekten iyi oynuyor ama ya. Ya bak ben orada, onu keser filan demiyorum da yani. Adam çocuk iyi oynuyor. 20 Mecbur yaşındaki kesecek. Bu çocuk.
2: Abi.
1: İyi oynuyor.
2: Yok yok bak oynuyor, sana bir şey söyleyeyim. Çok iyi oynuyor.
0: Maç var ya yani. İlhan da oynayacak. Bak,
1: ha, güzel transfer olmuş.
3: Sağ kenarda oynarsa
2: bravo
3: şaşırma.
2: Abi müthiş transfer. Vallahi müthiş. Sağ kenarda kimse tanıyor mu İlhan'ı? Ben duymadım hayatım. İlhan Mansız biliyordum bir tane. Başka birden yok.
0: Clermont'dan geldi.
2: Clermont'dan geldi. Gittiler oyunlar koydular. Adam sırıtıyor işimi.
1: Sanki böyle büyük bir takımda oynuyor ama böyle bir acemilik yaşamıyor çocuk ya.
2: Evet abi ya. Acayip özgüven. Ama bunun sebebi kim biliyor musun abi? İtalyano. Bak samimi söylüyorum abi, hoca at sahibine göre kişiler. At sahibine göre kişiler derler, öyle bir tabir var. İtalyan evet. Abi adama ne diyor biliyor musun? Çık oyna diyor kardeşim diyor. Kaptır, sorumluluk al. Bak bunlar önemli detaylar. O sorumluluğu verebiliyorsan yetenek çocuğu. Diyorum cevher çıkartıyor ortaya abi. Bunlar bak, güzel
0: Trossard
2: detaylar.
0: Yayını izlese bu sefer de diyecek ki ya moderatör dedi ki bak bu Trossard şanssız çocuk. Böyle böyle. Sonra tam Trossard'ı konuşalım dedi. Bu sefer de İlhan konuşuldu
2: abi,
0: diyecek yani.
2: Doğru doğru. Bak bugün oyuna girerken yani taraftar hakkını verdi ona.
1: Genç oyuncu olarak konuşuyoruz yani abi. Evet.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Bak taraftar onun hakkını verdi oyuna girerken. Zaten atacağı, attıracağı gollerle fazlasıyla yani
0: biraz
2: senin dediğin dönemler doğru yaşanmış olabilir.
0: Yavaş yavaş yükselecek.
2: Şimdi dönemler yaşanmış olabilir. Ona önemli olan bu dönemleri güzel anlatmak gerekiyor. Ya kardeşim bu taraftar aç, susuz. Yıllardır futbolcuya aç susuz. Sizin gibi oyuncular, sen geldin sana teveccüh gösterdiler. Salah'ı beklediler. Peşinden Vlahović gelince ya bu dönemi yaşamış olabilirsin. Sana da aynı teveccüh gösterdiler. O stada niye gittiler? Salah için mi gittiler de? Ben olsam diyorum senin için geldiler. Bak sana arada da başkana gazı verip bunu da sıkıştıralım gibilerinden düşünmüş olabilir. Normal karşıla sevgili Trossard desem hemen anlayışta. Zaten onlar bunu anlıyor. Senin söylemene de gerek yok.
0: Profesyonel
2: ama,
0: oyuncu.
2: Ama Trossard profesyonel. Disiplinli, işini seven, saygı duyan, yetenekli oyuncu. Çok yetenekli oyuncu. İş disiplinine bağlı, oyun sistemine bağlı. Yani dikkat et, yöresel olarak da bölgesel olarak da yani o yaşadığı yer. Bunları sergileyen bir oyuncu. Yani Trossard'ı hiç sırıtmayacak. Abi takım tamam, en önemli olan tamamlamak gerekiyor. Tamamlanacak bir takım. Yani Trossard'ı iyi, İlhan da iyi. Ya abi bu oyuncular çok şanslı. Ya adam bugün bakıyorsun abi kaç haftadır oynamayan, aylardır oynamayan Yasin oyuna sürdü. Değil mi? Hekim onu sürüyor. Öbürünü sürüyor. Yani herkes oynayacak diyor. Bunu kime de söylüyor biliyor musun? Bak diyor takımın kaptanı, geminin kaptanı Orkun sensin. Sol tarafta Trossard, önde Vlahović, arkada Calo. Her an herkes oynayabilir. Yani oynatmadığım zaman küsmeyin, darılmayın. Siz ikinci plana atılmıyorsunuz. Yedek oyuncu değilsin. Fiziksel kondisyon olarak, mental olarak biraz sizi dinlendiriyorum mesajıdır bu. Bu çok önemli bir şey. Ben mesela bu takımda, Beşiktaş takımında şu an oynuyorsam ben, bütün futbolcular benim gibi algılar düşünün. Çünkü biz oralardan geldik. Onları yaşayan, düşünen, algılayan insanlarız. Bu çok önemli bir rekabettir. Bu çok önemli bir döngüdür o takımın içerisinde. Yani bunu futbolcular merak etme. Bak futbolcular çok zekidir, ha, çok kurnazdır. Olması da gerekiyor. Çünkü sahanın içinde sahneselik karar vermen gerekiyor yere gelirdi. Yani bunları yapabilecek, yapan bir teknik direktör onlar açısından büyük bir avantaj. Abi 4 maçtır az önce çok önemli bir şey söyledim. Gol yemeyebilirsin. Bazı yerlerde kritik dönemlerde Nubel gibi kaleci devreye girdi. Ki olması gereken bu. Diri tutuyor takımı, ayakta tutuyor. Ama ondan daha değerli olan ne biliyor musun? Her maç Beşiktaş'ın 5 tane, 6 tane, 7 tane net pozisyonu var ya. %100 pozisyonlar bunlar. Yani ceza sahası karambol marambol de değil. Organize. Bak sahada 0. dakikada daha

0: daha başarılı olan bir takım ve bazı oyuncular olsaydı bu 3-4-5'te bitebilirdi bu maç.
1: Tabii, tabii.
0: Adamların bir tane yanılmıyorsam bir pozisyonu var.
2: İki.
0: Bir ya da iki tane. Onun haricinde öyle pozisyonları geçmez. Da yoktu.
1: Yok, evet.
0: Yani bugünün bana göre en değerli şeyi yine bu geride kalan maçlara bakıldığında takım savunmasının disiplinini ben söylerim.
2: Tabii.
0: Ya burada geçen sene çok kötüydü Beşiktaş.
2: Kopuktu, doğru.
0: Çok kötü. Ne diyorduk? Atıyor. Ama yiyor kardeşim. Evet. Böyle bir durum vardı.
3: Komple Ulay Tan da söyledi zaten. Yapıyorum. Yani daha fazla öne oynamamız isteyen bir teknik adam geçen yıla göre. Farkı bu dedi. Şimdi başka bir nokta şu. Beşiktaş şut anlamında. Çünkü İtalyano ilk Midtjylland maçı. Rakip erken 10 kişi kaldı. Maç sonu soruldu. Yani maçla ilgili genel değerlendirme ne dedi? Daha fazla şut çekmemiz lazım. Belki 35-40 tane şut çekmemiz lazım.
2: Niye onu
3: biraz
2: musun?
3: Böyle sence hani neden latife de yaptı.
2: Sence neden söylüyor onu?
3: Abi şöyle söyleyeyim. Ben sayıları vereyim. Neden söylediğini sen açıklayabilirsin. 28 şut ilk maç. Midtjylland deplasmanı 14 şut. Çekya'daki maç 22 şut. Bugün 24 şut. Yani Beşiktaş rakiplerinin kalesine neredeyse her maçta ortalama 20 şut gönderiyor. Bu da müthiş bir sayı.
2: Neden söylüyor biliyor musun? Abi rakip zaten senin oynadığın oyun itibariyle kapanıyor değil mi? Alanları daraltıyor. Bakıyorsun bugün 10 kişi defans yapıyor. Bazen oyunu üçgenlerle de defansın arkasına yapacağın koşularla da açamayabilirsin. O yüzden oyunculara söyler. Kapandığı zaman çekin şutu. Dönen topları takip edin. Gol bu şekilde olur. 11 kişi gelmiş, 10 kişi kapanmış abi birinci bölgede ya altı pasın içinde. Bazen açamazsın ama şutlarla. Çünkü iyi şutörlerin var senin. Senle diri oldu mu müthiş uzak köşelere vuruyor. İlhan müthiş goller attı biliyorsun hazırlık maçlarında uzak köşe. Orkun zaten söylenecek bir şey yok. Eliyle koordinatları belirliyor, koyuyor ya abi zaten. Öyle bir golleri var, şutları var yani. Ondan dolayı hoca bunları bak sana söyleyeyim antrenmanlarda oyunculara söylüyordur ha.
3: Peki şimdi son bir dakikamız. Beşiktaş Kaunas Žalgiris'e Litvanya takımıyla oynayacak. Tabii ki çok favori.
0: İstanbul'da.
3: İstanbul'da sonra yani Litvanya'da sonrasında da evet, Avrupa
0: deplasmanı da alır, kalacak. Şeyi de alır. Yani öyle bu Beşiktaş alır diye düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Temsilcilerimize yani başarılar diliyorum. Hem Beşiktaş'a, evet, hem Galatasaray'a, hem Trabzonspor'a, kim varsa Avrupa'da bizi temsil eden abi, hepsine başarılar diliyorum. Sonuçta Türk takımları, oraya çıkan takımlar ay yıldızı formayla çıkıyor.
0: Ligde başlıyor, hayırlı uğurlu olsun.
3: Yarın lig başlıyor. Evet. Önümüzdeki hafta playoff turunda hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Trabzonspor sahne
0: olacak. Bundan sonra 7 gün maç var.
3: Evet, bundan sonra yoğun bir fikstür. Avrupa'daki tüm takımlarımıza evet, şimdiden başarılar. Başarılar. Yarın lig başlıyor. Tüm takımlarımıza da hayırlı uğurlu olsun.
0: Bizde de başarılar.
3: Aynen öyle. Geceyi tamamlıyoruz. Okan Koç, Murat Özbostan, Kartal Yiğit, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Değerli izleyenler, programı sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Trendyol Süper Lig'in heyecanı bu sezonda 90+1'de yaşanacak.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Futbolun coşkusuna ortak olmaya hazır mısınız?
2: Tak tak, ikinci sahada attı.
0: Bir ekran klasiği 90+1 Aspor'da başlıyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maç çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
3: Buraları kazanacak.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
3: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söyleyecek. Futbol gündemini onlar belirleyecek.
1: 90+1'e, yeni sezona hoş geldiniz.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu sezona da damgasını vuracak.

0: riski artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Alistair McKenney Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

0: kızdı. Ceza alanına girdi. Pasını verdi. Toparlardı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kopa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić. Vlahović geliyor. Dušan Vlahović ters köşe. Dušan Vlahović. Penaltıyı aldı. Topun gerisine geçti. Golü de attı Vlahović. Vlahović. Vlahović ve gol.

0: Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde santradan gelip golü buluyor Juventus, Dušan Vlahović.
1: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
0: Ceza var Semih!
1: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATB ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Arda!
1: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya, Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
1: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Emre Eren ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. 2 saatlik bir program olacak. Dolu dolu, keyifli, güzel bir son sayfa sizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Hocamı gördüm, daha iyi oldum. Ayakkabıları çok güzel yalnız.
0: Evet.
1: Değil mi Koray? Gerçekten bugün
0: hocam,
1: herkes ayakkabısına takıldı.
0: Ayakkabının rengi. Ya bunu kimi hatırlattım biliyor musun? JJ Okocha'yı hatırlattı.
1: Ne diyorsun ya? Değil mi? Kırmızı ayakkabıyla değil mi?
0: Kırmızı ayakkabı değil mi? JJ Okocha. Kırmızı ayakkabı gördün mü benim aklıma JJ Okocha
3: geldi. Evde
0: gelir.
3: Buldum ben bunu 10-15 sene evvel almıştım ya. Vallahi ya iki defa giydim ya bir şey giymemişim.
0: Okocha'nın ayağından mı aldın yoksa?
3: Yok ya.
1: Salim Manav çıktı şimdi yayından önce. Geldi yanımıza, dedi ki hocam ben bu ayakkabıyı giysem ben de böyle durmaz ama sen de çok dedi iyi duruyor.
3: Yok, bana sallarlar dedi. Ne sallayacaklar genç adam ya. Kırmızı
0: hocam sen şimdi bir moda ikonu olduğun için sen

0: Yakışır da bize yakışmaz.
1: Ya neyse, buradan bir selam gönderelim.
2: Gönder bak hocam.
1: Bugün beni şey evet. aradı. Maksut var bizim tüm büfette. Bizim tüm bürokratlar iş insanları federasyonumuz var. Biliyor musun?
0: Tüm FED ne dedin?
1: Tüm bürokratlar ve iş insanları federasyonumuz. Evet. FDK'lar. Şimdi Mehmet Hüsrev var başkanımız. Şu anda da Beykoz Başkan Vekili. Belediye Başkan Vekili. Şu anda bütün Rizeli. Rizeliler ama. Hemşerilerimiz diyeyim. Ben çok Rize'ye gidiyorum geliyorum onlarla, biliyor musun? Bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Beykoz'daki Rizeliler bizi seyrediyor. Başkanımız Mehmet Hüsrev de.
2: Selam olsun hepsine.
1: Onlara bir selam.
2: Hepsine bize selamlar, bize, saygılar.
1: Bir de doktor arkadaşım var, Serkan Demir. Bu ondan sonra o da bu Varank Hastanesi'nde. O da bir selam gönderdi. Hocam bana hiçbir selam melam yok mu dedi. Serkan buradan selamlar. Teşekkür ediyorum canım benim.
2: Herkese selamlar. Selam. İlerleyen bütün dakikalarda öyle. Daha çok selam yollayacağız herkese.
1: Ya şimdi maçlar, şimdi biraz evvel Beşiktaş maçını anlattılar.
2: Evet.
1: Bir sene onu anlatacak. Bıktı millet.
3: Ama olur mu hocam? Bıkmaz insanlar sabaha kadar bizi izleyebilirler ya hocam. Beşiktaş'la alakalı. Zaten. Beşiktaş'la alakalı.
1: Biz izledikler, bizim daha başka şeylerimiz var. Ha,
2: sen şöyle düşünüyorsun şimdi. Zannediyorsun ki insanlar sürekli 7/24 televizyonun başında. Belki şu an kanalı için değiştirdi, açtı ağız.
1: Doğru, sen varsın. Yakışıklı kardeşim.
2: Ya estağfurullah. Yakışıklı. Senin yanında.
3: Artı bir de hocam şöyle bir şey var mesela. Maçı izleyenler değil mi? Tüpraş Stadı'nda evet. maçı izleyenler daha yeni evlerine gitmiş olacak.
2: Şu anda eve gidiyor.
3: Tabii
2: yolda.
3: Hocam daha
2: belki radyoda dinliyorlar. Bizim, Aspor Radyo'da da ortak yayındayız. Radyodan tabii, dinleyenlere de selamlar.
1: Bizim de görüşlerimiz başka olabilir yani.
2: Evet, doğru. Ayrıca sen herkese, genelde başka oluyor zaten.
1: Ya niye başka?
3: Yok. Ya. Futbolun doğrularını anlatmaya çalışıyor ama Güvenç Hocam.
1: Yok, onlar da anlatıyor. Bizim arkadaşlarımız da.
3: Herkes anlatıyor.
2: Kendi fikri ayrı tabii.
1: Herkese saygımız var.
2: Bizim ama başka güzel bir akşam. Beşiktaş'ta turu geçti. Bu ne demek oldu? Artık yani bu sezon 4 takımımızda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde, Trabzonspor hepsi Avrupa'da lig aşamasını garantiledi. Yani şimdi Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin yeri daha sonra belli olacak, playoff'tan sonra. Şampiyonlar Ligi olsun Fenerbahçe için temennimiz o. Beşiktaş için de yine Avrupa Ligi inşallah olsun.
1: Ülke puanı
2: üstüyede.
1: Hüseyin ne diyor?
2: Tabii Hüseyin abi diyor ki şu an gayet iyi, yerimizi sağlamlaştırdık diyor zaten.
1: Yeri ya bırak, ne yapayım sağlamlaştır, üst tarafa ne oluyor?
2: Yavaş yavaş hocam.
3: Yavaş yavaş çıkacağız hocam.
1: Ya 10-15 sene sonra sürer mi?
2: Yok yok güzel hocam, böyle sürmez. İlerlerse hızlıca inşallah yukarıya doğru ilerleriz.
1: Başakşehir'e çok üzüldüm.
2: Ya o zaten
1: evet. Bütün senenin emeği dedi hoca. Bak ben onu Çavucay'ı çok diyorum, futbolcu olarak bir kere müthişti, tamam mı? Müthiş ya. Böyle bir zeki bir futbolcu olamaz.
3: Ama hocalığı diyorsunuz.
1: Hayır ya, hocalığı da fena değildi ama son işte şimdi çıkan kadroya bakıyorum ben. Tamam, ben mesela soruyorsun şey ne olur? Bu maç ne olur? Ya bir kadroyu bir göreyim, bir oynayacaklara bir bakayım. Ben bir az çok ya bir tecrübemiz var, senelerimizi verdik, doğrumuz var. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Büyük tahminlerimiz çıkar. Şimdi ben baktım şeye. Tabii Nuri Şahin hocamın buradan selam, başarılar diliyorum ama.
3: Selam olsun.
1: Ya bir baktım eyvah dedim ya. Eyvah.
3: Niye eyvah dedin
1: kadroyu
3: hocam?
1: Çıkan kadroyu. Ya oynamayanlar oynayanlardan çok daha iyiydi. Benim görüşüm tabii bu.
3: Ama zaten hazır olmayan oyuncular vardır hocam.
1: Ne bileyim ben, bilmiyorum o zaman.
3: Sen yıllarca bu işi yaptın.
1: Ya sonra da ya belki bir, tabii bir şey vardır ama yani o zaman yenileceksin, eğleneceksin yani. Yani tamam mı? Baktığın zaman kadroya mi? Ha niye oldu onu bize bilemiyoruz. Tabii. Yani sebepleri vardır, belki bir şeyleri vardır. Yani bir düşündüğü vardır veya ona dediğin gibi hazır değildirler falan filan. Neticede tam o ideal bir kadroyla çıkamadı ama sebebini bilmiyoruz tabii. Biz
3: sezon başında böyle sıkıntılar zaman ama, zaman ama oluyor işte takımlarımızda. Olmaması bak, lazım diyorsun. Sen mesela hep buna karşısın hocam. Yani yayından önce de konuşuyorduk hocamla. Yani hocam diyor ki Dünya Kupası'nda oynamış adamlar diyor. Paris Saint-Germain'de niye oynuyor diyor. Yani hani bizim buraya geldiğimiz zaman da direkt oynaması lazım diyor. Yani bu kadar izin olmaz diyor hocam.
1: Saat için dedik ki.
3: Öyle dedin.
1: Ya şimdi seyretme dün şeyi. Paris Saint Germain. Herkes oynuyor hemen hemen. Buraya geldi işte Fenerbahçe'nin futbolcusu oynuyor bilmem ne. Herkes oynuyor arkadaş. Trossard nerede? Yok. Niye yok? Tabii bilemiyoruz tabii biz. Nedir? Hanımın belki.
2: Bugün süre aldı.
1: Ya tamam da hanım mesela doğum yapacaktır, kalır. Saygım var tabii. Ben de olsam herkes kalır yani.
3: Ama hocam yani adam.
1: Acaba yani bu kadar Niye geç geldi? Onu konuştuk.
3: Ama ya. Sevgili Dünya hocam çok da geç gelmedi.
2: Sonra dinlendi ya.
1: Yani öbürleri niye dinlenmiyor?
3: Çok geç gelmedi aslında hocam. Yani burada ya? İmzayı attıktan sonra hocam 13 gün sonra Nova, geldi. Yapma.
2: Nova bitti geldi.
3: Yapma hocam hemen geldi adam ya. İmzayı ya, attı sonra.
1: Maçı oynuyor şey. Ama Fenerbahçe stoperi falan ya.
3: Ama sayın hocam.
1: Kaç kişi var
3: sevgili öyle? Hocam.
1: Ya Trossard baban mı?
3: Hayır değil ama bence çok değerli bir oyuncu. Beşiktaş çok değerli bir oyuncu aldı. Şimdi 12 günde bu adamın hakkı değil mi ya? 12 gün.

0: Yok. Tam dinlemek hakkı değil mi?
1: Gelenler var. Ya herkes bekliyor.
0: Ne yapacak yani hocam? Senin antrenörlük döneminde gibi bir gün bizi dinlendirmiyordun hocam.
1: Ya bırak sen de saklama.
0: Evet.
2: Niye dinlendirmiyordun hocam?
0: Dinlendirmiyordu çünkü. Bak, pasif dinlenme diyor. Pasif dinlenme yapacaksınız diyor. Hani boş gününüzde ya bile ufak tefek konuşlar.
1: Şimdi
0: antrenman yapacaksınız
1: diyor. Bir antrenör gider derler ki ya bizi hiç çalıştırmamış bu ya. Öbürü gider mahvetti bizi yoruldu.
0: Ama biz, bizim senden rızamız vardı. Her zaman bunu söylerim yani. Aspor ekranlarında da bunu her programında söylüyorum. Senden rızamız vardı çünkü tamam, performansımızı yükseltiyordun.
1: Ama şimdi bazı futbolcular oynuyor. Kante geldi, iki maçtır oynuyor.
0: Oynuyordu. Adam, ondan önceki iki maç neredeydi hocam? 14 tamam, gün yoktu Kante. Ya bir niye? Çünkü hazır değildi hocam. Ya hazır değildi Kante. İlk iki maç oynadı
1: ya
0: mı Kante?
1: Bir dakika ya. Kante'nin maçları şeyden evvel bitmedi mi? Aman
2: Kante zaten sakatlandı ya orada. Oynamadı kadrodan.
0: Oynamadı kadrodan çıkartıldı. Kante.
2: Kante Dünya Kupası'nda.
1: Geldi oynadı. Trossard'da oynuyordu ama Trossard daha evvel elendi.
2: Tamam.
1: Bunu söylüyorum yani. Kante daha geç yani onun takımı daha geç şey yaptı. Ona rağmen geldi oynadı.
2: Bak maçtan önce hoca dedi ki ben sana söyleyeyim öyle sen devam et. Trossard her idmanda gelişiyor, kendini gösteriyor. Yarın yani bu maç öncesi söyledi İtalyan'a. Evet. Dedi ki bu maç için 20 dakika 30 dakika süre alacak maçın durumuna göre.
0: Evet.
2: Bir karar vereceğiz. Kendisini biliyoruz çok çok mükemmel bir oyuncu. Kondisyonu iyi seviyede değil. Yavaş yavaş o da katkı verecek. Biz de o günleri bekliyoruz şimdi dedi. Maçtan bunu, önce bugün de oyuna sonradan dahil etti.
1: Ya ben de dahil herkes onu bekliyoruz biz.
2: Tabii.
1: Beşiktaş'ta. Trossard oynasın ne yapacak gelecek.
0: Gelecek hocam
1: yani,
0: merak etme.
1: Ya daha evvel bekliyoruz yani. Bir taraftar olarak, bir seyirci olarak, ne bileyim bir futbol adamı olarak adamı görmek istiyorum. Çünkü şeyde Arsenal benim takımım. Yani Arsenal'ı ben çok tutarım.
2: Arsenal taraftarısı.
1: Tabii yani. Şimdi
0: oynadığı oyunu seviyorsun değil mi hocam?
1: Ya oynadığı oyunu, hocası, futbolcuları ya Arsenal'li futbolcuları zaten o hoca
2: Arteta.
1: Yok Tuchel oynatmadı şeyi.
2: Sakayı
1: bir de bir orta sahadaki çocuk var ya Eze.
2: Evet.
1: Bir kişisini daha oynatmadı. Oynatmayınca elendi. Yani ondan sonra son maç oynattı. Yalan yanlışlar yaptı. Sonra bir bakıyorum İngiltere takımının son kendinden sonraki kaptanı bilmem hepsi şeyde oynuyor.
0: Orada hocam da, öyle bir yere girdi ki şimdi Beşiktaşlılar bizi bekliyor ya. Bak, Beşiktaş hocam, nasıl bir futbol oynadı? Beşiktaş nasıl playoff'a kaldı
1: şimdi,
0: bunları bir konuşalım önce.
1: Trossard'dan bahsettik. Dur şimdi. Ya zaten bahsedeceğiz Beşiktaş'tan. Ya anneciğim şimdi bakıyorsun ya adam öyle bir adamlar aldı. Şimdi ben Trossard'ın yerine kimi alıyor onu takip ediyorum şeyde. Müthiş adamlar buluyor. Bu da çok önemli. Yani bir kadro.
2: Yunan oyuncu aldı Zolis diye.
1: İşte kadro bilemiyorum yani nereden
0: nedir. Evet, bakacağım. Zolis aldı.
1: Şimdi bir antrenörlük ne nerede biliyor musun antrenörlük? Diyorum ki Haziran ayında, Temmuz ayında bir antrenörlük. Niye? Bir araba inşa ediyorsun. Araba. Tamam mı? Arabanın işte önce bakıyorsun motorunu alıyorsun. Tamam mı? Tabii. Dinamo orta saha. İşte tekerleklere bakıyorsun, farlara, frenler çok önemli.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Gaz önemli.
1: Gaz, şey, benzin.
0: Benzin. Benzin önemli. Tekerlekler önemli.
1: Farlar, silecekler.
0: Tabii hepsi.
1: Silecekler.
2: Hepsi var diyorsun.
1: Şimdi var. Şimdi ben bazen şey yapıyorum. Bizim takımlarda gittiğimiz böyle şey takımlar eskiden 3. ligde şurada falan filan. Farlar çalışmıyor, frenler tutmuyor. Tamam mı?
0: Balatalar gitmiş.
1: Balata yok. Ondan sonra şey motor su koymuş, tamam su kaynatıyor. Ondan sonra ya benzin yok, para yok ya. Hadi bir yarışa gir diyorlar lan. Nereye giriyorsun kardeşim yani?
2: Şimdi o zaman Beşiktaş'a geçelim. Italiano da bir araba oluşturuyor. Senin örneğinin evet. Üzerinden gideyim. Nasıl buldun arabayı bugün?
1: Araba iyi olacak. Şimdi sen bana bir soru sormuştun bu genç çocuk için. Bir göreyim demiştim.
2: Bu arada bir şey hatırlatayım son sayfa izleyicileri. Hoca birkaç hafta önce şey demişti. İlhan Fakıllı yerine ben olsam Raşitsa ile başlarım demişti. Ya, Raşitsa sonra o dediğinde sen bayağı sana tepkiler vardı sosyal medyada. Sen
0: ama tanımıyordu. O hoca dedi izleyeyim evet. Dedi yani.
2: Sonra Raşitsa gol attı. Ben gol hocaya attı. Direkt mesaj attım. Hocam bak Raşitsa dedin gol attın dedim. Evet. Hocam tabii hemen gördün mü falan dedi bana. Sonra bugün ama merak etmeyin ben gerekli mobbingi yaptım hocama maç sırasında.
1: Ya, yok.
2: Hocam bak İlhan
1: yok,
2: diyordun dedim. Bak dedim şansa da o sırada İlhan soldan aldı çalım üstüne çalım.
0: Ama çok iyi geçti değil mi?
1: İyi meziyetleri var canım. İnşallah bundan sonra da devam eder. Sonra Çerni'yi çıkarınca dedi ki de Emre herhalde şeyle Trossard'la şey yine oynayacaklar bu ikisi oynayacak kenarlarda falan diye değil mi?
0: Ben sen öyle düşünüyorum.
1: Bir yorum
0: evet.
1: Yaptın. Çünkü evet. Öyle çıkarttı. Çerni de bozuldu biliyorsun değil mi çıkınca?
0: Ama hocam
1: bozuldu.
2: Bozuldu mu sence?
1: Bence bozuldu ya. Ben diyor abi.
0: Hocam çok güzel bir gol attı. 65'e kadar da o formasını doğru bir şekilde terletti. Ama ondan sonra da arkadaşına yerini bıraktı.
1: Çıkarken senin düşündüğünü o da düşünüyor. O da futbolcu senin gibi şeytan dedi.

0: Ya Trossard burada oynayacak. Şeyde
1: yalnız Çerni'ye bak hocam yani. Bu konuda haksızlık yapma. Neden biliyor musun? Geçen ama sezon boyunca hep Çerni'yi takip ettim. Sergen Yalçın döneminde hep 60 ile 70 arasında en az işte 15 işte maç çıktı. İşte yine ve bir kere isyan etmedi hocam. Ya ne kulübeye ters bir hareket yaptı. Ama, ne hani bazen ama gireriz biz kulübeye giriyoruz. Bazen teknik adamlarımız bize göre yanlış düşünüyor diye düşünüyoruz yani evet. Sahada. Biz iyiydik ama adam bizi çıkardı teknik adam. Bazen su şişelerine vuran ama arkadaşlarımız oldu. Ama ne yaptı,
0: performansı düştü.
1: Tabii ki düştü.
0: Niye? Özgüveni. Şimdi futbolculuktan geldik biz.
1: Doğru.
0: Tamam mı? Arkadaş sen benim gözüm şeyde olursa tamam mı?
1: Kulübede olursa, geçmiş olsun.
0: Yani.
1: Tabii.
0: İstediğini yapamazsın. Sahaya çıkarken futbolcu şey düşünecek ya, gol atarım, nasıl attırırım, nasıl attırmam. Prensipler böyle. Zaten futbolcu 3 tane şey yapar. Gol atar, gol attırır, savunma yapar. Bitti. Doğru. Arkadaş. Daha başka bir şey yapmam. Bunun haricinde bir şey düşündün mü eyvah. İşte taraftar beni yuvlar mı, işte hoca beni çıkarır mı, rakip bana tekme atar mı, bilmem ne falan filan.
1: Doğru.
0: Şimdi doğru. Böyle şeyler var bizim.
1: Bunlar var.
0: Bak şimdi biz Gaziantep'e gidiyorduk maça.
2: Gaziantep'e dur da bak sana mesaj var. Sinan Turut yazmış. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Not al hocam, ismi Sinan Turut.
1: Ben İşine alıyorum.
2: Lazım olacak. Güvenç hocam, Mersin'e gelirsen beni bul, sana tantuni ısmarlayacağım, söz demiş.
0: Öyle mi? Buradan selam, çok severim ya. Mersin Mardin'de oynadım ben.
1: Evet. Ben de oynadım ya.
0: Evet.
1: Sen de mi oynadın hocam?
0: Milattan
2: tantuni sever misin?
1: Biz de milattan sonra oynadık.
2: Tantuni seviyor musun?
0: Sevmez miyim
1: çok
0: ya?
1: Çok severim, ben de çok severim.
0: Orada tamam. Ciğer,
2: Sinan Turut'u bulursunuz o zaman gittiğinizde.
0: Mersin'de kalan hatıralarım var. Hacı abi vardı, bildirim rahmetli ya. Oldu falan filan.
1: Biz taraftarlar derneği başkanından bahsediyor. Ayhan
0: abiyle şey yapıyorum, Faruk Aradoğan öldü falan filan. Orada böyle
1: Mesut Bilir'i tanır mısın?
2: Mersin şehrinin en sevdiğin özelliği nedir?
0: Şey var orada, ne o?
1: Tantuni.
0: Tantuniyle şey var, ne
1: kerepiş
0: o?
1: Tatlısı var. Kerepiş.
0: Cezerye.
1: Kerepiş. Cezerye
0: vardı.
1: Kerepiş var bir de hocam. Kerepiçi bilmiyor musun?
0: Şimdi bir çok de sevdi. Şey yapardık, bizim orada kimse yoktu. Lavos yakalardı. Orada bir otel vardı, şimdi yok tamam. Onun var bir berber. Lavos, şimdi yasak zaten, yasak yapmasa.
2: Lavos balığı.
0: Balığı. Şimdi bir şeyi hiç unutmuyorum. Böyle bir dar bir yer. Şey, küçük küçük ciğer yaparlar ya böyle sabahları falan. Çok lezzetli olur biliyor musun? O ciğerde dururken karşıda böyle dik böyle bir şey dükkan. Karşıda bir şey yazıyor. Hiç unutmuyorum onu. Ne yazıyor biliyor musun? Bana öyle bir söz söyle ki sözünden ibret alsınlar. Söz bilmez isen sükut et de seni adam sansınlar. Hiç bunu unutmuyorum. Çok güzel bir şey değil mi?
1: Hocam gerçekten çok güzel bir atasözü.
0: Bak hiç unutmuyorum oradan.
1: Ya bunu nereye uyarlayacaksın hocam?
0: Ya boş ver ya. Kimse uyarlamayalım.
2: Ne yazmış bunu?
0: Ciğerci dükkanı dibinde. Yani. En son böyle kare dikdörtgen bir yer. En dibinde böyle bir Osman gözlerde yürü. Buradan karşı şey kadar falandı yani. Ama o yazı böyle hiç unutmam ya.
2: Bir daha söyle hocam. Kaçıranlar için.
0: Bana öyle bir söz söyle ki diyor, sözünden ibret alsınlar. Söz bilmez isen sükut et de seni adam sansınlar diyor.
1: Çok güzel iyiymiş. Bir söz ya. Ha?
2: Bak
1: ya.
2: Nereden nereye geldik onu. Bir söz öğrenmiş olduk.
0: Evet, tabii. Çok güzel ya.
2: Beşiktaş'a geri dönelim yine. Çok dağıtmadan Beşiktaş'ta konuyu. Emre Eren'le.
0: Emre konuşsun. Dur Emre.
2: Emre'ye de sözü bırakalım çünkü. Nasıl buldun Beşiktaş'ı Emre?
1: Valla Beşiktaş bıraktığımız yerden devam ediyor. Yani teknik direktörüyle. Bir de dün tabii ki tüm Beşiktaşlılar korkunç derecede sevindiler. Vlahovic transferi gerçekleşti. Yani bu Beşiktaş camiası adına çok önemli bir transfer olduğunu düşünenlerdenim. Önemli bir kadrosu oldu Beşiktaş'ın. Tabii ki eksikler var. Bunları konuşacağız. Fakat yani ne oynadığını bilen bir görüntüsü var. Bir teknik adamıyla o oyuncu arasındaki o ten uyuşmazlığı derler ya bazen. Ama o ten uyuştu diye düşünüyorum. Yani hocadan ya oyuncular hocadan bir şey bekliyorlar. Hoca oyunculara bir şey anlatıyor ve oyuncular onu doğru bir şekilde sahaya yansıttıkları 4 tane 90 dakika izledik biz. Yani öyle bir maçın işte yok 20 dakikası öyle böyle falan diye. Yani hocada bir sistem var. Hoca diyor ki biz diyor büyük bir camia isek, biz bu takımı şampiyonluk yoluna sokacaksak biz bu oyunu ön tarafta oynayacağız. Ama tabii bunun bazı şifreleri var. Bazı anekdotları var. Yani bunlardan paye alacak oyuncular. Ben oyuncu performansına baktığım zaman mesela hem Murillo değil mi hocam? Yani seninle konuştuk. Ya Murillo bazı pozisyonlarda ikinci santrafor gibi arka direğe giriyor ya.
0: Kopyacı o.
1: Çok güzel.
0: Kimi kopyacı?
1: Kimden?
0: Ha? Hakimi.
1: Hakim. Değil mi? Hakimi.
0: Eşref Hakim.
1: Eşref Hakim.
2: Eşref Hakim. Şair Eşref. Değerli bir oyuncu.
0: Şair Eşref'ten
1: ama
0: sonra biliyorsun.
1: Ama çok doğru örnek almış. Evet. Yani hocam ikinci santrafor oluyor. Pozisyonlara giriyor. Arkadan bindirmeleri çok doğru yapıyor. Ya önemli şeyler yapmaya başladı Beşiktaş takımı. Rıdvan'dan performans alıyorsun. Bu yıl özelinde. Baktığımız zaman Jalo ve Emirhan kötü oynamıyorlar, iyi oynuyorlar, savunmanın direncini arttırıyorlar. Orkun'un performansı bir tık daha yukarıya çıktı. Kaptanın zaten geçen seneki performansı ortadaydı ama hocanın gelişiyle birlikte arkada Salih'in de o güvenli bölgede hissetmesi,
0: evet, Salih
1: Orkun'un,
0: değil maşallah mi hocam?
1: Ya yani Orkun kendini çok güvende hissediyor ve o üçüncü bölgede o Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek pozisyonları yaratıyor. Bak, vuruyor,
0: direkten dönüyor. Salih geldi, Endidi de sonradan girdi, iyi oynadı biliyor musun?
1: O da iyi oynadı. Yani, bak, yani takım oluyor, şey olaydan
0: forma gidiyor.
1: Sezon başı herkes şunu söylüyordu.
0: Ben o Endidi'yi hiç beğenmiyordum Ömre, ama şimdi bugün baktım ama var hocam, ya.
1: Endidi'nin yani geçmişine baktığımız zaman, evet, Premier Lig'de önemli işler ama yapmış. Ya ama geçen bazı oyuncular, senin çok işte güzel bir lafın var, ondan bir feyiz alıyorum. Sen diyorsun ki bazı oyuncular bazı iyi takımlarda müthiş işler yaparlar. O takım kötüyse hocam maalesef oyuncu da o beklentinin, tabii, altında kalabiliyor.
0: Ben örnek vereyim mi? Mesela ver hocam. Kötü demeyin de. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun biz milli takımda bizimkiler beğenmiyor pek. Evet. Ama
1: Inter'e gittiği zaman o oyunun içinde değil mi hocam? Ne kadar parlıyor
0: öyle, Arda da öyle. Arda. Ya, bakıyorum aynı adamlar. Allah Allah. Oralarda nasıl oynuyorlar biliyor musun? Müthiş ya. Oradaki maçları seyretmek lazım. Ya şöyle diyeyim. Kötü demeyelim de. Uyum mu? Arkadaşları veya ona benzer, onun huyuna, evet, veya taktik anlayışına uyan bozlarla oynuyorlar.
1: Mesela sezon başından beri şunu konuşuyoruz hocam. Hep Olaytan'da takılıp kalıyor tüm Beşiktaş camiası. Yani diyor ki Salih Orkun ama o bölgeye bir oyuncu istiyoruz ama Olaytan her çıktığı maçta başka bir şey yaratıyor. Yani bugün yani mesela atmış olduğu pas ne hocam? Hani birinci sınıf pas. Evet. Çerni attığı pas.
0: Şeydi öyle. Geçen
2: bir tane de Raşit, oha verdi.
0: Raşit Seyha da
2: verdi. Sağ çaprazdan, evet, o
1: Raşit vurdu. Raşit Seyha verdi. Pas geçen hafta ilana falan verdiği o penaltının yani olduğu pozisyonda gene Olaytan vardı. Yani Olaytan oyunun ön tarafını da oynamaya çalışıyor.
0: Biraz savunma mesela işte penaltı yaptırdı. Geçen bir maçta adamı kaçırdı falan. Biraz oraya doğru ya, biraz da antrenörler taktik çalışması yapacaklar. Savunmayla ilgili futbolcuları hazırlayacaklar. Doğru. Yani iki yönlü oynasın diye. Dünya Kupası'nda artık tek yönlü oynayan kimse yok yani.
1: İyi ama takım. Koray, İki sende de çok önce önemli notlar var mesela. Hani sende de konuştuk bunu. Önder Özen'in bir
2: maç öncesi söylediği şeyler var mesela.
1: Orada, yani sen de onları söylersen.
2: Tabii onları aktaracağım zaten. Şimdi biraz ilk değerlendirmelerinizi merak ettim. O transfere dair de ipucu verdi. Hocaya dair de söyledikleri şeyler var mesela. Maç önünde de uzun durdu yayıncı kuruluşta Önder Hoca. Şeyi dedi mesela. Bir kere futbol direktörü olarak ben dedi taktik teknik işine asla dedi karışmayacağım dedi.
1: Doğrusu
2: ama doğru dedi, elimde dedi oyunculara dair dedi tüm parametreler, tüm metrikler, bütün veriler, her şey var dedi. Kimseyi de dedi rahat bırakmayacağım dedi. Yani oyuncusunu da hocasını da yardımcılarını da işlerine karışmayacağım ama rahat da bırakmayacağım. Onlara dedi rahatsız da edeceğim. Hatta bir rakam söyledi, şimdi aklımda değil, işte bugün Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu gördüm. İşte bak şu verin buymuş diye de mesela ona da söyledim dedi. Bu tarz böyle dokunuşlar olacak dedi. Sonra espriyle birlikte tabii ki bu. Yani bunu normalde çekip cımbızlayıp manşet atsan hocaya hakaret ediyor mu derler de. Hocayı kimseyi rahat bırakmayacağım ama hoca zaten rahatsız dedi. Yani şu açıdan rahatsız diyorum dedi.
1: Oyunculara dokunmak istiyor.
2: Zaten oyuncularla inanılmaz derecede bu şeylere takık. Çok detaylı şekilde çalışıyor. O yüzden dedi hocanın da böyle bir yönü var. Bir de şunu beklemiyordum dedi. İtalyano ile ilgili sizi pozitif anlamda ne şaşırttı dediler. Neleri bekliyordunuz, neleri beklemiyordunuz? Önder Özen şöyle söyledi. Ya pozitif olarak mesela bir hoca dokunuşunu bekliyordum. Ama aynı zamanda bir öğretmen gibi, bir öğretici yönü olduğunu bu kadar bilmiyordum dedi. Antrenmanlarda çok sık, taktik antrenmanlarda özellikle mesela topla çıkışları dedi. İnanılmaz fazla sayıda tekrar ettiriyor. Yani çıkarken dövüşe dövüşe, savaşa savaşa nasıl çıkacaklarını o kadar çok tekrar ettiriyor ki biz bile kenarda idmanı izlerken artık Beşiktaş'ta yani oyunculardan ne istediğini ben bile kenarda izlerken rahatlıkla anlıyorum. Oyunculara bunu çok ciddi şekilde adapte ediyor diye söyledi mesela. Hocaya dair ipucu buydu. Oyuna dair, oyuncuya dair de transferle ilgili şeyi söyledi. O aklımda kaldı. Kısa bağlantılara uygun oyuncu dedi mesela. Bu ifadeyi birkaç kez kullandı. Yani Orkun, Trossard, bunlar zaten kısa bağlantılara uygun oyuncular. Kanat konusunda da Vlahović de buna uygun. Yani bu şu demek, işte 2015-16 Beşiktaş'ı hatırlayanlar nasıl Oğuzhan, Sosa, Gomez, kısa paslar ceza sahası çevresinde organizasyonlar oluyordu. Herhalde hedeflerden birisi o oyunu da oturtmak, ona uygun da oyuncu tipi bakacaklarına işaret etti. Ama sağ kanat konusunda mesela şey demedi hoca. İşte elimizde Çerni ile Raşitsa var. bu arkadaşlarımıza güveniyoruz vesaire vallahi gibi ben, böyle bir şey yapmadı. Yani oraya bir takviye geleceğinin işaretini verdi.
3: Sevgili Koray, ben şöyle düşünüyorum. Yani zaten öncelikle Beşiktaş Camiası Kulüp

0: Başkanı Sayın Serdar Adalı ve yönetim kurulunu ben kutluyorum. O kadar doğru transferler yapıyorlar ki çok doğru yolda olduklarını çok net bir şekilde gösteriyorlar. Önce Nübel'le başlayan Salih'le,
1: doğru.
0: İlhan Fakıllı'yla, ondan sonra baktığımız zaman tabii bir sol bek alındı. Bir sol bek alındı ama onunla ilgili çok daha emin değiliz. Şu konuşmak çok doğru olmayacak. Rıdvan'ın performansı da iyi. Trossard'la, Vlahovic'le. Evet. Mesela ben Beşiktaş'ın kare asını şöyle düşünüyorum. Ortada Orkun, solda Trossard, sağ tarafta da Kulüp Brugge'de oynayan bir oyuncu var. Çok sık bir şekilde konuşuluyor camia tarafından. Carlos Fuchs, evet. Forbes. Ya bu oyuncuyu da alırlarsa, bir de ön tarafta Vlahovic, hocam Karayas'a bakar mısın? Yani bu oyuncuların da performansı doğru bir yere giderse Beşiktaş korkunç derecede iyi işler yapabilecektir. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri oldu. Şimdi net söyleyeyim.
2: O bir hareket yaptı. Dedi ki herhalde morali bozulmuştur dedi Emre. Evet. Maçın içinde.
0: Evet.
2: Gelen adamdan.
1: Ya Vlahovic'ten etkilenmiş. Yani
2: etkilenmiştir dedi.
0: Etkilenmeyi de gördük sanki
2: ya,
0: biraz.
2: Ya bunlar şimdi çok zor ya. Adamı alıyorsun, veriyorsun 16 milyon. Kenarda otur sen, hamle oyuncusu ol falan. Yani işte biraz bak antrenörlerin şeyi bu, zor yani, kolay değil.
0: Aslında antrenörlerin adam, değil yani. Hocam. O planlamayı yaparken çok doğru yapmak lazım. Yani bizim planlamalar hep yıllık yani, planlama almadım. Oluyor hocam. Biliyorsun bizim kulüplerimizde. Yani. Yıllık planlamayla bir takım yerleri aşamazsın. Bir takım yerleri de doğru işler yapamazsın. Biraz planlama
2: lazım. Koray sen biraz evvel ne dedin? Kısa çıkışlar falan dedin
1: değil mi? Kısa bağlantılar.
2: Bağlantılar. Şimdi ben şimdi nereye geleceğim?
1: Evet.
2: Şimdi geçiş diye bir şey uydurdular.
1: Eski kontratak geçiş deniliyor.
2: Ama kontratak şey değil ki. Türk Dil Kurumu'nun şeyini
0: tabii yeni araştırdık hocam şimdi. Şimdi yeni bir şey evet. Çıktı. Tabii.
2: Kontrat. Karşıt, karşı veya aksi. Karşı atak.
1: Karşı atak diyeceğiz o zaman.
2: Kontra. Evet.
0: Karşı
2: zaten kontra işte.
0: Kontra atak.
2: Türkçe.
0: Tamam. Ama geçiş kurumun. Ne hocam? Geçiş ne, geçiş oyunları diyoruz ya.
2: Bak. Atak. Yani Türkçe.
0: Atak oyunları.
2: Türk Dil Kurumu'na göre evet. Atak, saldırı, hamle. Saldırı veya hamle. Veya atılgan, cüretkar, saldırı,
1: hocam,
2: hamle.
1: Hocam yemin ediyorum gözlüğü de taktın. Bak, edebiyat öğretmeni tamam, gibi oldun.
2: Öğrense kontra atak ya, geçiş nereden çıktı ya, biri uyduruyor bir şey geçişte, geçiş ne ya?
1: Ama
2: kontra
1: hocam,
2: atak
1: yani genelde hücuma geçiş işte hocam.
0: Yani hücum geçişleri bunlar kontra, yani birinci bölgeden ikinciye evet. Geçiş kontra, ikiden üçe geçiş
2: kontra atak,
0: halbuki kontra diyor.
2: Bak kontra atak Türkçe, Türk Dil Kurumu'nda var ya. Nereden uydurdunuz bu geçişi? Kim çıkarttı ya? Biri geçiş diye çıkarttı, uydurdu.
1: Sen kontra atak de hocam.
2: Kontra atak ya, Türk Dil Kurumu'nun şey bunda Türkçesi işte.
1: Tamam.
2: Ya kontrata herhalde dediler
1: geçiş
2: ki
1: ben... Almanca mı, o da Türkçe.
2: Ya geçişin manası yok ki burada, kontratan manaların
1: işte
2: burada.
1: Hocam savunmadan hücuma geçiyorsun. O anlamda.
0: Aslında yani. Bence biraz hani hocam kelime olarak aslında doğru bir kelime değil mi şimdi, sen de araştırdın. Belki sen de diyordun hocam
2: geçiş. Uydurmadı ya. Ben
0: geçen sene sen söylemedin
1: mi? Ben hayatımda böyle gibi şeyde. Daha yeni böyle ya, son 5
2: ya yani, yani, ben hayatımda öyle bir şey söylemem, hep
0: söylemedi mi gerçekten Koray?
1: Ben hatırlamam.
2: Şimdi var abi vardı. Top yükseklik kazandı, çıkarttı. Eski
1: evet.
2: Şeylerden kulağı çınlasın abimizin. Yükseklik kazanıyor.
0: o da yanlış.
1: Mesela, yükseliyor yani.
0: Yükseliyor.
2: Neyse başka bir şeyler de bulunabilir ama o kaldı mesela. O oturdu. Top yükseklik kazandı.
1: Bak, fil dişi sahillerinden bizi izliyormuş Orhan Kaya.
2: Of.
1: Selamları var. Türkiye'de doğacak oğlum Serdar Kağan'a selam söylemenizi rica ediyorum demiş. Herhalde iş için orada.
0: Ne güzel.
1: Biz de buradan selamları söyleyelim. Selam olsun. Allah analı babalı büyüsün.
2: Amin.
0: Serdar
2: amin.
0: Kağan.
1: Selçuk Çelik, Emre Eren sağ iç yorumları bana kalırsa muazzam demiş. Sana da bir yorumu var hocam. Diyor ki Güvenç hocamın yorumculukta efsane demiş.
2: Abi,
1: ama çok fazla
2: ederim.
1: Muhalif demiş.
2: Yani muhalif
0: neden
2: değil.
0: Muhalif?
1: Ama geçişe
0: neden?
1: Bile muhalif
0: selam olsun
1: oluyor.
0: Da.
2: Geçişe,
0: ama neden,
2: ya,
0: ama
2: geçişe
0: neden muhalif biliyor musun?
2: Ya bak, muhalif diye sinir oluyorum.
0: Hocam,
2: ya
0: muhalif kontra olmam atak. Son derece doğal bak, biliyor musun? Bak hocam.
2: Kontra atak gerçek. Diyor Türkçe ya. Türk Dil Kurumu'nun şeyini okuyorum.
1: Bak burada. Eren Yanmaz diyor ki herkes bir şey uyduruyor, boş ver hocam demiş.
2: Öyle
1: aynı
2: mi?
1: Benim
2: sağ
1: dediğim
2: olsun.
1: Gibi.
0: Şimdi muhalif olması son derece doğal biliyor musun? Yani bu ülkede hem futbol oynamış yıllarca. Hem evet. Bu ülkede çok ciddi takımlarda teknik adamlık yapmış. Bu ülkede hem yabancı oyuncuyu tanımış hem yerli oyuncuların, hatta oyuncu grubu, ben oyunculuk işinden geldim. Yani oyuncuyla uğraşmak çok kolay değildir.
1: Doğru.
0: En az 26 adamla uğraşmış yani, yıllarca uğraşmış. Şimdi bazı deyimler hocama ters geliyor. Hocam da çok güzel bir kalpli bir insan olduğu için o anda diyor ki ben böyle düşünüyorum. Ya olmaz ama diyor, senin düşüncen yanlış
2: geçiş,
0: diyor.
1: Ara eskiden kontra atak kullanılırdı evet. Dediğin gibi çok sık artık
2: gene
1: geçiş
2: kontra,
1: deniliyor.
2: Ters ben atak
1: neyse,
2: diyor.
1: Şey, terime takılmayalım yani.
2: Takılalım ya, olsun o da güzel.
0: Ama kontra atakla geçiş aynı değil. Bence değil aynı değil. Kontra atak nedir? Eksik yakalanırsın, rakip kontra atak yapar.
2: Ama çabuk iş, çabuktu, hızlı. Atak diyor ya. Hızlı diyor
1: tamam,
2: burada.
1: Yani şu ona da zaten.
2: Geçiş hücumu hiç duymadım da. Geçiş hücumu yine uymadı.
3: Hızlı, hızlı. Mesela orta sahada Salih hamlesinden sonra Beşiktaş
1: evet,
3: gerçekten önemli işler yaptı. Hocam da bunu da çok iyi biliyor. Yani Salih yani bazen işte 4-1-4-1'in faydalarını da görebiliyorsun. Yani 4'ün önündeki o 6 numaran hem oyunu iki yönlü oynayabilecek hem de rakip atakları doğru kesebilecek, kazandığı topları da çok çabuk kenarlara oynayabilecek kapasiteye sahip olması lazım. Uzun zaman sonra Salih gibi önemli bir oyuncuya kazandığı için Beşiktaş gerçekten mutlu olmalı. Tabii Salih de arkada çok doğru oynadığı zaman Orkun'un performansı da bir an önce yukarıya doğru çıkıyor. Orkun mesela bugün çok hani golün içinde yoktu ama pozisyon geneline baktığımız zaman o 3. bölgede yaratıcılık anlamında, o şütörlük anlamında falan Beşiktaş'a çok önemli işler yapacak. Tabii bu takımın daha 2 tane en değerli oyuncusu kenarda. Aslında Beşiktaş'ı yorumlarken bir de bu oyuncular geldiği zaman yorumlamak lazım hocam. Vlahovic'le Trossard bu takıma girdikten sonra, direkt oynadıktan sonra görmek lazım.
2: Şimdi onlar da
1: şu
2: işte
1: an mesela 3 yeni transferle oynuyor Beşiktaş. Önceki maçlarda da aşağı yukarı öyleydi. Nübel, kalede işte İlhan, Salih. Onun dışında Salih.
3: Evet.
1: 3 de geriye kalan isimler aynı. Geçen seneki isimler. Ama şimdi burada neden İtalyano bu kadar ön plana çıkıyor? Ben sana ortayı yapacağım. Mourinho bugün basın toplantısında bile hocaya soruluyor. Adam yani hocam, Güvenç hocam dedi ki Eşref Hakimi gibi oynuyor dedi.
3: Evet.
1: Calo'ya bakıyorsun, ortada olmayan bir futbolcuyken bugün savunmada çok kritik hamleleri var bu maçta da. Sakatlandı ama durumu ciddi değilmiş.
3: Evet.
1: Onu söyleyebiliriz. Rıdvan yine toparlanmış duruyor. Evet. Onun dışında
3: ya Emirhan bu sezon başında tabii gönderileceklerin en başındaydı, Udoka ile ikisi. Ama Emirhan bugün Beşiktaş savunmasında Calo ile birlikte en değerli duruşları sergileyen oyunculardan biriydi.
2: Zaten şimdi
3: bugün
2: hata da yapabilir ama önemli, pozisyon almaları çok önemli. Bir de futbolcu öyle veya bunu bilmiyor. Çalım yemeyecek arkadaş.
3: Ya futbolcu hocam, çalım yer yani.
1: Emirhan'la ilgili, Emirhan konusu açılmışken üstünden gidelim biraz.
2: Defans oyuncusu hocam.
3: Yemeyecek işte.
1: Emirhan'la ilgili ben şimdi biz konuşurken de söyledik. Burada da söyleyeceğim yani fikrimi. Şimdi Emirhan'a bir bakıyorsun mesela, Osimhen'i kilitliyor derbide. Yani Süper Lig'i domine etmiş santrforu kilitliyor, pozisyon vermiyor.
3: Evet.
1: Ama bazen sonra Emirhan'a bir bakıyorsun mesela çok oyundan böyle dağınık
2: hemen
1: oynuyor.
2: Evet. Oyundan düşüyor.
1: Ya bu
2: hemen
1: mesela bir güven problemi oluşturuyor mu? Ya biraz böyle ben şey oyuncular da şeyi çok sevmiyorum. Yani aşağı yukarı ne oynayacağını bileceksin bir adamın. Ya 7'lik oynayacak ya 9'luk oynayacak.
3: Böyle aynen, bir 5 yani bir 10 olmayacak. Yani.
1: Savunmacıda da şimdi Emirhan'da bazen böyle savruk bir görüntüsü var, bazen de adım attırmıyor. Nasıl değerlendiriyorsun i̇şte sen Emirhan'ı?
2: Oyundan düşmeyecek futbol, çalım yemeyecek arkadaş. Onu bilmem. Şimdi ben bakıyorum
1: çalım
2: rakip takıma.
1: Çalım yemeyen futbolcu mu var hocam?
2: Var tabii ya. Sen
3: mesela adam, Müjdat abi vardı Fenerbahçeli. Müjdat Yetkiner. Ya, niye çalım yemiyordu? Bak, hep geri kaçtığı için diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Geri kaçtığı zaman çalım yemezsin.
2: Bak şimdi.
1: Sen Emirhan'ı beğeniyor musun?
2: Bazen çok iyi, bazen çok
3: aynı,
2: çok
3: seninle aynı fikirde.
2: Bak, oyundan düşüyor.
1: Nasıl daha dengeli hale gelir peki mesela
2: ya,
1: oyunu?
2: Bak. Şimdi ne var biliyor musun? Biz burada şeyleri Van Dijk'i falan filan gösteriyoruz değil mi? Şeyleri
3: evet
2: falan.
3: Ağzından bal damlıyor. Belki de Van Dijk gelir Beşiktaş'a biliyor musun? Sol stoper olarak.
2: Yani. Nasıl?
3: Değil mi hocam?
2: Udomekano'nun bir şeyi var. Birebir kaldığı zaman. Ya onları çalışacak. Görecek. Birileri söylemiyor mu? Mesela Mert Müldür. Ben kızıyorum ona. Arkada ben de olsa bir haftada onu var ya kimse geçemez. Dünyanın en iyi sağ bek yapan. Dünyanın de atıyorum biraz ama. Yani nasıl duracağını öğreteceksin hocam. Çalım yemeyecek. Oyunda ben şimdi bakıyorum, bak takıma rakip de oynuyor ya Beşiktaş. Oyundan bir düşüyor adam. Aa bu takım diyorum şey, tırışka derler ya bizde Süreyazi'yle. Kötü bir takım yani. Olmaz. Oyundan düşen futbolcu olmaz ya. Geçen gün İbrahim'le burada şey yaparken geldi ön libero. Tamam mı? Girdi adamların içine, gol yediler. Adam direkt topa gidecek. Mesela bir gün evvel Kocaelispor'un veya aynı gün neyse ön liberosu bir geldi. Mesela ismini de bilmiyorum. Başkan da yanımdaydı. Ya dedim bu adam çok iyi adam. Direkt adama girdi. Ya zaten bizim takımın en iyi adamı o dedi. Geliş yani futbolcu futbolu bilecek. Futbolcu oyundan düşmeyecek.
3: Yani hocam sen aslında
2: çalım
3: şunu
2: yemeyecek
3: anlatıyorsun. Hocam,
2: yani
3: sen
2: oyundan düşürdün bir eksildi, eksilmeyeceksin.
3: Hocam sen şunu anlatıyorsun. Savunma dörtlüsü diyorsun. Özellikle ya gol bölgesinde. Ya da ama hocam böyle bir şey yok ki futbolda. Yani
2: var ya.
3: Çalım yemeyen orta saha var mı ya futbolda?
1: Var. Çalım yemeyen
3: futbolcu var mı hocam?
1: İspanya. Ben yok hocam. Van Dijk uzun süre çalım yemedi. Öyle bir istatistiği vardı ama eninde sonunda o da bozuldu.
3: Ya
1: yani
3: mutlaka yersin ama hocanın anlattığı şu.
2: Ya, genelde ya %95 o ya %1 ayağa kayar çalım ters.
3: Tabii yani bu olacak.
1: Ama Emirhan'ın eksiğine mesela sen geneli, bir teknik direktör olarak
2: duruş pozisyon alması yanlış.
1: Zaman zaman
2: yanlış. Evet. Ya, zaman zaman evet. Yanlış ama olmaz. Onu çalışacak yere ya

0: çıksın Upamecano ile Van Dijk'in pozisyonlarını alsın, çalışsın, görsün ya. Ya çok basit ya. Ya var ya, bir gün çalışsın ya. Bir gün, yarım saat, bir saat çalışsın ya. Alsın birisini.
1: Çalışmaya mesela bağlı biraz ya. Evet, doğru.
0: Ya şimdi mesela ben onları şöyle yaptırıyorum. Santra'dan belki hatırlıyorsun. 5 tane adam koyuyordum buraya. Buraya da 5 adam. Evet. Öbür kaleye de. Şimdi tek tek geliyorlardı. Santra'dan geliyordu birebir. Şut atıyor %100. E nasıl duracağını orada gösterecek. 1, 2, 3, 5. 5'er tane yaptırıyordum. Hatta forvetleri de savunmaya koyuyordum.
1: Tane değil, 25'er tane yaptırıyordum.
0: Savunmaya da mesela forvetleri de savunmaya koyuyordum. Hatta şey, stoperler şeylere savunmaları diyorum ki intikam alın hadi şimdi size diyordum falan filan. Ya öğrenecek futbolcu. Ya şey güzel söylemiş kim söylediyse futbolcuya futbolu öğreteceksin arkadaş. Onu manu bilmem. Futbolcu diyor ki ben bunu öğrendim, şunu öğrendim.
1: Ama hocam,
0: doğru şeyi ama doğru.
1: Hocam
0: doğru
1: çok haklısın. Tabii ki çalışarak olacak bunlar. Fakat bu seviyeye gelmiş bir takımı sadece bu şekilde çalıştırmak da doğru değil. 50 tane çalıştıracağın bölgeler var yani.
0: Barda burada var işte.
1: Oyunu, ya, kenar ortalar, bak, kornerler, herhalde toplar, canım. Bunların
0: hepsini
1: yapacağız.
0: Ne iş yapıyoruz biz? Antrenör hepsini çalıştıracak.
1: Çalıştırmak zorunda.
0: İşte zaman da lazım.
1: Çok da zaman lazım
0: şimdi,
1: hocam.
0: Bak bunları İspanya takımı yaptığı için şampiyon oldu. İspanya takımında bak şimdi. Sen de mi konuşmuştuk? Sol bek kimdi?
2: Kukureya.
0: Nerede Chelsea'de çok kötü oynadı.
2: Sen Real Madrid'e transfer oldu.
1: Sen demedin. Furkan dedi. Furkan Yıldız dedi hocam
0: şimdi
1: sana.
0: Ha, geçen hafta ben hatırladım. Ya oradaki medyadakiler zır boş demek. Sıfır veya
1: Furkan. Furkan'a da Furkan kulakları için nasıl? Furkan geçen hafta dedi ki
0: bravo
1: hocam
0: bak
1: dedi. Sen dedi peki dedi İspanya'yı anlatıyorsun hep de dedi. Kukureya dedi. Sence Real Madrid'de tutacak mı dedi hocama. Ha,
0: şey de
1: çünkü
0: dedi,
1: Chelsea'deki performansı eleştirilmeye başlamıştı. Dedi.
0: Eleştirinler zır boş adamlar işte. Bizim Masuaku'yu eleştirdikleri gibi. Adam
2: ne zaman Masuaku'nun adını anacağız dedim.
1: Gelir
0: antrenör bak. Peki Tottenham'ın sağ beki?
2: Evet, Pedro Porro.
0: Pedro gol de attı. O da ya küme ya, orada hocam, eleştirmişler.
1: Hocam şimdi
0: demişler ki, bak dur. Ne demişler biliyor musun? Küme düşmeye oynayan takımdan sağ bek aldın.
1: Buyur.
0: Bak hiç beğenilmeyen, performansı yomlayan sol bek aldın dedi. Adam dünya şampiyonu oldu. Şu var yani. Adamlara baktığın zaman mükemmel
1: oynadılar. Tespitler doğru, çalışmalar
0: ama
1: doğru diyorsun.
0: Ama onların medyası
1: doğru
0: da boş demek ki. Evet. Çok boş adamlar.
2: Bak Hasan Dedeoğlu mesaj atmış. 5 yıldan beri bir Beşiktaşlı olarak çok mutluyuz. Sportif direktör, teknik direktör ve başkan çok profesyonel ve uyumlu hareket ediyor. Ve biz taraftara güven veriyorlar. Mutluyuz. Yayınlarınız çok güzel. Güvenç hocamızı seviyoruz. Konya'dan selamlar demiş Hasan Dedeoğlu. Camiada pozitif bir hava var. Bence en önemli noktalardan birisi bu. Çünkü sürekli kaos hakimdi Beşiktaş'ta Emre.
1: Kesinlikle.
0: Taraftar
2: değişiyor.
1: Ya taraftar
2: değişiyor.
1: Yani 5 senede
0: muhteşemdi ya.
1: Hocam 5 senede 12 tane teknik direktör. 12 tane teknik direktör değiştirmiş. 4 tane başkan değiştirmiş bu kulübün. Yeni böyle bir yapılanmasıyla birlikte gerçekten taraftar ya 2 maç izledi taraftar Tüpraş Stadı'nda bu sezon.
2: Evet.
1: Ya iki maçtan da mutlu ayrıldı. Öbür maçları da izlerken evlerinde gerçekten mutlu oldu Beşiktaşlılar. Çünkü bir ışık var. Yani geleceğe dair Beşiktaş bir şey oynayacağını burada ispat etmeye başladı. Tabii ki rakipler her ne kadar Beşiktaş kalitesinde olmasa da bundan sonraki Avrupa maçları Beşiktaş için çok önemli fırsatlar olacak. Ama Beşiktaş kadrosuna baktığımız zaman onu konuşuyorduk. Yani iki tane bek geçen sene bu tempoyla oynayabiliyorlar mıydı hocam? Ama bu sene bunu başarabiliyorlar. Bu teknik direktör başarısı gerçekten. Bu kadar savunma doğru durabiliyorsa, orta alanda bu kadar doğru topları doğru şekilde kullanan bir Beşiktaş kadrosu varsa ki bu takımdan en az 2 tane 3 tane oyuncu belki kenarda bekleyecek bu 11'de. Yani baktığımız zaman Beşiktaş bir şeyler ortaya çıkartmaya başladı. Hocam hatta şey diyor bana, çok da haklı. Diyor ki hani teknik direktör adına diyor hani biraz görmek lazım, biraz bekleyelim diyor, seyredelim diyorsun değil mi hocam? Ama ya şimdi 4 tane maç oynamış bu teknik
0: tamam
1: adam.
0: Tamam da eleştiri şimdi çok, biz ne yapıyoruz var ya, met ediyoruz ondan sonra adamı yerden yere vuruyoruz.
1: Öyle değil bize. Yani. Biz bunu yanlış yerden yere şöyle vurmayacağız. Tabii ki oyuncu performansları zaman Beşiktaş'ta düşebilir. Beşiktaş maçta kaybedebilir. Ama
0: yok, adamın,
1: bu sisteminden vazgeçeceğini ben düşünmüyorum.
0: Yok adamın
1: hocam,
0: bak şimdi şey, hocanın şeyin de söylediği. Ersun ne o?
2: Önder Özen.
0: Önder Özen'in de söylediği. Ersun Yanal geldi aklıma neyse. Ya burada Abdullah Avcı'yı da buradan bir başsağlığı
2: evet
0: dileyelim.
2: Evet ya gerçekten. Allah
0: annesini
2: rahmet eylesin.
0: Ben arıyorum ulaşamadım.
1: Gerçekten Abdullah Hoca'ya
0: Allah rahmet eylesin.
1: Başsağlığı dileyelim. Bugün annesi, Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü.
0: Evet.
1: Sayın başkanımıza, eski başkanımıza
2: bir kez daha
1: Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok büyük ve çok değerli bir insandı. Ben çalışma fırsatı buldum.

0: 3,5 sene
1: onda
0: kendisiyle.
1: Mekanı cennet olsun.
2: Evet.
1: Şeyi soracağım. Beşiktaş'ta tabii İtalyano üzerinden konuşuluyor. Güvenç Hoca'nın dediği gibi yani bizde bir normal eleştirenler var. Böyle daha aklı selim. Bir de bazıları da şey diye eleştiriyor yani abart yukarı çıkarıyor çıkarıyor çıkarıyor ki yere attığında daha çok canı acısın diye.
0: Olmaz
1: yani.
0: Allah sana.
1: Yani yok, öyle yapmaya yok,
2: adamın,
1: şey değil.
2: Bak adamın iyi şeyleri var ben görüyorum. Şimdi
0: hocam geldiği günden beri ya, dokundu takıma bak, ya.
2: Adamın mesela tempoyu ben de öyle tempoyu bilirsin. Bir futbolcu ne kadar koyacak en önemlisi o.
1: Doğru. Bir kere fiziksel olarak yani sezon hazır. Başı olmasına rağmen hazır gözükmüyor mu?
2: Gözüküyor. Tamam ama o işte yani eksikler falan filan ne kadar kim ne tabii. Yapacağını biliyor yani futbolcu bilir. Atıyorum sana şimdi tamam mı? Sağ bek, rakip takımın sağ beki. Tamam mı? Beşiktaş'ın sağ beki. Nasıl gidiyor geliyor? Şimdi onun karşısında oynayacak adam, onunla tempolu olacak yani bir adam. Yani onunla gidecek, gelecek, gole de gidecek. Tamam mı? Bunu da şey yapacak, mark edecek. Yani iki yönde aynı tempoda olacak veya daha yüksek tempoda. Bunları bileceksin, ona göre takım çıkaracaksın. Şimdi bundan sonra oynayan takım kimle oynayacak? Mesela onda takımı...
1: Eyüp'le oynayacak şimdi.
2: Yok, Eyüp şey olarak, yok ya bir şey söylüyorum.
1: Sonra Zalgiris.
2: Zalgiris'in bakacak tamam mı? Zalgiris'i yerler diye düşünüyorum tamam mı?
0: Neyse. Büyük ihtimalle Beşiktaş'a oturu geçecektir.
2: Şimdi
0: inşallah.
2: Onun sağ beki, sol beki, santifor, orta sahası, tempolu kim? Bunları falan bileceksin yani tamam mı?
1: Bir şey soracağım ben şimdi. Ya Emre sana da sorayım onu hatta seninle başlayayım. Güvenç Hoca da söyler. Bu oyun mesela çözülebilir bir oyun mu? Çünkü mesela Jesus dönemi Fenerbahçe çok iyi başlamıştı. Bir Giresun mağlubiyeti ardından sonra Dünya Kupası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ara verildi sonra döndüğünde Fenerbahçe... O ilk başladığı gibi devam edemedi. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. Yalan olmasın ya Altay olabilir. İsim vermeyeyim. Hadi futbolculardan biri şey dedi. Yani oyunumuz biraz çözüldü. Ona çözüm üretemediğimiz için de sıkıntı yaşadık dedi. Böyle bir şey olabilir
0: mi? Her oyunun bir çözümü vardır bence futbolda. Yani rakiplerini izlersin. Adamın oynadığı oyuna göre bir çözüm üretirsin. Bunu doğru çalıştırırsan o çözüme ulaşabilirsin. Ama burada en önemli silah. Önemli oyuncular ve o kilidi çözebilecek oyuncular. Evet Beşiktaş baskı oyunu oynuyor, sağdan soldan geliyor ama bir türlü skor anlamında o büyük bir enerjisini ortaya koyamıyor. Çünkü hani onun kısıtlı ve tek başına kaldığı dönemler oluyor cezalarının içerisinde. Ama şimdi Vlahovic geldikten sonra, Trossard geldikten sonra başka şeyler konuşabiliriz değil mi hocam? Her takımın, her oyunun bir çözünürlüğü vardır. Yani ona alabilirsin, o önlemi alabilirsin. Ama Beşiktaş da bakın... Çok değerli bir Orkun gibi lider bir oyuncu var ve kilit açabilecek pozisyonda. Çok değerli bir Arsenal'da değil mi hocam 4 sene üstte oynamış. Belçika milli takımında önemli işler yapmış. Belçika'dan yetişmiş profesyonel zihniyetli çok değerli bir oyuncu var. Bu kilit açabilir. Vlahovic tarzında çok değerli bir santrofor alındı. Ve bence Osimhen ayarında bir oyuncudur onu da söyleyeyim. Yani Vlahovic Beşiktaş'ın... Nasıl Osimhen Galatasaray için ne kadar değerliyse bence evet. Vlahovic de performansını doğru bir şekilde teknik adamla sahaya yansıttığı takdirde Beşiktaş'ın en büyük güçlerinden biri olacak. O fileleri çok fazla sarsacak bir santrofor görüntüsü olacaktır. Tabii ki senin söylemlerin doğru. Evet bazı takımlara karşı 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta aynı oyunu oynarsın ve rakipler sana mutlaka çözüm ararlar. Ama sen o oyundan dönebilirsin. Teknik anlamda da dönebilirsin. Oyuncunun kalitesi anlamında da oradaki performansı yansıtabilirsin sahaya.
1: Ya yani ben Beşiktaş'ın
0: çok çözülebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Tabii her evet. Teknik adam kendine göre çok ciddi çalışmaları vardır. Eyüp Spor teknik adamı da mutlaka Beşiktaş'ı 4 maçtır canlı bir şekilde izliyor.
1: Özhan Pulat.
0: Evet bunları da çok iyi biliyordur. Beşiktaş'a karşı ciddi önlemler alacaktır. Ama işte burada önemli oyuncular burada sahneye. Zaten büyük takımlar niye kurulur? Büyük takıma büyük oyuncular niye gelir? İşte o çözüldüğü anda onların sahneye çıkabilmesi için.
1: Tabii. Bir de bazen şey yani bu futbolda da var, sporda da var. Çünkü karşınızdakinin ne yapacağını biliyorsunuz ama adam onu o kadar iyi yapıyor ki istediğin kadar bir önlem alamıyorsun. Hep aynı örneği veriyorum mesela. Arjen Robben sağ kanatta topla buluşur, sürer sola çeker, vurur gol atar. Şimdi adam böyle... 50 tane belki golü var.
0: Ya da asist yapar.
1: Herkes biliyor bunu değil mi? Yani evet. Sola çekecek, vuracak i̇şte, ama tutamıyorsun. Ama çünkü adam onu öyle bir yapıyor zaten, ki dünyanın en iyi seviyesinde yapıyor.
2: Bak şimdi gol krallıklarına şimdi aynısını Harry Kane orada da attı.
0: Her yerde
2: atıyor. Atıyor. Adamı tabii. Tutabiliyor musun?
0: Evet. İstediğin kadar
2: burada Alex vardı. Adam veriyordu. Gene gol atıyor.
0: Tabii.
2: Ronaldo gene atıyor. Dünya
0: Messi kadar. Gene atıyor.
2: Yani,
0: Messi,
2: yani şu var. Rakibi yani güç işi bu. Zeka işi. Mesela bizde Thomas vardı mesela onu Alex'e verirdik falan filan gol atmasın diye. Yani böyle ben Mirkovic'i sırf onun için transfer etmiştim. Yani çabuk
0: önemli
2: falan filan.
0: Oyuncuydu.
2: Çok çevikti.
0: Çok mesela, önemli bir oyuncuydu.
2: Ne yapıyordum onu şeye veriyordum birine oynamasın sen de oynama. Gerçi Mirko Hem oyun

0: giriyordu. Hem rakibi
1: kesiyordu hem atağa çıkabiliyordu. Yani Beşiktaş'ta
0: yani,
1: böyle
0: yani neticede yani bir yerde istediğin kadar bir takımı güç meselesi, zeka meselesi. Sen şimdi tedbiri alıyorsun. Mesela kornerde ne yapıyorlar? Duran toplarda ne yapıyorlar veya tamam mı?
1: Evet.
0: Alıyorsun ama yine mani olamıyorsun. Şimdi şeyler var. Ön direk, arka direk. Ya zaten ya ön atacaksın ya arka. Ben zaten tedbirimi alıyorum ben. Evet. Savunma olarak öne de atsan, arkaya da atsan ona göre savunmamı yapıyorum ben yani. Sen elini kaldırmışsın, ben gülüyorum yani.
1: Mesela sadece Beşiktaş'ın bu yılki oyunu şöyle değil. Evet, gideceksin 3. bölgede o baskıyı yapacaksın. Çok çok çabuk zamanda rakibe topu verdiğin zaman o pozisyonu alacaksın, topu kazanacaksın, tekrar atak yenileyeceksin. Ama Vincenzo Italiano'da ben Midtjylland maçlarında şunu gördüm, şunu hissettim. Yani biraz ikinci bölgede biraz oyunu olgunlaştırıp kanat varyasyonlarıyla birlikte sonuca gitmeye çalışan bazı tür oyunları da olacaktır. Yani bir teknik adamın tek tür oyunu olmaz hocam.
0: Olmaz, bravo.
1: Değil
0: çok güzel
1: hocam?
0: Bak şimdi iyi bir şeyle temas ettin. Şimdi şeyde 3 bücürler vardı biliyorsun değil mi Galatasaray'da?
1: Evet.
0: İki tane de ileride Hacı Ağrıç koşan vardı pres. Ya şimdi evet. Sen oraya o takıma karşı arkadan oyuna girmek karşı yanarsın. Yani olmaz.
1: Değil mi?
0: Ne planı? Uzunla geçeceksin. Ona göre top kapma idmanı yapacaksın. Yani bakıyorsun tam pres yapıyor veya arkadan oyuna giriyor, sen ona göre baskı yaparsın. Şimdi bir tane Alanya'nın antrenörü vardı. Her tarafa gitti, meşhur oldu ya. Boyuna gol yiyordu
2: burada. Farioli.
0: İnanamıyorum nasıl alıyorlar onu. 5 tane, 6 tane, 4 tane.
2: Adam şampiyon yaptı.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Hoca arkadan oyun kurulumuna çok karşı.
0: Ya böyle bir şey olur mu? Yiyorsun 4 tane, 5 tane. Hala aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi hiç ava gittiniz mi bilmiyorum. Böyle
1: bir arkadaşım
0: köpekleri vardı.
1: Evet.
0: Giderdim ben gençliğimde falan. Şimdi gene de olsa giderim, birilerini bulsam. Şimdi böyle köpek gezer gezer aportta durur böyle hocam. Tamam mı? Şak ya, spor o ya, neyse.
2: Nasıl spor ya, öyle spor mu oldu?
0: Şimdi neyse, şimdi böyle aport der, bir fırlar. Şimdi bakıyorsun, bak gülüyorum bazen tamam mı? Rakip takım arkada böyle hazırlık yapıyor. Bunlar da hazır bekliyor. Hala onlar orada oyuna girmeye çalışıyor.
1: Ne gerek var? O at uzunluğu değil mi hocam? Çünkü yani kaptırdığın zaman golü yiyeceksin
0: zaten
1: yani.
0: De. Ama onu da çalışacaksın yani, evet. Öyle şey yok. Yani.
2: Şimdi bak. Tabii kaç izleyemeyenler vardır, belki kapalı kanaldaydı. Bir kez daha belki stattan dönenler var şu anda maçı takip edemeyenler için. Beşiktaş'ın playoff turuna yükseldiği revanş maçının Kralove'yi 1-0 mağlup ettiği maçın özetini bir verelim. Ardından Italiano neler söylemiş, hep birlikte o açıklamaları da izledikten sonra yeniden devam ederiz.
3: Thiago Ciallo, Rıdvan'ın 20. Ciallo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru, vuruş son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
4: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
3: Düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo.

0: herkese merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya. Çerni kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Çerni. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Purinçat dışarıya gönderiyor.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Didi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
2: Amorillo ha la libertà quando attacchiamo di
3: 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Çerni, Milot, bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber. Daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu. Golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak. Ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.

0: O hiç gol yemedik. İyi, çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendimi, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz. Savunmacılarımdan çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar yani bütün takım olarak çalışıyoruz. Ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir. Yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey 4-4'lük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum ve böyle de kalırım ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
1: Competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
2: Tak ja souhlasím s tím, že
3: ben katılıyorum. İlk maçta daha iyi oynadık. Biz ilk maçta zaten büyük bir şans kaybettik. Çünkü rakip 10 kişi kaldı. Bizim ayağımıza gelen şansları değerlendiremedik. Biz genelde yani ilk maçta bu şansı biraz azalttık. Şansımızı azalttık. Bugün gördüğünüz gibi biz şanslar bulduk. Şansları değerlendiremedik. Çünkü çok genç oyuncularımız var. Atmosfer %100 etkiledi. Çünkü oyuncularımız çok genç. Bu tür tecrübeleri yok. Beşiktaş yine şansı değerlendirdi. Biz daha fazla gol şansı bulduk. Değerlendiremedik. Genç oyunculara veriyorum diyor. Bugünkü tecrübemiz yetmedi.
2: Ale pro nás je důležitý ten výkon náš a myslím si, že ten byl velice slušný.
4: And physically I feel okay. The doctor told me I'm okay. And step by step I will be even better than I am right now.
5: Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım. Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Bu gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var. Farkı yaratacak oyuncularımız var gol yemediğimiz müddetçe. Daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz. Emirhan iyi oynuyor, gelişiyor. Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum onunla oynadığım zamanlarda. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman, bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor. Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası söylemem gerekirse çok sevdiğim bir oyuncu, çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim.

0: Göremedim ama gördüğümde kendisine kocaman bir sarılacağım ben de.
1: Evet, son sayfaya devam ediyoruz. Emre Eren ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Beşiktaş'ın playoff turuna adını yazdırdığı Kralovec karşılaşmasını konuşuyoruz. Temsilcimizin rövanş maçında attığı tek gol vardı. O golü de bir ekrana getirelim. Çünkü güzel organizasyon var orada da. Özellikle Olaytan'ın pas şiddeti, pası, Çerdi'nin topu sürmesi başarılı bir şekilde ilerliyor. Ardından rakibi gelince biraz sağına alıyor. Kalecinin açısından da kendini kurtarıyor.
2: Ve kendisine doğru pozisyon yaratıyor, evet. Ve vuruş açısını da çok doğru yapıyor.
3: Şimdi bir de rakip takımın savunmasını eleştirelim.
1: Boş ver hocam, biz yaptığımız iyi işleri konuşalım.
3: Ya biz yaptık da bak.
4: Ya hocam iyi ki böyle savunmuşlar hocam. Beşiktaş turu geçti ya.
3: Arkasından geldi Allah aşkına.
1: Bak. Sen önce iyi yapılanları konuş hocam, sonra futbol adına.
2: Mesela Olaytan'ı ben burada kutluyorum konuşursun. Bak. Orada mesela ne? Yani ya, bu attı. Üçüncü attığı pas. Ya orada pasın şiddetini ayarlamak çok değerli ve çok önemliydi. Hem pasın şiddetini canım, hem de attığı ya. Alan çok değerliydi hocam. Şimdi
3: kaçan da iyi, alan
2: mesela Çerni geçen hafta Midtjylland maçının ikinci maçında aynı pozisyonu yakaladı ama rakip yetişti. Ama bu sefer çok doğru bir hamle yaptı. Biraz sağına aldı bak hocam. Vuruşun öncesinde sağına alıp kendine pozisyon yaratıp kalecinin yakın köşesine bıraktı.
3: Şey Kerem mesela topu soluna alsaydı penaltı olurdu, gol atardı. Evet. Etti karşı karşıya, sağında adam müdahale etti. Evet. Hiçbir şey olmadı.
2: İşte bak bu çıkışlar mesela yani. Mesela hocanın çalıştırdığı bu pozisyonlar da var. Rakip sana doğru. Baskıya geldiği zaman yakaladığın topu bir oyuncuyla kaçırabiliyorsun. İşte burada kenar açıklarının Beşiktaş'ın ne kadar önem arz ettiğini de ortaya çıkartıyor. Hem Çerni hem İlhan Fakıllı bunları çok doğru yapabilirlerse işte sonucu alabiliyorsun ve turu geçebiliyorsun.
3: Bak Emre, şu mavi ayakkabılı adamı ben bir daha oynatır mıydım?
2: Hayatta oynatmazdın.
3: Hakikaten.
2: Tabii pazartesi günü ilk işin senin, alacaktın bak, tahtaya elindeki
3: mavi,
2: şeyi.
3: Mavi,
2: tabii
3: bak,
2: geçmiş olsun.
3: Tutamadı bak. Bitti. Şimdi. Ama kaç numara?
2: Tabii.
3: Ayakkabısı mavi ama bak.
2: Ama hocam gerçekten yani sen o takımın teknik adamı olsun.
1: Tek paslarla birlikte Olaytan'ı bulma kısmı da değerli. Ohun mesela orada sırtı dönük tekte hemen.
3: Evet.
1: Boşluğa.
3: Bir de darbe vermesi. De var orada.
2: Yani bak, şurada tabii rakip sıkıştırıyor bir de orada.
1: Bak hocam tek de verdi Olaytan'a. Olaytan da o boşluğu çok iyi gördü.
3: Stoper de Allah
1: hatta
3: selamet
1: belki versin. Bir tık belki daha hızlı da atabilirmiş ama.
2: Hocam yok, ne diyor? Stoper Allah diyor.
3: Bunlar ya bir şey.
1: Çerni için çok değerli gol bu arada bence. Çünkü bayağı eleştiriliyordu. İlk maçta da kaçırdığı net bir fırsat vardı.
2: Aslında Çerni Beşiktaş için çok değerli ve çok önemli bir oyuncu ama bu atletizm ya futbolun en önemli artık Dünya Kupası'nda izlediğimiz gibi yani o atletizminiz çok yüksek olacak ve o attığınız deparlar rakibi sıkıntıya sokabilecek pozisyonda olacak. Çünkü Beşiktaş'ın bu sene hedefi başka bir hedef Koray. Yani doğru. Beşiktaş artık bu sene şampiyonluk hedefliyor. Tabii şampiyonluğun parametreleri çok kolay hadiseler değildir. Çok zordur. Önce iyi oyuncularla kurulu bir takım olacaksın. Sonra oyun planların çok doğru olacak. Senin anlattığın gibi rakipler önlem aldığı zaman başka oyunlarla üzerine gideceksin. Teknik adamla oyuncu birlikteliği çok doğru olacak ve bu taraftara da yansıyacak. Bu sinerji taraftara yansıdığı anda 12. adam da devreye girecek ve Beşiktaş maçlarını çok doğru bir şekilde kazanıp o potanın içerisinde kendine yer alacak.
1: Bir de şeyi her zaman söylüyorduk. Biz tabii ne kadar söylersek söyleyelim kimse, yani kimse demeyeyim de büyük çoğunluk dikkate almıyor. Sürekli baştan aşağı bir takım yenilemenin anlamı yok diye tabii konuşuyorduk. Ki. Şimdi mesela bugün dedik ya sadece 3 tane yeni transfer var ama Olaytan çok hareketli oynuyor. Mourinho iyi oynuyor. Yani elindeki oyuncular da kötü takım içinde kayboluyor ama biraz oyun anlayışı değiştiğinde ki hocanın burada çok ciddi etkisi var pozitif anlamda dedik. Birkaç yeni dokunuşla da mesela senin kötü olarak düşündüğün oyuncu da mesela hiç hesaba katmadığın Calo mesela gayet geçerli bir performans sergiliyor.
2: Emirhan ona keza.
1: Emirhan ona Rıdvan ayak uyduruyor. Diğerleri de yukarı çıkıyor.
2: Olaytan yani mesela sezon başında
1: transfer de yapmış oluyor.
2: Herkes diyordu ki Olaytan diyordu bu takımda oynamaz diyordu. Hemen diyordu bir transfer yapılması lazım diyordu bütün camia paydaşları. Ama baktığımız zaman 4 maçta da Olaytan gerçekten olay yaratan bir oyun
3: gene
2: oynadı.
3: Derler, sen merak etme gene derler.
2: Alırlar. Gene ya, alacaklar belki. Belki gene alınacak. Ama hocam asıl musun? Şu pozisyona bak. Oyunun ikinci dakikasında bu çalışılmış bir pozisyon ya. Stoper kenar bekini atıyor. Kenar beki açığa atıyor. Açık içeriye kat ediyor. İçerideki santrafor iyi pas veriyor. Ara pasıyla Beşiktaş çok ciddi bir gol pozisyonuna giriyor. İkinci dakikada İlhan Fakıl'ın pozisyonu yani, hocam. Kaça, bu çalışılmış.
3: Ama orada santrafor geliyor gene pası veren.
2: Veriyor. Ya, duvar oluyor değil mi hocam?
3: Yani bu
2: tutuyor.
3: Bak.
2: Mesela o

0: %100 gol pozisyonu
1: o kadar iyi
0: ama.
1: Performans sergiliyor. Fakat 4 maç özeline baktığımız zaman işte Beşiktaş camiası da gol bekliyor hocam. Hani orada yani. Oynayan bir oyuncunun gol ama üretmesi golle, gerekiyor.
0: Ama pozisyonlarda o hep o var.
2: Var. Yani. Doğru.
0: Allah'a var adamın yani.
2: Vlahovic neleri değiştirir? Bu oyuna neler katar daha doğrusu?
1: Bir kere teknik adamla birlikte o sinerjiyi doğru yaratır. Çünkü Vlahovic'in geçmişine baktığımız zaman her ne kadar geçen sene bir takım düşüşler yaşasa da doğru goller de attı geçen sene. Ama baktığımız zaman 26 yaşındaki çok heyecanlı bir santraforun bence Beşiktaş'a çok önemli işler yapacağını düşünüyorum. Ve dün geldikten sonra çok değişik bir görüntü gördük. Ya taraftar gibi orada üçlü çektirirken falan o aidiyeti çok ciddi bir şekilde yaşıyor. Galatasaray Osimhen'de ne yaşadıysa bence Vlahovic'de, Beşiktaş Vlahovic'de de bunu yaşayacaktır diye umut ediyorum. Ama tabii ki futbolda çok kesin konuşmak.
0: Ya?
1: Hocam yani ya, teknik direktör tarafından yaklaşık 15 gündür bireysel çalışmaları yapıyormuş.
0: 15 gün yetmez.
2: Ama takımla çalışmıyor.
1: Takımla çalışmıyor.
0: O bireysel performans antrenörlerinin şeyine bağlı yani.
1: Ama teknik direktöre Eyüp maçında oynamak istiyorum demiş ya.
2: Ya öyle bir şey söylemiş.
1: Teknik direktör ama tabii ama olacak
2: çok az
1: mı?
2: Zaman var ya pazar günü.
1: Evet pazar günü yani oyuna girmek istediğini falan söylemiş ama hani bence bu hafta için biraz çok erken. Çünkü bu kadar deneyimli bir santraforun önce hazır olması lazım. Ondan sonra takımın içerisine girip takıma çok ciddi bir şekilde katkı vermesi
0: şimdi,
1: lazım.
0: Yalnız bir zaman öbürünü de kaybedersin şimdi. Öbürünü hepten bitirirsin yani.
1: Yani tabii öbürünü oynatacaksın onu yavaş yavaş yani. İşin içine sokacaksın ama benim
2: ama
1: bir tane...
2: Ama şu an ben hemen ilk 11 zaten çıkamaz ya belki süre alır da ben ama bu hafta da zannetmiyorum bilmiyorum.
0: Bu adam iki tane gol attı çok merak ediyorum ben ya. Bu evet. Transferleri yapıyorlar ya pardon.
2: Hocam sen dediğin şey Beşiktaş yaşadı sen şimdi nasıl? Diyorsun hep de Cenk Tosun vardı. Cenk Tosun golleri atıyordu. Mario Gomez geldi.
1: Mario Gomez oynadı.
2: Adapte etti yani hocam.
0: Evet. Ama Cenk Tosun iki yönlü oynuyordu sol taraftan.
1: Tabii girdiği zaman kenarda oynuyordu.
2: İlk geldiğinde kenarda oynatmıyordu hocam.
0: Tamam da direkt oynamaya başladı. Solda. Tamam da oynamaya başladı. Şimdi burada
2: bak senin dediğin aynısı.
0: Var mı acaba?
2: Gomez sonradan geldi. Cenk Tosun ben çok net hatırlıyorum. Sezon başı gol atıyordu. Yavaş yavaş ufak ufak süre verdi. Mario Gomez'i bir anda pat diye koymadı Şenol Hoca. Hatta sonra ben şeyi de hatırlıyorum. Biz çünkü konuk etmiştik. Şu açıdan sana destek vermiş olayım. Cenk şeyi çok iyi yönetti dedi Şenol Hoca o dönem. Yedek kulübesinde oturmayı. Onu dedi kaşıyanlar oldu o konuyu dedi. Ama dedi takılmadı dedi ona dedi fazla. Oturmayı kenarda sorun etmedi dedi. Tabii yönetilmesi gereken bir şey ama yani
1: ama güzel. Bence bunu teknik direktör çok doğru bir şekilde Beşiktaş özelinde aşabilir diye düşünüyorum ben. Ama hocam yani, da bazı hocam, fikirleri var hani çok zor diyor. Ya, ama hocam tamamlayıcı olarak
0: karakteri çok önemli burada.
1: Hocam zaman
0: birisi
1: zaman
0: kabul eder birisi. Kabul
1: hocam
0: etmez.
1: Zaman zaman şunu
2: i̇yi,
1: da deneyebilir.
2: Hocam ne diyecek? Atam daha iyi oynarsan sen oynayacaksın.
1: Mesela bence hocam. Şunu zaman zaman da deneyebilir. Teknik adam bunu bence deneyecektir. Çünkü hoca bazı özelliklerini yavaş yavaş sahaya yansıtmaya başladı. Mesela ben Trossard'ı bugün sol tarafta beklerken hani İlan'ı yerini değiştireceğini düşünürken Trossard'ı bir anda sağ tarafa alıp İlan'ı sol tarafta oynattı. Yani bu tarz varyasyonları evet. Yapabilecek bir teknik adam olduğunu gösteriyor bu. Bazı Anadolu maçlarında çift santraforda başlayabilir hocam neden olmasın yani.
0: Şimdi şey geliyor.
2: Ekstra yani. Şey söyleyeyim ben siz yorumlayın. Ben mesela bu benim yorumum katılmayabilir insanlar. Ben mesela Yang Yuo'nun o nasıl Beşiktaş santrafordu Kaylar'ın kanat forvet oynatıldı. Ben mesela çok hareketli, yüzü dönük de iş yapabilen bir oyuncu olduğu için çok gerekirse mesela kanat forvet olarak da kullanılabileceğini
0: i̇şte
2: düşünüyorum.
0: Ya, kullanırsa zaten süper olur. Hem ama golcü,
2: zorlu, şimdi Darin, yani seçenek
0: Darin 23 gol 5 asisti var benim bildiğim kadarıyla.
1: Ama ben sizde bu konuda yani, hemfikir olmayacağım hocam.
0: Bilmiyoruz.
1: Neden
0: temposu.
1: Olmayacağım? Çünkü Larin'le Oh'un arasında çok değişik özellikler var. Larin bu işin kenarını da oynayabiliyor ama Oh hiç kenar oynamadı hocam. Bilmiyoruz hani ne ya. Alabilirsin, ne alamazsın ya, onu görmek lazım.
2: Çok seçenek olarak diyorum.
0: Yani belki
2: daha planı
0: öyle olursa daha, çok daha iyi olur.
2: Güzel, keyifli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyenler de aynı keyfi almıştır. Biz son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Trendyol Süper Lig'in heyecanı bu sezonda 90+1'de yaşanacak.
4: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
3: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
4: Oyuncuların ruhunu aldı.
3: Futbolun coşkusuna ortak olmaya hazır mısınız?
5: Tak tak ikinci sarı attı.
3: Bir ekran klasiği 90+1 Azspor'da başlıyor.
4: Tartışılacak pozisyonlar var.
3: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
4: Bu maç çevirme şansı.

0: lüksün yok.
1: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
2: Buraları kazanacak.
1: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
0: Gerçekten enteresan bir skor.
1: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
2: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
1: Son sözü onlar söyleyecek. Futbol gündemini onlar belirleyecek.
0: 90+1'e yeni sezona hoş geldiniz.
1: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu sezona da damgasını vuracak.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var. Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Hepinize keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Yine çok güzel, çok keyifli zaman geçireceğinizi düşündüğümüz bir program hazırladık sizlere. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca futbolumuzun geçmişinden bugüne bir yolculuğa çıkartacağız sizlere. Her zaman tekrar ediyorum, yine söyleyeyim, o günleri hatırlayanlar için güzel bir hatıra iade etme, bilmeyenler için de çok önemli sıra dışı bilgileri edinme fırsatı oluyor bu program. Amacımız bir yandan da bugünün gündemini o günlerden bugüne çıkarımlar yapmak, mesajlar vermek. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen start verelim. Yoğun konularımız, güzel, keyifli dosyalarımız var. Bir futbol, nereden başlayacağız? Unutulmaz anlardan başlayacağız. Ve bakalım hangi unutulmaz anlara götüreceğiz sizleri. Efendim, futbolun spektaküler hareketleri vardır. Onlar herkesi, bütün futbol severleri mest eder. Röveşata da işte bu hareketlerden biri. Röveşata golleri olduğu zaman futbol severlerin mest olduğu, unutulmaz, hani bugünkü ifadeyle jeneriklik goller çıkar ortaya. Biraz onlardan bahsedelim dedik. Bir kısmı tabii özellikle televizyonun devreye girmesinden sonra hepimizin hatıralarında, hafızalarında, onları buradan paylaşacağız. Ama bir kısmını maalesef pek görme imkanı yok. Fotoğraflardan, siyah beyaz resimlerden ve işte

0: böyle göz tanığı olan isimlerden duyabiliyoruz. Nereden başlayalım dedik? Suat Mamat'tan başlayalım dedik. O neresi abi? Direkt mi o ya?
1: Şeref Stadı.
0: Hayır.
1: Ha, Kale Direği tabii.
0: Stad.
1: Şeref Stadı da Kale Direği orası.
0: Bayağı bir zıplamış yani.
1: Ya şimdi tabii bu yani makas.
0: Bu bir yarım volemsi.
1: Yarım vole makas. Röveşata bunu bizim futbol sahalarımızda bizim gördüğümüz kadar, o zaman televizyon melevizyon yok.
0: Evet.
1: İstanbul'da bizim gördüğümüz kadar bu işin piri, sahneleyen, bize bunu tanıtan Suat Mamat'tır rahmetli. Daha yeni vefat etti. İki sene falan filan.
0: Rahmet eylesin.
1: Ya müthiş bir estetik hareketi vardı. İşte burada da Beşiktaş'a gittikten sonra Galatasaray'dan Şeref Stadı bu. Şeref Stadı'nda bir idmanda.
0: Yani şeyin kenarı, denizin, boğazın kenarında o.
1: Otel
0: bunları şimdi da işledik aslında. Yani otel şimdi Çiçirhan Oteli'nin olduğu o bölgede.
1: Yer işte, tabii.
0: Bu statları da, İstanbul'un eski statlarını tabii da burada yine ele almıştık. Bir mesaj geldi şu eski statları işleyin diye ama iki sene önceydi galiba. Geçen sene yaptık galiba. Öyle mesajlar da geliyor, istekler de geliyor. Zaman zaman tazeleriz hafızaları tabii ki ama bu konuyu yapmıştık. Şimdi tabii üstün bir teknik ve aynı işi çalışmayı gerektiriyor bu. Yani onu antrene etmek, vücut yapısı da uygun olmalı. Suat Mamat
1: ince,
0: hafızalarda
1: ince uzun, yani Suat Mamat'ın nereden baksan 1.86 falan boyu vardı. Hı-hı. İnce uzun, zaten top sürüşü, topu verişi falan hepten estetik yani. Ondan sonra Galatasaray takımının sağ içi, sağ hafızıydı, öyle söyleyeyim. Bu çok genç hali rahmetlinin. Sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenip şampiyon olduğu gece Metin Oktay'ın penaltı golüyle, hı-hı, araları açılmıştı Baba Gündüz'de. Ondan sonra bu vefadayken tabii, bak en başta da Güray. Benim hem genç takımdan takım kaptanımız Naci Erdem'in yeğeni vefaya gitmişti. Beşiktaş'ta da oynadı. Bak en başta Bekir, yanında Zeki eski Fenerli. Savaş bizim. Takıma bak ya be be be, Suat Mamat işte zaten orada.
0: Evet. Ortada değil mi?
1: He, ortada bıyıklı.
0: İlk hani söyleyebileceğimiz, röveşata ustası diyebileceğimiz hafızalara da yer edinecek Suat Mamat. Peki yine senin bize hatırlattığın, bizim çok vakıf olmadığımız bir isim daha var, Ali Soydan.
1: Ali Soydan, yani Selim Soydan'ın kardeşi. Rahmetli oldu, yeni rahmetli oldu. Levent'te cenazesine de gittik hatta. Allah rahmet eylesin. Ali Soydan şurada Beyoğluspor'un sol açığı.
0: Evet.
1: Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yi 3-1, yanlış hatırlamıyorsam, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muazzam bir röveşata golü attı. Yani şöyle söyleyebilirim, Ali Soydan, yine bizim İstanbul'da izlediğimiz kadar, o zaman yine vurgulayayım, televizyon yok, bir şey yok. İlk fiyakalı röveşata golü Ali Soydan'a aittir. Fener'e attığı gol. İki tanesini, hı-hı, Büyük Ali attı. Ali Beratlıgil. Allah rahmet eylesin o da. Üçüncü golü de Ali Soydan attı. Ve bu Ali Soydan'ın Fenerbahçe'ye attığı bu röveşata golü aylar değil, yıllarca konuşuldu Türkiye'de. Yani vay be, Ali'yi hatırlıyorsun değil mi? Ne röveşata golü atmıştı falan filan diye. Yani bizim futbol tarihimize Ali Soydan bu röveşata golüyle ismini yazdırmıştır rahatlıkla diyebilirim. Çünkü o güne kadar o tip bir röveşata golü... Ha, Suat yaptı çok. Ama Suat'ın röveşata golünü hatırlamıyorum. Çok röveşata yaptı, top çıkardı savunmadan, hücumda yine attı, gol olmadı falan. Ama Ali Soydan'ınki Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3 golle yendiği maçta...
0: Bir de bir derbi maçta.
1: Derbi maçta son golü bu. Sonra aynı Küçük Ali Fener'e transfer oldu. Yani Fenerbahçe'de de oynadı. Turgay Şeren, Coşkun abi rahmetli, Kadir Aytaç'a bak, yanında İsfendiyar, Büyük Ali. Bak demin bahsettim ya,
0: evet.
1: İsfendiyar'ın solundaki Büyük Ali. Ellerini kaldırdı.
0: Çok eski fotoğraflar.
1: Tabii. Coşkun abinin de
0: aşağı yukarı 60 yıllık falan.
1: Tabii yeni Galatasaray

0: Bak mesela Metin yok burada. Belki de burada en kenarda ama göremiyoruz onu.
1: Evet. Benim şurada bir fotoğrafta dışına taşan bir iki kişi daha var.
0: Benim gördüğüm işte Büyük Ali, İsfendiyar, Kadri, Turgay abi, Coşkun abi. Rahatlıkla öyle diyebilirim. Hep bunlar iyi dostluklarımız oldu.
1: Evet.
0: Kişiler. Suat burada, Mamat, Ali zaten olmaz da. Suat Mamat'ı bilmiyorum. Yani şu anda gözükmüyor fotoğraf. Belki burada, belki şu el kaldırmışların arasında yüzü gözükmeyen var. Boyu evet, biraz onu andırıyor sanki.
1: Yani peki uzun. Kemal abi, tabii televizyondan sonra işin rengi değişti.
0: Değişti artık, herkes neyin ne olduğunu.
1: 90'lı yıllara gelelim. Birkaç görüntü rica edelim bakalım. Ercan bize onları ekrana taşısın. Hafızaları tazeleyelim. Bir 20 yıl öncesine falan, 20-25 yıl öncesine kadar gideceğiz. Ve o görüntülerle hafızalarımızı tazeleyeceğiz. İşte 1998 yılına gittik. Bakın şimdi namı değer Şifo Mehmet.
0: Şifo değil mi?
1: Mehmet Özdilek. Evet. Galatasaray derbisinde röveşatayla evet, böyle atmış golü. Yani bu tabii özel bir yetenek istiyor. Çok da güzel pozisyonunu almış. Tam tabii, röveşata golü. Tam.
0: Bir kere bunu yapman için şeyin o, yumuşaklık olacak vücutta.
1: Değil mi?
0: Bel yumuşaklığı olacak. Ayağı iyi basacaksın.
1: Vallahi küt diye düşmek de var o sırtının
0: tabii,
1: üstüne.
0: Tabii tabii tabii, yani kolay bir iş değildir bu. He, denk gelmez out'a gider, o ayrı hikaye.
1: Evet.
0: Ama burada bunu yapmak mecburiyetinde gibisin. Çünkü bir sürü savunma oyuncusu var. Doğru. İndireyim. Şimdi mesela bizde var. İndireyim, alayım, döneyim de şunu da bir çalım atayım diyor. Evet. Sonra takımı kontratak yiyor.
1: Nerede yapacaksın onu? Onu yaptırırlar mı? Hele artık.
0: Ali Sami Yambu. Tabii.
1: Peki aynı yıllardan, hatta aynı sezondan bir başka röveşata ustası gelecek şimdi. Ki öyle zannediyorum ki 90'lı yıllara röveşatalarıyla damga vurmuştu. Kolayca tahmin edeceksiniz. Ha, bu da birleşik hareket.
0: Evet, Tanju Çolak.
1: İşi yani bu işleri çok yapardı.
0: Tabii. İşte bak orada Tanju şu topu ben indireyim bakayım dese, Beşiktaş takımı değil mi o karşıdaki?
1: Bu
0: tabii,
1: şey Kadir maçı, Sakarya maçı abi.
0: Sakarya maçı mı? Evet. Kadir'e benzettim, sol bek ya. Neyse, olabilir Sakarya, yani onda şey değilim, iddialı değilim ama şurada da Tanju ben şu topu bir indireyim bakayım dese bu gol gitti.
1: Bir de burada birleşik hareket var, yani göğsüyle önüne düşürüyor. Pozisyon yani, alıyor.
0: Tabii. Şimdi hop kaldırıyor. Orada bakıyor. Bir de indireyim bakayım, şurada birine vereyim de alır mıyım dese gitti.
1: Müthiş
0: gol.
1: Müthiş ustalık tabii, isteyen bir gol.
0: Tabii.
1: Peki şimdi 2000'li yıllara gelelim.
0: Tanju'nun işi buydu zaten.
1: Değil mi?
0: Tabii canım, işi bu.
1: Bir kez daha seyredelim şu güzel röveşata golünü. Tanju bunları çok yaptı ama onu da söyleyelim.
0: Tabii Tanju'nun en büyük hatası Galatasaray'dan Fener'e gitmektir.
1: Evet, 2000'lere geldik. Bakalım kim gelecek şimdi? O Alex'in golü geliyor.
0: Tabii, hem de sağ ayağıyla galiba. Değil mi?
1: Büyük iş bu da.
0: Tabii.
1: Alex'in Samsunspor'a attığı gol, bu da hafızalardadır. 2005 sezonuydu diye hatırlıyorum.
0: Burası Ankara mıydı ya?
1: Burası Fenerbahçe
0: stadı.
1: Çekim açısından dolayı belki öyle geldi sana. Hı. Alex.
0: Bak o, bu da indirmeye kalksa yanında adam gitti var rakipten.
1: Ve
0: diye
1: aşağı yukarı 15 metre civarında kaleye. Hafif kıvrılmış burada ama.
0: Ne olursa olsun sağ ayak.
1: Bunu bir de sağ ayak.
0: Sol değil yani.
1: Ortayı yapan da Ümit Özat. Solundan sağına aldı. Ortayı kesti. Alex de Souza. Fenerbahçelilerin özlemle yad ettiği bir isim şimdilerde. Peki bir başkası var. O da bu röveşata golleriyle çok keyif verdi futbol severlere. Musa Sow.
0: Musa Sow. Tabii bunu
1: Sow da bunu işi çok yapardı. Hatta vuramayacağı toplara bile
0: tabii
1: röveşata denemesi yapardı.
0: Bu tam
1: böyle
0: röveşata
1: çok gol
0: değil
1: attı. Bu tam olmamış, evet. Yani ama çünkü bu şekilde çok kolay. Avrupa maçında da attı.
0: Attı. Tabii attı da ben ona bir şey demiyorum da, bak mesela abi, bir tane daha var. Bak neden demiyorum röveşata?
1: Bir ayakla.
0: Tabii bir ayak
1: için
0: yere basıyor.
1: Bir bakalım ona, doğru bir şey söyledin abi.
0: Tabii bir ayak yere evet basıyor. Yani
1: müthiş gol. Şimdi Manchester United maçı mı bu? Ne
0: evet,
1: maçı
0: evet,
1: bu?
0: Evet evet galiba.
1: Mi?
0: Şimdi bir Alex'in attığına bak. Efendime söyleyeyim, daha evvel Şifon'un attığına bak. Tanju'nun attığına bak. Bir de bunun attığına bak. Bunun bu iki golde bir ayak yerde sağlam.

0: tam bir kere desteğini alıyor.
1: Ondan sonra yerden tabii, ayrılıyor tabii, Buruş'la
0: yani
1: beraber.
0: Bu tam röveşata değil.
1: Yani Tanju'nunki, Alex'inki, Şifo'nunki daha farklı.
0: Tabii onlar ikisi de yerden kalkmışlar yukarıya.
1: Ha, şu olabilir.
0: Bakayım,
1: şuna
0: göremedim,
1: bir bakalım.
0: Bir dakika konuşurken.
1: Feyenoord maçı.
0: Evet, bu olabilir.
1: Bak. Şimdi gelecek. Bir de yanında da öyle bir savunma. Ha, bu daha şey.
0: Daha yatkın çünkü sol ayak da biraz hareket yapmış evet. Burada. Ama yine de daha evvel izlediğimiz, yani şurada izlediğimiz
1: estetik o, olarak diğerleri daha röveşata,
0: röveşata tam
1: uygun değil mi?
0: Tabii, tam röveşata.
1: Evet, Nusa Sow da bu tip golleri çok seven, çok atan bir oyuncuydu. 2010'lara gelmiş olduk ve son dönemden bir golle he, şimdi bu işin ya bu işin nirvanası bence.
0: E tamam işte İbrahim İbrahimovic yani.
1: Attığı yere şeyden genelden mi görebilecek miyiz onu? Bu işin nirvanası bu herhalde ya. Bakalım da.
0: Onlar şimdi, da şaşırıyorlar. Kenardaki...
1: Zaten bu açıdan var. Ama bu ceza sahasının bayağı bir dışı yani.
0: Evet evet. Kenardakiler de diyorlar ki vay ya nasıl olur böyle ha, bir şey diyorlar. Ya. Tabii. Bak böyle iki ayakta şey havada. Ya yani destek yani
1: bu
0: yok.
1: Bu aşağı yukarı kaleye 25 metre. Hatırlar tabii. Zaten futbol severler. Bu işin nirvanası herhalde diyebiliriz.
0: Tabii, yani.
1: Evet. Güzel röveşataları geçmişten bugüne bu şekilde hatırlamış olduk. O zaman hemen ikinci konu başlığımıza gidelim. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız sizi. Evet, bir futbolcu bir hikayede kimi konuşacağız? Puşkaş Ergun'u.
0: He.
1: Çok teknik olduğu için mi Puşkaş diyorlar?
0: Yani şöyle yani, Puşkaş
1: stili benzediği için.
0: Stili benzediği için Macar futbolunun efsane ismi evet. Biliyorsun. İşte İhtilal'den sonra İspanya'ya kaçıyor. Real Madrid falan. Çok önemli bir hem kurucu hem oynatıcı hem yönetici bir oyuncu tip. Şimdi burada da işte biraz hareketleri benzediği için Ergun Öztun'a İzmir'den transfer edildi. Evet. Ve gelir gelmez de hemen isim yapıştırıldı Puşkaş.
1: Bu 62'nin Fenerbahçe'si.
0: Evet. İşte yerde oturanlar yani solda Selim bizim soydan.
1: Selim abi
0: Puşkaş
1: soydan.
0: Ergin, rahmetli Mikro Tuncay.
1: Evet.
0: Ve gelir gelmez bu unvanı kaptı Ergun Öztun'a. Puşkaş Ergun. Yani kimse Ergun Mergun demezdi.
1: Değil mi?
0: Puşkaş ne haber? Puşkaş hoş geldi. Puşkaş'a bak ya falan.
1: Önceki hafta galiba konuştuk. Şu lakapları bir yapsanıza diye yaptık ama o kadar çok şey geliyor ki lakapların hikayeleriyle ilgili bir yine yapalım Kemal abi onu bu sezon.
0: Neyi yapalım yani, tabii. O lakap siz, bak yani lafını unutma. Eskiden o dönemlerde daha çok futbolcu adıyla anılmazdı. Lakabıyla anılırdı.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yani mesela şimdi bu takımda kim var? Avni var bizim rahmetli. Hı hı. Laz. Lakabı o. Rahmetli Basri abi. Basri Dirimlili deli.
1: Deli ya, Basri.
0: Yani o yani lakapları bunlar.
1: İşte bunlar futbolun senior, doğal amca. Olduğu ha. Günlerden. Futbolun evet. Şimdiki gibi böyle endüstrileşmediği.
0: Yok ya.
1: Hani tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu dönemi değil bu.
0: Değil bak işte Can Bartu. Senior. Sinyor. Hiç kimse Can Bartu demezdi ya, sinyor.
1: Tahta bacak diyorlar. Tahta
0: İsmet.
1: Bacak.
0: Evet tahta bacak İsmet. İsmet diye kimse tahta bacak. Yani neden? İşte o zamanki taraftar.
1: Her
0: o
1: şey daha doğalmış.
0: Daha doğal. Bakıyor diyor ki ya şuna bir bak diyor. Burada da Puşkaş Ergun mesela. İsmail Kurt rahmetli.
1: Önde değil mi?
0: Evet solda. Yüksel abi. Yüksel şey. Yanında Puşkaş Ergun. Şükrü Birant. Ziya. Bizim rahmetli Haldun genç takımdan A takımına çıkmıştı. Ondan sonra şimdi Puşkaş Ergun işte Puşkaş yani Ergun diye kimse bilmez. Yani hala sağ Allah selamet versin. Nerede rastlasan kulübesi Puşkaş ne haber? Nasılsın Puşkaş? Ne haber? Ne oldu işte gördün mü finalin golünü Puşkaş? Ya kimse Ergun demedi senelerce.
1: Ağırlıklı olarak Karşıyaka, Fenerbahçe ve sonrasında da son dönem galiba yanılmıyorsam Bursa yılları ön plana çıkıyor.
0: Bir özelliği daha var.
1: İlk gol değil mi?
0: Hayır.
1: Fenerbahçe'nin galiba ilk golü mü süper, yani şimdiki adıyla süper. Bir de

0: Bursa'nın da galiba ilk golü. Öyle hatırlıyorum.
1: En önemli özelliği ne?
0: He, onu sen anlatacaksın, evet.
1: İlk Türkiye'de yurt dışında menisküs ameliyatı olan oyuncu.
0: Aa, o da bak bunu söylememişti.
1: Tabii. O zaman burada da bak en başta solda oturmuş Serkan var bak Abdullah'ın yanında.
0: Bir dönem herkes 80'lerde Müller Wolfhard'a giderdi. O zaman hangi ülkeye? Almanya değil.
1: İtalya. Herhalde.
0: İtalya mı?
1: La Cava. Doktorun adı La Cava.
0: Bir ara Avusturya'da da oynamış değil mi?
1: Tabii tabii La Cava. Orada Türkiye'de çünkü Ergun menisküs oldu. Dediler ki Türkiye'de bu iş olmaz kardeşim. Ha. Ve en usta kim? La Cava. İtalya'ya La Cava'ya gitti Puşkas. Ameliyatını oldu geldi. Eskiden menisküs ameliyatı olduğun zaman geçmiş olsun. 5 ay falan oynamazdı. Şimdiki gibi 15 gün sonra.
0: 67'de 60 bin liraya Bursa Spor'a gitmiş. 1967.
1: Tabii. 5-6 ay oynamazdın. Döndü geldi iyileşti. 2 ay sonra bir daha menisküs oldu. Bu sefer öbür bacakta. Ya yani öyle de bir şanssız bir oyuncu.
0: O zaman 5-6 ay şimdi 3-4 haftada dönüyor.
1: Yok, tabii canım 2 hafta sonra antrenmanlara başlıyorsun. 3. hafta takımdasın. Ya yani o zaman La Cava'ya gidilirdi. Menisküs ameliyatı olunmaya. Bak şuraya bak. Naci, Puşkas Ergun, Can Bartu. Allah uzun ömürler versin. Üçü de sağ. Evelallah.
0: Bir de şeyi anlatmıştın. Şu hani ofsayta düşmeme meselesini.
1: Şimdi Puşkas Ergun çok iyi oyunu organize eden, iyi pas atan, oyun zekası üstün bir oyuncu. Bence zaten bizim dönemimizde herkes de öyle şey yapabilirdi. En büyük ve en ciddi özelliği ofsayttaki oyuncuya futbol hayatında bir kere belki top atmıştır. Belki bir kere. Ben rastlamadım. Ya,
0: çok önemli bir şey söylüyorsun şu anda. Oyunu aklıyla oynamak.
1: Tabii.
0: Ve işte top gelmeden planını yapmak, topu atacağı tabii yerin de neresi olduğunu bilmek gibi tabii futbolcunun aslında zeki olmasını gerektiren tabii özellikleri var.
1: Lefterle mikronun arasında burada da.
0: Evet. Topun biraz bu tarafı solunda. Evet.
1: Ve Puşkas mesela topu alır. Güzel bir atak çıkmış Fenerbahçe. Saklar. Neden biliyor musun? Çünkü offside'de iki kişi var. Onları da atsın diye bekliyor. Onlara böyle yapardı. Çıkın. Çıkın. Çıkın derdi.
0: Şimdilerde bilmem o görüntüler var mı? Offside'a yakalanan. Aa ben değilim diyen. Yani bugünlerde işler sıkıntılı.
1: Şuraya bak. 5 metre offside attılar abi.
0: Böyle. Yani belli yani şurada atmanın ya ayan beyan ortada.
1: Şimdi bu kaçıyor ya Puşkas buna böyle eğer görürse atma pozisyondaysa böyle yapar. Çık der.
0: Bak.
1: Tabii kaç metre.
0: 50 adamın 2-3 metre ötede.
1: Atmazdı hiç. Ben şahsen tanık olmadım.
0: Hadi bu bir nebze. Bu bir nebze. Deminki daha kötüydü.
1: Ben tanık olmadım. Bak. Puşkas. Diyeceksin ki Puşkas'a şu herifi atsana bak ne güzel kaçıyor. Hadi anam der. Ofsayt adam çıksın der. Yani oradan o çizgiyi, o ihlali görebilmek büyük ustalık ister.
0: Doğru.
1: Ne oyuncular seyrettik. Yani iyi top atan işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı, Baba Recep'ti. Hani biraz üç büyüklerden bahsediyorum ama hepsi atmışlardır ofsayttaki adama. Bak bunu atmaz Puşkas Ergun. Bak adam ne yapıyor bak.
0: Bak gelsene diyor. Diyor.
1: O da iyi
0: gelsene oyuncu. Gelsene diyor.
1: Gelsene
0: bak
1: diyor. Tabii.
0: Zaten bakmayı ya şu çok önemli. Bir hücum oyuncusunun rakip savunmayı kontrol etmesi, rakip savunmanın offside taktiğini belirleyen oyuncunun da hücumcuları kontrol etmesi kadar bu işin
1: vay
0: doğal yönü olan şey yok ki. Bu işin ABC'si bunlar.
1: Yani burada da sivil kıyafet öyle diyeyim Ergun kardeşimiz. En büyük bu çok önemli bir özelliktir futbolculukta. Çok ama çok önemli bir özellik.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Ve ben bak bu kadar seyrettim Fenerbahçe'ye geldiği karşıya kadar seyredemedim. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri
0: 53-56 Karşıyaka 56-63 Fenerbahçe.
1: Tabii, sen
0: 56'dan sonra
1: 56'dan sonrasını. Sonra işte Bursa'ya falan gitti izleyebildiğim
0: kadar. Vallahi
1: kadarıyla.
0: Bursa var, Rize'de var. En son Rize'de bırakmış.
1: Yani artık orada şey
0: 68-69'da.
1: Emeklilik dönemi. Hiçbir gün ben görmedim ya. Ergun bir top atacak. Hakem bayrak kaldıracak. Aa bir bakacağız herif 2 metre ofsayt atılan adam. Yok. Kol yaptı be. Pazı yaptı böyle eliyle. Çık. Çık. Çık atayım sana. Bir de yani şimdi kimse yanlış

0: anlamasın. Bir dönem Fenerbahçe takımında oynarken ofsayta düşmesi, düşmemesi mucize olan oyuncular vardı.
1: He.
0: Ona rağmen el kol yaptı böyle çıkın diye. Şu takıma bak, en başta Nedim abi yanında rahmetli, mikro rahmetli. Lefter topla.
2: Günümüzde de Burak var mesela. Ofsayt kralı değil mi? Bir yandan gol kralı oluyor,
0: bak,
2: bir yandan da ofsayt kralı.
0: Puşkas Ergun eğer ola ki, yani bir senaryo yazalım. Bugün Burak oynasaydı veya Ergun Öztun o gün oynasaydı, Burak bugün düşüyorsa bir maçta 7 defa ofsayta, Ergun Öztun'a sayesinde ya bir defa ya iki defa belki düşerdi. Şuraya bak, Seraç da var, Özcan, Can, Naci abi, Osman, Yüksel. Seraç vefat etti arka sırada bir tek. Ötekiler sağ.
2: O zamanlar bak şey yokmuş formada.
0: Ne o?
2: Logo, takım amblemi.
0: Yani bu yanlış görmüyorsam eğer, sanki Fenerbahçe'nin tahta tribününün stadı.
2: Tahta tribünü değil mi?
0: He, orada bir hazırlık maçı yazın oldu. Ne maçta
2: olabilir
0: ama 15 bin 20 bin kişi. Bak bu da yine bak.
2: Bu İnönü.
0: İnönü. En başta bak şimdi mesela, en başta elinde kupa mı ne var? Can Bartun'un yanında biri duruyor.
2: Ufaklık.
0: Yok yok, ayakta. He. Can Bartun'un yanında.
2: Ha bir dakika, pardon,
0: ayakta.
2: Evet.
0: En sağa başta.
2: Tamam.
0: Şimdi bu Necdet desen kimse de, deve Necdet dersen herkes tanır.
2: Uzun boylu olan değil mi? Anladın en başta.
0: Yanında Senior, onun yanında Laz Avni, Deli Bas.
2: Öyle gidiyor.
0: Ordinarius Lefter. Arnavut Niyazi, Nedim abi, Topaç Nedim, en başta Deli Turan. Ya bunların evet. Hepsinin Puşkas Ergun, Klink Selahattin kaleci. Seraç. Yani Seracettin'e kimse Seracettin demedi tarihte. Hep Seraç.
2: Evet. Peki Puşkas Ergun'u da bu şekilde hatırladık. O zaman bir kez daha geçmiş zaman olur ki diyelim. Ve şöyle bir milli maçları hatırlayalım. Burada senin devreye girmen lazım abi.
0: Şimdi
2: ben buraya yetişemem.
0: Reha veya Bülent abi yukarı, Turgay, Donanma Kamil.
2: Turgay Şeren bile çok gençmiş.
0: Tabii Halit abi, Kör Galip en başta hakemin yanında. Aşağıda Galatasaray, Muzaffer, Lefter, Ayva Erol mesela. Erol Keskin. Ayva abi lakabı. Ne yapayım yani? Ben koymadım. En sağda Naci abi. Ondan sonra Şevket miydi ya? Naci abiyle Erol'un yanındaki. Yani bu çok eski. Halit abi bile oynuyor, hesap et. Halit Derin.
2: 50. Oo.
0: Yani bu
2: 68 yıl abi.
0: Tabii Turgay, Turgay Şeren'in falan ilk şeyleri. Söyle adını, ilk maçları. Düşünebiliyor musun abi? Kör Galip falan var vefalı, en başta hakemin yanındaki. Bayağı eski bu yani. 50 değil mi? 50.
2: 50,
0: 50 tabii, çok eski. İnönü stadı.
2: Bunun peki
0: ama yani mesela burada şey yok. Diyorsun yani gurbetçi mi?
2: Evet tabii, nerede? Nerede? Sence hangisini başarı olarak vurgulamak lazım? Tabii şöyle, milli takımın daha geniş bir havuzdan seçilmesi güzel bir şey. Ama şimdi bakıyorum, sadece gurbetçi futbolcu diye yurt içinde benzer performansla çok futbolcu varken yurt dışındaki gurbetçilere yönelmek gibi bir moda başladı. Şeyi anlayabiliyorum, şimdi artık büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Dolayısıyla Anadolu takımlarından da, dört büyükler dışında kalan takımlardan bolca oyuncu almak son derece mantıklı. Bunda bir şey yok ama şey enteresan geliyor bana. İlla gurbetçi oyunculardan benzeri var burada çok.
0: Şimdi şöyle, tabii ki her takımdan milli takım için yararlanmak son derece normal. Ama bugün üç büyüklerin dışında, Trabzon'u da katalım hadi, dışındaki takımlarda uf, iyi, af, uf dediğimiz oyuncuların hepsi yabancı bir kere. Hiç yerli yok.
2: Evet.
0: Yok. Yerli yok.
2: Çok sınırlı.
0: Dolayısıyla diyorlar ki herhalde, ya işte Almanya'da altyapı, üst yapı, kenar yapı, oradaki adam biraz bir şeydir filan, oynuyor da zaten diye onu alıyorlar. Neden? 14 yabancıya izin çıkarmışsın. Sahaya çıkıyorlar.

0: 11 yabancı, 3 de kenarda, yerli yok. Yani gidiyorsun diyorsun hani taşra işte Anadolu'dan hani diğer birinci ligin diğer kulüplerine, orada da yabancılar hep ön planda. Ya Adem'i mi alacağım yani milli takıma? Yani hiç kimse darılmasın. Ne oluyor? İşte diyorlar ki şey Mevlüt. O da geldi ya hoş buraya artık.
1: Geldi hiç ortada yok. Ortada yerinde yok. Yerler esiyor.
0: Geçen gün attı bir gol galiba. Yani biz hep konuştuk. Dedik ki Danimarka milli takımı tamamı yurt dışından alınıyor. Hatta ben bizim teknik direktör Sepp Piontek'le bu yüzden birbirimize de girdik.
1: Evet anlatmıştık.
0: Dedim ki Danimarka milli takımı çok başarılı da sen bir tane oyuncu mu oynatıyorsun Danimarka liginden dedim. Dışarıdakilerin hepsini çağırıyorsun. Takım kuruyorsun filan dedik. Ama o Danimarka'dan yurt dışına gitmiş oyuncuların neredeyse tamamına yakını iyi top oynuyor. İyi topçu. Belki de haklı adam onları toplamakla. Ama ben...
1: Kaynak ama Danimarka oradan gitmiş.
0: Oradan yani. Gidiyorlar. Ama
1: biz dışarıdan altyapıyı almışları getirmeye çalışıyoruz.
0: Dışarıda altyapıda işte Almanya'da veya ne bileyim Avusturya'da, Belçika'da.
1: Ya oynamayanları alıyoruz. 8-10 maç hafta geçmiş. 5 dakikası var. Milli takıma koyuyoruz.
0: Dönüp bakıyor alan herhalde. Ya bunu aldım da ben diyor işte ne bileyim bilmem ne takım Brüj de oynuyor attım kafadan. Ya bizdeki diyor buradaki diyor kim var diyor onun içinden çıkamıyor. Yani bu çok Türk futbolu için çok ciddi bir kaostur. Eskiden yabancı mabancı bir tane falan vardı. İşte üç büyüklerde oyuncular vardı abi. Oradan yararlanıyordun. Alıyordun. İşte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı. Baba Recep'ti, Ali İhsan'dı. Al babam al. Kıyamet gibi oyuncu var. Düşünebiliyor musun?
1: Ve bizim 2002-2008'imizde de tamam yine yabancılar vardı ama çok iyi jenerasyonlar yakalayabilmiştik. Sayılar bu noktada değildi. Bir, ilk 11'de çok daha fazla Türk oyuncu oynuyordu takımlarda. Yani 2000'de Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'da kaç yabancı vardı?
0: Tabii işte bir tek kaleci Tafarel.
1: Hacı Popescu.
0: Bülent, Fatih, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Arif. Yani malum santrfor. Yani çok yani yararlanabiliyordun. Çok yerli iyi oyuncu vardı. Şimdi yok. Mecburen diyor ki herif ya işte Almanya'da bu diyor Fortuna Düsseldorf'ta altyapı yapmış diyor bilmem ne işte falan profesyonel falan. Bir alalım diyorlar. Evet. Sen bana söyler misin abi? Bugün 5 tane oyuncu var Topal girdikten sonra. Evet. 3 büyüklerden değil mi? Bana birisi desin ki ya bu ne biçim Lucescu ya Galatasaray'da daha 3 kişi daha var. Fener'de 3 kişi daha var. Beşiktaş'ta saysın bakayım bana da eleştirsin Lucescu'yu niye almadı diye. Hadi. Saysınlar. Ozan'ı mı alacak abi?
1: Belki üç büyükler penceresinden değil ama ligin genelinden biraz daha tarama yapılabileceğini.
0: İşte yapamıyorsun onu da. Çünkü neden? Ligin genelinde de yabancılar iyi oynuyor.
1: Ne bileyim şimdi böyle düşününce.
0: Bir tek işte bu Merih çıktı. O da Fener altyapıdan şeye gidiyor. Lizbon'a gidiyor. Lizbon'a mı nereye işte Portekiz'e bir yere. Oradan geri geliyor buraya yani. O çıktı. Başka kim alacağım abi? Stoper. Bana söyler misin?
1: İşte Fener altyapısındayken çıkamadı ama.
0: İşte
1: çıkartmayanlar düşünüyor.
0: Bakmıyorsun ki oraya.
1: Şimdi tekrar alabilir miyiz falan diye haberler ya çok enteresan.
0: Bakmıyorsun ki oraya.
1: Peki milli takıma başarılar dileyelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim bir futbol duayeninin hatıralarına bakacağız şimdi. Hep beraber gidiyoruz. Bugün Metin Hoca'dan, Metin Türel'den bahsedeceğiz.
0: Eyvah ben yandım.
1: Sizin de yakın dostunuz.
0: Ben yandım.
1: Kemal abi. Bir yandan futbolculuk yaşamı, bir yandan teknik adamlık yaşamı. Ve kendi ağzından da küçük küçük anekdotlarla ve çok az görülmüş fotoğraflarla Metin Türel'i anlatacağız. Bir kısım futbol sever, yaşları yetenler tanıyor. Bir kısmı teknik adamlık döneminden biliyor. Bir kısmı futbolculuk döneminden biliyor. Bir kısmı hiç tanımıyor. Bizim içerideki arşivden arkadaşlardan

0: gitmişti
1: bugün
0: oraya.
1: Bambaşka bir yerdeydik değil mi? İşte Adana Spor var, İstanbul Spor var, Metin Türel nevi şahsında münhasır bir futbol adamı.
0: Aynen.
1: Bir grafikten şimdi işte burada görüntüler geliyor. Kendi ağzından
0: Abdülmetin,
1: biraz tanımaya başlayalım. Ondan sonra Kemal abinin hatıralarına geçeceğiz. 1800 talebeydik. Galatasaray Lisesi'ni anlatıyor. 1800 kişi içinde 30 veya taş çatlasın 40 kişi nehariydi. Gündüzcü demekmiş. Nehari. Bir de o kadar talebe içinde en fazla 10 Fenerli 10 Beşiktaşlı olurdu. Doğru. 1800 kişide. Biz kökten Galatasaraylıydık diye anlatıyor Metin Türel. Bir başka anekdotunu görelim. İstanbul Spor Galatasaray maçından önce bir amatör maç var. Yavuz Selim Selimiye maçı. O zaman Yavuz Selim de oynuyor galiba.
0: Tabii ya.
1: Gündüz abi beni orada beğeniyor. Bir arkadaşı diyor ki ya o bizim liseden deyince Gündüz abi derhal yarın kulübe yolla diyor. Gittim kulübe, orada lisans işlerine bakan Rafet Kesim diye bir adam var. Lisansımı hemen mektep lisansına çevirdiler. Okul amatör lisansına. Devam edelim. Sonra ertesi sene profesyonel mukabele yaptılar. Eylül senesinde başladım. 5 sene Turgay'ın yedekliğini yaptım. Galatasaray'da futbolcu olmasam Galatasaray Lisesi'ni bile bitiremiyordum. Baba Gündüz'ün takımdaki otoritesi malum. Bana ilk lafı şu oldu. Sen iyi bir Galatasaraylısın ama tam Galatasaraylı olmak için bir Fenerbahçe maçı oynaman lazım demiş. Baba Gündüz. Sonra var mı devamı? O vakit Türkiye şampiyonası var. Fener'e karşı oynadım. Sonra finaller oldu. O zaman gittim babaya, ben Galatasaraylı oldum mu diye sordum. Oldum oldun evladım dedi. Yani Galatasaraylılığım ve lisenin bazı ananeleri vardı. Onları kapasitemiz yettiği kadar uyguladık ama şimdi artık Anadolu Lisesi olduğu için lisenin pek esprisi kalmadı diyor.
0: Enteresan.
1: Metin Türel. Bir de Beşiktaş'a gidişiyle ilgili bir hikayesi var. Mehmet Üstünkaya bana Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'nü teklif etti.
0: Recep İkisi de Adanır'da, aynı okuldan ha. Galatasaray Lisesi'nden biliyorsun
1: tabii.
0: Üstünkaya.
1: Tabii. Recep Adanır da ben senin yardımcılığını kabul ediyorum dedi. Recep Adanır da aynı Beşiktaş'ta yani önemli bir sima. Mukavele yapıldı, sezon açılışı oldu. Recep abi senin karşında oynamaktan ben şeref duydum. Sen benim yardımcım değil de menajer ol dedim. Duygulandı. Açılışta Beşiktaş menajeri olarak anons edildi. Böyle bir futbol tevazusu da var o dönemin insanlarının. Kemal abi senden dinleyelim şimdi Metin Türel'i.
0: Şimdi Metin hocam nereden başlasam ki ya, kitap olur da. Bir kere Arjantin'e beraber gittik bizim tercümanın yazarı olarak. Ha, kaybettik kalifikasyonu.
1: Senin peşinden koştuğu şey mi?
0: Tabii. Beraber gittik.
1: Kovaladı diyeyim daha
0: beni
1: doğrusu.
0: Beni kovaladı. Şimdi Avusturya bizim gruptan çıktı. Dediğim gibi evet. Rahmetli Erol Tugay'ın bir orada Viyana'da bir burada attığı kafalar direğe vurup gol olsa, vurmayıp dönmese biz gidiyoruz Arjantin'e. Hakikaten Metin hocam çok iyi top oynattı yani. Alişen'i görüyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Neyse gittik işte beraber turnuvayı takip ediyoruz. Metin hocam da bizde tercümanda yazıyor. Şeye gittik. Avusturya
1: Hollanda. Ayrıldı milli takımdan değil mi, gidilemeyince?
0: Tabii tabii.
1: O zaman klasik o durum.
0: Tabii. Avusturya Hollanda maçı var. Fakat maçtan 2-3 gün evvel Avusturyalı oyuncular federasyona başvuruyorlar. Diyorlar ki ya biz 20 gündür 25 gündür kamptayız. Oradan kalktık buraya geldik. Yani bak Kadri, Şükrü Gülesin, Metin Türel. Görüyor musun fotoğrafı? Aile hasreti çekiyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz sırada. Bir şey yapın, onları getirin buraya. Avusturya Federasyonu da uygun görüyor. İşte kaç oyuncu varsa. Bak
1: var, fotoğrafta. Bunda milli takım yetkilileri.
0: Tabii o Gündüz Tekin
1: Onay değil mi?
0: Necdet Niş. Görüyor musun abi kimler evet. var? Hasan Polat arkada gözlüklü. Ondan sonra neyse geldiler fotoğraflar Arjantin basında falan. Ben dedim ki hocayla beraber kalıyoruz aynı odada iki kişilik. Hoca dedim ya bu senin Avusturya var ya dedim, hiçbir yere sığdıramadın. Krankl, Proaska falan oynuyor. Ne olmuş dedi. Dedim ki ya bu yapılır mı dedim ya. Hollanda maçından evvel dedim. Ne olmuş dedi. Her şeyi dedi böyle dedi bir şey buluyorsunuz. Dedim ki hoca bu olmaz dedim yani bence. Göreceğim dedin olup olmadığını. Neyse maça gittik River Plate Buenos Aires'te. Maça bir gittik. Sonuç Hollanda 5 Avusturya 0. Çıktık. Öyle bir şey ki otobanı kapatmışlar. tam otobanın orada stat. Otobanı kapatmışlar hani gidiş gelişi.

0: Ben çıkmıyorum. Ne haber hoca dedim. Ben senin Avusturyan dedim. Bak ne yaptı dedim. Beni bir kovaladı. Ben otobanda koşuyorum ama benim arkamda. Yani Metin hocamla bir kere yani antrenörlüğünde de bıraktıktan sonra da tercümana çok sık gelirdi. Yani bizim kardeşimiz, abimiz gibiydi Metin hocam. Metin hocamın hikayelerini anlatsan yani kitaba sığmaz. Ankara'da oynuyorlar.
1: Ama çok bilgili bir tek.
0: Ya bilgili.
1: Araştıran, eden, yurt dışında eğitimler almış.
0: Ankara'da oynuyorlar. İstanbulspor PTT. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbulspor kalecisi. 1-0 galipler deplasmanda. Hı-hı. Arap Güngör, santrfor, o da Yavuz Selim'di. Ondan sonra buna çıkma, bu, bir top gelmiş. Metin hocam bloke etmiş. At bana, at bana, at bana diye bağırıyor Arap Güngör. Bu vefa. Tamam mı? Metin hocam da böyle ya bir degaj yapayım, bitiyor maç çünkü. Bir dakika falan kalmış. At bana, at bana deyince al lan diyor. Atıyor Güngör'e, oraya araya biri bir girmiş. Topu alsan gol 1-1. Ya Metin hocamın neleri var? Bak şu vefa takımına bak abi. Bak Metin hocam yanında Cando, Can Demir, Abdülmetin, Ahmet Tuna, Hilmi Kiremitçi, Ahmet Berman, Zeki, Güray yine solda benim takım kaptanı bizim. Ya Metin hocam bir kere çok iyi bir şey yapardı. Futbol yorumlardı. İşte biz tercümanda senelerce bize yazdı. Bir de rahmetli İslam Çupi ile rahmetli Erdoğan Şenay bunu çok kızdırırlardı.
1: Öyleymiş değil mi?
0: Felaket. Felaket kızdırırlardı. Ve Metin hocam yani ağzından bir şeyler çıkacak diye dışarı kaçardı. O kadar kızdırırlardı yani.
1: Kemal abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Değerli futbol severler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Keyifli bir hafta olsun. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşça kalın.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerle rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbola doyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluklar.

0: de bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Arası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: bir reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Smokin bizim işimiz.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Enerjide arz güvenliğini merkeze alan Türkiye için küçük modüler nükleer reaktörler büyük bir fırsat kapısı araladı. Bir tır ile taşınabilen bu reaktörler kullanımda jeneratörlerin aksine büyük avantajlar sağlıyor. 2050 yılına kadar 5000 megawattlık SMR kapasitesine ulaşılması planlanırken reaktörlerin sanayi bölgeleri ve afet alanlarında da kullanılması öngörülüyor.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
6: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
7: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
6: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
7: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
6: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aspol Radyo.

0: Herkese günaydın. 14 Temmuz Cuma günündeyiz. Yeni bir güne, yeni bir sabaha birlikte başlıyoruz. Sabah sporu programında da yaklaşık 3 saat boyunca burada birlikteyiz. Gündemdeki tüm spor gelişmelerini, her şeyi ekranlarınıza getireceğiz. Haberlerimiz, gazete manşetlerimizle birlikte. Hemen şöyle düne götürelim o halde sizleri. Beşiktaş diyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Çek ekibi Hradec Králové'yi tıpkı ilk maçta olduğu gibi rövanş maçında da 1-0 mağlup etti ve adını playoff turuna yazdırdı. Dün oynanan bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakarak başlıyoruz.
1: Beşiktaş, Hradec Králové rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Calo, Rıdvan'ın 20. Calo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh, dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi, arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
1: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top, İlhan ağlara gönderemedi. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Arida. Van Buren savunma arkasına sardı. Çalo'nunla beraber koşuyor. Van Buren savunma yerleşme çabasında Çalo'dan. Çok kritik bir dokunuş. Ceza sahası içerisinde. Korner kullanacak Hradec Králové. Elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Şihan

0: Orinçat tekrar Umar Darida. Orinçat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Orinçat dışarıya gönderiyor.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Endidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
2: Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Temsilcimiz Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada daha bitirici olmamız gerekiyor dedi.
3: La libertà quando attacchiamo di
4: fare. 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Černý, Milot bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu. Golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak. Ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacak? Can'ı hep beraber göreceğiz. O hiç gol yemedik. İyi, çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendime, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz. Bu oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz. Savunmacılarımdan çok memnunum. Çünkü gerçekten

0: Gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar, topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar yani bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir. Yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey 4-4'lük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum ve böyle de kalırım ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
1: Competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
2: Tak ja souhlasím s tím, že
3: ben katılıyorum. İlk maçta daha iyi oynadık. Biz ilk maçta zaten büyük bir şans kaybettik. Çünkü rakip 10 kişi kaldı. Bizim ayağımıza gelen şansları değerlendiremedik. Biz genelde yani ilk maçta bu şansı biraz azalttık, şansımızı azalttık. Bugün gördüğünüz gibi biz şanslar bulduk, şansları değerlendiremedik. Çünkü çok genç oyuncularımız var, atmosfer %100 etkiledi. Çünkü oyuncularımız çok genç, bu tür tecrübeleri yok. Beşiktaş yine şansı değerlendirdi. Biz daha fazla gol şansı bulduk, değerlendiremedik. Genç oyunculara veriyorum diyor bugünkü. Tecrübemiz yetmedi.
2: Se zvládnul, ale pro nás je důležitý ten výkon náš a myslím si, že ten byl velice slušný.
4: Beşiktaş kulübünde defans oyuncusu Thiago Jallo 74. dakikada bacağında ağrı hissetti ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maç sonunda da açıklamalarda bulundu. Ciddi bir sakatlığının olmadığını söyledi.
5: And physically I feel okay. The doctor told me I'm okay and step by step I will be even better than I am right now.
6: Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğunu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım. Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Bu gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var. Farkı yaratacak oyuncularımız var gol yemediğimiz müddetçe. Daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz. Emirhan iyi oynuyor, gelişiyor. Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum onunla oynadığım zamanlarda. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman, bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor. Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası söylemem gerekirse çok sevdiğim bir oyuncu, çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim ama gördüğümde kendisine kocaman bir sarılacağım ben de.
4: Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yılında anıldı.
7: Beşiktaş kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
8: Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad.

0: Allahu Ekber.
1: Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2. Başkan Hakan Daltaban, Yönetim Kurulu üyeleri Divan Kurulu Başkanı Ahmet Türkmezgil, Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.
2: Süleyman Seba bize büyüklüğün ve saygınlığın bir makam ve koltuk değil, tamamen yaşayış mücadelesi olduğunu gösterdi. Bu çok önemli bir örnek. Yani inşallah Allah bizlere de onun gibi anılmayı, gelecek nesillere de onlar gibi doğru yol göstermeyi nasip eder. Nur içinde yatsın. Camiamızın tekrar tekrar başı sağ olsun. Onun çizgisinden yürümeye devam edeceğiz.
1: Okunan duaların ardından Serdal Adalı ve beraberindekiler aynı mezarlıkta bulunan Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Samiye'nin de kabrine çiçek bırakıp dua etti.
3: Ve beklenen gün, beklenen sezon geldi değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunu bugün bu akşam itibariyle açıyoruz. Peki bu hafta hangi mücadeleleri izleyeceğiz? Süper Lig'de birinci haftanın programını sizlerle paylaşalım. Bugün oynanacak tek maçla birlikte Süper Lig'de 2026-27 sezonu açılıyor. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Galatasaray Arçaçurum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi gününün programına gelelim. Saat 19'da iki karşılaşma var, aynı saatte başlayacak. Kasımpaşa Trabzonspor'u konuk ediyor. Tumosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30 seansındaysa yine iki maç var. Cumartesi günü Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında olacak. Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Pazar gününe geldik. 19'da İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor, 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmaları başlayacak. Pazartesi günü de birinci haftanın kapanış günü olacak ve tek maçla birlikte ilk haftayı noktalayacağız. Bu maçta Samsun Spor Göztepe karşılaşması olacak. Mücadele de saat 21.30'da başlayacak. Ve günün karşılaşmasıyla devam edelim. Biraz detaylandıralım. Sezonun ilk karşılaşmasını son şampiyon Galatasaray yeni sezonu evinde açacak. Galatasaray Arçaçorum Futbol Kulübü ile saat 21.30'da karşı karşıya geliyor.
4: Son şampiyon Galatasaray sezonu Rams Park'ta açıyor. Süper Lig'de son 4 yılı zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray yeni sezona seyircisi önünde galibiyetle başlamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noah Lang, Sasha Boye ve Yaser Aspiria ile yollarını ayırdı. ...2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosuna sadece bir oyuncu kattı. Burnley'den Fransız orta saha Leslie Ugochukwu kiralık olarak kadroya dahil edildi. Genç orta saha teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı kırmızılı formayı terletecek. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisi zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Kadrosunu 18 yeni oyuncuyla güçlendiren Çorum Futbol Kulübü transfere toplam 15.6 milyon euro harcadı. Rangers'tan 5.6 milyon euroya transfer edilen Muhammed Diomande en dikkat çeken oyuncu konumunda.

0: Biz Anadolu'yuz.
1: Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek.
2: Galatasaray sezonun ilk maçına bu akşam çıkacak. Sarı Kırmızılar açılış haftalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
3: Galatasaray açılış haftalarında taraftarını üzmüyor. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek Sarı Kırmızılılar, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 47 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik yaşadı. Galatasaray lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39 ilk hafta maçını ise 32'sini kazandı, 5'ini kaybetti, ikisinde ise berabere kaldı. Sarı Kırmızılı ekip sahasında çıktı, son 12 ilk hafta müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 12 ilk hafta mücadelesinin tamamını 3 puan alarak tamamladı. İlk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alan Galatasaray, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. 2026-27 sezonunu taraftarı önünde Çorum Futbol Kulübü maçıyla açacak Sarı Kırmızılılar, rakibi karşısında kazanarak iyi başlamak istiyor.
2: Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı sonrası kaleci Mert Günok bir ağrı hissetmişti. Oyuncunun son durumu da belli oldu. Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber geldi. Graz maçı sonrası ağrı hisseden 37 yaşındaki kaleci başkent ekibine karşı oynayamayacak. Durumuna gün gün bakılan Mert Günok'un 18 Ağustos'ta Lyon'la oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Ederson'un da cezalı olması sebebiyle Gençler Birliği maçında kale Tarık Çetin'in olacak. Fenerbahçe'de bir diğer kaleci Dominik Livakovic'in de geleceği şu anda merak konusu. Dinamo Zagreb Sarı Lacivertlilerin talep ettiği bonservis bedelini ödemeye yanaşmıyor.
4: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic konusu çözüm bekliyor. Hırvat kaleciyi geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralayan Dinamo Zagreb, Livakovic'in bonservisini almak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor. Dinamo Zagreb'le 14 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varan Hırvat ekibi Fenerbahçe'ye de resmi teklifini sundu. Sarı lacivertliler Livakovic için 4 ila 5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Ancak Dinamo Zagreb ise bu rakamı ödeyemeyeceğini Fenerbahçe'ye iletti. Fenerbahçe yönetimi takımdan ayrılması gündemde olan tüm oyuncularda olduğu gibi Livakovic için de indirime gitmeye sıcak bakmıyor. Kaleci transferini bir an önce tamamlamak isteyen Dinamo Zagreb, Kopenhag'ın file bekçisi Dominik Kotarski ile de görüşmelerini sürdürüyor. Dominik Livakovic 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'de 74 maça çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la da 4 karşılaşmada görev yapan Livakovic, milli takımda toplamda ise 79 kez sahaya çıktı.
2: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Uruguaylı golcü Darwin Núñez'in transferi için bir adım attı.
5: Trabzonspor'da Ruslan Malinovski alarmı verildi. Sezon öncesi hazırlık maçlarında henüz istenen performans seviyesine ulaşamayan Ukraynalı yıldızın hem fiziksel hem de tempo açısından eksiklerini gidermesi için çalışmalar hızlandırıldı. Bordo Mavililerin 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna maç temposunu yakalaması için bireysel ve özel bir antrenman programı uygulanıyor. Orta sahanın önemli isimlerinden Tim Yabol Folcarelli'nin geçirdiği ameliyat sebebiyle bir süre takımdan uzak kalacak olması da teknik heyetin planlarını değiştirdi. Folcarelli'nin yokluğunda oyun kurma sorumluluğunun önemli bir bölümü Malinovski'ye verilecek. Teknik heyet, yapılan özel yüklemelerin ardından Ukraynalı oyuncunun kısa süre içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Yeni sezona Kasımpaşa deplasmanıyla merhaba diyecek Trabzonspor'un bu maçta orta sahada Bouchari-Malinovski ikilisiyle başlaması planlanıyor.
2: Trabzonspor'da

0: Zuccarelli'nin yokluğu sebebiyle bazı planlamalar değişecek gibi duruyor. Malinowski'ye baktığımızda ona da özel bir program uygulanıyor ama Trabzonspor'da bu ikilinin ligin başlangıcında kim olacağı şu anda merak konusu.
1: Trabzonspor'da Ruslan Malinowski alarmı verildi. Sezon öncesi hazırlık maçlarında henüz istenen performans seviyesine ulaşamayan Ukraynalı yıldızın hem fiziksel hem de tempo açısından eksiklerini gidermesi için çalışmalar hızlandırıldı. Bordo Mavililerin 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna maç temposunu yakalaması için bireysel ve özel bir antrenman programı uygulanıyor. Orta sahanın önemli isimlerinden Tim Yabol Folcarelli'nin geçirdiği ameliyat sebebiyle bir süre takımdan uzak kalacak olması da teknik heyetin planlarını değiştirdi. Folcarelli'nin yokluğunda oyun kurma sorumluluğunun önemli bir bölümü Malinowski'ye verilecek. Teknik heyet, yapılan özel yüklemelerin ardından Ukraynalı oyuncunun kısa süre içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Yeni sezona Kasımpaşa deplasmanıyla merhaba diyecek Trabzonspor'un bu maçta orta sahada Buşari-Malinowski ikilisiyle başlaması planlanıyor.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici teknik heyet ve sporcularını kabul etti.
2: Başkan Erdoğan, Süper Lig'in yeni ekiplerini kabul etti. Külliyedeki kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı.
3: Ülkemizin 3 farklı bölgesini, 3 önemli şehrimizi temsil eden kulüpler olarak geçen yıl ortaya koyduğunuz üstün performansla Anadolu futbolunun gücünü, kalitesini ve köklü kültürünü bir kez daha herkese gösterdiniz. Bu yıl Süper Lig'de bizleri rekabetin ve kalitenin çok yüksek olduğu bir sezon bekliyor. Hemen hemen tüm takımlarımız önemli transferler yaptı. Lig hazırlıklarını artık son aşamaya getirdi. 2026-27 sezonunun adil, rekabet ortamının hakim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum. Çeyrek asra yakın iktidarımızda tüm spor kulüplerimizi destekledik. Eksikleri gidermeye, sporcularımızın nitelikli bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bunun da sonuçlarını hamdolsun tüm branşlarda elde ettiğimiz kulüp ya da milli takım seviyesindeki başarılarla aldık alıyoruz.
2: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le Erzurum Spor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Arcaçorum FK'nın Başkanı Savaş Balçık da, Arcaçorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ve Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Nait Eren, Başkan Erdoğan'a forma takdim etti.

Sabah Spor'unda sırada gazete manşetleri bölümümüz var. Birlikte şöyle gazeteleri inceleyelim. Gündemde bakalım hangi görsellerle birlikte hangi başlıkları, haberleri göreceğiz. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Burada Beşiktaş var. Avrupa Kartalı başlığıyla birlikte ve dünün tek golün sahibi Václav Černý'nin fotoğrafıyla beraber. Beşiktaş Radet Kralovi'yi tek golle geçti. Playoff'ta Kaunas Žalgiris'le eşleşti. Gol yemeden 4'te 4 yapan Kara Kartal gelecek için de umut vermiş oldu. Beşiktaş'ın yeni golcüsü resmen Dušan Vlahović oldu. 3 yıllık sözleşmeyi imza attı 26 yaşındaki Sırp forvet. Bu akşam Tüpraş Stadı'nda taraftarlarla buluşacak. Tören saat 19.03'te başlayacak. Fanatik gazetesindeyiz. Şampiyon sezonu açıyor. 2026-27 sezonu bugün oynanacak Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla start alıyor. Rams Park'taki mücadele

0: Mücadele 21.30'da başlayacak. İlk düdüğü Batuhan Kolak çalacak. Sarı Kırmızılılar Gabriel Martinelli için Arsenal'a 45 milyon euro teklif etti ve beklemeye geçti. İngiltere'den olumlu haber gelmezse İbre Faslı Yıldız'a dönecek. İkinci bölümde Beşiktaş var. Kartal Avrupa Ligi'nde yoluna gol yemeden devam ediyor. Sıradaki gelsin. İkinci eleme turunda Midland'i 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, üçüncü eleme turunda Craiova'yı her iki maçta da 1-0 yenerek saf dışı bıraktı. Siyah beyazların playoff'taki rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris. İlk maçta 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşta 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard, 66. dakikada Černi'nin yerine oyuna dahil oldu. İlk maçında gole çok yaklaştı ancak kaleciye takıldı. Hürriyet gazetesindeyiz. Yine Galatasaray'ın bugünkü mücadelesiyle ilgili bir bölüm var. Aslan Lig'in yeni ekibi Çorum'u ağırlayacak. Şöyle bir muhtemel 11'de görüyorum burada. Uğurcan, Şalay, Lemin, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper ve Victor Osimhen 11 ile sahada olabilir Galatasaray. 2026-27 sezonunda kulüplerin rekabetinin yanı sıra birbirinden ünlü yıldızlar arasında da büyük bir çekişme yaşanacak. Kralların savaşı kimler bu krallar? Muhammed Salah, Romelu Lukaku, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Paulo Nacho. Bu önemli 5 isim yer alıyor burada. Salah mı, Osimhen mi, Lukaku mu, Vlahovic mi yoksa Onaçu mu, Şomurodov, Cagne, Umut ya da sürpriz bir isim mi yıldızlaşacak bu sezon? Hepimiz tabii takipteyiz. Takvim gazetesine geçtik ve perde açılıyor. Büyük hasret bitiyor. Trendyol Süper Lig'de 69. sezonun heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlıyor. Müthiş bir çekişme yaşanması beklenen Süper Lig'de Osimhen, Salah, Greenwood ve Vlahovic gibi süper yıldızlar sahne alacak. Milliyet gazetesindeyiz. Olimpiyatta dev şölen 2-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 2027 İspanya Süper Kupası Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Türk futbol severler Arda Güler'li Real'i, Yamanlı Barcelona'yı, Lukman'lı Atletico'yu, Oyar Zabal'lı Sociedad'ı izleme şansı bulacak. Ve yine Süper Lig'le ilgili bir haber burada da var. Gösteriye hazır mıyız sorusu sorulmuş. Gerçekten şöyle baktığımızda yıldızlar geçidi olacak gibi duruyor Trendyol Süper Lig'de bu sezon. Yine isimler yer alıyor. Şöyle bir Nevzat Dindar'ın haberi var sol altta. Son olarak buna bakalım. Öncelik Mora'da, olmazsa Batrakov. Porto genç yıldızı için Roma ile anlaşamayınca Galatasaray'ın teklifinin masaya yatırdığı öğrenildi. Yanıt bekleyen Sarı Kırmızılar Mora'nın alternatifini Batrakov olarak belirlerken Lokomotiv Moskova ile de temaslar sürüyor. Gazete manşetlerini noktalıyoruz ilk saat dilimiz için. Sonra döneceğiz biliyorsunuz, daha detaylı bakacağız. Haberlerimize devam edelim. 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri ikinci grup maçlarında mücadele edecek aday kadrosu da açıklandı.
1: 12 dev adam Dünya Kupası yolunda parkeye çıkıyor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri ikinci grup maçlarında mücadele edecek Ay Yıldızlıların aday kadrosu belli oldu. Baş antrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki kadroda Alperen Şengün'ün olmaması ve U17 takımından iki ismin yer alması dikkati çekti. Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malakai Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onur Alpbitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Azer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona ve Ömer Faruk Gürseven aday kadroda yer alırken U17 Dünya Kupası'nda başarılı performanslarıyla öne çıkan Darius Karutasu ve Ömer Kutluay da kadroda kendine yer buldu. Ay Yıldızlılar 28 Ağustos Cuma günü J grubundaki ilk maçında Litvanya'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Millilerimiz ikinci maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü İzlanda'nın konuğu olacak.
0: Rio. Son 3 sezonda beklentileri karşılayamayan Anadolu Efes yeniden zirveyi hedefliyor. Lacivert Beyazlı Kulübün Genel Direktörü Alper Yılmaz da bu sezon öncesi hedeflerinden bahsetti, açıklamalarda bulundu. Bakalım neler söylemiş.
2: Nisan ayının başında Başkanımız Tuncay Bey beni bir görüşmeye çağırdı ve geri dönmemi istediğini söyledi. Tuncay Bey söyledikten sonra zaten hayır diyebilecek bir durumum yok. Benim Anadolu Efes'le oyunculukta, yöneticilikte yaklaşık 21 yılım geçmişti. Kariyerimin çok büyük bir bölümünü borçlu olduğum bir insan ve bir kulüp. Dolayısıyla göreve çağrıldığım zaman hayır diyebilecek bir durumum yoktu. O yüzden tabii ki başkanım diyerek geri döndüm. Avrupa'da da yanlış hatırlamıyorsam 5 tane Final Four'umuz var. Avrupa Ligi öncesi Euro Lig ve Supra Lig diye söyleyebilirsek. Bu 5 tanenin 2 tanesinde mutlu sona ulaşabildik. Hedefimiz bir sonraki sene tekrar Final Four'da olabilmek. Ondan sonra da bu başarıyı devam ettirebilmek. Ama bir takımın başarısı geçen sezonlarla aynı olmuyor. Daha iyi de olabilir, daha kötü de olabilir. Mümkün olan istikrarı sağlayabilmek hedefimiz. Bunun için uğraşıyoruz. Zaten her oyuncu her sene bir yaşlı alıyor. Sonuçta yaşlanan bir kadroya doğru gidiyorduk ama biz bu sene özellikle genç oyunculara da yönelmeyi istedik. Başarıya aç oyunculara yönelmeyi istedik. Dediğim gibi sahada mücadeleyi sonuna kadar yapabilecek, maçı hiçbir zaman bırakmayan oyuncuları da yapabilmeyi istedik. Tabii kendi tercihleri olan oyuncular da oldu gitmek yönünde. Ya da bizim oyun antrenörümüzün raporu doğrultusunda memnun olmadığımız oyuncularla da yolumuzu ayırdık. En doğru oyuncuları, en uygun fiyatlarla alabileceğimiz oyuncuları almaya çalıştık. Güzel bir takım oluşturduk diye düşünüyorum ama dediğim gibi bizim işimiz hep sezon sonu başarılı ya da başarısız olarak nitelendiriliyor. Umuyorum başarılı bir kadro kurmuşuz. Katılacak bir kişi daha var. Cuma günü erdi ve açıklar diye düşünüyorum. Bir kişi daha var. Belki ileride başka ihtiyacımız olursa olabilir. Öncelikle derken benim çok sevdiğim ve değer verdiğim bir insan, bir basketbol oyuncusu. 2018'de bu takıma transferinde görüşmeleri yapan kişi bendim ve transfer olduğu zaman çok mutlu olmuştum. Ama biz sonuçta profesyonel bir iş yapıyoruz. Bu işin karşılığında bir para alıyoruz. O da 8 senenin sonunda yönünü değiştirmek istedi. Başka bir kulüp için oynamak istedi. Bunu bize menajerleri aracılığıyla iletti. Biz de bunu anlayış gösterdik. Kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutmanın, zorla burada kalacaksın, oynayacaksın demenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyoruz.
0: Dünyadan spor haberleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Az önce gazete manşetlerini okurken de şöyle kısaca bahsetmiştim. İspanya Süper Kupa organizasyonu Şubat ayında oynanacak ve İstanbul'da düzenlenecek.
3: İspanya Futbol Federasyonu 2027 İspanya Süper Kupa finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın katılacağı Süper Kupa organizasyonu 2 ila 7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından gelen 7 aday stadı geride bırakan Atatürk Olimpiyat Stadı turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazandı. 78 bin kişi kapasiteli dev stadyum 2005 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri nedeniyle dünya çapında bilinirliğe sahip. İspanyol futbolunun 4 devini bir araya getiren ve 150'den fazla ülkede yayınlanan İspanya Süper Kupası 2 yarı final ve 1 finalden oluşuyor. 2027 fikstürüne göre ilk yarı final maçı Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanacak. Diğer yarı final maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Süper Kupa 7 Şubat 2027'de oynanacak finalde sahibini bulacak. 2022 yılından bu yana kesintisiz olarak Suudi Arabistan'da düzenlenen karşılaşmalar aynı tarihe gelen Asya Kupası nedeniyle yeni bir ev sahibi arıyordu. Asya Kupası'nın ardından organizasyon yeniden Suudi Arabistan'a dönecek. 16 kupayla turnuvayı en çok kazanan ekip konumunda bulunan Barcelona, son finalde Real Madrid'i 3-2 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Barcelona'yı 13 kupayla Real Madrid takip ediyor. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, organizasyonda ülkemizi temsil eden tek futbolcu olarak boy gösterecek.

0: Hernandez'in yeni adresi Hollanda oldu.
1: Hollanda milli futbol takımının yeni teknik direktörü Xavi Hernandez oldu. İspanyol çalıştırıcı Hollanda Futbol Federasyonu'yla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın efsane futbolcularından Xavi 2 yıldır takım çalıştırmıyordu. 46 yaşındaki antrenör toplam 20 yıl formasını giydiği Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Katar'ın El Sadd takımına transfer olmuştu. Sahalara veda ettikten sonra 2 yıl El Sadd'ı çalıştıran Xavi 2021-2024 yılları arasında ise Barcelona'da görev yaptı. Xavi Hernandez'in teknik direktör olarak El Sadd'la 6 kupası, Barcelona ile de La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası bulunuyor. Hollanda milli takımı Ronald Koeman yönetiminde katıldığı Dünya Kupası'nda Fas'a elenmiş ve son 16'ya kalamadan eve dönmüştü. Koeman turnuvanın ardından görevden ayrıldığını duyurmuştu.
0: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City Belçikalı futbolcu Doku ile yeni sözleşme imzaladı.
1: Manchester City Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku'nun sözleşmesini uzattı. İngiliz ekibi 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte Doku'nun Manchester City'deki sözleşmesi 2031 yazına kadar uzatılmış oldu. Yeni sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan Doku, "City benim için çok şey ifade ediyor. Yeni sezon için heyecanlıyım. Bu sözleşmeyi imzalamamın en büyük etkenlerinden biri de taraftarlarımız," dedi. 2023 yazında Rennes'den transfer edilen Belçikalı kanat oyuncusu, gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasında yer aldı. Hızı, top kontrolü ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Doku, Manchester City formasıyla bugüne kadar 131 maça çıkarken 22 gol attı.
0: İşgalin gölgesindeki Filistin'de öldürülen sporcular anısına 1000 şehit kupası düzenlenecek.
2: Filistin, İsrail'in şehit ettiği 1014 sporcunun anısını 1000 şehit kupası ile yaşatacak. Turnuvanın Kudüs, Gazze ve Lübnan olmak üzere 3 bölgede yapılması planlanıyor. Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibiler Racup, bu organizasyonla sporcuların adını ölümsüzleştirmeyi ve savaşa rağmen Filistin'de sporu devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi. Filistin'de bu doğrultuda Eylül ayının ilk haftasında futbol faaliyetleri yeniden başlayacak. İşgalci İsrail insanlarla beraber tesisleri de hedef alarak Filistin ulusal spor hareketini de hafızalardan silmeye çalışıyor. Cibril Racup, Filistin'in uluslararası arenada yer almaya devam edeceğini vurguladı. Racup, Japonya'da düzenlenecek Asya oyunlarına 108 kişilik bir kafileyle katılacaklarını ve 30 Eylül'de Filistin'le Konya'da bir takım arasında dostluk maçı yapılması yönünde teklif aldıklarını da açıkladı.
0: Meksika takımı León iki kez geriye düştüğü maçta Inter Miami'yi mağlup etti.
3: CONCACAF Ligler Kupası'nda Inter Miami León'la karşı karşıya geliyor. İlk yarıda son bölümler Inter Miami öne geçiyor. Daniel Pinter golü attı. 42'de 1-0'ı buluyor Inter Miami. Görüntüler ikinci yarıdan. Inter Miami'de top kaybı. León etkili geldi. Karşı karşıya pozisyonda beraberlik golü geliyor. Daniel Arcila. 50. dakikada Arcila skora dengeyi getirdi. Inter Miami yeniden öne geçmek istiyor. Gol şansı top ağlarda Yannick Bright atıyor. 3 dakika sonra bir kez daha üstünlüğü yakalıyor Inter Miami. Inter Miami'de top kaybı, bir kez daha beraberlik kovalıyor León. Çok şık bir gol. Juan Dominguez. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Köşeye nefis vurdu Dominguez. Son bölümde León öne geçmek istiyor. Top ağlara gitti. Ancak offside bayrağı da havada. Yapılan incelemenin ardından gol kararı çıkıyor. León'lu taraftarlar mutlu. Arcila bir kez daha sahnede. Raklamalarda Inter Miami beraberlik arıyor ama Messi ve arkadaşları sonuç alamıyor. Leon deplasmanda 3-2 kazanıyor.

0: Oynuyor.
1: Meksika temsilcisi Querétaro Los Angeles FC'yi penaltılarda geçti.
0: CONCACAF Ligler Kupası'nda Los Angeles FC ile Querétaro karşı karşıya geliyor. Uzaklardan bir vuruş pozisyonun devamında top ağlara gidiyor. Meksika ekibi Querétaro Avila Vega ile öne geçiyor. Kaleci Hugo Loris'ten ata, golü atan 12'de Avila Vega. Görüntüler ikinci yarıdan, beraberlik şansı top ağlarda Deniz Bunga'nın golüyle 57'de skora denge geliyor. Arka direkte Bunga golü böyle attı. Maç penaltılara gidiyor. Bunga penaltıyı gole çevirdi. Querétaro da ilk penaltıda golü buluyor. 2-2 yaptı. Los Angeles FC son penaltıda gol atan isimdi. Üçüncü penaltıda da isabeti buldu. Los Angeles FC penaltı gollerine devam ediyor. 7 penaltı hepsi gol oldu. Ama bu kaçıyor. Los Angeles FC son penaltıda hata yapmıyor. Los Angeles FC penaltılarla Querétaro'yu 5-3 mağlup ediyor.
1: NBA Batı Konferansı temsilcisi Los Angeles Lakers 12 milyar dolara aşan satışla tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Los Angeles Lakers bir yıl içinde ikinci kez sahibini değiştiriyor. Amerikalı iş insanı George Kushner ve Disney'in eski CEO'su Robert Iger, Lakers'ı satın almak için ortak bir koalisyonda buluşmaya karar verdi. Satışın 12,5 milyar doların üzerinde bir değerleme üzerinden gerçekleşeceği ve bunun NBA tarihinde bir takım için ödenen en yüksek bedel olacağı belirtildi. İşin ilginç tarafı ise Mark Walter 2025 yılında 10 milyar dolarlık rekor fiyatla Lakers'ın çoğunluk hissesini satın almıştı. LeBron'u kaybetmesine rağmen yalnızca bir yıl içinde 2,5 milyar dolar kâra geçme fırsatını geri çevirmeyen Walter, gelen yeni rekor teklifi hemen kabul etti. Anlaşmanın ardından Lakers'ın yeni sahipleri tarafından yapılan açıklamada, hayat boyu NBA taraftarları olarak dünyanın en ikonik kulüplerinden biri olan Los Angeles Lakers'a emanet alma fırsatını elde etmekten gurur duyuyoruz denildi. Lakers'ın yaklaşık bir yıl içinde ikinci kez el değiştirmesi için NBA yönetiminin onayı bekleniyor. Onay verildiği takdirde 12,5 milyar dolara ulaşan kulüp değeri NBA tarihinin yeni rekoru olarak tarihe geçecek.
1: Bir virgül koyuyoruz kısa bir ara sabah sporuna, sonrasında saat başında tekrar buradayız.
3: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
4: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
3: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
4: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
3: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Hesabı alabilir miyim?
8: Buyurun.
9: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Galatasaray futbol takımı 1935 yılında Macaristan ve Romanya'da 5 maçlık bir turnuvaya çıktı. 15 Ağustos 1935 Galatasaray futbol takımı takviyeli olarak çıktı. 5 maçlık Macaristan ve Romanya turnesinde istediği başarıları elde edemedi. Şu an içinde bulunduğumuz dönemin en popüler ligleri arasında yer alan La Liga'da 7. sezon yaşandı. İspanya'da o dönemin şampiyonu 34 puanla ligi ilk sırada tamamlayan Betis Balompié oldu. Sezonu 33 puanla tamamlayan Real Madrid ise Olimpiye'nin ardından ikinci sırada kaldı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Bank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam.
7: A Spor Radyo.

Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Kısa bir aranın ardından bir kez daha karşınızdayız. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Programımızın ikinci saat diliminde haberlerimize, gazete manşetlerine bakacağız. Bir de bağlantımız olacak dünyadan spor haberlerini, dış basındaki transfer gündemini Hüseyin Özkök'le konuşacağız. Ama önce şöyle bir haberlerle başlayalım. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunu bugün açıyoruz. Nihayet beklediğimiz gün geldi. Bugün oynanacak tek maçla birlikte ilk haftada başlamış olacak. Peki hangi maçlar oynanacak bu hafta içerisinde ve günün programı nedir? Hemen şöyle hızlıca bakalım. Bugün saat 21.30'da Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek sezonun ilk maçı açılış karşılaşması olarak. Yarın 4 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Kasımpaşa ile Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'la da Çaykur Rizespor karşılaşacak. Saat 21.30 seansında da Gençler Birliği Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la kozlarını paylaşacak. Pazar günü saatler 19'u gösterdiğinde İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor maçı, 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor maçları var. Pazartesi günü birinci haftayı noktalayacağız. Tek maç oynanacak bu kapanış gününde. 21.30'da Samsun Spor

0: Göztepe maçı başlayacak. Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü, ilk haftasını evinde açıyor. Oynanacak ilk mücadeleyle birlikte Sarı Kırmızılılar Arca Çorum Futbol Kulübü ile 21.30'da karşı karşıya gelecek.
1: Son şampiyon Galatasaray sezonu Rams Park'ta açıyor. Süper Lig'de son 4 yılı zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray yeni sezona seyircisi önünde galibiyetle başlamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noah Lang, Sasha Boye ve Yaser Aspiria ile yollarını ayırdı. ...2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosuna sadece bir oyuncu kattı. Burnley'den Fransız orta saha Leslie Ugochukwu kiralık olarak kadroya dahil edildi. Genç orta saha teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı kırmızılı formayı terletecek. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisi Zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Kadrosunu 18 yeni oyuncuyla güçlendiren Çorum Futbol Kulübü transfere toplam 15.6 milyon euro harcadı. Rangers'tan 5.6 milyon euroya transfer edilen Muhammed Diomande en dikkat çeken oyuncu konumunda.
2: Biz Anadolu'yuz.
1: Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek.
0: Süper Lig'in ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan Galatasaray açılış haftalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
3: Galatasaray açılış haftalarında taraftarını üzmüyor. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek Sarı Kırmızılılar, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 47 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik yaşadı. Galatasaray lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39 ilk hafta maçını ise 32'sini kazandı, 5'ini kaybetti, ikisinde ise berabere kaldı. Sarı Kırmızılı ekip sahasında çıktığı son 12 ilk hafta müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 12 ilk hafta mücadelesinin tamamını 3 puan alarak tamamladı. İlk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alan Galatasaray, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. 2026-27 sezonunu taraftarı önünde Çorum Futbol Kulübü maçıyla açacak Sarı Kırmızılılar, rakibi karşısında kazanarak iyi başlamak istiyor.
0: Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Orada da tabii hangi yabancılarla yollar ayrılacak? Merak edilen konuların başında gelen konu bu değerli izleyenler. Dominik Livakovic'den bahsedelim. Geleceği merak konusu. Dinamo Zagreb kulübü de Sarı Lacivertlilerin talep ettiği bonservis bedelini ödemeye şu anda yanaşmıyor.
4: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic konusu çözüm bekliyor. Hırvat kaleciyi geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralayan Dinamo Zagreb, Livakovic'in bonservisini almak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor. Dinamo Zagreb'le 14 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varan Hırvat ekibi Fenerbahçe'ye de resmi teklifini sundu. Sarı lacivertliler Livakovic için 4 ila 5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.

0: Ancak Dinamo Zagreb ise bu rakamı ödeyemeyeceğini Fenerbahçe'ye iletti. Fenerbahçe yönetimi takımdan ayrılması gündemde olan tüm oyuncularda olduğu gibi Livakovic için de indirime gitmeye sıcak bakmıyor. Kaleci transferini bir an önce tamamlamak isteyen Dinamo Zagreb, Kopenhag'ın file bekçisi Dominik Kotarski ile de görüşmelerini sürdürüyor. Dominik Livakovic 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'de 74 maça çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la da 4 karşılaşmada görev yapan Livakovic, milli takımda toplamda ise 79 kez sahaya çıktı.
1: Fenerbahçe'de Sturmgraz karşılaşması sonrası ağrı hisseden Mert Günok'un durumu da netleşti. Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber geldi. Graz maçı sonrası ağrı hisseden 37 yaşındaki kaleci Başkent ekibine karşı oynayamayacak. Durumuna gün gün bakılan Mert Günok'un 18 Ağustos'ta Lyon'la oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Ederson'un da cezalı olması sebebiyle Gençler Birliği maçında kale Tarık Çetin'in olacak. Lyon forması giyen Moussa Niakate Şampiyonlar Ligi playoff'unda Fenerbahçe ile eşleşmelerini değerlendirdi.
2: Moussa Niakate Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Lyon'un 30 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu, Fenerbahçe eşleşmesi Şampiyonlar Ligi provası gibi. Bizim için son birkaç sezonda hiçbir şey kolay olmadı. Güçlü bir rakiple eşleştik. Futbolu iyi takımlara karşı oynamak güzeldir. Bunun için mutluyum, dedi. Sarı lacivertlilerin gücünü bildiklerini de belirten Niakate, eğer Fenerbahçe'yi eleyebilirsek hikaye bizim için daha da güzel olacak. Açıkçası onlardan aşağı kalır bir yanımız olduğunu da düşünmüyorum, diye konuştu. Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de, rövanş ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
1: Tekrar gazetelere dönelim. Gazete manşetlerinde şimdi Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye biraz detaylıca bakalım. Hem tabii ki Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları, hem Avrupa karşılaşmaları, hem de transfer gündemi var. Foto Maç gazetesiyle başlayacağız. 7. sayfada hemen en başta Martinelli'yi görüyorum. Süper Lig'de bu akşam sezonu açacak olan Cimbom transfer çalışmalarına da devam ediyor. The Athletic, Galatasaray'ın Brezilyalı sol kanadı Gabriel Martinelli için Arsenal'a 45 milyon euro önerdiğini yazdı. Böyle bir haber gündeme gelmiş. Şampiyon sahaya iniyor. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk santrası bugün yapılacak değerli izleyenler. Son şampiyon Galatasaray üst üste 5. zafer hedefiyle sezona Rams Park'ta adım atıyor. İlk kez Süper Lig'de yer alan Çorum Futbol Kulübü de 3 puan umuduyla geliyor. Açılış maçı saatler 21.30'u gösterdiğinde Rams Park'ta oynanacak. Bu saatte başlayacak. Muhtemel bir 11 var. Yine ilk saat gazetelerine bakarken orada da bahsetmiştik. Benzer bir 11 aslında. Uğurcan, Şalai, Lemin, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sané, Yunus, Barış ve Victor Osimhen muhtemel 11'i bugün Fotomaç gazetesinde karşımıza çıkıyor. Peki 11'i saydık ama tüm gözler kimin üzerinde olacak? Hemen fotoğrafı da var kendisinin. Osimhen de tabii ki. Sezonun açılışını Çorum Futbol Kulübü maçıyla bu akşam yapacak Galatasaray'da tüm gözler Osimhen'e çevrildi. El Hilal'den teklifi veto eden süper forvet Osimhen takımın lideri olarak da ön plana çıkıyor. Sabah gazetesine geçelim. Futbol severlerin 88 günlük Süper Lig hasreti bu akşamki Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla bitirecek. Çok nefis olacak. 2026-27'ye yıldızlar damga vuracak. Lukaku, Vlahovic, Trossard, Salah gibi isimler unutulmaz bir sezon yaşatacak. Takımlar sahaya sadece 10 yabancı sürebilecek. 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu 4 isimde listeye yazılabilecek. Yeni kurallar mücadeleye ayrı bir renk katacak. Topun oyunda daha fazla kalması adına da değişikliklere gidilecek. Çağdaş Alıcı'nın bir haberi var. Aslan rekor kırdıracak demiş. Arsenal, Martinelli tarihinin en büyük bonservis geliriyle göndermeye hazırlanıyor. İngiliz basını Cimbom'un Brezilyalı sol kanadını kadrosuna katmak için 45 milyon euro önerdiğini, topçuların ise 50 milyon euro

0: bu talep ettiğini yazdı. Görüşmeler de devam ediyor. Ve şampiyon sahada Galatasaray üst üste 5. şampiyonluk parolasıyla sezonun ilk karşılaşmasına İstanbul'da çıkacak. Şöyle buradaki 11'e de hızlıca bir göz gezdiriyorum. Ve az önce bahsettiğim 11'in aynısı. Takvim gazetesine geçelim. 19. sayfadayız. Erdoğan ligin yenilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yeni yükselen Çorum, Erzurum ve Ahmet'i kabul etti. Bugünün konusu Galatasaray için Martinelli ve tabii sezonun açılış maçı olacak belli ki. Bu sayfada da Martinelli inadından bahsedilmiş. Galatasaray Arsenal'ın yıldızının peşini bırakmıyor. Sarı Kırmızılılar Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için bir girişim daha yaptı. Cimbom'un oyuncu için 38 milyon poundluk teklif yaptığı belirtiliyor. Yeni bir hamle iddiası var. Bir de McAllister'ı görüyoruz. İngiliz basını Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Arjantin orta sahası McAllister'la ilgilendiğini yazıyor. Fanatik gazetesine geldik. Lukaku var burada. Romelu Lukaku yıllardır adı Türk takımlarıyla anılan dünyaca ünlü golcü sonunda Fenerbahçe'ye imza attı. Lukaku'nun gelişi sarı lacivertlilerde büyük coşku yarattı. Oyuncu sağlık kontrollerinden de geçti. Herhangi bir problem yok. Fenerbahçe'de yoğun fikstür başlıyor. 16 günde 5 maç. Sarı lacivertliler şimdiden 2 eleme turunda 4 maça çıktı ancak Kanarya için sezonun ilk yoğun periyodu yeni başlıyor. Fenerbahçe Süper Lig'de açılışı yarın Gençler Birliği deplasmanında yapacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri 16 günde 3'ü lig ve 2'si Lyon'la Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere tam 5 karşılaşmaya çıkacak. Ve Konya maçı için erteleme talebi futbol direktörü Oğuz Çetin Gençler Birliği maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurduklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki iki Lyon maçının arasında ligde oynayacağı Konyaspor mücadelesi için de aynı başvuruyu yapacağı öğrenildi. Yeşil beyazların da buna sıcak baktığı da öne sürülmüş. Milliyet gazetesindeyiz. Büyük Rom, büyük hayaller. İtalyan ve Belçika basını Lukaku'nun Fenerbahçe ve transferini haberleştirdi. Sporza büyük Rom, büyük hayaller başlığını atarken Boyd Balkrant, yıldız golcünün düzenli olarak forma giymesi halinde özgüvenini yeniden kazanabileceğini savundu. Lukaku da hazırım mesajı verdi. Fenerbahçe'nin yeni forveti önce Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Ardından da yaptığı özel çalışmalarla sarı lacivertlilere hazır olarak geldi. Belçikalı yıldızın takımın temposuna hazır olması teknik heyeti sevindirirken Lukaku'nun Lyon maçında kadroda olabileceği de ifade ediliyor. Gazete manşetlerinde Galatasaray Fenerbahçe bölümünü bitiriyoruz ve Beşiktaş'a geçelim, yani dün akşama gidelim. UEFA Avrupa Ligi'nde değerli izleyenler 3. eleme turunda siyah beyazlılar rövanş karşılaşmasında Çek ekibi Hradec Králové ile dün akşam karşı karşıya geldi. Černý'nin tek golüyle Beşiktaş maçı kazandı ve adını da playoff'a yazdırdı.
1: Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Junior Olaytan sağ kanatta vuruyor, hata destekçi vuruyor, çevirdi arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
1: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top, İlhan ağlara gönderemedi. Černý yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Olaytan, Černý hemen başladı koşuya. Olaytan.

0: ihtiyacı vardı.
1: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radetz Kralove karşısında. Çek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen olaydan aldığı gibi koşuya başlıyor Vaslav Černý. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte.
2: Evet, Vaslav Černý. Golün sahibi Černý çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Umar. Orinçat tekrar. Umar. Darida. Orinçat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radetz Kralove. Yakup Orinçat dışarıya gönderiyor. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Fakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig Eke. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radetz Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
3: Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalara bakacağız. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano daha bitirici olmamız gerekiyor dedi.
4: Io alla libertà quando attacchiamo di
5: fare 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Černý, Milot bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu. Golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak. Ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacak? Can'ı hep beraber göreceğiz. O hiç gol yemedik. İyi, çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendime, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz. Savunmacılarımdan çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü

0: Topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar yani bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir. Yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey 4-4'lük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum. Böyle de kalırım. Ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
1: Competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
2: Tak ja souhlasím s tím, že
3: ben katılıyorum. İlk maçta daha iyi oynadık. Biz ilk maçta zaten büyük bir şans kaybettik. Çünkü rakip 10 kişi kaldı. Bizim ayağımıza gelen şansları değerlendiremedik. Biz genelde yani ilk maçta bu şansı biraz azalttık, şansımızı azalttık. Bugün gördüğünüz gibi biz şanslar bulduk, şansları değerlendiremedik. Çünkü çok genç oyuncularımız var. Atmosfer %100 etkiledi. Çünkü oyuncularımız çok genç, bu tür tecrübeleri yok. Beşiktaş yine şansı değerlendirdi. Biz daha fazla gol şansı bulduk, değerlendiremedik. Genç oyunculara veriyorum diyor bugünkü. Tecrübemiz yetmedi.
2: Se zvládnul, ale pro nás je důležitý ten výkon náš a myslím si, že ten byl velice slušný.
4: Beşiktaş son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrfor Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı. Resmen açıkladı. Sırp golcüyle sözleşme imzalandığını duyuran siyah beyazlardan yapılan açıklamada Dušan Vlahović'in transferi konusunda oyuncuyla 2026-27 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-29 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır denildi. 26 yaşındaki futbolcunun Juventus'la olan sözleşmesi geride kalan sezonun sonunda bitmişti. Vlahović Juventus'ta 168 maça çıkarken 68'de gol attı. Kariyerinde Partizan forması da giyen Vlahović 2018-2022 yılları arasındaysa Fiorentina'da görev yapmış ve Vincenzo Italiano'yla da çalışmıştı. Beşiktaş'ın Dušan Vlahović transferinde perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.
5: Beşiktaş'ın Dušan Vlahović transferi sabır ve ısrarın hikayesi oldu. Zaman zaman çıkmaza giren görüşmelerde hedefine ulaşan siyah beyazlılar Sırp golcüyü kadrosuna katmak için uzun süre bekledi. Hikayenin başlangıcı Mayıs sonunu.

Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen, İtalya'da Vincenzo Italiano ile bir araya geldi. Transfer planlamasında santrfor için ilk talep Juventus'la sözleşmesi sona eren Dušan Vlahović oldu. Juventus'un 26 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık sözleşme, 6 milyon euro maaş, 2 milyon euro bonus ve 5 milyon euro imza parası teklifine rağmen Vlahović bu şartları yeterli bulmadı. Beşiktaş hemen devreye girdi ve Haziran ayının ilk haftasında Sırp Yıldız'a 3 yıllık sözleşme, 8 milyon euro maaş, imza parası ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Italiano da eski öğrencisini bizzat arayarak onu takımında görmek istediğini anlattı. Vlahović ise düşünmek için süre istedi. Ardından uzun bir bekleyiş başladı. Vlahović'in babası ve menajeri Avrupa'dan gelen seçenekleri değerlendirdi. Atletico Madrid'in de Sörloth'un ayrılması halinde Sırp golcüyü gündemine alabileceği konuşuldu.

Suudi Arabistan'dan gelen teklifse kabul edilmedi. Sezonun başlamasıyla Italiano bir kez daha Vlahovic'le görüştü. Yönetim alternatif isimleri masaya koysa da İtalyan hoca Vlahovic için sabredelim dedi. Ve beklenen adım geçtiğimiz hafta geldi. Scout direktörü Eduard Graf Sırbistan'a giderek Vlahovic ve babasıyla masaya oturdu. Görüşmelerin ardından şartlar Serdal Adalı'ya iletildi. Adalı'nın onayının ardından Graf bu kez Belgrad'a işi bitirmek için gitti. 3 gün süren görüşmelerin sonunda taraflar anlaştı. Son perdede ise Başkan Serdal Adalı devreye girdi. Ankara'dan vakit kaybetmeden Belgrad'a uçan Adalı, Vlahovic'le masaya oturdu, ardından imzalar atıldı. Beşiktaş, aylar süren sabırlı bekleyişin ardından Dušan Vlahović transferinde mutlu sona ulaştı.

0: Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Ernest Muçi'nin de son durumu belli oldu. Bordo Maviler, Arnavut futbolcunun uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek Muçi'nin ikinci haftadaki Başakşehir karşılaşmasında forma giyebilecek düzeye geleceği öğrenildi. Bordo Mavili oyuncu geçen sezon 35 maçta 15 gol, 7 asistlik katkıda bulunmuştu. Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Uruguaylı golcü Darwin Núñez'in transferi için geri sayıma geçti.
1: Trabzonspor, Salah'ın ardından Darwin Núñez'i kadrosuna katmak üzere. Golcü oyuncunun Bordo Mavililerin iddialı projesine ikna olmasının ardından transfer süreci yeni bir ivme kazandı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ve beraberindeki heyet 27 yaşındaki forvet için El Hilal'le görüşmek üzere Riyad'a çıkarma yapmıştı. Kiralık formül üstünden yürütülen pazarlıklarda büyük mesafe kat edildiği belirtildi. Darwin Núñez'in de düzenli forma giymek ve yeniden Muhammed Salah'la birlikte oynamak için iki kulübün anlaşmasını beklediği aktarıldı. El Hilal geçtiğimiz sezonun başında Núñez'i Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu Liverpool formasıyla çıktığı 143 maçta 40 gol ve 26 asist üretti. Núñez bir kupa kaldırdığı El Hilal'de ise 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Santrafor'un yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen deneyimli futbolcu Uruguay milli takımında ise 41 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.
0: Trabzonspor Kulübü'nde Folcarelli'nin yokluğu sebebiyle orta sahadaki planlamada bazı değişiklikler yaşanacak.
1: Trabzonspor'da Ruslan Malinovski alarmı verildi. Sezon öncesi hazırlık maçlarında henüz istenen performans seviyesine ulaşamayan Ukraynalı yıldızın hem fiziksel hem de tempo açısından eksiklerini gidermesi için çalışmalar hızlandırıldı. Bordo Mavililerin 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna maç temposunu yakalaması için bireysel ve özel bir antrenman programı uygulanıyor. Orta sahanın önemli isimlerinden Tim Yabol Folcarelli'nin geçirdiği ameliyat sebebiyle bir süre takımdan uzak kalacak olması da teknik heyetin planlarını değiştirdi. Folcarelli'nin yokluğunda oyun kurma sorumluluğunun önemli bir bölümü Malinovski'ye verilecek. Teknik heyet, yapılan özel yüklemelerin ardından Ukraynalı oyuncunun kısa süre içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Yeni sezona Kasımpaşa deplasmanıyla merhaba diyecek Trabzonspor'un bu maçta orta sahada Bouchari-Malinovski ikilisiyle başlaması planlanıyor.
0: Gazete manşetlerine dönelim. Tekrar Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a bakacağız. Şimdi Foto Maç gazetesindeyiz. Dünkü galibiyeti var Beşiktaş'ın burada. Hem de yeni transfer Trossard'ın bir fotoğrafıyla birlikte, daha doğrusu takım arkadaşlarıyla birlikte. Beşiktaş 1-0'ın rövanşında Çekya ekibini aynı skorla dün akşam mağlup etmeyi başardı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren gol de Václav Černý'den geldi. Avrupa Ligi'nde playoff'a yükselen siyah beyazlar bu turda Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'le eşleşti.

bakıyorum şöyle sayfaya, farklı bir detay var mı diye. Jalo'nun sakatlığından bahsetmiştik. Oyuncu maç sonunda açıklamalar yaptı zaten. Herhangi bir önemli durum olmadığını söyledi. Trossard siftah yaptı. Dün 66. dakikada Černi'nin yerine oyuna dahil olan isimdi. Bu arada dünkü karşılaşmayı Montella da tribünden seyretti. Daha önce de Italiano ile tanıştıklarını biliyoruz zaten. Bir sonraki gazeteye geçelim. Hürriyet gazetesi olacak. Vlahovic formalarının %10'u UNICEF'e. Hürriyet, Beşiktaş'ta Sırp Yıldız'ın transfer pazarlığındaki kritik detayı açıklıyor. Beşiktaş'ın yıllık 7,5 milyon euroluk teklifini kabul eden Vlahovic, kendi adını taşıyan formaların satışından da %10 pay istedi. Yönetim olumsuz yanıt verirken Sırp Yıldız da hiç itiraz etmedi. Vlahovic'in bu jestini karşılıksız bırakmayan Başkan Adalı, oyuncunun satılan her formasından %10'luk payı Sırbistan'da gönüllü elçi olarak görev yaptığı UNICEF'e bağışlama kararı aldı. Maçı dün stadda izledi. Onun da görüntüsü var. Kartal'ı bitirdi. Kauno'yu bekliyor. Çek rakibi karşısında çok üstün bir oyun sergileyen siyah beyazlar, Černi'nin golüyle galibiyete ulaştı Avrupa Ligi playoff'unda. Kauno Žalgiris'te karşılaşacak olan Beşiktaş ilk maçı 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynayacak. Beşiktaş elenirse Konferans Ligi'ne kalacak. Vincenzo Italiano yeni transfer Vlahovic'i şu sözlerle anlattı. Taraftarlarımız ona bayılacak dedi. Yine şöyle bu sayfa içerisinde detaylara bakacak olursak, Trabzonspor'un da bu arada playoff'taki rakibi Ferencvaros oldu. Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ilk maçta 1-0 yendiği Gornik'te Polonya'da 1-1 berabere kaldı ve playoff turunda Trabzonspor'un rakibi oldu. Ferencvaros'la mücadele edecek bordo mavili takım. Fanatik gazetesine geldik. Bordo Maviller forvet transferinde adım adım mutlu sona ilerliyor. Darwin Núñez kulübü El Hilal'e Trabzonspor'a gitmek istediğini söyledi. Uruguaylı Yıldız'la anlaşma sağlanırken kulüpler arasında ödeme şartları, vergi konusu ve diğer detaylar konuşuluyor. Darwin Núñez'den de Trabzonspor'a ben hazırım mesajı geldiği söylenmiş. Orta saha için Orkun Kökçü'nün eski takım arkadaşı listeye girdi. Quentin Timber, Beşiktaş orta saha transferinde rotasını Marsilya forması giyen Timber'a çevirdi. Orkun Kökçü ile Feyenoord dönemindeki başarılı performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu için siyah beyazların şartları zorladı ve Porto ile yarıştığı da söyleniyor. Takvim gazetesine geçelim. Núñez tamam, sıra El Hilal'de. Trabzonspor Uruguaylı golcünün transferinde mutlu sona yaklaştı. Trabzonspor Darwin Núñez transferinde önemli bir adım attı. Uruguaylı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan bordo maviller El Hilal kulübüyle transferi tamamlamak için artık son detayları görüşüyor. Foto maça da bakalım. Bir vizyon transferi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Salah alıyorsan bu paraları vereceksin. Ama sadece parayla da getiremezsin. Trabzonsporlu çocuklar için çok güzel oldu. Parayla bu reklamı yapamazsınız. Bir vizyon transferi oldu bu. Açıklamasını yapıyor. Yine Fatih Tekke sayesinde dedi. Fatih Tekke'nin ciddi katkısı olduğunu söyledi. Hocamız kendisinden önce Trabzonspor düşünen bir adam. Genç oyuncuları aldı, oynattı, yetiştirdi ve yüksek bedelle satışını sağladı. Kulübe yüksek miktarda para kazandırdı. Hoca bunu başardı. Hocamız Olay'ı, Pinya ve Vivu'yu 5-6 oyunculuk havuzdan seçip aldı. Açıklamasını da yaptı.

0: Evet değerli izleyenler, gazete manşetlerini bitiriyoruz. Şimdi bir bağlantıyla devam edeceğiz. Teams bağlantımızda bugünkü konuğumuz Hüseyin Özkek olacak. Kendisiyle beraber şöyle biraz gündemi konuşalım. Hoş geldiniz, nasılsınız? Günaydın.
1: Evet, günaydın, hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Maçları takip ediyoruz. Artık sezon iyice yoğunlaşmaya başladı. Hafta sonu bazı ligler de başlayabiliyorsun. La Liga gibi mesela. Kupa maçları olan ülkeler var. Yine Dünya Kupası'ndan sonra ufak bir ara vermiştik. Artık yine futbolu takibe devam.
0: Aynen öyle. Bugün de lig başlıyor. Bakalım şimdi biraz Avrupa'yı konuşalım.
1: Bizim ligimiz de başlıyor. Tabii bunu da hani ben Avrupa'daki liglerden bahsediyorum.

0: başlayalım tabii de bizim ligimizle başlıyor tabii ki.
1: Beşiktaş'ı konuşarak başlayacağız. Üçüncü eleme turunda dün akşam Hradec Králové'yi siyah beyazlar mağlup etti Černý'nin golüyle ve playoff'a yükseldi. Karşılaşmayı biraz konuşalım, sonrasında da ülke puanını soracağım.
0: Evet, hem Beşiktaş hem Fenerbahçe 4 maçlarında kazandılar. Yani bütün iki takımımız da bütün maçlarını kazandılar bu turda. Üçer galibiyet kazandırdılar Türkiye'ye. Ama yani skorlar çok düşük kaldı diye düşünüyorum. Yani ben çok daha fazla gollü maçlar olabileceğini düşünüyorum. Yani iki takımımız da çok fazla gol kaçırdılar. Bir türlü skoru yükseltemediler. Tabii ki önemli olan kazanmak, orası ayrı. Ama yine de potansiyelleri vardı ve beceri eksikliği gözüktü bu turda nedense. Ama sonuçta kazanarak iki takımımız otur geçti. Dün akşam Beşiktaş'ta çok üstün bir oyun oynadı. Rakibinden zaten kalite olarak hep söylemiştim ben. Çok üstte bir takımdı Beşiktaş. Ve bunu da gösterdi. Tek golle de olsa karşılaşmayı kazandı ki Çerni'nin attığı gol gerçekten çok güzel bir goldü. Olaytan'ın o ara pasına attığı depar ki hani Çerni artık yaşı ilerlemiş oyunculardan biri, ona rağmen çok iyi bir depar attı. Ve hiç beklenmedik şekilde zayıf olan sağ ayağıyla kalecinin hiç beklemediği sol tarafına vurdu. Ve kaleci adeta hiç kıpırdayamadı bile. Ve takımı 1-0 öne geçirdi. Bu skorla da maç sona erdi. Hak edilmiş bir galibiyet, hak edilmiş bir tur. Dediğim gibi çok daha farklı sonuçlarla Beşiktaş bu turu geçebilirdi ama problem değil. Önümüzde şimdi playoff turu var. Beşiktaş bu karşılaşmayı kazanmakla birlikte en azından Konferans Ligi lig aşamasını garantilemiş oldu. Aynı şey Trabzonspor için ve Fenerbahçe için de zaten geçerliydi. Onlar da lig aşamasını garantilediler. Fenerbahçe inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalır ve Avrupa Ligi lig aşamasına inmez. Lyon'a eler. Ama sonuçta bu sezon 4 takımımız Avrupa kupalarında lig aşamasında yer alacaklar. Sadece işte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hangi kupanın lig aşamasında oynayacakları playoff maçlarından sonra ortaya çıkacak.
1: Evet.
0: Ben geçen gün bir paylaşım yapmıştım. İki takımımız Şampiyonlar Ligi, iki takımımız da Avrupa Ligi lig aşamasında olurlarsa tadından yenmez sezonun diye.
1: Gerçekten
0: Umudum o. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında, Trabzonspor ve Beşiktaş da Avrupa Ligi lig aşamasında olurlarsa yani artık bu sezonumuz tamamen özellikle hafta arası futbola dolu olarak geçer. Ligin o kısır tartışmalarından da en azından böyle biraz uzaklaşırız ki kısır tartışmaları bu sezonda bekliyorum ben ligimizde.
1: Tabii hem yani az önce gazeteleri de okurken şimdi o kadar da çok fazla yıldız isim olacak ki hem ligimizde şimdi Avrupa'larında da bence bunun etkisini göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Muhakkak yani o açıdan da çok çok önemli. Çok fazla yıldız futbolcu var. Bunların Avrupa'da oynayacak olması da çok önemli. Zaten ligimizin kalitesi de bu bağlamda artacak ama bizde tartışma biliyorsun hiç bitmiyor. Şimdi bu 4 takım da şampiyonluğa oynayacağı için mutlaka tartışmalar olacak.
1: Tabii
0: sonuçta biri şampiyon olacak. Tartışmasız bir sezon beklemek mümkün değil.
1: Peki UEFA Süper... Buyurun.
0: Ülke puanına...
1: Evet ülke puanından da bahsedelim.
0: Şimdi biz bu aldığımız bu turda 4 galibiyetle birlikte 9. sıradaki yerimizi sağlamlaştırdık ülke puan sıralamasında. Şu andaki puanımız 47,975'e çıktı. Bizi takip eden iki ülke var bize yakın. Çekya 44,225 puanda. Polonya'da 44,125 puanda. Bu arada Beşiktaş'ın Çekya takımını elemiş olması onlarla aramızdaki puan farkının biraz daha açılmasına neden oldu. Yani Çekya takımı puan alamadı. Beşiktaş bunun karşısında iki maçında kazandığı için puan aldı. Ve Çekya ile aramızdaki fark da açıldı. Polonya 44,125'te. Yani ben ilk 10 içinde uzun süre kalabileceğimizi düşünüyorum. Hatta 8.lik şansımız da var şimdi. Çünkü Hollanda ile aramızda şu anda 8. olan Hollanda ile aramızda 4 puanlık bir fark var. O 4 puanlık fark kapanabilir. Ancak 8. sıraya yükselmek Avrupa kupalarına katılım açısından herhangi bir fayda sağlamıyor. 9. ile 8. bir farkı yok ama yine de oraya çıkmak hem moral açısından hem de 20

0: sağlamlaştırmak açısından çok güzel olabilir Hollanda'yı da geçmiş olmak. Bakalım bu sezon içinde oynanan maçları da göreceğiz hep beraber.
1: Peki UEFA Süper Kupa'ya geleceğim. Paris Saint Germain Aston Villa'yı devirdi.
0: Evet, Paris Saint Germain Aston Villa'yı, yani Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa karşılaştılar Salzburg'da. Bence maçın en önemli olayı tabii ki Afrika'dan gelen Somalili hakem Omar Arthur'un maçı yönetmesi oldu. Gerçekten UEFA'nın o Amerika'ya sokulmadıktan sonra, yani ABD'ye gidemedikten sonra Omar Arthur'un hemen anında karar vermesi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmasını onun yöneticiliğini açıklaması çok güzel bir jestti ve iyi bir hamleydi FIFA'ya karşı. Ve sonunda da maçı yönetti, gayet de iyi yönetti. Başarılı genç bir hakem olduğu belli. Zaten Afrika'da da yılın hakemi seçilmiş. Karşılaşmanın favorisi zaten Paris Saint Germain olduğunu hepimiz biliyorduk. Paris Saint Germain'le mücadele 2-1 kazandı. Ancak Aston Villa'da bayağı gol kaçırdı değil mi Demet? Yani evet. İyi mücadele ettiler onlar da. Hani Paris Saint Germain tecrübesiydi ve biraz da şansıyla karşılaşmayı 2-1 kazanarak Süper Kupa'yı bir kez daha müzesine götürdü. Son iki sezonu özellikle Paris Saint Germain domine etti Avrupa'da. Şimdi galiba Ferran Torres'i de alıyorlarmış Barcelona'dan. Yeni okudum. Bilmiyorum sen gördün mü? Anlaşma sağlanmış. Ferran Torres Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer oluyormuş. Bunu da transfer haberi olarak verelim. bir de ben bir transfer haberciliği yapayım.
1: Peki.
0: Yani Paris Kupa'yı da geride bıraktık. Artık dediğim gibi ligler ve Avrupa Kupaları bizi bekliyor.
1: Peki devam edelim. Salzburg'da Cefer'in El Kalefi zirvesi vardı.
0: Evet. Şimdi Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı ve Paris Saint Germain Başkanı aynı zamanda Nasser El Kalefi doğal olarak Salzburg'daydı. UEFA'nın organizasyonunda da Cefer'in oradaydı. Bu iki kişi biliyorsun FIFA Başkanı Infantino'ya karşı bir mücadele yürütüyorlar ve onun başkanlıktan çekilmesini ve bir daha da aday olmamasını istiyorlar. Bununla ilgili aralarında bir mini zirve yapıldığı söyleniyor. Salzburg'da Afrika Konfederasyonu Başkanı CAF'ın başkanı Motpeze de Somalili hakemin maçı yönetmesi nedeniyle Salzburg'da davetliydi ve o da oradaydı ve hatta o toplantıya o da katılmış, böyle söyleniyor. Çünkü Afrika Konfederasyonu CAF Infantino'ya açık desteğini belirtti. Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL ile birlikte. Motpeze tabii ki Infantino'dan çok şeyler elde ediyor. Dolayısıyla Infantino'nun ona olan faydasından mahrum olmak istemiyor. Fakat diğer yandan da diğer konfederasyonlar, işte Kuzey Orta Amerika Karayipler, işte Asya Konfederasyonu, UEFA zaten ortak bir açıklama yayınlamışlardı. Biraz önce gördüm yayını beklerken Yeni Zelanda Futbol Federasyonu da Infantino'dan desteğini çektiğini açıklamış Demet.
1: Evet.
0: Onlar da işte OFC, yani Okyanusya Konfederasyonu'nun bir üyesi, 11 ülke var orada. Yeni Zelanda tabii ki en etkili ülke orada. Onlar da desteklerini çektiler ve FIFA hakkında bağımsız bir kurum tarafından soruşturma yürütülmesini istiyorlar. Onlar da bu 11 ülkeyi, 10 ülkeyi etkilerlerse, yani Infantino'nun artık seçilme şansı olmaz adaylığını koysa bile, 4 konfederasyon UEFA'nın tarafında olursa. Bakalım 18 Kasım'a kadar başkanlık adaylığı belli olacak, kimler başvuracak. O zamana kadar bekleyip göreceğiz.
1: Peki İspanya Süper Kupası'na geçelim. Orada dörtlü final İstanbul'da olacak. Şubat ayında değerli izleyenler, Olimpiyat Stadyumu'nda. Yani şimdiden söyleyelim, hazırlıklı gelsinler soğuğa karşı.
0: Şimdiden kışlıkları hazırlasınlar.
1: Evet. Buz gibi olur orası.
0: Yani tabii ki şimdi Suudi Arabistan'da sanırım Asya Kupası maçları olduğu için İspanya Futbol Federasyonu Süper Kupa karşılaşmasının TFF ile anlaşarak İstanbul'da yapılmasına karar verdi. Bizim açımızdan gerçekten çok güzel. TFF'yi de İspanya Futbol Federasyonu'na bu konuda ikna ettiği için ve maçları İstanbul'a aldığı için tebrik ederiz. Hani eleştiriyoruz çok ama bunu da tebrik etmek lazım. Çünkü bütün dünyanın

0: dediği bir organizasyon, İspanya Süper Kupa organizasyonu Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek. Hakikaten Şubat ayında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda havanın nasıl olacağını şu an için bilmemiz mümkün değil ama soğuk olacağı kesin, onu söyleyebiliriz. Umarız hava şartları güzel olur, futbol oynamaya ve seyircinin gelmesini elverişli olur da orada güzel bir turnuva, mini turnuva izleriz. Ben açıkçası sevindim. Şimdiden de akreditasyon yaptırmayı planlıyorum o turnuva
1: Güzel.
0: için.
1: Kaçırmazsınız.
0: Güzel oldu. Tabii tabii böyle maçları hiç kaçırmam demedim.
1: Peki, Xabi'ye gelelim. Xabi Hernandez Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü oldu.
0: Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra birçok milli takımda biliyorsun bayağı değişiklikler oldu. Bizim milli
1: Evet.
0: takımımız hariç. Mesela Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz olan işte Fransa, İtalya ve Belçika'da da teknik direktör değişiklikleri oldu. Fransa'da Zidane geldi. İtalya'da Mancini geldi. Belçika'da Mark van Bommel geldi. Hollandalı teknik direktör. Şimdi de Hollanda milli takımında kimdi Hollanda milli takımının teknik direktörü ayrılan, şimdi aklıma gelmedi ismi bir anda ama Hollanda'da da bir değişim oldu ve Hollanda Futbol Federasyonu İspanyol teknik direktörlerin son dönemde çok revaçta olmasından dolayı Barcelona'nın eski ünlü oyuncusu Xavi Hernandez'i takımın başına getirdi. Bakalım Xavi Hernandez Hollanda milli takımıyla ne yapacak? Jürgen Klopp Almanya milli takımın başına geldi. Gerçekten böyle milli takımların başına da eski ünlü futbolcular, işte önemli teknik direktörler gelmeye başladı. Hakikaten milli maçlarda bu bağlamda önümüzdeki dönemde bayağı ilgi çekici olacak gibi duruyor. Hele Pep Guardiola aslında dedi anlaşsaydı bir milli takımla, ki İtalya ile adı geçmişti. O da çok daha güzel olabilirdi ama şimdi tekrarlayalım. Xabi Hernandez İspanyol yıldız Hollanda milli takımının teknik direktörü olarak bundan sonra takımın başında olacak.
1: Koman'dı bu arada değil mi bir önceki?
0: Koeman,
1: Aynen.
0: evet. Ronald Koeman'dı, evet.
1: Aynen. Peki devam
0: Şeyden
1: edelim.
0: sonra Dünya Kupası'ndan sonra ayrıldı.
1: 2 dakikam kaldı. Los Angeles Lakers dünyanın en pahalı satılan spor kulübü oldu. Bir rekor kırdı.
0: Şimdi önümüzdeki pazar günü yanımızda seninle bu kulüp satışları ile ilgili güzel bir şeyler hazırlayacağım Demet, ama çünkü birkaç daha böyle hisse satışı var. Mesela Liverpool'un %30 hisse satışı var. Leicester City tamamen satılıyor. Bayern Münih %5 hissesini satmaya karar verdi. Dolayısıyla şimdi Los Angeles Lakers'ta 12,5 milyar dolarla dünyanın en büyük meblağ satılan kulübü oldu. Bir de satın alanlar malum Josh Kushner ve Bob Iger. Josh Kushner'ı nereden hatırlıyoruz? Bu son FIFA'nın projesinde teklif veren kişilerden biri, Trump'ın damadının kardeşi. Spora yatırım yapmaya karar vermiş olacaklar ki FIFA'da başarılı olamadılar o hisseleri almaya, ama şimdi Los Angeles Lakers gibi gerçekten çok önemli bir spor kulübünün 12,5 milyar dolara satın aldılar ki 18 ay önce Lakers yine satılmıştı ve 10 milyar dolar ödenmişti. Yani arada 2,5 milyar dolar daha değer arttı Los Angeles Lakers'ın. Gerçekten çok değerli bir kulüp. NBA'in değeri zaten ortada ama Lakers'ın Los Angeles'ta olması, işte bütün film yıldızlarının Lakers taraftarı olması, maçlarda saha kenarında olması cazibesini artırıyor Los Angeles Lakers'ın. Bu da tabii ki değerine yansıyor. 12,5 milyar dolar da inanılmaz bir rakam.
1: Rekor. Peki teşekkür ederim size. Süremiz bitti. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Tabii ki iyi bir hafta sonu diliyorum herkese.
1: Teşekkür ederiz. Hüseyin Özkök'ü uğurluyoruz. Kısa bir ara vereceğiz tekrar. Saat 10'da da buradayız.

Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi, %21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: tekrar hoş geldiniz. Sabah spor programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Son saat dilimimize giriyoruz. Serhan Türk bugün bizlerle birlikte. Kalan bir saatimizde de transferleri, Süper Lig'i konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Uzun zamandan beri yayın yapmıyoruz seninle.
0: Evet.
1: Günümüz aydın olsun inşallah. Güzel olsun. İyi bir sezon olsun. Bugün de sezon
0: i̇nşallah.
1: Başlıyor. Hem senin için, hem bizim için, hem ailemiz için ve en önemlisi ise ülkemiz için güzel bir sezon olsun. İnşallah,
0: inşallah. Böyle kaosu az bir sezon.
1: İnşallah,
0: keyifli,
1: inşallah.
0: Yıldızlarla dolu bir sezonumuz var bu sezon. Güzel geçecek gibi duruyor. Transferler nasıl geçiyor sizin için? Yoğun tempo devam ediyor tabii.
1: Ya benim takip ettiğim takım Galatasaray olduğu için transfer dönemi Galatasaray için çok parlak geçmiyor. Ama diğer taraftan baktığımızda Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın adeta yıldızlar yağıyor.
0: Evet.
1: Yani şu an biliyorsun dün göktaşları yağdı galiba değil mi?
0: Evet, ay tutulması da
1: evet,
0: vardı.
1: Onu gördük ama en önemlisi Süper Ligimizde yıldız yağmuru gördük yani. Meteorlardan sonra bir de yıldızları gördük. Yıldızlar kaydı. İnşallah Süper Lig'de de o yıldızlar kaymaya devam eder.
0: Peki şimdi sizin de sorularınız varsa bana yazın. Konu başlıkları geldikçe tabii onları da Serhan Türk'e yönelteceğim. Beşiktaş'la başlayalım bu bölümümüze. Dün akşam oynanan karşılaşmanın bir özet görüntülerini hatırlayalım. Çek ekibi Hrdet Kraljove ile Beşiktaş dün rövanş

0: aşk maçında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar maçı kazandı ve adını playoff'a yazdırdı. Dünkü maç nasıl geçmiş? Özet görüntülere bir bakalım, sonra mücadeleyi değerlendireceğiz.
1: Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru, vuruş son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: İşte Murillo'nun çıkışı enerji aslında.
1: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan ağlara gönderemedi. Şerni yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Çerni'yi buldu. Çerni çekti. Çerni vuruyor. Savunmadan döndü. Vaslav Çerni. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti.
3: Dışarıya gönderiyor.
1: Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig çeker. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
0: Evet, Beşiktaş adını playoff'a yazdırdı ve orada da Kaunas'la karşı karşıya gelecek. Hem Midland karşılaşması hem de Hradec Králové maçlarında gol yememesi Beşiktaş'ın özellikle en dikkat çekici noktalardan biri oldu. Alexander Nübel'in performansı tabii ki çok etkileyiciydi. Defans hattında tabii İtalyano'nun yaptığı değişiklikler var. Hatta Agbadu'yu oynatır diye düşünüyorduk. Ama Calo-Emirhan ikilisi de gayet iyi gözüktü.
4: Evet, zaten Beşiktaş transferleri devam edecek. Ama en önemlisi ise artık Beşiktaş taraftarının da sesine, camianın da sesine karşılık veriyor. Bu çok önemli. Geçtiğimiz seneye baktığımızda erken veda eden, taraftarla ilişkisini bozmaya çalışan, bir anlamda kötü oynanan oyunda sadece Orkun'u konuştuğumuz bir Beşiktaş vardı. Ama bu seneye geldiğimizde artık mücadele eden, ki mücadele çok önemli. Yani yensen de yenilsen de o mücadeleyi saha içerisinde vermek çok önemli.
0: Tabii.
4: Öyle bir takım oluşturuyor Beşiktaş. O takımın da meyvelerini alıyor. Ben beğeniyorum. İyi bir takım oldu. Eksikleri var mı? Eksikleri var. Eksikler içinde tabii ki transfer gündemi de var.

0: Ama şu bir gerçek, bitiricilik konusunda biraz sıkıntı yaşayan Beşiktaş var.
1: Evet, gol yemiyor diyoruz ama şimdi Midland maçında 3 gol atıldı toplamda. Hı hı. Kraliova maçında toplam 2 gol atıldı. Yani gol anlamında çok rahat gol atan bir takım değil hala Beşiktaş.
0: Ya tabii ki yani bitiricilik konusunda mesela ben İlhan'ı çok beğeniyorum. Evet. İlhan Fakırlı'yı çok beğeniyorum. Çocuk çok iyi, çok yetenekli. Ayağına da top çok iyi yakışıyor ama bitiricilik konusunda istediğini veremiyor. Bu keza diğer oyuncular için de çok önemli. Ama şu bir gerçek, oyun ne kadar zenginleşince, futbol ne kadar güzel hale gelince, oyun içerisindeki aktörler ne kadar iyi olunca o kadar izlemesi de zevkli olan bir Beşiktaş haline geliyor. Dedik ya geçtiğimiz dönem işte saha içerisinde sadece Orkun'un takımdaki performansını, hı hı, konuşurken şimdi Trossard'ı geldi, Vlahovic'i geldi.
1: Evet.
0: Orkun'la beraber Salih var. Yani diğer taraf Kuattara var. Yani ben Beşiktaş iyi bir takım olduğu içerisinde.
1: Burayı zaten iyi bitirmişti geçen sezon.
0: Yani Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir takımın da meyvelerini görecek ama dediğimiz gibi yani kale gerçekten olağanüstü bir kaleci aldılar. Alman milli takımın kalecisi Nübel'i aldılar. Nübel sana hem maç kazandırıyor hem de seni yani istediğin an oyunun şeklini değiştirebilecek bir futbolcu, kaleci. Evet. Yani böyle bir kalecilerin hastasıyız aslında. Atan tutan iyi olduğu zaman da ligi çok güzel bitirebiliyorsun. Geçtiğimiz senelere baktığımız zaman atan tutanı Galatasaray'ın hepiydi işte. Muslera, Icardi, Uğurcan, Osimhen. Ve farkındalık oluşturuyordu. Şimdi Beşiktaş'ta o farkındalığı Nübel, Vlahovic ikilisi yapmasını bekliyoruz. Ama şu bir gerçek, Beşiktaş'ın ceza sahası dışındaki şutların biraz daha fazla olması gerekiyor.
1: Bu eksiklik neden kaynaklanıyor?
0: Ya, tam anlamıyla transferi bitiremediler. Hı-hı. Yani bu bir gerçek. Bir de kısa pas trafiğini çok fazla yapamıyorlar. O kısa pas trafiğini de yaptıkları takdirde daha farklı bir Beşiktaş'a evrilecek ama şu bir gerçek, Beşiktaş taraftarı oynanan futboldan sahada izlediği Beşiktaş'tan çok memnun. Beşiktaş'taki o ritminde kazanmasının en büyük sebebi İtalyano. Ama İtalyan'ın da burada mutlu olmasının en büyük sebebi de her hoca oyuncu ister. Oyuncu aldığı zaman performansını görmek ister. Mesela Vlahovic transferi direkt İtalyano'nun isteyip, evet, ben zamanında denedim, ben de tuttu, Beşiktaş'ta da aynı verimi göstermesini beklediğim dediği bir transfer. Bir de çok önemli oyuncular geldiği zaman, oyuncuların da katkısını aldığın zaman takım daha da yukarı çekileceğini düşünüyorum. İşte Vlahovic o klasmanda bir oyuncu. Yani takımdaki böyle lider oyuncular, takımda iyi oynayan oyuncular çoğalttığın zaman takım daha farklı bir kimyaya bürünüyor. Yani bir takımda bir kişiyi tolere edebilirsin, iki kişiyi tolere edebilirsin ama 3-4-5'e çıktığı zaman sıkıntı yaşarsın. Ama takım içerisindeki oyunda, kısa pas trafiğinde, doğru oyunda, set hücumunda ya da ön alan baskısındaki o iyi oyuncuları toparlarsan o zaman seneyi bitiriyorsun.
1: Dünkü karşılaşmanın biraz rakamlarını, istatistiklerini de sizlere aktarayım. Toplu oynama yüzdelerinde %58 Beşiktaş, %42 Kraliova'ydı. Gol beklentisinde 2.18 Beşiktaş, 0.74 Kraliova yine. Toplam şutlarda Beşiktaş 24 şuta 5 isabet buldu. Kraliova ise 10 şuta 2 isabet bulabildi. 47 kez Beşiktaş rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Bu rakam Kraliova takımında 18. Şimdi izleyenlerimizin yorumlarını da şöyle göz gezdiriyorum. Trossard'ı nasıl bulmuş Serhan Bey diye soran var. 66'ydı yanlış
0: daha
1: hatırlamıyorsam.
0: Daha bir şey görmedik. Yani hani göreceğiz. Yani sonuçta
1: evet,
0: ya
1: usta, tam hazır görüntüsü
0: bir
1: vermedi şu anda.
0: Ya ama yani oyuncunun geldiği yer, geçmişi, bir de şimdi çıktığı atmosfer. Yani Beşiktaş atmosferi gerçekten her oyuncunun hayali olan bir atmosfer. Hı hı. Yani sonrasında oyunculara sorduk, rakip takımın oyuncularına sorduklarında atmosferden çok fazla etkilendiklerini dile getiriyorlar.
1: Evet.
0: Bu atmosferde her oyuncu top, futbol oynamak ister. Çünkü Beşiktaş taraftarı oyuncusu da çok çabuk bütünleşiyor. Hı. Ve çok çabuk sahip çıkıyor. Ve o sahipliği de oyuncuya hissettiriyor. Ben ilerleyen zamanda Trossard'ın direkt oyuna katkısını, yani Nübel'i mesela nasıl konuşuyoruz? Sürekli kaleyi kapatması, güzel kurtarışlar yapması, takımı rahatlatması anlamında konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Yani Trossard'ı da, Vlahovic'i de ilerleyen zamanlarda çok fazla etkili bir şekilde göreceğiz. Çünkü lig uzun bir maraton. Ardına bir de Avrupa Kupaları var. 60 maçlık bir periyottan bahsediyoruz. Bu anlamda ben Beşiktaş istenilen oyunu bu oyuncularla oynar diye düşünüyorum.
1: Şimdi Trossard oyuna girdiğinde İlhan Fakılı da oyundaydı. Aslında sol kanat için acaba İtalyano'nun tam olarak nasıl planı var şu anda bilmiyoruz. Belki Trossard tam hazır olmadığı için direkt hemen sol kanada geçirmemiş olabilir mi?
0: Ya tabii ki ama yani İlhan Fakılı ile Trossard arasında tabii

0: ki fark var. Çok da büyük fark var.
1: Tabii,
0: ama İlhan Fakıllı da gelecek vadeden genç oyuncularımızın başına geliyor. Ve Türk statüsündeki bir oyuncudan bahsediyoruz dedik. Ya, bir yıl şey lig uzun bir maraton. Oyun içerisinde farklı mevkilerde farklı bir şekilde devrişmeyle beraber iyi bir takım olgusu içerisinde bu iki oyuncu da kullanabilir hoca gerektiği takdirde.
1: Peki yine sizden gelen bazı eleştirel yorumlar var. Onlara biraz bakacağım. Refik Bey, Beşiktaş'a bence sağlam bir sağ kanat lazım demiş.
0: Aramadalar.
1: Bir başka izleyicimiz, Beşiktaş'ın bekleri bence 3 maçı çıkaramaz, orada eksiklik olduğunu hissediyorum diye bir yorumda bulunmuş. Ya
0: Beşiktaş zaten Demet 3 tane en az transfer yapmasını bekliyoruz. Özellikle tabii ki sağ kanata bir takviye yapmasını beklediğimiz Beşiktaş var. Zaten Önder Hoca da daha önceki maçtan önceki o sohbette bizim arkadaşlarla olan sohbette bunu dile getirdi. Ve orada kısa pas trafiğine çok fazla dikkat çektiler. O kısa pas trafiğini yapabilecek, orta yapabilecek, orada gidip gelebilecek bir oyuncuya ihtiyaçları olduklarını dile getirdi.
1: Evet.
0: Burada kontenjan mı yapacaklar yoksa olgun futbolcuya mı bakacaklar? Çünkü bazı oyuncular U23 biraz birkaç ay kaçıran oyuncular varmış. Bundan dolayı o kontenjandan dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Ama ben iyi bir transfer dönemiyle beraber bu eksik bölgelere özellikle stoper mevkisine acil ihtiyacı olan Beşiktaş var. Sağ bek mevkisine acil ihtiyacı olan Beşiktaş var. Orta sahaya olabilir diye
1: tamam
0: düşünüyorum.
1: Tamam diyecektim. Orta saha lazım. Orkun çok yoruluyor demiş bir izleyicimiz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Orta sahaya da lazım. Aslında sol bekte ben Rıdvan'ı beğeniyorum ama Rıdvan da yani çok fazla adını koyamıyorum aslında. Rıdvan'dan bir patlamasını bekliyoruz. O patlamayı yaptıktan sonra Rıdvan bence açılacak. Ama daha göremedik. Bir de sakatlıktan çıktı. Öyle bir durum söz konusu. Kuatlara da isteneni tam anlamıyla veremedi. Ama deriz daha ligin başındayız. Daha Avrupa Kupaları elemeler var. Bu anlamda ben Beşiktaş'taki sinyallerin hem olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz geriye dönersek, 3 ay öncesine dönersek havlu atmış.
1: Tabii.
0: Sadece statta taraftarı kalmış. Oyuncuların üstündeki sadece formalar var, oyuncular yok. Öyle bir Beşiktaş varken şimdi arzulu, istekli, oyuna karşılık veremeyen bir anlamda da Beşiktaş'ı hareketlendiren bir oyuncu kalitesi olduğunu görebiliyoruz.
1: Şimdi Kaunas Žalgiris'le karşı karşıya gelecek playoff turunda Beşiktaş ki çok da uzak bir süre sonra değil. Ayın 20'sinde haftaya ilk maç Beşiktaş'ta burada oynanacak. İkinci maç ayın 27'sinde Litvanya'da oynanacak. Beşiktaş sanki böyle sıralamaya baktığımızda zor rakiplerden başlayıp birazdan makul seviyeye indi gibi duruyor.
0: İnsin insin hep biz girelim ya. Avrupa'da olalım. Beşiktaş da olsun çünkü hak ediyor. Ya dedik ya yani aslında çok büyük ve çok ateşli bir taraftar topluluğu var. Bu taraftar topluluğu abi Avrupa'daki o mücadeleyi hak ettiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Bütün takımlarımız Avrupa'da devam etmesini temenni ediyorum ben. Başakşehir maalesef kötü başlangıç yaptı ama güçlü takımlarımız var. Önemlisi de yıldız getiren takımlarımız var.
1: Tabii.
0: O yıldızlara layık olalım.
1: Trabzonspor'da Ferencvaros'la karşılaşacak playoff'ta bu arada, onu da söylemiş olayım. Biraz da Italiano'nun açıklamalarından bahsedeceğim. Italiano daha bitirici olmamız lazım dedi. Belki Vlahovic gelince bu senaryo biraz daha değişebilir mi, ya da bir sağ kanat transferi bilmiyorum. Çerni konusunda çok fazla eleştiri var. Ama sanki ben izlerken çok kötü bir Çerni görmüyorum açıkçası.
0: Ya geçtiğimiz dönemde de o Çerni'yi görmüyorduk zaten.
1: Evet,
0: kötü bir Çerni yoktu
1: dönemi.
0: Ama şu bir gerçek, Beşiktaş tam anlamıyla istediğini bulamadı orada. Orada bir devamlılığı bulamadı. Ve işi de şansa bırakmak istemiyor. Bir anlamda transfer de yapmak istiyor. Ama hocaya katılıyorum ben. Bitirici konusunda çok ihtiyacı olan bir Beşiktaş var. Yani bu skorların biraz daha böyle farklı olması lazım. Yani bir sıfır değil de daha fazla sıfırlı bir maçların geçmesi lazım. Çünkü çok pozisyon buluyorsun.
1: Evet.
0: O pozisyonları değerlendiremiyorsun. Diğer tarafta işte bakıyorum şu an rakip cezasının arasında topla buluşmada 67, özür diliyorum 47. 47'ye 18 kaçan net pozisyon 1-1. Direkten dönen şut 1-0. Engellenen şut 11-3. Ya bunlar çok önemli istatistikler. Ama işte bitiricilik anlamında gerekeni olmadı. Mesela İlhan dedik ya, çok yetenekli çocuk. Çok da yetenekli gencimiz, iyi de futbolcu. O bitiriciliği yapsaydı şu an daha farklı bir takım konuşurduk ve bitiriciliği tam anlamıyla halletmiş. Hocaya da çok güzel bir dona vermiş Beşiktaş görürdük.
1: İlhan rotasyon oyuncusu olarak mı düşünüyor hoca?
0: Ya dedik ya, lig uzun bir maraton. Hı hı. Artına Avrupa kupaları da var. 60 başlık serüvenden bahsediyoruz.

0: diyoruz. Ben oyun içerisinde hocanın da bu oyuncuyu oyunun içerisinde kullanacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Hı hı. Onu da zaten bitiriciliği yaptığı takdirde çok farklı bir ilham konuşuruz.
1: Hoca yine rotasyon konusuyla ilgili şöyle bir cümle kullanmış. İyi bir rotasyon oluşturarak oyuncuların performansını da daha yukarı çekmeyi planlıyoruz. Savunmayla ilgili savunma oyuncularımdan çok memnunum dedi. Calo bir sakatlık yaşadı ama maç sonunda bir açıklamada bulundu. Önemli bir durum yok şu an. Ağrı hissettiğim için çıktım dedi. Calo ve Emirhan ikilisi şu anda var ama sizde bir tereddüt yaratıyor mu bu ikili?
0: Yok yani sonuçta ama yine bir tabii ki takviye olacak onu bir net bir şekilde görebiliyoruz. Emirhan'ı da biraz sanki yani kırmızı kart görme riski biraz daha böyle güce dayalı oynuyor. Biraz daha böyle fiziksel oynuyor. Bundan dolayı bazı sıkıntı yaşayabilir ama ben de dün Beşiktaş'ın savunma anlamında beğendim. Hoca da zaten oyunculara inanıyor ve güveniyor ama önemli olan şu. Yeni bir hoca geldi. Hı hı. Yeni bir hocanın ne yaptığını herkes çok iyi biliyor. Geçmişini de çok iyi biliyor. Herkes hocadan forma almaya çalışıyor. Forma savaşı olduğu yerde her zaman ben iyi bir futbol çıkar ve forma savaşının olduğu yerde herkes maksimumunu vermek ister. Zaten Beşiktaş'ın da ihtiyacı olan maksimumunu veren oyuncular ihtiyacı olduğunu, küsüp gitmek isteyen oyuncular olmadığını görebiliyoruz. Rafa Silva'da örneğinde gibi.
1: Evet haklısınız. Şimdi Trendyol Süper Lig'de sezon açılıyor demiştik. Beşiktaş'ta pazar günü Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Bir yönetmenimiz Oğuz'dan rica edeyim şöyle haftanın programı ilk hafta hangi maçları izleyeceğiz? Bugün oynanacak tek maçla birlikte başlayacak yeni sezon. Keyifli olur umarım. Hayırlısı olsun diyelim.
2: İnşallah.
1: Bugünün tek maçı Galatasaray Arcacorum Futbol Kulübü olacak. Sonrasında tabii hafta yoğun. Cumartesi, pazar ve pazartesi önemli karşılaşma var. Yarın saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor maçı. Saat 21.30'da da Gençler Birliği Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor maçları var. Pazar günü 19'da İstanbul Başakşehir Kocaelispor'u konuk ediyor. 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü ve aynı saatte Beşiktaş Eyüpspor maçı da var. Pazartesi günü de ilk haftayı noktalayacağız. Hangi maçla? 21.30'da oynanacak Samsunspor Göztepe maçıyla birlikte. Haftanın sizce en böyle kritik, heyecan verici maçı hangisi? Olabilir.
0: Bugün Galatasaray maçı.
1: Evet.
0: Çok heyecanlı olacağını düşünüyorum çünkü Galatasaray...
1: Bir de bir belirsizlik var ya orada.
0: Ya Galatasaray'da aslında belirsizlik yok. Yani Galatasaray sahaya çıkınca o belirsizliği tamamıyla üstünden atar. Ama belirsizlik transferlerde var.
1: Evet.
0: Onu göreceğiz. Mesela Kasımpaşa Trabzonspor maçı da beni çok heyecanlandırıyor. İyi bir maç olacak. Bir de lige yeni çıkan takımımız var. Ahmet Spor Faaliyetlerle Erzurum Spor. Ben Çorum Spor'a da, Ahmet'e de, Erzurum'a da başarılar diliyorum. İyi bir sezon olsun. Yani şunu söylemek lazım. Erzurum çok güzel bir deplasman. Yani biz gazeteciler için de deplasman. Taraftarlar için de. Ya kışı yazı fark etmiyor. Ya güzellikler. Benim ülkemin her tarafı güzel bak. Ahmet Sportif Faaliyetler, Diyarbakır. Ya Diyarbakır'a gideceksin, orada sabahleyin kalkacaksın, ciğerini yiyeceksin. Gezeceksin, Diyarbakır Kalesi'ne gideceksin. Orada gezecekler. Bir de Diyarbakır halkı o kadar misafirperver ki seni öyle güzel ağırlayacaklar, öyle güzel karşılayacaklar ki.
1: Genelde Antep deplasmanını çok sever muhabirler.
0: Ama şimdi Diyarbakır deplasmanı, ben bir de özlemimiz var bizim.
1: Gitmedim hiç. Ama ben güzel
0: çok
1: şeyler
0: gittim, Galatasaray'la çok gittim ve çok da güzel karşıladılar. Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmaları da bence çok keyifli geçecek. Her giden oraya hem keyif alacak, yemeğini yiyecek, gezecek, tarihi görecek, Diyarbakır'ın yeni halini görecek. Ve güzel bir ambiyans olacak. Çorum da keza öyle. Yani Çorum da. Yani aslında hani ben hep şunu söylüyorum. Şehirlerle özdeşleşmiş takımlar geldiği zaman farklı oluyor. Çünkü oradaki insanların da özlemi var. Bir Galatasaray'ı görmek, Beşiktaş'ı görmek, Trabzon'u görmek, Fenerbahçe'yi görmek. Onlar için de çok güzel bir olay. Bence ilerleyen zamanlarda bunun en güzelini yaşayacağımızı düşünüyorum.
1: Şimdi Çorum için tabii... sezonun ilk mücadelesi ve son 4 yılı şampiyonuna karşı Süper Lig'de bir açılış yapacaksınız. Yani bilmiyorum onların farklı bir motivasyonu vardır bu mücadeleye karşı diye düşünüyorum.
0: Ya tabii ki var. Özür diliyorum. Çorum ligimize geldi. Hoş geldi. Hayırlı bir sezon diliyorum kendilerine. İyi de bir takım kurdular. Ve bütçe anlamında da çok fazla zorlanmadılar.
1: Evet.
0: Ve artık açılış maçında Galatasaray'la yapacaklar. Galatasaray'da son 4 senenin şampiyonu ve hedefi 5'te 5 yapmak isteyen bir Galatasaray.

0: Galatasaray var. Ve Galatasaray'ın kendi sahasında oynanıyor karşılaşma. Bu anlamda Galatasaray için çok önemli. Çorum için ise daha da önemli. Artık ben Süper Lig'e girdim. Nasıl geldim? Herkes görsün diye öyle bir maç çıkarmaya çalışacak. Bence güzel bir karşılaşma olacak. Ama benim favorim belli.
1: Peki şimdi favori dediniz. Orada bir muhtemel 11'imiz var. Bir bakalım lütfen. Okan Hoca ilk maçında sezonun kimleri tercih edebilir ya da kimler eksik olacak? Bu detayları biraz konuşalım. Muhtemel 11'imiz üzerinden. Teşekkür ederim. Ekrana da geldi. Ben de bizi radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için seslendirmiş olayım. Kalede bu akşam Uğurcan'ı bekliyoruz. Defans hattında sol bek Jakob, sağ bek Roland Şalai, stoper ikilisi Abdülkerim Lemina. Orta sahada Sara Torreira, önlerinde Yunus, sol açıkta Barış Alper, sağ açıkta Leroy Sané. İleri uçta da Victor Osimhen'in oynamasını bekliyoruz. Sizin beklentiniz bu mudur 11'de?
0: Evet, benim de beklediğim 11 bu. Zaten elimizdeki 11 de bu. Aha. Bu anlamda Galatasaray, yani herkes panik yapıyor tabii ki.
1: Evet,
0: panik
1: yapacağız. Lerden dolayı aslında.
0: Herkes panik yapacak. Neden panik yapacak? Çünkü Galatasaray'dan bu sene beklentisi çok büyük.
1: Tabii normal bir durum mu mesela? Evet. Bugünlük başlıyor aslında. Yani
0: normal bir durum. Neden normal bir durum? Rakiplerin artık çok kuvvetli hale geldi. Yani eskiden geçen seneye baktığımız zaman sen iyi oynuyordun, sezona iyi başlıyordun,
1: evet,
0: iyi bir transfer dönemi geçirmiyordun,
1: evet,
0: ama ya rakiplerine güveniyordun. Şimdi rakiplerin çok farklı yerlere geldiler, çok farklı takım kurdular ve bu da bir baskı haline oluştu Galatasaray'da. Ama ben Galatasaray'ın en büyük gücünün taraftarından geldiğini düşünenlerdenim. Galatasaray taraftarı her zaman takımının yanında olacak ve özlediklerini düşünüyorum. Bu akşam da full kapasite. Evlerinde Çorum Spor'u ağırlayacaklar. O yüzden yani Galatasaray'ın beslendiği yer taraftarı olarak gördüğümüz için bu karşılaşmada favori olarak da Galatasaray'ı görüyorum. Tabii ki burada kadroya baktığımız zaman eksiklik olarak Davinson Sanchez'i görebiliriz.
1: Evet.
0: Davinson Sanchez'i biliyorsun 2026 Dünya Kupası sonrası bir tatil verilmişti, izin verilmişti. Ondan sonra da kampara gelmedi. Hazırlık karşılaşmalarında oynamadı. Bundan dolayı tam hazır olabilmesi için bu sene tekrardan imzaladıkları 1+1 2 yıllık sözleşme imzaladıkları Lemina'yı stoper tandeminde göreceğiz. Zaten Lemina için transfer edildiği sürecinde Aspor ekranlarında söylemiştik. Lemina rotasyonda her tarafta, sağ bekte, ön liberada ve orta sahada ve stoper tandeminde oynayabilir demiştik.
1: Aslında normal şartlarda Singo da orada oynayabilir ama onun bir sakatlığı var değil mi?
0: Singo'nun bireysel antrenmanları devam ediyor. Takım antrenmanlarının bölümlerinde oluşuyor. Takımla beraber oluyor. Bu anlamda ilerleyen günlerde onu da görebiliriz. Galatasaray'ın tabii ki olmazsa olmaz bir eksiği daha var. Burası da 10 numara mevkisi.
1: Evet.
0: Galatasaray oraya transfer yaptığı takdirde daha farklı bir takım olgusuna bürünecek. Ama Yunus da maksimumunu verebilecek bir oyuncu. Yani Galatasaray hem evinde taraftarıyla tekrar bir şey, yani dediğim gibi çok büyük baskı var aslında. Yani çok.
1: Bir tane mesela izleyicimiz yazmış ki geçen sezonun kadrosu resmen hiç mi ekleme olmaz, çok ilginç bir durum geliyor demiş.
0: Tabii ki.
1: Evet, hiç ekleme yok şu an baktığımızda ilk 11 üzerinde.
0: Ama şimdi 4 sene öncesine baktığımızda da Galatasaray 13. ligi bitirdiği seneden sonra bir takım kurdu, o takım meyvelerini aldı. Tabii ki farklı bir takım olgusu içerisine girmesini ben de isterim. Ama şu bir gerçek, bir transfer dönemi var. Bu transferin sonunda beklemek lazım. Ama transfer dönemi Galatasaray taraftarı için, camiası için de beklentilerin altında gerçekleşiyor. Ama işte bugün de ben Galatasaray taraftarının 90 dakika takımı destekleyeceklerini düşünüyorum. 90 dakikanın sonrasında da transferler nerede? Besteleri çıkacağını düşünüyorum. Ama şu bir gerçek, Galatasaray taraftarı en fazla ihtiyacı olduğu yerde takımın sonuna kadar destek çıkar. O desteği saha içerisinde göstereceklerini düşünüyorum. Ve hiçbir şekilde de farklı bir duruma sokup takımı orada motivasyonu düşüreceklerini düşünmüyorum. Bu anlamda aklı selim ve akıllı ve takımın her zaman yanında olan bir Galatasaray taraftarı var. Ama dediğimiz gibi 90 dakika sonrasında Galatasaray taraftarı gerekeni de yapacaktır, mesajı da verecektir.
1: Peki Victor Osimhen ya da direkt hücum hattını bence konuşabiliriz. Sizce yeni sezon için ne kadar hazır oyuncular?
0: Yani çok fazla hazır görmedik hazırlık karşılaşmalarında. Ama işte adı üstünde hazırlık karşılaşmaları. Artık Çorum Spor karşılaşmasıyla kendi evinde yeni bir sezona başlayacak olan Galatasaray var.

0: ve taraftarın da özlediği bir Galatasaray var. Artık sahne Galatasaray'ın. Hani bilirsin, sahneye çıktığın zaman her şeyi unutursun ya. Galatasaray artık sahneye çıkacak, her şeyi unutacak ve en önemlisi ise gaza basması lazım. Ben bu anlamda Osimhen'in de, Sané'nin de, Barış'ın da, Yunus'un da ön alan baskısını daha önce en iyi yaptıkları şey olarak yine aynısını yapacaklarını düşünüyorum. Ve bu anlamda da başarılı bir Galatasaray'ın ön alan baskısındaki önemli oyuncular olarak görüyorum.
1: Ben bir de Torreira'ya parantez açmak istiyorum. Çünkü Torreira ile ilgili, evet, lig bittiğinde bir üzgün Torreira görmüştük. Sonrasında yaptığı açıklamalarda ailevi sebeplerden dolayı bir kırgınlığı olduğunu, Galatasaray ile ilgili herhangi bir durum olmadığını, devam edeceğini söylemişti. Ama son günlerde tekrar aynı konular gündeme geldi. Torreira kendini yalnız hissediyor, çok mutlu değil İstanbul'da. Hatta kaptanlıkla ilgili bazı istekleri olduğuna dair haberler de çıktı. Asıl bilgiyi sizden alalım. Torreira nasıl?
0: Torreira iyi, mutlu. Yani Torreira'nın mutsuz olması için bir sebep var mı ya? Ben de düşünüyorum yani. Hani bu kadar, ben mesela buraya gelmeden önce Torreira'ya mesaj attım. Hatta bakayım yazmış mı? Şu an bakıyorum mesajıma. Bir sıkıntım var. Günaydın, bir sıkıntım var. Bir şeyler söylemek ister misin? Senin için farklı şeyler yazılıyor şeklinde. Ben Torreira'ya mesaj yazdım. Görmüş. Yazıyı da attım ben, hatta o bir tane gazetecinin yazdığı yazıyı. Cevap vermemiş. Cevap vermemek de bir cevaptır. Ama şu bir gerçek, yani 4 sene önce Fiorentina'dan Galatasaray'a transfer olan bir Torreira var ve 2 gün önce de Gıssiyat'ın bir etkinliğinde burada ne kadar mutlu olduğunu ve burada bir misyonu olduğunu, 4 sene önce eğer Mayıs ayında Şampiyonluk Kupası kazanacağını düşünemezdim diyen bir Torreira varken tabii ki tek kaldı. Niçin tek kaldı? Abileri vardı, Muslera'sı vardı, İkardi'si vardı. Ama futbolun gerçeğinde bu. Bu duygularla değil de daha farklı karakterinle, oyun yapınla ve maksimum verebilmenle ilgili ve üstüne de kazancınla ilgili bir durum söz konusu. Yani iyi de kazanıyorsun, mutlusun, bir elin yağda, bir elin balda, güzel de bir insansın, iyi de bir karaktersin. Ben röportaj yaptım kendisiyle, burada ne kadar mutlu olduğunu defalarca söyleyen bir insan. Ama en büyük isteği de 5. şampiyonluk olan Torreira ile ilgili bu şekilde söylemlerin olması beni de artık gayrete düşürdü. Ben mutsuz olması için bir sebebin olmadığını düşünüyorum. Ama mutsuzluğunu da bir şekilde birilerinin dile getirmesi benim artık hoşuma gitmemeye başladı. Gına geldi.
1: Tabii ama çok
0: sürekli
1: fazla
0: menajerin açıklaması, bir tane gazetecinin açıklaması, ben takım menajerinin buraya gelip konuşacak ya. Bir takım kuruldu. Bu takımın en önemli parçalarından birisi sensin.
1: Evet.
0: Güzel para kazanıyorsun. 4 sene buradasın. 2028'e kadar kontratın var. Yani Galatasaray taraftarı seni çok seviyor. Türkiye'deki insanlar seni çok seviyor. Tabii münferit bir şey yaşamış olabilirsin. Bunu Arjantin'de de yaşayabilirdin. Başka Uruguay'da da yaşayabildin. Brezilya'da da, İngiltere'de, Almanya'da da yaşayabildin. Dünyanın her tarafında münferit bir olayla karşılaşabilirdin. Ama bu senin burada mutsuz olduğun anlamına gelmez. Ve en iyi şartlarda yaşıyorsun.
1: Ya duygusal bir oyuncu belki ya. Belki kişisel hayatıyla ilgili bazı durumlar olabilir. Ki ailevi durumlar olduğunda ne kadar etkilendiğini gördük. İkili ilişkilerinde belki olabilir.
0: Ya bence artık yani evlenmesinin zamanı geldi. Yani önce evlensin de hepimiz rahat edelim. İnşallah o mürüvvetini de görelim. Ama önemlisi ise Galatasaray'la 5. şampiyonluğunu görmek lazım. O da 5. şampiyonluk için sonuna kadar vereceğini düşünüyorum. Bunlar gelip geçer. Ve kontrat 2028 yılına kadar ve sezon başlamış. Bugün sezon başlıyor. Sezonun başında senin de tam ihtiyacı olduğun yerde transferler de gelmemişken şu an bir sorun halinde Torreira sorununa uğraşmak
1: büyük sıkıntı olur.
0: Galatasaray tarafında gerer, Torreira da gerer. Bence hiç böyle şeylere gerek yok. Ben Torreira'nın burada mutlu olduğunu düşünüyorum. Mutsuzsa da mutluluğu bir yerlerde arasın. Çünkü bu sene en fazla Galatasaray'ın ona ihtiyacı olduğu dönem.
1: Peki Caner Bey yazmış, Leslie Ugochukwu herhangi bir 11 oyuncusu olarak düşünülecek mi sizce bu sezon demiş. Kullanılabilir değil mi?
0: Yani kullanılabilir ama oyuncu transfer edildiği süreci ve herkesin beklentisinin çok yüksek transferler olup da bu düşük, yani şöyle yanlış anlamasın kimse beni, düşüklükten kastım şu, high seviye yani 10 numara bir topçu bekliyorsun. Aha. Gelen oyuncu 7 numara, 8 numara ama herkesin beklentisi 10 numara. Ya yani beklentinin evet, altında evet, kalmış evet. Bir transfer döneminde geldiğini düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek, profil olarak Niyaga ile aynı, hatta Niyaga'nın bir tık, Niyaga bir tık üstünde olarak gördüğüm bir oyuncu. Zaten kiralandı biliyorsun, belli bir maç opsiyonu var. Hı-hı. Ama o maçı çok fazla oynayacağını da düşünenlerden değilim. Ama yine de görmek lazım, lig uzun bir maraton. Oyuncu o koronca istediği takdirde kullanılacaktır.
1: Yetkin Bey yazmış, bu akşam olası bir puan kaybında ne olur? İlk beklenecek şey taraftar tepkisi olur sanırım.
0: Ya tabii ki taraftar tepkisi olur. Ama ligin daha başındayız yani. Ben Galatasaray'ın kendi evinde,
1: hazırlık
0: kendi
1: maçında
0: seyircisi.
1: Oldu ama bu. Ama yani ya, ligde bir puan kaybı olursa bence.
0: Ya tabii ki ama bu yönetime karşı bir eleştiri olur da. Ama Galatasaray futbolcular da buradaki durumu çok net bir şekilde biliyorlar. Kendi evinde oynayacaklar. Kendi seyircisi önünde oynayacaklar. Kendi seyircisinin baskısıyla beraber Çorum Spor'a atak yapmaya çalışacaklar. Bu da çok önemli. Ben böyle bir yenilgi beklemiyorum Galatasaray'dan.
1: Transfer beklentisinden lige odaklanamadık. Lig bugün başlıyormuş yazan bir izleyicimiz var. Yasin Bey, yanlış görmüyorsam evet. Transferlerden biraz konuşalım.
0: Konuşalım.
1: Evet, eksiklik var ama artık ne zaman gelecek?
0: Nerede
1: ne zaman
0: kaldı
1: başlayacak?
0: Transferler? İşte biz de evet. Hep bunu söyledik. Hatta bu süreç içerisinde en fazla eleştirenlerdeniz Galatasaray muhabirleri olarak. Eleştirsinler tabii ki. Eleştiri sonuna kadar açığız. Hakarete karşıyız. Saldırganlığa karşıyız. Evet. Ama şu bir gerçek. Galatasaray iyi bir transfer dönemi geçirmiyor. Ama bu seneye mahsus değil yani. Galatasaray 3 sene şampiyon olduğunda da iyi bir transfer
1: evet,
0: dönemi geçirememişti.
1: Her şey kusursuz değildi yani.
0: Yani. Ama sonunda da mutlu olan da bir Galatasaray vardı. Ama sonunda mutlu olman için de rakiplerine göre de bir kadro çıkarman lazım. Şimdi rakiplerin sürekli yıldız yağmurları yapıp da sen hala bütçene göre bir oyuncu bekliyorsan ve bütçenle beraber belki işte kiralamayla alabilirim diyorsan ya da satın alma istediğin fiyatlara gelir diyorsan ve hala son dakikayı, son zamanı bekliyorsan burada sıkıntılı bir süreç var. Ve bu süreç içerisinde işte ben Çorum maçını geçeyim, ardından Erzurum maçını geçeyim, sağ salim geçeyim, ondan sonra transferleri indireyim, tekrar Galatasaray taraftarlarıyla bütünleşeyim diye bir mantık varsa bu mantığın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın mutlak transfere ihtiyacı var, mutlak bir 10 numarayı transferine ihtiyacı var, mutlak bir kanat transferine ihtiyacı var, mutlak bir sol stopere ihtiyacı var. İnşallah Galatasaray'da bir de en önemlisi ise şu an Osimhen'in yedeği yok.
1: Evet.
0: Ya bu da çok önemli. Yani bu cendereden çıkması için Galatasaray'ın yönetimin ve burada da stresi azaltması için de iyi bir transfer dönemi geçirmesi lazım. Çok fazla isim yazıldı. Biz bile çok fazla isim verdik. Çok. Bizim isimleri vermemizin en büyük sebepleri Galatasaray'ın teklif yaptığı oyuncular. Çünkü Galatasaray teklif yapıyor. Kime teklif yapıyor? Atıyorum önemli bir takımın genç bir oyuncusuna yapıyor. Gelecek vadeden. Evet. Belki adam takımda düşünmek istiyor. Diyor ki kiralama yapar mısın? Ya sezonun başında kimse kiralama yapar mı? Sonra satın almaya gidiyorsun. Adam diyor ki tamam gel satın almaya, çok güzel. Sen ama geçen sene 75 milyon euro Osimhen'e verdin.
1: Evet.
0: Bana da vereceksin 50 diyor. Yani Galatasaray geçen sene Osimhen transferiyle oradaki çıtayı çok fazla yukarı çekti. Ve önemlisi fiyatlar ise şimdi dünya piyasası çok sığ bu piyasa. Dünya piyasasında Türkiye'deki çok fazla adamları da var aslında. Ve o insanlar da sürekli bunu gaza getiriyor ve buradaki durumu da anlatıyor. Galatasaray baskı altında, Galatasaray seyirci baskısı altında, Galatasaray şu etkisinin altında mutlaka ne isterseniz verirler. Ya böyle de bir durum söz konusu. Ya bu tarafa baktığın zaman sıkıntı, bu tarafa baktığın zaman sıkıntı ama önemlisi ise sen Galatasaray taraftarını sıkıntıya boğmayacaksın. Galatasaray taraftarı Çorum Spor maçına geldiği zaman bu kadro bizim geçen sene kadro demeyecek. Aa ne güzel transferler yaptıkları diyecek bir kadroya çıkmam evet. gerekiyor.
1: Evet.
0: Sonrasında da maç kaybederse ki ben Galatasaray maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Sıkıntılı bir durum. hem seni yakar hem taraftarı yakar.
1: Bir sıcak gelişmemiz var. Ekranda da kırmızı olarak görüyorsunuz zaten. Fenerbahçe'de Fred'le yollar ayrıldı değerli izleyenler.

0: Brezilya oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi takım. Fred artık Fenerbahçe forması giymeyecek. Atletik Mineiro gündemdeydi o oyuncuyla ilgili ki uzun süredir de Fred'i istedikleri söyleniyordu. Bakalım Fred'le ilgili nasıl değişiklikler olacak ki bu konuyla birlikte de Fenerbahçe'ye geçmiş olalım isterseniz. Galatasaray'a dair ekleyeceğiniz bir şey yoksa Fenerbahçe üzerinden devam edebiliriz.
1: Tabii.
0: Fred, buyurun.
1: Lütfen.
0: Fred'le yollar ayrıldı. Zaten birçok yabancı oyuncuyla yolların ayrılmasını beklediğimiz bir dönemdeyiz Fenerbahçe'de. Livakovic mesela bunlardan biri. Başka birçok isim de gündeme gelebilir ama Fred'le başlangıç yapılmış olduk ki İsmail Hoca'nın da aslında takımda kalmasını da istediği bir oyuncuydu.
1: Evet, İsmail Hoca'nın takımda kalmak istediği oyuncu. Neden? Çünkü İsmail Hoca ile beraber farkındalık oluşturan bir Fenerbahçe'nin en önemli parçalarından birisiydi. Hı hı. Ve İsmail Hoca ile beraber form yakalamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama şu da bir gerçek, yıldızları indiriyorsan diğer yıldızlarla da vedalaşman lazım. Çünkü kalabalık bir kadrosu olan bir Fenerbahçe var. Transfer yapma çok güzel. Transfer yaptığın zaman herkes seni alkışlar. Ama gönderebilmek de çok önemli. Çünkü Fenerbahçe'nin çok fazla yabancısı var. Evet. Yabancılardan vazgeçmesi lazım.
0: İlkinin Fred olmasını beklemiyordum ama.
1: Bekliyordum ya. Ben bekliyordum. Çünkü onun oynadığı mevkide çok fazla kalabalık var.
0: Evet.
1: Ve bütçesel anlamda da çok sağlam bütçeler olan oyuncular var. Bu anlamda Fred'le bir aylık bekliyordum. Yani artık burası Fenerbahçe farklı bir takıma büründü. Tabii. O farklı takımda da Forma aslında şu an çok önemli bir yerde. Hı hı. O formayı almak çok sıkıntı oluşturuyor. Ama vedalaşmakta sevgiden yana ben Fred'le vedalaşmanın normal olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii orta saha rotasyonu da zaten hep kalabalık ve önemli olduğunu söylüyorduk sezon içerisinde ve transfer döneminde de. Bence Kante'nin de hazır bir şekilde dönüşüyle birlikte Fred ayrılığı biraz daha kesinleşmiş oldu.
1: Evet, yani İyi Kante'nin en son karşılaşmada da özellikle top kapma, top kesme ve atağa çıkarma konusunda önemli işlere sahip bir performans gösterdi. Zaten oyuncunun kumaşı da belli. Bu anlamda ben hala çıkacak oyuncuları çok merak ediyorum. Yani bazı oyunculardan nasıl vedalaşacak onu da çok merak ediyorum.
0: Sürekli kimleri bekliyorsunuz?
1: İşte çok fazla isim var. Yani mesela şimdi kadro varsa elimizde, kadro üzerinden gidersek daha mantıklı olur.
0: Ama varsa verebiliriz yabancılar. Buyurun.
1: Yani
0: Livakovic dediğimiz gibi Fred'den Livakovic sonra muhtemelen gidecek. Konusu gündemdeydi.
1: Ben de şimdi listeye bakıyorum bendeki.
0: Bir ara Talisca konuşuldu ama bence bu performanslardan sonra artık konuşulmaz yani diye düşünüyorum.
1: Yani Sofyan Amrabat'ın ben gitmesini düşünüyorum, gideceğini düşünüyorum. Diego Carlos'u bekliyorum. Livakovic'i bekliyorum. Bekayu'yu bekliyorum. Osterwald'e biliyorsun sakat. Belki evet, ondan çıkılabilir. Musaba'ya göre Musaba çıkılabilir.
0: Ama şimdi Osterwolde giderse orada bir planlama değişikliği olacak.
1: İşte o planlama değişini yerlerle devam ettirebilirsin.
0: Levent.
1: Yani öyle beklenti içerisindeyim. Çünkü burada yerlerinde çok önemli bir performansını bekliyoruz. Ama mesela Kante'yi maliyetiyle çıkmak biraz zor. Son evet. Maçtaki hareketliliği de biraz Fenerbahçe'nin yüzünü güldürdü.
0: Bence çıkılmamalı da artık.
1: Yani mesela şu an baktığımızda en son transferle beraber 19 mu oluyor? Öyle bir şey zannedersem. Ve çok fazla da
0: Lukaku ile birlikte evet.
1: Mesela Ederson'dan çıkıp ardından Livakovic'den çıkılabilir mi? Bu da bir soru işareti. Talisca'dan sezonun başında çıkabilirdin ama şu an Talisca seni aldı sırtladı.
0: Evet.
1: Üstüne üstlük Vedat Muriç'i aldın. Ondan sonra da Lukaku'yu aldın. Yani ön alanda bu oyuncuların üçünü de kullanmak isteyeceksin yeri geldiği zaman. Asensio var. Asensio'dan vazgeçemezsin. Tabii. Oyun içerisinde ne zaman ne yaptığı belli olmayan bir oyuncu. Bir anda seni farklı bir level atlatabilir. Yani iyi bir takım kurdun ama vedalaşmalar nasıl olacak ben merak ediyorum. Fred'le başlayan bir yaprak dökümü var. Ama burada mutlaka bir as oyuncunla vedalaşacaksın. Ben onu merak ediyorum. Yani şu denkleme baktığımız zaman bir tane oyuncu o oyuncudan da vazgeçtiği zaman eyvah diyebilecekleri bir oyuncu mu, onu ben merak ediyorum.
0: Göreceğiz. Peki şimdi cumartesi günü Gençler Birliği deplasmanı var Fenerbahçe için, biliyorsunuz. Orada tabii olmayacak olan, eksik olan oyuncular var ki kaleden başlayabiliriz. Çünkü Mert Günok'un bir sakatlığı var biliyorsunuz. Ederson da kırmızı kart cezalısı, geçen yıldan kalan, o cezayı çekecek. Tarık olacak kalede.
1: Tarık olacak.
0: Eksik oyunculardan bahsedeyim. Osterwold'e demiştik. O 1,5-2 aylık bir süreyle zaten yok. Musaba'nın yine bir sakatlığı var. Nene aynı şekilde. Livakovic de zaten gidecek gibi duruyor. Evet. Kale konusunda şu an 3 kaleci de yok mesela.
1: Ya, Tarık iyi. Ben Tarık'a güveniyorum. Tarık'ın performansı da güzel. Hı-hı. Hatta hani diyorum ya, Mert ve Tarık'la başlayabilmesi de benim için sürpriz olmaz. İki oyuncudan da vedalaşıp. Çünkü Ederson geçen seneki performansı, vücut dili ve Galatasaray maçından sonraki davranışlar çok iç açıcısı değildi. Ama evet, yeni bir sezon, yeni bir hoca, yeni bir takım, yeni bir başkan. Çok farklı bir karaktere bürünebilir. Hı hı. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz.
0: Yani tekrar formayı Mert'ten alacak diye düşünüyoruz değil mi?
1: Ya ben işte o tarafta değilim. Yani ben belki sırf yerlilerden yana. Çünkü hem burada yabancılardan vedalaşma anlamında.
0: Olabilir.
1: Ama Mert de devamlı olabilecek mi? Bu da beni çok düşündürüyor. Hı hı. Dedim ya, aslında biz bunları çok düşünüyoruz ama İsmail Hoca'nın ben daha fazla düşündüğünü
0: mutlaka
1: hissediyorum. Ve bu anlamda hoca anlamında da Fenerbahçe'de iyi işler yapıldığını görebiliyoruz. Hı hı. En önemlisi ise artık ön alan baskısını yapan, oyuna artık kabullenen bir takım yok yani. Kötü oyunu kabullenen ya da skoru kabullenen,
0: evet,
1: bir Fenerbahçe yok.
0: Direkt
1: reaksiyon gösteriyor ve önemlisi ise erken gol buluyor.
0: Evet.
1: Ve ön alan baskısını sağlam yapıyor. Arkada çok iyi set kuruyor. O setle beraber kırılmaları yaşayan bir Fenerbahçe var. Ve rakibine o baskıdan beraber rakibine hata yapmaya zorlayan bir Fenerbahçe. Önemlisi ise ceza sahası dışındaki vurduğu şutlardan karşılık bulan bir Fenerbahçe var. Geçen sene bunu fazla yapıyordu. Ama bu sene daha böyle elit ve daha sağlam ayaklar olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Ben iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum. İşte
0: Lukaku'nun gelişi.
1: Galatasaray'daki sıkıntı şu. Yani iyi bir Fenerbahçe izlemeye başladık.
0: Evet.
1: İyi bir Beşiktaş izlemeye başladık. İyi bir Trabzonspor izlemeye başladık. Ama
0: doğru,
1: bunlar olurken iyi bir transfer dönemi geçiren 3 takımdan bahsediyoruz. Galatasaray niye iyi bir transfer dönemi geçiremedi? Yoksa 4 senenin şampiyon takımına mı güveniliyor algısı var? Ve soru işareti var. Ve o soru işaretleri gayet doğal olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi oynanan karşılaşmalara baktığımızda yine santrforsuz bir oyun, yani Talisca'nın ileride oynadığı bir oyun gördük ama Lukaku'nun gelişiyle bu planlama tamamen değişecek artık. Santrforlu oynayan bir Fenerbahçe göreceğiz değil mi?
1: Evet, tabii ki. Sonuçta Lukaku buraya forma savaşı verebilmek için geldi. Tamam, maliyet anlamında düşük maliyet. Ama Lukaku'nun oyunun içerisine girmesi, Vedat Muriç'te o forma savaşını sağlayabilmesi açısından. İşte burada Talisca'nın formülü ne olacak? Asensio, Talisca hangisini kullanacaklar?
0: Evet.
1: İşte ben diyorum ya, bir yıldız oyuncuyla vedalaşacak. O yıldız oyuncu hangisi olacak? Aslında o kafamızdaki soru işareti bu var. Ama artık ideal santroforluğunu bulmuş bir Fenerbahçe var. Ve ön alan baskısıyla beraber bütün herkes ceza sahası dışarısından golle bulaşabilecek bir Fenerbahçe var. Yani bakalım, göreceğiz.
0: Gençler Birliği maçında ilk sezonun ilk maçını, Süper Lig adını izleyeceğiz. Süremizin de sonuna geldik. Sıcak gelişmemizi de tekrar edelim. Fred'in sözleşmesi feshedildi. Fred Atletico Mineiro kulübüne transfer oldu. Hayırlı olsun. Size de teşekkür ederim.
1: Teşekkür
0: ederim. Ağzınıza sağlık. Noktalıyoruz Sabah Sporu'nu. Hoşçakalın.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri, yorumları ve analizleri bu ekranlardan, bu programdan sizlerle buluşturacağız. Yayınımızın ilk saat diliminde haber bültenimiz var. Spordaki gelişmeleri ve haberleri sizlerle paylaşacağız. İlerleyen 2 saatlik dilimde ise stüdyo konuklarımızla birlikte bu başlıkları değerlendireceğiz. İlk olarak düne gidiyoruz. Futbol diyeceğiz tabii ki. Beşiktaş'la başlayalım. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Çekya temsilcilerinden Hradec Králové ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ilk maçı Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 kazanmıştı. Aynı tarifeyi Dolmabahçe'de uyguladı Beşiktaş ve burada da kazanan isim Černý oldu. Beşiktaş'la birlikte Černý de golünü attı. Siyah beyazlar karşılaşmayı 1-0 kazandı ve adını playoff turuna yazdırdı.
1: Beşiktaş Hradec Králové rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Calo. Rıdvan'ın 20. Calo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi, arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
1: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top, İlhan alana gönderemedi. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi.

0: güçlü bir vuruş.
1: Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Orhan. Olaytan. Çerni hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Çerni. Önünde boşluk. Çerni gidiyor. Çerni vuruş ve gol! Çerni koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor Maslav Çerni'den.
2: Çok ihtiyacı var.
1: Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya. Çerni! Kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Çerni. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Emirhan'ı açtı. Long kick. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik müsait de bir fırsattı maçta. En net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Burinşat dışarıya gönderiyor.
0: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
1: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Didi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci. Zadraşi'de gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove.

0: Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde adını playoff turuna yazdırdı ve rakibi Kaunas Žalgiris takımı oldu. Siyah beyazlı ekibe bu yolda başarılar dileyelim. Şimdi maç sonu açıklamalarını dinleyelim. İki teknik direktörün açıklamalarına gideceğiz. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano daha bitirici olmamız gerekiyor derken aynı zamanda da Dušan Vlahović transferiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Diğer tarafta ise Hradec Krolov'e teknik direktörü David Hure ise tecrübemiz yetmedi dedi.
1: Io ha la libertà quando attacchiamo di
2: fare 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Černý, Milot bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahović'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu. Golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak. Ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacak? Can'ı hep beraber göreceğiz. O hiç gol yemedik. İyi, çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum ama daha da önemli olan şey tekrar ediyorum kendime hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz. Savunmacılarımdan çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil son 9 numaraya kadar yani bütün takım olarak çalışıyoruz. Ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir. Yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey 4-4'lük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum. Böyle de kalırım. Ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
3: Competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
4: Tak ja souhlasím s tím, že
5: ben katılıyorum. İlk maçta daha iyi oynadık. Biz ilk maçta zaten büyük bir şans kaybettik. Çünkü rakip 10 kişi kaldı. Bizim ayağımıza gelen şansları

0: değerlendiremedik. Biz genelde yani ilk maçta bu şansı biraz azalttık. Şansımızı azalttık. Bugün gördüğünüz gibi biz şanslar bulduk. Şansları değerlendiremedik. Çünkü çok genç oyuncularımız var. Atmosfer %100 etkiledi. Çünkü oyuncularımız çok genç. Bu tür tecrübeleri yok. Beşiktaş yine şansı değerlendirdi. Biz daha fazla gol şansı bulduk. Değerlendiremedik. Genç oyunculara veriyorum diyor. Bugünkü tecrübemiz yetmedi. Se zvládnul, ale pro nás je důležitý ten výkon náš a
1: myslím si, že ten byl velice slušný. Avrupa futbolundan yerel futbola geri dönüyoruz. Trendyol Süper Lig'de hasret bitti değerli izleyenler. 2026-2027 sezonu bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Şimdi haftanın programına, genel görüntüsüne hep birlikte göz atalım. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Rams Park'ta düdük çalacak ve yeni sezon Galatasaray'ın maçıyla başlayacak. Sonrasında yarının programında neler var? Saat 19 seansında iki karşılaşma var. Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor olacak. Çimosoğan Konyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Fenerbahçe Başkent'te Gençler Birliği deplasmanına çıkacak. Yine aynı saatte Gaziantep Futbol Kulübü ile Korendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Pazar günü 3 mücadele var. Saat 19'da İstanbul Başakşehir Kocaelispor'la oynayacak. 21.30'da iki karşılaşma var. Ahmet Sportif Faaliyetler'in konuğu Erzurumspor Futbol Kulübü olurken Beşiktaş'ta Dolmabahçe'de saat 21.30'da Eyüpspor'u konuk edecek. Haftanın kapanışı pazartesi günü saat 21.30'da Samsunspor Göztepe maçıyla Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi günün anlam ve önemine geçiş yapalım. Trendyol Süper Lig'de haftanın programını gördük. Yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. Perde Rams Park'ta açılacak. 21.30'da Galatasaray'ın konuğu ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü olacak. Şimdi gelin her iki takımın son durumuna, muhtemel 11'lerine, sakatlık durumlarına, kadro planlamalarına, maç öncesi son gelişmelere haberimizde bakalım.
2: Son şampiyon Galatasaray sezonu Rams Park'ta açıyor. Süper Lig'de son 4 yılı zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray yeni sezona seyircisi önünde galibiyetle başlamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noah Lang, Sasha Boye ve Yaser Aspiria ile yollarını ayırdı. ...2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosuna sadece bir oyuncu kattı. Burnley'den Fransız orta saha Leslie Ugochukwu kiralık olarak kadroya dahil edildi. Genç orta saha teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı kırmızılı formayı terletecek. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisi zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Kadrosunu 18 yeni oyuncuyla güçlendiren Çorum Futbol Kulübü transfere toplam 15.6 milyon euro harcadı. Rangers'tan 5.6 milyon euroya transfer edilen Muhammed Diomande en dikkat çeken oyuncu konumunda.
3: Biz Anatolius.
2: Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek.
1: Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray 2026-2027 sezonunun açılış mücadelesinde kendi seyircisi önünde sahaya çıkacak. Şimdi gelin Galatasaray'ın

0: Açılış maçları grafiğine hep birlikte bakalım.
1: Galatasaray açılış haftalarında taraftarını üzmüyor. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek Sarı Kırmızılılar, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 47 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik yaşadı. Galatasaray lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39 ilk hafta maçını ise 32'sini kazandı, 5'ini kaybetti, ikisinde ise berabere kaldı. Sarı Kırmızılı ekip sahasında çıktı, son 12 ilk hafta müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 12 ilk hafta mücadelesinin tamamını 3 puan alarak tamamladı. İlk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alan Galatasaray, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. 2026-27 sezonunu taraftarı önünde Çorum Futbol Kulübü maçıyla açacak Sarı Kırmızılılar, rakibi karşısında kazanarak iyi başlamak istiyor.
0: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın saatler 21.30'u gösterdiğinde Fenerbahçe sezonun perdesini başkentte Ankara'da açacak. Sarı Lacivertler Gençler Birliği'ne konuk olacak. Şimdi de Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihindeki 69 yıllık tarihindeki geçmişine bakalım. Fenerbahçe'nin rekorlarına, enlerine ve daha çok kimlerle rakip olduğuna hep birlikte göz atalım.
2: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 69. sezonunu yaşayacak. Sarı lacivertliler Galatasaray ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer alırken 19 şampiyonlukla lig tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'de sezonu deplasmanda açarken zorlanan Fenerbahçe, lig tarihindeki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler yeni sezona deplasmanda Gençler Birliği karşısında başlayacak. Fenerbahçe lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçını rakip sahada oynarken bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin lig tarihinde 3. kez sezon açılışındaki rakibi olacak. İki takımın daha önceki açılış maçları 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe'nin ligde en çok karşılaştığı takım Beşiktaş oldu. Rakibine karşı 140 maçta 51 galibiyet, 45 beraberlik ve 44 mağlubiyet alan Sarı Lacivertliler 162 gol atıp 161 gol yedi. Fenerbahçe'nin en çok galibiyet aldığı rakibi ise Galatasaray. Sarı Lacivertliler 138 maçta 53 galibiyet, 46 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 165 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 137 gol gördü. Sarı lacivertliler bu sezonki rakipleri arasında en çok golü de Gençler Birliği'ne attı. Başkent ekibine karşı 96 maçta 49 galibiyet alan Fenerbahçe, 175 gol kaydetti. Fenerbahçe bu sezon ligde yer alan tüm rakiplerine karşı galibiyet sayısında üstün durumda. Çorum Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif Faaliyetler ise Sarı Lacivertlilerin lig tarihinde ilk kez karşılaşacağı takımlar olacak.
0: Gündemimizi Trabzonspor haberleriyle devam edelim. Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi konuşulmaya devam ederken Bordo Mavili yönetimden bir konuşulacak hamle daha çok yakın. Değerli izleyenler, Trabzonspor'un gündeminde uzun bir süredir Muhammed Salah'ın yanı sıra Darwin Núñez vardı. Trabzonspor El Ahli kulübüyle görüşmelerini sürdürürken transferde mutlu son çok yakın.
2: Trabzonspor Salah'ın ardından Darwin Núñez'i kadrosuna katmak üzere. Golcü oyuncunun Bordo Mavililerin iddialı projesine ikna olmasının ardından transfer süreci yeni bir ivme kazandı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ve beraberindeki heyet 27 yaşındaki forvet için El Hilal'le görüşmek üzere Riyad'a çıkarma yapmıştı. Kiralık formül üstünden yürütülen pazarlıklarda büyük mesafe kat edildiği belirtildi. Darwin Núñez'in de düzenli forma giymek ve yeniden Muhammed Salah'la birlikte oynamak için iki kulübün anlaşmasını beklediği aktarıldı. El Hilal geçtiğimiz sezonun başında Núñez'i Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu Liverpool formasıyla çıktığı 143 maçta 40 gol ve 26 asist üretti. Núñez bir kupa kaldırdığı El Hilal'de ise 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Santrafor'un yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen deneyimli futbolcu Uruguay milli takımında ise 41 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.
0: Şimdi bültenimize kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun canlı imza törenini sizlerle buluşturacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.
3: Trendyol Süper Lig'in heyecanı bu sezonda 90+1'de yaşanacak.
4: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
3: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
4: Oyuncuların ruhunu aldı.
3: Futbolun coşkusuna ortak olmaya hazır mısınız?
5: Tak tak ikinci sarı attı.
3: Bir ekran klasiği 90+1 A-Spor'da başlıyor.
4: Tartışılacak pozisyonlar var.
3: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
4: Bu maç çevirme şansın yok.
3: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
4: Buraları kazanacak.
3: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
4: Gerçekten enteresan bir skor.
3: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
4: Ne yapısı var ya, yapısızsı mı?
3: Son sözü onlar söyleyecek. Futbol gündemini onlar belirleyecek.
4: 90+1'e yeni sezona hoş geldiniz.
3: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu sezona da damgasını vuracak.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.
7: Spor Radyosu. A Spor Radyo.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
10: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
12: Lütfen dikkat.
13: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
14: seninle. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken

0: ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Fenerbahçeliler ve saygıdeğer basın mensupları, kulübümüzün yeni transferi Romelu Lukaku için düzenlenen imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü konuşmasını yapmak üzere ilk olarak Sayın Cihan Kamer'e bırakıyorum.
2: Sevgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve televizyonun başında bizleri izleyen Fenerbahçe'nin çok değerli taraftarları, hepinize saygıyla selamlıyorum öncelikle. Yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor bugün. Dünyanın starlarını Fenerbahçe Kulübü'ne kazandıran Sayın Başkanımıza, Lukaku için de özellikle şahsım ve yönetimimiz adına ve taraftarlarımız adına hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sevgili Lukaku'yla 15-20 gündür abi kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Bu süreci beraberce yönettik. Ve buna katkı gösteren, biliyorsunuz bizim 15 sene önce benim yine yöneticiliğim zamanımda idari menajerimizdi kendisi, Hasan Çetinsay'a, kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Hasan zamanında Lukaku'nun babasıyla Gençler Birliği'nde futbol oynamış ve bu transferin gerçekleşmesinde bize inanılmaz destek vermiş bir kardeşimiz. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, biliyorsunuz göreve başladığımızdan beri, hatta göreve gelmeden evvel Sayın Başkan'ın futbol aklı olarak Oğuz hocamızın liderliğinde başlattığı süreç, bütün Fenerbahçe'ye başkan olduğu zaman, seçildiği zaman hangi pozisyonlarda hangi oyunculara ihtiyacımız var sürecini seçimlerden önce başlatmıştı. Ve biz göreve geldiğimiz zaman bize, önümüze dünyada bizim ihtiyacımız olan pozisyonlarda hangi futbolcularla çalışmamız gerektiği, hangi futbolcuları almamız gerektiği konusunda brief verildi. En iyi 2-3 alternatif önümüze konuldu. Ve biz de gece gündüz demeden bu alternatiflerin en iyilerini kulübümüze kazandırmak üzere harekete geçtik. Ve Lukaku'yla son noktamızı koymuş bulunuyoruz transferimize. Tabii yine Sayın Başkanımızın divanda söylediği gibi, eğer gerekir ve arzu ettiğimiz oyuncu olursa, genç oyunculardan, bu 23 yaş altı oyunculardan gerekli noktalara belki takviye de yapabiliriz. Ben Lukaku'ya çok teşekkür ediyorum. Bu kadar arzu, bu kadar istekle Fenerbahçe formasını giyme isteği için, bununla ilgili her türlü yardımı, her türlü desteği, her türlü fedakarlığı gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz bu transfer sürecinde şuna çok dikkat ettik. Bir, gerçekten Fenerbahçe formasını hak edecek kalitede bir oyuncu mu? İkincisi, kendisi Fenerbahçe'de oynamayı ne kadar arzu ediyor? Bu tür kıstaslara çok değer verdik ve Lukaku da en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum.

0: Ben bildiğiniz gibi bir iş adamıyım. Ben futbol otoritesi değilim. Sayın Başkan bu vazifeyi bana tevdi ettiğinde kulübün en iyi değerlerle, doğru değerlerle doğru oyuncuları kazandırmakla ilgili vazifelendirdi beni. Benim de işim bu. Ama işimi çok özenle yaparım ve dikkatli yaparım. Dolayısıyla buradan geleceğim nokta, ben iki kere kontrol yaptırmadan, üç kere kontrol yaptırmadan bir oyuncunun transferini gerçekleştirmem. Yani bu spekülasyonu sonlandırmak için söylüyorum. Lukaku Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçirilmiş, arkasından Türkiye'ye geldiği gece tekrar sağlık kontrollerinden geçirilmiş ve sapasağlam Allah'ın izniyle Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür. Dolayısıyla tabii ki her futbolcunun sakatlanma riski vardır. Bu şanssızlığı Vedat'ta da yaşadık. Lukaku'nun da sakatlanma ihtimali her futbolcu kadardır. Ne bir fazla ne bir eksiktir. Dolayısıyla bu spekülasyonlara da son vermek istiyorum. Evet, Lukaku'ya hoş geldin diyorum ve katılımınız için teşekkür ediyorum.
1: Sayın Cihan Kamer'e teşekkür ediyoruz. Sözü şimdi Sayın Oğuz Çetin'e bırakıyoruz.
2: Evet, herkese merhaba. Romelu Lukaku, Rom, koca kalpli adam, büyük camiamıza hoş geldin. Hayırlı olmasını diliyorum. Fenerbahçe Aziz Başkan'ın liderliğinde bir takım oluşturdu. Bugün o takımın içinde çok değerli yöneticilerimiz var. Gerçekten bu takım, takımdaşlık ruhu, birlik beraberlik, iş bölümü, sorumluluk duygusu, tüm bunlar başarıya giden en büyük hedefimiz olan bu yolda başarıya giden en büyük sebep. O yüzden ben Cihan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sanki bir futbol takımıymışçasına bir ekip olduk. Takımdaşlık ruhu içinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve biz de teknik tarafta özellikle bu güçle yürüme şansını elde edebiliyoruz. O yüzden yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan geçen seneden bu seneye baktığımızda aslında ne kadar iyi bir takıma sahip olduğumuzu tekrar hatırladık. Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood gibi çok önemli transferleri gerçekleştirirken bugün büyük bir mutlulukla dünyanın bildiği, tanıdığı, hepimizin büyük bir keyifle izlediği Rom'u aramızda görmek bizi son derece mutlu ediyor. Takımımız çok daha güçlendi. Nasıl ki başkanımızın liderliğinde takımdaşlıktan bahsederken, takımdan da bahsettiğimizde bir antrenör karakteri takım karakteri oluyor. Buna da vurgu yapmam gerekiyor. Ben İsmail Hoca ile 1988'den itibaren hem takım arkadaşlığı yaptım, hem yıllarımı birlikte geçirdim. Son iki aydır İsmail Kartal gerçeğini yaşıyorum. Onu daha derinden tanıdıkça ne kadar donanımlı olduğunu ne kadar günümüz futbolunun içerisinde kendini güncellediğini ve bir takımı sevk ve idaresinin nasıl yapılması gerektiğinin örneklerini her gün kendisiyle birlikte yaşıyorum. Bu konudan dolayı da son derece mutluyum. Bir antrenör oyuncularına el değdirebiliyor ve onları geliştirebiliyorsa hem saha dışında hem saha içerisinde onları bilinçlendirip çok kısa sürede algılamalarını sağlayıp büyük Fenerbahçe taraftarının beklentilerine cevap verecek oyunu oynatma düzeyini yükselttiğinde gerçekten Fenerbahçe'nin önünün ne kadar açık olduğunu da çok rahatlıkla görebiliyorum. Ron'la ilgili ise her bir oyuncunun dört açıdan yaklaşıyoruz. Fiziksel, teknik, taktik ve mental olarak yaklaşıyoruz. Ron'un yaşadığı süreçlere baktığımızda en son fiziksel özelliklerine değineceğim. Ama bir oyuncu dünya yıldızı ancak bu kadar güçlü olabilir. Teknik taktik açısından onun büyük tecrübesi ama mental olarak Cihan Bey de vurguladı. Gerçekten bu kadar kararlı mı olur bir insan? Bu deneyimli, tecrübeli oyuncumuz gerçekten çok ciddi karakter ortaya koydu ve takımımıza da büyük katkı sağlayacağını biliyorum. Fiziksel açıdan vurgular yapmam gerekiyor. Özellikle yaşadığı son dönemdeki bu zorlu süreci hem bireysel çalışmalarıyla hem de fırsat bulduğunda hem Belçika milli takımında hem de takımlarda en iyi şekilde geçirmeye çalışan bir süreç yaşadı. Ancak biz büyük Fenerbahçe'yiz. Büyük futbolcu gelmesine rağmen ilk günden itibaren bütün fiziksel özelliklerini, ölçümlerini yaptık ve sezona yeni başlıyormuş gibi ilk günden onu fiziksel olarak en hazır duruma getirene kadar bütün programlar yapılmış durumda. İsmail Hoca ve ekibi tarafından benim de nezdimde bu süreci birlikte yaşayacağız. Onun fiziksel olarak dayanıklılığını arttırmak, kondisyonunu yükseltmek, takıma adaptasyonunu en hızlı sürede gerçekleştirmek üzere çok ciddi bir program uygulamaya başladık bile. Bu süreç içerisinde hem onu koruyarak hem de en kısa sürede takımla birlikte maçları çıkması adına tüm hazırlıklar tamam ve bugün aslında bugünden itibaren de itmanlar başlıyor. Dün başladı, bugün yarın çift itmanları başlıyor. Umut ediyorum ki en kısa sürede o da takımdaki yerini, sahadaki yerini alacaktır. Böylesine büyük bir transferi kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm yöneticilerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Ama Rom'la birlikte olmanın keyfini de yaşıyorum. Hoş geldin, hayırlı olsun.
0: Hocam, taraftar adına ben bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Bu bahsettiğiniz süreç, yani fiziksel olarak takıma katkı sağlama süreci nasıl bir süreç olacak? Yani niye Romeo oynamıyor diye yarın sorgularsa taraftarlarımız?
2: Hayır, zorlu bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Özellikle fiziksel olarak gelişimi için bugünden yarına mucize yaratılamaz. Dolayısıyla özellikle dayanıklılığını yükseltmek, kuvvetini arttırmak ama daha önemlisi de daha güçlü, hareketli hale getirmek için uygulanması gereken süreçler var. Dolayısıyla bugünden yarına Rom'un sahaya çıkıp 90 dakika oynamasından ziyade onun adım adım fizik kondisyonunu yükseltmesi sağlanacak. Nasıl ki Vedat'ta bunu yaşadık.
0: Takım adaptasyonu herhalde. Takımla çalışma adaptasyonu.
2: Tabii, yani ritmini, maç ritmini yakalaması için bir süreç yaşayacağız. Ancak bu süreç bugünden yarına değil, kesinlikle 4 haftalık, 6 haftalık bir süreç içerisinde göreceğiz ki her geçen gün takıma uyumu, takım içerisindeki varlığını bizlere, sizlere hissettirmeye başlayacak. Onun için biz süreci sabırla ve en doğru şekilde, en bilinçli şekilde İsmail Hoca ve ekibiyle birlikte yürütmeye devam edeceğiz.
3: İnşallah.
1: Sayın Oğuz Çetin'e teşekkür ediyoruz. Söz şimdi yeni transferimiz Romelu Lukaku'da.
4: Günaydın. Hello everyone. First of all, I want to take français. Ok, so. Je voudrais remercier le président Aziz Yildirim, vice-président Chain Kartal, et Oğuz Çetin et le coach Ismail Kartal pour la confiance, et les autres membres de la direction aussi. Je voudrais les remercier pour cette confiance. Je suis très content d'être ici. Franchement, c'est un honneur d'être ici. Ça fait très longtemps que je voulais être ici. Ça faisait un mois que j'attendais ce moment. Ah, je peux continuer ? Ok. Et voilà, être ici dans ce magnifique pays qui est vraiment comme ma deuxième maison, c'est quand même quelque chose de symbolique. Après 30 ans, mon père a été ici en 96-97. Et c'est ici que voilà, je me suis réalisé que voilà, je voulais devenir footballeur professionnel. En m'amenant à l'entraînement et en me montrant comment être professionnel. J'avais 3 ans, mais c'est des moments que je garde dans ma tête. Et voilà, je suis là. Le plus important, c'est que Fenerbahçe gagne. Ce n'est pas moi en tant qu'individuel ou d'autres joueurs. Je veux juste faire partie d'une équipe qui veut se battre chaque jour à l'entraînement, essayer de s'améliorer pour gagner les matchs et pour rendre les supporters très fiers de leur équipe. C'est pour ça que je suis content d'être ici, parce que je vois que les ambitions du club sont de gagner tous les trophées possibles en Turquie et de faire bien en Europe. Pour moi, c'est un nouveau challenge, mais un challenge que je voudrais bien réaliser à la perfection. C'est pour ça que voilà, j'ai hâte de commencer vraiment mon processus de préparation en s'entraînant avec l'équipe. Tout va très bien, je suis fit, le staff technique est excellent. Je me suis entraîné avec le groupe hier, j'ai fait connaissance avec beaucoup de joueurs. Et voilà, je vais faire le maximum pour m'adapter au style de jeu de l'équipe et aussi de m'adapter à la vie quotidienne ici en Turquie en apprenant la langue. Comme ça, la prochaine fois que je parle avec vous, je ne vais pas parler en français, mais je vais parler en turc. Donc voilà, je suis content et voilà, j'espère de revoir les supporters très bientôt au stade si Dieu le veut la semaine prochaine. Merci.
5: Öncelikle çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'a, Sayın Yöneticimiz Sayın Cihan Kamer'e, direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'e ve tabii ki Sayın İsmail Kartal'a teşekkür ederek cümlelerime başlamak isterim. Çünkü bu süreç içerisinde herkes tarafından çok büyük bir güven gördüm. Bana güvendiklerini fazlasıyla hissettim ve yönetim tarafında da herkes tarafından bu güveni fazlasıyla hissettiğimi öncelikle belirtmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek tekrar devam edeyim cümlelerimi. Zira burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Zaten çok uzun süredir burada olmayı istiyordum. Fenerbahçe'ye katılmayı çok uzun süredir istiyordum. Yaklaşık bir aydır aslında bu anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Dolayısıyla burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Özellikle bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olacak olmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Zira Türkiye benim için ikinci ev, benim ikinci evim burası. Dolayısıyla bunu da söylemek istiyorum. Birazcık sembolik tarafı da var aslında konunun. Zira 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum. Babam seneler evvel, o da 30 yaşından sonra burada profesyonel bir şekilde, profesyonelce futbol oynamıştı. Ben de o zamanlar 3 yaşındaydım ve tabii ki küçük de olsa hatırlamış olduğum anekdotlar var. Aklımda kalan anekdotlar yok değil. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı gerçekten çok ama çok mutluyum. Tabii ki de burada bizim için önemli olan şey Fenerbahçe'nin menfaatleri, Fenerbahçe'nin kazanması, günün sonunda Fenerbahçe'nin zaferlerle ayrılması. Dolayısıyla bireysel noktalar değil, Romelu Lukaku konusu değil ya da diğer oyuncular özelinde bireysel olarak bu konuyu değerlendirmek yerine ben konuya tabii ki de herkes gibi Fenerbahçe'nin menfaati olarak bakıyorum. Fenerbahçe'nin kazanması en önemlisi. Tabii ki de her antrenmanda, yaptığımız her antrenmanda sıkı bir şekilde çalışacağız. Zira taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Oynayacağımız futbolla beraber onları gururlandırmak istiyoruz. Gerçekten bunu çok ama çok istiyoruz. Söylemiş olduğum gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün sahip olduğu bu isteği, bu arzuyu da fazlasıyla görebiliyorum. Dün takımla beraberdim. Takım arkadaşlarımla da tanıştım aynı şekilde. Şunu da eklemek istiyorum. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Oynayacağımız tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyoruz. Fenerbahçe için tabii ki de bu mücadeleyi göstereceğiz. Aynı şekilde Avrupa'da da çok başarılı olmak istiyoruz. Tabii ki yeni bir rekabet ortamı benim için. Bu süreç içerisinde ben de mükemmel bir şekilde, en iyi şekilde kendimi adapte ederek performansımı ortaya koymaya çalışacağım. Ve takım olarak çalışarak bana göre bunu elde edeceğiz. Söylemiş olduğum gibi dün takım arkadaşlarımla buluştum. Çalışma gerçekleştirdik. Aynı zamanda hocamız, teknik ekip, gerçekten harika bir ekiple çalıştığımı da bizatihi vurgulamak istiyorum. Tabii ki söylemiş olduğum gibi hızlı bir şekilde buraya adapte olmak niyetindeyim. Umuyorum ki yakın zamanda sizlerle Türkçe'de konuşmak istiyorum. İngilizce de konuşabiliyorum aynı zamanda ama Türkçe'de sizlerle iletişim kurmak istiyorum. En yakın sürede, en kısa zamanda stadımızda taraftarlarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.
1: Romelu Lukaku'ya konuşması için teşekkür ediyoruz ve beklenen an geldi. Yeni transferimiz Romelu Lukaku kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

İsterler şey.

0: gerekiyor. Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz. Sizleri fotoğraf çekimi için.
1: Evet, Fenerbahçe'de Lukaku için imza töreni düzenleniyor. Çobani Stadyumunda Belçikalı futbolcu sarı lacivertliler için 1+1 yıllık kontrata imzasını attı. İmza töreni Oğuz Çetin ve Cihan Kamer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Başladı. Açılış konuşmasında Cihan Kamer ve Oğuz Çetin konuşmalarını yaptı. Sonrasında Romelu Lukaku açıklamalarını yaptı değerli izleyenler. 30 yıl sonra yeniden Türkiye'ye döndüm. Babam sayesinde daha önce Türkiye'ye gelmiştim dedi. Biliyorsunuz Roger Lukaku Türkiye'de forma giyiyordu. Gençler Birliği'nde forma giyiyordu. Lukaku da çok küçük yaşlarda Türkiye'ye, Ankara'ya gelmişti. Yıllar sonra kader onun yolunu yeniden Türkiye'ye, İstanbul'a getirdi bu sefer ve Romelu Lukaku 33 yaşında Fenerbahçe için imzasını attı. Belçikalı futbolcu 2026 Dünya Kupası'ndan sonra formdaydı. Hazır bir şekilde geldiğini belirtti Oğuz Çetin'de. Romelu Lukaku da hazır hissettiğini söyledi ve artık sarı lacivertli formayı giymesini bekliyoruz ilk resmi mücadelesinde. Fenerbahçe yarın Gençler Birliği ile oynayacak. O karşılaşmada oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Ancak kısa da olsa bir süre almasını bekliyoruz Romelu Lukaku'nun. Şimdi basın mensuplarına Fenerbahçe formasıyla imzasını attıktan sonra fotoğraflarını veriyor Romelu Lukaku. Gelir gelmez Türkçe konuşmaya başlamak istediğini söyledi. Kısa sürede 3 ay içinde Türkçe öğreneceğim dedi Romelu Lukaku ki zaten yaklaşık 8 dile hakim bir futbolcudan bahsediyoruz. Romelu Lukaku'nun da kısa süre içinde Türkçe konuşması hiçbirimizi şaşırtmayacaktır. Zaten basın toplantısında da günaydın diyerek Türkçe başlamıştı Romelu Lukaku. Evet, imza atıldı, fotoğraflar verildi. Birazdan basın mensuplarının soru cevap kısmına geçilecek. Yüksekte bir katılım var. Yıldız futbolcunun imza törenine çok sayıda basın mensubu katıldı. Evet, Lukaku yerine geçiyor. Birazdan soru cevap kısmı başlayacak.
2: Hello.
3: Mehmet Ekrem Ceylan, İHA Haber Ajansı.

0: peux partager une anecdote ou une chose spécifique, surtout dans ce processus sur la Turquie, sur la narrative.
1: Ben, je pensais que, pour être honnête, je viens de Bruxelles, donc pour moi, à Bruxelles où d'où je viens, il y a trois grosses communautés, la communauté congolaise, marocaine et turque. Pratiquement 50% de mes amis sont turcs. Donc pour moi, venir ici, c'est d'un côté c'est logique, parce que voilà, j'ai été ici, mon frère a joué ici, donc pour moi être ici c'est logique, parce que à la fin de la journée, quand tu vois mon parcours, ma vie, le dernier but que mon père il marque en Turquie, c'est contre Fenerbahçe. Le seul match que moi je joue en Turquie, c'est dans ce stade ici. Donc pour moi, être ici, c'est voilà, que j'ai joué ici en Turquie. C'était ici dans ce stade contre l'équipe nationale. Donc pour moi, maintenant, jouer pour le Fenerbahçe, c'est quelque chose que voilà, au début, je me disais, ouais, c'est ça que j'avais besoin. Vu le challenge, les objectifs du club, et vu mes objectifs à moi aussi, voilà, moi je suis un compétiteur, j'ai envie de gagner. Et voilà, le club a ses ambitions et moi je veux juste être parti d'une équipe qui va à fond pour la gagne. Et c'est pour ça que je suis très content avec cette opportunité d'être ici et de donner le maximum pour ramener le plus de trophées possible à ce magnifique club.
0: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yakın arkadaşlarım ya da etrafımdaki insanlara bakacak olursak çoğu Kongolu, aynı şekilde Faslı arkadaşlarım da var, Türk arkadaşlarım da var. Dolayısıyla aslında arkadaşlarımdan %50'si Türk. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu perspektifte baktığımız zaman buraya gelmem aslında kaçınılmaz mantıklı bir sonuç doğuruyor. Dolayısıyla buradayım. Aynı şekilde çocukken de burada olduğumu söylemiştim. Keza kardeşim de daha önce burada oynadı. Günün sonunda baktığımız zaman tabii ki burada babamın son golü de aslında buradaydı. Fenerbahçe'ye karşıydı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ve tabii ki benim de aslında oynamış olduğum son maç buradaydı. A milli takımla oynamıştım. O maçta bu statta oynamıştım. Dolayısıyla aslında benim ihtiyacım olan şey buydu tam olarak. Kendime bunu açıkçası söyledim. Benim ihtiyacım olan şey bu dedim. Ve tabii ki kulübün hedeflerinden de söz etmemiz gerekiyor. Çok güçlü bir vizyona sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Fenerbahçe'den bahsediyoruz ve aynı şekilde benim de çok kuvvetli hedeflerim var. Çok yüksek hedeflerim var ve zaten profil olarak da çok rekabetçi bir oyuncu olduğumu belirtmem gerekiyor. Zira kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Kaybetmeyi asla sevmeyen bir oyuncuyum. Dolayısıyla kulübün hedefleriyle benim hedeflerim çok net bir şekilde örtüşüyor. Çünkü her iki tarafta, yani Fenerbahçe'de ben de kazanmak üzerine düşünüyoruz. Dolayısıyla bu fırsata sahip olmaktan dolayı, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Elbette ki en iyi şekilde maksimumu ortaya koyacağım bu kulübe katkı sağlamak için. Bu harika kulüpte başarılı olmak için ben derimden gelen en iyisini ortaya koyacağım.
2: Buradayım. Selin Koca, Türk Sports Dijital. Öncelikle başarılar diliyorum. Skriniar, Kante, Greenwood ve takımdan ayrıldı ama Fred, burada daha önce birlikte oynamış olduğun isimler var. Geldiğinden beri de şu anda da verdiğin demeçlerde de seni oldukça motive görüyoruz. Gelmeden önce bu isimlerle bir iletişimde bulundun mu? Sana neler söylediler? Teşekkür ederim.
0: Donc, bienvenue d'abord. J'ai déjà joué avec Milan Skriniar, avec N'Golo Kante, Mason Greenwood. Et même s'il doit partir, tu avais également joué avec Fred. Donc, depuis que tu es arrivé ici, on voit clairement que tu es très motivé à être à Fenerbahçe. Est-ce que tu as parlé avec ces joueurs avant que tu viennes?
1: J'ai parlé avec Milan Skriniar. Et après, quand je suis arrivé, j'ai parlé avec tout le monde dans le vestiaire. J'ai parlé avec Matteo Guendouzi, Milan Skriniar, Fred. J'ai joué avec Ake à Chelsea, on est arrivé en même temps. Ouais, N'Golo. J'ai parlé aussi avec Mert, le back droit, contre qui j'ai joué quand il était à Sassuolo. Et la majorité des joueurs turcs aussi, pour savoir un peu leur idée, comment tout se passe. Et franchement, ils m'ont expliqué beaucoup de choses l'année passée, hier soir quand on mangeait.

0: tous ensemble. Et voilà, l'ambiance dans le groupe, elle est très bonne. On sait c'est quoi notre ambition. Et je pense que voilà, avec le travail et traiter chaque match comme une finale, on peut réaliser nos objectifs pour cette année.
1: Öncelikle Milan Skriniar'la görüşmem oldu. Geldiğimde de zaten görüşmüştüm. Öncesinde de görüşmüştük Milan Skriniar'la. Kulübe geldikten sonra, TSE geldikten sonra da herkesle konuşma imkanı buldum. Matteo'yla yine bir konuşmamız oldu geldikten sonra. Aynı şekilde söylemiş olduğum gibi Milan'la ve Fred'le de görüştük. Yine Ake'yle de sohbet etme imkanımız oldu. Kendisiyle biliyorsunuz Chelsea'de top koşturmuştuk. Yine keza Kante'yle ve Mert'le de konuşmalar gerçekleştirdik. Tabii ki buradaki tanıdığım Türk oyuncular da mevcut. Ve kendi aramızda tabii ki konuşma gerçekleştirdik. Dün akşam özellikle birlikte yemek yedik, beraber yemek yedik. Birazcık geçen sezondan da konuştuk. Bana burasıyla alakalı, kulüple alakalı birçok şey anlattılar. Dolayısıyla bu da benim için pozitif bir durum oldu. Şunu da belirtmem gerekiyor. Gerçekten kulübün içerisinde, daha doğrusu takımın içerisinde çok iyi bir ambiyans, çok iyi bir atmosfer söz konusu. Dolayısıyla takım arkadaşlarımda da keza bu hırsı, bu isteği fazlasıyla görüyorum. Elbette çok iyi bir şekilde çalışarak her maçı bir final gibi gözetleyerek, görerek, anlayarak o şekilde devam etmemiz gerekiyor ki günün sonunda hedeflerimizi gerçekleştirebilelim.
2: Erdem Akbaş Alspor. Öncelikle ülkemize ve Fenerbahçe'ye hoş geldin diyorum. İki ay önce Kanal Artı'ya, Fransız kanalı Kanal Artı'ya verdiği röportajda idollerinden bir tanesinin Nicolas Anelka olduğunu söylemişti. Anelka gibi Fenerbahçe'ye de damga vurmak istiyor mu? Yine aynı röportajında Raul Meireles'le bir WhatsApp grubu olduğunu ifade ediyor. Meireles'le bu süreçte görüştüm. O da eski bir Fenerbahçe oyuncusu.
1: Donc tout d'abord, bienvenue.
0: Merci.
1: À notre pays, à Fenerbahçe. Il y a deux mois, tu avais fait un entretien à Canal Plus. C'est ce que tu avais dit, l'un de tes idoles, c'est Nicolas Anelka. Comme tu sais très bien, il avait déjà joué à Fenerbahçe aussi. Mm-hmm. Et il a aussi montré une grande marque à Fenerbahçe avec sa prestation. Mm-hmm. Et comme nous savons très bien également que vous êtes parti d'un groupe de WhatsApp avec Raul Meireles, il avait déjà également joué ici. Est-ce que tu avais parlé avec lui avant que tu viennes ici?
0: J'ai parlé avec Raoul la semaine passée pendant 2h30 au téléphone, deux fois. Et il m'a tout expliqué comment ça se passe. Je vais appeler Nico dans les prochains jours parce que j'ai changé de numéro, donc j'ai plus son numéro, mais je veux l'avoir ce soir, donc après je vais l'appeler. Mais j'ai parlé avec Raoul pendant deux fois la semaine passée pendant 2h30 et il m'a dit des très belles choses. Sur les supporters, sur la direction, de vous aussi, les médias aussi. Donc, non, franchement, c'était tout ce qu'il m'a expliqué, c'était magnifique. Et voilà, je lui ai dit qu'il doit venir me voir le plus vite possible avec les autres de notre groupe sur WhatsApp.
1: Il y a la même groupe WhatsApp.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Öncelikle Raoul'la konuştuk, Raul Meireles'le konuştuk, hatta geçen hafta konuştuk. Zannediyorum iki defa konuştuk, 2,5 saat telefonda görüşme yaptık kendisiyle ve o da Fenerbahçe ile alakalı birçok anekdotu, birçok şeyi paylaştı. Buranın ne kadar büyük bir camia olduğundan bana bahsetti. Nico ile henüz görüşmedim, onu arayacağım, numaramı değiştirdim. Dolayısıyla kendisine tabii ki de ulaşacağım. Bu önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde Nico'yla da konuşmayı istiyorum. Söylemiş olduğum gibi Raul'la iki kez telefon görüştük. 2,5 saat sürdü ve çok güzel şeyler söyledi bana. Özellikle taraftarlarla ilgili çok güzel şeyler söyledi. Yönetimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Medya ile alakalı da çok güzel şeyler söyledi. Bu konularda beni bilgilendirdi. Tabii ki grupta, aynı WhatsApp grubunda da olduğumuz için konuşmalarımız, sohbetlerimiz oluyor.
3: Merhabalar, buradayım. Fikret Dolunay Ersöz, HT Spor. Öncelikle hoş geldin diyorum kendisine. Ben Chris Van Puyvelde'yi sormak istiyorum. Zira kendisi Ocak ayında Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin başına geçiyor. Neler düşünüyor?

0: Donc bienvenue et je te souhaite le meilleur. Tout d'abord, je vais demander la question sur Chris Van Puel parce qu'il sera également l'entraîneur de l'Académie de foot. Et à l'avenir, qu'est-ce que tu peux dire à propos de lui?
1: Chris is the best.
0: Non,
1: Chris, il est top. Franchement, on l'a eu comme directeur sportif en équipe nationale pendant, je pense, 4-5 ans, si je ne me trompe pas. Et il connaît le football, il sait de quoi il parle. Et voilà, on a eu les meilleurs moments en sélection avec lui. Et voilà, maintenant aussi avec Vincent Manard qui fait un top job aussi, on est retourné sur cette voie-là, mais Chris Van Puel, il est top. Et je pense que ce serait bien pour les joueurs de l'académie qui viennent ici comme ça. Il va vraiment mettre une structure en place pour que des jeunes joueurs de l'académie viennent jouer en équipe première, j'en suis sûr.
0: Evet, söylemiş olduğum gibi kendisi en iyisi. Bunu söylemek istiyorum. Daha önce sportif direktördü. Milli takımda, Belçika milli takımında birlikte de çalıştık. 4-5 sene yanılmıyorsam. Ve şunu da söylemem gerekiyor ki futbolu çok iyi bilir kendisi. Dolayısıyla birlikte çalışma fırsatımız, imkanımız olmuştu. Tabii ki şimdi sizin de belirttiğiniz üzere akademiye gelecek. Umuyorum ki hem Fenerbahçe için hem akademi için hem de onun için çok faydalı bir süreç olur. Çok başarılı bir süreç olur. Gençlere dokunacağını düşünüyorum. Onları geliştireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim düşüncem onun gençlere katkı sağlayacağı yönünde.
2: X-Sports, Elis Buse Araç takımla bir araya geldiklerini ve sohbet ettiklerini söyledi. İsmail Kartal'la ilk iletişimi nasıl oldu? İsmail Kartal'ın kendisine söylediği sözler üzerinde en etkilendiği konu neydi? Teşekkür ederim.
0: Donc, tu avais dit que tu es venu dans le centre d'entraînement hier et tu as fait également la conversation avec tes coéquipiers et également tu as fait également la conversation avec Monsieur Ismaël Kartal, notre entraîneur, quel mot ou bien quelle phrase t'a influencé le plus dans votre conversation avec notre entraîneur, avec notre coach?
1: Moi, j'aime bien des hommes qui disent la vérité, qui sont honnêtes. Et lui, de ce qu'il m'a dit, il est très honnête. Il attend beaucoup de moi, avec mon expérience, mais il est très très clair dans ses plans. Tactiquement, de ce qu'il attend des joueurs sur le terrain, défensivement, offensivement. Et il sera toujours honnête et me dira toujours les choses en face. Et c'est ça que moi j'ai aimé. Il veut jouer le football vers l'avant, il veut être offensif. Et voilà, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on a parlé hier, on a parlé pendant 15-20 minutes. C'était vraiment très clair ce qu'il attend de moi. Et moi, je lui ai dit, voilà, je suis prêt à sa disposition et j'ai hâte de travailler avec lui à partir de maintenant full time.
0: Dün konuşmalarımız arasında aslında en çok dikkat çeken taraf benim açımdan kendisinin çok dürüst bir insan olduğu. Çok dürüst bir insan olduğu izlenimini zaten aldım. Konuşmalarında da bunlara değindi. Ve benden beklentilerini aslında benimle paylaştı dün yaptığımız konuşmada. Taktiksel olarak benden neler bekliyor, ne yapmamı istiyor, ofansif anlamda ve defansif anlamda temel prensiplerimiz ne? Bunlardan tabii ki konuştuk. Dolayısıyla bu dürüstlük benim için önemli. Futbolda da, hayatta da olduğu gibi futbolda da gerçekten çok önemli. Dolayısıyla dürüstlükten haz alan birisiyim, bunu seven birisiyim. Dolayısıyla bunun üzerine bir konuşmamız gerçekleşti ve sürekli olarak oyuncularına karşı dürüst olduğunu belirtti. Zaten oyun stilimize bakacak olursak da ofansif bir oyun oynuyoruz ki bu da benim hoşuma giden bir şey, istediğim bir şey, beni mutlu eden bir şey. Dün yapmış olduğumuz konuşma 15-20 dakika sürdü ve söylemiş olduğum gibi bu 15-20 dakika içerisinde benden neler bekliyor bunları konuştuk ve gayet net ve açık bir şekilde benden isteneni net bir şekilde algıladım, anladım. Ben de bana görev verildiğinde tabii ki en iyisini ortaya koymak için hazırım ve çalışmak için takımla beraber, onunla beraber, herkesle çalışmak için sabırsızlanıyorum.

0: Göke Play Spor, tam anlamıyla performansını sahaya yansıtabilmen için Oğuz Çetin 4-6 haftalık bir süreden bahsetti. Kendi vücudunu ve potansiyelini düşündüğünde bu sürenin kısalma ihtimali var mı?
1: Donc quand monsieur Oğuz Çetin, notre directeur sportif, quand il avait parlé, il a dit qu'il a besoin de 4-6 semaines pour récupérer, pour être 100% prêt, pour arriver à sa prestation. Quand tu regardes toi-même, quand tu vois ta potentiel, parce que tu connais ton corps, est-ce que ce temps peut réduire, tu
2: Beaucoup penses? Moins. C'est trop même.
1: Fazla zaten 4-6 hafta bence.
2: Ya, je suis 100%, j'ai pas de problème, je suis fit. Je me suis entraîné avec le groupe hier. Et ils m'ont fait un programme pour les prochains 5-6 jours. Mais voilà, moi, mon ambition, c'est de jouer la semaine prochaine. Bien sûr, ce sera avec... je dois me prouver à l'entraînement, je dois gagner ma place, ça c'est normal. Parce que le plus important, c'est que Fenerbahçe gagne, mais ce sera beaucoup, beaucoup plus moins. C'est long, 4-6 semaines. Je ne suis pas blessé. Hein.
1: Öncelikle %100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Kendimi %100 bir şekilde, iyi bir şekilde hissediyorum. %100 hissediyorum. Dün de zaten grupla, takımla bir antrenman gerçekleştirdim. Şu anda önümde bir program var, uygulamam gereken 5-6 günlük bir programım var. Onları uygulayacağım ve tabii ki gelecek hafta oynamak istiyorum. Çünkü yerimi kazanmak istiyorum, pozisyonumu kazanmak istiyorum ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Fakat biraz önce de söylemiş olduğum gibi en önemli şey aslında burada Fenerbahçe'nin kazanması. Günün sonunda Fenerbahçe'nin menfaatleri daha önemli. Ama 4-6 hafta birazcık uzun. Yani ben sakat değilim, fitim.
0: Son soru alabiliriz.
3: Sözcü Gazetesi İrfan 25. Fenerbahçe'nin bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi için önemli büyük hedefler var ve bu büyük hedefler doğrultusunda Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu da yıldız transferler gerçekleştirdi. Bu yıldız transferlerden bir tanesi de sensin. Lider oyuncularda çok sayıda var. Takımın hedefleri ve beklentileri hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Donc dans la division turque et également dans l'Europe, dans la Ligue des Champions, bien sûr, Fenerbahçe va faire la compétition pour arriver dans les meilleures conditions, les meilleures situations. Et bien sûr, bien évidemment, Fenerbahçe a un grand objectif dans cette manière. Et dans cette direction, notre président, M. Aziz Yıldırım, a également recruté les joueurs, les grands joueurs, et étoiles pour arriver à ces objectifs. Et l'un de ces grands joueurs, c'est toi. Fenerbahçe t'a recruté pour cette direction, pour ces objectifs. Et il y a également beaucoup de leaders dans l'équipe. Qu'est-ce que tu peux dire sur les attentes et sur les objectifs de Fenerbahçe pour cette saison?
2: Je pense que les objectifs sont très clairs. Tout le monde parle des championnats, mais tu as aussi la coupe. Je pense que si tu vois notre effectif, on a beaucoup de joueurs. Et aussi en Europe, de faire une bonne campagne en Europe, ça aussi c'est important. Vu la grandeur du club, vu les attentes. On sait qu'on peut se battre à trois niveaux, mais ce sera un processus. Je pense que le mindset, surtout dans la tête, les joueurs doivent vouloir tous les jours travailler pour s'améliorer, pour devenir plus fort match après match. Parce que le championnat turc, c'est un championnat de qualité, mais c'est souvent à la fin où tu dois être fort jusqu'à la fin. De ce que moi j'ai vu ces dernières années. Et je pense que ça, c'est déjà le mindset qu'on doit avoir. On doit se battre chaque match, gagner chaque match, mais que ce soit en championnat, en coupe et aussi en Europe, montrer qu'on a des joueurs de qualité. Parce que c'est pour ça qu'on est footballeur, c'est pour ça qu'on joue dans des grands clubs comme Fenerbahçe. C'est parce qu'on joue pour gagner chaque match. Et ça, c'est une chose qui m'a attiré ici. Et je pense qu'on a beaucoup de joueurs avec beaucoup de personnalité dans notre vestiaire. Et maintenant, c'est juste, on doit créer le bon spirit à l'intérieur du vestiaire pour se battre chaque match et gagner tous les matchs possibles.
1: Açıkçası hedeflerimiz çok net. Fenerbahçe'nin hedefleri net. Şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz elbette. Ve takımın içerisinde de çok fazla kaliteli oyuncunun olduğunu da söylemem gerekiyor. Aynı şekilde bunu Avrupa'daki başarıdan da bahsetmek gerekiyor. Avrupa'daki başarıları da eklememiz gerekiyor. Elbette çok büyük bir camiadayız. Fenerbahçe'deyiz. Çok büyük bir kulüpteyiz. Dolayısıyla beklentilerin yüksek olması da çok ama çok normal. Tabii ki de bizim bütün oynayacağımız klasmanlarda, bütün oynayacağımız turnuvalarda en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. En iyisi de ne demektir? Başarılı olmaktır, kupalar kazanmaktır. Burada aslında en önemli kavram vurgulayacağımız zihniyet. Nedir bu zihniyet? İstek, arzu, bunlar gerçekten çok önemli faktörler ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu azme, bu zihniyete sahip olmanız gerekiyor ve maç maç en iyisini göstererek her maçı kazanmanız gerekiyor. Tabii ki ligde de oynayacağımız maçlarda, lig uzun bir maraton ve bu maraton içerisinde sonuna kadar hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu düşürmeden devam etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor. Her maç bu mücadeleyi, bu hırsı, isteği ortaya koymamız gerekiyor ki kupalar kazanabilelim, ligde şampiyon olabilelim, Türkiye Kupası'nda başarılı olabilelim. Avrupa'da da aynı şekilde başarılı olmayı çok ama çok istiyoruz. Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Zaten bu yüzden futbolcuyuz. Bu başarıları elde edebilmek, bu hırsı ortaya koyabilmek için zaten futbolcu olduk. Bu yüzden futbol oynuyoruz ve Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe'deyseniz zaten bunlar kaçınılmaz, bu hedefler kaçınılmaz. Bu yolda ilerlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla her maçı kazanmamız, her maçtan galip gelmemiz, asıl isteğimiz, en önemli olan şey bu. Tabii ki beni çeken şey de bu. Fenerbahçe'nin vizyonu, Fenerbahçe'nin büyüklüğü ve istekleri, isteği, arzusu, hedefleri. Ve şunu da ifade etmem gerekiyor. Bu kulübün içerisinde, takım arkadaşlarım içerisinde çok karakterli oyuncular var. Dolayısıyla bu karakterle, ortaya koyacağımız ruhla beraber bunları harmanlayarak bana göre iyi bir iş çıkarabiliriz. Soyunma odasındaki birlikteliğimizle, hem saha içi hem saha dışındaki birlikteliğimizle bana göre her maçı kazanmamız gerekiyor, her maçı kazanmalıyız.
4: Sorular için teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi çubuklu formamızı imzalayacak.
5: Romelu Lukaku imza töreni sona eriyor değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku 1+1 yıllık kontratı imzaladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve şu anda da 9 numaralı Lukaku formasını imzaladı. Basın mensuplarına fotoğraf için gösteriyor. Romelu Lukaku Fenerbahçe'nin yeni transferi. Hem başlarken hem de bitirirken Türkçe mesajlarını verdi. Çok önemli mesajları vardı Romelu Lukaku'nun. Özellikle form durumu ile ilgili merakla beklenen bir bilgi durumu söz konusuydu. Romelu Lukaku da 4-6 hafta çok uzun, ben hazırım, sakat değilim dedi. Takımın menfaatlerini düşünüyorum. 5-6 günlük bir program uygulayacağım. Sonrasında gelecek hafta oynamak ve takıma yardımcı olmak istiyorum ifadelerini kullandı Romelu Lukaku. Fenerbahçe atkısıyla da pozunu verdi. 9 numaralı formayı giyecek tecrübeli yıldız. Önemli notlar var. Birazdan konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Romelu Lukaku'nun form durumu ile ilgili, geçmişiyle ilgili, iletişim kurduğu diğer yıldızlar, özellikle eski Fenerbahçelilerle ilgili. Evet, stüdyoya geri dönüyoruz. Romelu Lukaku'nun 1+1 yıllık sözleşme törenini canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Hem Oğuz Çetin hem de Cihan Kamer'in de katılımıyla gerçekleştirildi tören. Sorular soruldu. Önemli cevaplar aldık Romelu Lukaku cephesinden. Şimdi konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Zafer Tüzün ve Taner Karaman'la birlikte spor ajansına kaldığı yerden tekrardan başlıyoruz diyelim. Hoş geldiniz.
6: Evet, tekrar hoş bulduk. İyi yayınlar.
5: İyi yayınlar. Hepimize iyi yayınlar. Evet, Fenerbahçe'nin sıcağı sıcağına imza törenini değerlendirelim. Sarı lacivertlerin yeni yıldızı Romelu Lukaku 1+1 yıllık kontrata imzasını attı. Çok önemli notlar var. Hemen şöyle kısa kaçıranlar içinde özetlemiş olalım. Öncelikle çok büyük bir güven duyduğunu Fenerbahçe'ye, bunun altını çizdi. Güven gördüm ve bu güveni hissetmek Fenerbahçe'ye gelmemde benim işimi kolaylaştırdı. Çok mutluyum dedi. Babasına atıfta bulundu. Geçtiğimiz yıl kaybetmişti ne yazık ki babasını, Roger Lukaku'yu. O da yıllar önce Türkiye'de ülkemize Gençler Birliği forması giymişti. Lukaku da çok küçük yaşlarda Türkiye'ye gelmişti ve yıllar

0: sonra Fenerbahçe formasıyla futbolcu olarak yeniden Türkiye'ye döndü. Yakın bir kültürü olduğunu, çevresinde çok fazla Türk arkadaşı olduğunu dile getirdi ve aslında Türkiye'ye gelmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı Romelu Lukaku. En çok merak edilen konu Romelu Lukaku'nun form durumuydu. Geçmişteki sakatlıkları çok konuşuldu ki biz de burada konuklarımızla programda değerlendirdik. Endişelerimizi dile getirdik. Ancak verilen sağlık raporlarının ve Fenerbahçe heyetinin çıkardığı raporlar doğrultusunda eriştiğimiz bilgi ve Lukaku'nun da Fenerbahçe yönetiminin de Oğuz Çetin'in de belirttiği üzere Romelu Lukaku hazır diyebiliriz ki Oğuz Çetin 4 ila 6 haftalık bir hazırlık sürecinden bahsederken Romelu Lukaku bunun çok uzun olduğunu, ben hazırım sakat değilim dediğini tekrardan sizlere de hatırlatalım. Uygulamam gereken bir program var. Onun ışığında gelecek hafta Fenerbahçe formasını giyip Fenerbahçe'ye yardımcı olmak istiyorum dedi. İsmail Kartal'a değindi. İsmail Kartal'ın çok dürüst bir insan olduğunu ve beklentilerini dile getirdiğini söyledi. Dürüstlüğün kendisi adına çok önemli olduğunu da vurguladı. Çok oldukça pozitif bir futbolcudan bahsediyoruz. Görüntü itibariyle de Fenerbahçe'ye şimdiden alışmış görünüyor. Zaten çok fazla yabancı dile yatkınlığı olduğu için Türkçeyi de kısa sürede öğreneceğini dile getirdi. 3 aylık bir süre verdi. 3 ayda Türkçeyi sökeceğim ve daha da iyi iletişim kuracağım dedi. Zaten basın toplantısını da bitirirken de başlarken de Türkçe mesajlar vermişti. Şimdi Lukaku'nun açıklamalarını dinledik. Oldukça pozitif başladık biz de yayına. Hem açıklamaların hem de bu transferi Zafer Hocam sizinle değerlendirerek başlayalım.
1: Bir kere enerjisiyle takıma büyük katkı sağlayacağı belli. Ama ben şöyle gireceğim lafa. Lukaku artık eski Lukaku değil. Hı hı. Ama buna rağmen hala Süper Lig seviyesinin üstünde bir santifor. Fenerbahçe sadece golcü değil, rakip savunma dengesini bozabilecek bir oyuncu aldı. Yani taraftar gözünde en büyük transfer olan oyuncuyla takımın gerçekten ihtiyaç duyduğu oyuncu aynı kişi olmayabilir. Fenerbahçe adına şöyle örnekleyebilirim. Çok güçlü bir orta sahası varken orta sahaya isimli bir adam almak yerine ihtiyaç doğrultusunda hücum organizasyonlarını geliştirebilecek bir oyuncu transferi doğru olandı ve Fenerbahçe bu açıdan doğruyu yaptı. Yani transferde sadece isme ve bonservise bakmamalı. 30-40 milyonluk apoleti olan bir oyuncuya rağmen ama ihtiyaç doğrultusunda 10-15 milyon euroluk bir transferle takım olma olgusunun gelişebileceğini düşünenlerdenim. Ben ki böyle bir transfer Lukaku. Bana göre hala katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Ya çünkü transferin değeri fiyatıyla değil, takıma yaptığı katkıyla ölçülür. Ben takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin en pahalı transferi değil ama en doğru transferi şampiyonluğu getirir. O ihtiyaç doğrultusunda Lukaku transferi bana göre tam isabet diye düşünüyorum. Onun hazır olup olmadığından öte kendisinin burada her zaman söylediğim gibi futbolcu kabul gördüğü yerde büyük performans sergiler. Lukaku da burada kabul gördüğünü hissetti.
2: Evet.
1: Kendisinin de enerjisiyle, olumlu tavırlarıyla çok çabuk uyum sürecini atlatacağını düşünüyorum ve dediği gibi belki de önümüzdeki hafta forma giyebilecek pozisyona gelecek. Şimdi statik santifor olmasıyla birlikte zaman zaman defansın arkasından geriye gelip bağlantı oyunu kurabilen de bir oyuncu. O fiziğe rağmen top taşıyabilen bir oyuncu. Rakip defans dengesini bozan bir oyuncu. Onun için isim transferi taraftarı her zaman heyecanlandırır ama doğru transfer takımı şampiyon yapar. Bana göre Fenerbahçe'nin santfor ihtiyacı olduğundan dolayı doğru bir transfer diye düşünüyorum. Santfor mevkisinde ben de santfor olduğum için bizim jenerasyonda 30 yaşa geldiğinde hala futbol bırakmadı mı diyorlardı. Ben 34 yaşında 29 gol attım. Ama hala niye bırakmıyor futbol diyorlar.
3: Hocamın kariyerinde penaltı kaçırmışlığı yoktur.
1: Onun için Lukaku da şimdi Dünya Kupası'ndaki sergilediği performansı baz alırsak çok fazla geriye gitmemek lazım. Niye? Futbolda çünkü geçmişle yaşanmıyor. Hep bugün var. Onun için bugün kendisine olan güvenini belirtiyor. Takımına çok çabuk katkı sağlayabileceğini düşünüyor ki sevgili Oğuz Çetin de hakikaten şimdi sezon başı antrenmanı yememiş gibi düşünüyor onu. Abi Dünya Kupası serüveni yaşadı. Yani faaldi. Ve Avrupa'nın mantalitesinde Avrupalı futbolcuların şu var. Pasif antrenman yapan çocuklar bunları. Bizde öyle değil. Bize antrenman programı bile verseler sezon bittikten sonra biz 7-8 kilo alıp geliriz sezon başına. Bu yanlıştır. Bu doğru planlama değildir ama yabancı oyuncular genelde doğru planlamayı yapan oyuncular. Belli ki antrenman sürecini iyi yönetmiş. O da kendisini en iyi kendisi tanıyordur yani.

0: sakat olup olmadığını kendi biliyor. Ne performans vereceğini kendi biliyor. Bu kadar iddialı konuşması da kendisine olan özgüvenini belirtiyor ki özgüven bence çok önemli bir şey ve çalışmak her türlü yeteneği geçiyor. Onun için ben Lukaku'nun ihtiyaç doğrultusunda doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına.
1: Evet, Fenerbahçe'de Lukaku transferi bitti. 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Açıklamaları çok önemli. Evet. Öncelikle tabii dışarıdan algıladığımız pozitif bir enerji. Bu tarz transferlerde, özellikle biraz daha şüpheyle bakılan transferlerde oyuncunun mentali çok kıymetlidir. Genelde işte hep yaptığımız klişe bir yargı var ya, oyuncular işte kariyerini sonlandırmak, tatil yapmak için ülkeye geliyor diye, ama daha taze Dünya Kupası'ndan çıkmış bir futbolcu. Sakatlık raporu tabii ki endişe uyandırıyor. Her oyuncunun böyle bir riski var. Oğuz Çetin de dile getirdi bunu, ama tabii şu anki görüntü hazır. Kendisi de bunun altını çiziyor ve kısa sürede Fenerbahçe forması giyecek gibi duruyor.
2: Ya öncelikle de böyle kitabın ortasından konuşayım. Güzel transfer. Yani yönetilebildiği sürece güzel bir transferdir ve kariyeri boyunca Lukaku'yu yönetebilmiş olan her kulüp Lukaku'dan iyi performans aldı. Kim yönetemedi? Oyuncunun işte yaralanma performansını yönetemeyenler Lukaku'nun genellikle tedavileriyle uğraştılar. Fenerbahçe gibi, bunu bir önceki yayınımızda ifade etmiştim, Türkiye'nin tek üniversitesi olan spor kulübü Fenerbahçe. İçinde spor bilimleri fakültesi var. Önemli akademisyenleri var. Yani bir zahmet yönetsinler. Mevcut yönetim kurulunun, demeyeyim ama bir paydaşlar, Başkan Aziz Yıldırım'ın öncülüğünü yaptığı bir üniversiteyi kuruyorsanız Lukaku gibi tedbiri elden bırakmamanız gereken bir oyuncu transfer ettiyseniz de işin uzmanlarıyla, işin pirleriyle bir araya gelerek bu oyuncuyu sahada tutacaksınız.
0: %100 doğru söylüyorsun. Kulüpler standardı koymalı.
2: Evet.
0: Şimdi hocamın standardı koyarsa olmuyor.
2: Hocamın dediği doğru. Özgüven kıymetli ama kontrollü özgüven. Yani oyuncunun özgüveni bazen pahalıya da patlayabiliyor. Oyuncu ben hazırım oynayacağım der. Aslında raporlar başka bir şey gösteriyordur. Ona bekle diyebilecek güce de sahip olmanız lazım. Ya da bekleme ikna edebilecek güce de sahip olmanız lazım. Lukaku'nun geçmişte beklemeden sahaya çıktığı anlar sakatlanma geçmişleriyle dolu. İşte geçtiğimiz yılı biliyoruz. Ve yine bir önceki yayınımızda tek tek bakmıştık, hatırlarsanız. Demiştik ki ya Lukaku'nun transfer geçmişleri genellikle bu tarihler.
1: Evet,
2: Ağustos. Yani Eylül ayının başları, Ağustos ayının sonları. Hep bir sürünceme, hep bir zaman geçişleri ve lige doğrudan girişler yapan bir Lukaku olduğu için genellikle sakatlanma sorunları yaşayabiliyor. Bu yüzden 4-6 hafta bana da fazla geliyor ama Lukaku'nun dediği kadar da ben hazırım da çok az geliyor. Bunun arasındaki bir dengeyi de sağlayacak olanlar Fenerbahçe'nin bilim ekibi. İçerideki uzmanları diyecekler ki Lukaku sen aslında evet 4-6 hafta değil ama şunu şunu da bir yapman lazım. Şurada eksiğin var, bunu bir tamamlamamız lazım. Çünkü bu transfer sahaya girmeden Fenerbahçe mevcut kadrosuyla ligi götürür. Lukaku Şampiyonlar Ligi grupları transferi. O zamana kadar hazır olsun, Şampiyonlar Ligi gruplarına gelene kadar %100'üne ulaşsın Fenerbahçe'de, gruplarda Fenerbahçe'yi alır götürür. Eğer kura şansı da Fenerbahçe'nin yanında olursa elbette. Ama ben şunu riskli görüyorum. Şampiyonlar gruplarından önce gel Lukaku 90 dakika sahada kaldılar, Lukaku'ya zarar verebilir. Bir bakmışsınız grubun ilk maçında Lukaku tedavi görüyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Geçtiğimiz yılki uzun süreli sahalardan uzak kalmış olmasının da etkisiyle birlikte sakin sakin sezon hazırlık yapılması Fenerbahçe için avantaj olur. Görüşüm şudur, iyi yönetilirse sezonu çok rahat 20 golün üstünde tamamlar. İyi yönetilemezse 20 maçı görmeden sezonu tamamlar. Bu Fenerbahçe'nin uzmanların elinde olan bir durum. Oyuncuyu transfer etmek Fenerbahçe yönetiminin işi. Onu sportif anlamda, fiziksel anlamda yönetmek ise teknik heyetin görevi. Bakalım ne yapacaklar.
0: Tabii Fenerbahçe teknik direktörlüğü korkaklar için uygun bir makam değildir. Oyuncusundaki potansiyeli çıkartacak hoca profil lazım.
2: Doğru.
0: Orayı İsmail yönetecek. Yani çünkü futbol yıldızlarla değil, sistemle kazanılıyor. Onun için eğer oyun yoksa, sistem yoksa takım olamıyorsun.
2: Evet.
0: O açıdan futbol bireysel bir oyun değil. Ortak akıl, kolektif hareket, saha kullanımı. Bunları da yapacak olan İsmail Kartal. Şimdi evet. Oyuncunun arzusu İsmail'in aslında elini güçlendiriyor. Ama sevgili Taner'in dediği gibi onu yönetebilmek de ayrı bir meziyet olmalı. Şimdi onun arzusuna uyup da hemen koydun.

0: Dediğin gibi bir sakatlık geldi, ne oldu?
1: Tabii.
0: Olumsuzluk geliyor. Onun için bu planlamayı iyi yapmak lazım.
2: Ben bir vaka hatırlıyorum. İzleyenlerimiz de belki hatırlar. Biraz da yaşımız ortaya çıkacak. 10 küsur yıl öncesinde Hamza Hamzoğlu'nun Burak Yılmaz'ı oyuna aldığı bir an vardır. Dakikalar 30-34 civarları bir şey diye, öyle bir an diye hatırlıyorum. Ya da ikinci yarının başıydı. Burak sakat. Yaralanma geçmişi var. Geri döndü. Kulübede başladı maça. Aslında sahaya girmemesi gereken bir anda hocasına ben hazırım oynayacağım dediği için Hamza Hoca oyun alıyor. Girmesiyle çıkması birkaç dakika kalıyor. Hı hı. Yani oyuncu bazen oynama hevesiyle, isteğiyle
0: geçer. Bizde var ya, hırsımız mantığımızı geçer bazen.
2: Evet, o yüzden de o dengeyi,
0: o hırsla gittiğin zaman mutlaka
2: o dengeyi teknik heyet sağlayacak.
3: Bu arada İsmail Kartal'ın elini şöyle güçlendirebilecek, rahatlatabilecek bir durum var. Dünya Kupası. Rudi Garcia'nın Lukaku'yu kullanış biçimi bence İsmail Kartal'a da bir rehber olabilir. Zaten Lukaku rotasyona girebilecek, zaman zaman kenarda oturmayı buna ikna olabilecek bir futbolcu.
2: Evet.
3: Kendi geçmişine de baktığımızda son Napoli sezonu, sakatlandığı sezonu saymıyorum, şampiyonluk sezonu. Inter'de Lautaro Martinez ve Edin Dzeko ile rotasyona giriyordu. Sürekli 11 başlayan, tamamen A takımın birinci seçeneği olmaya alışkın bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Son yılları için söylüyorum bunu. Zaten Dünya Kupası'nda da 3 maçta da, yani attığı 3 golde de yedeklerden girip attı. İşte birinde 75'te, en fazla 75 dakika sahada kaldı ki o maç uzatmalara gitmişti. Daha sonra daha kısa, işte 5'er dakika, 10'ar dakika süre buldu. Hepsinde gol katkısı verdi. O yüzden elinde İsmail Kartal'ın izleyebileceği bir yol haritası var. Çok yakın geçmişte.
0: Vedat'la beraber çok benzer yanları da var. İkisi de sırtı dönük oynayabilen oyuncu.
2: Evet.
0: İkisi de ceza sahası hakimiyeti olan oyuncu. İkisi de defans dengesini bozan oyuncu.
2: İkisi de yüksek oyuncu.
0: Biraz Vedat savunmayı başlatan adam rolünde Lukaku'nun önünde olabilir. Çünkü top kayıplarında görünen o ki, şimdi Greenwood çok umurunda değil. Kerem bizim öyle. Asensio öyle. Talisca aynı şekilde. Burada bir tek Vedat bu savunmayı başlatan adam rolünde. Lukaku bunu becerecek mi bilemiyoruz ama teknik ekip ve teknik direktör futbolcusuna, yani teknik ve kondisyon becerisi kadar kendi yeteneklerini, potansiyelini tanımada yardımcı olmalıdır. Bu aynı zamanda senin ne olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Bu yani sürpriz, keşfedilmiş bir transfer değil, bilinen transferler.
3: Bir ispat çabası da olmayacak değil
0: evet,
3: mi?
0: Evet, onun için Sayın İsmail Kartal ona yardımcı olmalı. Yani sadece %100 performansını gösterme yolunda ona destek vermeli.
2: Evet.
3: Evet, buyurun.
0: Lütfen.
3: Estağfurullah, ben bitti zannettim. İsmail Kartal'la ilgili bir dürüstlük vurgusu yaptı ya Romelu Lukaku. Benim aklıma şu geldi. Hani gelir gelmez oyuncuyla nasıl bir iletişim kurduysa muhtemelen isteklerini ve hedeflerini ve Lukaku'yu biraz da nasıl değerlendireceğini şeffaflıkta anlatmıştır diye düşünüyorum İsmail Kartal. O yüzden orada bir dürüstlük vurgusu yapmış olabilir.
0: Size bir şey söyleyeyim.
2: Buyurun hocam. Tanercim,
0: buyurun. Lafını
2: vallahi. Estağfurullah.
0: Fenerbahçe oyuncusu var ya, o formayı giydiğinde kimliğini bulur zaten. O forma önemli bir formadır yani. Onun için çok fazla konuşmaya da gerek yok. O ambiyansı gördüğü zaman, o taraftar bütünlüğünü gördüğü zaman var ya, insan ister istemez havaya girer.
2: Orada şu nüans önemli hocam. Oyuncunun üstündeki baskıyı azaltmak lazım. Yani oyuncunun üstüne eğer elbette taraftar gol ister, teknik heyet elbette skor ister, performans ister ama ben Lukaku'nun söylemlerinden şu çıkarımı yaptım. İsmail Hoca kendisinden hemen bir %100 beklemiyor. Belli ki Oğuz Çetin'in de ifadeleri şahsına münasır, kendince söylenmiş ifadeler değil. Muhtemelen İsmail Hoca ile istişareli gitmiş bir biraz zamana ihtiyacı var, çalışmaya ihtiyacı var, fiziksel olarak toparlanma ihtiyacı var. Çıktısının bu şekilde ekranda söylenmiş olması, teknik heyet belli ki böyle bir rapora sahip. Bu da çok normal. Çünkü son bir seneye baktığımız zaman aldığı maç başı süre ortalaması düşük oyuncunun. Bunun için de eğer üstünde hemen oyna, %100'ünü ver baskısıyla oyuncu oynarsa bu biraz sıkıntılı bir durum. Teknik heyetin bunu biliyor olması da bence oyuncuyu rahatlatıyor.
0: Şimdi biz sportif direktör, teknik direktörü asiste eder diyoruz. Fakat bazı teknik konularda Sayın Oğuz Çetin'in açıklamasından öte İsmail Hoca açıklasa daha iyi olur gibi geliyor bana. Şimdi sen oyuncuyu hangi sistem doğrultusunda, hangi pozisyonda oynatacaksın? Hangi görevi vereceksin? Hangi doğru işi ondan isteyeceksin? İsmail Hoca biliyor bunu.
3: Evet, yarın belki Gençler Birliği maçından önce ya da sonra. Tabii.

0: illaki bir açıklama gelir Lukaku ile ilgili İsmail Kartal'dan. Evet, Fenerbahçe'yi bu şekilde toparlayalım ve yavaş yavaş Beşiktaş'a geçelim. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında Hradec Krolova'yı 1-0'la geçti. Toplam skor 2-0 oldu. İlk maçta da yine kazanan taraf 1-0'la Beşiktaş'tı ve temsilcimiz adını playoff turuna yazdırdı. Rakibi de Kaunas Žalgiris oldu. Şimdi bu karşılaşmayı değerlendirmeye başlayalım. Konuklarımızla birlikte Beşiktaş'a dün galibiyeti getiren golü Černý attı. Trossard nihayet oyuna girdi. Černý'nin çıkmasıyla birlikte Trossard'ı da izlemiş olduk. Bir sürü notumuz var maçla ilgili. Hepsini kalem kalem değerlendireceğiz. Şimdi ilk olarak genel maç değerlendirmesiyle sevgili Taner Karaman, tabii, seninle başlayalım. Hem ilk maçı hem de ikinci maçı birbirine bağlantılı değerlendirelim istiyorum. Çünkü ilk maçla ilgili yorumlarımızı yapmıştık, hatırlarsın. Onda da iki yarıyı ayrı ayrı değerlendirmiştik. Hı hı. Özellikle ikinci yarı çok daha fazla pozisyona giren ama bitiremeyen bir Beşiktaş vardı. Benzer sahneleri, ki hocanın da açıklamalarında var bu, bu maçta da gördük. Evet, istediğini aldı. Gol yemeden kazandı. Bir gol attı ve galibiyeti aldı. Adını playoff turuna yazdırdı ama yine girdiği pozisyonları bitiremeyen bir Beşiktaş gördük yer yer. Hoca da buna değindi. Zaten Vlahović transferine de bağlantılı bir soru gelecek birazdan. O yüzden genel hatlarıyla, öne çıkanlarıyla birlikte maçı değerlendirelim.
1: En net tablo şu: Avrupa'da yapılan 4'te 4'te Beşiktaş'ın takım savunması performans veriyor.
2: Müthiş.
1: Yani ben hani bir yeni bir teknik direktörle çıkılan bir yolda öncelikle kaç gol attığınıza değil, ne kadar pozisyon veriyorsunuz, takımın savunma performansı ne kadar ileriye gidiyor, ben ona bir bakarım. Çünkü zaten ortalama Beşiktaş gibi bir kadroya sahipseniz hücumdasınız zaten. Mevzu takım savunmasını nasıl oynadığınız kısmında ve Beşiktaş takım savunmasında sınıfı geçti. Yani 4 maçtaki performansına baktığımız zaman Midland karnesi ya da işte bu son karşılaşmalar daha önce, ben gayet de Beşiktaş'ı temiz oynuyorlar. Savunma anlamında çok temkinliler, dikkatli bir performansları var ve takım savunmasını bu denli hızlı oturtmuşluk demeyeyim, ama en azından oturtma yolunda çok iyi ilerliyor olması da Beşiktaş adına kazanımdır. Yani kaç gol attı ya da kaç pozisyona girdiğinden ziyade her teknik direktör genellikle, daha doğrusu ilk anlaştığı takımlarda takım savunmasına bir bakar.
2: Evet,
1: bu böyledir. Ve burada eğer çok ciddi sorunlar varsa teknik direktörün adaptasyonu da çok zorlanır. Şimdi İtalyan'ın en büyük gücü bu olacak. Çünkü takım savunması şu anda işliyor. İyi bir kaleci, iyi bir merkez orta saha Salih. Ön tarafta Orkun'un desteği, savunma dörtlüsü de bir nebze olsun daha da toparlanacaklar ama bütüne baktığımız zaman 4 maçın en büyük kazanımı bence bu. Diğer taraftan takım pozisyona giriyor. Pozisyonları gole çevirme yüzdesi düşük. İşte Yahovic hamlesi de bu yüzden geldi zaten. Yani Beşiktaş'ın uzunca bir süredir getirmek için uğraş verdiği Yahovic'in gelme sebebi de bu aslında. Şimdi Önder Özen ilk göreve geldiğinde ne açıklaması yaptı? Beşiktaş 3. bölge oyunu oynayacak dedi. Şimdi Beşiktaş 3. bölge oyunu oynarken eğer savunmada çok devasa pozisyonlar veren bir takım olsaydı derdim ki bu takım bu şekliyle ancak gol atar ama attığı kadar da yer, şampiyonluk gelmez derdim. Ama Beşiktaş hem 3. bölge oyununu oynamaya çalışıyor, pozisyona giriyor, hem de diğer taraftan rakibi merkezde durdurup kalesine yaklaştırmama konusunda adımlar atıyor. Bu bence kıymetli. Rakip kaleciyle ne kadar karşıya kalıyorsunuz ve rakip sizin kalecinizle ne kadar karşı karşıya kalıyor. Bu işin gole dönüşme oranı olayın başka bir yüzü. Ama benim baktığım nokta, Beşiktaş rakip kaleciyle karşı karşıya kalabiliyor mu? Kalabiliyor. Rakibi kendi kalecisiyle karşı karşıya bırakmama yolunda da iyi işler yapıyor mu? Onu da yapıyor. O zaman iki yönlü bakacaksak da Beşiktaş'ta işler yürüyor. Yahovic performansa geldiği zaman o girilen pozisyonları gole çevirme yüzdesi de daha da yukarıya gidecektir. Ama bakalım. Yani bu şu anki tablo Beşiktaş için iyidir. Tarihimizde ilk kez 4 takımla birlikte gruplara doğru ilerliyoruz. Umarım da 4 takımımız da gruplarda olur. Galatasaray zaten doğrudan gidiyor. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun grupları vaat ediyor zaten. Beşiktaş da muhtemelen istediğini alacak. Trabzonspor'un da gidişatı, yeni transferleri. Yani 4 takımla birlikte grupta olursak da bizim için mükemmel bir sezon olacak gibi gözüküyor.
0: İnşallah. Taner Karaman'ın bıraktığı yerden devam edelim hocam. Gerçekten İtalyanlı'nın ilk oturtturduğu şey savunma istikrarı oldu 4 maçta. Tabi burada hem savunma oyuncularının performansı, hem kaleci performansı, hem de hocanın direktifleri çok etkili oldu. Birazdan o bahsettiğimiz oyunculara da gireceğiz ama sizin için ön plana çıkan hatlarıyla Beşiktaş'ın bu turunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi bir kere kafadan şöyle gireyim ben. Beşiktaş büyük takım oyunu oynamaya başladı. Büyük takımdır, şampiyon olamayabilir ama yönetenlerin ve futbolcuların

0: Bunların küçülmesini asla kabul edemez. Bu açıdan İtalyano bana göre oyun fikri olarak Beşiktaş'a çok uygun bir profil oldu. Belki de aranan bir kandı. Hakikaten savunma organizasyonu çok iyi bir güçlü bir takım haline geldi. Fiziksel mücadelelerde üst düzey bir Beşiktaş seyretmeye başladık. Ön bölgede vakit geçirmesi de büyük takım olgusudur. Büyük takım anlayışıdır. Olaytan denen bir oyuncudan bahsetmek istiyorum. Son maçlara baktığımız zaman son iki maçtaki asistleriyle birlikte büyük performans vermeye başladı. Ayak basmadık yer bırakmıyor derler ya.
1: Doğru.
0: O pozisyonda bir oyuncu. İlhan denen kardeşimiz dikine oynayan ve rakibin üstüne giden, rakibi zorlayan bir karakteri var. O da çok uygun şu an itibariyle. Salih çok iyi oynuyor. Orkun, Mourinho'yu zaten onları söylemeye gerek yok. İkisi büyük performans veriyorlar. Bu hocanın dokunmasıdır aslında. Hep ben söylüyorum ya, oyuncu teknik direktörü dinlemez, taklit eder diye. Şimdi kenardaki davranış biçimiyle, o coşkuyla, oyuncusuna da coşku veren bir teknik direktör profili var. Ben savunma pozisyonunun, savunma direncinin, disiplinin iyi olmasına rağmen Beşiktaş'ın halihazırda bir stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani şaşırtıcı bir stoper ihtiyacı var Beşiktaş'ın bana göre. Tamam, iyi bir uyum sağladılar.
2: Jalo da dünün iyilerinden de bu arada.
0: Evet, görevlerini de çok iyi yapmalarına rağmen bu oyuncuların şimdi 3 kulvarda yarışacağını düşündüğümüz zaman Beşiktaş'ın hakikaten oraya alan bilgisi, oyun bilgisi olan bir stoper ihtiyacının olduğunu düşünüyorum ben hala. Hı hı. Kaleci inanılmaz bir performans gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim, ne derler, Beşiktaş'a can verdi. Ben hep söylüyorum, futbolcu kalecisini o kadar çok gözlemler ki, onun kalede güvenli durması, onun gelen pozisyonları rahatlıkla kurtarabilmesi kendi futbolcusuna hem coşku hem özgüven verir. Bu açıdan Galatasaray hep bu kaleci performansında iyiydi. Beşiktaş bu sene bu gelen kaleciyle birlikte, yani ne oluyor, takım olgusu yerleşmeye başladı Beşiktaş'ta. Bu da Beşiktaş'ın en büyük avantajı. Yani hep kafasında şu var Beşiktaş taraftarının: bu sene gene erken avlatacağız mı? Ama şu an itibariyle takımın verdiği sinyallere bakarsa sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak bir takım haline geldi Beşiktaş. İlk defa doğru planlamayı yaptı. Yani geçtiğimiz senelerde son devre arası yapılan transferlerle Beşiktaş ondan önceki transferlerin yanlış olduğunu ortaya çıkararak takım oldu ama kalite eksikti. Beşiktaş şimdi kaliteyi yakaladı. O kaliteyle birlikte şampiyonluk yolundaki en büyük adaylardan biri oldu şu anda Beşiktaş.
2: Evet, Trossard'ı da kısa da olsa seyrettik, 66'da Çerni'nin yerine oyuna girdi. Evet. Onunla ilgili de bir iki cümle alayım sizden.
1: Yani oynanmaya çalışan oyunu çok rahat bir şekilde oynayan, muhtemelen oynamayı sürdürecek. Zaten hamlesi, yani daha doğrusu Trossard hamlesinin gelme süreci de biraz ilk konulan tuğla. Yani bugünkü Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı, hedeflediği oyunun ilk tuğlası Trossard'tır. Ve çok üstüne düşünüldü. Çok transfer yapılma konusunda gitgeller yapıldı. Gitgelden kastı transfer görüşmeleri yapıldı ve anlaşma çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Hala da ilk 11'de olmuyor olmasını ben çok büyük problem olarak görmüyorum. Çok yüksek bir olasılıkla belli başlı raporlar, az önce Lukaku'da bahsettiğimiz gibi, bunlar kıymetlidir bu arada. Yani bir teknik direktörün benim elimde Trossard var, ben oyunu atıyorum duygusundan ziyade kontrollü bir şekilde oyuncuyu sahaya sürecek donanıma ve bilgiye sahip oluyor olması da umut verici. Ben 90 dakikayı gördüğü hikayede Vlahović'in, Trossard'ın, bu tarz oyuncuların olduğu bir ön hattın, ki Orkun'u da buraya dahil edelim, çok net bir şekilde hayal edilen o 3. bölge oyununu çıkartacağı kanısındayım. Şu ana kadarki serüvende şu performanslarla Beşiktaş aslında %100'ünü sahaya yansıtmadı. Ki muhtemelen Kaan'ı Zalgiris karşısında da %100'ünü yansıtmak zorunda kalmayacak. Çünkü rakibin görece biraz denklem de tersten kuruluyor gibi gözüküyor. Beşiktaş için bir playoff rakibinden ziyade daha erken bir turdaki bir rakip gibi bir Zalgiris var.
2: Michelent olsa şimdi şaşırmayız mesela.
1: Evet, Michelent olsa şaşırmayız ama şansımız da, Michelent'le erken oynamak da bir şanslı. Çünkü daha toparlanmış bir Michelent'i ben tercih etmezdim. Ama Kaan'ı Zalgiris için Beşiktaş'ın bugün oynayacağı oyun muhtemelen o yüzüsten yüzlük bir oyundan ziyade yine böyle frene basan, sakin kalabilen

0: çok da kendini efor olarak yormadan tur geçmeye çalışan bir Beşiktaş olacaktır. Ben iyi bir rakip olarak görüyorum. Beşiktaş'ın rahatlıkla geçmesi lazım.
1: Ya bundan önceki oynadığı rakiplerin bütçesine baktığımız zaman 15-20 milyon euroluk bütçeye sahip takımlar olduğundan dolayı aslında bazı eksikleri, gidikleri çok fazla dikkate almıyoruz ama zaman zaman tamam 3. bölgede fazla vakit geçiren, kalabalık olmaya çalışan bir Beşiktaş ama savunma geçişlerinde de koridorları boş bırakıp rakibe pozisyon veren bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Bunun da biraz daha gelişmesi lazım diye düşünüyorum. Burada kalecinin dehşet veren bir güvene sahip olması Beşiktaş'ı bence ayakta tutan formül şu an itibariyle. Tabii ki zaman geçtikçe şimdi uyum süreci de biraz daralacak. Beşiktaş daha bir takım olgusuna kavuşacak. Ama şu anda en azından ön bölgede fazla vakit geçirmek istemesi, fazla aksiyonlar alması, daha üretken olmaları, hele hele bir de şimdi Vlahovic'in gelmesiyle birlikte belli ki Beşiktaş bu sene rakiplerin korkulu rüyası olacak yani.
2: Evet, Beşiktaş 7 transfer yaptı ve dün bu transferlerle ilgili Önder Özen'in çok güzel açıklamaları vardı maç önünde. Yayıncı kuruluşta sağ kenarına çıktı ve çok uzun açıklamaları var. Sosyal medyada paylaşıldı, uzun uzun deşifresi okuyabilirsiniz. Çok değerli açıklamalar. 7 transferin neredeyse tamamını Mayıs ayında, Haziran ayında belirlenen liste doğrultusunda yaptık dedi. Hı hı. Hatta Vlahovic transferi biz Haziran'ın başında daha hocamızla konuşmuştuk dedi.
0: Evet.
2: Burası çok kıymetli. Peki bu transferlere baktığınızda, bu 7 isme baktığınızda, tabii daha Vlahovic'i seyretmedik ama kısa süre içerisinde muhtemelen onu da izleyeceğiz. Gerçekten önceden tasarlanmış bir Beşiktaş hüviyeti veriyor mu size? O görüntüyü görüyor musunuz sahada?
0: Ben yani sahada gördüğüm kısım biraz oraya doğru gidiyor. Hı-hı. Yani görme konusunda biraz erken, biraz daha vakte ihtiyacımız var. Çünkü ben Beşiktaş'ın az önce ifade ettim 5. bir test oynadığını düşünmüyorum. Yani birincisi oradan gireyim. Ve oynanan oyunun üstüne biraz daha eklendiği sürece de olacaktır. Olacaktı yani. Bu gidişat biraz o tasarlanmış oyuna doğru gidiyor her geçen gün ve oyuncular da tam anlamıyla kendilerini sahaya verebildiği anda. Çünkü Trossard'ın %100'ünü görmedik. Jovic'i daha görmedik. Daha yeni transferlerin tam anlamıyla sahaya kendini verebildiği performans muhtemelen ligdeki o derbi dönemine, ilk 4 haftanın içerisine denk gelecek. Yani böyle biz Eylül ayının ortasına doğru, sonuna doğru en geç iyi bir Beşiktaş muhtemelen izleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Havlu atmadığı gibi kendini geliştiren bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz.
0: Bu şimdi bizim için de iyi olacak hocam.
1: Trossard üst düzey performans gösterdi Dünya Kupası'nda.
0: Evet.
1: Bunun hem mental, bedenen fiziksel olarak yorgunluk hissetmesi kadar doğal bir şey yok. Ama futbolcu hangi yaşta olursa olsun o tribündeki ambiyansı gördüğü zaman onun bildiğini bile unutan çocuk haline geldiğini görüyoruz Trossard'da. Trossard ne yaptı? Aldığı her topta kaybetti. Hayır, o aslında nedir? Böyle kaliteli oyuncular kendisini mental olarak yönetebilir ve bir şeyler verme yerine ondan sonra hata yapmadan önce bir iki pas yapayım ondan sonra kendime gelirimi tercih etmeliydi. O daha top ayağına gelir gelmez bir şeyler yapma arzusuyla.
2: Tabii atmosfer de etkili
1: oldu değil mi? Yani şimdi burada tabii Beşiktaş'ın bana göre bu seneki en büyük artısı türbünler havaya girdi. Yani 4-5 senedir böyle bir ambiyans yoktu. Beşiktaş'ın türbünleri bu sene takımın itici gücü olacak.
2: Evet, Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz kaldığımız yerden ama kısa bir reklam aramız var. Dönüşte yeniden karşınızda olacağız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
9: DNR, reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Güzellikler Dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı.
11: Güzellikler Dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor Ajansı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümü kapatmadan önce Beşiktaş'ın dünkü Hradec-Kralöve karşılaşmasını değerlendiriyorduk. Şimdi biraz da oyuncu performanslarını konuşacağız yorumcularımızla. Zaten Zafer Hocam Olaytan'a değindiniz. Calo'yu da biraz konuştuk. Yine iki oyuncuyu Taner Karaman'a da sormak istiyorum. Tabii. Dünün iyilerinden de. Salih de yine görünmez kahramanlardan da. Çok fazla konuşmuyoruz Salih'i ama evet. Geldiğinden beri sanki yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş izlenimi veriyor. O kadar hızlı bir şekilde adapte oldu. Calo beklentilerin üzerine çıktı. Olaytan da yine aynı şekilde. Bu arada Olaytan transferi de bence takdir edilmesi gereken, örnek olması gereken transferlerden biri. Süper Lig içinde yapılmış bir transfer ve bence beklentilerin şu anda üzerine çıkmış gibi görünüyor.
1: Ve aslında hocanın isteklerini belki aktarma yolunda zorlanmamasından da kaynaklanıyor. Çünkü oyuncular geçmişlerinde hem bu oyunu 3 aşağı 5 yukarı oynamış isimler. Bir de futbol yetileri anlamında futbolu gerçekten hani bilen oyuncu diye bir tabir vardır. Siz söylersiniz ama onu uygulayabilme konusunda ne kadar hakimiyeti var ona bir bakmak lazım. Mesela Salih bunlardan bir tanesi. Yani futbolu çok iyi biliyor. Nasıl oynayacağını, hocanın isteklerini nasıl uygulayabileceğini çok iyi bilen bir oyuncu olması da görünmez bir kahraman. Çünkü tırnak içinde rol çalmıyor. Yani mevkisini gerektirdiklerini yerine getiriyor ama bir video analizi yaptığımız zaman neredeyse bütün pozisyonlarda çok kritik dokunuşları var. Çok kritik yerlerde rakibi bozan, çok kritik yerlerde de takım arkadaşlarının alan açan bir Salih Özcan görüyoruz. Bu yüzden de ben bu denklemdeki başrole koyabileceğim oyunculardan bir tanesi. Yani bu 4 maçlık serüvende oynadığı süre içerisinde ben Salih'in görülmez bir kahraman ama yokluğunda muhtemelen Beşiktaş gol yiyebilirdi. O ilk bölümde bahsettiğim o takım savunmasının daha dengeli durmasını sağlayan bence bel kemiği oyunculardan bir tanesi Salih'in merkezde hem hücum oyunu destekleyen hem de savunma oyunu destekleyen o çift yönlü oyunu oynayabilmesinden kaynaklanıyor.
0: Hocam hem Olaytan hem Calo'yu konuşup bir de Salih ile ilgili sizin de yorumunuzu alayım.
2: Salih İtalyano hocanın fikirlerinin yerine gelmesindeki en büyük faktör. Neden? Salih ön taraftaki oyuncuların daha özgür, daha fazla aksiyon alabilmesi adına mükemmel bir kontrol oyuncusu. Görevinde layıkıyla yerine getiriyor, doğru işleri yapıyor. Onunla birlikte zaman zaman Avrupa kupalarında belki bir ihtiyaç daha olabilir mi? Ki bana göre Sayın Okan Buruk'un oyun kimliğinin oturmasının sebebi Lemina'dır. O yokken Torreira'ydı. Fenerbahçe'de Kante ve Gündüz bir işi beceriyor. Beşiktaş'ta da Salih bu görevi üstlendi. Mükemmel bir performans sergilemekle birlikte ön taraftaki oyuncuların o üçüncü bölgede Allah vergisi yeteneklerini daha fazla, daha özgür kullanabilmesi adına Salih önemli bir oyuncu. Beşiktaş takım olma yolunda iyi ilerliyor. Şimdi Orkun'un daha fazla aksiyon aldığı, daha fazla hücum bölgesinde daha bir lider özellikli futbolcu olma yolunda ilerlediğini görüyoruz ki o da o işi iyi beceriyor. Takımına kimlik kazandırıyor öyle söyleyeyim.
0: Evet.
2: Zaman zaman oyun kurulumunu başlattığı gibi zaman zaman da sahte santifor olarak ön bölgeye giderek gol pozisyonu buluyor. Atıyor da zaman zaman. Tabii ki bunların başarısı en baştaki faktör sevgili İtalyano. Hakikaten havayı değiştirdi. Coşkuyu getirdi tekrar Beşiktaş takımına. Onun oyun anlayışıyla büyük takım olan Beşiktaş'ın elde var olan olanaklarıyla birlikte o oyun anlayışına uyması hakikaten Beşiktaş'ı ilk defa bu sene sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak takım üyetine büründürdü. Onun için Beşiktaş iyi yolda ilerliyor. Beşiktaş takım olma yolunda ilerliyor. Beşiktaş'ın takım bütünlüğünü sağladığı zaman şampiyonluğun en büyük adayı olacağını taraftarına hissettirdi. Taraftar da onun için 4-5 senedir uyuyan, çabuk pes eden, artık yorulan, şampiyonluktan başka bir özlemi olmayan taraftarlar bu sene ilk defa tünelin ucundaki ışığı gördü. Onun için hepsi mutlu. Beşiktaş adına iyi bir sezon başlangıcı oldu ama hala hazırda eksik bölgeler var tabii ki.
0: Orkun'a değiniriz hocam. Orası kıymetli çünkü dün yine Önder Özen'in maç önü açıklamalarına baktığımızda Orkun bu takımın en değerli aseti dedi.
1: Doğru.
0: Bence orası önemli çünkü şimdi Vlahović geldi. İşte Vlahović nasıl beslenecek? Vlahović'in etrafındaki oyun kurulumu nasıl olacak? Beşiktaş o hatta nasıl değerlendirecek diye konuşuyoruz ama Önder Özen'in açıklamalarına bakınca sanki takım Orkun'un çevresinde geliştiriliyor, konumlanacak gibi. Aynen, ya sanki gözüküyor. Yanlış bir çıkarım değil, öyle değil mi?
1: Bence çok doğru ve bu çerçeveyi çizerken de Orkun'u sadece önüne doğru bir yarım silindir gibi düşünmeyelim. Hı-hı. Bir çember var.
0: Evet.
1: Yani Salih'le başlıyor, Vlahovic'le bitiyor. Sağ taraf ya da sol taraf Trossard, diğer tarafta da Černý ya da başka bir isim. Tam bir daire aslında. Orkun Don'u tam merkezinde. Beşiktaş bu oyunu oynarken bu çemberin her noktasında oynayan oyuncular da buraya destekleyebildiği için Orkun merkez oyuncu pozisyonunda. Ve buradaki en büyük değer belki de şu olacak. Eğer ki Vlahović de buna destekleyebilecek durumda olursa, ki yaşı itibariyle ve bence kondisyonu da buna çok yeterli. Takım halinde savunma, takım halinde hücum. Şimdi ilk bölümde Vedat'la Lukaku'yu karşılaştırırken hocam Vedat'ın biraz daha savunma özelliğinden bahsetti. Mesela Vedat bunu yapabilen bir oyuncu. Ne yapıyor? Bir bakıyorsunuz çizgiden top çıkartıyor. Bir bakıyorsunuz hemen bir 5 dakika sonra gol atıyor. İki yönlü oyunu çok rahat bir şekilde oynuyor. Hatta hiç unutmuyorum, Fenerbahçe-Benfica maçı oynanırken Kosova'yla Kuzey Makedonya'nın o dönem Uluslar Ligi maçı vardı. Biz de Kuzey Makedonya teknik direktörüyle maçı seyrediyoruz tribünden. Hoca demişti ya biz nasıl baş edeceğiz demişti, yani Vedat'la alakalı duruma. Çünkü rakibiydi Vedat. Bir şekilde baş etmeye çalıştılar sonrasında. Vedat böyle bir oyuncudur. Vlahović'ten de böyle bir performans gelebilir. Yani oyunu böyle neredeyse 40-50 metrede oynayan bir performans ortaya koyarsa o çemberin çok daha sağlıklı yürümesini sağlayabilir. Ve Orkun bu sene daha da kaptan gibi kaptan geliyor. Ya yani Salih'in transferindeki telefon görüşmeleri, muhtemelen şu anda takıma Trossard'ın hamlesine olan işte oradaki uyum sürecindeki katkısı bence çok kıymetli ve başrolde olan oyunculardan bir tanesi elbette.
2: Bu anlattığın özellik, şimdi transfere dahil olma yanlış bir olgu gibi düşünülür ama o kadar olumludur ki Orkun'un kendi performansını ve kendisinin büyümesine sebep verir. Orkun bu sene baktığımız kadarıyla oyun temposunu ve kalitesini yükselten bir oyuncu durumuna geldi. Şimdi ben de böyle bir şey yaşadım sevgili Taner'cim. Ne oldu biliyor musun? Sezon başı Bakırköy Spor Süper Lig'e çıkmıştı. Allah rahmet eylesin sevgili Yıldırım Aktun'a, hem belediye başkanı hem biliyorsunuz hastanenin başhekimi. Dedi ki böyle böyle işte, ben dedi futboldan anlamam. Bir tane santifor almak istiyorum golcü. Seni söylediler filan. İyi dedim. Bana soruyor kimi alalım, kimi yapalım falan derken. Hoca da buna dahil oldu. Buradan selamlar söyleyelim sevgili hocamıza. Erdem Tuval. Ondan sonra transferi beraber yapıyoruz Taner'cim. Yurt dışındaki kampta ben sakatlandım. Transfer sürecini bile beraber yürüttüğümüz hoca yüzüme bakmıyor benim. Takımda iyi başladı mı sezona? Ankara Gücü'ne galiba 7 tane gol attı. Süper Lig şeyde Bakırköy iyi bir çıkış yapmıştı o zaman. Birdenbire ben şimdi kabul gördüğün yerde büyük performans veriyorsun ya. Birdenbire kenara itilmiş biri olarak orada duruyorum, bakıyorum. Ondan sonra dedim ya ne yapmalıyım ben? Ondan sonra hocaya da söyledim ya hocam. Böyle böyleyken ondan sonra benim yerime oynayan arkadaşımız da performans veremiyor. En zor maça koydu beni abi, Trabzon maçına, deplasman. O zaman Trabzon deplasmanına ceza sahasına ayağını basan galip sayıyor kendini.

0: öyle bir maçta 1-1 golü ben atınca tekrar o pozisyona geri döndük ve performans vermeye başladım. Bak Orkun aslında kendine var olan potansiyeli geçen sene verme adına o kadar çok çaba gösterdi ki, ama o çabayı gösterirken futbolda böyledir. Çok şey vermeye çalıştığında tam tersi olur. Ve çok kritik maçlarda, derbilerde falan atılarak takımının mağlubiyetine yol açtı. Ona rağmen bu taraftar ona hala olumlu gözle baktı. Bu sene ne yaptı? Artık oyun temposunu ve kalitesini yükselten bir oyuncu, lider oyuncu sınıfına girdi Orkun.
1: Hı hı, evet.
0: Tabii Salih'in de buna çok büyük faydası var. Orkun'u biraz daha özgür bıraktı Salih.
1: Evet.
0: Şimdi Endi de büyük ihtimal ayrılıyor galiba Beşiktaş'tan, ama bana göre Salih'in yanına ne olur ne olmaz onu yedekleyecek. Zaman zaman önemli karşılaşma, biraz Avrupa arenasında bir oyuncu, o karakterde bir oyuncu daha lazım. O oyuncuyu bulur mu Beşiktaş bilmiyor. Herhalde hala transfer süreci devam edecek Beşiktaş'ta.
1: Ediyor. Bir takım iddialar var orta saha ile ilgili. Son olarak şunu da sorup kapatacağım ve Galatasaray'a geçeceğim. Bu maçın sağ kanat transferiyle ilgili nihai kararı vermesini sağlayacağını söyledin Önder Özen. Peki dünkü maça baktığınızda acil bir sağ kanat gerekli diyor musunuz?
2: Demiyorum. Çünkü dünkü maç bence bunu diyebileceğimiz bir referansta bir karşılaşma değildi. Bir diğer taraftan da Jovic'i de bir görmemiz lazım. Tabii ki Jovic'i bir kanat gibi görmeyeceğiz ama oradaki hücum oyununa katkısı olacağı için de önceliği biraz da Jovic'le oyunda sağ kanat ne kadar sırıtıyor tırnak içinde, ama Salah'ın bu kadar üstüne düşmüş bir Beşiktaş'ın Salah'ı almadıktan sonra ben sağ açık mevkisinin defterini kapattım demesi de çok gerçekçi gelmiyor bana. Evet. Bu kadar Salah'ı istediyseniz demek ki o bölgede bir ihtiyacınız var.
0: Bir de o kalitede oyuncu bulamayacağın için ancak ucuz bir taktikçisi olur yani gelecek oyuncu.
2: Evet, Çerni'nin sakatlanma ihtimali, kart durumları, herhangi bir şekilde bir transfer olasılığı, her ihtimale karşı kulübe derinliğiniz için bile olsa mutlaka bir kanat transferi de gerekiyor gibi
1: duruyor. Bütün sezon, çünkü Raşitsa, Çerni
2: birazcık risk
1: zor olur,
2: olacaktır.
1: Evet. Peki o zaman Beşiktaş'ı da yavaş yavaş toparlayalım ve bugünün önemli konu başlığına geçelim. Süper Lig'de yeni sezon başlıyor ve son 4 yılın şampiyonu Galatasaray 21.30'da Rams Park'ta ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Şimdi hem Galatasaray'ı hem de bu maçı konuşmaya başlayalım Zafer Hocam. Hem hazırlık süreci hem transfer sezonundaki beklentilerin bir türlü karşılanamaması, Galatasaray'daki bir mental psikolojik ruh halinin negatif durumda olmasıyla Sarı Kırmızılar bugün sezonu açacak. Bu akşam nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Ya şimdi bir algı yaratıldı. Galatasaray işte henüz transfer yapmadı. Bu sene çok olumlu girmedi. Taraftar memnun değil. Beklentiler yüksek. Ama zaman zaman yaşanan krizlerde Galatasaray takımı erken ayağa kalkmayı becerebildi. Şimdi 4 sene üst üste mevcut kadrosuyla şampiyon olan bir takımdan bahsediyoruz. Tamam, hedefleri doğrultusunda, bir hedefleri yükselttiğinde kendisi adına ihtiyaç doğrultusunda transfer yapılmasını herkes bekliyor. Fakat yönetim açısından ve teknik direktör de buna uyarak diyor ki sabredin. Evet, daha önceden bu transferlerin yapılıp Avrupa'da en azından hedef yükselten bir Galatasaray'ı düşündüğümüzde tamam, belki oyun disiplini ve takım olgusu oturmuş bir oyun kimliği olan bir takım olmasına rağmen Avrupa'da bazen yaşanan zafiyetler var. Bunlardan birincisi fiziksel özellikler. İkincisi de maça tam adapte olup aynı performansı 90 dakika yönetebilmek. O açıdan transfer ihtiyacı bana da var Beşiktaş'ın. Çünkü Sayın Okan Buruk'un oyun kurgusunun oturmasına sebep olan kontrol oyuncusu pozisyonundaki Lemina stoper oynamaya başladı. Davinson'un durumu henüz belli değil. Lemina'sız Galatasaray'ın geçiş hücumlarında koridorlarda boşluk yaşadığını hep biliyoruz. Bu konuda şimdi burada Torreira Lemina'nın gelmesiyle birlikte biraz daha özgür kalıp ön bölgeyi destekleyen bir adam pozisyonundayken şimdi aynı pozisyonuna dönmek zorunda kalıyor. Bu da hücum organizasyonlarını zayıflatıyor Galatasaray'ın. Tamam, Galatasaray'ın kanatlarda delici oyuncuları var. Barış Alper gibi, ki Sané gibi, bence ben Sané'den bu performansı hiç beklemiyordum. Son hazırlık maçına baktığımızda inanılmaz bir oyunun içine giren, takıma kişisel becerilerini yansıtan bir Sané gördük. Sané'den beklenen performans bu. Ama ben ondan hep böyle gitgelli performans gördüğüm için şaşırdım. Diğer oyuncuların ön plana çıkmasını beklerken Sané'nin ön plana çıkması Galatasaray'a

0: bana olumluydu. Hı hı. Galatasaray hala eski kadrosuyla bütün bu algıları çabuk terse döndürebilecek bir kadro yapısına sahip. Şu an itibariyle belki futbolda doymuşluk var mıdır? Vardır. Ama oyuncu karakterlerine baktığın zaman Osimhen'e olan bir takım ne olursa olsun, hangi maç olursa olsun, hangi rakip olursa olsun aynı coşkuyu yakalayabiliyor. Çünkü onun arzusu, onun devamlı oyunun içinde olması, onun doğaçlama oynaması bütün takıma yansıyor. Tabii ki ilk maçlar her zaman zordur. Çorum yeni katılan bir takım lige. Onlar da onlar adına vitrin maçı olacaktır. Tabii. Bu vitrin maçında oyuncular kendini göstermek isteyecektir. Galatasaray'ın burada önde baskılı, agresif ve baskılı başlayıp skoru erken elde etmesi lazım. Yoksa direnen rakip Galatasaray gol atamadıkça daha fazla dirence sahip olacak. O zaman zorlanabilir Galatasaray. Çünkü henüz daha dört takımımız birden çok hazır gözükmüyor hemen.
1: Evet, doğru. Yani. Ki Galatasaray sadece hazırlık maçları oynadı. Evet. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Avrupa arenasında seyredemedik. Tabii. Henüz. Eylül ayında açacak Galatasaray o defteri. Bu arada siz hazır bu Lemina'ya değinmişken bir muhtemel 11 ekranlarımıza gelsin. Yönetmenimden rica edeyim. Sarı Kırmızılılar bu akşam Çorum Futbol Kulübü karşısında nasıl sahaya çıkacak, ekranlarınıza geliyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde, çok net seçemiyorum. Yönetmenimden büyütmesini rica edebilir miyim acaba? Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır'ın korumasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Şallay, solunda Jakob, stoperlerde Abdülkerim ve Lemina forma giyecek. Önlerinde Gabriel Sara ve Torreira, yine Yunus Akgün üçlüsüyle birlikte. Hücum hattının sağında Leroy Sané, solunda Barış Alper, ileri uçta ise Victor Osimhen'in forma giymesini bekliyoruz. Tabii Davinson Sanchez'in Dünya Kupası dönüşünden dolayı bir başlayamama durumu söz konusu, ancak oyuncunun form durumu, bir sakatlık durumu varsa henüz bununla ilgili bir bilgi ne yazık ki elimizde yok. Galatasaray yönetiminden bir açıklama gelmedi. Muhtemel 11'i de görmüşken Taner Karaman'a dönüyorum. Şimdi Galatasaray taraftarları endişelendiren bir durum var. Hazırlık maçlarından alınan sonuçlar, transferin gelmeyişi, Okan Hoca ve Victor Osimhen'deki o son maçta, Ren maçında gördüğümüz bir gerginlik. Eğer ilk yarıda oyun çözülmezse acaba homurdanmalar başlar mı?
2: Yani şöyle, oyun çözülmezden ziyade eğer Çorum'un bir golüyle ilk yarı tamamlanmış olursa evet, bu homurdanmalar olur. Ama eğer ki beraberlikle biten bir ilk yarı olursa ikinci yarı muhtemelen sükunetli bir şekilde bekleyen bir taraftar görürüz. Fakat elbette ki taraftara da hak veriyorum. Şampiyonlar gruplarını hedefleyen bir Beşiktaş, orada olan daha doğrusu Galatasaray ve transfer bekliyoruz taraftar. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın yaptığı transferlerle yan yana koyduğumuz zaman Galatasaray transfer harekatına 4. sıraya yerleşti. Ve burada biraz geride kaldılar. Şampiyonlukla sezonu bitirmiş bir takımın ve şampiyonlar gruplarında olacak bir takım için de beklentiler tabii ki daha fazla bir transferdi. Fakat burada şunu ifade edeyim. Ben Galatasaray'ın bir başka noktasını şu olduğu kanısındayım. Kadroyu dağıtmadı. Kadroyu korumuş olması kıymetlidir. Yani transfer harekatının bu kadar sönük olduğu bir dönemde bir de kadroda çok kritik değişiklikler ya da gidenler olsaydı, o zaman Çorum maçı için ve ligde oynayacakları belki sonraki maçları için çok riskli bir senaryodan bahsedebilirdik. Evet, Icardi'nin yokluğu elbette ihtiyaç haline aranabilir ama şu anda Osimhen varken ve bu kadro ligi kaldırır. Ama ne zamana kadar kaldırır? Bu ilk 11'de olan oyuncularla kilidi çözemediğin ve kulübeden oyuna oyuncu atmaya çalıştığın anlara kadar kaldırır. O maçlar geldiğinde eğer Okan Hoca kulübeye bakıp kulübede kimseyi göremediği bir an yaşar ve o maçlar kaybedilirse bu sefer yönetim elbette ki çok zor durumda kalacaktır. Bu yüzden de bu kadro ligi kaldırır ama Şampiyonlar Ligi'nde yetersiz kalır. Acilen transfer harekatı gerekiyor. Zaten çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Ama bir başka gerçek de şu ki takım çok gergin. Yani hazırlık maçı da gördük. Osimhen'in gerginliği, Okan Hoca'nın ilk 5 dakikada itirazdan kart göreceğini adeta bile bile kendine sarı kartların çıkmış olması. Çünkü kural kitabı çok net şunu söylüyor ki protesto, sarı kart. İtiraz, sarı kart. Şimdi bunu bilerek olmaz. Bu itirazlarda bulunmak, bu protestoları yapıyor olmak da ekrana da geldi zaten. Olmadı. Kart da cezalandı. Hakem arkadaş da Kadir Sağlam maçta hemen hızlı bir şekilde kuralı uyguladı. Şimdi bu gergin senaryo biraz tedirgin ediyor. Yani taraftarı tedirgin ediyor. Neden tedirgin?

0: yine diyor. Çünkü bu gerginlik niye var? Bir şeyler oturmadığı için mi var? Bunu bir görmek lazım. Ama transfer lazım Galatasaray'da. O da Şampiyonlar Ligi için gerekiyor gibi duruyor. Ben Çorum karşılaşmasında Çorum tarafını izleyemedim hazırlık maçlarında.
1: Daha fena böyle transferler yapmıyor.
0: İyi transferler.
1: Ligi bilen transferler.
0: Evet, yani orayı tam anlamıyla bilmiyoruz. Ama bu maç iç sahada olması Galatasaray'da bir, yani maç Çorum'da oynanacak olsaydı eğer, deplasman maçı olsaydı, Çorum'un Süper Lig'deki ilk maçı, ligi bilen transferler yapmaları, iyi bir teknik direktörlerin olması vesaire dengeler biraz daha Çorum'a doğru aklı kaydırabilirdi. Ama iç saha avantajını Galatasaray lehine çevirir ve mevcut kadro kalitesiyle maça muhtemelen galibiyetle finale eder diye düşünüyorum.
1: Ya tabii dışarıda sadece Çorum Spor'la değil, taraftar ambiyansıyla da uğraşmak zorunda kalabilirdi Galatasaray golü erken bulamadığı zaman. Ama bak, Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi çok erken üst düzey baskıyla skor elde etmek istiyorlar ya, ısrarla yüksek baskıya devam ettikleri zaman Barış Alper olmak üzere Yunus, bilhassa Abdülkerim Davinson gibi oyuncular ne yapıyorlar? Genelde maçın ikinci yarılarına oynayamıyorlar. Kolay değil o yüksek şiddetli baskıyı ondan sonra uzun süre devam ettirmek. Neden? Çünkü 15-20 dakika yaparsın, ondan sonra set oyununa dönersin. Ondan sonra oyunun soğutursun, rakibin oyunu kurmasına engel olursun gibi faktörler. Bunu da yapmaya becerdi artık Galatasaray. İlk başlarda yapamıyordu. Geçen sene itibariyle merkezde set oyununu da becermeye başladı. Ama yüksek şiddetli baskıyla ısrarla devam ettiği takdirde Torreira da dahil olmak üzere, Lemina dahil olmak üzere ikinci yarılarını oynayamayabiliyorlar. Ve ne oluyor? Rakip oyun üstünlüğünü ele almaya çalışıyor. Bu da ne oluyor? Oyuncu kalitesiyle birlikte Galatasaray set oyunuyla oyunu yumuşatmak, soğutmak istiyor ama beceremediği anlar oluyor. Bilhassa kenarlarda çabuk oyuncuları olan takımlar Galatasaray'ı zorluyor. Çünkü stoper özellikleri, hem Davinson belki bir nebze de, bilhassa Abdülkerim aynı atletikliğe, geçiş savunmasını başlatacak atletikliğe sahip değil. O stoperler öyle yüksek şiddetli baskı oynayan takımlarda daha atletik, daha çabuk oyuncu olmalılar ki savunabilsinler. Onun için Lemina'ya çok iş düşüyor orada. Onlara top gelmeden orada rakibi karşılasın, en yakın arkadaşına versin diye. Şimdi Lemina stoper oynuyor. Torreira o pozisyona girecek. Torreira da o işi yapan adam. Hı hı. Ama şimdi Torreira yeni bir ezber yaptı. Artık ön bölgede daha fazla aksiyon alıyor. O da sahte santrfor gibi giriyor. Gol pozisyonları yaratıyor. Gol öncesi pozisyon yaratıyor. Gol atıyor. Şimdi tekrar eski pozisyonuna dönüyorsun. Onun için oyun alışkanlığı diye bir şey vardır. Büyük takımlar oyun alışkanlığı elde ederler. Onlar bireysel becerilerini de takım oyununa adapte ettiği zaman zaten skor elde ediyorlar. Onun için Galatasaray adına bence çok önemli bir başlangıç. Bunu her sene, her lig başlangıcında ilk maçlar çok zor olur diyerek geçiştirmemek lazım. Galatasaray yaratılan algıyı kırma adına bu maçta farklı bir skor almak zorunda.
0: Ve hocam, geçen seneki şampiyonluk ligin ilk 7 maçında 21 puan çıkmasından geldi.
1: Ya.
0: Yani bu eşik çok önemli. Bu arada bu eşiği şu anda Trabzonspor'da 7'de 7 yapabilir. Fenerbahçe'de evet. Yapabilir. Beşiktaş'ta yapabilir.
1: Ya.
0: Galatasaray geçtiğimiz yılın ilk 7 haftasını referans alacaksak bu sezon 7'de 7 yapabilecek 3 ayrı rakibe sahip.
1: Şimdi taraftara da enteresan ya. 4 sene üst üste şampiyon olmuş, hele son 2-3 senedir bir arada oynayan kadro referans olamıyorsa Galatasaray'a, bu tabii enteresan yani.
2: Bu arada bu bir arada oynayan kadroda çok önemli bir kayıp verebilir şu an Galatasaray. O da Lucas Torreira. Şimdi yayına girmeden de baktım. Aspor muhabirimiz sevgili Emre Kaplan da bununla ilgili bir paylaşım yaptı. 12 Mayıs tarihinde talihsiz bir durum yaşadı Lucas Torreira. Beyoğlu'nda bir AVM'de bir saldırıya uğradı ve o saldırgan geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Ve Lucas Torreira'nın bu süreçte Galatasaray yönetimi tarafından yalnız bırakıldığı hissiyatı var kendisinin nezdinde. Bu dönemde yalnız kaldığını düşünüyor. Aynı zamanda uzun süredir Galatasaray forması giydiği için en azından kaptanlardan biri olmayı beklemiş ve bunu da sağlayamayan bir Galatasaray yönetimi karşısında hayal kırıklığı yaşıyor ve menajerine talimat verip Galatasaray'dan ayrılmak istediği yönünde bir haber çıktı. Önce ESPN kaynaklı çıktı bu. Hı hı. Sonrasında bu kaptanlık mevzusuyla ilgili de Emre Kaptan'ın paylaşımından gördüm. Onu refer alarak söylüyorum. Yani Torreira'nın şu anda bir takımdan ayrılma gündemi var. Ve ciddi

0: ciddi ciddi konuşuluyor bu. Torreira bir hayal kırıklığı, bir kalp kırıklığı yaşıyor yönetime karşı. Kendini de güvende hissetmeyen bir oyuncu bu arada. Çünkü bu saldırganın kendisini hala tehdit ettiği, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım şeklinde tehditler savurduğu yönünde iddialar da var. O yüzden oyuncu ben yalnız bırakıldım, ayrılmak istiyorum şeklinde ifadesi var menajerine karşı. Yine söylüyorum, ESPN kaynaklı ve yine Galatasaray muhabiri, Galatasaray'ı yakından takip eden meslektaşlarımızın da haberleri doğrultusunda bu yönde. Yani Galatasaray ben 10 numara mı alayım, sol kanat mı alayım derken bir anda bir kritik 6 numara arayışına da geçiş yapabilir.
1: Yok, yani çözerler onu ya.
2: Çözülür diye düşünüyorum. Kolaydı sorun. Sebebi de şu. Bir kere Torreira'nın bu duygu durumu içerisinde olması insani bir durumdur. Bu insani durumla alakalı ESPN kısmı oyuncunun menajeri üstünden olduğunu tahmin ettiğim bir bilgi akışı sağladıysa da olabilir bu. Yayınlamıştır ama Okan Buruk'un Galatasaray profesyonellerinin başkanı ve yönetim kurullarının Torreira ile yapacağı ikili görüşmeler, belki de kendisine sağlayacakları başka destekler, mental destekler olabilir. Torreira kazanma açısından önemlidir. Torreira kaptanlık bekleyebilir bu arada. Bunu hani ikinci kaptan, üçüncü kaptan olabilir. Verilmeli midir? Bence verilebilir. Burada Torreira istedi, vermediler o kaptanlığı, yoksa Torreira beklenti içindeydi olmadı kısmında da açıkçası yönetim bunu bir müzakere masasına yatırıp
1: hoca da bunu
2: çözmesi lazım. Çünkü hocam şu anda Torreira'yı kaybetme lüksünüz yok. Yani kadronun zaten bu denli derinliğinin çok azaldığı bir ortamda Torreira size belki bu sezon %100'ünü vermeyecek. Belki %50'sini verecek. Ama o %50'ye de ihtiyacınız var. Bir diğer taraftan böyle bir eşikte oyuncuyu kaybetmek zaten taraftarın da çok baskı altında hissettiği bir ortamın daha da baskı altına girmenize sebebiyet verebilir. Güvenlik kısmıyla alakalı da çok net şunu ifade edeyim. Galatasaray yönetimi gerekli aksiyonları zaten alacaktır. Yani emniyet de alacaktır. Torreira'nın bununla alakalı bir endişesi varsa bununla ilgili ESPN'e bir haber çıkmak yerine çok rahat bir şekilde tek bir dilekçeyle konuyu zaten çözebilir. Yani böyle bir kaygısı varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kimsenin o kaygılarını uluslararası medya üstünden Türkiye'ye yansıtmak çok gerekli bir durum değil. Onu bir şekilde çözer Galatasaray yönetim. Gerekli mecralara başvurular yapılır. Koruma desteği de olabilir. Her türlü olanak da sağlanır zaten. Burada kimsenin başına böyle bir endişeden dolayı bir oyuncunun Türkiye'den gitmesi bana sağlıklı gelmiyor. Daha önce böyle giden oyuncular duyduk. Ama o gidişler genellikle bir transfer yapmam gündeminin arkasındaki bir bahane olduğunu sonradan görmüştük.
1: Ya enerjisi yüksek bir adamdan bahsediyoruz. Yani ortada bir top varsa rakiplerinden daha güçlü, daha hızlı reaksiyon göstererek alıp giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani her takıma lazım bir oyuncu. Gizli liderdir bu öyle oyuncular. Şimdi böyle bir oyuncuyu kaybetme adına bu kadar bana göre basit bir sorunu Galatasaray yönetimi çözecektir. Bırakın onu Galatasaray yönetimine kalmadan Sayın Akın Gürlüğe söylese o bile çözer yani bu işi. Onun için Galatasaray'da hakikaten taktik disiplini yüksek, disiplini yüksek bir oyuncu kaybetme lüksüne sahip değil şu anda.
0: Bu arada bir diğer yine transfer iddiası da Victor Osimhen'le ilgili. Zaten Victor Osimhen'le ilgili çok fazla Avrupa'dan da transfer haberi duyuyoruz. Şöyle bir bağlantı söz konusu orada da. Şimdi Galatasaray uzun zamandır Leao ve Gabriel Martinelli ikilisinin arasında gidip geliyor. Leao son olarak sakatlandığı yönünde haberler çıktı Milan kampında. Martinelli konusunda şöyle bir ortam yaratmış Arsenal tarafı. Biz de Victor Osimhen'e talip olalım. Hem Arsenal'ın hem El Hilal'in bir 130 milyon euroluk teklifi olduğu konuşuluyor ki Galatasaray bu teklifle yani bununla ilgili temas bile kurmak istememiş. Tabii ki şu anda bu takımın en değerli oyuncusu kim desek hepimizin aklına Victor Osimhen gelir. Ama çok büyük de paralar konuşuluyor. Galatasaray'ın transfer yapmadığı, sadece bir tane hamle yaptığı yaz transfer sezonunda artık Eylül ayına doğru yaklaşırken gelen teklifler artıyor ama henüz oyuncu hamlesi yok. Bu denklem nasıl kurulacak? Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, kalmayacak mı? Bu teklifler ne kadar ötelenecek hem Arsenal hem El Hilal? Çünkü oyuncunun da burada bir söz hakkı var sonuçta. Biraz zor bir durum.
2: Şimdi hikayede Osimhen'in vedası gerçekleşirse Galatasaray Osimhen'in yerine taraftarı ve kendi kongresini mutlu edecek bir transfer yapmadığı ortam Galatasaray'ı kongre sürecine götürür. Büyük tartışmalara sebebiyet verir. Icardi'nin olmadığı bir oyun planında henüz daha o bölgeyi doldurmadan üstüne bir de Osimhen'le ilgili bir veda planı yapılırsa maddiyatla alakalı o 130

0: Milyon euro, evet, çok büyük bir rakam. O noktaya gelirse süreç, Galatasaray'ın mutlak suretle iki tane, en az iki tane majör santifor hamlesini de hazır tutması lazım ki bu bile riskli. Yani bu bile riskli. Çünkü performansından çok emin olduğunuz ve size verimlilik arz eden bir şekilde sürecini götüren bir oyuncudan ligin başladığı bir periyotta Şampiyonlar Ligi arifesinde vazgeçmek çok riskli. Daha önce Galatasaray bunu Gomis'te yaşadı, hatırlayın.
1: Evet.
0: Gomis son dakikada 100 bin euro, 200 bin euro, 300 bin euro pazarlıkları yapıldı. Gomis'le ilgili ben o zaman mı yapmıyorum denilerek vedalar yapıldı. Sonra yerine kimse konulamadığı için Şampiyonlar Ligi gruplarına santiforsuz girdi Galatasaray vakti zamanında. Yani bu eşikte bu transfer veda yapılacaksa öyle isimler gelmesi lazım ki taraftar tamam Osimhen'i sattık ama yerine aynı parayla iki tane çok iyi adam aldık demesi gerekiyor. O bile riskli dediğim gibi. O yüzden evet. Çok olası görmüyorum. Osimhen'in de artık lig başlamış ve takımın bu denli ona ihtiyacı olduğu, Icardi'nin olmadığı bir hikayede takımını bu şekilde bırakacağını da düşünmüyorum. Ama şu da bir gerçek. Galatasaray'da şunu da hesabını yapıyordur. Mutlaka yapacaktır da. Osimhen bugün 130 milyon euro. Eğer çok ciddi bir problem yaşamadığı sürece yazın da zaten bu paralara satar Galatasaray.
1: Hele ki Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir evet. Serüvene imza atarsa.
0: Galatasaray şu anda Osimhen'den zaten kârda bu arada.
2: Osimhen'in beklentilerini karşılayacak bir kulüpte bana göre zor çıkar. Yani burada bayağı bir yüksek maliyetli bir oyuncu.
0: Hocam bir şimdi... de şu da var. Osimhen şu anda zaten Galatasaray kâr ettirdi. Galatasaray Osimhen'e bir 150 milyon euro'luk bir bedel biçti. Daha doğrusu biçtiden kastım. Ödedi. Ekonomik olarak bir Galatasaray maliyet Osimhen'e 150 milyon euro. Belki vergilerle 200 milyon euro. Galatasaray doğrudan ve dolaylı olarak elde ettiği başarılarla, store gelirleriyle, buna benzer yan gelirlerle, Osimhen'in varlığı üstünden ortaya çıkan tablo ile birlikte bu parayı geri kazandı zaten. Böyle bir gerçek de var. Bundan sonrasında Osimhen satılırsa da Galatasaray ben Osimhen'i aldım aynı paraya bile satsa aradaki serüven onun için çok büyük bir karlılık.
2: Ya bırak üretken bir futbolcu olduğunu, rakip takımın defansının dengesini bozduğu, attığı golleri filan. Yani ceza sahası çevresindeki servis özelliği, fizik gücü, savunmada ön alan karşılamasında maksimum katkı sağlayan bir adamdan bahsediyoruz.
0: Tabii.
2: Yani her yönüyle futbolcudan bahsediyoruz. Onun için hangi takıma giderse gitsin yatmaya gitmeyen, evet. icraat yapan, ondan sonra takımına muazzam katkısı olan bir oyuncu. Ve yaşı itibariyle de ve performansı itibariyle zarar etmeyeceğini. Yani geliyorsa bizim ülkemize böyle oyuncular gelsin. Hem maksimum fayda sağlasın takımına, geldiği takımına, hem de giderken de maliyetini gene karşılasın. Onun için Osimhen riskini alma lüksüne de sahip değil Galatasaray. Hele Icardi gitmişken yerine başka bir takviye yapmadan Osimhen'in yanına şu an itibarıyla vallahi eve kadar kucakta götürsünler onu. Yatırsınlar, kaldırsınlar. İyi baksınlar Osimhen'e yani. Çünkü hele ligin geçen sene son döneminde Osimhen'e dayalı bir kurguya geçti Galatasaray. Takım evet. olarak, performans olarak kötüydü. Her şey Osimhen'den bekleniyordu. Osimhen buna cevap verdi mi? Verdi. Ama her sene bu olmaz. Niye? Şimdi takımların hepsi hemen hemen güçlendi. Onun için Osimhen'in maksimum katkı alınabilme adına Osimhen'e el bebek, gül bebek bakmak lazım.
1: Bir de şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray taraftarına bir yerde hak vermemek elde değil. Evet, onlar biz Galatasaray'ız, 4 sene üst üste şampiyon olduk ama her zaman bizim için başarı bakidir ve hep en iyi oyuncular bize gelmelidir bakış açısını anlıyorum. Biraz da dört büyükler arasında şimdi birbirini transfere zorlayan da bir transfer politikası var. Bunu anlayabiliyorum. Bir de şu var. Şimdi Sayın Okan Buruk geçtiğimiz sezon şampiyonluktan sonra belli başlı mecralarda açıklamalar yaptı. A-Spor'a da çıktı. Diğer kanallara, dijital kanallara da çıktı. Ve yaptığı açıklamanın ortak şeyi şuydu. Derinlikli bir kadro. Her yani hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de birbirini kalite anlamında denk götürebilecek kadrolar. Yani alternatifli 11'ler ama işte Osimhen çıktığında yerine girecek oyuncunun oyun kalitesini düşürmediği bir sahne istiyordu Okan Buruk. Tüm bunları açık açık söyleyen Okan Buruk'un karşısında sadece bir tane hamle yapan yönetim ve Eylül ayına artık az bir süre kaldı. Bir aydan az bir süre içerisinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak. Artık ligin tatmin etmediği Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek finali hedefleyen bir takımda neden Okan Hoca'nın istekleri kısa vadede karşılanmalı? Yani burada büyük bir kavram karmaşası var ve hep altını çizdiğimiz iletişim problemi hala devam ediyor.
0: Yani burada nasıl olmadı kısmını gerçekten ben de anlamlandıramıyorum.

0: Galatasaray yönetimi bugüne kadar transferde bu kadar iyi olduğu bir ortamda bu sezon niye bu işler bitirilemedi? Neden olmadı kısmı ki hocanın istediğini biliyoruz. Hı hı. Transfer istiyor hoca. Neden olmadı kısmını açıkçası ben de çok çıkartamıyorum ve ihtiyaca baktığımız zaman ise özellikle Galatasaray geçtiğimiz yıl nerede sorun yaşadı? İlkay'ın pozisyonuyla alakalı bir Mertens ortaya çıkartılamamış, evet, olması takımın problem yaşamasına sebebiyet verdi. Şimdi bu hikaye bu kadar netken Galatasaray'ın burayı güçlendirecek bir aksiyonu hala alamamış olması bence çok büyük bir problem. Üstelik İlkay nezdinde de, yani İlkay üstünden gidiyorum ama İlkay nezdinde de geçtiğimiz yılki performansı, şimdi İlkay geçtiğimiz yıl %100 ile oynayamadı. Torreira %100 ile oynayamadı. Lemina %100 ile oynayamadı. Geliştirilmesi gereken mevkiler var ve oraları tamamlayamadınız. Aslında bu kadar. Icardi gitti. Yani sanki transferin daha ilk günüymüş gibi Galatasaray'ın kadrosu. Öyle söyleyeyim. Yani transferin ilk günüymüş gibi. O yüzden Galatasaray yönetiminin bununla alakalı bir izahı mutlaka ya da bir ifadesi vardır, olmalıdır da. Çünkü taraftar bunu merak ediyor. Neden bitmiyor transferler? Niye olmuyor? Bunları gerekçelendirmek lazım. Şimdi hoca şunu anlarım. Mesela hoca der ki, ben derim ki hani dışarıdan bir göz olarak ihtiyaç var. Ama hoca der ki hayır, ihtiyacım yok. Ben yorumcu olarak derim ki ben demek ki tayin edememişimdir. Hoca da başkana bu yönde bir briefingde bulunmuştur. Başkanım gerek yok, tamam, bu hamle bir iki hamle. Şimdi bu anlamlandırılabilir. Teknik direktörün bakış açısıdır, kendi analizidir. Saygı duyarsın, dersin ki tamam, ihtiyaç yokmuş. Ama hocanın da istediği yönünde bilgiler geliyor. O zaman Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nun bu konuyla alakalı bir basın toplantısı sırasında mutlaka bir şeyler söylemesi lazım.
1: Evet, başkan konuştu geçtiğimiz günlerde. Biz Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağız. İki tane alkış toplamak için dedi. En iyi transferleri biz yapacağız. Sakin olun. Sizi temin ediyorum dedi ama hala bir hareketlilik söz konusu değil. Üstüne üstlük şu anda arka arkaya Galatasaray'dan ayrılık iddiaları da ortaya atılırken henüz kimse ya biz bu oyuncularla görüştük işte, zaman zaman bu politika, yani iletişim politikası karşılığını alır, zaman zaman negatif bir karşılığını alır ama şu anda Galatasaray'da ikisi de yok. Ne icraat var ne de iletişim konusunda tatmin olan bir Galatasaray taraftarı var.
2: Evet, şimdi bugüne kadar doğruların fazla olduğu, düşünce bazında ve yönetimsel olarak büyüyen, hedeflerini yükselten Galatasaray'da yönetimi övdük. Hı hı. Ama şu an itibariyle bu hedeflerin yükseltilmesi doğrultusunda ve teknik direktörün beklentisini karşılama adına çok fazla bir faaliyet görmüyoruz. Hı hı. Şimdi diyemez ki Galatasaray yönetimi artık bütün iş sende Sayın Okan Hocam. Okan Hoca bana göre omzundaki çok yükü attı bu transferdeki hareketsizlikten dolayı. Şimdi sen diyorsun ki Avrupa'da artık ilk 8'i belki çeyrek finale hedefleyen bir takım olacağız diyorsun ama senin ihtiyacın doğrultusunda gerekli transferleri adına hiçbir şey yapmıyorsun. Bana göre teknik direktörün elini güçlendiren bir şey bu. Zaten 4 senedir şampiyon olup da bu kadar eleştirilen bir teknik direktör ben hiç görmedim. Ya sonuçta nedir? Hedef şampiyonluk değil mi? Sen şampiyon yapan bir teknik direktörü hakikaten o ne istiyorsa onu o doğrultuda. Ha der ki o ben işte şu oyuncuyu istiyorum. Hayır, ekonomimiz ona müsaade etmiyor ama aynı profilde şu oyuncu var. Anladığım kadarıyla bu da tartışılmıyor. Bildiğin transfer yok. Onun için taraftarda farkında mısınız? Dört büyüklerden bahsedeyim. Hazırlık maçlarında ve oynadıkları Avrupa maçlarında tribünler full dolu. Ama Galatasaray takımının öyle değil. Yani taraftar maça gitmeyerek aslında tepki gösteriyor. Hani nerede? Takımı büyütebilecek kaliteli transferler nerede? Soruyor. Hı hı. Ve bu transferleri yapmak yönetimin işi. Ve bildiğim kadarıyla bundan 1,5-2 ay önce Sayın Başkan Dursun Başkan 550 milyon euroluk bütçeden falan bahsetti, transfer bütçesinden. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Buna rağmen transferlerin gelmemesi, senin elinde bak bütün golcülerin takdir edeceği Icardi'yi kaybettin sen. Ve son maçtaki performansından dolayı onun beklentisi tekrar burada kalmaktı. Hem ekonomik olarak ona yanaşmasını bekledi Galatasaray'ın hem de maneviyat açısından.
0: Çok kısa bir araya gireyim mi? Son dakika özel bilgi için. Tabii yayın ki. Bitmeden önce maçın VAR hakemi yabancı. Yabancı VAR geldi. İlk kez Dünya Kupası'nda da yönetim sağlamış olan

0: Fedai San maçın yabancı varı bugün. Türk futbolunda bu sezon yabancı var geldi. Çok özel bazı isimler seçilmiş. Galatasaray
1: Çorum maçından bahsediyoruz.
2: Evet, bu akşam.
0: Bu akşam için özel bilgidir.
2: İsviçre doğumlu, Türk asıllı.
0: Dünya Kupası'nda da görevliydi. Bu sezon yabancı var hakemleri Süper Lig'de görev yapacak. İlk olarak buradan Al Spor'dan da özel bilgi olarak paylaşmış olalım. Maçın var hakemi yabancı oldu. Gerekçeyle alakalı detaylar da şöyle aslında. Türkiye Futbol Federasyonu üst düzey bazı hakemlerle hem mevcut kadrosunun gelişimine ve yetkinliğini arttırmayı hedeflerken bir diğer taraftan da kadro derinliği federasyon tarafında da sağlanmaya çalışıyor. Anthony Taylor hamlesi biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Çok önemli bir işti. Şimdi ikinci büyük bir iş. Dünya Kupası havuzunda da olan, Dünya Kupası'nda da maç yönetmiş yabancı bir VAR hakem şu anda Galatasaray Çorum maçının VAR hakemi oldu. Sezon içerisinde yabancı VAR'lar yine görev yapmaya başlayacaklar. Bunu evet, özel bilgi olarak paylaşmış olalım.
1: Bence kritik bir hamle. Hakemlerimizin maçı yönetmesini istiyoruz ya, kendisi adına yönetmesin, maçta gördüğünü yönetsin diye. Şimdi VAR'a bu kadar önem vermemizin hakemlerin özgüveninin kaybına sebep olduğunu düşünüyorum ben yani. Şimdi her şey VAR'a mı bağlı? Hayır, hakem VAR'ın onu çağırmasına rağmen kendi fikrinde diretebilir. Bu özgürlüğü var. Yani bana göre hakemlerimize biraz daha güven duymamız açısından çok fazla dile getirilmemesi gereken bir
2: faktör. Ama bütün, şu an dünya futbolunda da sonuçta yani, VAR teknolojisiyle birlikte evet orta hakemin otoritesi sorgulanmaya başlandı. Ama burada hakemin de biraz kendi mentaline ve özgüvenine bağlı bir durum. Yani vereceği kararın arkasında duracak, tereddüt etmeyecek, bir düdüğü çalarken bir sağına soluna ya da arkasına bakmayacak. Tedirgin olmaması lazım hakemin de yani.
1: Kabul ediyorum. Şimdi şampiyon olanı belirleme gücüne sahip düdükleri olmasın. Maçı yönetsin. Tabii. Ne görüyorsa onu, ama şimdi böyle yabancı bir VAR atandığı zaman bu bir baskıdır hakemin üzerinde bana göre.
0: Hocam şöyle, yabancı oyuncu kuralı geldikten sonra Türk futbolunda nasıl yerli oyuncuların değeri yukarıya çıktı ve transferler yaptılarsa
1: sayıları da azaldı.
0: Sayıları ve gerçekten de dünyaya ihraç ettiğimiz yerli oyuncu miktarı inanılmaz arttı. Neden arttı? Yabancı oyuncunun kalitesi yükseldi. Miktarı arttı, rekabet ortamı arttı. Yerli oyuncu da kendini yukarıya çekme ihtiyacı duydu. Ben burada da aynı bakış açısındayım. Eğer kaliteli bir maçı yönetecek ismi dünyanın diğer ucundan bile olsa bulup getirip, üstelik bir de havuz içerisinde bu değerli hakemlerle kendi yerli hakemlerimizi bir arada değerlendirip yerli hakemlerin de kendilerine bir şey kazandırmalarını sağlayabiliyorsak, bu Türk futbolu için bir kazanımdır. Çünkü eğer sadece yerli yerli diye bakacaksak konuya, Anthony Taylor da gelmemesi lazımdı.
2: Tabii, aynen öyle.
0: Bakın, Anthony Taylor gibi önemli bir ismi kadroya kazandırıyorsun. Merkeze Kem Kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu olarak. Şimdi Dünya Kupası havuzundan da bir VAR hakemini bugünkü Süper Lig maçının açılışına veriyorsunuz. Asen Albayrak da 4. hakem bu arada maçın. Onu da ifade edelim. Bir kadın hakemimiz de maçın 4. hakemi.
2: Zaten tüm bu hamleler Türk futbol hakem dünyasının, camiasının gelişmesi için yapılan. Biraz daha hani şapkayı önünüze alın, bir nereleri geliştirmeniz gerektiğini bizimle birlikte öğrenin tarzı atılmış adımlardır.
0: Çünkü
2: peki.
0: Şu da var. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda yeni teknolojiler,
2: evet,
0: yeni kurallar. Bizde de uygulanacak. Bu VAR hakemlerinin bir başka artısı da şu. Bugünkü hakem o teknolojileri bilen bir hakem şu anda. Hı-hı. Yani sıfır risk politikası aynı zamanda.
2: Evet.
0: Bunlar da kıymetli.
2: Aynen. Şimdi öyle.
1: Galatasaray adına bir şey söyleyeyim mi? Kapanıyor muyuz?
2: Yok, hayır. Trabzon'a geçecektim. Buyurun hocam.
1: Şimdi Galatasaray yönetimi elindeki kadroyu yeterli görme acizine girerse Galatasaray bu sene sükutu hayale vurar. Şimdi Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin yaptığı takviyelere baktığın zaman haliyle senin camianda da beklentiler yükseliyor.
0: Hı hı.
1: O acizi göstermemesi lazım Galatasaray yönetiminin.
2: Evet, o zaman Galatasaray'ı da yavaş yavaş toparlayalım. Bugün 21.30'da Çorum Futbol Kulübü maçıyla Süper Lig'de perde açılacak. Maçla ilgili son dakika gelişmeleri, maçtan sonra özel analizler, maç sonu yorumlarıyla yine Aspor'da yayınlarımız devam edecek. Şimdi yayınımızın yavaş yavaş son dilimine girerken Trabzonspor'u da konuşalım. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan dün TRT Spor canlı yayınında açıklamalar yaptı. Tabii başkanın gündeminde hem Muhammed Salah transferinin perde arkası hem de bundan sonra yapılacak hamleler vardı ki onlardan bir tanesi de belli ki Darwin Nunez olacak. Çünkü Salah transferinde de Sayın Başkan Aspor'a da söylemişti bunu. Henüz bir gelişme yok, kendisiyle ilgili adım atmadık, somut bir şey yapmadık dese de sonrasında Salah transferi gerçeğe dönüştü. Darwin Nunez transferiyle ilgili de benzer şeyler söylüyor. Hocamızın beğendiği çok önemli bir oyuncu.

0: Anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor dedi. Zaten Aspor muhabiri sevgili Yunus Emresel de bununla ilgili sıcak bilgileri bizlere aktardı. Darwin Núñez transferinde artık mutlu son çok yakın, anlaşma sağlandı. Yakın zamanda transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Muhammed Salah ve Darwin Núñez Liverpool'dan sonra Trabzon'da da buluşmak üzere.
1: Evet, ve Trabzonspor'un kadrosu için bence alternatif bir oyuncu pozisyonda olur mu emin değilim. İlk 11'i elbette alabilir ama Trabzon'un ön hat bölgesi o kadar geniş bir durumda ki yani Núñez doğrudan gelir formayı alır diyemiyorum. Çünkü normal şartlar altında kadronuzda Onaçu olmadı, Onaçu'yu gönderdi, yerine Núñez'i aldı diyebileceğiniz bir isim. Ve gerçekten de son maç ya da son sezon performansların üstüne Trabzonspor'da kendini daha da bulabileceği, daha da vitrine çıkabilecek bir camiaya gelmeyi tercih ediyor gibi gözüküyor. Trabzonspor hem ilk 11'ini çok geliştirdi hem de kulübede oturacak oyuncularını da bence başka bir seviyeye doğru taşıyor şu anda.
2: Yani şimdi sürekli pozisyona giren gol tehdidi yüksek bir oyuncu ama net bir bitirici değil Núñez. Ama Trabzonspor adına düşündüğümüzde kanatları üzerinden hücum neticelendirmeye çalışan ve merkezdeki sertliğini korumaya çalışan bir oyun anlayışı olduğu için profil olarak evet doğru transfer. Ama verimlilik eğer gol açısından verimlilik düşünürse net bir golcü değil. Ceza sahası içinde telaşlı, aceleci bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Özellikle Liverpool'daki son sezonu saç baş yoldurmuştu. Yani.
2: Değil mi?
0: Evet.
2: Yani onun için ama diyorum ya Trabzonspor'un bilhassa Fatih Tekke Hoca ile birlikte kanatları üzerinden hücum neticelendirmeye çalışan bir takım haline geldi. Onun için kanatları güçlendirmesi doğru planlama. Ama o profildeki oyuncunun takıma verimliliği ne olur onu göreceğiz.
0: Bu arada çok kısa şunu da sorayım. Salah, Onaçu, Muhammed Salah üçlüsü birbirini tamamlayan bir üçlü gibi geliyor mu kulağa şu an için?
1: Yani Salah, Onaçu, Muçi'yi de oraya dahil ediyorum.
0: Tabii Aral Şimşir de var.
1: Aral hatta. Şimşir de var. Bu denklemden bir uyum çıkar. Yani uyum çıkar. Çünkü burada özellikle Onaçu'nun destekleyici, yani Onaçu'nun eğer sadece ben bekliyorum santiforu modelinde bir oyuncu olması hikayesi olsaydı o denklem biraz bozulabilirdi ama Onaçu'nun orta sahayı çok destekleyen bir santifor profili olması, Salah'ın da aynı zamanda sadece ben sağ kanatta oynarım oyuncusu olmaması, muhtemelen ileride de bazen göreceğiz ki santifor gibi ceza sahası içinde göreceğiz hocam. O yüzden de ben uyumlu görüyorum.
0: Peki süremizin sonuna geldik. Zafer Tüzün ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Taner Karaman ağzına sağlık. Spor Ajansı'nı bugünlük de tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Mutlu hafta sonları.
3: Rams Park'tayız. Birazdan Galatasaray Villarreal'le karşı karşıya gelecek hazırlık maçında. Sezonun son hazırlık maçı olacak. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, keyifli bir mücadele diliyoruz. Okan Buruk görüntüde. Moleiro'dan pas. Pepe yatarak müdahaleyle. Milan'dan penaltı. Kadir Sağlam penaltıyı veriyor. El oynama, Lemina yatarak gelmişti. İşaret şimdi geldi. Ayoze Perez vuruyor topu ağlarda. Villarreal öne geçiyor. Ayoze Perez'in penaltı golüyle. Üçüncü dakika. Okan Buruk alkışlarla tepki gösteriyor kararı. Önce bir sarı Kadir Sağlam'dan ardından ikinci sarı kart. Bir hazırlık maçının 4. dakikasında teknik direktör kırmızı kart gördü. Okan Buruk da tribüne geçiyor. Sara. Barış Alper. Bindirme Eren'den. Barış Alper Eren'i gördü. Eren baktı içeriye, kesti topu. Arkaya Osimhen! Victor Osimhen! Hemen cevap. Osimhen'den bir kafa golü daha Ren maçında olduğu gibi.
4: Yani Osimhen'in golü kadar Galatasaray'ın enerjisi. Evet. Yani hani öyle bir başladı ki maç. Resmi maç tadında. Kırmızı kart da bence biraz bu enerjiyi körükledi.
3: Sara. Onun ortası. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Arkada Lemina var. Sektirdi. Osimhen kontrol. Osimhen vuruş. Savunma kalabalık. Osimhen dışarıya. İkincisinde top ayağına

0: çok iyi oturdu ama az farklı dışarıya vurdu. Victor Osimhen işte ilk denemesi ardından seken topa daha iyi vurdu. Osimhen verdi pasını Leroy Sané'ye. Barış Alper tersi hareketli. Sané bir bacak arası denedi, geçti Foyt'u. Leroy Sané verdi Barış'a. Barış Alper Yılmaz kötü vuruyor. İki oyuncuyu harika yatırdı. Ama son vuruşu iyi değil. Şimdi Mikael Fati. Onun pası Ayoze Perez. Vuruşu Günay. Ayoze çaprazdan vurdu. Günay bu kez başarılı. Pas Moleiro'ya doğru. Şalay karşısında Moleiro'nun. Moleiro ceza alanı. Vuruş Günay. Güzel bir kurtarış yapıyor Günay Güvenç. Romero'ya üstünlük kurdu şu ana kadar. Pas Yunus'a. Yunus çevirmek istedi. Vega. Romero. Bu arada topsuz alanda Osimhen'le Mourinho birbirine girdi. Topsuz alanda birbirine girdi Osimhen'le Mourinho. Karıştı ortalık. Yani başını tam göremedim ama Mourinho'dan bahsetmiştim. Çok sinirlendi.
1: Hala
0: çok sinirlendi Osimhen. Ne oldu? Nasıl başladı? Hala sakinleşmiş değil Osimhen. Şey mi dedim?
2: Bir şey söyledi herhalde. Evet, aynen yani. Çünkü orada bir iki çekme falan var ama sonra o kadar anlık bir anda gidiyor ki Osimhen oraya.
0: Evet. Osimhen Mourinho gerginliği. Yani bir hazırlık maçı gibi geçmiyor şu ana kadar. Hakikaten. Juan Foyt çıktı topla. Kimse karşılamadı Foyt'u. Şimdi pas Pepe'ye. Pepe bıraktı Mikael Tadze. 2-1. Foyt driplingi yaptı. Yani bir 20-30 metre geldi topla ardından.
2: Maçın başından beri ama o ilave oyuncuyu bulmak için farklı bölgelerde adam çıkarıyorlar. Burada da Foyt çıktı. Yani zaten sağ bek geçmişte var. Bir süre sağ bek çok oynadı bu takımda. O ilave oyuncu bir yandan da kutuyu Galatasaray'ın iyi savunamaması. Yani o arkada Mikael Tadze çok boş bekledi.
0: Evet. Şimdi Pepe. Pepe'ye tekrar çok güzel pas. Bravo Jean Kat. Jean Kat karşı karşıya pozisyonda gole izin vermiyor. Çok güzel bir verkaç. Sanıyorum Ayoze'den aldı o pası.
2: Evet evet.
0: Jean Kat kapattı açıyı. Büyüdü kalede ve golü önledi. Şimdi bu pas yine Mikael Tadze'ye gitti. İkinci yarıda biraz dağınık bir görüntümüz var. Romero. Romero sağ ayak vuruşu yandan dışarıya. Ayoze Perez'den pas. Şimdi Mikael Tadze bıraktı. Buchanan. Buchanan Jean Kat. Jean Kat ikinci yarıda Galatasaray adına herhalde tek olumlu nokta. Bir kurtarış daha. 5'e 2 yakalandık geride. Ama Jean Kat'tan bir kurtarış daha. Leslie Ugochukwu dribling. Ugochukwu yerde oyun sürüyor. Niyaga gelişine kaleci çıkarttı. Gulatsi. Düzgün vurdu Niyaga. Köşeden çıkartıyor Gulatsi. Gulatsi. Kafa Arda'dan bir anda gol pozisyonu. İlkay. İlkay bıraktı. Barış Alper dışarıya. Arda'nın kafayla karşıladığı top. Bir anda İlkay'ın ayağına geldi. İşte görüyoruz. Offside yok. İlkay Barış'ı oynadı. Barış soluyla dışarıya vuruyor. Artık son düdüğünü çalabilir Kadir Sağlam. Ve maç bitiyor. Galatasaray 1, Villarreal 2. 90 dakikanın sonucu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platin.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Herkese merhaba, ben Demet Gedik. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine haberlerimizde yer vereceğiz. Sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig diyerek başlayalım çünkü yeni sezonun perdesi bugün açılıyor biliyorsunuz. 69. sezona giriyoruz. Şimdi bugünü tabii ki konuşacağız, maçları, haftanın karşılaşmalarını, ama biraz geriye götürelim istedik sizi. Geçen 68 sezonda tarihte, rekorlarda neler vardı, nasıl hikayeler vardı? Şöyle birlikte hatırlayalım.
1: Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. 1959'da başlayan lig tarihinde şampiyonluk kupasını şimdiye kadar sadece 6 takım kaldırdı. Galatasaray 26, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 16, Trabzonspor 7 kez şampiyon olurken Bursaspor ve Başakşehir birer kez zirveye çıktı. Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu. 1959'da Galatasaray'la finalde karşılaşan Sarı Lacivertliler ilk maçı kaybetmesine rağmen rövanşı 4-0 kazanarak tarihe geçti. Son 4 sezonun şampiyonuysa Galatasaray. Sarı Kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyon olarak kırdığı rekoru Okan Buruk'la 2022-2026 arasında tekrarladı. Galatasaray aynı zamanda 26 şampiyonlukla lig tarihinin zirvesinde yer alıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'da üçer sezon üst üste şampiyonluk yaşayan takımlar arasında. Fenerbahçe'nin ise tarihinde 3 sezon üst üste şampiyonluğu bulunmuyor. En uzun süren şampiyonluk hasretlerinde ise Beşiktaş 1966-1967'deki şampiyonluğun ardından 14 sezon beklemek durumunda kaldı. Galatasaray'ın hasreti ise 13 sezon sürdü. Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi ise 2013-2014 sezonundan bu yana devam ediyor. Sarı lacivertliler geride kalan 12 sezonda 8 kez ligi 2. sırada tamamladı. Süper Lig tarihinde 4 büyüklerin dışında şampiyonluğa ulaşan ilk takım Bursaspor oldu. 2009-2010 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan Yeşil Beyazlılar, şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan 2. takım oldu. Bursaspor ayrıca şampiyon olduktan sonra küme düşen ilk takım olarak da tarihe geçti. 2019-2020 sezonunda ise Başakşehir lig tarihinin 6. şampiyonu oldu. Zirve yarışında rekorlar da dikkat çekiyor. Galatasaray 1987-1988 sezonunda 2. Beşiktaş'ın 12 puan önünde şampiyon olarak en yüksek puan farkı rekorunu elinde bulunduruyor. Sarı Kırmızılılar aynı zamanda 2023-2024 sezonunda 102 puan toplayarak lig tarihinin en yüksek puanlı şampiyonu oldu. Süper Lig'in tek namağlup şampiyonuysa Beşiktaş. Siyah beyazlılar 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik alarak kaybetmeden şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonların kaderini belirleyen en kritik detaylardan biri de averaj oldu. 68 sezonda 5 kez şampiyon, takımların aynı puanda kalmasının ardından averajla belirlendi. 1984-1985'te Fenerbahçe, 1985-1986'da Beşiktaş, 1992-1993'te Galatasaray, 2010-2011'de Fenerbahçe ve 2020-2021'de Beşiktaş aynı puana sahip rakiplerini geride bırakarak kupaya uzandı. Bir başka dikkat çekici rekorsa şampiyonluğun ne kadar erken ilan edilebildiği. Fenerbahçe ve Trabzonspor lig tarihinde şampiyonluğu bitime 3 hafta kala ilan eden takımlar oldu. 68 sezonluk Süper Lig tarihi böylece sadece şampiyonların değil, hasretlerin, rekorların ve son haftalara taşınan büyük yarışların da tarihi oldu.
0: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu bugün açıyoruz demiştik. Oynanacak tek maçla birlikte 2026-27 sezonunun ilk haftası başlıyor değerli izleyenler. Peki hafta içerisinde bizi hangi maçlar bekliyor? Haftanın programı, günün programı hemen sizlere aktaralım. Bugün saatler 21.30'u gösterdiğinde Galatasaray

0: Fenerbahçe Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Açılış mücadelemiz olacak bu. Cumartesi günü oynanacak 4 karşılaşma var. Saat 19'da Kasımpaşa ile Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. 21.30 seansında ise Fenerbahçe Gençler Birliği'ne konuk oluyor. Aynı saatte Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü saat 19'da İstanbul Başakşehir Kocaelispor'u ağırlayacak. 21.30'da ise Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor mücadeleleri oynanacak. Pazartesi gününe geldiğimizde birinci haftanın kapanış günü olduğunu belirtelim. Tek mücadele var. O da Samsun Spor Göztepe karşılaşması. Bu mücadelede 21.30'da pazartesi oynanacak. Günün karşılaşmasıyla devam edelim değerli izleyenler. Biraz daha detaylandıracağız ama şöyle kameralarımızı hemen Rams Park civarına bir çevirelim. İbrahim Uslu orada bizleri bekliyor. Galatasaray ile Arçaçorum Futbol Kulübü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk bağlantısı tabii benim için. Senin için öyle mi bilmiyorum. İbrahim kolay gelsin öncelikle sana. Bu karşılaşmaya dair son notların nelerdir? Senden dinleyelim.
1: Teşekkürler Demet. Rams Park Stadyumundan mutlu günler, iyi yayınlar. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun perdesi bu akşam açılıyor. Son şampiyon Galatasaray Lig'in yeni ekibi Arçaçorum Futbol Kulübü'nü saatler 21.30'u gösterdiğinde Rams Park Stadyumunda konuk edecek. Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Tabii Galatasaray'da birçok gündem var. Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan sarı kırmızılılarda Icardi ve Nolang dışında majör bir ayrılık yaşanmadı. Ama beklenen transferlerin henüz gelmemiş olması camiada olumsuz bir havanın oluşturduğunu da sizlerle paylaşalım. Ama transfer çalışmaları yine Galatasaray'da devam ediyor. Özellikle sol açık 10 numara forvet ve sol stoper bölgeleri öncelik konumunda bulunuyor. Tabii transferlerle ilgili detayları şöyle bir kısaca değinelim. Martinelli için Arsenal'e 45 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Oyuncuyla henüz anlaşabilmiş değil Galatasaray. Rus 10 numara Batrakov'la her konuda anlaşıldı. 25 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Ama Rus kulübü futbolcusundan kolay kolay vazgeçmeyecek gibi henüz olumlu bir dönüş yapılmadı. Ve Porto'nun genç 10 numarası Moro'yla da temasların devam ettiğini belirtelim. Tabii transfer dönemi devam ediyor. Galatasaray kadrosunu korudu. Özellikle Başkan Dursun Özbey'in acele etmeyin en iyi isimleri kadroya katacağız demeçleri de taraftar tarafında ne kadar karşılık buldu bunu da bilmiyoruz. Biz yine tekrar maça dönelim. Okan Buruk takımla yaptığı konuşmada adeta motivasyon yüklemesi yaptı. Hedefin 5. şampiyonluk olduğunu kazanarak yeni yolculuğa başlayıp camiada pozitif bir hava oluşturalım diye demeçleri takıma sirayet etmiş durumda. Rakibi Çorum tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Başında da Galatasaraylıların yakından tanıdığı bir isim Uğur Uçar bulunuyor. Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de Pendik'in başında başarılı işlere imza atmıştı. 2. devrede Arçaçorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu ve takımını Süper Lig'e taşıma başarısı göstermişti. Genç teknik adam ve kaderin cilvesi Süper Lig'deki ilk karşılaşmasında da altyapısından çıkıp A takımında forma giyip yıllarca o formayı terlettiği Galatasaray'a Rams Park Stadyumunda konuk olacak. Arçaçorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'lerimizi sizlere aktaralım. Galatasaray kalede Uğurcan'la başlayacak. Stoper ikilisinde Lemina ile Abdülkerim'i görüyoruz. Sanchez'in Dünya Kupası'ndan izinli olması ve geç takıma katılması sebebiyle bugünkü karşılaşmanın stoperinde Abdülkerim Bardakçı'nın stoperi Lemine olacak. Sağ bekte Roland Çalay'ı, sol bekte Jakobs. Orta sahada Torreira Sara, forvet arkasında Yunus Akgün. Sağ açıkta Leroy Sané, sol açıkta Barış Alper Yılmaz ve en uç noktada Galatasaray'ın gol umudu Victor Osimhen olacak. Rakibi Arçaçorum Futbol Kulübü'nün beklenen 11'i de şu şekilde. Kalede Felipe'yi bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Gökhan, sol tarafında Borza, stoper ikilisi Panetra, Smolcic, orta sahada Ramadani, yine orta sahanın sağ tarafında Serdar, sol tarafında Aleksandros, orta ikili Fred, Marcus ve en üst noktada Ramirez. Çorum Futbol Kulübü adına gol arayacak. Hava durumundan da birkaç detay verelim. Şu anda termometreler 26 derecelik bir sıcaklığı gösteriyor. Ekrana ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Ranspark Stadyumunda rüzgarlı bir hava var. Maç saatinde de termometrelerin 21 derece civarında seyretmesini öngörüyoruz. Biz yine Ranspark Stadyumunda gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Demet.
0: İbrahim çok teşekkür ederiz. Sana da tabii ki gün içerisinde kolay gelsin diyoruz. Yeni sezonun ilk mücadelesi bu akşam oynanacak Galatasaray'la Arçaçorum Futbol Kulübü arasında. Tabii eleştirildiği bir transfer dönemi geçiriyor Galatasaray şu anda. Bakalım nasıl bir sezon başlangıcı gerçekleştirecek. Onu da göreceğiz. Şöyle bir sıcak gelişmemiz de var ekranda. Hemen onu da size aktaralım. Yeni sezonda yabancı Vardo olacak. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu yeni sezona dair bazı mesajlar paylaştı. Öne çıkan noktaları birazdan daha detaylıca bakacağız ama şunu söyleyelim. Uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden faydalanacaklarını da söyledi. Hemen bir bağlantımız da varmış. Burçin Keskin bizlerle birlikte, Aspor yorumcusu. Kendisiyle birlikte bu açıklamaları da konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Burçin Keskin.
2: Hoş bulduk Demet'ciğim. Sana da kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Bugün önemli bir gün. Süper Ligimiz başlıyor. Çok heyecanlı hissetmiş.
0: Evet.
2: 2026-2027 sezonu hepimize bol şans, sakatlıksız, belasız, keyifli bir şekilde geçmesini nasip etsin diyelim.
0: Şimdi bazı açıklamalar var. Ben önemli kısımlarını izleyenlerimize de aktarmak istiyorum. Sizin de tabii yorumlarınızla birlikte konuşuruz. Hakemlerle ilgili bölüm özellikle TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun paylaştığı mesaj içerisinde yer alıyor. Hakemlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla yeni sezonda VAR alanında da önemli adımlar atacağız. Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız bu kişilerden. Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak, Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği de değerlendirmeye devam edeceğiz diyor Hacı Osmanoğlu. Yeni sezonda yabancı VAR da olacak ayrıca. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları?
2: Demet, şimdi tabii bu açıklamalar güzel. Yani Türk hakemlerinin gelişimini destekleyecek her türlü projeye biz de destek oluruz zaten. Buradaki önemli olan nokta şu. Şimdi Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak tekrardan görevlendirildikten sonra biliyorsun yine bazı hakemlerle çalışmayacağını söyledi ve zaten elimizdeki yetenekli hakem havuzu daha da daraldı. Şimdi bu havuz daraldığında zaten başka bir seçeneğiniz kalmıyor. Yani görevlendirilecek hakemlerin yeteneğini bırak sayıca bile sıkıntılı olan bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle bu bence mantıklı. Böylelikle hem ödül ve ceza sistemi daha iyi işler hem de dedikleri gibi eğer kaliteli Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan bu VAR felsefesini iyi uygulayabilecek hakemleri getirebilirsek Süper Lig'de görev almak için başarılı olabiliriz. Mesela şimdi ben bugün sabahtan beri çok merak ediyordum bu akşamki maçın VAR hakemini.
0: Evet.
2: Çok merak etmekte de haklıymışım. Çünkü herhalde kimsenin tahmin etmediği bir hakem adamasıyla karşı karşıya.
0: Evet, Türk asıllı İsviçreli bir isim Fedai San.
2: Evet, Fedai San. Tanırım kendisini. Çok iyi bir çocuktur. Türkiye Ligi'ni takip eder. Onun dışında İsviçreli Sandro Schär var biliyorsun elit hakem. O da çok önemli maçlara gider. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Şampiyonalarında çok önemli maçlara çıktı. Yani Avrupa'nın en iyi VAR hakemlerinden biri diyebilirim Fedai için. Mesela bu tip hakemler eğer gelecekse bunu tabii ki de desteklemek en önemli nokta hepimiz için. Bunlar tabii ki de hem futbolumuza hem de hakemliğimize önemli katkılar sağlayabilir. O nedenle böyle hakemler gelecekse tabii ki de biz de böyle projeleri destekleriz. Bu akşam da umarım iyi bir ikili olurlar Batuhan Kolak'la beraber ve biz de bu yeni uygulamaları görmüş oluruz demek. Şimdi turnuvaların ilk maçları her zaman çok önemlidir. Tabii. Yani siz nasıl bir çalışma yaptınız?

0: nasıl bir yönetim istiyorsunuz, onları yansıtmak açısından çok önemlidir. Hatta bugün akşam saat 8 ile 9.30 arasında Süper Lig başlıyor programına da katılacağım. Orada da birazcık daha detay vereceğim. Hepsini şimdi söylemeyeyim. O nedenle birazcık da o programı seyredecek olan izleyiciler için de bazı bilgileri bırakayım ama önemli olan nokta şu: bu tip çok iyi VAR hakemleri gelecekse sisteme her zaman katkı sağlar. Bunun dışında bir de şunu söylemiş, sen de biraz önce okudun zaten, teknolojiyle ilgili de mümkün evet. olduğunca yatırımlara devam edeceğiz demişler. Şimdi bu konuyla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Ben normalde eskiden konuya birazcık daha çekimser yaklaşıyordum. Yani futbolda bu tip teknolojiler maliyetli teknolojiler biliyorsun. Hı-hı. Yani buraya bütçe ayırmaktansa acaba futbolun içine yatırım yapmak daha mı mantıklı diye düşünürdüm. Ama artık o fikrimi değiştirdim. Çünkü biz ülke olarak hakem kararlarını ve bu konudaki yaşadığımız olaylara çok fazla anlam yüklüyoruz. Hı-hı. O nedenle en iyi teknoloji neyse kullanmamız şart. O yüzden burada da Futbol Federasyonu'nun adımını doğru nitelendiriyorum. Yani çipli top teknolojisine evet. ilk geçen lig biz olmalıyız. Daha ilerletilmiş yarı otomatik offside sistemine de biz geçmeliyiz. O nedenle en iyi teknoloji ne varsa bizim kullanmamız lazım. Demek ki biz hakemliği ve kararları değil futbolu daha çok tartışıyoruz.
1: Sayın Hacı Osmanoğlu bugünkü paylaştığı yazıda yine sizin de bahsettiğiniz bu teknolojik yeniliklerden de bahsediyor. Hatta o kısmı da ben izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Sence o Süper Lig'de çipli top olarak bilinen bağlantılı top teknolojisini ve gol çizgisi teknolojisini hayata geçirirken hali hazırda kullandığımız yarı otomatik offside sistemini de Advanced VAR sistemiyle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Tüm bu sistemlerle karar süreçlerini hızlandırmayı, gereksiz zaman kayıplarının önüne geçmeyi, hata payını en aza indirmeyi ve tabii ki en önemlisi oyunun akıcılığını da kazandırmayı hedeflediklerini söylüyor. Ki bence bunun olumlu yansımalarını da sezon içerisinde göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle şöyle de söyleyeyim. Bu teknolojiler için çipli top teknolojisine sahip olmanız gerekiyor. Hı hı. Ve şu anda çipli top teknolojisini kullanan herhangi bir ulusal federasyon ligi yok. Demek sadece Avrupa Şampiyonası'nda evet. ve Dünya Kupası'nda kullanıldı bu teknoloji. Bir de Kulüpler Dünya Kupası'nda. Belki de biz bir ilke sahip olacağız ve çipli top teknolojisi ilk bizim Süper Ligimizde kullanılacak. Bu işte çipli top olduğunda top biliyorsun saniyede 50 veri veriyor ve böylelikle zaten bu ileri yarı otomatik offside teknolojisi için de bu topa ihtiyacım var ki o topun ayaktan çıkma veya son temas anı en doğru bir şekilde tespit edilebiliyor. Dediğim gibi bizim hakem kararlarını çok fazla tartıştığımız ortamda bu tartışmaları azaltmak ve futbola odaklanmak için ne yazık ki bütün bu teknolojilerin en iyisine ihtiyacımız var. Futbol evet. Federasyonu doğru yapıyor.
1: Son bir sorum daha olacak. Şimdi sizi de dinlerken bir yandan bu paylaşılan yazıya da göz gezdiriyorum. Anthony Taylor'la ilgili bir bölüm paylaşılmış yine Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yazısında. Avrupa ve dünyanın en büyük turnuvalarında görev alan Taylor, bilgi birikim ve tecrübesini artık Türk hakemliğinin gelişimi için kullanacak cümlesi var. Aslında tabii ki bizim için çok iyi bir şey ama yurt dışında özellikle Futbol Federasyonu'nun bu kararını eleştiren bazı önemli isimler olmuştu futbol kamuoyunda. Yani İngiltere Premier Lig'le Süper Lig arasında çok fazla fark olduğunu ve oradaki yapılanmayı buraya aşılamakta zorlanabileceğinden bahsediliyorlardı. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu konuya, merak ettim.
0: Demet, güzel bir soru sordun. Şöyle söyleyeyim ben de. Bir kere Anthony Taylor hakikaten İngiltere'nin en önemli hakemlerinden bir tanesiydi. Daha yeni bu sezon Dünya Kupası sonrasında hakemliği bıraktı. O nedenle çok daha eğitimci olarak tecrübeli birisi değil. Ama çok üst düzey hakemlik yaptığı için, çok önemli seminerlere gittiği için, sosyokültürel seviyesi de yüksek olduğu için ben Türk hakemliğine olumlu katkılarının olacağını düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta biraz önce senin de söylediğin gibi aradaki köprüyü doğru kurmak hmm. gerekiyor. Yani İngiltere'de yapılan bir proje Türkiye'de birebir olmaz, olamaz zaten. O yüzden o İngiltere'deki önemli olan noktaları doğru bir köprüyle biz Süper Ligimize ve hakemliğimize yönlendirebilirsek veya uygulayabilirsek ben olumlu sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bir de şurası çok önemli. Elit hakem direktörü olarak atandı Anthony Taylor. Evet. Daha tam kapsamını açıklamadı Futbol Federasyonu. Bu bence şöyle demek. Yani sadece Süper Lig'de yönetilen maçlar ve o

0: önemli pozisyonlarla ilgili hakemlerle birebir mentörlük yapacak. O pozisyonlarla ilgili Merkez Hakem Kurulu'nu da bilgilendirecek. Ve belki de Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu'nun şimdiye kadar iyi yapamadığı şu ödül ve ceza sistemini daha iyi bir seviyeye taşıyabilecek projelerin altına imza atacak Anthony Taylor. Bu bile çok önemli. Ben Anthony Taylor'ın bizim Futbol Federasyonu ekibine katılmasının çok olumlu olduğunu düşünüyorum Berat.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Burçin Keskin. Hoşçakalın.
0: İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Değerli izleyenler, bağlantımızda Burçin Keskin'le birlikte yapılan açıklamalar üzerinde, Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamalar üzerinde yeni VAR sistemiyle ilgili konuştuk. Tekrar etmekte fayda var. Değerli izleyenler, yeni sezonda yabancı VAR da olacak ki bu akşam sezonun ilk maçı olan Galatasaray Arçaçurum Futbol Kulübü maçında Türk asıllı İsviçreli hakem Fedai San görev alacak. Sezonun tabi diğer maçlarında da muhtemelen böyle görüntüler olacak ve göreceğiz, sizlerle de konuşuyor olacağız. Şimdi en son bağlantıdan önce, sıcak haberimizden önce Galatasaray'dan bahsediyorduk. Tekrar o konuya geri dönelim. Yeni sezon başlıyor bugün Galatasaray için ve sezonun açılış mücadelesi olarak oynanacak olan Arçaçurum Futbol Kulübü maçı var. Şimdi eleştirildiği bir dönemden geçti Galatasaray transfer adına demiştik. Sezona nasıl başlayacak merak ediyoruz. Ama şöyle biraz geçmişe baktığımızda çoğunlukla sezon başlangıçlarında oldukça iyi performansı var Galatasaray'ın.
2: Galatasaray açılış haftalarında taraftarını üzmüyor. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek Sarı Kırmızılılar, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 47 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik yaşadı. Galatasaray lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39 ilk hafta maçının ise 32'sini kazandı, 5'ini kaybetti, ikisinde ise berabere kaldı. Sarı Kırmızılı ekip sahasında çıktığı son 12 ilk hafta müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 12 ilk hafta mücadelesinin tamamını 3 puan alarak tamamladı. İlk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alan Galatasaray en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. 2026-27 sezonunu taraftarı önünde Çorum Futbol Kulübü maçıyla açacak Sarı Kırmızılılar, rakibi karşısında kazanarak iyi başlamak istiyor.
1: Şimdi kendi ligimizden biraz Avrupa'ya dönüş yapalım değerli izleyenler. Bu bölüme Beşiktaş'la başlayacağız tabii ki. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda rövanş karşılaşmasında dün temsilcimiz Beşiktaş Çek ekibi Hradec Králové ile karşı karşıya geldi. Ve Václav Černý'nin golüyle bu mücadeleyi tek golle kazandı Beşiktaş. Adını da playoff turuna yazdırdı. Dün oynanan bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım.
3: Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi, arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
4: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
3: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Černý yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Černý'yi buldu. Černý çekti. Černý vuruyor. Savunmadan döndü. Václav Černý. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti. Orkun köşe. Uğur İnşaat dışarıya gönderiyor. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig çeke. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radetz Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
1: Oynanan bu karşılaşmanın ardından iki takımın da teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano daha bitirici olmamız gerekiyor dedi.
5: Ma Mourinho ha la libertà quando attacchiamo di
6: fare. 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Çerni, Milot, bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu. Golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak. Ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacak? Can'ı hep beraber göreceğiz. O hiç gol yemedik. İyi, çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendime, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz. Savunmacılarımdan çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum.

0: takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar yani bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir. Yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey 4-4'lük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum. Böyle de kalırım. Ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
1: Competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
2: Tak ja souhlasím s tím, že
3: ben katılıyorum. İlk maçta daha iyi oynadık. Biz ilk maçta zaten büyük bir şans kaybettik. Çünkü rakip 10 kişi kaldı. Bizim ayağımıza gelen şansları değerlendiremedik. Biz genelde yani ilk maçta bu şansı biraz azalttık, şansımızı azalttık. Bugün gördüğünüz gibi biz şanslar bulduk, şansları değerlendiremedik. Çünkü çok genç oyuncularımız var. Atmosfer %100 etkiledi. Çünkü oyuncularımız çok genç, bu tür tecrübeleri yok. Beşiktaş yine şansı değerlendirdi. Biz daha fazla gol şansı bulduk, değerlendiremedik. Genç oyunculara veriyorum diyor bugünkü. Tecrübemiz yetmedi.
4: Dün oynanan Kalove karşılaşmasında Beşiktaş'ta defans oyuncularından Thiago Jallo 74. dakikada bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maç sonunda oyuncu açıklamalarda bulundu. Ciddi bir sakatlığının olmadığını söyledi.
5: And physically I feel okay. The doctor told me I'm okay and step by step I will be even better than I am right now.
6: Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım. Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Bu gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var. Farkı yaratacak oyuncularımız var gol yemediğimiz müddetçe. Daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz. Emirhan iyi oynuyor, gelişiyor. Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum onunla oynadığım zamanlarda. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman, bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor. Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası söylemem gerekirse çok sevdiğim bir oyuncu, çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim ama gördüğümde kendisine kocaman bir sarılacağım ben de.
4: Fenerbahçe Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'le yollarını ayırdı. Sarı lacivertler 33 yaşındaki futbolcunun ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Deneyimli orta saha ülkesi Brezilya'nın takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe formasıyla 102'si ilk 11 olmak üzere 129 karşılaşmaya çıkan Fred 12 gol 19 asist katkısında bulundu. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku için bugün bir imza töreni düzenlendi. Başarılı futbolcu açıklamalarda bulundu ve %100 hazır olduğunu söyledi.
7: Günaydın. Hello everyone.
8: Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek tekrar devam edeyim cümlelerimi. Zira burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Zaten çok uzun süredir burada olmayı istiyordum. Fenerbahçe'ye katılmayı çok uzun süredir istiyordum. Yaklaşık bir aydır aslında bu anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Dolayısıyla burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Özellikle bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olacak olmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Zira Türkiye benim için ikinci ev, benim ikinci evim burası. Dolayısıyla bunu da söylemek istiyorum. Birazcık sembolik tarafı da var aslında konunun. Zira 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum. Babam seneler evvel, o da 30 yaşından sonra burada profesyonel bir şekilde, profesyonelce futbol oynamıştı. Ben de o zamanlar 3 yaşındaydım ve tabii ki küçük de olsa hatırlamış olduğum anekdotlar var. Aklımda kalan anekdotlar yok değil. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yakın arkadaşlarım ya da etrafımdaki insanlara bakacak olursak, çoğu Kongolu, aynı şekilde Faslı arkadaşlarım da var, Türk arkadaşlarım da var. Dolayısıyla aslında arkadaşlarımdan %50'si Türk. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu perspektifte baktığımız zaman buraya gelmem aslında kaçınılmaz, mantıklı bir sonuç doğuruyor. Öncelikle Milan Skriniar'la görüşmem oldu. Geldiğimde de zaten görüşmüştüm. Öncesinde de görüşmüştük Milan Skriniar'la. Kulübe geldikten sonra, TSE geldikten sonra da herkesle konuşma imkanı buldum. Matteo'yla yine bir konuşmamız oldu geldikten sonra. Aynı şekilde söylemiş olduğum gibi Milan'la ve Fred'le de görüştük. Yine Ake'yle de sohbet etme imkanımız oldu. Kendisiyle biliyorsunuz Chelsea'de top koşturmuştuk. Yine keza Kante'yle ve Mert'le de konuşmalar gerçekleştirdik. Tabii ki burada ki tanıdığım Türk oyuncular da mevcut ve kendi aramızda tabii ki konuşma gerçekleştirdik. Dün akşam özellikle birlikte yemek yedik, beraber yemek yedik. Birazcık geçen sezondan da konuştuk. Bana burasıyla alakalı, kulüple alakalı birçok şey anlattılar. Dolayısıyla bu da benim için pozitif bir durum oldu. Dün konuşmalarımız arasında aslında en çok dikkat çeken taraf benim açısından, benim açımdan kendisinin çok dürüst bir insan olduğu, çok dürüst bir insan olduğu izlenimini zaten aldım. Konuşmalarında da bunlara değindi. Ve benden beklentilerini aslında benimle paylaştı dün yaptığımız konuşmada. Taktiksel olarak benden neler bekliyor, ne yapmamı istiyor, ofansif anlamda ve defansif anlamda temel prensiplerimiz ne? Bunlardan tabii ki konuştuk. Dolayısıyla bu dürüstlük benim için önemli. Futbolda da, hayatta da olduğu gibi futbolda da gerçekten çok önemli. Dolayısıyla dürüstlükten haz alan birisiyim, bunu seven birisiyim. Öncelikle %100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Kendimi %100 bir şekilde iyi bir şekilde hissediyorum, %100 hissediyorum. Dün de zaten grupla, takımla bir antrenman gerçekleştirdim. Şu anda önümde bir program var, uygulamam gereken 5-6 günlük bir programım var, onları uygulayacağım ve tabii ki gelecek hafta oynamak istiyorum. Çünkü yerimi kazanmak istiyorum, pozisyonumu kazanmak istiyorum ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Fakat biraz önce de söylemiş olduğum gibi en önemli şey aslında burada Fenerbahçe'nin kazanması. Günün sonunda Fenerbahçe'nin menfaatleri daha önemli. Ama 4-6 hafta birazcık uzun. Yani ben sakat değilim. Fitim. Açıkçası hedeflerimiz çok net. Fenerbahçe'nin hedefleri net. Şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz elbette. Ve takımın içerisinde de çok fazla kaliteli oyuncunun olduğunu da söylemem gerekiyor. Aynı şekilde bunu Avrupa'daki başarıdan da bahsetmek gerekiyor. Avrupa'daki başarıları da eklememiz gerekiyor. Elbette çok büyük bir camiadayız. Fenerbahçe'deyiz, çok büyük bir kulüpteyiz. Dolayısıyla beklentilerin yüksek olması da çok ama çok normal. Tabii ki de bizim bütün oynayacağımız klasmanlarda, bütün oynayacağımız turnuvalarda en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. En iyisi de ne demektir? Başarılı olmaktır, kupalar kazanmaktır. Burada aslında en önemli kavram vurgulayacağımız zihniyet. Nedir bu zihniyet? İstek, arzu, bunlar gerçekten çok önemli faktörler. Ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu azme, bu zihniyete sahip olmanız gerekiyor. Ve maç maç en iyisini göstererek her maçı kazanmanız gerekiyor.
9: Yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor bugün. Dünyanın starlarını Fenerbahçe Kulübü'ne kazandıran Sayın Başkanımıza, Lukaku için de özellikle şahsım ve yönetimimiz adına ve taraftarlarımız adına hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ben Lukaku'ya çok teşekkür ediyorum. Bu kadar arzu, bu kadar istekle Fenerbahçe formasını giyme isteği için, bununla ilgili her türlü yardımı, her türlü desteği, her türlü fedakarlığı gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz bu transfer sürecinde şuna çok dikkat ettik. Bir, gerçekten Fenerbahçe formasını hak edecek kalitede bir oyuncu mu? İkincisi, kendisi Fenerbahçe'de oynamayı ne kadar arzu ediyor? Bu tür kıstaslara çok değer verdik ve Lukaku da en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum.
10: Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood gibi çok önemli transferleri gerçekleştirirken bugün büyük bir mutlulukla dünyanın bildiği, tanıdığı, hepimizin büyük bir keyifle izlediği Rom'u aramızda görmek bizi son derece mutlu ediyor. Takımımız çok daha güçlendi.

0: Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor transferin hızlı takımı biliyorsunuz. Muhammed Salah'ın ardından bir yıldız daha kadroya dahil edilebilir. Darwin Núñez için artık Bordo Maviller geri sayıma geçti.
1: Trabzonspor Salah'ın ardından Darwin Núñez'i kadrosuna katmak üzere. Golcü oyuncunun Bordo Mavililerin iddialı projesine ikna olmasının ardından transfer süreci yeni bir ivme kazandı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ve beraberindeki heyet 27 yaşındaki forvet için El Hilal'le görüşmek üzere Riyad'a çıkarma yapmıştı. Kiralık formül üstünden yürütülen pazarlıklarda büyük mesafe kat edildiği belirtildi. Darwin Núñez'in de düzenli forma giymek ve yeniden Muhammed Salah'la birlikte oynamak için iki kulübün anlaşmasını beklediği aktarıldı. El Hilal geçtiğimiz sezonun başında Núñez'i Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu Liverpool formasıyla çıktığı 143 maçta 40 gol ve 26 asist üretti. Núñez bir kupa kaldırdığı El Hilal'de ise 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Santrafor'un yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen deneyimli futbolcu Uruguay milli takımında ise 41 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.
0: Trabzonspor'da Folcarelli'nin yokluğu sebebiyle bazı planlamalar değişecek. Oyuncu ameliyat olmuştu biliyorsunuz iyileşme sürecinde. Diğer yandan Malinowski'ye özel bir program uygulanıyor. Fatih Tekke'nin lige hangi orta saha ikilisiyle başlayacağı da şimdiden merak konusu.
1: Trabzonspor'da Ruslan Malinowski alarmı verildi. Sezon öncesi hazırlık maçlarında henüz istenen performans seviyesine ulaşamayan Ukraynalı yıldızın hem fiziksel hem de tempo açısından eksiklerini gidermesi için çalışmalar hızlandırıldı. Bordo Mavililerin 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna maç temposunu yakalaması için bireysel ve özel bir antrenman programı uygulanıyor. Orta sahanın önemli isimlerinden Tim Yabol Folcarelli'nin geçirdiği ameliyat sebebiyle bir süre takımdan uzak kalacak olması da teknik heyetin planlarını değiştirdi. Folcarelli'nin yokluğunda oyun kurma sorumluluğunun önemli bir bölümü Malinowski'ye verilecek. Teknik heyet, yapılan özel yüklemelerin ardından Ukraynalı oyuncunun kısa süre içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Yeni sezona Kasımpaşa deplasmanıyla merhaba diyecek Trabzonspor'un bu maçta orta sahada Buşari-Malinowski ikilisiyle başlaması planlanıyor.
0: Bu haberle birlikte gün ortası bültenini bugünlük noktalıyoruz değerli izleyenler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. A Spor'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.

çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında. Maçı bitti.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
10: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: En alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Yusuf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi, %21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: mutlu günler değerli izleyenler. Süper Lig geri dönüyor. Aylar sonra, günler sonra Süper Lig'e yeniden kavuşacağız. Son şampiyon Galatasaray Rams Park'ta seyircisinin karşısına Çorum Futbol Kulübü ki ligin yeni takımlarından bir tanesi bu maçta çıkacak. Hem Süper Lig'i konuşacağız, hafta sonu keyifli maçlar var. Yeniden dolu dolu bir futbol heyecanına geri dönerken tabii bir yandan da devam eden bir transfer sezonu var. Transferde önemli gelişmeler var. Bunların hepsini spor gündeminde bulabileceksiniz diyelim. Ahmet Akçam ve Savaş Çorlu bizlerle birlikte hoş geldiniz ve yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Hoş bulduk. Hayırlı İyi olsun. Yayınlar, yeni sezon. Kavgasız, gürültüsüz, en az hakem hataların olduğu güzel bir sezon olur inşallah bugünle birlikte.
0: Bugün 14 Ağustos Cuma 2026 evet. Süper Lig'in geri dönüş günündeyiz ama 14 Ağustos'un Savaş Çorlu için bir başka önemi var. Neymiş önemi? Savaş abinin kendisine bırakalım sözü. Tebrik ederek tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyorum. Güzel yerden yakaladı. Genelde ben hep başkalarını tebrik ederdim ama şimdi beni tebrik eden 14 Ağustos benim için çok özel bir gün. Bugün 23. evlilik yıl dönümüm. Kıymetli eşim Nurhan, çocuklarımın annesi Aras ve Sarnas'ın 23 yıl geçmiş, koca bir 23 yıl. Hocam hep eskiden anlatırlar 25 yıl oldu, 50 yıl oldu falan. İnşallah daha nice yıllara kendisini buradan kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. Çocuklarıma da selam. Hakikaten heyecanlandım ya, 23 yıl hocam ya. Şimdi senin yanında böyle bir şey söylemek hocam çok şey değil ama hakikaten güzel 23 yılın içinde acısı, tatlısı, güzellikleri her şey var. Evlilikte biliyorsun zaman zaman tuz biber olur. Sen de daha taze bir damat olarak evliliğin her zaman içinde güzel şeyler de var. Ufak ufak tartışmalar da var. Evlilik güzel şey. Aradın insanı. Ben 23 yılı nasıl geçirmişim doya doya dolu dolu hayret ediyorum. Hayretler içindeyim. Nasıl geçmiş yani. Zaman geçip bakıp gidiyor. Bir kez daha buradan sevgili eşim Nurhan'a selamlar yolluyorum.
2: Peki. Sözü bana verirsen Savaş'ı kutlayacağım bak. İstemediyor hocam, kimse tebrik etmedi diye.
0: Hemen kutlamayı da alayım sonrasında bir bağlantımız olacak ama.
2: Sevgili Savaş, çok sevdiğim bir kardeşim, bir arkadaşım olarak seni ve işini yürekten kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
2: Allah size daha nice sağlıklı, mutlu, çok başarılı, uzun uzun yıllar nasip etsin. Allah torunlarınızı da görüp onları da böyle büyük aile olarak hep beraber kucakladığınız günleri göstersin.
1: Çok teşekkür ederim.
2: 23 yıl senin için gerçekten çok uzun. Ben kendimi düşününce onun iki katının da üzerinde işte. bir yıla ulaştım. Onların keyfi de bambaşka. Yaşım ortaya çıkmasın diye söylemiyorum onu. Ama sen şu ana kadar kutladığın insanların hatta bizi izleyen herkesin gerçekten tebriklerini hak eden bir insansın. O yüzden onların adına ben seni tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Aspor izleyicileri adına.
1: Ben de hocam çok teşekkür ederim.
2: Futbol severlerin adına, Galatasaraylıların adına seni hocam, gerçekten tebrik ediyorum.
1: Bir bayraktır son bir şey. Sizden mesela bizlere, bizlerden çocuklarımıza ne mutlu ki Sarnas, Aras. Onlara da güzel bir gelecek, güzel bir iş, güç. Allah nasip etsin. Bu vatan için, bu ülke için inşallah hayırlı evlatlar, hayırlı insanlar olurlar.
0: Ben
1: inşallah.
0: De Savaş abi mutluluklar diliyorum. Sana, sevgili eşine, çocuklarına selamlar, sevgiler. Seni hep böyle mutlu görmek tabii bizlerin de mutluluğu oluyor diyelim. Biz dönelim futbol severlerin mutluluğuna, Süper Lig'in geri dönüşüne ve bunun için de sevgili İbrahim Uslu'ya döneceğiz. İbrahim bizi Rams Park'ın önünde bekliyor. İbrahim hoş geldin yayınımıza ve tabii ki Süper Lig'de hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ömer Saraç. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Konuklarına da ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum. Trendyol Süper Lig'de perde bu akşam açılıyor. Son şampiyon Galatasaray ligin yeni ekibi Arca Çorum Futbol Kulübü'nü saatler 21.30'u gösterdiğinde Rams Park Stadyumunda konuk edecek. Karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Galatasaray'da Icardi ve Nolak dışında majör bir ayrılık gerçekleşmedi. Fakat beklenen transferlerin henüz gelmemiş olması da camiada olumsuz bir hava oluşturdu. Tabi transfer çalışmaları devam ediyor. Sol açık, 10 numara, forvet ve sol stoper bölgeleri öncelik konumunda. Tabi transferlerle ilgili Savaş abi de detayları mutlaka paylaşacaktır. Biz tekrar maça dönelim. Okan Buruk dün takımla yaptığı toplantıda adeta motivasyon yüklemesi yaptı. Hedefin 5. şampiyonluk olduğunu, sahaya odaklanmaları gerektiğini ve bugün kazanarak yeni yolculuğa pozitif bir havayla başlamayı ve taraftara yeni bir umut vermeyi amaçladığını demeçleriyle takıma yansıttı. Tabii Rams Park Stadyumunda bugün

0: rüzgarlı da bir hava var. Hava sıcaklığı 26 derece ama rüzgarın şiddetini fazlasıyla hissettirdiğini belirtelim. Geçelim Galatasaray'ın rakibi Arca Çorum Futbol Kulübü'ne. Tarihindeki Süper Lig'de mücadele edecek İç Anadolu temsilcisi. Takımın başında da özellikle Galatasaraylıların yakından tanıdığı bir isim olan Uğur Uçar bulunuyor. Galatasaray'ın altyapısında yetişip A takım formasını yıllarca terletmişti. Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de Pendik'te sezona başladı. Etkili performansı sonrası ligin 2. devresinde Arca Çorum Futbol Kulübü'nün başına geçmişti Uğur Uçar. Ve sezon sonu takımı tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısını birlikte yaşadıklarını ve taraftarlarına yaşattıklarını belirtelim. Kaderin cilvesi Süper Lig'deki ilk karşılaşması da hiç de yabancı olmadığı bir camiaya karşı Galatasaray'a konuk olacak. Uğur Uçar ve ekibi Çorum Futbol Kulübü bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'leri sizlerle paylaşalım. Galatasaray kalede Uğur Can'la başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Şalai, sol tarafında İsmail Jakobs, stoper ikilisi Abdülkerim Lemina. Tabi buraya bir parantez açalım. Davinson Sanchez'in Dünya Kupası'ndaki izni sebebiyle takıma geç katılmıştı. Bugünkü karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Orta sahada Torreira Sara, forvet arkasında bugün Yunus Akgün'ün forma giymesi bekleniyor. Sağ açıkta Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sané, sol açıkta Barış Alper Yılmaz ve en uç noktada Victor Osimhen Galatasaray adına gol arayacak. Rakibi Arca Çorum Futbol Kulübü'nün beklenen 11'i de şu şekilde. Kalede Felipe'yi bekliyoruz. Felipe'yi futbol severler Eyüp Spor'dan hatırlayacak. Artık Çorum Futbol Kulübü'nün kalesinde görev yapıyor Marcus Felipe. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Gökhan, sol tarafında Borza. Stoper ikilisi Panetra, Smolcic. Orta sahada Ramadani, Fred, Marcus üçlüsü. Sol açıkta Aleksandros. Sağ açıkta Serdar ve en üst noktada Ramirez. Arca Çorum Futbol Kulübü adına gol arayacak. Çorum'da da hedef Süper Lig'e 3 puanla galibiyetle başlamak ve ligde kalıcı bir konumda sürdürülebilirliği arttırmak. Birçok transfer yapıldı. Kadrosunda birçok sürpriz isim barındırıyor. Arca Çorum Futbol Kulübü Galatasaray adına hiç kolay bir karşılaşma olmayacak. Stadyum doluluk oranından da bahsedelim. Önceki karşılaşmalara göre bilet satışlarının biraz daha ağır ilerlediğini ve stadyumda yer yer boşlukların gözükmesi bizler adına sürpriz olmayacak. Galatasaraylı taraftarların beklentisi transfer. Tabii bugünkü maçın sonucu da mutlaka farklı bir hava yaratacaktır. Galibiyetle başlarsa Galatasaray'da tekrar olumlu bir hava yükselecek. Ama olası bir puan kaybında yönetimin üzerinde transfer baskısı daha da artacağı benziyor. Biz yine Ramsbach Stadyumunda mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Ömer.
1: Teşekkürler İbrahim Uslu. Bilgileri İbrahim Uslu'dan almaya devam edeceğiz. Sezonun da bu anlamda ilk bağlantısını yaptığımızı söyleyebilirim. Bir kez daha hem futbol camiasına hem bizlere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni sezon bugün perdelerini açacak. Şimdi konuşacağız yeni sezonu ve Galatasaray maçını ama yeni sezona dair ben cümleleri bir alayım sizden. Sonra virgül koyup dün akşama Beşiktaş'ın Avrupa macerasına geri döneceğiz ama şöyle yeni sezonu birkaç dakikada olsa konuşmak isterim.
2: Ben yine dileklerle başlamak istiyorum. Sevgili Savaş'a zaten en içten dileklerimizi sunduk. Ben bütün futbol severlere, bütün insanlarımıza, Türkiye'ye, hatta futbolu yakından takip eden, futbolumuzu yakından takip eden herkese iyi sezonlar diliyorum. Sezonun iyi olması için bir kulüpte hiyerarşik yapı içinde önce başkan yönetimden, sonra teknik direktör, antrenörlerden, futbolculara, taraftara kadar herkesin üzerine düşen görevler var. Bu sene Dünya Kupası'ndan çok güzel dersler çıkardık. Hem oyunun daha hızlı olması adına hem daha kaliteli olması adına örnek teşkil edebilecek birçok oyuncu gördük, maç gördük. Futbolcunun yanı sıra teknik direktör gördük ve her şeyden önce hakem gördük. Ve hepsini birden topladığımda da insanların birbirine olan saygısını gördük. Şampiyon olmak isteyen 48 takım olmasına rağmen şampiyonluğu kaybeden, elenen hiçbir takımdan olumsuz bir davranış görmedik. Ben ligimizde tamamıyla hak edenin kazandığı, herkesin görevini tam yaptığı, önce kendine, takımına, formasına, sonra da rakiplerine, maçı yöneten hakemlere, federasyona saygı gösteren

0: futbol severler istiyorum. Futbolun içindeki aktörleri böyle hayal ediyorum kendime. Ben de burada hasbelkader bildiğim kadarıyla yapacağım yorumlarda da bu saygıdan hiçbir zaman uzaklaşmadım. Uzaklaşmamaya da özen göstereceğim. Lig başlayana kadar herkese destek ama başladığı andan itibaren de performansa göre hak edilen bir eleştiri varsa o desteğe bu eleştiriyi de ekleyeceğimizi belirterek sezonun hayırlı olmasını diliyorum.
1: Savaş abi birkaç cümle
2: Hocam
1: senden
2: çok güzel
1: rica edeyim.
2: aydınlattı bizleri. Ben sadece şunu söyleyeyim ilave olarak. Başkan, yönetici, teknik heyet, bizler, tribünler hepimize çok büyük süsüyor. İnşallah sevgi ikliminde kavgasız sadece futbol konuşabileceğimiz yıldızlarla dolu bir ligimiz var bu sezon. İnşallah bu yıldızlara yakışır. Sadece bu yıldızların attığı goller, yapacağı asistler, kazanılan maçlara gölge düşürmeyecek. Sadece hocamın da dediği gibi pozisyonları, hataları, performansları, hakem hataları mutlaka olacaktır. Hep güzel şeyler konuşalım. Bütün temennim bu. Hep bunu söylerim. Bugün de söylerim. İnşallah şu yıldızlarımıza gölge düşmez. Yani gölgesiz böyle. Gündüzü de gecesi de böyle hep yıldıza yakışacak şekilde bir sezon geçiririz.
0: Peki. Sevgili Savaş benim önümü açtı. Yürümem lazım. O yıldızlara bizim de özellikle Türk gençlerden yeni yıldızlar ilave edebileceğimiz imkanlarımız var. İnşallah bunları
2: En
0: da
2: önemlisi hocam.
0: değerlendiririz.
2: En önemlisi
0: Sevgili
2: o. Bunu sonra
0: Savaş.
2: yine tekrar konuşmamız
0: Evet.
2: lazım. Çünkü en önemlisi bu yani.
3: Peki, Süper Lig'de tabii ki sezon başlangıcına döneceğiz. Uzun uzun konuşacağız ama biz dün akşama dönelim değerli izleyenler. Beşiktaş Çekya'da 1-0 kazanmıştı. Hrades Kralove'yi konuk etti Dolmabahçe'de. Skor yine aynıydı ve Beşiktaş playoff turuna kaldı. Beşiktaş'ın tur akşamını bir hatırlayalım. Sonrasında Beşiktaş Kralove maçını konuşarak devam edeceğiz.
4: İlhan'a

0: Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig çeke. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radetz Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
1: Beşiktaş İtalyano'yla 4-4 yaptı ve UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna kaldı. Rakip Litvanya'dan Kauno Žalgiris olacak ki Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın başında oynadığı 4 maçı da Avrupa'da kazanan ilk teknik adam olmayı başardı diyelim. Dušan Vlahović Beşiktaş'ta ilk antrenmana çıktı değerli izleyenler. İşte görüntüler Vlahović'in Beşiktaş formasıyla, Beşiktaş amblemiyle ilk görüntüleri bu şekilde. Beşiktaş'ın süperstarı Dušan Vlahović Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı ki dün de stadyumdaydı. Maç oynanırken taraftarı üçlü çektirdi. Büyük ilgi vardı Vlahović'e. Vlahović de Beşiktaş formasıyla diyelim. Tabii bu forma değil, antrenman belki forması ama ilk görüntülerini bu şekilde vermiş oldu. Bir kez daha Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz dün akşamı konuşmaya devam edelim ama tabii ki Vlahović'i her zaman konuşacağız. Görünen o ki. Hocam Vincenzo Italiano dedim. Beşiktaş'ın başına çıktı ilk 4 Avrupa Kupası maçından. 4'ünde kazanan teknik adam olarak daha kısa Beşiktaş kariyerinde kendisini önemli bir yere taşıdığını düşünüyorum. Tabii 3 ay öncesine dönelim. Mayıs'ın başı Beşiktaş Konyaspor'u elendi. Sonrasında lig bitti. Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Geleceğe çok umutla bakamayan bir Beşiktaş vardı. Sonrasında Önder Özen hamlesi, Italiano hamlesi, gelen transferler, yapılan önemli işler. Beşiktaş önce Michinan, sonra Kralove'yi eledi. Tabii ki hala yolun çok başında olan bir Beşiktaş var belki ama geleceğe de artık umutla bakabilen ve o eski günleri de hızlı bir şekilde gerisinde bırakmış bir Beşiktaş var.
2: Önce Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bakın, çok büyük ateşler de ufacık bir kıvılcımla başlar. Bence bu kıvılcım, ilk kıvılcım kesinlikle Önder Özen'di. Hemen arkasından da İtalyano geliyor. Çünkü Önder Hoca'nın belki oradaki yapı itibariyle çok büyük görevi olsa da saha içinde bütün bu çalışmaları yapacak kişi teknik direktördür. Ben hep şunu dedim, evet, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır, o kesin. Ama siz futbolcuların iyi olması için de çok şey yapabilirsiniz. Belki birçok kişinin gözünde iyi olmayan futbolcular da sizin doğrularınızla çok kısa zamanda iyi futbolcu konumuna gelebilir. Örnek vereceğim. Herhalde Beşiktaş'ta bir hoca değişikliği olmasaydı Giallo gidecekti. Büyük bir ihtimalle Emirhan gidecekti. Agbadu'nun yanına bir stoper aranacaktı. Yani beğenilmeyen bir Giallo'nun, Emirhan'ın şu an beğenilen iki stoper konumuna gelmesi için Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptığı o 7 haftalık çalışmalar yetti bile. Sadece o değil. Bakıyoruz Beşiktaş'ta geçen seneden kalan bütün futbolcuların performansında büyük bir artış var. Dün bence iyi oynayanlardan bir tanesi de golü atan Černý'di. Černý'de büyük değişiklikler görüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın bu sene gerçekten en doğru hamlesi kesinlikle Vincenzo Italiano. Kendisi bütün heyecanını sahaya yansıtmakla kalmıyor. Oyun bilgisiyle, antrenman bilgisiyle, antrenmanlardaki oluşturduğu takım ruhuyla birlikte harika işler yapıyorlar. Beşiktaş daha şimdiden şampiyonluğun bir adayı konumuna geldi. Bu da tesadüf değil. Akşam oynadıkları oyunla da bunu kanıtladılar. Bir defa belki biraz gol açısından kısır bir maç olmuş olsa da Beşiktaş'ın daha farklı kazanabileceği bir maçta tempo vardı, mücadele vardı. Sonuç belli olmasına rağmen iki takım da son ana kadar bu mücadeleden, tempodan vazgeçmediler. Bütün bunlarda Beşiktaş konuşuyorsak, Beşiktaş'ın kesinlikle artıları. O yüzden Beşiktaş, ben şampiyonluk yarışında varım derken önce oyunun iki yönü olan defansif yönden harika işler yapıyor.

0: yapıyor. Rakibin baskılarında top kaybetmeden yeri gelince uzun çıkarak geriden oyun kurma konusunda kendini çok geliştirmiş bir Beşiktaş olduğu gibi ön alandaki baskısıyla, rakip kaleye yakın baskısıyla oyunu önde oynadığı o anlarda orta sahaya kadar çıkan defansıyla geriyi çok iyi savunuyor. Top Beşiktaş'ta olduğu zaman geçiş oyunları konusunda ustalar. Dün golü de öyle attılar. Daha iyi yapacakları işler de var. Belki de çok konuşulmayan ama modern futbolda kapanan takımları açmakta o yön değiştirmeleri çok iyi yapıyorlar. Beşiktaş eksiklerini de transferle tamamlıyor. Vlahovic bunların başında geliyor. Beşiktaş'ın şu anki eksiklerine çare olacak şekilde en büyük eksik ne? Gerilen pozisyonları sonuçlandıramamak. İyi niyetinden şüphe yok. Müthiş çalışkan bir futbolcu. Şu an Vlahovic'in de gelişiyle birlikte oradaki pozisyon değerlendirme oranı Beşiktaş'ta mutlaka artacak. Bu oyunsal olarak da Beşiktaş'a olumlu yönde yansıyacak. Gelen bilgiler arasında daha bir kanat oyuncusu transfer edileceği yönünde. Hı hı. Hatta bir orta saha oyuncusu transfer edileceği yönünde. Bunlar Beşiktaş için hep kazanımlar olur. Büyük bir keyif alarak Beşiktaş'ı ben kendi adıma izliyorum. Oynadıkları bütün o 4 kupa maçında da hak ederek kazandılar. O yüzden kocaman tebrikler Beşiktaş. İnanıyorum ki Avrupa Ligi'nde Zalgiris'ten de daha güçlü bir takım olduğu için evet, onları da eleyecekler. Avrupa Ligi'nde gruplarda devam edecekler.
1: Evet, Beşiktaş sezonuna Savaş abi keyifli bir başlangıç yaptı. Önder Özen demişti ki maçtan önceki röportajında, yani daha yarısını tamamladık. Bu da tabii ki diğer gelecek transferlere bir göndermeydi. Daha Beşiktaş transfer yapacak. Trossard daha fazla süre alacak. Vlahovic takıma dahil olacak. Beşiktaş 11'ine belki birkaç hafta sonra 4-5 değişiklik bile görebiliriz. Ama bu Beşiktaş'ta sezon başı itibariyle 4 maç hiç gol yemedi. Çok fazla pozisyona giren bir Beşiktaş, iyi bir Beşiktaş. Tabii ki artıları eksileri mutlaka vardır ama en azından taraftarını umut veren, mutlu eden bir Beşiktaş var.
2: Hocam oyun anlamında MR'ı çekti. Yani genel bir özet yaptı. Ben de şunu söyleyeyim o zaman. Gol yemeden 4'te 4 yapan Michelin gibi zorlu bir takımı ve Italiano geldiği zaman ilk takımla beraber çalışmaya başladığı zaman bu takımın içinde 10 tane oyuncuya vardı ya yoktu. Hep gençlerle başladı. Hala takım hazır değil. Baktığımız zaman burada yeni transferlerin de takıma katıldığı daha bir ay olmadı. Ama eskilerde özellikle hocam Emirhan gibi, Jalo gibi, eğer bugün Sergen Yalçın ve Sergen Reşber bu takımın başında olsaydı belki Beşiktaş 4'te 4 yapamamıştı. Sürekli mazeret üreten, sürekli transfer isteyen, bizim istediğimiz ya da benim istemediğim bir oyuncu bu takımdan içeri giremez diyen bir Sergen Yalçın izledik biz günlerce. Geçtiğimiz bir seneye baktığımız zaman her transfer döneminde bir sıkıntı. Her transfer döneminde son yapılan transferlere baktığımız zaman da Akpot'u başta olmak üzere burada bir tek Murillo var. Onu da Sergen hocam istedi, yönetim mi aldı bilmiyorum. Ama İtalyano'dan geldiğinden beri o kadar güzel şeyler diyoruz ki 4'lü 4 yapmış, gol yememiş. Takımdaki oyuncuların hepsi üzerine koymuş.
1: Ufak hamleler Orkun da dahil. Tabii 8 oyuncu geçen yıldan devam
2: evet,
1: ediyor.
2: Şu anda kadroya baktığımız zaman hepsi de üzerine koymuş. Bakın Orkun da dahil, Orkun da sayalım buna. Orkun'un milli takımdan dönüşüyle beraber 2 gün takıma erkeden gelmesi bile bir mesajdı. Oyunculara, hocaya ben buradayım. Çünkü bizim oyuncularımız geç gelmeye alışık. Erken gelmeye çok alışkın değiliz. Hocam sen yıllarca sahanın içindeydin. Futbolcu 2 gün özün verirsin. Hocam 3 niye olmadı der mesela.
0: Doğrudur.
2: Orkun Amerika'dan dönüşte, turnuvadan dönüşte 2 gün erken geldi. Orada zaten başladı bir hocayla diyalog, takımdaki liderlik, bak ben geldim. Ve takım orada biraz daha motivasyonu yukarı doğru çıktı. Yani bugün geçmişe değil önüne bakan bir hoca var. Dün akşam üzerinde yine transferler soruldu. Adım adım gidiyoruz dedi. Bu gruplardan da çıkması halinde Zalgiris çok Beşiktaş için denk bir takım değil. 3 tane daha ben de transfer bekliyorum. Ama Beşiktaş Önder Hoca da açıklama yaptı. İtalyan da açıklama yaptı. Başkan da yapıyor. O kadar güzel gidiyor ki böyle. İmdik imdik işleyerek gidiyorlar. Adım adım gidiyorlar. Yapılan transferler nokta transferler. Daha önce tabir ettiğimiz hep çöp transfer çok fazla kullanırız. Şimdi bir sol bek konusunda biraz şeyimiz var. Rıdvan şu anda onun önünde gözüküyor. Geçen maçta gördüğü kart ve oyun anlamında.
1: Kuataran.
2: Evet, Kuataran'ın önünde gözüküyor. Ama mevcut takım iyi yolda. Taraftarına umut veriyor. Taraftarına güven veriyor. Dünkü maçta gördük. Seyirci geçen sezonun çok üzerinde baskı anlamında. Şunu da söyleyebilirim. Uzun yıllardır Beşiktaş lige erken avlu atan bir Beşiktaş vardı. Ama bugün Beşiktaş şu işi veriyor. Bu şampiyon.

0: Şampiyonluk yarışında sonuna kadar ben de varım. Hem de ben değil biz de varız. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor. Çok iyi takımlar. Geçen seneki gibi Galatasaray'a da önceki seneki tek başına değil. Arkadan gelen takımların içinde Beşiktaş'ın şu andaki yapmış olduğu transferler, hocanın oyun sistemi, hocanın oyun aklı ve hocanın en çok futbolcu olan Diolo ve sağ kenarındaki o enerjisine hayranım. Ben futbolcu olsam kenara baktığım zaman hep benim böyle sevindiğim, hoşuma giden tarzda bir teknik adam o enerjiyi futbolcusuna veriyor. Antrenmanda da, maçlarda da. Hocam senin meslektaşın, sen bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin bilmiyorum ama bazıları şov diyebilir. Hayır, içten yapıyor.
1: Şov değil.
0: Çok net, yaşıyor oraya ya, yaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Yaşıyor, o Portekizli hoca vardı hatırlayalım ya, neydi o Portekiz milli takımdan gelen?
2: Fernando Santos.
0: Santos. Ya bir Beşiktaş Galatasaray maçı izlemiştim hocam, 1-0 şeyin Emirhan şeyin kendi kalesine attı. Beşiktaş'ta. 1-0 birinci dakikada kendi kalesine attı. 90 Musrati'nin. 90 dakikanın tamamını o günü aldım, izledim, çevir, evir. 25-30 dakikası maçı ancak kendi vermiştir. Tribüne bakıyor, su şişesine bakıyor, yanındaki arkadaşla konuşuyor. Burada
2: Santos mu vardı o maçta?
0: Evet. Ben çok net hatırlıyorum ya, o maçta 1-0'lık maçta Santos kulübenin kenarında sağa sola bakmaktan, tribüne bakmaktan, vücudunu böyle mimiklerine hep bir tepki vermekten maça odaklanamadı. Yani maça bir hareket getirmedi. Maça bir değişikliklerle olsun, kulübende gençler de olsa, diyeceğim o ki şu anda İtalyano Beşiktaş taraftarıyla, Beşiktaş camiasına güven veren bir teknik adam. Önder Özel'e beraber iletişimleri iyi, başkanla iletişimleri iyi. Geldiği ilk gün antrenmanların ikinci ya da üçüncü günü hocam, gelir gelmez herkes ya bu takıma mı gel dedi. Hoca bir açıklama yaptı. Gençlerin performansından memnunum. Gelecekte bu takıma daha çok genç katılabilir. Transferlerimizi yönetimle beraber yapıyoruz. Bugün itibariyle bir tane olumsuz kelimesini duymadım. Duyacağımıza da pek ihtimal vermiyorum. Ama biz şu anda geçmiş dönemdeki teknik direktör ve sportif direktör, geçmiş Sergen Hoca ve sportif direktör olsaydı, inanın şu transfer sürecinde biz bunu istedik olmadı, bu yönetim bunu sundu falan olurdu yani. Ben Beşiktaş yönetiminde hocayı bulup getiren Önder Özal'ı da tebrik ediyorum. Çok başarılı bir teknik alacağım, o adam olacağını inanıyorum Beşiktaş'ta.
2: Zaman da hakikaten hızlı geçiyor yani, şimdi bir baktım tekrardan da hem o kadroya hem Beşiktaş'ın o maçtaki verilerine, zaman hızlı geçiyor. Evet.
0: Kaç sene olmuş Santos oradan? Zaman hızı geçin.
2: 3
0: sene olmuş mu? Ya ben o maçı canlı canlı şimdi Beşiktaş'ta izlediğim için, yani ben maçı izlerken hocam yanlış anlamayın, teknik direktörün vücut diline çok bakarım.
1: Ben de çok bakarım.
0: Çünkü zaten kulübeyle hoca orada iletişime çok bakıyorum. Tam benim böyle maçı izlerken ya oyuncuları biraz da kulübeye bakabileceğim tarzda.
2: Ama mesela bazı teknik adamları biliyorsun Savaş abi, yani çok hani böyle kenarda hareketli değil. Yani tarzları odur.
0: İsmail Hoca gibi mesela. Yani Aykut Hoca gibi. İsmail Hoca gibi.
2: Da var. Aykut Hoca hiç reaksiyon vermiyor neredeyse.
0: İsmail Hoca da öyle. Mesela hocanın, bazı oyuncuların mesela hücumu çok iyidir, savunması yoktur ya hocam. Mesela İtalyano'nun hücumda inanılmaz. Ama takım top rakipteyken, kaleye giderken orada çok atraksiyon vermiyor. Hep hücumu istiyor. Yani oyun anlayışı da o. Bu Beşiktaş'ın yeni transferlerle beraber, şimdi Trossard'le baktığımız zaman, Vlahovic de buraya geldiği zaman hücum yönü daha yüksek bir Beşiktaş izleriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi hoca belki de ofansı istiyor ama hoca oyunun iki yönlü bir oyun olduğunu çok iyi bilenlerden. Şu ana kadar gol yememiş bir Beşiktaş var. Hoca takımı överken de şu ana kadar gol yemedik. Takım da gol yemek istemiyor. O yüzden bütün futbolcular gol yememek için de her türlü fedakarlığı yapıyorlar açıklamasını yaptı hocam.
0: Ama hocam %100 haklı, özür diliyorum. Dün birkaç pozisyon var. Hata yapan futbolcuyu bir Çerni geliyor. Bakıyorsun öbür taraftan oh geliyor, top çıkarıyor. İnanılmaz bir Beşiktaş'ta toplu bir savunma var yani. Onu hoca aşılamış. Mesela bir Murillo'nun bir pozisyonu var. Bıraktı, arkadan rakip geldi mesela. O gol ise çok konuşulacak bir masama.
2: Ama şu da çok önemli. Şimdi olaytan ilk maçında mesela çok fazla gol kaçırdı. Hoca onunla devam etti, meyvesini de alıyor. Çerni kaç maçtır eleştiriliyor. Hatta Beşiktaş'taki belki omuzu en düşük adam. Ama Çerni'ye inatla hoca formayı vermeye devam etti. Dün adeta Çerni'yi kendi küllerinden kendisi doğdurdu. Yani tamam, hani ben bir maçta Çerni şimdi uçuyor kaçıyor falan demiyorum belki ama yine de oyuncuya o güveni aşılamak çok önemli. Bunu da bence kadrodaki bütün oyunculara gösteriyor.
1: Şimdi defansla ofans arasında şöyle küçük bir fark var. Defansı bir kişi yapamazsınız. Dünyanın en iyi kalecisini alın, en iyi stoperini alın tek başına veya en iyi defansif orta savuncusunu alın, tek başına bir golü engellemesi mümkün değil veya bir takımı durdurması mümkün değil. Defansta ciddi bir organizasyon gerekli. İşte o organizasyon içinde teknik adamların zamana ihtiyacı var. O organizasyon tam olarak oturana kadar da bir teknik adam özellikle ofansif futbolcularından biraz daha fazla

0: da fedakarlık ister, çabuk geri dönmelerini ister, çabuk topun arkasına geçmelerini ister. Beşiktaşlar bunu çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Organizasyon oturunca daha az adamla da bu kadar kaliteli savunma yapacaklar. Ama forvette olay farklı değil. Senin işte bir Messi'n varsa Messi tek başına alıp o golü atabiliyor. Senin bir ağacın varsa 40 metreden vuruyor, o topu çatala asıyor. Dün de öyle bir gol attı Beşiktaş. Yani rakip defansın arkasına oynanan bir topta kendi yarı sahasından çıkan Çerni gitti, o topla buluştu. Rakibe hiç fırsat tanımadan tek başına o golü attı.
1: Evet, evet.
0: Bir tek oyuncuyla gol bulabilirsin. Ama ben biraz daha hocanın ve futbolcuların benim düşüncemdeki önemini vurgulama adına şöyle girmek istiyordum. Bizde çok güzel atasözleri var. Balık baştan kokar. Üzüm üzüme baka baka kararır. Şimdi dün ben hocanın bir açıklamasını duydum. İki sözcük. Ben mutluyum. Eğer senin hocam mutluysa sen de mutlu olursun Savaş. Çünkü o hocayla beraber çalışıyorsun, onunla beraber yaşıyorsun, onunla beraber zaten onun bütün kafasındaki, yüreğindeki o heyecanı, o bilgiyi sana aktarma görevi olduğu için ondan bunları alıyorsun. Kaldı ki mutlu olan bir insan etrafına mutluluk saçtığı gibi etrafını da mutlu bir şekilde dizayn eder. Beşiktaş'ta bunu görüyoruz. Sadece tesisleriyle değil, sadece takımın kendi içindeki birlik beraberlikle değil, transferlerle bile o dizayn etmeye devam ediyor. Vlahovic'i almalarının nedeni o. Yani nerede eksiğimiz var? Burada. Nokta atış. Oraya bir transfer. Veya senin hocan gerginse bu takıma da yansır.
2: Net.
0: Bunun örneklerini de başka takımlardan belki vereceğiz. Bazen de senin hocanın heyecanı yoksa bile bunu yanlış anlaşılmaması için iki yönden değerlendireceğim. Bir volkana baktığında volkan da dışarıdan görüldüğü gibi ya heyecansız görünebilir. Ama onun içinde öyle bir ateş vardır ki patladığı anda
2: ya kasıp kavurur.
0: O zaman gerçekten kasıp kavurur. Aykut Hoca, İsmail Hoca o tür hocalar. Yani hocaların bir kısmı orada sakin sakin duruyorsa onların içindeki ateşin büyüklüğünü anlatmak istiyorum. Ama ateş ne olursa olsun dedim ufacık bir kıvılcımla başlar. Beşiktaş'taki o iki kıvılcımı söylediğim gibi. O yüzden Beşiktaş bence şu an için çok doğru yolda. Bakın doğru yolda dediğimiz Beşiktaş'ın lig mücadelesinde neler yapacağını henüz tam olarak söyleyemiyoruz. Ama şunu diyoruz. Beşiktaş sezon sonuna kadar yılmadan, bıkmadan, usanmadan bu yarışın içinde olmak için her türlü mücadeleyi verecek. Belki Beşiktaş'ın ufacık bir dezavantajı şu. Şimdi dünkü 11'e bakıyoruz. O dünkü 11'e ilave edebileceğimiz fazla sayıda futbolcu yok. Böyle olunca kadro derinliği konusunda Beşiktaş'ın bir zaafı var. Hoca dedi ki rotasyona aşırı derecede ihtiyacımız olacak. Her hele 3 günde bir maç periyoduna girdiğimiz zaman takımın birkaç tane daha yani bir 14. bir 15-16. oyuncusunun da olması lazım. Onun için de transferler devam edecek.
2: Orada da baktığın zaman açıklamalarda zaman zaman bu tip hocalara tuzak sorular gelir hocam. En iyi sen bilirsin. Kali zamanında zaman ya zaman biz de zaman zaman oraya düşmeye çalışırız.
0: Ben onları duyanım. Bak o tuzaklara düşmemeye çalışanım. Ama tuzağı kuran sizlersiniz.
2: Onu söyledim ama. Onu bizlerden bahsettim.
1: Devam edeceğiz stüdyoda sohbete ama Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı ve Muhammed Salah da kadroda değerli izleyenler. Yunus Emre Sel'e merhaba diyelim ve Salah'la ilgili ve kamp kadrosu ile ilgili detayları sevgili Yunus Emre Sel'den dinlemeye başlayalım.
3: Merhaba Ömer Saraç, sana ve konuklarına yayınlar dileyelim. Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla ilk maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkmaya hazırlanıyor. Maç kadrosuna dahil edildi Muhammed Salah. Zaten geldiği ilk günden itibaren antrenmanlarını eksiltmeden yapıyordu. Şu ana kadar fiziksel anlamda oldukça iyi bir görüntü ortaya koymuştu Muhammed Salah ve teknik direktör Fatih Tekke ile görüşerek bu maç kadrosuna tabii Fatih Hoca'nın onayıyla dahil oldu. Yarınki karşılaşmada çok yüksek ihtimalle yedek kulübesinde başlamasını bekliyoruz ama maçın gidişatına göre de Muhammed Salah'ın süre alma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor ve böylelikle Trabzonspor'un dünya çapındaki yıldızı da bordo mavili formayla birlikte

0: İlk maçına İstanbul'da çıkma ihtimali oldukça yüksek. Oyuncu gerçekten hem antrenmandaki görüntüsüyle hem mütevazi tavırlarıyla şu ana kadar Trabzonspor takımı tarafından, yani futbolcu kadrosu ve teknik ekip tarafından inanılmaz benimsendi ve gerçekten çok fazlasıyla hem kendisi etrafına saygı duyuyor ve fazlasıyla da saygı görüyor şu ana kadarki görüntüsüyle. Tabii neler verebileceği, performansı çok fazlasıyla merak ediliyor Muhammed Salah'ın, ama bu maçı izlemek için çok farklı ülkelerden akredite talepleri de alınıyor. Aynı zamanda yayıncı kurulu çok farklı ülkelerde bu karşılaşmayı da yayınlamaya hazırlanıyor. Gerçekten Muhammed Salah'ın Trabzonspor etkisi artarak da devam ediyor. Bu transferin diğer etkilerinden bir tanesi de muhtemelen soracaksındır Ömer Saraç, Darwin Nunez'de yaşanacak gibi gözüküyor. İkili Liverpool'dan sonra Trabzon'da yeniden buluşmak üzere. Bu da çok fazlasıyla ses getiriyor dünyada. Darwin Nunez'de özellikle Muhammed Salah'ın birleşmesinde, Trabzon'a gelmesinde nasıl bir görüntünün ortaya çıkacağı çok fazlasıyla merak ediliyor. Trabzonspor Darwin Nunez'in kendisiyle anlaştı. Kulübü El Hilal'in bu oyuncuyu kiralık olarak Trabzonspor'a gönderme noktasındaki onayını bekliyor şu an itibariyle. O onay da kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. 9 numaralı forma şu anda boşa çıktı. Metehan Mimaroğlu bıraktı. Onun için belki de hazırlanıyor ama henüz imzayı atmadı. Onu belirtelim. Belki bugün içerisinde, belki yakın bir zamanda bu transferle ilgili de bitti haberini verme fırsatımız olacak gibi gözüküyor. Ama senin de sorduğun soruya dönecek olursak, Muhammed Salah'ı izlemek isteyen, sabırsızlıkla o anı görmek isteyen çok sayıda Trabzonsporlu, hatta Türk futbol sever yarın sanki o özlem sona erecek gibi duruyor.
1: Yunus Emresel, teşekkürler aktardığın bilgiler için. Trabzonsporlu taraftarlar da bir an önce takımlarının Kasımpaşa maçını bekliyorlar ki Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla izlemek için. Ve sevgili Yunus'un söylediği tabii çok değerli bir nokta var. Maçı dünyaca ünlü kuruluşlarda yayınlayacak. Salah sadece sportif bir transfer değil tabii ki. Her yönüyle çok detaylı ve önemli bir transfer. Trabzonspor'da Kasımpaşa karşısında Salahlı Trabzonspor göreceğe çıkacak diyelim.
2: Evet, yani şimdi Salah transferini zamanında değerlendirdik. Gerçekten çok kaliteli futbolcular transfer ettik. Temenni ediyorum bu bizim futbolumuza olumlu yansısın. Tabii Salah'ı konuşurken biraz da futbolun ekonomik yönünü ön plana o dönemde çıkardık. Aslında bunun ne kadar şu an diğer kulüplerin de lehine olduğunu burada görüyoruz. Bir defa Kasımpaşa Trabzon maçına, Salahsız Trabzon maçına 10 kişi gidecekse, Salahlı olduğu için 20 kişi gidecek, 30 kişi gidecek. Bir de maç bileti fiyatlarına bakıyorum, oldukça yüksek. Benim buradan yeni sezonla ilgili bütün kulüplere, yöneticilere ricam şu. Ya bakın, taraftar dediğimiz zaman karda, kışta, soğukta, sıcakta, yağmurda, çamurda bütün desteğini maddi manevi esirgemeden o kulübe vermek isteyen insanlara da makul bilet fiyatlarıyla en azından bir kısmının maça gelmesine fırsat tanıyın ya. Küçük de olsa bir tribünü uygun fiyatlara taraftarınızın bir kısmına sunun. Yani ben duyuyorum misafir tribünleri veya bir kulübün en ucuz kale arkası bileti fiyatları bile bu ülke insanının ekonomisini aşıyor. Arkadaşlar, futbol severlerin izlediği bir maç olmadığı zaman, yani taraftarın sahada, statta olmayıp da seyircinin statta olduğu maçlarda o atmosferi yaratmanız mümkün değil. Bunu çok önemsediğim için söylüyorum. Çok seyirci demek Kasımpaşa'ya da çok kazanç demek. Mutlaka. Şimdi bakıyorsun maça gelen o geniş kitle stadın etrafındaki, ama seyyar satıcıdır, ama oradaki restoranlardır, oradaki insanlara da daha çok kazandıracak.
1: Bir sıcak haberimiz var, onu da aktaralım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten değerli izleyenler, yeni sezon mesajı geldi. Hedef 2027 başlığıyla birlikte uzun bir açıklama, ben de önümden sizlere aktarayım. Değerli Galatasaraylılar, bugün sahamızda ilk maçımızı oynayarak yeni bir sezona başlıyoruz. 4 yıl önce çıktığımız bir yolculukta üst üste 4 şampiyonluğun gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Bu 4 senede hiç unutamayacağımız mutluluklar yanında üzüntüler ve endişeler de yaşadık. Ama her sezonun sonunda değişmeyen tek bir şey vardı. Galatasaray kazandı.

0: Şimdi önümüzde tarih yazma fırsatı var. Bu sezon hepimiz için Galatasaray tarihinin en önemli sezonlarından birisi. Çünkü profesyonel lig tarihimizde ilk kez üst üste 5. kez şampiyon olma ve daha önce ulaşamadığımız bir başarıya ulaşma fırsatı önümüzde duruyor. 4 yıl boyunca yaptıklarımız artık geçmişin başarılarıdır. Kupalarımız müzemizde, şampiyonluklarımız tarihimizdeki yerlerini aldı. Şimdi sıra 5. şampiyonlukta. Biliyorum bugün bazılarınız daha iyisini, daha fazlasını hayal ederek stadımıza geliyor, televizyon karşısında yerini alıyor. Bu hayalleri bundan yıllar önce sizinle birlikte kurmaya başlayan birisi olarak bundan en çok mutlu olan insan da benim. Galatasaray'ı büyük yapan şeylerden biri de taraftarının hiçbir başarıyı yeterli görmemesidir. Sizden sadece bir şeyi hatırlamanızı istiyorum. Bu takım 4 yıldır yalnızca rakiplerini yenmedi. Umutsuzluğu yendi. Bu kez olmaz denilen düşünceleri yendi. Yapamazlar diyenleri yendi. Sahada mücadele etti. Kendisine karşı oynanan oyunları da yendi. Düştü, ayağa kalktı, geride kaldı, yetişti, yoruldu, mücadele etti ve sonunda 4 kez üst üste o kupayı kaldırdı. Çünkü Galatasaray'ın en büyük gücü yalnızca sahaya çıkan 11 futbolcu değildir. Galatasaray'ın en büyük gücü kendisine inanan milyonlardır. Bu takım en büyük başarılarını camiasıyla tek yürek olduğunda kazandı. Bu akşam ilk düdük çaldığında yeni bir hikaye başlayacak. Ama biz ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. 5. kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye'de daha önce ulaşılmamış bu başarıya ulaşmak istiyoruz. Çocuklarımızın yıllar sonra anlatacağı, ben o 5. şampiyonluğu yaşadım diyeceği bir sezon istiyoruz. Bugün yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla Galatasaray'ın yanında olmanın günüdür. Sizlerin bazı adımları daha erken görmek istediğinizi de biliyorum. Biraz daha sabır. Hepimizi heyecanlandıracak gelişmeler için artık çok fazla beklemeyeceğiz. Galatasaray'ın hedefleri ne kadar büyükse bizim sorumluluğumuz da o kadar büyüktür. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bugünden itibaren hepimizin başka bir görevi daha var. Tribünde, sokakta, evde, dünyanın neresinde olursak olalım bu takıma yeniden o duyguyu hissettirebilmek. Biz buradayız, biz inanıyoruz ve daha işimiz bitmedi. 4 şampiyonluk bize 5.sini garanti etmiyor ama bize bir şeyi hatırlatıyor. Şampiyon olmak Galatasaray'ın kimliğinde özünde var. Bu kez yalnızca bir kupa için değil, tarihe geçmek için yola çıkıyoruz. Birlikte yazdığımız bu hikayenin en güzel cümlesi henüz yazılmadı. Şimdi sıra 5.de. Aynı umutla, aynı inançla hedef 2027 şeklinde uzun bir metin. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'ten gelen sezon öncesi bir mesaj. Dediğim gibi hedef 2027 başlığıyla Dursun Başkan taraftarına bu şekilde bir mesaj vermiş.
1: Sevgili Ömer, 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takımın başkanı, tarihe geçmiş bir başkan, geçmeye devam edecek. 2 yıllık süresini eğer tamamlarsa kulübün kurucusu Ali Samiyen Bey'den sonraki en uzun süre başkanlık yapan kişi olacak. Çok uzun bir açıklama olmuş. Dikkatimi çekenler en önemli sezonlarımızdan bir tanesi. Sayın Başkan'ın 2016-2017'deki o başarısız dönemde de en önemli sezonlarımızdandı. Geçen sezonda Galatasaray'da görevde olduğu her dönem başkan için önemlidir. Çünkü şampiyonluk vardır. Artık çok fazla vaktimiz yoktu. Evet, orada katılıyorum.
0: Daha fazla beklemeyeceğiz.
1: Beklemeyeceğiz. Yani daha fazla beklemeyeceğiz.
0: Yolda diyor Dursun Özbek.
1: Hayırlı olsun, güzel sözler var ama Dursun Başkan'ın şu andaki söylediklerinin içinde bir tane şey görüyorum. 4 senelik şampiyonluk döneminde hiçbir dönem rakipleriniz bu kadar güçlü olmadı. Beşiktaş güçlü olmaya devam ediyor. Fenerbahçe belki hala transfer yapacak. Trabzonspor tarihin en önemli kadrosunu kurmuş vaziyette. Bu şampiyonluk yarışı çok çetin geçecek. Yani hakikaten çetin geçecek. Son haftaya kadar 4 biz diyoruz. Belki bunun için Başakşehir de gelecek bu yarışın içine. Başakşehir de sessiz ve derinden geliyor arkadan. Yani diğerlerine de saygısı yapın. Göztepe, Samsun. Onlar da bu yarışın içinde olmayacak ama hep bir şekilde o mücadelenin içinde olacak. Uzun bir açıklama olmuş. Taraftarlar şimdi bu açıklamaların altına baktığımız zaman birçoğunun tepki göstereceğine ben şimdiden garanti verebilirim yani. Çünkü insanların, taraftarların, Galatasaray'ı sevenlerin bu transfersizlikte çok ciddi tepkileri vardı. Ben bugün maç var. Maçı konuşacağımız zaman da herhangi çok fazla eleştiri olmayacaktır yani kendimce. Ama şunu söyleyeyim, uzun bir açıklama. Evet, 5. şampiyonluk çocukların hatırlatacağı, işte büyüdüğü zaman bu şampiyonluk 4 şampiyonlukta da hatırlar. Ben mesela çok şanslıyım, Ahmet hocam çok şanslı. 96-2000'de yarısında gazeteciydim. Bugün baktığın zaman bu 4'te de tamamında gazeteciydim. 4'te şampiyonluk kaç kere kime nasip olur, hangi takıma nasip olur? 5.sü de gelirse tabii ki bambaşka bir şey olur yani. Galatasaray camiası taraftarı adına. Keşke daha kısa, daha öz bir açıklama olsaydı ama başkan da herhalde dolu olmasından dolayı, günlerdir gelen tepkilerden dolayı da olabilir bu açıklama.
2: Şimdi tamamıyla Galatasaray'a döndük bu açıklama sonrası. Galatasaray bölümünde belki detaylandırırız bunu. Ama bir defa bu açıklama bu maçta taraftarın belirli tepkileri vermemesi için taraftara şimdiden verilen bir mesaj. Tabii bu ne kadar inandırıcı bu konuda taraftarın davranışlarında biz bunu göreceğiz. Ama sevgili Savaş'ın usta bir gazeteci olarak tavsiyesine ben de katılıyorum. Bu tür mesajlar ne kadar kısa, ne kadar öz ve vurucu olursa o kadar iyi olur. Galatasaray'da en çok ses getiren mesajlara bakalım. Konsantrasyon, tek kelime. O yüzden Galatasaray'ın taraftara da böyle mesajları vermek lazımdı. Evet, şimdi detayına girdiğimiz zaman söylenecek çok şey var. Galatasaray taraftarı tabii ki artık çok beklemeyecek. Niye? Transferin bitmesine zaten 2,5 hafta kaldı. Yani önümüzdeki hafta başı geldiğinde 2 hafta kalmış olacak. Bu 2 haftada o transferlerin zaten yapılmış olması lazım. Evet, geçtiğimiz 4 yılda Galatasaray'ın şampiyonluğu ileride de neler yapabileceğinin en güzel örneği, kabul. Ama Savaş diyor ki rakiplerin hiç bu kadar güçlü değildi. Doğru mu? Doğru. Hatta Galatasaray'dan daha fazla kadro derinliğine sahip olan rakiplerin de var. Her ne kadar Galatasaray'ın 11 kadrosundaki kalite müthiş olsa bile. Ama şunu da gördük. Bu biraz da takımların oynadıkları Avrupa Kupası maçlarından kaynaklı. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de de form seviyesi olarak Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçlarının üzerinde bir seviyede olduklarını gördük. Niye? Onlar sezonu biraz önce açtılar. Bu da normal. Yani Galatasaray taraftarını başkan hepimizden iyi tanıyor. Bu taraftarın tepkisi, ya niye transfer yapmadın tepkisinden çok, bu taraftara daha sezon bitmeden yeni sezonda bizim 500 milyonluk bir bütçemiz var dendi. Taraftar şunu şöyle algıladı. Biz sanki transfere 500 milyon harcayacağız. Hayır. Bütçe bile o kadar olsa, o zaman senin o bütçenin bir kısmıyla şu ana kadar yaptığın, yapman gereken transferlerin bir kısmını yapman lazımdı. Bakın, amacım eleştirmek değil, doğruları tespit etmek. Herkes hata yapabilir. Galatasaray yönetimi de, Galatasaray teknik heyeti de, futbolcusu da. Onlar istemelerine rağmen transfer gecikmiş olabilir. Sen devamlı Galatasaray'a haftaya biri gelecek, şu numaraya şu kalitede oyuncu gelecek, hatta isim vererek bunları söylüyorsan ve bunların şu an için hiçbirinin gelmeyeceğini taraftar görüyorsa, sana olan güvenini, inancını kaybediyor.
0: Burada bir virgül koyalım hocam. Devam edeceğiz. Araya gidiyoruz. Saat başına karşınızda olacağız.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Smokin bizim işimiz.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam. Smokin bizim işimiz.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Galatasaray Futbol Takımı 1935 yılında Macaristan ve Romanya'da 5 maçlık bir turnuvaya çıktı. 15 Ağustos 1935 Galatasaray Futbol Takımı takviyeli olarak çıktı. 5 maçlık Macaristan ve Romanya turnesinde istediği başarıları elde edemedi. Şu an içinde bulunduğumuz dönemin en popüler ligleri arasında yer alan La Liga'da 7. sezon yaşandı. İspanya'da o dönemin şampiyonu 34 puanla ligi ilk sırada tamamlayan Betis Balompié oldu. Sezonu 33 puanla tamamlayan Real Madrid ise Olimpiye'nin ardından ikinci sırada kaldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Reklam.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray sezonu Çorum Futbol Kulübü ile açacak ki Süper Ligi'nin aynı zamanda açılış maçı olacak. Biz bir kez daha Rams Park'a dönelim. İbrahim Uslu'ya bir kez daha merhaba diyelim. İbrahim, tekrar hoş geldin. Yavaş yavaş taraftarları görmeye başladın mı? Onu sorayım. Hem akşam olacak atmosfer hakkında hem de maçla ilgili detaylar içinde sözü sana bırakmış olalım.
2: Teşekkürler Ömer Saraç. 88 günlük hasret bugün son buluyor. Şampiyon, son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekibi Çorum

0: Futbol Kulübü'nü saatler 21.30'u gösterdiğinde Ramspark Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Atmosferi sordun. Maçın başlamasına hala uzun saatler var ama buradaki sosyal alanlarda artık formalı taraftarları gördüğümüzü sizlerle paylaşalım. Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Galatasaray'da Icardi ve Nolan dışında majör bir ayrılık gerçekleşmedi. Ama beklenen transferlerin henüz gelmemiş olması camiada olumsuz bir hava oluşturduğu da bir gerçek tabii ki. Tabii transfer çalışmaları devam ediyor. Sol açık 10 numara. Forvet ve sol stoper bölgeleri öncelik konumunda bekliyor. Az önce resmi siteden Dursun Özbey'in de bir paylaşımı oldu. Sezonun ilk karşılaşmasında desteğe ihtiyaç duyduklarını ve Galatasaray'ın yine kazanarak tarihte ilk kez 5 sene üst üste şampiyonluğu elde edeceğine vurgu yaparak taraftarlarından destek istedi. Beklenen transferlerin gerçekleşeceğini, taraftardan sabır istediğini resmi siteden deklare ettiğini de tekrar hatırlatalım. Transfer dönemiyle ilgili birkaç detay verelim. Tabii sol açık bölgesinde Martinelli en çok konuşulan isim. Kulübü Arsenal'e 45 milyon euroyu bulan bir teklif yapıldı. Martinelli ile henüz bir anlaşma söz konusu değil. Bu transfer Galatasaray'ın önceliği ama kolay gözükmüyor. Forvet konusunda birçok yeni isim gündeme geliyor, çıkıyor. Forvet arkasında 10 numara bölgesinde özellikle Batokov çok istenen bir isim. Oyuncuyla anlaşıldı. Fakat Rus kulübü bu ayrılığa çok sıcak bakmıyor. Çok skorer bir futbolcu kaybetmek istemiyor Rus takımı. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Ve yine Porto'dan genç yıldız Moro'yla da temasların devam ettiğini belirtelim. Ve tekrar maça dönelim. Galatasaray hafta boyunca bu maçın hazırlıklarına tesislerinde devam etti. Teknik direktör Okan Buruk dün adeta takıma bir motivasyon yüklemesi yaptı. Hedefin 5. şampiyonluk olduğunu vurgulayan Okan Hoca sahaya odaklanın, kazanarak camiaya pozitif bir hava yayalım demeçleriyle takımını bu maça hazırladı. Takım 19.30 gibi tesislerden çıkarak Ramspark Stadyumu'na doğru hareket edecek ve artık maç saati Ramspark Stadyumu'nda beklenmeye başlanacak. Rakibi Çorum Futbol Kulübü'ne de bir parantez açalım. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösteriyor Arca Çorum Futbol Kulübü. Tabii başlarında da özellikle Galatasaraylıların yakından tanıdığı bir isim Uğur Uçar bulunuyor. Geçen sene Trendyol 1. Lig'in en popüler hocalarından bir tanesiydi. İlk devreyi Pendik'te playoff hattında bitirmişti. İkinci devrede Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Ve Çorum Futbol Kulübü'nde takımı Süper Lig'e taşıyarak adını tarihe yazdırdı. Süper Lig'deki ilk karşılaşmasında da içinde büyüdüğü, altyapısında yetiştiği Galatasaray'a Ramspark Stadyumu'nda konuk olacak Uğur Uçar. Onun adına da duygusal bir karşılaşma olduğunu belirtelim. Bu bilgiler ışığında beklediğimiz muhtemel 11'leri sizlerle paylaşalım. Galatasaray kalede Uğurcan'la başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Şalay'ı, sol tarafında İsmail Jakobs. Stoper ikilisi Abdülkerim Bardakçı, yanında Mario Lemina. Tabii Davinson Sanchez'in milli takım izni sebebiyle takıma geç katıldığını belirtelim. Sakatlığı yok, maçın geniş kadrosunda olacak ama ilk 11'de beklemiyoruz. Orta saha kurgusunda Torreira Sara, forvet arkasında Yunus Akgün, sağ açıkta Galatasaray'ın Alman yıldızı Sané, sol açıkta Galatasaray'ın Türk yıldızı Barış Alper Yılmaz ve en üst noktada yine Nijeryalı yıldız Victor Osimhen Galatasaray'ın gol umudu olacak. Arca Çorum Futbol Kulübü'nün beklenen 11'i de şu şekilde: kalede Felipe'yi bekliyoruz. 4-1-4-1 formatıyla sahaya bekliyoruz Arca Çorum Futbol Kulübü'nü. Kalede Felipe, dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Gökhan, sol tarafında Borza, stoper ikilisi Penetra Smolcic, orta sahada Ramadeni, Freddy, Marcus üçlüsü solda Aleksandros, sağda Serdar ve en uç noktada Ramirez İç Anadolu temsilcisi adına gol arayacak. Hava durumu ile ilgili de birkaç detay verelim. Bugün İstanbul'un genelinde rüzgarlı bir hava hakim. Şu anda Ramspark civarında da 25 derecelik bir sıcaklık ve şiddetli bir rüzgarın futbol severleri karşıladığını, maç saatinde de 23 derecelik bir sıcaklık ve yine rüzgarın devam etmesini öngörüyoruz. Maça gelecek olan futbol severlere de bu duyuruyu yapmış olalım. Yoğunlukla ilgili birkaç detay paylaşalım. Normalde bu saatlerde Galatasaray'da biletler tükenmiş olurdu ama biletlerin daha ağır seyrettiğini ve maç başlarken de yer yer boşlukların olması bizler adına sürpriz olmayacak. Ama Galatasaray'da zaten 44 bin kişilik bir kombine sayısı var. Sadece kombine sahipleri maça gelse bile yine atmosferin fazlasıyla güzel olacağını belirtelim. Bugünkü karşılaşmada Galatasaray'ın alacağı 3 puan camiaya da pozitif bir hava serpiştirecek. Olası bir negatiflikte de Galatasaray'da özellikle yönetimi transfer stresi fazlasıyla yoracağı benziyor. Biz yine Ramspark Stadyumu'nda gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Bağlanmaya da devam edeceğiz Ömer.
1: İbrahim Uslu, teşekkürler. Aktardığım bilgiler için Galatasaray Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'in açılış maçı olacak. Ahmet Hocam, ilk saat dilimini sizinle bitirmiştik. İsterseniz açıklamadan da devam edebilirsiniz. Ekleyeceğiniz nokta varsa ya da maçla ilgili sohbete başlayalım.
2: Galatasaray'da Dursun Özbey'in ne amaçla bunu yaptığını söylemiştik. Evet, başkanın açıklama yapması normal mi? Bence normal. Niye? Galatasaray taraftarının da belirli alışkanlıkları var. O da şu: Galatasaraylık demek hep biz fikri hür, vicdanı hürle başlarız. Düşündüğünü açıkça söyleyen, özellikle kulüp içi eleştiri konusunda son derece yeri geldiğinde de sertliğe kadar gidebilecek bir tavırla yöneticilerini, teknik heyetini, futbolcularını eleştirse bile bunun altında hiçbir zaman bir art niyet aramamak lazım. Çünkü bütün camia, başta taraftar, ihtiyaç olduğunda kenetlenmeyi her zaman bilmiştir. Yani ben Galatasaray taraftarının da bugün en azından maç başladıktan sonra, maç bitene kadar bu kenetlenmeden örnekler vereceğini düşünüyorum. Ve olur da maç daha erken bir saatte koparsa veya gidişat çok olumlu olmazsa o tepkileri oyun içinde belki de o an duygularına yenik düşüp tepki verecek bir taraftar gözlemliyor olabiliriz. Evet, Galatasaray'ın şu an bence çok iyi bir 11'i var. Hatta belki de Türkiye'de tartışılabileceğimiz, benim en iyi 11 diyebileceğim kalitede bir 11'i var. Ama bunun kesinlikle kadro derinliği yaratma adına biraz desteklenmesi lazım. Galatasaray'da bu sözleri verdiği için, tutamadığı için bu eleştirilerden çok rahatsız olmasın bence. Burada en büyük rahatsızlığı da Okan Buruk çekiyor. Çünkü her teknik direktör sezona hazır girmek ister. Galatasaray'da maalesef sezona hazır giremiyor. Çünkü bu sene için bence bütün kulüplerin dikkat etmesi gereken şöyle nazik bir dönem var. 6. haftadan sonra milli maç arası var. Bu süre içinde hadi şu an playoff maçlarının hemen önümüzdeki haftadan itibaren oynanacağını kabul edelim. Ben bütün takımlarımızın da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un playoff'u geçmelerini bekliyorum. Hepsi rakiplerinden daha güçlü durumdalar. Sonra tamamıyla biz lige bakacağız. 4. haftadan sonra Şampiyonlar Ligi 1. hafta, 5. haftadan sonra da Avrupa Kupası, Avrupa Ligi 1. hafta maçları oynanacak. Yani orada bir tane Avrupa Kupası var. 6 tane Süper Lig maçından sonra lider olacak takım bizim ligimizde psikolojik üstünlüğü yakalayacak. Bakın, psikolojik üstünlüğü yakalamamış, ikinci durumda olabilecek bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş, bir Trabzon Galatasaray kadar etkilenmez. Ama Galatasaray lider değil de ikinciyse, üçüncüyse oradaki geri kalmadan dolayı çok etkilenecektir. Şu an en az transferi yapan Galatasaray, taraftarlarının en çok transfer rahatsızlığı içinde olan takım Galatasaray, verilen sözlerin diğerlerine göre biraz daha fazla tutulmadığı kulüp yine Galatasaray. O yüzden Galatasaray'ın bunun bilinciyle lige bence hazır başlaması lazımdı. İşte Galatasaray en azından çalışma olarak, fiziksel olarak son maçında, öyle Real maçında hazır olmadığını gösterdi. Ama şunu biliyorum, Galatasaray öyle bir takım ki bu kadro

0: öyle bir kadro ki bunları mental yönden çok iyi konsantrasyon, motivasyonla bile performanslarını %20 arttırabilirsin. Bu da Galatasaray'ın rakipleri seviyesine geldiği demektir. Burada Çorum'un ortaya koyacağı performans da önemli. Bu tür lige yeni çıkmış, ekonomik durumu çok iyi olan, bence kendi bütçelerine göre, bünyelerine göre çok iyi transferler yapmış bir rakip her zaman bir tehlikedir, deplasmanda bile olsa.
1: Evet, Galatasaray 4 yıllık şampiyonluk döneminde de birçok krizle boğuştu aslında. Bu krizlerden çıkmayı başardı. Bakalım kriz var gibi görünen bir ortam var mı yok mu, bakacağız tabii sezon içerisinde. Ama bundan da Galatasaray etkilenecek mi, yoksa olumlu bir şekilde ivmelenecek mi, buna bir bakmak lazım. Ama maça gelecek olursak Savaş abi, tabii bu şöyle biraz, şimdi transfer dönemi, taraftar transfer bekliyor, gelmeyince tepki gösteriyor, üzülüyor, işte açıklamalar oluyor, hazırlık maçında belki tepkiler oluyor ama Süper Lig'in başlaması bence biraz teknik heyeti ya da yönetimi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. İkinci rahatlama transfer dönemi bittikten sonra, ama şundan dolayı söylüyorum bunu, yani sonuçlar geldikçe, galibiyetler geldikçe, gelirse tabii, Galatasaray yönetimi içinde, teknik heyet içinde bir alan açılacaktır. Ama rakip de iyi takviyeler yapan Çorum Futbol Kulübü.
2: Şimdi hocam yine genel fotoğrafı %80'ini çekti. Kalan %20'liken de benim böyle aklımdan geçenleri ben söyleyeyim. Az önce dedin ya, kısa ve öz Galatasaray'ın en önemli şeylerinden bir tanesi, montalarından bir tanesi konsantrasyondur.
0: Evet.
2: Birçok Galatasaraylı arkadaşım, Galatasaray varsa umut vardır ifadesini çok kullanıyor. Ki burada haklı. Galatasaray varsa umut vardır. Galatasaray'ın olduğu yerde umutsuzluk çok fazla olmaz. Ama şimdi sezonun ilk maçında heyecan yok. Ahmet hocam, yani sezonun ilk maçları nedir? Büyük heyecan barındırır. İlk maç 88 günlük bir özlem. Oraya gelmek, o maça gitmek, bilet bulabilmek. Ama şimdiki fotoğrafa baktığımız zaman biletler satışa devam ediyor. Galatasaray taraftarı ya da bir futbol sever, ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın sezon başı ilk maçında uzun yıllar sonra ilk kez şunu söyleyebilirim. Yeni sezon eski aslan. Yeni sezon eski Galatasaray. Kadroya baktığımız zaman, ben bu maça geldiğim zaman bir tane yeni aslan göremiyorum. Beni heyecanlandıracak Galatasaray'ın 4 yılında birçok futbolcu gördüm ben. Her ne kadar olsun ben transferi geç kalmış olsa da, daha öncelere baktığımız zaman Mertensler, Zaha'lar, Aykim Ziyech'ler, gelen Singo'lar, Icardi'ler, hep böyle heyecan seni tribüne koşarak getirebilecek bir takım ortam vardı. Ama bu sezon Galatasaray'ın şu 2 aydır yaşanan sürecinde hep sıkıntılarla boğuştu. Şimdi gelinen noktadaki Galatasaray'ın 11'i uzun zamandır yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosuna baktığımız zaman, geçen seneki Gaziantep maçıydı galiba sezon açılışıyla, bugünkü baktığım zaman aynı kadroyu görüyoruz. Aynı oyuncuları görüyoruz. Hatta aynı oyuncuların içinde geçen sezon tartışılan geriye giden oyuncular var. Ben bugün sezonun ilk maçına bakıyorum, Lucas Torreira ayrılacak mı haberleri çıkıyor. İnanılır gibi de. Yani sezonun başı ilk maçı. Transfersizliği geçtim, onu konuşmayacağım ya. Transfer çünkü yani bu maçta son.
1: Osimhen'le ilgili hani.
2: Osimhen'le ilgili, Barış'la ilgili.
1: Arsenal.
2: Evet abi, ne oluyoruz ya? Sezonun ilk maçında Galatasaray transfer yapamamış. Aksine bir de yani karşılığında. Şimdi ayrılanlara bak, herkes bir Icardi diyor ama Galatasaray'ın geçen sezon bile kulübesi zayıfken Icardi ayrıldı. Aspirelli kiralıktı gitti. Neolank gitti. Ahmet Kutucu gitti. Bunların hepsi senin kulübende. Bir iti güç olmasa da bir kalabalık rotasyonda kullanabiliyordun. Sasha Boy devre arasında transfer edilmişti. Bir değil 5 tane giden oyuncum var. Gelen oyuncum bir tane ama varlığıyla yokluğu belli değil Leicester'in şu anda. Dolayısıyla burada Galatasaray taraftarının tepkisi doğru. Kafasında soru işaretlerinin olma. Sezon başı ilk maça heyecanla bilet bulmak isteyen, o atmosferi yaşamak isteyen İbrahim Usta ileriki yayınlarda yine bağlanacağız, göreceğiz. Yani orada bir heyecansızlık görüyorum. Yani sezonun açılışında o özlemi biraz geride görüyorum Galatasaray'da. Bunun da çeşitli etkenleri var. Galatasaray bugün sezonun ilk maçında galibiyetle oynayacaktır. Okan Hoca ile ilgili gidecek mi, kalacak mı? Yardımcılarla ilgili sözleşmeler yenilenmedi. Acaba istifa mı edecek? Ya arkadaşlar, niye bu kadar kötümseriz? Bakıyorum son 2 gündür yardımcı hocaları genelde Galatasaray'da hep son güne kadar bekletirler. Muhtemelen bugün lisansları da çıkmıştır. Çünkü lisansları çıkmadan maça çıkamazlar. Sanki böyle orada da bir umutsuzluk varmış. Yani Galatasaray bu değil. Galatasaray'ın olduğu yerde hakikaten umut vardır. Bugün Galatasaray mutlaka maça galibiyet için çıkacaktır. Form düşüklü olan oyuncular var. Villarreal maçını verdi. Villarreal maçından önce de ben son yıllarda Galatasaray'ın Ümraniye maçında bir tane hazırlık maçı kazanamadı. Kötü bir performans var mıydı? Evet, Galatasaray ligi hazır değil dedik. İçeride dışarıda Avusturya'da gitti geldi, maçlar oynandı. Bugün Galatasaray taraftarıyla

0: tepkileri bir kenara bırakıp bundan sonra bir sosyal medyada ya da tepki koyacaksa bundan sonraki süreçte Galatasaray maçı çıktığı zaman mevcut kadrosuyla bu kadro Çorum Spor'u izlemedim. Yener diyemiyorum. Normal şartlarda Galatasaray Çorum'u yenmesi lazım. Bunu da başaracak gücü de var. Ama Galatasaray'da eksik olan bir tek bir moralsizlik var. Bir eksik bir, hani o konsantrasyon diyoruz hocam. Konsantre görmüyorum kimseyi. Yoksa başkan o kadar uzun bir açıklama yapmaz. Bu olduğu için bu kadar uzun bir açıklama var. Takım eksik. Osimhen maçın başı. Oldu da sakatlandı ki Allah hiç futbolcu sakatlık vermez. Yerine kim oynayacak? Diğer taraftan bakıyorsun şimdi Lemina. Abdülkerim başlıyor maça. Sanchez benim çok beğendiğim, hepimizin futbolcu olarak çok sevendiği, beğendiği bir oyuncu. Dünya Kupası'ndan döndü. Hala hazır değil ya da tam eksiği var. Neyi var bilmiyoruz ya. 39 yaşındaki Messi Dünya Kupası'ndan döndü, bir hafta sonra maçı çıktı. Bundan dolayı insanlarda bir tedirginlik var. Transferleri, çalışmaları geçip kalmışlar. Bunları bir kenara bırakıyorum. Ama Galatasaray varsa umutsuzluk yoktur şeyine katılıyorum. Galatasaray varsa umut vardır. Orada bile insanlarda bir şey var. Bölünmüşlük var. Galatasaray varsa umut vardır diyenler var. Umutsuzluğa kapılanlar da var. Ama bugün tekrar söylüyorum. Biz de buradan çıktığımız zaman maça gideceğiz. Galatasaray taraftarı 44 bin kombine dedi İbrahim. Her ne kadar 44 bin kombinenin maça gelecekler var, tatilde olanlar var, ne kadar. Stattaki ambiyansı çok merak ediyorum. Futbolu da merak ediyorum, stattaki ambiyansı da. Son 5-6 seneye baktığı zaman en çok taraftar sayısı Galatasaray'da. Bugün de Galatasaray için takımın kazanması adına Galatasaray taraftarının çok ciddi bir desteğe ihtiyacı var. Sayın Başkan'ın yaptığı uzunca açıklamanın içinde taraftarlar da bugün transferleri falan bir kenara bırakıp, transfersizliği bir kenara bırakıp takımına destek olurlarsa Galatasaray'ın kazanması için buna da ihtiyacı var. Okan Hoca da, futbolcular da bugün yine her zaman olduğu gibi tribünlerde tek yürek olup takımını destekleyeceklerse Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol olacaklarını düşünüyorum ben.
1: Ya bir yenilenme görmediği için taraftar belki hani o işin coşku kısmı başlangıçta eksik gibi görünebilir ama hep dediğim gibi yani ilk düdük çalsın, maç başlasın, ondan sonra işler bence normale dönecektir diye tahmin ediyorum. Hocam ne dersin çıkan tüm bu haberlerle ilgili, yani Savaş abinin dediği gibi işte bir ayrılık haberleri, transfer haberleri, tamam bunlar olur ama sanki bütün haberler böyle hani Galatasaray'da normalinden, yani sanmasın ki futbol severler hiçbir kulüpte, sadece Galatasaray'da, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe değil, yani dünyanın da önemli kulüplerinde çok büyük krizler her zaman için çıkıyor ama sanki böyle şey gibi bir yansıtılmaya teşne bir ortam var. Yani kriz var ama olduğundan, görüldüğünden, bizlerin yorumladığından çok daha büyük gibi. Katılıyor musun buna?
2: Şimdi krizden önce var olduğuna katılmalı mıyım? Onu düşünmek lazım. Çünkü transferler biraz geciktiyse bence bu kriz olarak görülmemesi lazım. Yok, Galatasaray'da bizim bilmediğimiz başka sorunlar varsa hem takımın içinde bu bir kriz olabilir. Teknik heyet takım ilişkisi olabilir veya ekonomik olabilir ki Galatasaray'da en çok konuşulan konu da ekonomik yönden bir krizin varlığı. Onun var olup olmadığını bizim buradan biliyor olmamız mümkün değil. Nitekim başkanın yaptığı açıklamalarda da şu ana kadar transferlerin yapılamaması kesinlikle olayın ekonomik yönüyle ilgili değil. Şimdi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre, doğru veya değil bilmiyorum, Galatasaray'da ama sosyal medya, ama ulusal basın, ama kulüp içi dedikodular diyelim ona, 92 tane futbolcunun adı geçmiş transfer yapılacak diye. Şimdi bu kadar çok ismin adı geçiyorsa, ki bugün bıraktık menajerleri, özellikle İtalya başta olmak üzere, biraz sosyal medyada kendine like almak isteyenlerin hepsi Türkiye ile ilgili bir transfer haberi atıyor kafasından. Bu bile bizim takımlarımıza olumsuz yansıyor. Bakın, bütün kulüplerin ortak bir açıklaması var. Yapı veya algı. Benim aleyhime algı yaratılıyor, rakibin lehine algı yaratılıyor. Ya siz bu cümleyi kuruyorsanız, o zaman senin taraftarının, senin camianın da senin aleyhine yaratılabilecek o algılardan etkilenmemesi için tedbir alman lazım.
0: Burada bir iletişim hatası.
2: O tedbir şimdi mutlaka, o tedbir bir, işte sen hiçbir şey yapmazsan Savaş'ın dediği gibi iyi bir iletişim ekibin olur. Hiçbir şey yapmadan bunu öyle bir satarsın ki algıda yine avantajlı duruma geçer.

0: edersin. Veya başkası ne derse desin. Sen gidersin her tarafa cuk cuk transferlerini yaparsın. Millet ne konuşursa konuşsun, senin camian, senin taraftarın gülüp geçer. Bütün bunlar olmuyor ise bile Galatasaray'ın şu avantajı vardı. Bunu ben de söyledim. 4 senedir aynı yönetim, aynı teknik heyet, aşağı yukarı aynı takım. Ve bu takımın da her geçen gün daha iyi gitmiş bir oyunu. Peki bunu şu an Galatasaray maçlarında performans olarak sahaya yansıtabildiğim bu takım yansıtamadı. İşte bakın, bu da yoksa senin taraftarının o zaman kafası karışıyor. Geçen sezona başlarken Fenerbahçe taraftarı bu sene o sene diyebiliyor muydu? Beşiktaş bunu diyebiliyor muydu? Trabzon bunu diyebiliyor muydu? Bakın, Beşiktaş, Trabzon zaten hiç demiyordu. Trabzon 4 sene diyordu. Fenerbahçe bile buna hiçbir zaman inanmadı. Şu an senin dışındaki 3 büyük kulüp de bunu, ben bu sene şampiyon olabilirim düşüncesiyle lige giriyorsa, demek ki otomatikman yüzdeler %25 %25 dağıtılır. Sonra da sen yaptığın ekstra işlerle o %25'i biraz çoğaltırsın. Galatasaray bunu çoğaltamadı. O yüzden ben hep şunu dedim. Evet, bu sorunlar şu an var olan gerçekler. Ama Galatasaray taraftarı başta olmak üzere şunu hep bildiler. Tamam, biz bir dönem bu gerçeklerde biraz geri planda görünsek bile biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bunu 2 haftada lehimize çeviririz. Hodri meydan. Galatasaray bunu lehine çevirmek için bugün ilk adımı atmak zorunda. Yeni transfer yokken ben Leicester'den de bir şey beklemiyorum. Eğer Galatasaray takım bugün iyi bir performans ortaya koyarsa, iyi bir takımdaşlık ortaya koyarsa, bugün Galatasaray taraftarıyla bütünleşmiş bir şekilde bu maçı kazanırsa çok büyük bir adım atmış olur. O zaman herkes ya bunlar yine geri döndü diye bir irkilir. Galatasaray'ın bunu sağlaması lazım. Sadece maçı kazanması yetmiyor.
1: Galatasaray'ın, hocam doğru söylüyor, bu mevcut kadrosu normal şartlarda kazanmasını gerektiriyor. Ama yaşanan süreçte 98 futbolcu dedin hocam. 98 futbolcunun o süreçte
0: 92.
1: 92 futbolcu, fazlası da olabilir. 92 arada kaynayanlarla belki de yüzü bulabilir. Ama süreçle ilgili gerek yurt dışındaki menajerler, gerekse yurt içindeki menajerler, bu menajerlere çanak tutan sosyal medya yayıncıları, bazı meslektaşlarımız, bazı futbolcularla aşağı yukarı bir aya yakın görüşüldü, imza atılıyor derken yönetimin de bunları izlemesi ve zaman kazanması. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor.
2: Bir son dakikamız var. Fenerbahçe Fred'e veda etti değerli izleyenler. Emeklerin için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Fred diyor Fenerbahçe. Zaten ayrılması beklenen isimlerden bir tanesiydi. Muhtemelen de Brezilya'ya, Atletico Mineiro'ya transfer olacak Fred ve Fenerbahçe. Fred'le ilgili bir veda paylaşımı yaptı. Fred için de Fenerbahçe için de hayırlı olsun diyelim.
1: Kaç para kazanacak acaba Fenerbahçe, merak ediyorum. Bir ara çünkü 5 denildi, 15 denildi. Onun detaylarına sonra bakarız. Hocam şimdi yani insanların, taraftarın, camianın tepkisi şu biraz da. Az önce dedim ya, yeni sezon eski Galatasaray. Yeni yönetim ama eski yönetim. Yönetim de değişti biliyorsunuz. Yani başkan seçime evet. Gitti, yönetimini değiştirdi ama hep eski. Yenilen bir şey yok, yenilenen bir şey yok. Düşünce, transfer. Geçen sezon bir Sané transferi, lig bitti. Galatasaray tarihinin en erken bir yıldız transferini yaptı neredeyse. Lig biter bitmez 10 gün sonra sana imza yaptı, sana
2: gitti. Savaş abi, aslında taraftarın bence tek bir odak noktası var tepkide. O da şu. Şimdi 3 yıllık şampiyonluğunun üzerine senin dediğin gibi bir hafta içerisinde sezon bittikten sonra neredeyse sen Sané'yi getiriyorsan, şimdi taraftarın da tabii 4. şampiyonluktan sonra hayalleri, hedefleri farklı oluyor. Ama bugün geldiğimiz noktada, ligin başladığı gün 14 Ağustos'ta Galatasaray o da tartışılan bir transfere imza attıysa, yani tek bir transfer ve o da tartışılan bir transferse, taraftar şunun hayal kırıklığını yaşıyor. 4 yıllık bir şampiyonluğumuz var. 4 yıldır rakiplerimizden daha fazla gelirimiz var. Bu anlamda arayı açmamız lazımken biz rakiplere kadro anlamında biraz yakalanmış gibi görünüyoruz. Bu da bir yönetim başarısızlığı ya da yönetim sorunudur diyor Galatasaray taraftarı.
1: İşte burada bu konuda kimse taraftara kızmasın, niye sitem ediyor diye. Hakaret olmadı. Sözü yönetime kızabilir, sitem edebilir. 2 sene önce Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih olma yolunda ilerliyor derken daha sonra Bayern Münih benzetmeleri çok yapıldı. Çünkü 5. yıldızdan sonra. Ama gelinen noktada profesyonellikte, kurumsallıkta bu sürecin buraya gelmesine transfer

0: olmayabilir.
1: Ama iyi anlatılmadı. Sen az önce sözlerine başlarken bir önce gittin de 500 milyondan bahsettin. Arsenal'ın bu kadar varsa bizim de bu kadar var. Sayın Başkan sürekli olarak paramız var. O zaman olmayan ne? Dünya piyasasında 3-4 tane futbolcuyla baktığımız zaman özellikle bir ilk bir ay transferinde Can Uzun'la başladık. Fernando Lala devam edildi.
2: Yani ortası... Güzel bir şey söyledi, ekledi yönetmenim Hasan Çavdar, ben de ekleyeyim. Dört büyükler arasında da kar açıklayan en tek çok, takım Galatasaray.
1: En fazla hem de. Bak Galatasaray taraftarı şuna da sitem ediyor hocam. Forma ise forma, kombine ise kombine, loca ise loca. Sizin istediğiniz her şeyi biz yaptık. İş adamlarından dediniz ki sponsorluk, en çok geçen sene sponsor kalan takım. 1 milyon forma satışına ulaşırsak ekstradan 45-50 milyon, 30 milyon neyse o rakam ben girmeyeyim. Ekstra tedarikçi firmadan para gelecek denildi. Mali genel kurullarda açıklanan rakamlara baktığında ciddi bir kar açıklandı. Türkiye'nin en çok kazanan takımı, ama bu karşılığında da Galatasaray taraftarı diyor ki niye böyle istiyor. Burada senin de ifade ettiğin gibi bir şeyler eksik anlatılıyor. Ama hep günü kurtarma pahasına yapıldığı için bu tepki. Transferleri Galatasaray taraftarı şampiyon oldu. Ben Mayıs ayında lig bitti. Herkes dedi ki Dünya Kupası'na kadar kampa gelecek. Temmuz'un ortalarına kadar, sonuna kadar transfer beklemediğimi birkaç kere dile getirdim. Herkes yarın geliyor, öbürsün geliyor, Can Uzun geliyor, Fernando geliyor, o geliyor, bu geliyor derken. Ama sürekli olarak geliyor. İki transfer, üç transfer. Geçen hafta bakalım üç transfer. Önceki haftaya bakalım üç transfer. Galatasaray'da bir transfer var. Leicester transferi ve varlığıyla yokluğu belli değil. Kimseyi mutlu etmeyen bir transfer. Bence iletişim eksikliği var burada. Bu süreçte eğer bazı şeyler anlatılsaydı, Sayın Başkan hala 3 transfer yapacağız diyor en az. Okan Hoca da bunu bekliyor. Ama lig başlamış. Bugünkü maç, ben bugün çok transferi konuşmayacaktım ama dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Olacaktır. Kim ya da kimler alınacaktır? Bunu bekleyip göreceğiz. Ama kimse şunu söylemesin. Ya niye tepki gösteriyorsunuz? Niye kızıyorsunuz? Bence kızmakta da haklılar. Tepki göstermekte de haklılar. Süreç çünkü onları, taraftarları, camiadaki bu tepki gösterenleri, kızanları buraya bu sebebi getirenler yaşanan süreçtir hocam.
3: Katılıyorum. Tabii tepkiyi ben biraz daha yumuşatmak isterim. Ama onun yanı sıra şimdi ne eksik sordun sen? Ben de sana sorayım sevgili Savaş. Şimdi geçen seneki sırayla gidelim. İkinci Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'de transferi kim yapıyor?
1: Şu anda.
3: Evet.
1: Sayın Cihan Kamer yapıyor.
3: Cihan Kamer ve Oğuz Çetin.
1: Beraber.
3: Teknik direktör. Beşiktaş'ta kim? Trabzon'da kim yapıyor?
1: Trabzon'un scout ekibi başkan yapıyor. Başkan evet. Yapısı yapıyor. Beşiktaş'ta. Var.
2: Önder Özen. Önder Özen. Keskin,
3: Galatasaray'da?
1: Yok. Futbol aklı yok. Bak Mayıs ayından beri bunu söylüyorum. Galatasaray'ın futbol aklı kim dediğim zaman ben bulamıyorum.
3: Şimdi zaten bak ne eksik
2: var
3: derken.
2: Var ama adı açıklanmayan futbol aklı diyelim.
3: Hayır.
2: Net değil ya ondan dolayı.
1: Sevgili, adı açıklanmayan başkan Ömer, var.
3: Açıklamadığın her şey senin karşına dağ gibi bir engel olarak
2: tabii
3: çıkar.
2: Ki,
3: bakın
2: doğru.
3: Netlik önemli. Sen çıkar da Galatasaray yönetimi olarak veya Okan Buruk olarak sezon bittiği anda şu açıklamayı yapsalar. Sevgili taraftarlarımız, biz bu senede çok haklı bir şekilde 4. şampiyonluğumuzu kazandık. Hedefimiz önümüzdeki sezonda da 5. şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa'da bize yakışır bir başarı elde etmek. Biz hala kadromuzun bu başarıları elde edebilecek güçte olduğuna inanıyoruz. Ekonomik yönden durumumuz uygun olsa bile biz çok pahalı transferler yerine bu takımı geliştirecek. Bakın yenilecek değil, herkes yenilenmeden bahsediyor. Yenilik illa daha iyi olmak değildir. Gelişmek önemlidir. Bu takımı geliştirebilecek çok yetenekli, kadromuza uygun, performans olarak da bize bu sene katkı sağlayabilecek futbolcular transfer edeceğiz. Bunun için de acelemiz yok. Biz bu transferleri şu zamana kadar yapmayı planlıyoruz diye bir açıklama yapsan, bu konuda da sizden destek istiyoruz desen, herkes sana hocam başkanım buyur destek der ya. Ama sen Savaş'ın dediği gibi, sevgili Savaş'ın, benim kardeşim olduğu için
1: estağfurullah hocam, estağfurullah tabii ki hocam, ne demek biz
3: sen bu hafta 3 kişi gelecek diyorsan, haftaya şu 2 kişi gelecek diyorsan, bir taraftan ben Can Uzun transferi kesin bitecek diye düşündüm, böyle algıladım, böyle bilgiler geldi bana. Bakıyorsun şimdi neredeyse bütün mevkilere tamamıyla U23 statüsüne uygun futbolcular transfer etmeyi düşünüyorsan, diyorum ki durun ya, daha önce söylenen de şu an yapılmaya çalışılan aynı değil. Sonra da şu gerçeği bilelim. Bakın bir defans için bir organizasyon.

0: organizasyon lazım dedik. Sana 18-20 yaşındaki her futbolcudan organizasyonu bekleyemezsin. Sen 10 numara alıyorsun. Her 10 numaradan 18-20 yaşındaysa senin takımını yönetmesini Mertens gibi bekleyemezsin. Sen Osimhen'in yanına gencecik bir santrofor koyuyorsan Osimhen performansını ondan bekleyemezsin. Gençlere yönelmek çok güzel bir şey. Karşı değilim. Ama her eksiğini de gençlerle tamamlarsan senin bu sene yarışmacılıkta o katkıyı alamadığın anda zorlanacağın anlamına
1: hocam,
0: gelir ki.
1: Hocam size bir ek yapmak istiyorum. Ben de Ugo Çuku transferinden önce şunu söyledim. Bilmiyorum ne kadar derdimi anlatabildim ama dedim ki her transferde U23 kontenjanını konuşmak ya da bu şekilde değerlendirmek bence doğru değil dedim. Eğer Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetin transferle ilgili düşüncesi buysa, yani kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Ugo Çukwu'dan diyelim işte 1-2 yaş büyük, U23'e uymayan 24 yaşında bir oyuncu varsa ve bunun aslında daha faydalı olacağı düşünülüyorsa ama yine de uyuyor diye Ugo Çukwu alınıyorsa, hani kısaca örnek üzerinden anlatayım daha rahat anlaşılır, bu doğru değil dedim. Yani her şeye kontenjana biz uygun transfer yapalım diye bakmak doğru değil. Takıma yönelik transfer yapmak tamam, yani yabancı sınırım var ama eğer ona yönelik yapabiliyorsan bu çok daha doğru yani.
0: Peki ikinize birden bir soru. Galatasaray'ın bu kapsamda transfer ettiği Niyaga var geçen sene.
1: Evet.
0: Trabzon'la da bu konuda ciddi polemikler oluştu. Niyaga'yı da Galatasaray çok yetenekli aldı, geliştireceğim dedi. Niyaga geçen sene geldiği günden bugüne kadar ne kadar mesafe kat etti?
2: Geriye, şimdi orada hocam ileri mi gitti geri mi gitti bilmiyoruz ama futbolcuyu ben bir ilk Alanya maçında izledim. Kupa maçında yayıncı kuruluştuk biz Alanya'da. Hatta biz saha içinde de röportajlar yaparken maç öncesi futbolcudan beklentim yüksek oldu. O maçta çok da güzel performans sergilemişti.
1: Bence bunu değerlendirecek bir verimiz elimiz yok. Çünkü Niyaga bu anlamda bir şans
2: onu bulmadı. Onu söylüyorum. Ömer, bak o maçtan sonra biz Niyaga'yı göremedik. Son şampiyon olmuş takımdan sonra bile Okan Hoca oynatmadı. Bugün gelinen noktada şu anda Niyaga'yı neye göre değerlendireceğiz bilmiyorum. Hatta kiralanabilir isimleri bile geçiyor. Yani Niyaga'yı 5,5-6 milyon lira alıyorsunuz. Ama ve
1: kiralanabilir
2: Trabzonspor...
1: görünen şu anda Niyaga yeni transfer ve hani bonservis alınırsa da bayağı pahalı olacak bir transfere göre de Ugo Çukwu'ya göre de daha fazla umut veren bir profilde şu anda.
0: Hazırlık maçları öyle. Şimdi bakın, siz böyle bir futbolcuyu alıyorsanız o futbolcu hiç süre almıyorsa bu futbolcu gelişemez. Gelişse bile yeteneğini daha pahalıya satabilmeniz için vitrine koyamaz. Yani sen 4 tane genci aldın. Bu 4 tane genci hiç oynatmıyorsan onların hem gelişimi mümkün değil hem de onların daha fazla fiyata satılması mümkün değil. O yüzden bizim bazı gerçekleri burada açık açık konuşuyor olmamız lazım. Türkiye'de maalesef genç futbolcu gelişimi konusunda son dönemde Trabzon'un yaptığı dışında hiçbir kulübümüz hedeflenen başarıları elde etmemiştir. Kaldı ki ya her şey bir tarafa. Şimdi acaba bizim ülkemizde bu gençler yok mu? Bak samimi söylüyorum, isim vermeyeceğim. Ben bu hafta özellikle acaba TFF 1'deki takımlarımız nasıl kadrolarla çıkacak, nasıl oynayacaklar diye özellikle izledim. Oradaki 10 maçın 8 tanesini izledim. Hem de analiz eder gibi izledim. Notlar alarak izledim. 3 tane genç oyuncu tespit ettim. Şu an aldığım not da şu: Süper Lig'de bir takımın başında olsam gözü kapalı o 3 tane futbolcuyu hemen takımımda oynatabileceğim diye alabilirim. Ya bizim ülkemizde de var bunlar. Bakın ilk bir haftada ben 3 tane futbolcu kendim bunu not aldım ya. Evraklarımı getireyim size. Şimdi illa dışarıdan ben bir futbolcuyu U23'e uygun diye alayım. Ona işte birkaç milyon kiralık parası vereyim. Sonra da 20 maç oynarsa onu 20, 25, 28, 30 milyona transfer etme zorunluluğu bir opsiyonla almak her zaman doğru mudur? Bunu da ayrı değerlendirmek.
2: Ben öyle alanda çok görmedim. 23-25 maçta kesiyorlar sonra. O maç sayısına 2-3 maç kala kesiyorlar sonra. Lig bitmesine yakın.
1: Şimdi Savaş abi bak. Hoca bence çok güzel bir konu açtı. Şöyle, ya benim bu konuda Okan Hoca'ya bir eleştirim var. Zaten hani genç oyuncu oynatma konusunda. Bu arada genç oyuncu oynatmak zorunda değil teknik adamlar. Yani böyle düşünmeyelim. Yani illa yani oynatmak için oynatmak durumunda değil. Ama şimdi Berat Duş Galatasaray'da hocam 4 maçta toplam resmi maçlarda 13 dakika süresi var Berat'ın. Bu sezonda Berat Duş hazırlık kampındaydı. Galatasaray'ın hem Ren hem Villarreal maçlarında süre aldı. Hocam Ren maçında oyuncu 90+1'de oyuna girdi. 90+1'de. Şimdi hazırlık maçında 90+1'de oyuna giriyorsun, zaten ne gösterebilirsin, ne performans verebilirsin. Diğer maçta hocam 84. dakikada oyuna girdi. Şimdi 4 maçta 13 dakika oynayan Berat Duş'u eğer Galatasaray kadrosunda düşünüyorsa sonraki dönemler için, hadi 90+1'lik performansına bir şey demiyorum, neden girdiğini anlamadım bu arada, ama 84. dakikada oyuna girdiğinde de bu oyuncudan 7 dakikada 6 dakikada ne görebilirsin? Ne bekleyebilirsin? Eğer kadronda düşünmüyorsan da, ki 84 ya da 90+1'de oyuna dahil olan bir genç oyuncuyu biz muhtemelen görmeyeceğiz ilk kadrosunda. O zaman bu oyuncuyla ilgili daha iyi bir planlama yapılamaz mıydı? Yani sadece hazırlık maçlarında genç oyuncu oynatmak için mi oynatıyor Galatasaray?
2: Saydı söylediği isim de Galatasaray'daki şu anda mevkisel anlamda Barış Altanedif'in tek alternatif olan oyuncu yani o mevkide. Başka oyuncu yok çünkü sol kanatta. Berat Duş'un da o mevkisinde.
1: Ve Barış'ın TFF 1. Lig'de gayet süre almış. 5 gol 2 asist yapmış bir isim.
2: Bu konuda 4 senedir hep ben söylemlerimi dile getiriyorum. 4 senede Okan Hoca'nın şampiyonluğunda altyapıdan ya da dışarıdan aldığın genç bir oyuncuyu parlatmak çıkarmak yok. Baktığın zaman Yusuf Demir'e çok ciddi bir para ödendi. Olmadı. Gökdeniz alındı. Eyüp Aydın alındı. Daha ismi aklıma geldi. Bir Arda geçen sezon biraz inişli çıkışlı oldu Ünyay. O da mecburiyetten stoperler sakat olduğu zaman. Yani şimdi Okan Hoca'nın bu konuda Can Uzun dedi hocam. Can Uzun 2 ay görüşüldü, hala gündemde. Can Uzun da genç bir oyuncu, 20 yaşında bir oyuncu. Tabii Can Uzun'u diğer oyuncularla kıyaslamayız. Okan Hoca onu aldığı zaman oyun planını ona göre yapması lazım. Asıl aslında konuşulması gereken, bunu biliyoruz. Şu anda Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trossard, Grimwood geldiğinden beri henüz daha hazır değiller. Bakın neredeyse bir ay olacak. Galatasaray'ın şu anda transfer edeceği oyuncu direkt gelip 11'de oynatabileceği kaç tane oyuncu transfer edebilir? Ya da 3 tane yapacaksa bu transferin, hazır oyuncuyu bulmak kolay bir şey değil. Bunun uyum sorunu vesaire. Ya da bir şey daha var hocam. Ya Galatasaray bekledi ya bu kadar. Aldığı isimleri Haziran ayında 50'ye alacaktı, şimdi 30'a mı alacak?
1: Hayır, öyle olmayacak.
2: Olmayacak. Peki niye bekledi? Ben bu şunu söylüyorum. Ya Galatasaray bu saatten sonra bir transfer yapacaksa.
1: İkisinin ince bir çizgisi var. Bak bekleyebilirsin fiyat düşsün diye. Ama tabii ki dışarıdaki kulüpler de senin bu anlamda eleştirildiğini taraftarların tarafından
2: görüyor.
1: Için sana fiyat yükseldi. Evet. Aslında hani bir kazancın olmuyor.
2: Beklersin. Bir bak, var. Beklemek şudur. İskeletin yanına 2 tane 3 tane alırsın hocam. Teknik ette bir sürü futbolcu transfer ettiniz. Yani yıllarca Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, evet. Anadolu takımlarında. Önden bir takım yaparsın. Fırsat transfer diyorlar ya. Fırsatı beklersin. Dünya Kupası dediniz. Dünya Kupası bitti. Dünya Kupası oyuncusu bazı görüştüğünüz oyuncular var dedi. Ya ne gelen var ne giden var. Giden de yok. Şimdi bakıyorsun, gelen olsa belki Barış'ı da istenen rakama, ciddi bir rakama satacaksın. Osimhen'in 65'ti, bir anda 130'a çıktılar diyordu. 65'e teklif var Galatasaray dediler. 130'a çıktı, bir anda %100 zamlandı oyuncu. Şimdi ben Galatasaray'ın aldığı oyuncuya Can Uzun olabilir, bir başka isim olabilir. Yapacağı transferin 2 ay önceki rakamla bugünkü rakamda aynı rakamda alacaksa ya da daha yukarı bir rakama satın alacaksa bu oyuncuları, o zaman niye bekle diyeceğim ben yani. Yeni bir isim bulmaksa, yani buradaki transfer politikasını anlamış değilim. Bunun da bir tek sebebi var. İsim yok ama çok başlık var Ahmet Hocam. Bak, Önder Özen gibi, Sayın Ertuğrul Dağan gibi, Cihan Kamer gibi, Oğuz Çetin gibi, Galatasaray'da bir Abdullah Kavukçu var, bir başkan var. Arada başkanın kardeşi Mehmet Özben ismi geçiyor. Görevden ayrılan Cenk Ergün'ün arada zaman ismi geçiyor. Bundan önceki dönemlerde futbola bakan 7-8 kişi vardı. Hatırlayalım, Sportif AŞ Başkan Vekili, Sportif AŞ Başkan Vekili bir antrenmana bakıyordum. 4-5 tane futbol aklı vardı. Şu andaki Galatasaray'daki sıkıntı bu. Bir profesyonel çıkıp transferlerdeki süreci iyi anlatması gerekiyor.
0: Sevgili Savaş, şimdi futbol aklı konusunda ben biraz daha farklı düşünüyorum. O da şu. Futbol aklı demek, futbolu çok iyi bilen, takım planlamasını, oradaki oyunu, antrenmanları çok iyi bilen bir akıl demektir. Bu senin teknik direktöründe vardır. Senin öyle bir teknik direktörün varken ayrıca bir futbol aklı aramana gerek
2: kimle
0: yok.
2: Kimle paylaşacaksın transfer planlamasını, transfer çalışmasını? Onu demek istiyorum. Ya, futbol bakın, aklı Okan Hoca'nın ortağı.
0: Her kulüpte futbol aklı o takımın teknik direktörü olmalı.
2: Evet.
0: Ben Galatasaray'da bunu böyle gördüm, böyle yaşadım. Teknik direktör işin sportif yönden bütün sorumluluğunu alır. Takım planlaması dahil olmak üzere bunu yöneticinin önüne koyar. Yönetici ekonomik yönden onun sorumluluğunu alır. Eğer varsa sportif direktörün, yoksa da senin futbol şubesi sorumluluğunda işin organizasyon yönü de halledilerek bu transfer... Bu

0: rahatsız var mı hocam söylediğin?
1: Nasıl?
0: Rahatsız ede var mı söylediğin?
1: Şimdi bu
0: Okan
1: dönemde
0: Okan Hoca konusunda %100 haklıydı ama
1: bu dönemde kimin ne yaptığını ben kafam karıştı
0: işte.
1: Bilmiyorum.
0: Evet, onu anlatmak istiyorum.
1: Çünkü
0: işte
1: kulüpten bana bilgi geliyor. Gelen bilgi ya ama her yerden teyit edilmiyor.
2: Hocam geçen yaz kim yapıyordu transferleri?
1: Dedikodu şeklinde. Bakın öyle veya
2: geçen yazda öyle hani net bir futbol aklı yoktu.
0: Kim yapıyordu biliyor musun?
1: Yoktu ama.
0: Söyleyeyim mi kim yaptığını?
1: Ama
0: Gardi ya, yapıyordu. Sayın Gardi yapıyordu. Gardi yapıyordu.
1: Şimdi bak ben de oraya geleceğim. Eğer senin bu transferlerini yabancı bir menajer yapıyorsa, sen ona güveniyorsan burada da bir sorun yok. Ama benim için önemli olan şu, bakın o futbolcunun sportif yönden benim takımıma uygunluğu. Buna kararı kim verecek? Benim teknik direktörüm. İki, önemli olan bu futbolcunun ekonomik yönden bana uygunluğu. Yani Okan Hoca tabii ki Osimhen'i ister ama her futbolcu, her yönetici 75 milyon verip de Osimhen'i transfer edemez. Ha, bu ikisi hemfikirse bu transferleri senin bir yöneticin mi getirmiş, gardi mi getirmiş, bu çok büyük sorun değil. Galatasaray'da bu konuda şimdi çok ciddi bir tartışma var. Senin söylediğine yönelik bakın benim çok net bir geçmişte olan bir olayı anlatacağım. 91-92 sezonu, sezonun son maçları, Mustafa Denizli teknik direktör, iki tane yardımcısı var, ben ve Raşit Çetiner. Raşit Hoca'yı da burada saygıyla selamlıyorum.
0: Selam olsun. Uzun zamandır ortalarda yok Raşit Hoca.
1: Aynen öyle. Türk futbolunda büyük emekleri var. Hatta Ümit Milli Takımı'nda yaptığı öyle güzel işler var ki örnek olarak.
0: Bir jenerasyondan 8-10 tane futbolcu çıkar o jenerasyonda.
1: Anlatılır. Şimdi altyapıyı hepimiz takip ediyoruz. Orada bir Okan Buruk var. Orada bir Mustafa Kocabey var. Lig maalesef istediğimiz gibi gitmedi. Erken bir zamanda koptuk. Her takımın başına gelebilecek gibi.
0: Olabiliyor.
1: Bu gençleri oynatalım dedik. Nedeni önemli değil. Bu gençleri biz bir türlü oynatamadık. Raşit Hoca ile birlikte Mustafa Hoca'ya son maçlarda artık aman hocam bari şunları oynatalım. Bak çok kaliteliler, hak ediyorlar diye ligin son maçında Okan Buruk'la Mustafa Kocabey'i Galatasaray'da oynattık. Tabii ki Mustafa Hoca teknik direktördür. Yani onların oynamasındaki son karar, yetkili karar ondadır. Ya peki bir önceki sezon sadece bir maçta görev alan o futbolcuları ertesi sene hemen 11'e mi alıyorlar? Şartlar öyle gelişti ki 92-93 sezonunun bütün planlamalarını ben yaptım. Yönetim o yetkiyi verdi. O zamanın teknik direktörü Kali Feldkamp. Ben Türkiye'yi tanımıyorum. Yetkili Ahmet Hoca'dır dedi. Galatasaray'da teknik adama, teknik direktör değil onun yardımcısı bile olsan bu derece güvenilirdi. Ve 92-93 sezonun planlamasını Okan Hoca ilk 11'de oynayabilir diye, bakın daha kadro, sezon başı kamp kadrosunu, hazırlıklara başlayacak kadrodan bahsediyorum. Mustafa Kocabey santrofor oynayabilir diye düşündüm ve kadroyu ona göre yaptım. Okan Buruk bu kadroya girdiği zaman tabii ki sen istediğin kadar yap. Hak etmiyorsa onu da oynatmazsın. Bunu da herkes biliyor. Okan Buruk hak ettiği için daha lig başlamadan 5 hafta sonra İstanbul'da Spor Yazarları Kupası oynandı. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş maçında Okan Buruk ilk 11'de başladı. Lig başladığında ilk maçtan itibaren Ankara'daki Gençler Birliği maçı dahil Trabzon maçında Allah kimseye vermesin ayağı sakatlanana kadar hep ilk 11 oyuncusu oldu ya. Tabii ki hak ettiği için oynadık ama Okan Buruk o dönemde bir yıldız değildi. Ama oynamasının nedeni şu: bir, onda biz geleceğe yönelik bir cevher görüyoruz. O cevheri destekliyoruz. Yeri geldiği zaman da o futbolcunun yaptığı hataları sadece sen hoca olarak değil, takım arkadaşları bile hoşgörüyle karşılıyordu. Onun için mücadele ediyordu. Şimdi bu zihniyette olmak her şeyden önce Okan Hoca'ya yakışır. Takımda eğer Berat Luş varsa veya bir iki tane isim daha sayabilirim siz söylediğiniz
0: için. Çok güzel örnek verdin hocam. Son Kasımpaşa maçında Niyaka 11'de değildi. Burada şampiyon olmuş bir takımın kadrosunda.
2: Neden?
0: Neden mesela? O oyuncu herkes izlemek istiyordu. Unuttuğumuz bir isim daha var ya gençlerden. Özür diliyorum hocam. Can Armando. Müthiş transferi ses getiren. Orada da mesela rakiplerinle yarıştığın bir transferdi. Onu da çok fazla kullanamadı mesela Okan Hoca.
1: Bakın adalet şudur. Gencin birine bir

0: tane şans verirsin. Miyaga, Can Armando, Berat Luş, Okan Buruk, Mustafa Kocabey hiç önemli değil. Niye o şansı verirsin? Onda o kapasiteyi gördüğün için. Eğer bir sene içinde o kapasiteyi kullanmıyorsa ikinci sene ona o şansı vermek zorunda değilsin. Neden? Çünkü arkadan o şansı bekleyen ve hak etmiş başka gençler var. Bir sene de onu kullanmıyorsa o zaman onun yerine başka birini koy. Ama bir sene o şans verdiğin futbolcuyu bir sene benimle antrenmanı çıkacak diye antrenmanlara çıkarmak yetmiyor. Ona her fırsat bulduğunda onu oynatacağını resmen söyle ve onun oynayabilmesi için de ona özel antrenmanlar yaptır.
1: Onu nasıl yaptınız hocam?
0: Onu özel olarak ya Savaş.
1: Şöyle yine aklıma geldi, benim hafızam rezidir.
0: Sana bir şey söyleyeceğim. O bahsettiğim 92 senesinin başında Kali bile geldi, 5 gün sonra ayrıldı. 3 hafta o takımı tek başıma ben çalıştırdım ya, hazırlık döneminde. Takımın yardımcı hocası benim, kondisyonları benim, kaleci antrenörü benim, analizcisi benim, her şeyi benim. Başka kimse yok. Şu an bir takımda 15 tane antrenör var ya.
1: Daha fazla.
0: Bunu senin yapman daha fazla. Gerekmiyor ya, yardımcına desen ki ona bir kondisyon antrenmanı hazırla, ona bir taktik antrenmanı hazırla, ona şu teknik antrenmanı hazırla.
1: Hocam güzel bir yere değindiğin için bir şey demez.
0: Bu kadar basit bir
1: bak, aklıma ne geldi hocama dinlerken. Galatasaray'ın Avusturya'daki ilk hazırlık maçı. 6-7 tane tecrübeli oyuncu
2: Monza
1: var.
2: Maçı.
1: 15 tane yakın genç oyuncu var. Hocanın maçtan sonraki açıklamasına bakalım. Fazla söze gerek yok. Bir daha bu oyuncularla olmayacağız. Ya ilk maç. Bunlar oraya gitmiş. Hepsi bir şey yapıyor. Beklenti içinde, kendini göstermek için de gençlerle çıktı ilk maçta.
2: Konuyu bağlayayım Savaş abi. Çünkü birkaç isim var. Onları konuşmak istiyorum. Burada olması muhtemel bazı oyuncular var. Adı geçen muhtemel oyuncular var. Ben de o şekilde bir bağlantı kurmuş olayım. Çünkü Mikel Arteta'dan Ethan Nwaneri ile ilgili bir açıklama geldi. Onun kulüpte olmasını istiyorum ama orta ve uzun vadede oyuncunun kendisi için de en iyisinin ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ethan futbol oynamalı ve eğer burada kalırsa bu ona o dakikaları garanti edebileceğimiz için olacaktır diyor Arteta. Şimdi hem Martinelli hem Nwaneri transferini Galatasaray'ın birlikte yapmak istediği konuşuluyor. Tabii bilmiyorum, bu paket hani bonservis açısından çok ucuz bir paket olmayacaktır.
1: O zaman geliyor aklıma.
0: Bir saniye ne alacağım? Arteta ne dedi, onu bir daha söyler misin?
2: İkinci paragraf mı hocam?
0: Evet.
2: Ethan futbol oynamalı. Eğer burada kalırsa bu ona o dakikaları garanti edebileceğimiz için olacaktır.
0: O dakikaları garanti edebildiğimiz için olacak. Yani o Ethan bu orada kalırsa biz ona bu kadar süre vereceğiz.
2: Diyor.
0: Bunu evet kendi planlamda ya, planlamamda
2: diyor yani.
0: Ben bunu yaptım.
1: Planlama var orada.
0: Evet yani bakın o dakikaları vereceğimiz.
2: Açıklama bile planlı hocam.
0: Püf noktası bu ya. Teşekkür ederim Savaş.
1: Bizde planlama sadece ismiyle ama devamıyla yok. De bunun içinde maç programı olur, antrenman programı olur, kamp programı olur, sezon programı olur. O planlamayı orada çok hocam hemen yakaladı.
2: Bekliyor musun abi bu paketi? Martinelli ve Nwaneri.
1: Bekliyorum ama bu paketin ardından ne çıkar?
2: Giden yani olur mu bu pakette? Öyle sorayım sana.
1: Bu paketin maliyeti kaç para olur?
2: Şimdi minimum Martinelli 40 milyon euro. Yani Nwaneri de aşağı yukarı ona yakın bir şey olacak. Toplam yani bu 60-70 milyondan daha. Bu arada bence Nwaneri'yi zaten kiralık verecek Arsenal. Hani o açıdan ne diyelim işte 50 milyon euro falan.
1: Galatasaray'dan topçu ister mi?
2: Osimhen konuşuluyor açık bir şekilde, onu söyleyelim.
1: Yani Osimhen konusunda inanılmaz bir son zamanlarda bilgi kirliliği var ya. Her gün bir şey duyuyoruz ya. Önceki gün 65 milyon lira, 50 lira sonra 130 milyon, 24 saat sonra 130'a çıkıyor. Birçok takım çalıyor. Barcelona denildi, Real Madrid denildi, hatırlayalım Mourinho denildi. Geçen sene de bunlar vardı. Şu anda kulüpte birçok spekülasyon var için. Oyuncunun agresif olduğu.
2: Torreira ile de ilgili yani bugün gelen bütün bilgiler biraz tabii muhabirlerden de doğrulanmış şekilde
1: abi,
2: geliyor.
1: Bu evet, maç günü
2: diye.
1: Ya bak Torreira ile ilgili ben sıkıldım diye. Hocam. Herhalde Torreira ile ilgili her sene bir menajeri var maşallah. Her sene bir yerlere gönderiyor. Hatta eski menajeri de açıklama yaptı. Arjantin'e dönecek. Şu yüzden isteniyor. Buradan isteniyor. Torreira ile ilgili maç günü dün gece ve bugün yapılan açıklamaları ben açıkçası doğru bulmuyorum. Maç günü ayrılmak istediği, İşte o geçen sezonun sonlarına doğru yaşamış olduğu bir olay, bir kafeteryada çıkışında. Bunu bugüne bağlamak, Torreira'da bir formsuzluk var, Torreira'da da bir düşüş var. Bugün sezonun ilk maçı, Torreira gibi bir oyuncunun, ki bana göre Torreira bugün maçın oyununu da, skorunu da, neticesini de, oyun planında belirleyecek bir oyuncu. Bugün Lemina ile oynuyordu. Saray ile oynayacak bugün. Orada 6 numarada baktığımız zaman Torreira bugün çok iş yapacak. Bunu bugün konuşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
3: Biz de oraya gideceğiz değerli izleyenler. Saat başına yeniden karşınızda olacağız.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
2: Reklam.
0: A Spor Radyo.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe ile son saate başlayacağız. Fenerbahçe tabii bir yandan Lyon maçının heyecanını yaşıyor, hazırlıklarını yapıyor. Ama Lyon maçından önce de ligde Fenerbahçe'nin bir Gençler Birliği maçı var. Önce Gençler Birliği maçıyla sezonu açacak Fenerbahçe. Sonrasında da Lyon maçıyla birlikte ki yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne hasret bir Fenerbahçe var. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde kapıları yavaş yavaş açılacak diyelim. Fenerbahçe'de Lukaku transferi şu anda gündem. Hem transfer gündemini hem Fenerbahçe'nin Gençler Birliği ile birlikte hafta içi Lyon maçını konuşacağız. Ahmet Hocam, Fenerbahçe'de Lukaku transferi oldu. Bu noktada bir santrafor transferi olacak mı? Kanat transferi mi olacak? İkisinden biri mi olacak? İkisi mi beraber olacak denilirken Lukaku geldi. Fenerbahçe'de Gençler Birliği deplasmanında olacak. Yarın maç Ankara'da. Nasıl buluyorsunuz öncelikle Lukaku transferini? Bir o konuda değerlendirme almak isterim. Sonrasında tabii Fenerbahçe Lyon maçına giderken belki birkaç değişiklik görebiliriz ama lige iyi başlamakta son derece önemli olacak.
2: Şimdi bir defa lig başlayana kadar yöneticilerin, teknik adamların yaptıkları bütün hamlelere saygı duyup onlara en azından iyi bir başlangıç yapmaları için destek olmak gerekirdi. Bütün takımlarda da ben bu anlayışımı sürdürüyorum. Şimdi genel olarak ülkemizde bu sene konuşulan ve yapılan transferler gerçekten birinci sınıf transferler. Lukaku da onlardan bir tanesi. Şimdi bu transferleri yaparken bence üzerinde durmanız gereken önemli kriterler var.

bu kriterlerin hangileri Fenerbahçe'de bu dönem için daha faydalı, ona belirli bir noktadan sonra kulüp karar verecek. Neden? Şimdi Fenerbahçe'de şu an takımdan ayrılması gereken çok fazla sayıda futbolcu var. Hala takımın içinde olup. İşte Fred onlardan bir tanesi. Ayrılan futbolculardan bir tanesi oldu. Hayırlı olsun. Yani Fred'in ayrıldığı bu anda bile ben Fenerbahçe'de daha iki futbolcunun ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Hem bu futbolcuları göndermek için bu çok zor. Şu açıdan zor. Teknik yönden hiç zor değil. Teknik adamın bu kararı hemen vermesi lazım. Ama hem ekonomik yönden hem de o futbolcunun şu ana kattıkları nedeniyle duygusal yönden bu kararı vermek kolay değil. Ama profesyonellikte duygulara da yer yok. Alacağınız futbolcuları da buna göre değerlendirmeniz lazım. Ben Lukaku'yu alıyorum, kimi gönderiyorum? Veya Lukaku'yu alıyorum, Lukaku'nun olduğu mevkide benim kimlerim var? Fenerbahçe mutlaka bu hesabı yapmıştır. Lukaku kendini dünyanın en iyi santroforları arasında, A sınıf diyebileceğimiz santroforlar arasında sınıflandırmış futbolculardan bir tanesi. Hem oynadığı kulüplerde hem Belçika milli takımında harika işler yaptı. Özelliklerine bakıyorum. Lukaku'yu tek bir oyuncu olarak gördüğümde Fenerbahçe'nin şu an ihtiyaç duyduğu bir santrofordan alması gereken performansı verebilecek her türlü donanıma sahip bir futbolcu olarak görüyorum. Fenerbahçe santroforundan ne bekliyor? Bu son dönemde gördüğüm kadarıyla bir defa ceza sahasına hakim olmasını bekliyor. O ceza sahası hakimiyeti içinde gol atmasını bekliyor. Hakim olur mu? Olur. Golü atar mı? Atar. Ceza sahasında yeri geldiği zaman arkadaşlarına alan açmasını bekliyor. Açar mı? Açar. En azından 3. bölgede top saklamasını bekliyor. Yapar mı? Yapar. Arkadaşlarına duvar olur, rakip defansı rahatsız eder veya orta sahadan direkt hücumda kaleye gider mi? Bütün bunların hepsini yapacak. Fizikman da bizim ülkede şu ana kadar nadir gördüğümüz güçlü, kuvvetli, yapılı futbolculardan biri. O yönden söylenecek hiçbir şey yok. Sakatlığı çok konuşuldu. Sakatlığı konusunda orada görevi bilimsel bir şekilde buna yaklaşıp hem bunun kulübe gelmeli mi diye tespiti konusunda hem de geldiyse bundan sonraki çalışmalarında ve maçlarında yapılacaklar konusunda bilgili bir sağlık ekibi var Fenerbahçe'de. Ben sağlık konusunun sorun olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ekip tamam. Diğer taraftan tek bile olsa orada artık günümüzde 3 günde bir maçta o rotasyonun mutlaka yapılması lazım. Bunu yapacak olan da yine sağlık ekibiyle ortak çalışan teknik heyet. Bu da hepsi güzel. Orada bir sorun yok. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda Fenerbahçe'de forvette bir Vedat Muriç var. Bence Lukaku'yla aşağı yukarı özellikleri aynı. Yeri geldiğinde mecbur kaldığında sen iki forvetle de oynarsın. Yani sana gol lazım. Zaman yok. O yüzden ikisini birden koy. Hava toplarında çok etkililer. Okey. Ama oyunun başında da bütün rakip yarı sahaya hakim olan ikili olarak onları görmüyorum. Senin önde tek forvetli bir oyun düzenin vardır. O düzende Lukaku da oynasa, Vedat da oynasa değişen bir şey yok. Bunu 3 günde bir oynayacağın maçlarda da hiçbir değişikliği uğratmadan sürdürürsün. Bu açıdan yaklaşılırsa o da okey. Ama Fenerbahçe'nin diğer bölgelerini de bir göz önünde bulundurmak lazım. Sen Lukaku'yu da oraya aldığın zaman şu an 2 tane daha oyuncu göndermen lazım. Bunun yanı sıra artık alacak başka oyuncun da yok. Yani alıyorsan bir kişi daha göndereceksin. Bir de işin ekonomik boyutu da ayrı bir boyut. Lukaku çok maliyetli bir futbolcu değildi. Fenerbahçe'nin hala bence transfer yapabilecek ekonomik bir gücü var. Ama artık hangi bölgeyi alacak? Yani futbolcu göndermeden oralara futbolcu almak zor. Takımı biz sayalım. Şikrin Ederson oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Az Yıldırım dedi kalması lazım. Kalacak mı kalmayacak mı belli değil. Gideceklerden biri mi olacak? Daha iki kişi dedik. Osterwolde sakatlandı. Allah kimseye vermesin.

0: Mesin şu an Ake ile Şikriniar müthiş bir ikili. Osterwold'e giderse üçüncü Çağdaş var. Ondan sonra da gençler var. Bu yetecek mi? Sağ taraf okey. Semedo Mert Müldür. Sol taraf Archie Brown, Levent Mercan veya Osterwold'a kalışına göre. Orta sahada zaten sayı aşağı yukarı oturdu. Gendüzi Kante o ikili olarak çok iyi. Yanlarında bir de İsmail var. Üçlü Bartu var. Orası tamam, forvet arkası diyorsak Talisca Asensio o da tamam, sağda Greenwood tamam, solda eğer futbolcu almıyorsan Kerem'i bence biraz fazla yüklendiler. Oğuz'la birlikte o sol tarafı taşıyabilecek bir kaliteye sahip. Eğer illa da param var diyorsan istediğin bölgeye daha oyuncu alabilirsin.
1: Evet, şimdi yine gidecek kalacak oyuncuları konuşuruz ama Lukaku ile ilgili şöyle bir şey ekleyeyim Savaş abi, sonrasında sana bırakayım. Ben Fenerbahçe'nin çok doğru bir transfer yaptığını düşünüyorum şu anlamda. Evet, yani hep sağlık sorunları konuşuluyor ama yani geçen yıl unutulmasın ki Lukaku aynı zamanda babasını da kaybetti. Yani böyle bir sorun da yaşadı. Bu genelde es geçiliyor. Bu bir. İkincisi, şimdi Pavlidis falan konuşuluyordu. Pavlidis tabii çok değerli bir oyuncu. Yani son 3 sezonda 30'un üzerinde atmış. Bu yıl işte toplamda 6 gol şimdiden atmayı başarmış bir oyuncu ama Pavlidis gelseydi muhtemelen Vedat'la süreleri çok sağlıklı bölüşemeyecekti. Yani daha doğrusu Vedat Pavlidis'le sürelerini çok sağlıklı bölüşemeyecekti. Lukaku'nun bu anlamda daha iyi bir ikili oluşturacağını düşünüyorum Vedat Muriş'le. Onun dışında takımda Gendouzi var, Kante var, Şerif var. Lukaku da bir Frankofon, yani Belçikalı ama bir Frankofon. Bunun bir avantaj olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir poliglot, 8 dili birden biliyor. Yani müthiş bir şey. Flemenkçe, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Almanca ve Kongo dili Lingala dahil olmak üzere akıcı bir şekilde 8 dil konuşabiliyor. Yani bunların hepsini tabii ki yeteneğiyle birlikte, ki Dünya Kupası'nda ben şunu gördüm. Hep konuşuluyor ya işte Lukaku acaba futbol oynamaya aç mı? İşte sağlık sorunlarından sonra acaba nasıl olacak diye. Bir kere futbol oynamaya isteği olmayan bir insan Dünya Kupası'nda öyle bir performans sergilemez. Az süre buldu ama 3 gol 1 asist yaptı. Çok kısıtlı sürelerde yaptı bunu. Bence çok iyi göründü. Futbol oynamaya ben hala çok aç olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda Fenerbahçe'nin çok ideal ve iyi bir isme gittiğini düşünüyorum.
2: Çok doğru. Bundan önce bir şey söyleyeceğim. Hocam, Trabzonspor'u konuşurken o arada bağlantı oldu. Bu bilet fiyatlarına ve biletlere dikkat etmiş. Evet. Kasımpaşa maçında çok doğru. Hafta içinde söyledim. Şimdi Fenerbahçe Gençler Birliği sezonun ilk maçına çıkıyor yeni transferleriyle. Gençler Birliği maçının
1: orada da plasman tribülerinde
2: korkunç bir fiyat var.
1: Evet.
2: Kasımpaşa baktığımız zaman Muhammed Salahlı burada stadı doldurabilecek. Sadece Trabzonspor taraftarı olsa orayı doldurabilecek. Bunun önümüzdeki haftalarda diğer takımlar için de göreceğiz. Bu işe Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir el atması lazım. Hemen hemen her sene bu sıkıntı yaşanıyor. Bence yani kombine fiyatından bile satıyorlar.
1: Taban fiyatı belirlenirse federasyon tarafından, bu mümkün müdür bilmiyorum ama eğer böyle bir şey mümkünse bence kulüplerde rahat eder yani bu noktada.
2: Ya belirlensin sezon başında. Ben şu anda Fenerbahçe bana gelecek, Kasımpaşa Trabzon olacak, yarın Galatasaray Erzurum'a gidecek, belki orada çok daha yeni transferleri olacak. Olmaz yani, bir şey diyemem ama deplasman tribünlerine bu kadar yüksek rakamlar vermem. Verilmemesi lazım. Kombine fiyatına neredeyse bilet veriyorsunuz ya. Zaten izledikleri yer çok farklı. Daha olumsuz anlamda söylüyorum. Yani burada şu köşedesin. Bir tribünü veriyorsan tamam. Ama rakamsal anlamda her sene aynı sıkıntı yaşanıyor. Sezonun ilk haftasında hem Fenerbahçe taraftarı hem Trabzonspor taraftarı şu anda bu konuda sıkıntılı.
3: Evet.
2: Çünkü 4000 liralardan 5000 liralardan bahsediliyor. Bilet bulmakta zorluğunu sadece bilet fiyatı olarak görmeyelim. Bu maça gidiliyor. Deplasman ise deplasman. Burada bunun yemesi içmesi forması vesaire. Sezon başında bir taban fiyat belirlenmeli. Ben kendi taraftarıma da aynı fiyatı verdim demekli olmuyor. Zaten kendi taraftarın o fiyatı kombin alıyor zaten yani. Dolayısıyla bu bir sıkıntı, inşallah ilk haftada buna bir çözüm bulunur. Bugün çünkü Fenerbahçe taraftarlarının Gençler Birliği maçında çoğu insanın gitmeme tepkisini aldığını biliyorum. Lukaku'ya gelecek olursak hocam, yine geniş bir şekilde anlatmaya çalıştı. Lukaku özel bir oyuncu. Dünya Kupası'nda az da olsa görüldü. Sakatlıktan çıktı. Fizikli bir oyuncu. Lukaku'nun en büyük avantajı Vedat Muriç olabilir. Vedat Muriç çok hareketli bir santrofor. Zaman zaman Lukaku'nun önüne açacağı toplar, bırakacağı toplar belki çok seri değil ama hücum hattı çok seri. Lukaku'nun koşmadan gezinerek gol atacağı yerler olacaktır. Koşmadan hocam, ceza sahasındaki öyle gezinirken pat diye vurup gol yapabileceği pozisyonlar olacaktır. Fiziğini kullanabiliyor. Size'lı bir oyuncu. Fotoğraflarda da gördük imza töreninde Oğuz Hoca'yla beraber gezerken. Belki biraz maç eksiği olabilir.

0: Ama bizim ligimizde ben Luka gibi oyuncuların gol ya da gollerin sayısıyla atılacağını düşünüyorum. Sayı veremem ama Fenerbahçe tribünlerini atacağı gollerle beraber coşturacaktır. Çünkü Vedat Muriç de tam olarak sakatlıktan çıktı, hazır değil. İkisi herhalde, Vedat Muriç bu hafta bir süre şans bulur. Çarşamba günü Avrupa maçında da oynayabilir. Ama Lukaku bana göre de çok önemli isimler de geçti. Lukaku'dan önce de isimler, çeşitli isimler geçti. Çünkü tek tek baktığımız zaman ekonomik şartlar demek ki bunu getiriyor diyor. Ama Fenerbahçe'nin asıl sorunu, senin de ifade ettiğin gibi, gidecek oyuncular. Ederson gibi bir değerin bu kadar yıpratılmasında ben çok doğru bulmuyorum. Sayın Başkan daha seçilmeden önce Ederson'a bakış açısını anlatmıştı. Yüksek maliyetli bir isim, bu transfer olduğunu söylemişti.
1: Santrafor transferinden sonra Ederson'un kalabileceği bir senaryo da yok. 10 kişi de yok.
0: Şimdi kim var? Juventus var herhalde.
1: Şöyle, Ederson'un kalabildiği bir senaryoda muhtemelen Talişka'dan vazgeçmek zorunda kalacaksın.
0: Bir şey daha söyleyeyim o zaman. Madem ki öyle, Talişka'dan da vazgeçebilir. Kimse vazgeçilmez değil. Talişka şu anda skor katkısı. Ama skor katkısı yapsa ama Talişka gider mi? Abi Talişka zaten penaltıdan attı, duran toptan attı. Hücum yönünde Talişka da zaman zaman oyunu yavaşlatıyor Fenerbahçe'nin. Ama şunu da göz önünde bul.
1: Ayrı ama Talişka şu anda vazgeçilmez nokta.
0: çünkü skor katkısı 4 maçta yaptı. O zaman şunu ifade edeyim. Kalede şu anda Mert var. 4 maçın 3'ünü de oynadı, baktığın zaman da katkı olarak verim sağladı. Mert'in bundan önceki dönemlerinde, başlangıç ve son dönemlerinde zaman zaman iyi çıkış yakalayıp sonra düşüşe geçti dönemler var. Mert'le devam ederseniz bir sıkıntı yaşadığı zaman ne olacak hocam? Yani böyle bir kadro oluşturdunuz. Bu kadronun kalecisi Mert olabilir mi, ya da Mert'le devam edilebilir mi? Mert milli takımımız için de önemli bir oyuncu. Türk oyuncu bir defa. Hepsine eyvallah. Ama kaleci konusu, nasıl ki Fenerbahçe'de uzun yıllardır bir santrafor konusu tartışılıyorsa, ki geçen sene bile eğer iyi bir santrafor olsaydı belki de şampiyon olacaktı Fenerbahçe. Ama şu an kale ne kadar size güven veriyor dersem, ben kalede biraz düşüncelerim var yani.
2: Ya şimdi bir karar vermek zorundasın. Yani ya orada Mert'le devam edeceksin veya sağ bekte öteki Mert'le devam edeceksin. Veya
0: oradan birine vazgeçeceksin.
1: Yok hocam, ben ikisi de olmuyor denklemde. Yani ben size söyleyeyim,
2: şimdi
1: sayalım beraber. Şimdi
2: bakıyorum.
1: Skriniar, yani şöyle, vazgeçilmeyecek oyuncuları sayalım isterseniz.
2: Evet.
1: Skriniar 1.
2: Ake.
1: Yani itirazınız varsa söyleyin. Ake 2.
2: Evet.
1: Kante 3. Gendouzi 4. Greenwood 5. Asensio 6. Talisca 7. Muriç 8. Lukaku şu anda 9 Fenerbahçe'de. Şu an Lukaku 9. Onun dışında Ederson ve Semedo ile birlikte 11'e çıkıyor. Bu ikisinden bir tanesi şu senaryoda olmuyor. Ama bir de kanat geldiği takdirde, ki konuşuluyor, Fenerbahçe'de bir kanat oyuncusunun gelebileceği. Bu noktada zaten Ederson ve Semedo ikisine birden yer kalmıyor.
2: Şimdi şöyle, Ederson ve Semedo'yu sen gönderdin.
1: Yok, ben hani şöyle, bence ben
0: olası
1: göndermedim.
0: Bir transfer halinde.
1: Fenerbahçe yönetimi göndermek durumunda kalacak.
0: Kulüp bulamazsa ne olacak?
2: Osterwolde'yi tuttun.
1: Ha pardon, şöyle hocam, çok teşekkür ederim. Ben de bir şey eksik yaptım diyordum. Osterwolde'yi de sakatlığından dolayı ben buraya yazdığım zaman 10 kişi oluyor. Ederson ve Semedo'ya zaten burada otomatik olarak yer kalmıyor.
2: İşte sen Ederson'la Semedo'yu gönderdin.
1: Ha, Osterwolde'yi Fenerbahçe sakat haliyle bir takıma satabiliyorsa ya da kiralayabiliyorsa ona bir şey diyemiyor.
2: Kararı teknik direktör verecek. Yani ben şu var. Eğer diyelim böyle bir seçim hakkım olmadan ben bir planlama yaparken çok zorlandığım bazı mevkilere transfer mecburiyetim var ise, kalede Mert Müldür'le Mert Günok'la yola çıkmayı ben kabul edebilirim. Ama şimdi biz hep diyoruz ki ya yaş da burada önemli. Neden önemli? Sakatlıklar konusunda önemli. Bakın, Mert Günok sakatlığından dolayı bu hafta Gençler Birliği maçında oynamayacak.
1: Tarık var hocam.
2: Şimdi mutlaka Tarık var. Bir kısmı Mert'e acaba güvenmeli miyiz derken, bir de sen Mert de oynamıyorsa Tarık'a güvenecek mi o insanlar?
0: Hocam,
2: yani bizde maalesef her şey güvensizlik üzerine kurulduğu için hep kafalar oraya çalışıyor. Ya benim elimde örneğin Fenerbahçe'nin altyapısından yetişmiş bir Tarık var. Harika sezonlar geçirdi. Geçen sene de az da olsa süre aldığı zaman iyi oynadı.
1: İyi oynadı. Nottingham maçında.
2: Ben bir de Mert'i almışım. Mert daha kısa bir süre önceye kadar Uğurcan'ın da önünde benim milli takımımın kalecisiydi. Çok da iyi oynuyordu. Hak ediyordu da. Yani böyle düşündüğün anda ikisine de evet demen lazım. Ama bir de işin gerçeği şu. Sen gitmişsin.

0: Çok lüks bir araba almışsın. O arabaya da çok para ödemişsin. O arabayı bedavada şu an kimseye veremezsin. Dolayısıyla büyük zarar ederek o arabadan vazgeçebiliyor musun? Kulübün ekonomisi ona izin verirse eder
1: Hocam,
0: sonra vazgeç.
1: rakibinizin kalecilerine baktığın zaman, şimdi Mert tabii ki milli takım içinde çok değerli bir oyuncu. Ama işte sonuçlar sizi nereye götürecek? Mesela Onana, geçmiş olsun, o da bir kaza geçirmişti ufak, ona da bir geçmiş olsun diyelim buradan. Nuvel, Uğurcan, şampiyonluktaki 3 takımının kalecisine baktığın zaman çok üst düzey. Evet, Mert de keza öyle, ama Mert de Beşiktaş'ta yönerken 1-2 tane hatalı gol yediği zaman çok böyle moral motivasyon olarak düşebiliyor. Yani duygusallık da tabii ki olabiliyor. Tecrübe anlamında tamam, ama şahane bir kadron var. O kaleci Mert'e de zaman zaman gol yediği zaman hatalı gol yiyebilir. Zaman zaman penaltı yaptırabilir. Bunları gördük. Beşiktaş'ta kırmızı kart gördüğü pozisyonlar vardı. En büyük avantajı önü iyi oldu. Bak, yani önde oynayan o ikili, stoper göbekte oynayanların ikisi çok iyi oldu.
0: Peki bir soru Savaş'cığım sana. Eğer Mert teknik direktörü Italiano ise hatalı gol yediğinde bu tür moralman düşebilir mi?
1: Düşmez.
0: Ya.
1: Aynısını şöyle söyleyeyim.
0: Anlatabildim mi? O
1: Aynısını
0: yüzden futbolcuyu taş yerinde ağırdır.
1: şöyle söyleyeyim hocam.
0: O taşın ağırlığını alırken ayda ayrı, yerde ayrı. Yer çekimi
1: Sevgili
0: çünkü
1: hocam,
0: ayrı.
1: en iyisini yine siz bilirsiniz. Bak, sahadayken de yabancı bir kaleci 2 tane hatalı gol yediği zaman tribünlerden çok aşırı bir tepki gelmiyor. Ama yerli bir kaleci, futbolu bırakanları hatırlayalım ya, kaleci oldu da futbolu bırakan hatırlayalım, Beşiktaş'ta Fevziler falan döneminde. Sen bugün 2 tane ya, Ederson hata, bir tane çok fena bir golüydü, şampiyonluğa mal oldu Ederson'un. Ama yabancı oyuncuların yerliye göre daha fazla kredisi oluyor.
2: Abi katılıyorum, ama bu arada hani dediğim gibi, şimdi
0: Peki
2: buradaki
0: bu da
2: matematik
0: bizde
2: net.
0: kendimizde yapmamız gereken bir değişikliği
1: Bak,
0: şart koşuyor.
1: Tabii ki, bak hoca, sen hoca dedin, ben de hocaya taraftar
0: Evet.
1: ekledim mesela yani.
2: Şimdi mutlaka bir yerden bir feragat vermek durumunda kalacak Fenerbahçe. Yani matematik net. Yani diyelim ki Ederson'un tutulduğu bir senaryoda, bu arada bence yabancı sınırı olmasaydı ben kalmasından yanayım Fenerbahçe için, ama Osterwolde'yle diyelim ki Fenerbahçe Semedo'yu gönderdi. Çünkü yani mutlaka birilerini göndereceksin. Hocam bu sefer de Nathan Ake'nin yaşayabileceği ya da Skriniar'ın yaşayabileceği bir sakatlık, ceza durumunda Çağlar devreye girecek. Çağlar'dan Fenerbahçe taraftarı ne kadar hani emin olacak ya
1: Bir de
2: da
1: Yusuf
2: kendini
1: olacak
2: rahat
1: herhalde.
2: hissedecek?
1: Yusuf devam ediyor ya. Yusuf şeyin genç çocuk stoper.
2: El Hilal'de.
1: Bir tane daha yeni öbürü neydi ya?
0: Yok şey
2: Yusuf
0: Yiğit Efe
2: Demir.
1: Yiğit Efe Demir. Karıştırdım abi.
2: Yiğit Efe
1: Demir.
2: De yani geçen yılda çok iyi kapatmadı.
1: Birkaç çok iyi maçı var. Birkaç çok iyi maçı
0: son
1: var.
0: Son oynadığı maçta hatalı.
2: Evet, Göztepe maçını söylüyorsunuz.
1: Ama takım
2: hocam
1: kötüydü o zaman. Bak, Yiğit Efe Demir'i mesela iyi takımda merak ediyorum. Hava hakimiyeti falan
2: abi
1: çok iyi. Çok beğendim.
2: Şu anlamda söylüyorum. Yani Çağlar da Yiğit Efe de Fenerbahçe taraftarının şu anda kafasına bir soru işareti yani.
0: Şimdi teknik adam olarak da sen şunu yapacaksın. Her ne kadar bu tür resmi maçlarda Ake ile Skriniar ile oynasan bile, Fenerbahçe iki rakibiyle oynadı. İkisinden de çok üstün ya. Bu maçların en azından birinde veya yeri geldiğinde oyun içinde değişiklik yaparak, ya Çağlar da hazır diye onu oyuna sürsene. Ona da orada bir süre verip onun da iyi olduğunu göstermesini sağlasana. Bu, hazırsa. Hazır değilse de onu zaten
1: hazırla.
0: Bu
1: iki maçta çok şey olmadı hocam ya. Fırsat olmadı belki de mesela Çağlar için.
0: Hocam gözü kapalı oynatırsın ya. Gornik-Zabze maçı. Yani Fenerbahçe'nin hiç zorlanmadan geçti.
2: Hocam doğru, ama şuradan bak, yani diyelim ki Çağlar oynadı. Fenerbahçe'de Çağlar'ın hatasından bir tane gol yedi. Muhtemelen hani yani bu zaman bu sefer de ne olacak? İsmail Kartal'a çok fazla
1: bir gol yesen orada yani tur riski
2: Niye
1: gelebilir. Gençler Birliği maçında olabilir, ama Lyon maçı Fenerbahçe'nin gerçek gücünü göstereceği maçtır. Yani
0: şimdi
1: ben Lyon zorluk seviyesi üst seviyede
2: bu
1: maçta
2: sezonun en iyi test maçı olacak. Onu
1: net,
2: söylemek
1: yani
2: lazım.
1: Bir Fenerbahçe'yi orada görelim diyorum yani. Ben öyle, mesela Gençler Birliği maçında da tam
2: yani
1: şey
2: dediğim
1: yapamazsın.
2: Şu, Fenerbahçe hangi yabancıları gönderirse göndersin bu denklemde mutlaka bir yerlerden feragat edilecek. Bir yerlerde tam anlamıyla taraftarın istediği gibi olmayacak yani.
1: Senin söylediğin ilk olarak tartışma hiç bitmeyecek ama. Kimi gönderirse göndersin. Bitmez. Şimdi zor. Samet'e giderse.
2: Bu arada bu Aziz Yıldırım yönetiminin bir sorunu
1: yok
2: değil yani.
1: Ne Aziz Yıldırım ne İsmail Kartal'ın.
2: Kaynaklanan çok ciddi
1: abi
2: bir
1: ne Aziz Yıldırım
2: yani.
1: Ne İsmail Kartal ne Cihal Kamer ya da diğer.
2: Bu onların uğraşmak durumunda kaldığı
1: geçmişin,
2: sorun yani.
1: Geçmişin.
0: Bu sorunu onlar yaratmadı
2: tabii,
0: ama
2: tabii.
0: Bu sorun Aziz Yıldırım ve yönetim sorunu. Bu İsmail Hoca'nın sorunu. Bakın onlar yaratmamış olsa bile çözmesi gereken bunlar.
1: Öyle hocam. Ama bu sorunu bile, hepsi bu sorunu bilerek geldi. Orada şey yapmayalım.
0: Mutlaka bak şikayetçi değil ya.

0: gerçek o. Fenerbahçe'nin 20 tane oyuncusu var. Bunlardan diyelim 10 tanesi gitmesi lazım. Hı hı. Düz bir hesap. Peki ben göreve geldiğimde bunu biliyor muyum? Biliyorum. Geldiğim gibi o futbolcuları çünkü hepsini tanıyorum. Aşağı yukarı onların kapasitelerini biliyorum. Ben geldiğim gibi bazı futbolcuları daha geldiğim andan itibaren gidecek futbolcular tarafına koymuştum. Onların gitmesine de hazırlık yapmıştım. Şu an Fenerbahçe'de hiçbir hazırlık olmadığı için bıraktık bunları. Yani Livakovic için bile eski kulübü ki onu çok almak istiyor. Diyor ki ben 5 milyon bonservis veremem.
1: Çünkü görüyor oradaki durumu.
0: Evet.
1: Çünkü oradaki sayıyı görüyor. Şimdi? Oradaki rakamı görüyor.
0: Hadi, Fenerbahçe dedi ki para istiyorum.
2: Aynısı bu arada Betis'te de var. Komodo da var.
0: Transferin son gününe kadar bekledi. Son gününe kadar bekledi. Hala ben veremem diyorsa ne yapacaksın? Yani belki de bir tane mecburiyetten bir tane iki tane futbolcuya diyeceksin ki tamam gel buraya savaş. Bizim federasyonumuz 10 kişiyle imzalamamıza izin veriyor. Bizde de 12 kişi var. Sen bunlardan biri ol. Yani ben seni hala çok değerli görüyorum. En azından bu devre arasına kadar sen Avrupa Kupası maçlarında oynayacak şekilde seni oraya yazayım. Ama lig kadrosuna yazmayayım diye belki bir futbolcu iki futbolcuyu hocam, tutar mı?
2: Bildiğim kadarıyla o, tekrardan bakmak lazım ama bu şekilde yapamıyorsunuz çünkü oyuncu bu durumu kullanıp anlaşmasını feshedebilir. Ya
0: feshedebilir. Eğer bakın savaşta ben bunu böyle yaptım demiyorum. Ya böyle bir imkanın olursa bunları araştırabilirsin diyorum. Ya savaştaki diyorsa ki ya ben başka bir kulübe gideceğini yani devre arasında tekrar ben yerli Türkiye'deki listeye de yazılacağım. Burada kalmayı düşünüyorsa orada bir problem olmayabilir. Ama ben olsaydım, bakın benim tarzım biraz da o. Ben kararsızlıktan değil, netlikten yanayım. En kötü karar kararsızlıktan daha iyidir misali. Tamam, o kararı daha sezon başı verirsin. O karara uygun davranışlarda bulunursun. Burada bildiğim en önemli konu da şu. Ben göndermek istediğim futbolculardan hiçbir zaman istediğim bonservisi alamayacağım.
3: Doğru.
0: Onların maaşları çok yüksek olduğu için onların hiçbirinden de tamam başkanım, tamam hocam ben hiçbir bir şey istemeden gidiyorum cevabını da alamayacağım. Onları bir türlü ikna etmem lazım. Bu nerede, nasıl bir ikna olurdu? O da oradaki yöneticinin, hocanın görevi olurdu. En azından ligin başladığı bu hafta içinde, en azından Şampiyonlar Ligi playoff'unun, bakın Fenerbahçe çok ciddi bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe Lyon'u eleyebilir. Ben Prag maçını ilk maçı izledim. Fenerbahçe Lyon'dan daha iyi takım şu an için. Öyle gördüm o maçta. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirmek için de şu an onu mu göndereyim, bunu mu göndereyim diye konsantrasyonun bölünmesine izin vermemeli.
2: Hocam bir de şu var yani işin bence İsmail Hoca tarafından çok büyük bir sorun bu. Şimdi Musaba, Amrabat, Diego Carlos, Omar Fayet, Amara Diouf, Livakovic, Bekao. Bu oyuncular gidecek. Bugün, yarın, belki transferin son günü ama bu oyuncular gidecek. Ama hala hoca bu oyuncularla birlikte antrenman yapıyor. Çok kalabalık, geniş. Hatta hocanın antrenmanları ikiye böldüğü konuşuluyor. Şimdi bu bir teknik adam için ki resmi maç oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi için playoff oynayacaksın. İşte ligin ilk maçını oynayacaksın. Hem zor hem de bana göre biraz haksızlık.
1: Çok çok fazla olmaz ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bunları maç kadrosunda olmadığı için önümüzdeki günlerde ayırabilir. Ayırmak zorunda kalabilir.
0: Hocam ama ilginç olan şu sevgili Savaş. Diyelim ilk maçından itibaren 24 saat önceye kadar 28 kişilik listeyi vermek zorundasın. Verdi. Diyelim bunlardan biri orada yok. Osterwold'de yok. İkinci maçtan 24 saat önceye kadar o listeyi değiştirebiliyorsun. Yani istiyorsan ikinci maçtan sonra birinci maçtan sonra yine değiştir onu kadroya al. Ama transfer dönemi bittikten sonra nihai listeyi vereceksin ve bir dahaki transfer dönemine kadar hiçbir şey değişmez.
1: Sevgili hocam bu
2: maçlar
1: isimlerin
2: arasında iki tane değişebiliyor hocam.
0: Tabii tabii.
1: Bu saydığı isimlerin hepsi de Fenerbahçe'de devam etmeyeceğini biliyor şu anda.
2: Yani kulüp de biliyor, İsmail yani, Hoca da biliyor.
1: O antrenmanda yer almanın aslında baktığın zaman hocaya dezavantajı var. Yani hiçbir avantajı yok.
2: Onu söylüyorum.
1: Çift kale maçta bile, çift kale yani maçta bile olsa o taraftaki forma rekabetine giremez abi. Çift kale maçtaki yedek takımda olan oyuncu forma rekabetine giriyor. o takımda yer almak için az takıma geçebilmek için.
2: Ben yabancıları saydım. Bir de bunun yerli noktası var. İşte Cengiz Ünder var. Başka birçok yerli oyuncu var.
0: Yerli de sınır yok en azından ya.
2: O açıdan demiyorum. Hocam şöyle yani İsmail Hoca'nın kendini hani yerinize koyun. Kendinizi bir düşünün, bir hayal edin. Şimdi ben antrenmandayım. Takımları çift kale yaptıracağım. Zaten hoca hani iki tane çift kale yaptırır şu anda farklı sahalarda. Yani öyle bir geniş kadro var Fenerbahçe'de. Şimdi bakıyorum ya neredeyse yüzünü gördüğüm oyuncuların 4'te 3'ü ayrılacak takımdan. Hadi ben biraz abartı yaptım da işte 4'te 2'si ayrılacak yani.
1: Abi oyuncuların şimdi çoğu...
2: Bu, ne kadar ben bu antrenmandan verim alabilirim, çift kalelerden verim alabilirim yani.
1: Oyuncuların çoğu biraz Türkiye, biraz Avrupa dağılacak. Kaç para alıyor? 5 alıyor. 3'ünü Fenerbahçe verecek, 2'sini karşı taraf verecek. Atıyorum yani rakamsal olarak.
2: Burada ciddi bir mali yükün altına girecek Fenerbahçe.
1: Evet
2: doğru.
1: Tabii ki.
0: Yani ama yok. Baştan beri bunu bu bilinen bir gerçek.
1: Yani orada direkt ayrılamıyorsun. Ya sonuçta 2 yıl sözleşmesi varsa Sergio Oliveira, Okan Hoca istemiyorum evet. dedi.
2: 5 milyon euro. Hala ödüyor Galatasaray.
1: 5 milyon euro. 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Evet. Bak hep hata. Onu alırken evet. de bas bas bağırmıştım. Bugün yine söylüyorum, yarın yine söyleyeceğim. 4 yıllık sözleşme Sergio Oliveira'nın futbol hayatta yok 27 yaşına kadar. Evet. Bir tane 2 yıllığı var. Sen 4 yıllık sözleşme yapıyorsun bu adamla. Bu transferlerin çoğunda da geçmiş yönetimlerin hatası var. Evet Aziz Yıldırım ve ekibi bunu toparlamak için bu zararın neresinden çıkarsa o kadar yani fayda sağlayacak bir şey. 5 ise geri gelecek 4. Bazılarının hatta ne dedi? Hepsini vermem lazım. Gönderdiğin anda gitmiyor adam. Tamamını istiyor.
0: Savaş, Oliveira olmasaydı Galatasaray şampiyon olamayacak mı?
1: İki senede
0: olamayacak mı?
1: İki sene şampiyonluk katkısı
2: ya
1: var.
2: Ya katkısı
0: bakın
2: var.
0: Orada ha. kim oynarsa katkı veriyor.
2: Hocam
0: arkadaşlar,
2: onu bilemeyiz ama.
0: Bilemeyiz değil.
1: Ama adam alacaksın hocam.
0: Şu gerçeği ben biliyorum. Bakın en güzel örneğini de Beşiktaş'tan veriyorum. Geçen sene katkı sağlamayan Calo niye bu sene katkı sağlıyor ya?
1: Ama Sergio Oliveira şöyle hocam.
0: O yüzden bazı şeyleri abartmanın bir anlamı
1: bak,
0: yok.
1: Aynı
0: ya.
1: Hocayla devam hocam, ederken.
2: O zaman şöyle Endombele de mesela teknik adam değişikliği olsa verir mi verecekti? Vermiyor, vermeyecekti. Ya,
0: bakın bazı adamları sen zaten baştan demin ne dedim? Baştan onun kapasitesini bileceksin, mentalitesini bileceksin. Endombele'nin ki Galatasaray'a geldiği andan itibaren benim gözlemim şu oldu. Bizde biraz daha gayret edeyim, biraz daha çalışayım, burada 11'de oynayayım diye onun hiçbir zaman bir şeyi olmadı, bir problemi olmadı. Yani
1: almış olmak için alınan bir transferdi, yapmış olmak için yapılan bir transferdi, hatta bir de bonusu vardı. Onunla beraber gelen kiralık. 500 bin lira da aldı.
2: Bonusu hocam, deyince fiziken düşündüm.
1: Fizik sonra zayıfladı, oynamaya başladı. Hocam Sergio Oliveira, Okan Hoca'yla İki şampiyonluk yaşadı.
0: Evet.
1: Sonrasında hocayla bir inatlaşma, kulübün üzerinde kendini gömmeye başladı. Galatasaray kulübü de Okan Hoca'nın raporu doğrultusunda oyuncuyla yollar ayrıldı. Kiralık dediler, olmadı, bu denildi. Git takımda evet. Neşteri vurmak gerekiyordu. Vurdu, gönderdi. Ha, Nelson vardı. Kaç paraya aldı Galatasaray'ın Nelson'u? Nelson kötü oyuncu mu? Nelson da aynı şekilde Okan Hoca ile bir ters üstü. Zaha kötü oyuncu muydu? Bak şampiyon olurken Galatasaray'a zarar veren böyle oyuncular da oldu.
0: Peki Savaş, aklıma çok önemli bir şey getirdin. Bir not almıştım. Sergio Oliveira sence niye 2 sene sonra Okan Hoca ile sorun yaşadı?
1: Çünkü takımın önüne çıkan bazı hareketlerde bulundu.
0: Demek ki hayır, söylemek istediğim şu, bakın. Biz hep güzel yanını gördük. Galatasaray 4 sene şampiyon oldu. Kadro aynı, hoca aynı, yönetim aynı, oyun muhteşem. Ama bu 4 senede bir şey değişti. Bazılarında bu 3 sene, bazılarında 2 sene. Futbolcular 2 sene veya 4 sene yaşlandı. Futbolcuların bankadaki hesapları milyonlarca katlandı. O futbolcu sana geldiği zaman erdi. Şimdi 4 tane yıldızı olan general. Şimdi bak, bütün bunları yaşamış olmak o futbolcu ile o teknik heyet arasındaki, aynı şey teknik heyet için de geçerli, beklenmeyen bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Hadi teknik heyeti bırak, o 4 yıldızlı generalin takımına bir tane er geldiği zaman kendi er olduğu günleri unutuyor, ona general gibi davranmaya çalışıyor.
1: Maalesef oluyor.
0: Bazen de general konumuna ulaşmamış bir futbolcu generale generalmiş gibi davranıyor ki bunlar Galatasaray'da olumsuz yönde dikkat edilmesi gereken
1: oldu,
0: şeyler.
1: Oldu, büyük krizler olmadan çözüldü. Yani mesela olmadı mı 4 senede? Bayağı oldu.
0: Yani oldu. Yani nasıl çözüldü? Bir kısmı da gitti.
1: Giderek çözüldü zaten.
0: İşte ben de
1: mesela
0: onu
1: Kerem'in Galatasaray'ın ayrılışı, Zaha'nın

0: Galatasaray'dan ayrılışı. Sergio Lara'nın
1: doğru adam
0: ayrılışı.
1: Gidecek, doğru adam gelecek. O zaman sen yenilenmemiş olacaksın. Sen gelişmiş olacaksın.
0: Bu sezon Galatasaray'ın bu akşamki maçında demin de konuştuk. Galatasaray'da hep şu konuşuluyor. Doymuşluk var. 4 senenin şampiyonu. Futbolcuda doymuşluk olmaz ama şımarıklık olabiliyor. Ben mesela Torreira'nın bugün şu anda bugün maç oynarken üstüne basarak söylüyorum. Okuduklarım değil, bilgi de öyle. Ayrılmak istemesi, kalmak istememesi. Ya bugün mi aklına geldi? Ya sezon başı 2 ay sürüyor. Kampa da her zaman erken gelirsin. Bugün bu maçta futbolcu eğer ayrılık kafasında varsa ne kadar performans verebilir hocam? Fenerbahçe'deki futbolcuların çoğunda şu anda ayrılık var.
1: Kafada ayrılık varsa o da değişir. Şu açıdan. Şimdi ben bir sürü ayrılacak futbolcu biliyordum. Hatta Ömer söylediği için örnek de vereyim. O futbolcularla yolumuzun ayrılacağı kesin. Gidecekler ki kendileri.
0: O ikinci pozisyondaki saydıkların hepsi hiçbirinin bakın, kalma şansı yok.
1: O futbolcuların antrenmana tamamıyla sayısal nedenlerden dolayı, fazlalıktan dolayı olumsuz etki edebileceğini düşünerek ben onlarla özel antrenman yaptım. Bakın bunlar çok isimli futbolcular da aynı zamanda. Şu an isimlerini söylesem şaşırırsın. O futbolcuların hepsi de bak çok özel antrenmanda 3-4 futbolcuyla özel antrenman yapıyorum. Gideceklerini bile bile gideceğim takıma hazır gideyim zihniyetinde o kadar iyi çalıştılar ki gittikleri yerde hemen gittikleri gibi oynadılar. Ha, bunun yanı sıra nasıl olsa gideceğim diye ya hocam benim transfer görüşmem var. Şu kulüp beni istiyormuş. İzin verirsen oraya gidebilir miyim diye izin alıp antrenmana çıkmayan futbolcu da vardı. O yüzden bu kişiden kişiye değişir.
0: Hocam niye alttan büyük altına? Son dönemimizden hep aklıma geliyor. Orada bir iki tane takımda yıldız vardı. Galatasaray'da işte o sorunlu oyunculardan yani böyle takımın.
1: Sorunlu değil yani o dönemde Galatasaray'ın ayrılması gereken. Bence, bazen de
0: ama zamanlama kötüydü. Tam şampiyonluğa giderken
1: hocam,
0: onu demek istiyorum.
1: Öyle şey yaşadık ki bak sen mi söylüyorum. Yani yönetimin gitmesini istediği futbolcu vardı. Galatasaray'da yönetim hiçbir zaman hocanın işine karışmaz. Ama sohbet esnasında tabii ki yönetimin düşüncelerini de alırsın. Tamam o düşünce paylaşımında herkes herkesin düşüncesini biliyor. Benim o anki düşüncemde eğer o futbolcu üst düzey bir performans veriyorsa tutmaktan yanaydı. Bir futbolcuyla hazırlık dönemi çalışmalarına başladık. Futbolcu da net şunu gördü. Ya ben iyi oynarsam, iyi performans verirsem yönetim gitmemi arzu etmesine rağmen hoca beni takımda tutacak. Üst düzey bir performans ortaya koydu. Ve de biz onu takımda tutmaya başladık. Transferin son günleri geldi. Ki biraz da bahane olarak kullandı onu. Dedi ki hocam dedi teşekkürler. Siz dedi benim burada kalmam için her türlü fedakarlığı yaptınız. Ama ben bunun uzun vadede benim için iyi olmayacağını düşünüyorum. İzin verirseniz ben gitmek istiyorum. İsteyen kulüp de var dedi. İzin istedi biz de gitmesine izin verdik. Bakın yani böyle futbolcular da var. Bunlar hep şimdi kişiden kişiye değişir.
2: Fenerbahçe'nin şu anlamda belki bir çözümü olabilir diye düşünüyorum. Omar Fayet, Amara Diouf gibi U23'te bulunan isimlerle yollar ayrıldıktan sonra Nene, Şerif, Archie Brown ve Mimović Fenerbahçe'nin diğer U23 oyuncuları. Buradan eğer Mimović'ten bir çıkış olursa ki ben yani hazırlık maçlarında gayet iyi gördüm aslında değerlendirilebilir bir seviyede ama İsmail Hoca sonrasında kadroya dahil etmedi çok fazla Mimović'i. Belki hani stoper anlamında eğer Osterwolde'den çıkılıyorsa hani Ederson kalsın diye Osterwolde Semedo oluyorsa belki U23 stopere gelebilir. Hani bilmiyorum nasıl çözümler olacak Fenerbahçe'de ama kadro oluştuğunda yani nihai kadro oluştuğunda otururuz bir daha konuşuruz bir daha değerlendirme yaparız ama hani mutlaka ya şurası da biraz eksik kaldı denilecek bir taraf olacak.
0: Ya şu isimlere baktığım zaman aklıma ne geliyor? 7-8 senede 9 senede Ali Koç dönemi, Saadet Sarı'nın kısa dönemi böyle ne oyuncular geldi hocam ya. Ya Fenerbahçe'de az önce söylediğin yani 20 yaşındaki oyuncu alıp kiralamak için gelecek vaat edilen mesela Mimović hatırlayan yok şu anda sen burada saymasan ya.
2: Abi Mimović öyle.
0: Onun gibi hani, birçok isim sayarım yani.
2: Hayal kırıklığı yaratan bir transfer demeyeceğim. Fenerbahçe'de izleyemedik çünkü hani Mimović ya onu ne kadar kötü istiyorum. Oynadı
0: niye,
2: da.
0: İzleyemeyeceksin hani, niye aldın?
2: Fenerbahçe'ye katkı vermedi. Bu transferi kim yaptı diyebileceğimiz Fenerbahçe, bir seviyede değil bence. Fenerbahçe, çünkü biz görmedik Mimović'i.
0: Fenerbahçe
2: yani.
0: Şampiyonluğu 8 senede 9 senede çok isteyen bir takım Ali Koç döneminde. Ama hep transferden önce böyle hata transferler var.
2: Mimović hazırlık maçlarında iyi oynadı. Tamam, o hazırlık maçları Avusturya 2. lig takımlarına karşı hani seviye olarak biraz düşük hazırlık maçları.

0: olabilir ama şimdi Mimoviç'i Fenerbahçe aldı, kiraya verdi. Ben o zaman şunu söyledim. Bunlar belki çok değer görmüyor ama neden Fenerbahçe kulübü bu dönem öyle bir hata yaptı onu da hala yani bugün düşündüğümde anlamıyorum.
1: Sevgili Ömer, hangi hatayı sayalım?
0: Bak, Kızıl Yıldız'dan aldı oyuncuyu. Kızıl Yıldız bir Şampiyonlar Ligi takımıydı. Mimoviç, evet, Fenerbahçe'ye gelirken Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir oyuncuydu. Oynayan bir oyuncuydu. Fenerbahçe aldı oyuncuyu, kiralık verdi. Bu bence yapılan hata bir. İkincisi şu. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncuyu alıp kiralık vereceksen bu zaten senin için doğru bir transfer planlaması olmuyor. İkincisi, hocam Zenit'e kiralık verdin. Rus Ligi, kapalı lig, Avrupa'da oynayamıyor Rus takımları. Yani oyuncu kapalı bir ligde, kimsenin yayınlamadığı bir ligde oynuyor. Burada zaten oyuncudan bir gelişim bekleyemezsin ki.
2: Peki bir sorum. Geçen sene Semedo mu önce geldi, Mimoviç mi?
1: Mimoviç galiba.
2: Sanki
0: Mimoviç. Hayır, Mimoviç kadroda vardı. Semedo transfer edildi. Mimoviç kiralıktan döndü.
2: Hayır, Semedo şeyde Mimoviç
0: devre arasında gelmişti 2 sezon önce.
2: Ha, 2 sezon.
0: Devre arasında gelmişti. Tamam. Semedo geçen yılın yaz transferinde geldi.
1: Biz hep yabancıları konuşuyoruz. Şu transferlerin hepsinde bak menajerler, başkanları ya kandırıyor ya ikna gücü yüksek oluyor. Türk futbolu menajerlerin gerçekten de böyle hep söylerim katildir ya. Ya Çağatay Kurukalıp mesela, yerlerden sayarım sana 5-10 tane. Çağatay Kurukalıp Kasımpaşa U19 takımında oynuyor. O dönemki menajeri diyor ki Çağatay Kurukalıp diye bir oyuncu var. Fenerbahçe istiyor, Galatasaray istiyor. Hemen bir araştırıyorum, bakıyorum. Kaç dakika oynamış? O, A takımda bir kere oynamamış. Hakan Baltay'a da benzetiyor. Hakan Ünsal'a benzetiyor. Şahane bir oyuncu falan. Bir Fener'de konuşuyorlar, bir Galatasaray'da konuşuyor. Sonra bir baktım Fenerbahçe aldı. Kaç maç oynadı Çağatay Kurukalıp'ı Fenerbahçe'de hatırlayan var mı? Ama o dönem menajeri Ali Bey'e geliyor. Şöyle futbolcu var, böyle futbolcu var. Hoca da yabancısı bir şekilde ikna ediyor. Sonra şu anda nerede olduğuna bakalım. Çağatay Kurukalıp nerededir acaba?
2: Şeyde TFF 1'de TFF 1'de bu hafta oynuyor, maçını izledim. Performansı hakkında yorum yapmayacağım. Şu bizde yöneticilerin ve taraftarların en çok aldandığı konu. Biri gelip diyor ki işte savaş var. 18 yaşında al, 2 sene sonra işte büyük paraları yurt dışına satarsın.
1: Hele menajerle başkanlar
2: arasında. Böyle olunca yöneticiler atlıyor üzerine. Taraftarlar da vay savaş diye biri gelmiş. Yani bu tür girişimlere hiç gerek
1: yok. Sevgili hocam. Bakın. Bazısı iyi gidiyor. Bak yine bir isim aklıma geldi. Sıraçan Nas diye bir oyuncu transfer etti. 250 bin lira. Evet. Eski Mehmet Nas'ın oğlu.
2: Evet, biliyorum.
1: Barış'ın menajeri o dönemde getirdi. Şahane bir topçu falan diye. Bir geldiğini gördük. Bir imza aldı. Bir daha yok bu oyuncu. Ne güzel bir şekilde getiriyorlar.
2: Sevgili
1: ne güzel
2: Savaş,
1: bir şekilde ikna ediyorlar. İkna güçleri yüksek.
2: Ben o yüzden diyorum ki her kulüp transferi nasıl yaptığını açıklayacak. Baştan.
1: Ha, bu kadar basit.
2: Sportif yönden teknik direktörüm sorumlu, ekonomik yönden yöneticim sorumlu, idari yönden sportif direktörüm sorumlu. Eğer bunda performans yoksa hocam buna niye izin verdin? Veya sayın yöneticim hocadan bilgi almadın mı? Ona niye bu kadar para verdin?
1: Hocam bir de...
2: Veya o sportif direktöre ya performans okey, şey okey, fiyat okey. Ama bu adam antrenmana gelmiyor. Bunu sen nasıl transfer ettin diye hesap soracaksın. Bakın Sıraçan'ı kim transfer etti diye hesap soracaksın. Ve kimse onu sahiplenmiyor.
1: Sormuyor çünkü Galatasaray şampiyon oldu. Arada kaynıyor. Ama, eğer öbür türlü olsaydı.
2: Ama Osimhen'i kim getirdi deyince herkes...
1: Sen Osimhen'i kim getirdi diye kahramanlığa gerek yok. 80 milyon euro verdiyse herkes sahiplenmiyor. Yani 80 milyon euro verdin. Ya Osimhen'i 20 milyon alsan, 30 milyon alsan tamam. Osimhen zaten var olan bir Osimhen'di. Mesela şimdi şeye sahip versinler. Sabe kaldı ya. 8 milyon euro verdi geçen sene.
2: Jelert ediyorsun.
1: Öbürü. Jelert var. 2 tane sabek.
2: Stoper Singo'yu.
1: Yok ya diğeri ya. Bir tane daha aldı da. Şey, bak onu hepimiz unutuyoruz bak. Hiç kimse sahip çıkmıyor. Ben aldım demiyor.
0: Boya geldi abi kiralık.
1: Yok abi kiraladılar geçen sene ya. O 6,5-8 milyon euro para verdiler ya.
0: Geçen yıl mı transfer oldu? Geçen yıl Galatasaray Sabek Singo'yu aldı.
1: Ya İbrahim Atipoğlu'na dediler bu aldı diye, o aldı diye. Yine aynı menajer işte. O biraz önce bahsettiğim.
2: Ben de hatırlayamadım. Sabek, Salay vardı. Singo'yu aldılar.
0: Hocam şimdi ya. Frankowski.
1: Frankowski'den başka bir tane daha vardı ya.
0: Frankowski dedik olma. İçeriden de Frankowski dedi ya. Geldi olmadı.
2: Gerard vardı. Frankowski vardı.
1: Şey ya Cuesta.
0: Sabek dedin.
2: Cuesta stoper.
1: Yanlış söyledim, özür dilerim. Cuesta'yı kim transfer etti?
2: Stoper.
1: Kimse de ben yaptım demiyor. Bak,
0: Sabek de oynadı da stoper yani.
1: Sabek de oynadı stoper. Doğru, oradan dolayı.
2: Hayır canım. Bak, Sanchez'in milli takımdan stoper.
1: Kim transfer etti?
2: Şimdi Lukumi'de oynuyor.
1: Hocam Galatasaray'da

0: Cuesta'yı alanı biz de hala öğrenemedik kim aldığını.
1: Bilemiyorum.
0: Şu anda Cuesta mesela çok iyi bir başarılı olsaydı, Sanchez'le beraber iyi bir kilo olsaydı, 5 kişi çıkardı derdi ki ben önerdim, ben getirdim, ben aldırdım. Yani hakikaten...
2: Cuesta Brezilya ligine şu an düzenli olarak oynuyor.
0: Ama hala Galatasaray'ın oyuncusu kiralık olarak.
2: İyi kötü oyuncu demiyorum. Burada olmamış olabilir ama oynuyor yani.
1: Ama nedenleri de o. Bakın.
0: Ya sen 6 milyon dönem. 8 milyon euro verip de adamı oynatamıyorsan isterse gitsin Premier Lig'de oynasın. Ben 8 milyon euro vermişim oynatamamışım abi.
2: Sen 8 milyon euro Frankowski'ye verdin. Frankowski'ye gelirken oturdun konuştun. Çünkü Frankowski'nin Fransız medyasına röportajı ver. Diyor ki kulüp ben bana şey... işte oynayacağını söyledi. Ben geldim bir anda kendimi dörtlünün sağında buldum
0: kulüp
2: diyor.
0: Ne?
2: Sen hoca, oyuncuyla...
0: Bir dakika kulüp öyle bir şeydi başkan
2: sen
0: mı?
2: Sen oyuncuyla yaptığın görüşmeden bile 15-20 gün sonra hani transferi yapıyorsun ve vazgeçiyorsan o zaman diyecek çok da fazla bir şey kalmıyor zaten. Geri.
0: Kulüp dedi. Hoca diyecekti aslında. Kulüp dedi o. Beşiktaş maçından sonraki yapmış olduğu açıklama.
1: Hayır bazı yerlerde önde futbolcularla olan diyelim sohbetleri sportif direktörler yapabiliyor. Yani diyelim transfere gitmişsin. Teknik direktörler biliyoruz ki transferlere gitmiyor. Yani
0: ama görüntülü konuşuyor.
1: Tabii.
0: Planını anlatıyor. Oyun yani, planını anlatıyor. Nerede nasıl işte görev vereceğini anlatıyor.
1: Bizde bazı futbolcularda transfere gelen sportif direktörü soruyor. Nasıl oynuyorsunuz diye. Nasıl oynayacaksınız diye. Onun cevabı ama bunları bu teknik bilgileri.
0: Ama kim nasıl alıyor bilmiyoruz.
1: Hocanın bilgi vermesi lazım.
0: Kim nasıl aldığını. Bak, ama Siraçan bak unuttular yok. Ha. Siraçan unuttular.
1: Beşiktaş'ta ben... daha düne kadar transferleri kimin yaptığını biliyor muyduk?
0: Sergen Yalçın yapıyordu. Serkan Reçber yapıyordu. Hiç düne kadar değil. Yani onun döneminde onlar yapıyordu.
1: Hayır yani son dönemde onlar yaptı. Geldikleri anda da onlar da şimdi scout'un başındaki o arkadaşın adı neydi? Gökhan Hoca ile birlikte çalışıyor şu an takımda.
2: Graf.
1: Evet.
2: Eduard Graf.
1: Eduard Graf.
0: Sergen Hoca'na da muhalif ediyordu.
1: Sezon başı
0: olarak.
1: Bakın. Sezon başı o çalışma transfer çalışmalarını Sölker'le birlikte onlar yaptı. Yönetici olarak kim gidiyordu? Kim yapıyordu? Daha önceki dönemlerde
0: hocam
1: Fenerbahçe'de belli miydi? Hiçbirini tam net olarak
0: bilemedim. Bütün teknik adamlara saygı duyuyorum. En altından en üstüne kadar. Ama hiçbir teknik adamın benim istemediğim hiçbir futbolcu bu kulüpten içeri giremez deme lüksü yok. Sen ya. Bir şey önerirsin, onlar bir şey önerir. Sen dersin ki benimki bu, onunki budur. Yani şimdi, onunki derken başkan
1: şöyle,
0: yöneteceğiz.
1: Şöyle diyelim, günümüz iletişiminde hiçbir teknik adamın bunu böyle söylememesi lazımdı.
0: Bu daha doğru.
1: Ama benim bildiğim de şu, Galatasaray'da teknik adamlara her zaman o kadar büyük saygı oldu ki, teknik adamın istemediği bir futbolcuyu Galatasaray genelde almadı. He, bazen şu oldu. Galatasaray'da öyle büyük isimler konuşuldu ki teknik adam yok artık yani o da gelmez tarzında veya bu gelirse bu takımda dengeler bozulur civarında bazında soru işareti olduğu için acaba dediği bazı transferlerin yapıldığını da biliyoruz. Yani o zaman da teknik adamların hepsi onları oynatmıştır ki bu şeyler futbolcular bütün dünyanın birinci sınıf dediği futbolcular da hepsi. O yüzden hocalar o tür futbolculardan memnun olurlar.
0: Hep geçmişin sıkıntısını yaşıyorlar.
2: Savaş abi yalnız şimdi sen bize bir sağ bek girdabına soktuğun için önüme öyle sağ bekler geldi ki izleyenlerimiz de.
0: Ben şimdi
2: hani herkes sağ bekle ilgili tahmin yaptığı için biz böyle Dubois'a, Sergio Oğraya'ydı değil mi oyunda?
0: Sergio
2: Oğraya'ya kadar gittik.
0: Oğraya yani. İşte şeyin, Endombele'nin bonusuydu işte. Onu da menajer getirdi.
2: İran'a gitti. Futbolu bıraktı.
0: Abi Endombele'ye getiren menajer yanında da bunu bonus olarak getirdi diyorum sana ya. Bak söylüyorum o zaman ya. İsim de verim. Ahmet Buluk getirmiş yanlış hatırlamıyorsam. Bunları getirdikleri zaman da böyle yanında bonusla geliyorlar. Şu oyuncuyu alırsan şuna.
2: Peki. Tamamlıyoruz
0: sağ
2: programı.
0: Beklerde, sağ beklerde
2: Ahmet
0: büyük sıkıntı.
2: Ahmet Akçen ve Savaş Çoğlu çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bir kez daha Süper Lig tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun diyelim değerli izleyenler. Spor gündeminin sonuna geldik. Mutlu günler ve şimdiden mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.
3: İlk düdükle beraber başlıyor Renli oyuncuların dokunuşuyla. Başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Okan Buruk ekranda. Sara yaptı ortasına. Osimhen yükseldi vurdu kaleci son anda. Kilian Belazuk kornere çelmeyi başarıyor. Üçüncü dakikada Victor Osimhen'le gole yaklaşıyor Galatasaray. Yine Gabriel Sara topun başında. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu ve bu kez gol geliyor. Victor Osimhen daha önceki iki denemesinde golü bulamamıştı. Osimhen'den Galatasaray'da. Sol kanatta bir boşluk oluştu. Arno Nordin orada topla buluşuyor şimdi. Nordin ceza sahası içi. Arno Nordin sağıyla plase denedi, olmadı. Soluyla vurdu, direkten döndü. Le Pol ardından Eren'e takılıyor onun şutu da. Sol kanattan etkili geldiren Arno Nordin direğe takıldı. Ludovic Blas bıraktı Szymanski. Şimdi bir orta. Hugo Çukwu pozisyonun içerisinde, karar out. Uğurcan'dan kötü bir top oldu. Le Pol, Le Pol aşırtmayı deniyor Uğurcan da ilerideyken. Veren bu hatanın ardından beraberliği yakalıyor. Esteban Le Pol'un golüyle 27. dakikada.
4: Offside olabilir mi diye baktım ama hani çok tam o anda tersine doğru hareket var. Le Pol bu takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Şu ana kadar onu çok beslemeyi başaramamıştı Ren açıkçası, ama burada da çok çok temiz bir son vuruş. Yani bakıyor, görüyor ve kusursuz vuruyor.
3: Taç Galatasaray'ın, çabuk kullandı Eren. Osimhen'e doğru. Victor Osimhen. Gabriel Saray'a çok iyi yolladı. Gabriel Saray vurdu, gol mü? Hayır, hayır. Bir an gol mü diye baktım. Çok çok yaklaşıyor gole Galatasaray. Saray'la Osimhen'in etkili pası. Korner. Yunus. Şalay katıldı, hata yaptı, ortayı Saray ayak koyamadı. Gabriel Saray ve gol. Az önce olmadı. Bu kez atıyor Gabriel Saray. Galatasaray yeniden öne geçiyor bu golle. İkinci yarıya çok baskılı başlamıştı Galatasaray. Önce Sara'nın direkten dönen topu, şimdi bulduğu gol. Nagida bir kez daha. Orta Le Pol'e doğru, Esteban Le Pol. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor Le Pol. Sol kanattan gelen ortada.
4: Gerçekten çok iyi.
3: Kafayı vurdu.
4: Çok çok iyi santrafor attı. İki golde. İlkinde tekniği, ikincisinde hem koşuşu hem pozisyon alışı.
3: Abdülkerim topu kaybediyor. Ludovic Blas orada. Blas çekildi, penaltı. Abdülkerim'in arkadan müdahalesi sonrasında Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösteriyor. Golü bulduktan sadece 2 dakika sonra bu kez de penaltıyı kazanıyor Ren. Le Pol geldi. Uğurcan köşeyi bilmesine rağmen engel olamıyor bu gole. Hat-trick yapıyor Esteban Le Pol. 3 golde ondan Ren'de. Yunus yaptı ortayı. Şalay'dan kapa. 2 hamle orada kaleci Belazuk. Bu kez Osimhen'e değil Şalay'a gitti orta. Kafa vuruşu Belazuk. 2 hamlede kontrol ediyor topu. Eksik yakalanıyor Galatasaray geride. Le Pol. Le Pol yine kaleyi düşündü. Uğurcan sektirdi. Sonrasında ikinci hamleyi de yapıyor Uğurcan Çakır.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
6: Smokin bizim işimiz.

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlant
3: hayata. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
10: hayata. Benim bankam İş Bankası.
11: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak

A Spor Radyo. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Günün gelişen haberlerini sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Dilerseniz başlayalım. Temsilcimiz Beşiktaş'la başlayacağız. Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş mücadelesinde dün akşam Beşiktaş, Vaslav Černý'nin kaydettiği golle Kralovye'yi 1-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde adını playoff turuna yazdırdı. Şimdi maçın özet görüntüleri ekranlarınıza gelsin.
2: Santrayla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direği. Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Černý yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Černý'yi buldu. Černý çekti. Černý vuruyor. Savunmadan döndü. Vaslav Černý. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti.
3: Dışarıya gönderiyor. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig'e çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçı.

0: Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
1: Evet değerli izleyenler, dün akşamki maçın özet görüntülerini izledik tekrar. Bu karşılaşmayı kazanan Beşiktaş Avrupa'da 4'te 4 yaptı değerli izleyenler. Böylelikle Vaslav Černý siftah yapmış oldu. Vincenzo Italiano ve Leandro Trossard ise ilki yaşadı.
2: Beşiktaş Avrupa'da yoluna devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Craiova'yı konuk eden siyah beyazlılar rakibini Václav Černý'nin golüyle 1-0 mağlup etti. İlk maçta da rakibini aynı skorla yenen Beşiktaş adını playoff turuna yazdırdı. Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 4 resmi maçın tamamında kalesini gole kapatmayı başardı. Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0, Hradec Craiova'yı da 2 maçta 1-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş 4 karşılaşmada 5 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Beşiktaş'ta Václav Černý bu sezonki ilk golünü kaydetti. Son dönemlerde eleştirilen Çek futbolcu Craiova maçında 40. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımına tur getirdi. Son golünü geçen sezonun son haftasındaki 2-2 biten Çaykur Rizespor maçında atan Černý, 66. dakikada yerini yeni transfer Leandro Trossard'a bıraktı. Belçikalı Yıldız Trossard da Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı. 31 yaşındaki futbolcu Tüpraş Stadı'nda taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde oyuna girdi ve son 24 dakika görev yaptı.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dušan Vlahović ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Sırp yıldız da taraftarlardan büyük ilgi görürken tezahüratlara üçlü çektirerek karşılık verdi.

0: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör oldu. Italiano'nun ekibi playoff turunda Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'le karşılaşacak. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Beşiktaş rakibini elerse UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Elenirse Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
1: Değerli izleyenler, şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Beşiktaş uzun süredir beklediği forvetine, Dušan Vlahović'ine kavuştu değerli izleyenler. Bu akşam saat 19'da Tüpraş Stadı'nda kendisine bir imza töreni düzenlenecek. Şimdi A-Spor'dan muhabir arkadaşım Efe Can Öztaş'a bağlanacağız. Kendisi şu anda stadın içinde, kendisi bizlere detayları aktaracak. Efe Can, kolay gelsin.
2: Teşekkürler Batuhan. Senin de söylediğin gibi uzun süredir süren hasret sona erdi. Beşiktaş yaklaşık 2 aydır görüşmelerini sürdürdüğü ve ilgilendiği yıldız santraforuna kavuştuğu Dušan Vlahović Beşiktaş'ta ve resmi imzayı atmak için de az sonra imza töreni düzenlenecek. Beşiktaşlı taraftarların da yoğun bir ilgisi var. Yaklaşık 25 bin 30 bin arasında bir seyircinin katılması bekleniyor. Şu anda Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'na girişte zaten yoğunluk artmış durumda. Sıralar oluşmuş durumda. Bunu da söyleyelim. Bestelerle kendisini artık bekliyorlar. 3 senelik kontrata imza attı Sırp Yıldız. 26 yaşında Beşiktaş'ı tercih etti. Vincenzo Italiano'nun çok istediği, Beşiktaş'ta yaptığı görüşmelerde adını andığı, daha imza atmadan ben takımıma Dušan Vlahović'i istiyorum, takımımıza katabiliriz ve ben bu konuda Sayın Başkan size yardımcı olabilirim dedi ve Dušan Vlahović'i Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna

0: etti. Bir yandan tabi bu transferin iç detayları da var. Beşiktaş'tan yaklaşık 7,5 milyon euro senelik maaş alacak. Onu da söyleyeyim ve forma satışlarından da pay istemişti Dušan Vlahović ve Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı bu talebi kulüp tarafından kabul edemeyeceğini, prensipleri olduğunu, hiçbir futbolcuya böyle bir olanak tanınmadığını belirtmiş ve daha sonrasında Dušan Vlahović'in UNICEF'ten bir anlaşması olduğunu öğreniyor Sayın Başkan Serdar Adalı ve Dušan Vlahović Sırbistan'da UNICEF gönüllü elçisi olarak özellikle çocukların ve gençlerin ruh sağlığına yönelik çalışmalara destek verdiğini öğrenen Sayın Başkan Serdar Adalı yıldız futbolcuya anlamlı bir teklifte bulunuyor. Serdar Adalı'nın Vlahović'e formaların satışından elde edilecek gelirin %10'unu gönüllü elçisi olduğu UNICEF'e bağışlayacağız dediğini de aktaralım ve transfer masasının da anlamlı bir detayını çıktığını belirtmekte de artık fayda var. Tabi bir saatten az bir süre kaldı. Dušan Vlahović gelecek. Sayın Başkan Serdar Adalı ile birlikte imza törenini gerçekleştirecek. Az önce de söylediğimiz gibi çok yoğun bir talep var, arzu var, ilgi var Dušan Vlahović'e. Kendisi de Beşiktaş'a imza atmaya geldiğinde İstanbul'a Atatürk Havalimanı'nda ilk sözleri şampiyon olmak istiyorum demişti. Biz de merak ediyoruz ilk açıklamaları tekrardan neler olacak. Az sonra A Spor ekranlarında bu imza törenini takip edebilirsiniz. Direkt sözü tekrardan sizlere bırakabilirim.
1: Evet değerli izleyenler, teşekkürler Efecan aktardıkların için. Gerçekten de maç havasında bir atmosfer oluşmuş Tüpraş Stadı'nda. Efecan'ın da belirttiği gibi az sonra A Spor ekranlarında Dušan Vlahović'in imza töreni sizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. Şimdilik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Orta saha arayışını sürdürüyor Beşiktaş. Bu kez transfer radarındaki oyuncu Juventus'un 23 yaşındaki orta sahası Fabio Miretti.
2: Beşiktaş'ta orta saha için son aday Fabio Miretti oldu. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi çok istediği 2003 doğumlu futbolcu için harekete geçti. Miretti'nin ayrılığına tamamen kapalı olmayan Juventus'a 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi düşünmüyor. Serie A temsilcisi yalnızca bonservisli ayrılık seçeneğini değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlılar şartların uygun hale gelmesi durumunda transfer için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Miretti, 4 yıldır altyapısından yetiştiği Juventus'ta forma giyiyor. İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 11'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 30 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Fabio Miretti'nin Juventus'ta olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
1: Son şampiyon Galatasaray 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunu bugün saat 21.30'da Çorum Futbol Kulübü karşısında açacak değerli izleyenler.
3: Son şampiyon Galatasaray sezonu Rams Park'ta açıyor. Süper Lig'de son 4 yılı zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray yeni sezona seyircisi önünde galibiyetle başlamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noah Lang, Sasha Boye ve Yaser Aspiria ile yollarını ayırdı. ...2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosuna sadece bir oyuncu kattı. Burnley'den Fransız orta saha Leslie Ugochukwu kiralık olarak kadroya dahil edildi. Genç orta saha teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı kırmızılı formayı terletecek. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.

0: Tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisi zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Kadrosunu 18 yeni oyuncuyla güçlendiren Çorum Futbol Kulübü transfere toplam 15.6 milyon euro harcadı. Rangers'tan 5.6 milyon euroya transfer edilen Muhammed Diomande en dikkat çeken oyuncu konumunda.
1: Biz Anadolu'yuz.
0: Ramspark'ta oynanacak Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek.
2: Az önce de belirttiğimiz gibi Galatasaray bu akşam sezonu Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla birlikte açıyor değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar 68 sezon mücadele ettiği ligde 26 kez şampiyon oldu.
3: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de 69. sezonuna girecek. Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer alırken 26 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en çok şampiyon olan takımı konumunda. Ligdeki en kötü derecesi 2021-22 sezonundaki 13.lük olan Galatasaray en farklı galibiyetlerini 8-0'lık skorlarla Altın Ordu ve Ankara Gücü karşısında aldı. En farklı mağlubiyeti ise Fenerbahçe'ye karşı 6-0 oldu. Sarı Kırmızılılar lig tarihinde oynadığı 2266 maçta 1308 galibiyet, 554 beraberlik ve 404 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 4066 gol atan Galatasaray, kalesinde 1993 gol gördü. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray ligde en çok Fenerbahçe ile karşılaştı. İki takım geride kalan 68 sezonda 138 kez karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekibin ligde en çok gol yediği ve en fazla mağlubiyet yaşadığı takım da Fenerbahçe. Galatasaray Fenerbahçe'den 165 gol yerken 53 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri arasında en çok yendiği takımsa 56 galibiyetle Gençler Birliği. Sarı Kırmızılılar kırmızı siyahlıların ağlarını 177 kez havalandırdı.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer çalışmaları ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı taraftarlara transfer konusunda sabır çağrısı yaptı. Sarı Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yayınlayan Özbek, "Sizlerin bazı adımları daha erken görmek istediğinizi de biliyoruz. Biraz daha sabır. Hepimizi heyecanlandıracak gelişmeler için artık çok fazla beklemeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın yeni sezondaki hedefine de değinen Dursun Özbek, üst üste 5. şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmek istediklerini vurguladı. Özbek, 4 yıl önce çıktığımız bu yolculukta üst üste 4 şampiyonluğun gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Önümüzde tarih yazma fırsatı var. Şimdi sıra 5. şampiyonlukta, dedi. Galatasaray'ın en büyük gücü kendisine inanan milyonlardır diyen Başkan Dursun Özbek, mesajını bu kez yalnızca bir kupa için değil, tarihe geçmek için yola çıkıyoruz. Hedef 2027 sözleriyle tamamladı.
2: Sevgili izleyenler, şimdi bültenimize bir sıcak gelişmeyle başlayacağız, devam edeceğiz. Kaleci Mert Günok, Fenerbahçe'nin filebekçisi, en az 2 hafta yok değerli izleyenler. Tecrübeli kalecinin adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Şimdi detaylı bilgi için Erdem Akbaş'a bağlantı gerçekleştireceğiz. Sevgili Erdem Akbaş şu anda telefon attığımızda. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Batuhan, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Evet, detayları senden alalım istersen. Mert Günok en az 2 hafta yok. Detaylar sende.
4: Elbette. Sturmgraz maçı sonrası Mert Günok ağrı hissettiğini Fenerbahçe teknik heyetine ve sağlık heyeti iletmişti. Dün de bu konuya değinmiştik. Mert Günok'un Gençler Birliği maçında olmayacağını söylemiştik. Durumuna da gün gün bakılacağını ifade etmiştim. Hatta bugün de Mert Günok bir kontrolden geçirildi. Oyuncuna biraz kendini denedi. Yapılan deneme sonrası Mert Günok açıkçası ağrılarının devam ettiğini söyledikten sonra MR'a girdi. MR sonucunda da Mert Günok'un üst adalesinde gerilme ve

0: ödem tespit edildi. Mert en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği ile oynayacağı maçta yok. Hafta içerisinde Lyon mücadeleleri var. Mücadelesi var Fenerbahçe'nin oynayacağı. Çok önemli bir maç. Bu maçta da olamayacağını söyleyebilirim. Mert'in durumu gün ve gün takip edilecek elbette ama şimdilik 2 haftalık süreci kapsayacak gibi gözüküyor. Süreç kısalır ya da uzarsa bunu zaten Aspor izleyicileri ve dinleyicileriyle paylaşırız. Gençler Birliği karşısında kalede Çetin olacak. Ederson'un geçen sezondan kalan bir maçlık cezası var. Bu cezası devam ediyor. Ederson olamayacak. Mert Günok yok. Kalede Tarık Çetin olacak Gençler Birliği karşısında diyelim Batuhan. Fenerbahçe bugün 20.45'te İstanbul'dan Ankara'ya hareket edecek. Yaklaşık 21.30 gibi havalimanında çıkış görüntülerini Aspor ekranlarında paylaşacağız. Akşam antrenmanı saat 17'deydi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman sanırım şu an sonlanmıştır. Oyuncular dinlendikten sonra, yemek yedikten sonra Ankara'ya doğru hareket edecek. Biz de o geliş görüntüleri de Aspor ekranlarından paylaşacağız Batuhan.
1: Peki, çok teşekkürler Erdem Akbaş aktardıkların için. Evet değerli izleyenler, bu haberi de sizlerle paylaşmış olduk. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Yaz döneminde sadece bir resmi transfer açıklayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı değerli izleyenler. Uruguaylı yıldız Lucas Torreira takımdan ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.
2: Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı Kırmızılı takımın vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Torreira geçtiğimiz aylarda uğradığı saldırının ardından kulüpten beklediği desteği alamadığını düşünüyor. Kendisini yalnız hisseden Uruguaylı futbolcu yaşanan sürecin ardından ayrılmayı kafasına koydu. Lucas Torreira, menajeri Pablo Bentancur'la görüşerek takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Saldırının ardından kulüpten izin alan Torreira ailesinin yanına Uruguay'a gitmiş. Aynı dönemde yıldız ismin Galatasaray'dan ayrılabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. O süreçte Torreira'nın yakın çevresine ayrılmak istiyordum ancak şimdi daha iyiyiz dediği ve sarı kırmızılılarda kalma kararı verdiği ifade edilmişti. Diğer yandan Uruguaylı orta sahanın Galatasaray yönetiminden yeni sözleşme talep ettiği de iddia ediliyordu. 2022 yazında Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Lucas Torreira'nın Galatasaray'daki sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
1: Evet değerli izleyenler, az önce de bahsettiğim gibi son şampiyon Galatasaray sezonu evinde açıyor, taraftarı önünde açıyor. Şimdi Rams Park'a canlı bir bağlantımız olacak. İbrahim Uslu yanında Kaya Temel var. Şimdi İbrahim Uslu'ya bağlanacağız. Sevgili İbrahim, yayınımıza hoş geldin, söz senin.
3: Teşekkürler Batuhan. Trendyol Süper Lig'in perdesi bu akşam açılacak. Son şampiyon Galatasaray Lig'in yeni ekibi Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Mücadele 21.30'da Rams Park Stadyumunda. Yanımıza da Aspor yorumcusu Kaya Temel bulunuyor. Evet Kaya, sezonun startını verdik. İlk karşılaşma rakip Arca Çorum Futbol Kulübü. Galatasaray'da tabii fazlasıyla gündem yoğun. Bir taraftan transfer, bir taraftan lig başlıyor. Neler söyleyeceksin?
4: Evet, Galatasaray için yeni bir sezon. Diğer takımlarımıza da hayırlı olsun tabii ki dememiz gerekiyor. Yeni bir sezon. Sakatlıksız, çok fazla hakem konuşmadığımız bir sezon olsun temennisinde bulunuyoruz. Zaten bugün de TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da açıklamaları da olmuştu. Resmi olarak açıklamaları olmuştu daha doğrusu. Bir yabancı hakem var konusu yine konuşulmuştu. En çok konuştuğumuz konular bunlar ama bu sezon umarım ki çok fazla bunları konuşmadan saha içerisindeki mücadeleyi konuşuruz. Bugün de nitekim böyle bir karşılaşma olsun diyorum. Galatasaray için yeni bir sezon, yeni bir sayfa. Tabii ki akıllarda kalan şöyle bir durum var. Geçtiğimiz sezonun sonunda şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın üst üste takıldığı karşılaşmalar. Özellikle çok sık söylüyorum bunu ama ben de farkındayım. Trabzonspor deplasmanı sonrasında Galatasaray'ın Samsunspor'a karşı oynadığı deplasmandaki şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıktığı mücadeledeki performans. Ardından iç sahadaki Antalya maçı zaten Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Hemen ardından Kasımpaşa karşılaşmaları. Yani genel anlamda bu mücadelelerde Galatasaray sahaya çok fazla bir oyun yansıtamamıştı. En çok tartıştığımız konu da buydu. Şimdi yeni bir sezona başlamadan önce tabii ki Galatasaray'ın oynadığı hazırlık mücadeleleri vardı. Toplam 5 karşılaşma. Bunların içerisinden sadece

0: Ümraniyespor'a karşı alınan bir galibiyet. Diğer mücadelelerde ise daha çok hem antrenman temposu hem de yükleme çalışmalarının yapıldığının altını çizdik. Fakat bir türlü bu yükleme ve çalışmalar sahaya yansımadı Galatasaray'da. Bugün de artık lig başlıyor Galatasaray için. Transferle alakalı konuya da tabii ki değiniriz ama bence en dikkat çekilmesi konulardan bir tanesi de şu gerekli olan. Galatasaray'ın hala Osimhen'in bir yedeğinin olmaması. İşte Barış Alper Yılmaz'ın alternatifinin hala olmaması. 10 numarasız bir Galatasaray ve stoperde rotasyon oyuncusu olmayan bir Galatasaray bu sezon açıyor. Yani geçtiğimiz sezondaki Galatasaray olduğu gibi bugün muhtemel kadro üzerinden de geçtiğimiz sezonun as 11'ini bekliyorum ben. Çok fazla değişiklik beklemiyorum. Stoper hattında yine şunu da söyleyeyim. Lemina'nın daha çok işte hazırlık maçlarında Villarreal mücadelesinde ön plana çıkmayan bir performansı vardı. Her ne kadar stoper olarak oyuncu konumlandırılsa da aynı performansı veremedi. Bir penaltıya sebebiyet verdi. Tabii ki penaltı tartışma konusu. Penaltı mı değil mi? Kontrol mi değil mi? Destek kolu mu daha doğrusu? Bunlar tartışıldı ama bugün Okan Hoca'nın yine bu tandemi bozmayacağını, geçtiğimiz sezondaki as 11'in bugün sahada olmasını beklediğimi de özet geçeyim.
1: Lemina ile sözleşme uzatılması sence hata mıydı? Çünkü tempo olarak da her geçen sene biraz daha düşük bir Lemina izliyoruz. Ve bazı maçlarda muhteşem performansı var. Bazı maçlarda vasat bir performans sergiliyor. Sence yabancı kontenjanının Lemina'ya harcanması hata mı?
0: Ya şöyle, aslında vasat değil, daha çok biz şunu tartıştık geçtiğimiz sezonlarda da Lemina maç mı seçiyor? Ya büyük maçlarda...
1: Bunu demek istemedim de,
0: evet,
1: işte o yüzden.
0: Evet, yani anladım seni de. Lemina maç mı seçiyor tartışmaları çok fazla oldu. Tabii ki büyük mücadele performansı oldukça yerindeydi Lemina'nın. Takımı özellikle, daha doğrusu orta sahada eksik varken Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirdikten sonra Torreira çok rahat bir nefes aldı. Oyunu çift yönlü oynamaya başladı. Hatta ligin yanılmıyorsam ortalarında üst üste kaydettiği goller vardı Torreira'nın. Daha rahat oynamaya başladı. Ama performans anlamında Lemina geriye de düşünce bu sefer beklentileri karşılayamayan bir oyuncu profiline döndü. Sezon sonlarına doğru da kontrat durumu, yani uzatılıp uzatılmaması, tabii ki bunun karar merci teknik direktör Okan Buruk'tur, Sayın Başkan Dursun Özbek'tir ama tabii ki bana göre Lemina ile kontrat uzatılması, orta sahaya Ugo Cuku gibi bir transferin çok aceleci bir şekilde yapılması. Şimdi burada bir şey yok, denge yok. Ne diyoruz? Ugo Cuco'da çok fazla acele edildi. Ama şu an şeyi konuşuyoruz artık. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kaldı. Galatasaray'ın transferleri nerede de diyoruz. Ya buradaki ayarı çok iyi bence dengeleyemedi Galatasaray. Lemina'dan çıkıp oraya daha ne derler, üstünde olan bir oyuncu, daha A plus bir oyuncu transferi olsaydı Galatasaray bence daha fazla rahat ederdi.
1: Nitekim Lemina'nın daha genci transfer edilecek diye bir beyanat da gelmişti sezon içerisinde, önceki sezonda.
0: Evet, o da zaten Niaga squad transferi olarak algılamamız gerekiyor. Çok fazla şans bulamadı. Okan Hoca Kaan Ayhan'a süre vermeyi düşündü geçtiğimiz sezonlarda. İşte bu sezonun başında hazırlık maçlarında daha fazla Niaga'ya süre vermeye çalıştı ki benim de hazırlık maçlarında dikkatimi çeken oyunculardan bir tanesi net Niaga'ydı. Ama Ugo Cuku için belki çok erken konuşuyor olabiliriz. Hazırlık maçlarındaki performansına göre yorum yapmak ne kadar doğru, bu da tabii ki sakıncalı bir durum ama bir performans da göremedik oyuncuda. Yani bu oyuncunun sözleşmesinde 17-18 maç oynar maddesi varsa zaten o madde, örnek veriyorum, 16'da kalır. Galatasaray Ugo Cuku'nun opsiyonunu kullanmak istemez burada. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın eğer ki zaten bir hedefi varsa, ki var, orta sahada da çok garanti bir isme gitmesi gerekiyordu. Ben bu transferin şu an için yanlış bir transfer olduğunu söyleyemem. Çünkü bunu bize zaman gösterecek. Ama performans anlamında da Niega'nın önüne geçtiği bir karşılaşma göremedim hazırlık maçlarında.
1: Şimdi farklı bir konuya değineceğim. Galatasaray tarihinde 4 kez üst üste ikinci bir şampiyonluk serüveni yaşadı. Şimdi 5. senenin startı veriliyor. Burada birçok kez yayın gerçekleştirdik maç öncesi. Bugün de saat 14'ten itibaren ben burada yayın yapıyorum. Ve şu an maçın başlamasına yaklaşık olarak 3 saatlik bir zaman dilimi kaldı. Ama buradaki sosyal alanlarda olsun, şu an bulunduğumuz noktada da aynı şekil geçerli. Taraftar yoğunluğu az, olanlarda da o coşku yok. Bunu transfere mi bağlamalıysan?
0: Şimdi şöyle İbrahim, bir kısım evet görüşüne katılıyorum. Diğer kısım işte bugün hafta içi. Hala mesaide olan taraftarlar illaki vardır. Yani maç saatine yakın yine ben tribünlerin dolacağını düşünüyorum ama illaki boşluklar olacaktır.
1: Bakın, çünkü 4000 kombine var zaten. Onlar gelse yani, yine bir yoğunluk oluşturur.
0: Tabii kesinlikle. Bir de şu, hani bu transferle alakalı tepkisini ortaya koyacak olan taraftarlar da illaki vardır. Yani biz bugün zaten yaklaşık maçın başlamasına bir saat kala sürede tribüne çıktığımızda bu boşlukları gözle görebileceğiz biz. Yani buradan da zaten taraftarın bir tepkisinin olduğunu anlayabileceğiz. Ama bugün de yine başkanın açıklaması.

0: Yani Sayın Başkan Dursun Özbek çok geniş ve kapsamlı bir açıklama yaptı. Yani illa bir transfer yapacağız diyor.
1: Özetle de sabır istedi taraftan.
0: Evet, yani artık sabır kalmadı. Çünkü transfer döneminin bitmesine de artık sayılı günler kaldı. Yani
1: rakiplerin dünya yıldızlarını indirince ister istemez bir moral bozukluğu oluşuyor Galatasaray taraftarında.
0: Ya kesinlikle, zaten hep şu bendeki şu test çalışır daha çok. Düşüncem odur. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray Sané'leri, Osimhen'leri, çok iyi transferleri Türkiye'ye getirirken, uçakları indirirken aynı psikolojide diğer takımın taraftarları vardı. Ama bu sezon şimdi Galatasaray taraftarı zaten 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir takımda. Eksiklerin giderilmesi için acil noktaları bir transfer bekliyor. Açıkçası bu noktada şimdi en acil olan nokta hangi mevkide? 10 numara. Yani 10 numara diye günün sonuna kadar belki bu fırsat transferi kovalayabilirsiniz. Bekleyebilirsiniz. Ya keza zaten düşünce de öyle. Şöyle bir bilgi var bende. Galatasaray yine şimdi Avrupa'nın 5 büyük ligindeki oyunculara bakıyor demiştik transfer döneminin başında. Şu an Galatasaray Real Madrid'in tahtayı kapatmasını bekliyor. Yani hangi oyunculara Mourinho karar verdi, hangi oyuncuların takımdan ayrılmasını isteyecek, Galatasaray orayı da bekliyor. Bunun gibi örneklerle diğer takımları da verebilirim. Orada bir hani planlama olabilir, düşünce olabilir ama sizin işte santrafor bölgeniz için ya da stoperiniz için, kanat için bütün hepsini son güne beklemek de çok büyük bir risktir Galatasaray için. Böyle bakıyorum.
1: Bu arada Batakov'la ilgili sıcak gelişmeler var. Rus basınında yaklaşık bir iki saat önce düşen bir haberde Batakov için,
0: evet,
1: Lokomotiv Moskova ile anlaşıldığı yönünde 25+3 büyük ihtimal Rus ekibi bunu kabul edeceği konuşuluyor. Özellikle Rus basının böyle bir iddiası var. Batakov'un da bugünkü karşılaşmada muhteşem bir golü vardı. Batakov Galatasaray'a fazlasıyla sıcak gibi.
0: Şöyle, oyuncu zaten gelmek istiyor. Ben de ara ara yayınlarda da Aspor ekranlarında da dile getirdim bu konuyu. Oyuncu cephesiyle bir problem yok. Galatasaray zaten Batakov'la anlaştı. Buradaki sıkıntı Lokomotiv Moskova kulübünün bu parayı Galatasaray'dan peşin olarak istemesiydi. Bol servisi. 25 artı bonuslar. Bir paket tekabül eden rakam zaten 30 milyon euroya yakın, hatta bir iki tık üstü olabilir. Geçtiğimiz aylar da ben bu rakamı da paylaşmıştım. Fakat rakam paylaşmak çok sağlıklı olmayabiliyor. Pazarlık masasındasınız. O şartlar değişebiliyor tabii ki. Ama şu an için aynı bilgi bende de var. 25 milyon euro artı bonus. Galatasaray bu transferi bir şekilde bitirmeye çalışıyor. Fakat buradaki ilk günden beri sıkıntı şu. Oyuncu zaten Galatasaray'ın bütün şartlarına evet derken bol servisle alakalı kulübünün tutumu. Zaten bölgedeki durum. Ve bundan dolayı da parayı peşin istediler Galatasaray'dan. Galatasaray'da zaten transferlerini geçtiğimiz sezonlarda da Osimhen'i alırken de, işte Singo'yu alırken de, Uğurcan'ı alırken de kısa vade dediğim 6-9 ay gibi düşünelim. Ve bir yıl içerisinde Galatasaray bu oyuncuların bütün bol servislerini ödedi. Ya bu da inanılmaz bir durum. Bunu taraftar tabii ki düşünmüyor. Ya görmeyebiliyor. Çünkü taraftarın görevi istemektir. İsteyebilir burada. Ama yönetimin de burada bir planlaması var. Batrakov transferinde de mevcut durum bu şekilde. Bol servisle alakalı eğer ki Galatasaray'ın teklif ettiği taksit sayısına evet derlerse transfer zaten hemen bitecek. Oyuncu burada okey, o noktada bir problem yok.
1: Bruno Fernandes gündemi sence bitti mi?
0: Ya bence son ana kadar yine Galatasaray'ın masasında, düşündüğü, aklında bir transfer olabilir ama bu saatten sonra bence çok zor. Çünkü olsaydı bu vakte kadar olabilir. Tabii ki böyle yıldız isimler de son anda düşüyor. İşte Osimhen, Icardi, yani Sané gibi isimler. Sané daha farklı bir transferdi ama yine yöneticilerin aklında olan transfer. Fakat burada Galatasaray Batrakov'u bitirmek istiyorsa demek ki Bruno Fernandes'ten de artık çok fazla gelecek olumlu bir yanıt olmadığını düşünüyor. Hala Manchester United mesela oyuncuyla sözleşme uzatacak mı, uzattı mı tartışmaları orada sürüyor. İlla ki Galatasaray burada bir yıldız transfer tabii ki yapmak istiyor. Kanat üzerinde çok fazla düşündüğü ve görüştüğü isimler. Martinelli, Leao. Dün yine Aspor ekranlarında şunu anlattım. Bu bir strateji. Yani Leao tamamen Galatasaray, Leao ile kapılarını kapattı ya da masadan kalktı gibi bir durum değildi. Orada da Milan kulübünün tutumu. Yani yaklaşık 55-60 milyon euroya yakın rakamı Galatasaray'dan çok kısa vadede talep etti. Bol servis anlamında. Hatta tek seferde. Bunlar daha çok engel olmuştu. Galatasaray'a doğru da direksiyonu Martinelli'ye kırdı. 45 milyon euroya kadar çıkan bir teklifte bulundu. Ama hala Leao olasılığı da var Galatasaray'da.
1: Ama Leao Zaha ile çok benzetiliyor. Hem oyun tarzı hem de karakter anlamında böyle bir tereddüt var özellikle taraftarda.
0: Ya şöyle bir durum var tabii ki. Bu duruma benzeyen bir transfer de Sané. Sané'ye de öyle bakılıyordu. Şimdi Sané'nin mesela ben de bazen yanıldığımı tabii ki düşünebiliyorum. İnsanız, hepimizin hataları oluyor. Yanıldığımız da olabiliyor. Sané'nin geçtiğimiz sezon şimdi aldığı para ortada diyoruz. Maaş ortada diyoruz. Verdiği performans aynı değil.

0: görüyoruz. Ama bu hazırlık mesela, bu sezonki hazırlık maçında benim dikkatimi çeken, özellikle Villarreal maçında. Yani Sané'nin barışa çıkardığı pozisyon. Onun gibi geçtiğimiz sezonlarda Sané'nin birden fazla asisti yenildi. Aslında performans vermiyor olarak algılıyoruz ama sonuçta saha içerisinde bir yetenekle ön plana çıkmaya çalışan bir oyuncu. Şimdi Leao'nun da geçtiğimiz sezonlarda evet bir düşüşe geçtiği ortada. Fakat bu oyuncular buraya geldiğinde ya da Galatasaray'a, herhangi bir kulübe geldiğinde kendilerini tekrardan ikna etmek için, bir meydan okumak için buraya geliyorlar. O yüzden Leao transferi Galatasaray açısından da pozitif bir durum olabilir. Çünkü önünde Osimhen oynayacak. Sağda Sané oynayacak. Yine orta sahada 10 numarada şu an Batrakov diyoruz ama fırsat olur, belki Yıldız'a dönebilir. Transfer dönemi daha kapanmadı. Bunu böyle düşünmekte fayda var diye düşünüyorum ben.
1: Can Uzun hakkında da kısa bir yorum alalım. Can Uzun gündemi ne durumda?
0: Can'la alakalı son durum şuydu. Orada da oyuncu aslında transfer döneminin başında Galatasaray'a gelmeye çok sıcak bakmıyordu. Hem çok genç bir yaşta olduğu için, hem de bu yaşta Türkiye'ye döndüğümde problemler yaşayabilir miyim? Bundan sonraki tekrardan sıçrama sağlayıp Avrupa'ya dönebilir miyim aslında? Bu iki nokta Can'ın kafasında soru işaretiydi. Ama transfer sürecinde görüşmeler olumlu şekilde ilerlemişti. Oyuncu Galatasaray'a okey demişti. Orada da yine Frankfurt kulübünün net olarak 50 milyon eurodan altına inmemesi, bir adım atmaması Galatasaray'a. Kenarda yine Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi. Yani kısacası şunu anlatıyorum. Hem yerli olarak Galatasaray kadrosuna isim katmak zorunda, kontenjana ayak uydurmak zorunda. Can olasılığı transfer gündemi bitene kadar her gün masada olacak Galatasaray'da. Oyuncuyla anlaşıldı. Burada sadece Frankfurt kulübü, eğer ki Galatasaray'ın istediği seviyeleri inerse, orada da herhangi bir işte rakamda, daha doğrusu bol serviste taksit seçeneği oluşursa, bu transfer de öyle gerçekleşebilir.
1: Tekrar saha içine döndüğümüzde stres gücü yüksek bir karşılaşma. Rakip Arca Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek. Başında da Galatasaray'ın altyapısında yetişmiş Uğur Uçar bulunuyor. Evet. O da ayrı bir motivasyonla bu karşılaşmaya çıkacaktır. Olası bir puan kaybında nasıl bir atmosfer olur camiada?
0: Ya şöyle, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Deplasman ekibini de yabana atmamak gerekiyor. Neden söylüyorum? Ciddi bir transfer dönemi geçirdiler. İyi takviye.
1: Büyüklerden sonra en çok para harcayan kulüp 18 milyon küsür euro, 18 milyon euro civarında bir rakam harcandı.
0: Çok iyi takviyeler de yaptılar. Takımlarını da güçlendirdiler. Bugün zaten yeni bir sezona başlayacaklar. Tabii onlar da doğal olarak. Galatasaray da aynı şekilde. Şimdi kağıt üzerinde zaten bunu tartışmamızı gerektirecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki favori Galatasaray. Bu kadrosuyla. 4 sezonun şampiyonu. Buradaki problem şu. Yine başa döneceğim biraz. Geçtiğimiz sezonki olumsuz futbol, hazırlık maçlarındaki beklenen performansı alamayınca bu sefer taraftarın kafasında bir acaba oluşuyor. Yani bugün Galatasaray eğer olumsuz bir sonuçla karşı karşıya kalırsa, ligin ilk maçında puan kaybederse, transferlerle alakalı da bu sefer taraftarın tepkisi daha da büyük olur. Yani sadece tabii ki Galatasaray'ın performansını transfere bağlamamak gerekiyor. Galatasaray 3-4 transfer yaptıktan sonra, doğru isimleri bulduktan sonra illaki takım güçlenecektir ama mevcuttaki oyuncuların da geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar ciddi anlamda performans düşüşü var. Bunlardan bir tanesi Torreira. Yine Lemina'yı tartıştık mesela. Saha içerisinde takım anlamında Galatasaray'ın mental düzeyde bugünkü karşılaşmaya iç sahada ve kendi evinde taraftarın karşısında çok iyi bir başlangıç yapması gerekiyor. Aksi takdirde tabii ki doğal olarak tepkiler gelecektir.
1: Bu arada son olarak Torreira'yı sormak istiyorum. Bir rahatsızlığı varmış psikolojik olarak. Yani kulüpte daha önce yaşadığı bir AVM'deki saldırı olayından kaynaklı kulübün yeterince sahip çıkmadığına dair iddialar gündeme geliyor. Torreira bu yüzden ayrılmayı kafasına koydu diye birçok haber çıkıyor. Bu konuyla ilgili bir istihbaratın var mı?
0: Şöyle, bu konuyla ilgili kulübün sahip çıkmadığı konusuyla ilgili bendeki net bilgi, böyle bir durumun olmadığı. Zaten dönemin yöneticilerinden, yine bu dönemde aktif olarak görev alan yine Abdullah Bey, Maruf Bey, şu an Maruf Bey tabii ki çok fazla görevini yerine getiremiyor ama malum son olan durumlardan dolayı. Ama o süreçte oyuncuya net olarak destek çıktılar. Sayın Başkan'ın özellikle hani ilettiği herhangi bir futbolcumuz bizim sıkıntıdaysa ekstra güvenlik tedbirleri alalım. Koruma gerekiyorsa koruma verelim. Yani oyuncuyu bir şekilde burada güven altına almanız gerekiyor. Onun da kafasında soru işaretlerinin olmaması gerekiyor. O süreçte bir olay yaşanmıştı. Zaten malum herkes bu konuya hakim. Ama şu an için bu olayı gerçekleştiren kişinin serbest bırakılmasından dolayı olumsuz yansıyan birkaç konu var burada. Torreira bundan dolayı rahatsız ve şikayetçi. Tekrardan oyuncuya karşı aynı konuların gerçekleşmedi öyle söyleyeyim. Söz konusu değil kısacası. Ama burada benim özellikle geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Galatasaray'da yeni sezonda belki Torreira ayrılığı gerçekleşebilir dememdeki sebep de şuydu. Galatasaray'da Torreira'nın en iyi anlaştığı isimlerden bir tanesi Muslera'ydı. Diğeri Icardi'ydi. Oyuncu şimdi Galatasaray'da sezonlardır zaten bir başarı elde etti. Özellikle geçtiğimiz sezon performansı düşüşe geçtikten sonra Torreira'nın saha içerisinde daha çok maaş konusunda bu durum yorulmuştu. Ama kendi çevresini de kendi arkadaşlarını da burada teker teker kaybettiği için bir yalnızlığa düştüğünü hissediyor Torreira. Ama takım içerisinde tabii ki Torreira'ya destek çıkacak yine arkadaşları var. Aynı dili konuşmak farklıdır. Destek vermek farklıdır. Bunu anlatmaya çalışıyorum burada. Tek soru işareti buydu Torreira ile ilgili. Yeni sezonda acaba işte Icardi ayrıldıktan sonra da ayrılmayı ister mi diye. Fakat kendisi yine yaz transfer döneminin başında çıkıp bir açıklama yaptı. Türkiye'de çok mutlu olduğunu, Galatasaray'la yine yoluna devam edeceğini, Galatasaray'da yine 2 yıllık kontratının olduğunu. Yani bu konuları tabii ki daha geniş bir zamanda konuşmak daha doğru olabilir ama şu var İbrahim. Bir oyuncunun 2 yıllık kontratı devam ederse burada da oyuncuya tekrardan düzeltme yapmanız ne kadar doğru? Ya da yapmak zorunda mısınız? Bunu tartışmamız gerekiyor bence. Bu konular da evet Torreira'yı etkiledi ama benim gördüğüm, benim aldığım bilgi daha çok işte bu oyuncuların ayrılığı da Torreira'yı etkilemiş oldu. Yani son güne kadar bir şey yaşanır mı bilmiyorum. Bugün maçtan sonra büyük ihtimal bir açıklama yapar mı onu da bilmiyoruz ama böyle günlerde de iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Teşekkürler Kaya. Ağzına sağlık. Ramspark Stadyumunda sezonun ilk karşılaşması Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Biz yine mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Teşekkür edelim. Kolaylıklar diliyorum. Evet değerli izleyenler, biz bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe yeni yıldızını, yeni santraforuna kavuştu. Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı. Ayrıca bugün Belçikalı yıldız için bir imza töreni de düzenlendi değerli izleyenler. Yıldız golcü %100 hazır olduğunu ve bir an önce forma giymek istediğini söyledi.
3: Günaydın. Hello everyone. First of all,
4: burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek tekrar devam edeyim cümlelerimi. Zira burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Zaten çok uzun süredir burada olmayı istiyordum. Fenerbahçe'ye katılmayı çok uzun süredir istiyordum. Yaklaşık bir aydır aslında bu anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Dolayısıyla burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Özellikle bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olacak olmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Zira Türkiye benim için ikinci ev, benim ikinci evim burası. Dolayısıyla bunu da söylemek istiyorum. Birazcık sembolik tarafı da var aslında konunun. Zira 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum. Babam seneler evvel, o da 30 yaşından sonra burada profesyonel bir şekilde profesyonelce futbol oynamıştı. Ben de o zamanlar 3 yaşındaydım ve tabii ki küçük de olsa hatırlamış olduğum anekdotlar var. Aklımda kalan anekdotlar yok değil. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yakın arkadaşlarım ya da etrafımdaki insanlara bakacak olursak çoğu Kongolu, aynı şekilde Faslı arkadaşlarım da var, Türk arkadaşlarım da var. Dolayısıyla aslında arkadaşlarımdan %50'si Türk. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu perspektifte baktığımız zaman buraya gelmem aslında kaçınılmaz, mantıklı bir sonuç doğuruyor. Öncelikle Milan Skriniar'la görüşmem oldu. geldiğimde de zaten görüşmüştüm. Öncesinde de görüşmüştük Milan Skriniar'la. Kulübe geldikten sonra, TSE geldikten sonra da herkesle konuşma imkanı buldum. Matteo'yla yine bir konuşmamız oldu geldikten sonra. Aynı şekilde söylemiş olduğum gibi Milan'la ve Fred'le de görüştük. Yine Ake'yle de sohbet etme imkanımız oldu. Kendisiyle biliyorsunuz Chelsea'de top koşturmuştuk. Yine keza Kanti'yle ve Mert'le de konuşmalar gerçekleştirdik. Tabii ki buradaki tanıdığım Türk oyuncular da mevcut. Ve kendi aramızda tabii ki konuşma gerçekleştirdik. Dün akşam özellikle birlikte yemek yedik, beraber yemek yedik. Birazcık geçen sezondan da konuştuk. Bana burasıyla alakalı, kulüple alakalı birçok şey anlattılar. Dolayısıyla bu da benim için pozitif bir durum oldu. Dün konuşmalarımız arasında aslında en çok dikkat çeken taraf benim açısından, benim açımdan kendisinin çok dürüst bir insan olduğu, çok dürüst bir insan olduğu izlenimini zaten aldım. Konuşmalarında da bunlara değindi. Ve benden beklentilerini aslında benimle paylaştı dün yaptığımız konuşmada. Taktiksel olarak benden neler bekliyor, ne yapmamı istiyor, ofansif anlamda ve defansif anlamda temel prensiplerimizle bunlardan tabii ki konuştuk. Dolayısıyla bu dürüstlük benim için önemli. Futbolda da, hayatta da olduğu gibi futbolda da gerçekten çok önemli. Dolayısıyla dürüstlükten haz alan birisiyim, bunu seven birisiyim. Öncelikle %100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Kendimi %100 bir şekilde iyi bir şekilde hissediyorum. %100 hissediyorum. Dün de zaten grupla, takımla bir antrenman gerçekleştirdim. Şu anda önüne bir program var, uygulamam gereken 5-6 günlük bir programım var. Onları uygulayacağım ve tabii ki gelecek hafta oynamak istiyorum. Çünkü yerimi kazanmak istiyorum, pozisyonumu kazanmak istiyorum ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Fakat biraz önce de söylemiş olduğum gibi en önemli şey aslında burada Fenerbahçe'nin kazanması. Günün sonunda Fenerbahçe'nin menfaatleri daha önemli. Ama 4-6 hafta birazcık uzun. Yani ben sakat değilim. Fitim. Açıkçası hedeflerimiz çok net. Fenerbahçe'nin hedefleri net. Şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz elbette. Ve takımın içerisinde de çok fazla kaliteli oyuncunun olduğunu da söylemem gerekiyor. Aynı şekilde bunu Avrupa'daki başarıdan da bahsetmek gerekiyor. Avrupa'daki başarıları da eklememiz gerekiyor. Elbette çok büyük bir camiayız, camiadayız, Fenerbahçe'deyiz, çok büyük bir kulüpteyiz. Dolayısıyla beklentilerin yüksek olması da çok ama çok normal. Tabii ki de bizim bütün oynayacağımız klasmanlarda, bütün oynayacağımız turnuvalarda en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. En iyisi de demektir başarılı olmaktır, kupalar kazanmaktır. Burada aslında en önemli kavram vurgulayacağımız zihniyet. Nedir bu zihniyet? İstek, arzu, bunlar gerçekten çok önemli faktörler. Ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu azme, bu zihniyete sahip olmanız gerekiyor. Ve maç maç en iyisini göstererek her maçı kazanmanız gerekiyor.
5: Yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor bugün. Dünyanın starlarını Fenerbahçe Kulübü'ne kazandıran Sayın Başkanımıza, Lukaku için de özellikle şahsım ve yönetimimiz adına ve taraftarlarımız adına hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ben Lukaku'ya çok teşekkür ediyorum. Bu kadar arzu, bu kadar istekle Fenerbahçe formasını giyme isteği için, bununla ilgili her türlü yardımı, her türlü desteği, her türlü fedakarlığı gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz bu transfer sürecinde şuna çok dikkat ettik. Bir, gerçekten Fenerbahçe formasını hak edecek kalitede bir oyuncu mu? İkincisi, kendisi Fenerbahçe'de oynamayı ne kadar arzu ediyor? Bu tür kıstaslara çok değer verdik ve Lukaku da en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum.
6: Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood gibi çok önemli transferleri gerçekleştirirken bugün büyük bir mutlulukla dünyanın bildiği, tanıdığı hepimizin büyük bir keyifle izlediği Rom'u aramızda görmek bizi son derece mutlu ediyor. Takımımız çok daha güçlendi.

Değerli izleyenler, bültenin başında bahsettiğim gibi Dušan Vlahović için az sonra bir imza töreni gerçekleştirilecek. Tüpraş tadına bağlanacağız. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Şimdi ekranlarınıza Dušan Vlahović'in Juventus forması altında attığı golleri ekranlarınıza getireceğiz. Bunun bitiminde direkt imza törenine dönüş yapacağız.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk. Reklam.
5: A-Spor Radyo. Bir reklam.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu'yu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Reklam.
8: Lütfen dikkat.
9: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
7: hayata. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
8: Yıldız. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Ortaya çıktı değerli izleyenler. Siyah beyazların stratejisi ve sabrı yıldız golcünün sürecini mutlu sona bitirmesine sağladı. İşte transferin perde arkası.
2: Beşiktaş'ın Dušan Vlahović transferi sabır ve ısrarın hikayesi oldu. Zaman zaman çıkmaza giren görüşmelerde hedefine ulaşan siyah beyazlılar Sırp golcüyü kadrosuna katmak için uzun süre bekledi. Hikayenin başlangıcı Mayıs sonuna uzanıyor. Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen İtalya'da Vincenzo Italiano ile bir araya geldi. Transfer planlamasında santrfor için ilk talep Juventus'la sözleşmesi sona eren Dušan Vlahović oldu. Juventus'un 26 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık sözleşme, 6 milyon euro maaş, 2 milyon euro bonus ve 5 milyon euro imza parası teklifine rağmen Vlahović bu şartları yeterli bulmadı. Beşiktaş hemen devreye girdi ve Haziran ayının ilk haftasında Sırp Yıldız'a 3 yıllık sözleşme, 8 milyon euro maaş, imza parası ve bonuslar içeren bir teklif sundu. İtalyano da eski öğrencisini bizzat arayarak onu takımında görmek istediğini anlattı. Vlahović ise düşünmek için süre istedi. Ardından uzun bir bekleyiş başladı. Vlahović'in babası ve menajeri Avrupa'dan gelen seçenekleri değerlendirdi. Atletico Madrid'in de Sörloth'un ayrılması halinde Sırp golcüyü gündemine alabileceği konuşuldu. Suudi Arabistan'dan gelen teklif ise kabul edilmedi. Sezonun başlamasıyla İtalyano bir kez daha Vlahović'le görüştü. Yönetim alternatif isimleri masaya koysa da İtalyan hoca Vlahović için sabredelim dedi. Ve beklenen adım geçtiğimiz hafta geldi. Scout direktörü Eduard Graf, Sırbistan'a giderek Vlahović ve babasıyla masaya oturdu. Görüşmelerin ardından şartlar Serdal Adalı'ya iletildi. Adalı'nın onayının ardından Graf bu kez Belgrad'a işi bitirmek için gitti. 3 gün süren görüşmelerin sonunda taraflar anlaştı. Son perdede ise Başkan Serdal Adalı devreye girdi. Ankara'dan vakit kaybetmeden Belgrad'a uçan Adalı, Vlahović ile masaya oturdu, ardından imzalar atıldı. Beşiktaş, aylar süren sabırlı bekleyişin ardından Dušan Vlahović transferinde mutlu sona ulaştı.

0: Bu transferle birlikte Dušan Vlahović Beşiktaş tarihinin 3. Sırp oyuncusu oldu.
1: Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Dušan Vlahović, siyah beyazların tarihindeki 3. Sırp futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce Duško Tošić ve Adem Ljajić Beşiktaş forması giymişti. Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 203 yabancı futbolcuyu transfer eden Beşiktaş'ta Dušan Vlahović, siyah beyazlı takımın formasını giyecek 204. yabancı oyuncu oldu. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vlahović, kariyerinde 3. kez siyah beyazlı bir formayı sırtına geçirecek. Profesyonel kariyerine siyah beyaz renklere sahip Partizan'da başlayan Sırp golcü, İtalya'da önce Fiorentina, daha sonra Beşiktaş'ta aynı renkleri taşıyan Juventus'un formasını giydi. Vlahović'le teknik direktör Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta bir kez daha bir araya geldi. İtalyan teknik adamın 2021-2022 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde gol yollarında şans verdiği Sırp futbolcu ilk yarı bitiminde takımdan ayrılmıştı. Kulübüne astronomik bir bonservis bedeli kazandıran Vlahović söz konusu dönemde 24 maçta 20 golle yıldızlaşmıştı. Sırp golcü Dušan Vlahović Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki 7. takviye.

0: konusu oldu.
1: Beşiktaş Gein'le birlikte Sırbistan milli takımını çalıştıran Dušan Olimpijević, vatandaşı Vlahović'in siyah beyazlı kulübe transferiyle ilgili soruya esprili bir yanıt verdi.
2: Dušan Olimpijević vatandaşı Vlahović'le Beşiktaş çatısı altında buluştu. Beşiktaş Gein koçu aynı zamanda çalıştırdığı Sırbistan milli takımının kampında golcü oyuncu ile ilgili gelen soruya önce sinirlendi, sonra esprili bir yanıt verdi.
3: Samo kratko komentar, juče Dušan Vlahović stigao u Istanbul. Sljedeće sezone će dvojica Dušana biti povoljeni od strane 20 miliona navijača. I srećno ovim.
4: Hvala. Da mi ne zamerite, ne znam koliko bi bilo umjesno da sad pričam o tom klubu dok smo ovdje na presu za Srbiju. Nemojte mi zameriti, molim vas. Mada sam mu dosta dobro razradio skandiranje, bit će im lakše sada.

Sırbistan milli takım kampında Beşiktaş hakkında konuşmanın doğru olmadığını söyleyen Olimpijević, "Tezahüratı iyi çalıştırdım, artık onun için işler daha kolay olacak" diyerek izleyenleri güldürdü.

0: Dünya Kupası elemelerinde 28 Eylül'de İzlanda, 31 Eylül'de ise İtalya ile mücadele edecek Sırbistan ilk gruptan final grubuna yalnızca 10 puan taşıyabildi.
1: Evet değerli izleyenler, artık yavaş yavaş Dušan Vlahović imza töreni için atmosfer gerçekten de tapa çıkmış durumda. Maç atmosferi edasında bir atmosfer var Tüpraş Stadı'nda. Şu anda görüntülerde görüyorsunuz. Beşiktaş taraftarı şu anda tribünleri Dušan Vlahović'in imza töreni için doldurmuş durumda. Tabii çok önemli bir oyuncu. Siyah beyazların hücum hattındaki gol beklentisini ve fizik baskı gücünü doğrudan üst seviyeye çıkartabilecek potansiyele sahip bir oyuncu olduğunu programlarımızda da vurguladık. Kendisi çok önemli bir isim. Aynı zamanda Vincenzo, Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo ile birlikte Fiorentina yıllarında gerçekten önemli işler başardı. Ve kendisi aynı zamanda Serie A'da çıktı. 170'i aşkın maçta 70'ten fazla gole imza attı Sırp santrafor. Maç başına 0.50'nin üzerinde gol ortalamasıyla Avrupa'nın en elit bitiricilerinden biri olduğunu defalarca kez kanıtlamış durumda Dušan Vlahović. Özellikle ceza sahası içinden %18'i aşan yüksek şut gol dönüşüm oranı ve sol ayağıyla yakaladığı %60'ın üzerindeki isabetli şut yüzdesi Beşiktaş'ın son yıllarda yaşadığı o 3. bölgede bitiricilik krizine net bir istatistiksel yanıt veriyor bu istatistikler değerli izleyenler. Görüntülerde görüyorsunuz. Welcome to Beşiktaş, Dušan Vlahović yazıları. Gerçekten de yalnızca skorer kimliğiyle değil, hava toplarındaki %52'lik kazanma başarısı ve maç başına 3.5'in üzerindeki ceza sahası içi topla buluşma verisiyle de rakip stoperlerin dengesini bozan, tam anlamıyla dominasyon kuran bir pivot santrafor profilinden bahsediyoruz. Dušan Vlahović gerçekten bu sezon nasıl bir performans sergileyecek Sırp golcü? Tüm futbol severlerin merak ettiği bir konu. Topsuz koşular, tek dokunuşlar, kanat organizasyonları ve merkezden atılacak kilit paslar birleştiğinde gerçekten ortaya lig standardının çok üzerinde bir hücum gücü çıkacak. Onu bekliyoruz, onu öngörüyoruz Vlahović transferinde. Tabii ayrıca bu transferin taktiksel denklemdeki yerini sadece atılan gollerle sınırlamak eksik bir tanımlama olur. İstatistikler bize Vlahović'in oyun içi bağlantı ve pres katkısında da çok ciddi bir hacim yarattığını gösteriyor. Juventus'ta görev yaptığı süre boyunca maç başına 90 dakika

0: düşen 2.1 şut pası, kilit pas ortalaması ve ön alandaki top kazanımlarında yakaladığı başarı, Beşiktaş'ın rakip yarı alanda kurmak istediği ön alan baskısının en kritik unsuru olacağını kanıtlıyor. Değerli izleyenler, şimdi Aspor muhabiri Efecan Öztaş'a da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Kendisine ilk saat diliminde de yine bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Efecan Öztaş şu anda telefon attığımızda kendisi. Efecan, şu anda Tüpraş Stadında nasıl bir atmosfer var? Dilersen senden dinleyelim.
1: Evet, teşekkürler Batuhan. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş taraftarı şu anda Dolmabahçe'de yeni kentlerde dünyaca ünlü bölgesel taraftarlarına
2: bekliyorlar. Hani bu saniyeler kaldı. Profesörlerle izler programın gerçekleşmesine. Daha sonra Hüseyin Vilaviç Beşiktaş formasıyla 28 numara formasıyla beraber taraftarının karşısına çıkacak. Dolmabahçe'de imzayı atacak. Salın baştan Sardar Adalı ile birlikte ilk sayılık tarafa imza atmasın. Bu ekibi çok önemli bir taraftar. Juventus'a yaklaşık 85 milyon euroya transfer olmuştu. Beşiktaş'a bonservisi ayrılmış şekilde transfer olmuş. Oldu. İtalya'nın Beşiktaş'a geldiği ilk günlüğüne özellikle istediği oyunculardan bir tanesiydi. Beşiktaş taraftarı 2 aydır yolunu gözlüyor, hayalini kırıyor. Salın baştan Sardar Adalı en kibisi bir isimlerden bir tanesiydi. Beşiktaş'tan çektik de kıyordu. Atika Madrid gibi önemli bir takımda kendisini istiyordu, arzuluyordu. Ama bu masada kazanan Beşiktaş oldu ve Beşiktaş'ı tercih etti. Dışarı Ljavic karı 7,5 milyon euro gibi bir ücreti var kendisinin, yıllık maaşı. Ve aynı zamanda masada konuşulan, görüşülen durumlar da vardı. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Sırp Yıldız Beşiktaş ile yapılan görüşmeler sırasında üzerinde kendi adının yer aldığı formaların satışından %10 oranında pay talep etti. Başkan Sardar Adalı ise kulüp prensipleri gereği futbolculara forma satışlarından pay verilmediğini belirterek bu talebi kabul edemeyeceklerini Vlaovic'e satmıştı. Ardından Vlaovic'in adı verendiği açıklamasına herhangi bir itirazda bulunmadığını ve tamam nasıl istiyorsanız öyle olsun diyerek talebinden vazgeçtiğini de söyleyebiliriz. Ama daha sonrasında görüşmenin ardından baştan Sardar Adalı kendisine çok dikkat çekici bir önerde bulundu. Vlaovic'in Sırbistanlı UNICEF gönüllü elçisi olarak özellikle çocukların ve gençlerin ruh sağlığına yönelik çalışmalara destek verdiğini öğrenen Sardar Adalı, yıldız futbolcu anlamlı bir teklifte bulundu. Bunu da söylemek istiyorum. Formaların satışından elde edilecek gelirin %10'unu gönüllü elçisi olduğu UNICEF'e bağışlayan bilgi bir teklifini bulundu. Ve 40 sayıda bunu kabul etti. Bu da transferin daha da anlam kazanmasına neden oldu. %10'luk pay Hüseyin Vlaovic'in elçisi olduğu UNICEF'e aktarılacak. Vlaovic'in ailesi şu anda tribünde yerine aldı. Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte tribünlerde yerlerini aldılar. Hüseyin Vlaovic'in ailesi, babası da Beşiktaş tribünlerini video kaydını alıyor. Beşiktaş taraftarlarda yaklaşık 25 bin, 1 bin arasında seyirci topluluğu olarak Beşiktaş standında yerlerini aldılar. Yeni transferlerini bekliyorlar. Önümüzde 3 senelik sözleşmeye imza attı Hüseyin Vlaovic. Sene boyunca Beşiktaş forması altında.
0: Efecan, tekrar sana bağlantı gerçekleştireceğiz. Biz şu anda yayınımıza devam ediyoruz. Teşekkürler aktardıkların için. Tekrar bağlantı gerçekleştireceğiz sana. Evet değerli izleyenler, şu anda ekranlarınıza yansıyor Tüpraş Stadyumundaki taraftarlar ekranlarınıza geliyor. Birazdan Dušan Vlaovic kendisine ayrılan bölgede imzayı atacak. Gerçekten çok kalabalık bir taraftar grubu mevcut Tüpraş Stadında. 2000 doğumlu bir oyuncu kendisi. Genç bir isim. Az önce de belirttiğim gibi kendisini Fiorentina forması altında Vincenzo Italiano teknik direktörlüğünde bulan bir oyuncu.

ve 3 sezon önce 85 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu. Gerçekten transfer olduğu ilk dönemlerinde Juventus'a çok fayda sağladı. Seviye atlattı diyebiliriz Dusan Vlahovic için. Beşiktaş tabii çok uzun bir süredir, 1,5-2 ayı aşan bir süredir Dusan Vlahovic transferinde ısrar etti. Dusan Vlahovic'i bekledi. Sürekli temastaydı Beşiktaş Dusan Vlahovic'le ve sonunda Beşiktaş bu transferde mutlu sona ulaştı değerli izleyenler. Sırp golcü Dusan Vlahovic 3 sezon boyunca 3 yıllık bir kontrata imza atacak kendisi. Beşiktaş forması giyecek. Tabii çok güçlü bir vücut yapısı var. Fizikli bir oyuncu. Patlayıcı kuvveti var. Bu yüzden kısa mesafe sprintleri, direnç koşuları, kuvvet çalışmaları, denge ve core egzersizleri önemli yer tutuyor bu fizik hazırlığında Dusan Vlahovic'in. Evet, şu anda kendisi Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı ile birlikte yan yana duruyor. Dusan Vlahovic ve Serdal Adalı iki isim de şu anda kadrajda değerli izleyenler. Birazdan, çok kısa bir zaman sonra Dusan Vlahovic için bir tören gerçekleştirilecek. Şu anda Dusan Vlahovic de Tüpraş Stadı'nda atmosferin biraz da tadını çıkarıyor diyebiliriz. Tabi stat tam şekilde dolu değil. Yalnızca bir tribün açılmış. Ama çok güzel bir atmosfer olduğunu tekrar söyleyelim, tekrar hatırlatmış olalım. Şu anda beklemedeyiz bizler de. Dusan Vlahovic ekranda, yanında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da duruyor. Şu anda etrafına bakıyor Vlahovic. Atmosferin tadını çıkarıyor. Çok önemli bir oyuncu olduğunu vurguladık. Kendisi antrenmanlarda özellikle tek vuruş, ceza sahası içi pozisyon alma, çapraz koşu sonrası şut ve kafa vuruşu üzerine yoğun tekrarlar yaptığı biliniyor. Ve evet, şu an Dusan Vlahovic merdivenlerden iniyor ve Tüpraş Stadı'nın çimlerine ayağını basacak birazdan. Sırp golcü Dusan Vlahovic, yıldız golcü Beşiktaş için birazdan kontrata imza atacak değerli izleyenler. Harika bir atmosfer var gerçekten. Dolmabahçe'de

değerli Beşiktaşlılar, kardeşlerim, Dusan Milojevic'in ailemize katıldığı bu güzel akşamda stadımızı hınca hınç dolduran büyük

Beşiktaş taraftarı, bizleri ekranları başında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer Beşiktaşlılar, büyük Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahović'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kimsenin

kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. Sizlerin desteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla, hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaş'ımızın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun derken bu transferde bizler kadar Dusan'ın da duruşu çok önemli bir rol oynadı. Ben yeni kartalımız Dusan Vlahović'e evine hoş geldin diyorum. Dün akşam burada üstün bir oyun, güzel bir galibiyetle tur atlayan takımımızı da kutluyorum. Beşiktaş'ımızı ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize de can yürekten inanıyorum.

Pazar akşamı sezonu burada hep birlikte açacağız. Yepyeni bir sezona, yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamlelerimizi Beşiktaş'ın başarısı, iyi olması için yapıyoruz. Ancak çok önemli bir nokta var. En ufak bir rehavete kapılmamalıyız. Ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz arkadaşlarım. Her ne kadar üst düzey oyunculardan da kurulu olsa, takımımız halen bir uyum süreci geçiriyor. Ben sizlerden oyuncularımız adına bu uyum sürecinde zaman ve destek istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza, oyuncularımıza gereken desteği vermenizi kalben rica ediyorum. Hepinize desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü yeni yıldızımız Dusan Vlahovic'e bırakıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum buradan.

0: I'm very proud to be part of this very big club, the oldest club in Turkey. And as I said, I will give my best together with you, with your help. Of course, we know our goal, and that is to win the title. That's the only thing that I want, is to be champion with you.
1: Merhaba Büyük Beşiktaş taraftarı. Öncelikle burada olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum. Ve buraya geldiğiniz için, bu desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda havalimanındaki o sıcak karşılamanız için de çok teşekkürler. Ve şimdiden söyleyeyim, sizin için %100'ümü, her şeyimi sahada vereceğim. Ve aynı zamanda

0: Aynı zamanda bu transferin olmasına vesile olan, sebep olan büyük başkanımıza, hocamıza, kulüp yetkililerine, herkese çok fazla teşekkür ediyorum. İçten teşekkürlerimi iletiyorum. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururluyum, çok mutluyum. Çünkü Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gerçekten bir gurur vesilesi, gurur verici bir şey. Ve sizin bu büyük desteğinizle, sizin bu sevginizle elimden gelen her şeyi vereceğim. Tekrar belirtiyorum. Ve bu seneki en büyük hedefimiz olan, hem benim hem Beşiktaş'ın en büyük hedefi olan şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
1: I would like to ask one more thing to all of you.
0: Sizin hepinize bir soru sormak istiyorum şu an. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.

Ve burada imzalar kalplere atılıyor. İşte Beşiktaş'ın yuvası, işte Dusan Vlahovic.

Evet sevgili izleyenler, şu anda canlı olarak ekranlarınıza yansıyor Beşiktaş'ın yeni golcüsü, Sırp golcü, yıldız oyuncu Dušan Vlahović az önce açıklamalarda bulundu. Tabii şunu da atlamamak lazım, kendisinin Türkçe aksanı da gayet iyi. Taraftara karşı 3 kez hazır mısınız dedi.

Evet, şu anda sahaya da indi kendisi. Dušan Vlahović. Muazzam bir atmosfer var. Tüpraş stadında meşaleler yakıldı. Besteler söyleniyor. Vlahović şu anda bu anın tadını çıkarıyor. Kendisinin çok hoşuna gittiğini jest ve mimiklerinden anlayabiliyoruz.

Evet, orta sahaya gelip taraftarlara üçlü de çektirdi Dušan Vlahović. Havai fişekler patladı. Taraftarın yanına ilerliyor Vlahović. Canlı olarak şu anda ekranlarınıza yansıyor Süper Stadı'ndan görüntüler. Beşiktaş'ın yeni golcüsü, yeni yıldızı Dušan Vlahović.

taraftarla şu anda bir bağ kuruyor. Vlahović 28 numaralı formayı giyecek bu sezon. Ve şimdi evet, önünde bulunan topları da taraftara hediye ediyor. Bakalım top sektirecek mi? 26 yaşındaki golcü

Beşiktaş taraftarından. Harika bir ilgi var. Dušan Vlahović'e dıştan göründüğü kadarıyla fizik olarak da son derece fit duruyor Vlahović.

0: Beşiktaş'ta sezonu yine kendi sahasında açacak. Süper Lig sezonunu, 2026-2027 sezonunu kendi sahasında İpspor karşısında açacak Beşiktaş. 16 Ağustos günü saat 21.30'da kendi evinde, kendi taraftarı önünde Süper Lig'e start verecek Beşiktaş.
1: Kartal pençesine. Evet. Bütün dünyaya gidecek görüntü.

0: Evet, Dušan Vlahović şu an
1: İşte bu.
0: Taraftarı da arkasına
1: Hoş
0: aldı.
1: Hoş geldin Dušan.
0: Kartal pozu veriyor. Yıldız oyuncu taraftarıyla birlikte kartal pozu veriyor. Canlı olarak A-Spor ekranlarından sizlerle paylaşıyoruz bu görüntüleri. Çok sıcak bir karşılama, çok sıcak bir buluşma. Beşiktaş taraftarından Dušan Vlahović'e bir üçlü daha çektirecek.

Dün Kraljevo maçında maçı kendisine ayrılan bölgede tribünden takip etmişti Dušan Vlahović. Aynı zamanda dün Beşiktaş'ın başka bir diğer yıldızı Leandro Trossard da ilk maçına çıktı değerli izleyenler. Taraftarıyla buluştu. Dušan Vlahović ne zaman forma giyecek? Tabii merak konusu. Beşiktaş Avrupa maçlarında, eleme maçlarında 4'te 4 yaptı.

Evet değerli izleyenler, Beşiktaş'ta Dušan Vlahović'in imza törenini ekranlarınıza yansıttık. Şimdi akışımızdan devam ediyoruz. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunu Çorum Futbol Kulübü karşısında açıyor. Son şampiyon Galatasaray sezonu Rams Park'ta açıyor. Süper Lig'de son 4 yılı

0: Ve de tamamlayan Sarı Kırmızılılar 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray yeni sezona seyircisi önünde galibiyetle başlamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noah Lang, Sasha Boye ve Yaser Aspiria ile yollarını ayırdı. ...2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. Sarı Kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosuna sadece bir oyuncu kattı. Burnley'den Fransız orta saha Leslie Ugochukwu kiralık olarak kadroya dahil edildi. Genç orta saha teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı kırmızılı formayı terletecek. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisi Zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Kadrosunu 18 yeni oyuncuyla güçlendiren Çorum Futbol Kulübü transfere toplam 15.6 milyon euro harcadı. Rangers'tan 5.6 milyon euroya transfer edilen Muhammed Diomande en dikkat çeken oyuncu konumunda.
1: Biz Anadolu'yuz.
0: Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Galatasaray açılış haftalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
2: Galatasaray açılış haftalarında taraftarını üzmüyor. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek Sarı Kırmızılılar, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 47 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik yaşadı. Galatasaray lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 39 ilk hafta maçının ise 32'sini kazandı, 5'ini kaybetti, ikisinde ise berabere kaldı. Sarı Kırmızılı ekip sahasında çıktığı son 12 ilk hafta müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 12 ilk hafta mücadelesinin tamamını 3 puan alarak tamamladı. İlk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alan Galatasaray en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. 2026-27 sezonunu taraftarı önünde Çorum Futbol Kulübü maçıyla açacak Sarı Kırmızılılar, rakibi karşısında kazanarak iyi başlamak istiyor.
0: Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki futbolcunun ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Deneyimli orta saha ülkesi Brezilya'nın takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe formasıyla 102'si ilk 11 olmak üzere 129 karşılaşmaya çıkan Fred 12 gol 19 asist katkısında bulundu. Evet değerli izleyenler, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonuna Ankara deplasmanında, Gençlerbirliği deplasmanında başlayacak. Mücadele 21.30'da başlayacak.
3: Fenerbahçe ligin ilk maçına Ankara'da çıkacak. Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun birinci haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayarak sezonu erken açtı. İsmail Kartal'ın ekibi Gornik Zabrze ve Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'de 2 sezon aradan

0: Sonra yeniden takımın başına geçen İsmail Kartal ligde de başarılı bir başlangıç yapmak istiyor. 2023-24 sezonunda Kartal yönetiminde lige başlayan Sarı Lacivertliler 38 maçta 99 puan toplayarak sezonu ikinci tamamlamıştı. Fenerbahçe o sezon ilk 10 lig maçının tamamını kazanarak tarihinin en iyi lig başlangıcına imza atmıştı. Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok ve Osterwolde sakatlığı, Ederson da ceza sebebiyle oynayamayacak. Sarı Lacivertliler de Gençler Birliği maçında kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Sezona ilk 10 hedefiyle start verecek olan Gençler Birliği yaz transfer döneminde İrfan Can Eğribayat, Salih Uçan, Keita, Kevin Rodriguez, Enzar Çavuşoğlu ve Göktuğ Erdem'i kadrosuna kattı. Metin Diyadin'in ekibi Fenerbahçe'yi puansız yollamanın hesaplarını yapıyor.
1: Şimdi Niang gösterdi kendisini. Bayrak kalkmadı. Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
0: Fenerbahçe Gençler Birliği'ne son 41 lig maçında sadece 4 kez yenildi. Ankara'da oynanan maçlar çekişmeli geçerken Sarı Lacivertliler dış sahada rakibine son 6 maçta kaybetmedi. Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek.
2: Fenerbahçe 69. sezonunu yaşadığı Süper Lig tarihinde şu ana kadar en fazla maçı Beşiktaş'a karşı oynadı değerli izleyenler. Sarı lacivertlilerin sezonu deplasmanda açarken zorlanması da dikkat çekti.
3: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 69. sezonunu yaşayacak. Sarı lacivertliler Galatasaray ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer alırken 19 şampiyonlukla lig tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'de sezonu deplasmanda açarken zorlanan Fenerbahçe, lig tarihindeki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler yeni sezona deplasmanda Gençler Birliği karşısında başlayacak. Fenerbahçe lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçını rakip sahada oynarken bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin lig tarihinde 3. kez sezon açılışındaki rakibi olacak. İki takımın daha önceki açılış maçları 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe'nin ligde en çok karşılaştığı takım Beşiktaş oldu. Rakibine karşı 140 maçta 51 galibiyet, 45 beraberlik ve 44 mağlubiyet alan Sarı Lacivertliler 162 gol atıp 161 gol yedi. Fenerbahçe'nin en çok galibiyet aldığı rakibi ise Galatasaray. Sarı Lacivertliler 138 maçta 53 galibiyet, 46 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 165 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 137 gol gördü. Sarı lacivertliler bu sezonki rakipleri arasında en çok golü de Gençler Birliği'ne attı. Başkent ekibine karşı 96 maçta 49 galibiyet alan Fenerbahçe, 175 gol kaydetti. Fenerbahçe bu sezon ligde yer alan tüm rakiplerine karşı galibiyet sayısında üstün durumda. Çorum Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif faaliyetlerse Sarı Lacivertlilerin lig tarihinde ilk kez karşılaşacağı takımlar olacak.
2: Trabzonspor'la devam edelim. Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oldu değerli izleyenler. Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la karşı karşıya geleceğiz. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macar ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Ferencvaros ilk maçı 1-0 kazandığı eşleşmede Zabje ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Trabzonspor ilk mücadeleyi 20 Ağustos'ta evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta deplasmanda yapılacak. Playoff turundaki eşleşmelerin galipleri Avrupa Ligi'nde lig etabına katılma hakkı kazanacak. Kaybedenlerse yoluna Konferans Ligi lig etabından devam edecek. Trabzonspor Almanya'da Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor'u transfer gündemine

0: önemini aldı.
1: Trabzonspor'da orta saha transferi için gündeme gelen en güçlü adaylardan biri Atakan Karazor oldu. Almanya'da Stuttgart forması giyen 29 yaşındaki futbolcu takımının kaptanlık pazubandını da taşıyor. Fiziksel gücü ve saha içindeki liderlik özellikleriyle dikkat çeken Atakan Trabzonspor'un radarına girdi. Milli oyuncunun yerli statüsünde oynaması da Bordo Maviller için transferi cazip hale getiriyor. Yabancı kontenjanını aşmadan orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetiminin Stuttgart ve oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor. 2028 yılına kadar Stuttgart'la sözleşmesi bulunan Atakan Karazor, 2019 yılında Holstein Kiel'den 800 bin euro karşılığında transfer edilmişti. Atakan Stuttgart'ta 231 maçta 7 gol 12 asistlik katkıda bulundu. Daha önce Bochum, Dortmund ve Essen altyapılarında da görev yapan futbolcu A milli takım formasıyla da 2 maça çıktı.
0: Değerli izleyenler, ana haberin sonuna geldik. Bizden hemen sonra Süper Lig başlıyor programı ekranlarınızda olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar.

0: Bank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en azı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Galatasaray Futbol Takımı 1935 yılında Macaristan ve Romanya'da 5 maçlık bir turnuvaya çıktı. 15 Ağustos 1935 Galatasaray Futbol Takımı takviyeli olarak çıktı. 5 maçlık Macaristan ve Romanya turnesinde istediği başarıları elde edemedi. Şu an içinde bulunduğumuz dönemin en popüler ligleri arasında yer alan La Liga'da 7. sezon yaşandı. İspanya'da o dönemin şampiyonu 34 puanla ligi ilk sırada tamamlayan Betis Bolonia oldu. Sezonu 33 puanla tamamlayan Real Madrid ise Bolonia'nın ardından ikinci sırada kaldı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Reklam.
14: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.

0: Değerli izleyenler, Trendyol Süper Lig'de büyük heyecanda 69. sezon bu akşam Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla birlikte başlıyor olacak. Bizler de konuklarımız Burçin Keskin, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz'la birlikte Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu ve elbette bu akşamki başlangıç mücadelesini, Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasını konuşuyor olacağız. Yepyeni kurallar, yepyeni transferler ve kıyasıya geçmesi beklenilen bir şampiyonluk yarışı bu sezon Süper Lig'de futbol severleri bekliyor olacak. Öncelikle şimdiden hayırlı olsun.
1: Olsun, için, hayırlı olsun.
0: Tüm kulüpler için, tüm takımlar için dileriz. Gerçekten seyir zevkinin ön planda olduğu bir futbol sezonu yaşarız.
1: Yani bunu yapabilecek kalitede oyuncular hiç olmadığı kadar bir araya geldi diye düşünüyorum.
0: Gerçekten yani, öyle hocam. Az önce işte Vlahovic'in imza töreni vardı. Yani zaten santraforların sezonuna olacak gibi duruyor.
1: Ve yani üç büyüklükte efsane olmuş isimlerden bahsediyorum. Mesela Salah, hani geçmişte de böyle oyuncular buraya geliyordu ama bu seviyede hepsinin bir arada olduğu bir organizasyon açıkçası ben hatırlamıyorum. O yüzden ister istemez her sezon tabii ki çok özlüyoruz. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz ama bu sene çok fazla içinde merak uyandıran, heyecan uyandıran oyuncuların olması da tabii ekstra heyecanlandırıyor beni.
0: Bir haftanın programını görelim mi? Bu hafta birinci hafta Trendyol Süper Lig'de hangi karşılaşmalar futbol severleri bekliyormuş? Bir haftanın programını tekrar hatırlayalım. Sonrasında özellikle Burçin Keskin'le birlikte yeni kuralları ve bu clear line konusunu biraz daha detaylı olarak konuşacağız. Hakemler açısından da dileriz ki başarılı bir sezon olur. Bugün saatler 21.30'u gösterdiğinde son şampiyon Galatasaray kendi sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bu mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Cumartesi günü 4 karşılaşma var. Saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Çaykur Rizespor ve saat 21.30'da ise Gençler Birliği Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü, Korendon Alanyaspor maçları futbol severleri bekliyor. Pazar günü 3 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Saat 19'da İstanbul'da Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. 21.30'da ise Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurumspor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüpspor maçları var. Haftanın kapanış maçında ise Samsun'da pazartesi akşamı saat 21.30'da Samsun Spor'la Göztepe karşı karşıya gelecekler. Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü maçıyla birlikte Süper Lig'de yeni sezon resmen başlayacak. Birazdan ilk 11'ler de belli olacak. Hatta Ramspark'a bağlantımız da olacak ama Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü maçına detaylı bir şekilde geçmeden önce Onur Özkan ve Burçin Keskin'den de genel bir aslında sezondan beklentinizi almak isterim.
2: Ya tabii saha dışına dair birçok dileğimiz, isteğimiz, arzumuz var ama artık son yıllarda yaşadıklarımızdan sonra hani biraz hayalperestlik gibi geliyor bana o konuda iyi dileklerde bulunmak. Yoksa tabii ki biz de her şeyin dostluk, barış çerçevesinde, fair play çerçevesinde olmasını istiyoruz ama mutlaka ligin bir noktasından sonra yine işler çığırından çıkacak diye düşünüyorum saha dışında. Ben saha içindeki beklentilerin çok daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Bir kere kalite artıyor, oyuncu kalitesi ama oyun kalitesi artacak mı, o önemli. Yani oyuncu kalitesinin artması son derece kıymetli, çok önemli yıldızlar geliyor İbrahim'in de söylediği gibi ama buna paralel bir kere oyuncu kalitesiyle beraber oyun kalitesi, oyun hızının artması gerekiyor, temponun yükselmesi gerekiyor ve yeni kurallarla beraber topun oyunda kalma sürelerinin mutlaka yükselmesi gerekiyor. Çünkü yani sadece

0: yıldızları seyretmek bir noktaya kadar insanlara keyif verecektir. Ama ondan sonra mutlaka oyun kalitesi ve teknik adam kalitesinde yükselmesini istiyorum ben açıkçası. Yani taktiksel çeşitliliğin artması gerekiyor ligimizde. Bu çok kıymetli. İşte sadece topun gerisine geçip gömülü savunma yapan Anadolu kulüplerini ben izlemek istemiyorum artık. Onların da bir planının olmasını istiyorum. Onların planının olması zaten lige büyük keyif verecektir. Dolayısıyla saha içine dair benim ciddi beklentilerim var ve 4 takımlı bir şampiyonluk yarışı istiyorum artık uzun bir aradan sonra. Yani geçtiğimiz sezon 2 takımlı yarıştan 3 takımlı yarışa geldik çok güzel bir şekilde. Uzun bir süre bunu yaşadık. Umarım bu sezon 4 takımlı sonuna kadar bir şampiyonluk yarışı bizi bekler.
1: Burçin Keskin, özellikle bu yeni kurallar penceresinden de beklentinizi merak ediyorum Burçin Hocam. Çünkü Dünya Kupası ile birlikte aslında hayatımıza giren kuralların hemen hemen birçoğu yeni sezonda Süper Lig'de de olacak gibi görünüyor. Bu hakemlerimizin performansını nasıl etkiler? Bir de tabii ki bu sezon Anthony Taylor etkisi bekliyoruz hakemler üzerinde.
2: Furkan'cığım çok güzel bir giriş yaptın. Bana güzel bir pas attın. Öncelikle bugün özellikle böyle beyaz giyindim mi? Beyaz sayfa açalım yeni sezon öncesi diye.
1: Ne güzel hocam.
2: Biz ama herhalde yarım saat filan yarım saat filan herhalde beyaz sayfayla devam edebileceğim. Atamalara geldiğimiz zaman başlayacağız.
1: Biz de sanki böyle anlaşmışız gibi tam tersi.
0: Karalarda.
3: Sizin içinizde beyaz büründürüyorsunuz da benim durumum.
0: Hafiften bir beyazlık var bizde.
2: Ben dedim hadi bembeyaz başlayalım. Ama dediğim gibi en fazla yarım saat filan böyle devam edebileceğiz herhalde. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi takımlarımız çok inanılmaz transferlere imza attılar. Çok farklı kadrolar başlayacak bu sezon. İple çekiyoruz başlangıcı. Bugün de artık beklediğimiz Süper Lig'e kavuşuyoruz. O nedenle bir kere öncelikle ben çok keyifli ve heyecanlıyım. Umarım takımlarımız hem yurt içinde hem yurt dışında UEFA maçlarında çok başarılı olurlar. Sakatlık olmadan, çok büyük sıkıntılar, kaos olmadan güzel bir sezon yaşarız hep beraber.
1: İnşallah.
2: Bunun yanında biraz önce senin de söylediğin gibi Dünya Kupaları sonrası Dünya Hakemliği aslında ülkelerde de bir değişime girer. Çünkü Dünya Kupası futbolun en büyük sahnesidir. Ve o sahnede neler uygulanıyorsa onların da olumlu yansımalarının ülkelerde tezahür etmesi amaçlanmaktadır. Hatta bu sezon daha farklı bir şey oldu. Oyun kuralları da çok değişti. Yani Dünya Kupası öncesinde çok değişti. Ama burada şöyle bir önemli nokta var. Bu yeni oyun kuralları değişikliklerinde aslında reaktif değil, proaktif kural değişikliklerinden bahsedebiliriz. Ne demek bu? Şu demek. Yani aslında diyorlar ki daha hızlı futbol oynayın. Zaman geçirmeyin. Top daha fazla oyun içerisinde kalsın. Akan oyun süresi artsın. Şimdi o yüzden Dünya Kupası'nda aslında hakemlerin işi biraz daha kolaydı. Çünkü bütün oyuncular ve takımlar buna uydu. Şimdi buna çok uymadığınız zaman hakemlerin bunu yönetmesi sıkıntı. Veya bunları böyle bir tartıya koyup işte 2 saniye sonra saymaya başladın, 3 saniye oldu, 2 saniye. Kuralların değişme amacı bu değil. Bir kere bunu anlayalım. Hakemler böyle her taç atışına çıktığında böyle hemen 1-2 saymaya başlamayacak. Hakemler gözlemleyecek.
0: Hissetti yani.
2: Bravo. Hı. Oyuncuların amacı ne? Hızlı mı oynuyor yoksa yavaş yavaş zaman mı çalmaya çalışıyor? Bunu anladıktan sonra zaten ya oyuncunun topu almaya gidişinden anlar hakem zaten amacının ne olduğunu. Bir tıpış tıpış gitmek var. Bir de normal oyunun akışına zarar vermeden gitmek
1: maçın
2: var.
1: Maçın o anki senaryosu da hocam herhalde bunda bravo. Belirleyici tabii. Olacak.
3: En belirleyici olan.
2: Zaten Anthony Taylor'ın sunumunda o da vardı. Yani bir takım 5-0 galipse onun zaman çalması veya mağlupsa onun zaman yani 5-0 mağlup oyuncu taç atmaya giderken sen taçın yönünü değiştiriyorsun.
1: Yani ona da 5 saniye mı? Saymayalım artık.
2: Yani değil mi? Yani birçok şey var. Ama dediğim gibi önemli olan nokta özellikle bu majör değişikliklerde ya arkadaşlar futbol görsel bir oyun ve sizler de oyuncular ve teknik adamlar bu oyunun en önemli parçalarısınız. Bakın hakemler değildir. Hakemler yardımcı unsurdur. Asli unsuru oyunun oyuncular ve teknik adamlardır. Sizler asli unsur olarak daha iyi davranın, daha iyi oynayın, daha az zaman çalın. Eğer bunları yapmazsınız hakemlere birazcık daha fazla güç verdik. Artık birazcık daha fazla cezalandırma yapabileceklerdir demek bu. Dünya Kupası'nda mesela gördük kaç tane taş değişti.

0: Allah aşkına.
1: Ama hocam şöyle bir durum yok mu ya? Bu kadar eşitsiz bir yarışta şimdi nasıl oluyor da sen orada bir eşit sağlamaya çalış? Şimdi Anadolu'dan gelen bir takımın kadro kalitesiyle buradaki kadro kalitesi, şimdi onu deneyimlediğim için söylüyorum. Yani buraya İstanbul'a maça geldiğimizde ister istemez hele hele skoru yakaladığımızda tempoyu düşürme derdinde oluyoruz. Anlıyorum, izleyen için iyi bir hadise değil. Herkes oyunu talep ediyor ama bir de bir gerçek var. Yani şimdi bu kadar makasın açıldığı, dengelerin açıldığı, her anlamda eşitsizliğin bu kadar belirleyici olduğu bir ortamda sen şimdi orada benim yani Anadolu takımı olarak çok ciddi anlamda arada oyuncu kalitesinin, bütçenin farkı olduğu bir yerde bırak da müsaade et biraz, ben tabii ki oyunu durdurmak için o avantajımı kullanmak isteyebilirim. Hani bunda çok anormal bir şey görmüyorum. Hayır, hocam.
2: Durdurma oyun planı anlamında sıkıntı
1: şey var
2: değil.
1: Ya şimdi hocamın söylediği ki hani
2: taçları diyorsun,
1: senin taç atmaya giderken diyorsun. Davranışın zaten bellidir. Şimdi evet. Orada saymaya başlayacak.
2: Ama taktiksel durdurmayla
3: orada bence saymaya başlamayacak. Orada diyecek ki bu takım zaman çalmaya başlıyor.
1: Tamam.
3: Hemen başla. Yani mesela topu almaya giderken saymaya başlamayacak.
2: Hayır, bir şey var. Hocam. Örnek verelim, kalecinin out atışları. Şimdi kaleci normalde Anadolu takımı aslında maçın başından itibaren kaleci zaman geçirmeye başlar. Hakem gördünüz mü hiç maçın 10. dakikasında kart gösterdiğini? 70'ten sonra başlar o kartlar.
3: Evet. Hani belli gösterdiğinde bir problem yaşarsın tabii, zaten.
2: Bir tahammül noktası var bu işin.
1: Bitiremezsin maçı.
2: Ben şunu düşünmüyorum. Evet. Ya maçın başında zaman geçirmelere dair çok sert tedbirler alınmayacaktır ama maçın sonlarına doğru artık iyice gerilimin, tansiyonun arttığı noktalarda da hakem artık onu cezalandıracaktır diye tahmin ediyorum. Yani out atışlarında olduğu gibi kalecinin.
4: Bu arada çok özür diliyorum. Fenerbahçe'nin ligde pazar günü cumartesi akşamı karşı karşıya gideceği Gençler Birliği maçının kamp kadrosu belli olduğu yeni transferlerden Lukaku kamp kadrosunda yer almıyor Fenerbahçe'nin. Bu sıcak bilgiyi de aktarmış olalım. Oldukça tabii yine geniş bir kadroyla Fenerbahçe başkent deplasmanına gidecek. Lukaku bu maçın kadrosunda yok. Lukaku dışında da dikkat çeken başka bir isim yok. Zaten Mert Günok'un yaşamış olduğu bir sakatlık var. Yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak Mert Günok ve Ederson'un da geçtiğimiz sezondan devam eden bir cezası var. Ederson da yine bu maçın kadrosunda yok. Kalede çok yüksek olasılıkla Tarık Çetin forma giyecek gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Lukaku bu maçın kadrosunda yer almıyor.
1: Aslında Fenerbahçe burada bir şey de deneyecek yani. Yerli mi yabancı kaleciyle devam edeceğiz. Çünkü Mert'le ilgili bir sorun yok. Acaba Tarık Mert'in olmadığı organizasyonda ne yapar diye bir endişe var ya.
4: Evet. Sanki burada Tarık da bu arada geçen sezon aslında
1: oynadığı oldu ama yani tam anlamıyla iyiydi. Oynama ritmi de olmadığı için bir de sezon başı da böyle bir değerlendirme olduğu için hani planlı olmadı ama bu da o anlamda Fenerbahçelilerin aslında kafasındaki soru işaretini de ya ortadan kaldıracak ya da bu iş böyle olmaz, biz Ederson'la mı devam etsek diyecek sanki.
4: Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesi cumartesi akşamı saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Bu maçın hakemi de Oğuzhan Aksu. Burçin Hocam, şu yeni kuralları bir görelim mi? Ben hatta şöyle bir yerimi alayım. Rejideki arkadaşlarımdan da rica edebilirim. Süper Lig'de bu sezonla birlikte hayatımıza girecek olan yeni kuralları bir kez daha hatırlayalım ve bu kurallar üzerinden de biraz daha sohbetimizi sürdürelim istiyoruz. Az önce biraz bahsetmiştik, daha detaylı konuşalım. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu, yani yerine girecek olan takım arkadaşı 1 dakika bekleyip oyuna öyle girecek. Sakatlığı sebebiyle oyunu durduran futbolcuysa oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika saha kenarında bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek ki buna Dünya Kupası'nda birçok kez şahit olduk bu uygulamaya özellikle. Taç atışı geciktirilirse de yine atış rakip takıma geçecek. Burada da yine maçın hakemi 5 saniye sayacak. 5 saniye içerisinde atış gerçekleşmezse rakip takıma geçiyor olacak. Kurallarımız bunlar Burçin Hocam.
3: Evet, hep
4: Süper Lig'de yeni kurallar.
3: Söylediğim gibi oyunun hızlanması için, topun daha fazla oyunda kalması için yapılan değişiklikler bunlar. Dediğim gibi Dünya Kupası öncesinde yapıldı bu değişiklikler. Çünkü Dünya Kupası'na tabii FIFA çok önem veriyor. Bütün dünya önem veriyor. Yani futbolun dediğim gibi en büyük, en önemli sahnesi. Orada bunlar uygulandı. Dediğim gibi daha fazla proaktif diyebileceğimiz kural bunlar. Yani aslında oyuncuları ve teknik adamları uyarıyor. Birazcık daha dikkatli olun. Mümkün olduğunca zaman çalma eylemlerini yapmayın. Yaparsanız daha önce hakemler bu

0: kadar güçlü araçlara sahip değillerdi. Artık araçlara sahipler ve bunları kullanacaklar diyorlar. Yani dediğim gibi her kale vuruşunda hakem saymaya başlamayacak veya her taçta saymaya başlamayacak. Ama baktıkları zaman, yani eğer bir takımın bununla zaman çalmayla ilgili bir takım taktikler geliştirmeye başladığını anladığı zaman hakem, zaten hemen düdüğü çalıp başlayacak saymaya. Zaten bütün tribünler de görecek. Ondan sonra da hızlanacak birazcık daha.
1: Zaten dünyadaki sporlara baktığımız zaman topun oyunda kalması ya da oyunun akış sürelerine baktığımız zaman futbol bu alanda son sırada. Yani basketbola göre, voleybola göre, hatta tenise göre, birçok spora göre bu konuda futbol geride. FIFA bunu amaçlıyor. Çok da doğru. Ben Dünya Kupası'nda baya hani bunun faydasını gördüğümüzü düşünüyorum. Topun oyunda kalma süreleri baya artmıştı Dünya Kupası'nda. Yani biz de hatırlayalım. Ya 49 dakikaları falan gördük ya.
2: Yani tabii.
1: 49-50 dakikalar falan, yani korkunç
2: neredeyse
1: rakamlar.
2: Neredeyse bir yarı.
1: Ya korkunç rakamlar bunlar gerçekten de. Evet, İbrahim'in söylediği gibi güç dengesizliği var. Takımlar bazen bu oyun oynamak zorunda kalıyor. Hiçbir itirazım yok ama biraz abarttık sanki biz bu noktayı. Yani bunda tabii hakemlerin de etkisi var bu arada. Hani sadece biz futbolculara hızlı oynayın demek de bu iş olmaz. Bizim bir faul standardımız var. Yani hakemin düdük standardı var. Hani bunun da gelişmesi gerekiyor.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Şimdi bu çok önemli bir nokta. Onur Özkan çok doğru bir noktaya temas etti. Şimdi diyorlar ki ya Premier Lig'de hakemler faul çalmıyor. Tamam. Premier Lig'de ama mantalite o kadar farklı ki.
1: Evet.
0: Yani şimdi o birazcık daha topa sert oyun ön planda Premier Lig'de. Bizim ligimizde ne yazık ki biz biraz böyle rakibe sert oynamayı seviyoruz. Yani biz birazcık daha fazla faullü oynuyoruz. Tamam. Yani biraz daha az faul çalabilir hakemler. Zaten onu deneyecekler bu sezon. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı da Anthony Taylor da ne açıklaması yaptı? Kolay faul çalmayacağız dedi.
3: Ama bu işler bize çok uygun değil hocam. Mesela VAR da bize uygun bir durum değil. Çünkü çizilen çizgiyi teknik direktör bana göre offside değil diyor. Şimdi sen ona ne anlatacaksın ki yani? Ya da işte oyunun hızlanması ile ilgili hadise. Hakem koşmak istemiyor ki, ben bir sürü canlıma çiziyorum.
1: Koşamıyor bazen.
3: Ya onun koşacak hali yok ki. Onun da derdi oyunu durdurmak. Yani düşünceyi anlıyorum. Uluslararası ciddi organizasyonlarda oyunun hızlanmasını talep edenler için bir problem yok ama bize uygun bir durum değil. Ki ben şeyi de doğru bulmam. Oyuna da bu kadar müdahale etme yani. Hani bu basketbola doğru gidiyor yani. Hani bu VAR, oyunun durması, geç çıkarsan bir dakika oyuna gir falan. Bunların bize ben çok faydası olacağını düşünmüyorum. Yani.
0: Bak çok, bu da çok
3: şey
0: önemli.
3: De, çok özür dilerim hocam. Şeyi de söyleyeyim. Mesela siz dediniz ya hocam her zaman yapmayacak. Mesela burada kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa korner diyor değil mi? Ya şimdi sen burada bu akşam bu test edilecek ki ciddi anlamda sorun olacak. Yandı hakem bugün.
0: Tabii.
3: Yandı, taraftar saymaya başlayacak çünkü ondan önce. Şimdi nasıl çıkacak bu işin içinden?
0: Geç saymaya başladın diyecek.
3: Şimdi hakem normal olarak oyunu gözlemleyen değil mi? Ama şimdi kontrol ondan çıkıyor bizde maalesef. Yani o ciddi kalabalığa direnç gösterme hadisesi. Hakemleri de o konuda anlamak lazım. Kolay da değil yani. Şimdi düşünebiliyor musun? Bir foul çalıyorsun hocam. Biri net foul olduğunu, diğeri olmadığını, yani aynı anda yani o pozisyonun içerisinde olan iki oyuncu da aynı şiddette itiraz ediyor. Ve sen bir karar veriyorsun yani. Ciddi bir kalabalıkta hangisi onun tarafındaysa sana tepki gösteriyor. Şimdi kafanda 50 tane de şey var. Lan ben şimdi bunu verdim. Yarın bu işin bir de idareci tarafı var. Maç sonu var. Yani bizim aslında halletmemiz gereken şu, önce insana güvenmemize. İnsana güvenmiyorsun ki, insana güvenmediğin
2: dünya
3: ortamda
2: kupası bu anlamda
3: şey
2: önemli bir referanstı ama tam olarak da aslında oraya baz alamayız. Yani
3: yok,
2: bizde
3: yok.
2: Çünkü aynen, çok daha farklı bir psikoloji de var aslında.
1: Başka bir turnuva.
2: Evet.
1: Şimdi dediğiniz gibi orayı tam baz almamız mümkün değil. Bir kere biz şunu kabul edeceğiz. Türk futbolunun bir hakem problemi var değil mi? Ama ülke futbolunun birinci sorunu hakem sorunu değil.
3: Bence de değil.
1: Yani biz bir kere bunu anlamamız gerekiyor. Yani bunu yöneticiler de anlayacak, bunu futbolcular da anlayacak, bunu spor medyası da anlayacak, taraftar da anlayacak. Yani ülke futbolunda her kötü giden şeyin sebebi hakemler değil. Hakemler kötü, hakemlik konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama bir sıralama yapsam ilk 5 hakemi koymam ben.
3: Bizim kadar kötüler ya. Yani antrenman planlaması kadar kötü.
1: Ya, dolayısıyla bir kere bunu anlamamız
0: gerekiyor. Zeminler kadar.
1: Zeminler kadar kötüler. Biz bunu anlamadığımız sürece bu işi çözemeyiz. Yani hakem hatalarına verdiğimiz reaksiyonları bir kere bizim tartmamız gerekiyor.
3: Çünkü
1: hakemler
3: şey yok
1: konusundaki reaksiyonları tartmamız gerekiyor.
3: O tarafta şey yok. Savunulacak kimse onları savunmuyor.
1: O da
3: en masum tarafta.
1: Bir de,
3: yani
1: bir de şu var. Ben oyuncularımızın da çok iyi niyetli olduğunu
0: bahis
1: düşünüyorum.
0: Bahis operasyonu bile nereden başladı onu?
1: Hakemlerden başladı. İlk kurban onlar çünkü. Denek.
0: Ya bak bu bile çok önemli bir mesaj.
1: Şimdi bir de oyuncularımızın da ben iyi niyetli olduğunu düşünüyorum o konuda. Yani isim vermeyelim. Sezonun başı kimseye hedef göstermeyelim ama bizim dünya yıldızı diye burada andığımız, övdüğümüz birçok futbolcumuzun her temasta sanki ayağı kırılmışçasına bağırarak kendini yere atmasından ben çok tiksiniyorum artık. Yani çok net söylüyorum, en kibar ifadeyle. Heh. Yani artık ülke futbolunun içindeki bu alışkanlıklardan her gelen oyuncunun bir kere fayda sağlama çabası beni çok artık üzmeye ve rahatsız etmeye başladı. Buraya gelen oyuncu çok güzel bir şekilde başlıyor ama bir saatten sonra her temasta kendini yere atar hale geliyor.
3: Yani, burada yaşıyor çünkü.
1: İşte yani bir kere hani hep diyoruz ya hakem kolay faul çalıyor ama hakem kolay faul çalarken de ona o faulü öylesine gösteren futbolcularımız var. Doğru. Ki yani biz hep hakem tarafından bakıyoruz oluyor. Diyoruz ki burada nasıl faul verirsin? Ama bir bakıyoruz adam kendini öyle bir yere atmış ki tribündeki ha. zannediyor ki ayağı kırıldı. Aynen. Herhalde. Şey sonra gibi. Kalkıyor ya devam ediyor oyuna.
3: Mesela çok önemli oyuncuları buraya getiriyoruz. İşte Premier Lig'den getiriyoruz. İnanılmaz bir temponun içinden, çok sert antrenmanın içinden geliyorlar. Kariyerine bakıyorsun hiçbir sakatlık yaşamıyor. Buraya geliyor sürekli kas sakatlığı.
1: Uyum
3: yaşıyor.
1: Sağlıyor.
3: Uyum sağlıyor.
1: Bulunduğu kabın hacmini alıyor.
3: Ben bu şiddetle de hallederim bu işi. Tabii. Diyor. Niye seni tercih edip senden gitmek istemiyorlar? Tabii işin ekonomik tarafı var ama burada yakaladıkları özgürlüğü hiçbir yerde yakalıyor. Yapsın bir tanesi bakalım İngiltere'de, İspanya'da burada hakemlere yaptıkları. Aynen. Çünkü burada
2: Avrupa
3: biliyor ki.
2: Avrupa kupalarında zaten görüyoruz.
1: Ama işte oradaki yani. Farklılığı anlayabiliyoruz. Evet. Bir de sevgili Furkan, iki kuralla alakalı hocama ben de pası atayım.
2: Orada net çizgi yani clear line konusuna da geçebiliriz. Onur Özkan'dan alayım son
1: evet.
2: cümlesini.
1: Yani bu FIFA'da yani Dünya Kupası'nda uygulanan ama bizim ligimizde ya da UEFA organizasyonlarında uygulanmayacak iki tane çok önemli kural var. Hani bizde denk gelirse Dünya Kupası'ndan örnek vermeyelim diye bunu söylüyorum. Birincisi bizim milli takımımızın Paraguay maçında ilk kez gördüğümüz şu ağız hareketiyle, el hareketiyle konuşma eyleminde bulunan futbolcunun kırmızı kart görmesi.
0: Hatta var müdahalesi
1: evet,
0: olmuş.
1: UEFA evet, diyor ki bunlara sarı göstereceksiniz. Evet. Bu bir. İkincisi yine Dünya Kupası'nda gördük. Arjantin-İsviçre maçında Biril Embolo'nun gördüğü bir kırmızı kart vardı. İşte Enzo Fernandez'de.
0: Bir kere de Amerika-Paraguay maçında da oldu. Aynısı.
1: Enzo Fernandez'in Embolo ile pozisyonunda Enzo Fernandez sarı kart gördü.
2: Evet.
1: Sonra hakem VAR müdahalesiyle Embolo'yu oyundan attı. Kendini yere attığı için UEFA diyor ki ceza sahası dışında oyuncu kendini yere atıyorsa aldatmalara VAR müdahale etmesin.
2: Burçin Keskin, iki konu var. UEFA clear line net çizgi konusu ve yeni standartlaştırılmış 4 aşamalı saha kenarı inceleme süreci. Bununla ilgili grafiğimiz vardı arkadaşlarım, ekrana getirecek. Ben sizden bu iki aslında konu başlığına dair detayları dinlemek istiyorum hocam.
0: Şimdi Furkan, öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani 12 Ağustos'ta Roberto Rossetti bir basın açıklaması yaptı ve bütün aslında Avrupa hakemliği bu UEFA'nın yaptığı açıklamada clear line, işte net çizgi, onu konuşuyor şu anda. Bu net çizgi nedir? Şimdi bu net çizgiyle beraber bunu açıklamaların nedeni açıkçası Dünya Kupası'ndan sonra karşılaştıkları eleştiriler diyebilirim. Şimdi Dünya Kupası'nda ne oldu? Çok az VAR müdahalesi oldu. Hatta dediler ki işte UEFA hakemleri Dünya Kupası standartına uyum sağlayamadığı için...
2: Hocam çok özür diliyorum. Evet. Tekrar döneceğim. Bir virgül koyalım. Galatasaray'ın Arca Çorum Futbol Kulübü mücadelesindeki ilk 11'i belli oldu değerli izleyenler. Hemen onu aktaralım. Kalede Uğurcan Çakır forma giyecek. Galatasaray'da dörtlü savunmanın sağında Roland Şalai, solda İsmail Yakup, stoper ikilisi Davinson Sanchez'le Abdülkerim Bardakçı, önlerinde Lucas Torreira ve Gabriel Sara, hücum hattının sağ tarafında Sané, solda Barış Alper, merkezde Yunus Akgün ve en uçta Victor Osimhen 11 ile bu akşam Galatasaray sezona merhaba diyecek. Özellikle Davinson Sanchez'in forma giyip giymeyeceği merak konusuydu ama hazırlık maçlarında ve hazırlık kampında takımla birlikte olamasa da sezonun ilk lig karşılaşmasında Davinson Sanchez mücadeleye ilk 11'de başlıyor. Birazdan Rams Park'a gideceğiz. İbrahim Usta hazır olduğunda ben tekrar size bırakayım hocam sözü.
0: Şimdi dediğim gibi bu Dünya Kupası'nda özellikle VAR müdahaleleri çok az olunca UEFA birazcık daha bilgilendirme yapma zorunluluğunda hissetti kendilerini ve doğru da yaptılar. Bir kere şöyle girdi Roberto Rossetti toplantıya. Ya dedi, bu dedi futbol, PlayStation değil. Bu dedi mikroskobik VAR müdahalelerini görmeyeceğiz artık. Biz dedi hakemlerimize bununla ilgili eğitimleri verdik. Bu dedi futbolun doğasına aykırı. Çünkü Dünya Kupası'nda neredeyse 6-7 maçta bir VAR müdahalesi olurken bizim ligimizde zaten neredeyse 2 maçta bir Yani inanılmaz bir oranımız var bizim zaten. Şampiyonlar Ligi'nde de yani o 3 maçta 1 falan, yani yine de Dünya Kupası'nın neredeyse 2 katı. O nedenle bu sezon birazcık daha özellikle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde daha az müdahale göreceğiz. Ve bence Anthony Taylor'ın da gelmesiyle beraber Türkiye Ligi'nde de biz bu tarafa doğru biraz kayış bekleyebiliriz. Yani bu ne olacak? Bu böyle mikroskopik, işte ayağının ucuna çarptı, işte biraz değdi ama işte düştü mü, ay çekiyor mu? Böyle bakıyorlar ya, bunları görmeyeceğiz muhtemelen. Hatta bu VAR müdahalesiyle ilgili bak dedi, der ki 4 aşama. Bütün VAR müdahalelerinde aslında bunu VAR odalarına asmaları lazım. Ne yapacak? Önce ihlalin tespit edilmesi diyor. Bir ihlal var mı?
1: Temas
0: var mı?
1: Sana göre, bana göre değil.
0: Evet. Tespit et.
2: Peki o, Galatasaray Ertuğrul'un futbol kulübü maçının VAR hakemi Fedai San.
0: Bunları uygulayacak
2: Türk asıllı
0: mesela.
2: İsviçreli hakem. Bu arada sanırım Süper Lig'de de artık herhalde bu sezon yeni VAR açıklanması açıklanmış oldu bugünle birlikte.
1: Açıklandı ama açıklanmadı.
2: Evet.
1: Gizli bir noktada.
2: Fedai San Dünya Kupası'nda da görev yapan VAR hakemlerinden birisiydi. Bu anlamda zaten bu yeni 4 aşamalı işte sağ kenarı inceleme süreci vesaire, yeni kurallara ve yeni teknolojiye de oldukça hakim bir isim.
0: En hakimlerinden biri yani. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan Avrupa'nın en iyi VAR hakemlerinden bir tanesi Fedai San. Ve bunlara dediğim gibi hakim. Burada şimdi atamalara gelince birazcık daha detaylı anlatacağım onu. Şimdi bu atamaya mı geldik? Tamam. Şimdi gireyim mi? Yavaş yavaş şu beyaz hocam, beyazdan siyaha doğru döneyim mi?
1: Hocam şu an baltayı çıkartıyor şu an.
0: Şimdi notlarımı açayım. Yani
3: gireyim mi derken?
2: Rengi biraz daha değişiyor.
3: Gireyim mi derken?
0: Şimdi o zaman bu akşamki maçın atamasıyla başlıyorum. O öyle. Diğer konulara tekrardan döneriz.
2: Batuhan Kolak.
0: Şimdi Furkan'cığım, turnuvaların ilk maçları çok önemlidir. Neden önemlidir? Sizin turnuva boyunca hakemlerden istediğinizi mümkünse en tecrübeli hakemlerden birine anlattırdığınız maçlardır.
1: Ne demek istedim? Standardı belli edersiniz.
0: Bravo. Ben ne demek istedim? Şimdi 2026 Dünya Kupası'nın ilk maçı. Meksika ile Güney Afrika arasında. Kim yönetti?
1: Brezilyalı
0: Sampaio. Neden yönetti? Final şansı olan bir hakemdi. 2022'de Katar. Açılış maçı Katar-Ekvator. Kim yönetti? İtalyan Daniele Orsato yönetti. Yine final şansı olan bir hakem. Neden sizce? Diyor ki en iyi hakemlerimden biriyle başlayayım. Çok kuvvetli başlayayım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Batuhan Kolak'la bu akşam başlıyoruz. Şimdi Batuhan Kolak geçen sezon çok iyi çıkış yakalamış. En iyi genç hakemlerimizden bir tanesi. Geçen sezon 15 Süper Lig maçı yönetti. İlk başta biraz daha hızlı gitti başarı performans çizgisi, sonra biraz bir sallandı, sonra birazcık daha toparlayaraktan kapattı ama demem o ki bu maç aslında Batuhan Kolak'a oturan bir maç değil, çünkü dediğim gibi daha tecrübeli, sizin bütün mesajları verebileceğiniz bir hakemle başlamanız lazım. Yani aslında çağdaş hakemlik atamasına uymayan bir atamayla başlıyoruz biz. Umarım hakem şansı yanında olur. Çok güzel bir maç yönetir. Çünkü genç hakemlerin daha iyi yerlerde olmasını hepimiz istiyoruz.
3: Bizim de genel sorunumuz şey değil mi hocam? Yani hani futbolda biraz önce Onur'un söylediği hızlı oyunun hızlanmasını talep ediyoruz değil mi oyunculardan da? Ama yaş ortalaması yüksek oyuncularla oyunu hızlandıramazsın. Aslında futbolcularda yaş ortalamasını düşürüp hakemlerde yaş ortalamasını çıkartman gerekmiyor mu? Yani deneyimli hakemin orada... Yani mesela Premier Lig'de bakıyorum hakemlerin yaş ortalamasına değil mi? Biz herhalde tabii. Bu anlamda en genciz. Aslında yanlış yerde en genç tabii, olmamız gerekiyor. Şeyi tutturamadık bravo. Yani.
0: Yani orada planlama... mesela orada bir şeyleri yanlış yaptığımızın göstergesi.
3: Ya planlama çok mantıklı yani, değil yani.
0: İbrahim Hocam hep aynı şeyi söylüyorum ben. Süper Lig genç hakemin böyle amaç olacağı bir yer olamaz. Değil. Süper Lig iyi hakemliğin amaç olacağı yer olur. Tecrübeli hakemliğin amaç olacağı yer olur. Biz hakikaten her şeyi çok yanlış yapıyoruz. Şimdi sabahtan beri merak ediyorum bu maçın VAR hakemi kim olacak diye Furkan. Sonra cuma saatlerinde bir baktım Fedai San. Sürpriz. Hiçbirimiz beklemiyorduk yabancı VAR hakemi gelmesini değil mi?
2: Evet. Şimdi, hiç öyle bir ışık yoktu.
0: Aynen öyle bir elektrik de yoktu. Şimdi Fedai San iyi bir VAR hakemidir. Avrupa'nın en iyilerinden biridir. Sandro Saher'le beraber Şampiyonlar Ligi'nde çok maç yönetti.

0: yönetmiştir. Avrupa şampiyonalarında, dünya kupasında maç yönetmiştir. İyi bir eğitimcidir. Bu arada Gürcistan, Cüneyt Çakır, Gürcistan Hakem Komitesi Başkanı olduğunda yaz seminerinde eğitimci olarak fedai gelmişti VAR hakeminle. Yani konulara da çok hakim. Çok iyi bir performansla gösterecektir. Tamam, böyle VAR hakemleri gelecekse gelsin. Zaten bu arada neden geliyor onu da söyleyeyim size. Şimdi Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra yine ne yaptı? Bir takım hakemlerle ben sizinle çalışmak istemiyorum deyip yolu ayırdı. Şimdi zaten çok geniş olmayan bizim yetenekli hakem havuzumuz daha da daraldı.
1: Hocam son cümleyi alayım, bir bağlantımız var.
0: Şimdi bu, bu daralınca ne oluyor? Zaten döndüremiyorsun, elindeki rakam yetmiyor. Yabancı VAR hakemi getirmek zorundasın. Umarım iyileri gelir, daha iyi bir ödül ve ceza sistemi uygulanır.
1: Tekrar biz konuşmaya devam edeceğiz ama bir Rams Park'a gidelim. İbrahim Ustu ve Mehmet Özcan hazırmış, bizleri bekliyorlar. 11'ler belli olduğu dedik. Rams Park'ta sezonun ilk maçında Galatasaray sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek ve bu maça dair notlar için sözü İbrahim'e bırakalım.
2: Teşekkürler Furkan. Rams Park Stadyumundan mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'in perdesi bu akşam açılıyor. Son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekibi Arca Çorum Futbol Kulübü'nü Rams Park Stadyumunda konuk edecek. Maçın başlamasına artık bir saatlik zaman dilimi kaldı. Alspor yorumcusu Mehmet Özcan'la birlikteyiz ama ilk 11'i hemen sizlerle paylaşalım. Galatasaray kalede Uğurcan'la başlayacak. Stoper ikilisi Sanchez, Abdülkerim. Sol bekte İsmail Yakup. Sağ bekte Roland Çalai. Orta sahada Gabriel Sara, Torreira. Forvet arkasında Yunus Akgün. Sağ açıkta Sané. Sol açıkta Barış Alper Yılmaz. Ve en uç noktada Galatasaray'ın gol umudunun Nijeryalı yıldız Victor Osimhen olduğunu görüyoruz. Hemen konuğuma Mehmet abiye dönmek istiyorum. Evet Mehmet abi, sezonun ilk karşılaşması hepimiz için hayırlı olsun. Şu dikkatimi çekti. Galatasaray'ı uzun yıllardan beri takip ediyoruz. Maçlara geliyorum. İlk defa atmosferin bu kadar durgun olduğunu gözlemledim. Saat 14 itibariyle bu alandayım. Buradaki sosyal alanları kontrol ettim. Normalde şölen havasında olur. Taraftarlar formalarıyla birlikte maçlar eşliğinde maça hazırlanır. Ama çok az taraftar topluluğu var. Sen aslında tribüne de çıktın. Öncelikle atmosferle başlayalım. Nasıl bir atmosfer bekliyor bugün?
3: Tribün bomboş ama hani geçen sezonki maçları düşündüğümüzde 2 saat kalı tribünde olmaz ama çevre istiyorlar. Bir kere stada çok rahat ulaştık. İbrahim, ki bu mümkün olmuyor arabayla, biliyorsun ciddi trafik oluyordu. 40.200 küsür kombinisi var Galatasaray'ın Rams Park'ta ki onların çoğu geçen sezon devam ederken 2-3 yıllık uzatmalarla. Evet, kombine karşı sahiplerinden şu an tatilde olan taraftarlar var. Maçın 21.30 olması sebebiyle de gelmek istemeyenler var. Çünkü 23.30 biraz eve ulaşmaları gece 1-2'yi bulacak ama bir gerçek var. Taraftar takımdan heyecan duymuyor aslında. Satışa çıkan da 10 küsür bin bilet hiç ilgi yok dese geridir. Ve ben açıkçası benim açımdan 20 binden fazla taraftar sürpriz olacak bu saatten sonra çünkü çok boş. Takıma da sirayet ediyor. Ben olabildiğince maç öncesi havayı sormaya çalıştım. 2 sene önce Osimhen'in, Jakobs'un Galatasaray'daki ilk maçı, bir Rizespor maçı vardı. Galatasaray'ın 5-0 kazandı. Hatta onun rüzgarıyla da Kadıköy'de 3-1 kazanıp Mourinho'lu Fenerbahçe'ye karşı ligde puan farkını açarak zirvede başlamış sezona. Bugün bu tarz bir dokunuş ihtiyacı var. Çok geçmişe gideceksem Tudor'un bir Kayserispor maçını hatırlarım. Gomis'in çok ön plana çıktığı taraftarın ama taraftar o maçlarda hep tribündeydi. Şimdiki hazırlık maçlarında zaten 10 küsür bin taraftar. Bugün yine yarısından çoğu boş olacak stadın gözüken o. Ve sen demin 11'i söyledin. Ben şu ek yapayım. Bu takım 9 Mayıs'ta Antalyaspor'u yenerek şampiyon oldu. O gün sahaya çıkan o yorgun, bıkkın 11'de sadece bir değişiklik var. İK yerine sar. Onun dışındaki 10 oyuncu değişmedi. Galatasaray bu değişimi, dönüşüm yapamadığı için aslında taraftarına heyecan vermedi. Başkan Dursun Özbek bugün resmi siteden taraftara seslendi. Transfer yapacaklarını söyledi ama
2: ve sabır istedi taraftar.
3: Doğru ama ben kendi adıma hem takım içi, yani Icardi'nin ayrılığının ardından Torreira'nın ruh hali diyebiliriz. Artı hazırlık kampı, o forma rekabetini arttıramama, formasını garanti gören isimler rehaveti. Şöyle özetleyelim en azından İbrahim, sana şöyle ifadeyi vereyim. Hoca takıma güvenseydi bugün Davinson Sanchez 11'de olmazdı. Davinson Sanchez bir tane bile hazırlık maçı oynamadan bugünkü maça 11'i başlıyor. Çünkü yerini oynatabileceği Limine'ye güvenmiyor. Singo sakatlıktan yeni çıktı. Yoksa Sanchez 2 sene önce ben hatırlıyorum, Beşiktaş'a 5-0 kaybetse de Galatasaray o maç kulübedeydi, oynamamıştı yani. Hoca takıma geç katıldı.

0: yapıldığı için 11 ama bugün takıma güvenmediği için Sanchez'le başlıyor. Olabildiğince aynı oyuncular devam ediyor. Leslie Gochuk'u kulübede bilgi paylaşılımı, bilgi kirliliği var. 20 maç oynaması halinde bu sonradan girmesi 11 olması önemli değil. Sözleşmesinde 22,5 milyon poundluk yani 25 milyon euronun üzerindeki bonservis alınacak. Ki şu an hazırlık maçlarında çok iyi bir izlenim bıraktığını söyleyemeyiz.
1: 20 maç oynamasını bekliyor musun?
0: Beklemiyorum çünkü Angelinho'da 14 maçta kesmişti Galatasaray. 10 maçta o ışığı vermezse ki hazırlık maçlarında vermedi. Belki de Galatasaray'a transferde yol ayrımında gidebilir. Bakalım şimdi 9 artı 2 11 yabancısı var. En az 3 yabancı transfer edecek Galatasaray. Sezonu iyi başlamak zorunda. 6 maç artı bir Şampiyonlar Ligi ve tabii transferlerle birlikte. Çünkü bu sefer Galatasaray'ın şampiyonluktaki tek rakibi Fenerbahçe'ydi. Beşiktaş'ın havasını gördü ki ben bugün Beşiktaş semtindeydim. Galatasaraylılardan daha çok Beşiktaşlılar gördüm İstanbul sokaklarında. Vlahovic'in imza törenine gitmişlerdi. Çoğu. Fenerbahçe yine aynı şekilde İsmail Kartal'la sezona iyi başladı diyebiliriz. Playoff attı kendini. Trabzonspor'un Salah transferiyle havaya girdiğini görüyoruz. Galatasaray'ın bu sefer işi daha zor. Yani yönetim kademesini zaten bir iki başlıktan söz edeceğiz. Çok sağlıklı işlemiyor prosedürler transferde. Okan Hoca'nın çok mutlu olmadığını biliyoruz bu süreçten. Oyuncularda o Muslera'nın, Mertens'in hatta bir isim daha paylaşayım. Kerem Demirbay da takım içinde çok ağır bir rolü olan, sevilen bir figürdü. Şimdi ona Icardi eklendi. Bu anlamda Galatasaray'ın işi daha zor. Bakalım yani bugün takım konuştuğum zaman yetkililerle bu hafta oyuncularla özel görüşmeler yaptıklarını, olabildiğince motive etmeye çalıştıklarını söylediler ama sen Anadolu takımlarına benden daha kimsin? Ben Çorum Spor bu sezon sürpriz takım olabilir. Bir kere elindeki yerli oyuncuları seninle konuştuk. Berat var, Serdar Gürler var. Onun dışı çoğu oyuncu yabancı oyuncu, hep geçen sezon aktif oynayarak geçirmiş. Bir de Tiam'la Alexis gibi ligin yabancısı olmayan yabancılara sahip. Galatasaray'ı bence zorlayacaklar bugün.
1: Çorum özelinde şu detayı da vermek lazım. Dört büyüklerden sonra transfere en çok bütçe ayıran kulüp konumunda camia kenetlendi Çorum camiası. İlk defa Süper Lig'de forma giyecek. Hocası da Galatasaray'ı çok yakından tanıyan bir isim. Uğur Uçar mutlaka ayrı bir konsantrasyonla bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Nitekim onunla da bir röportaj yapmıştım ben Pendik'teyken. Galatasaray hayali olduğunu da zaten saklamıyor. Yani bugün Galatasaray'a çelme takmak isteyecektir Uğur Uçar'da.
0: Hatay Spor maçı vardı burada Galatasaray'ın sezon açılışı. Batu aynı son dakika golle çevirdi. Ben o tip bir maç bekliyorum yani Galatasaray'ın zorlanmasını ama nihayetinde kazanmasını, kazanarak başlaması çok önemli. Haftaya takım Erzurum'a gidiyor. Artı 6 haftalık ki Uluslar Ligi'nde sıkı maçlar var. Trabzon, Başakşehir, Göztepe, Kocaeli gibi lig ortalamasının üstünde takımlarla oynayacak Galatasaray. Bir de bu sürece tabii ki bir Şampiyonlar Ligi maçı sıkıştıracak. Transferde bu kadar geç kalmış, taraftarın sabrı kalmamışken Galatasaray bugün iyi başlamak zorunda o negatif havayı dağıtması için. O yüzden de oyuncuların reaksiyonunu bekliyorum. Ara ara da seninle Çorum Spor kadrosunu kontrol ettik. Yani Çorum Spor'da muhtemelen yabancı ağırlıklı bir kadroyla bugünkü maça çıkacak.
1: Mehmet Yami yedek mesela.
0: Tabii Mehmet Yami yedek bırakabilecek kadar bir kadro oluşturmuşlar. Geçen sene Mehmet Yami hatta finalde de attığı golle Çorum Spor'u lige çıkartmış. İsimli Okan Hoca'ya gelirsek de tekrardan dediğim gibi fabrika ayarlarına döndü. Sanchez tekrar 11'e döndü. Abdülkerim'i geçen hafta dinlendirmişti. Şimdi beklerde Salah, Jakobsar, orta saha 6 Torreira, 8 Sara. Torreira onu söyleyelim İbrahim Ali, çok kafa karışıklığı olmasın.
1: Onu zaten soracaktım. Bu konuda çok spekülasyon var. Torreira ayrılmak istediğine dair birçok muhabirin paylaşım var. Basın kuruluşlarının bu konuda haberi var. Yani Torreira konusunda senin bir istihbaratın var mı? Ayrılmak istiyor musun?
0: Şimdi yönetimi ben normalde çok eleştiriyorum ama Torreira konusunda Torreira'ya iki tane koruma tutulması yönünde sezon sonuna doğru yaşa dolayın ardından bir görüş belirtildi. Torreira tatile gitti, kafasından döndü. Benim bildiğim kadarıyla Muslera'nın ardından Icardi'nin ayrılması da aynı dili konuştuğu insan olması ki bu insanlarla özel hayatında da görüşüyordu. Bir mutsuzluğu var Torreira'nın ama bir gerçek var. Galatasaray mevcut kadrosunu korumayı tercih etti. Torreira'dan bağımsız Sanchez için de Como'dan gelen iyi teklifi değerlendirmedi. Keza Barış Alper için de, artı Osimhen için de. Evet, mevcut kadroyu korumak da bir iradedir. Kadrosuna güveniyor Galatasaray mı? Bir gerçek var. Bu takım 4 sene yaş aldı. 4 sene bir doymuşluk da var. Buna dokunuşlar yapması gerekti. Şimdi transferin bitmesine 17-18 gün kala işte Batrokov ismi en sıcak isim ki onun da ilk yurt dışı deneyimi olacak, bir risk. Sonuçta Galatasaray bu tarz projeleri Okan Hoca öncesi Fatih Hoca ile başlayan Çıkağı Doğalı, Morsanlı sezonda denemişti. Onun bir riski var. Onun dışı gittiği çoğu oyuncular da hep 40-50 milyon eurolarla karşılaşıyor. Çünkü bunun nedeni önceki transfer dönemlerinde çok har vurup parmağın savurması, artı maaş

0: bütçesini korkunç derecede şişirmesi. Geçen sene bu takıma 95 milyon euro maaş bütçesi ödendi. Bu dünyanın sonu değil ama ne dünyanın sonu olur Galatasaray açısından? Süper Lig şampiyonu olamadı. Şampiyon Ligi pastasında kalamadığı sezonlar. Bu risk var Galatasaray'da. Yoksa bu kadro yine Şampiyon Ligi'nde olacak. Belli bir gelir edecek. Taraftar da elinde sonunda takıma dönecek. Bu gerçek ama işte bunun yolu da takımın iyi başlayarak sezona başlaması. O yüzden de Çorum Spor maçındaki reaksiyonu çok büyük. Merak ediyorum. Okan Hoca staff hafta boyunca oyuncularla konuşup böyle biraz sezon finali havasında bu maça hazırlanmalıyız. Taraftarı kazanmalıyız şeklinde konuşmalar yaptı ama hazırlık maçlarındaki görüntüler beni çok ikna etmiyor. Evet yine maçın favorisi Galatasaray diyorum ama kolay bir maç beklemiyorum.
1: Batrakov'la anlaşıldı. Bugün Rus basınına yansıdı. Doğru. Oyuncu da zaten her konuda anlaşıldı. Ve Lokomotiv Moskova'nın da inadı kırılmak üzere. 25 artı 3 milyon euro konuşuluyor. Batrakov'un geldiğini düşünelim. Galatasaray'daki bu negatif hava pozitife döner mi sence? Yeterli mi Batrakov?
0: Yetmez. Zaten problem yönetim transferleri sona saklayarak amiyane tabiri taraftarın gazını almayarak. Geçen sene hatırlıyorum. Sene 11 ya da 12 Haziran'da geldi. Doğal olarak Osimhen'e konsantre oldun. Ondan sonra da son anda Singo'yu, Uğurcan İlkay'ı getirdin. Bir karışıklık olmadı. Ama şimdi bir transferde çok geç kaldın. Yine aynı oyuncular devam ediyorsun. Yine Yunus 10 numara oynuyor baktığımızda. Yine Barış'ın, Sané'nin takım içi yediği yok. Keza Osimhen'in ki bu Osimhen'in sinirine de yansıdı. Keza Okan Hoca'nın da son hazırlık maçı kırmızı kart gördü biliyorsun. Rapora yazılmadığı için bugün kulübede olacak. Transfere geleceksek Batrogol'da iş bitmez. Galatasaray muhakkak yedek forvet de alacak. Stoper'de bir belirsizlik var. U23 kontenjanına uygun adaylar bakılıyor. Artı tabii Barış Alper'e de bir yedek lazım ama sizin teknik getirdiğiniz oyuncular Leao gibi, Martinelli gibi Barış'tan çok daha maliyetleri. Burada çok sağlıklı bir planlamadan söz edemeyiz İbrahim.
1: Bu arada Martinelli'de işler olumsuz gidiyor. Hem Arsenal kabul etmedi hem de oyuncu Türkiye'ye gelmeyi istemiyor.
0: 25 yaşında bir Brezilya milli takımının bank oyuncusundan bahsediyoruz. Türkiye için çok daha farklı şartlar. Batrov'a geleceksek bendeki rakamlarda 25 milyon euro bonservis. Onun biraz transfer sürecindeki menajer komisyonları çok Arap saçı diyebiliriz. Orada da Galatasaray 3 milyon euro. Totalde 28 milyon euroyu Batrakov için ödemeye hazır durumda. Açıkçası 21 yaşındaki bir oyuncunun ikna edilmesini bekliyorum. Umarım Galatasaray sözleşmesine hani Rusya'da sadece Lokomotiv Moskova değil. Orada çünkü kapalı pazar olduğu için Galatasaray'a gelip çok performans veremese elinde sonunda ama Zenit olur ama Spartak Moskova olur. Başka takımları da kapısı açık olacak. Bir denemedir. Genç oyunculara yatırım yapabilirsiniz ama.
1: Muhteşem bir gol at.
0: Doğru. Sezonu yetenekli bir oyuncu zaten. Onda hemfikirim. Bir havası var oyuncunun. Hani izlediğimiz zaman Rusya Ligi'ni çok yakından takip ediyoruz ama o ligden Sarı öncesi Wendel ile Galatasaray çok istemişti. Yani bir şekilde scoutların o tarafta da gözünün olduğunu biliyoruz ama bir gerçek var. Galatasaray transferde çok geç kaldı. Sırf Batrogova'da bu iş çözülmez. Bence en az orta sahaya Sarı ile birlikte de bir 8 numara oynayabilecek bir oyuncu. Barış Alper'e yedek, Osimhen'e yedek ve bence Abdülkerim'in çok net sürelerini alabilecek bir genç stopere de ihtiyacı var bu takımın. Kalan sürede ne kadarını gerçekleştirecekler? Artı ben sürpriz ayrılıklar da bekliyorum. İsim de paylaşayım. Herkes Barış Alper'i, Sarı'yı, Osimhen'i konuşan ben Salahi'nin de olası bir son dakika teklifinde Singo da olabilir. Sürpriz ayrılıklar da olabilir Galatasaray'da. Çünkü transfer dediğimiz gibi çok geç kalındı. Doğal olarak da son 15 gün çok hareketli geçecek.
1: Bu arada Torreira üzerinde şunu sormak istiyorum sana Mehmet abi. Geçen sezon özellikle devre arasından sonra sürekli bir form düşüklüğü gözlemledim ben. Hatta bunu programlarda da dile getirdim. Aşağı giden bir serüveni vardı Torreira'nın. Nitekim devre arasında ayrılmak istediğini de biliyoruz. Galatasaray'ın Torreira'nın alternatifini hazır etmemesi büyük bir hata değil mi sence?
0: Leslie Koçuk'u alındı ama Torreira'nın alternatifi zaten oyun profilleri. Torreira tek 6 numara gibi düşünmeyeceğiz. Ben Torreira'yı hem Melo'ya benzetiyorum hem de pasör özelliğiyle Selçuk'a. Bu 4 senede Abdülkerim'le birlikte çok özel yeri vardı. Ve bence Galatasaray'da en kötü oynama kredisi olan oyuncu ama bir gerçek var. Torreira 96 doğumlu, 26 yaşında geldi. Artık 30 yaşında 4 sezondur maç kaçırmadı. Yıprandı. Yani Galatasaray zaten Lemine'ye devam ederek de bir risk aldı. Lemine'yi de stoperde kullanacak. Ben de bir ifade ettim. 10 numara konuşuyoruz. Yedek forvet konuşuyoruz. Artı kenar forvet. Barış Alper alternatif diyeceğiz. Bence asıl konuşmamız gereken mevkiler 6-8 karışımı, iki yönlü bir orta saha ve muhakkak Abdülkerim'den formayı alabilecek bir stoper. Bu anlamda Galatasaray Abdülkerim ve Torreira ile devam ederek risk aldığını düşünüyorum.
1: Ama santrafor da elzem sanki. Geçen sezon Icardi varken bile Osimhen'in yokluğunda Galatasaray gol yollarında büyük problemler yaşadı. Şimdi Icardi de yok. Osimhen'in olası bir sakatlığı ya da sarı kart cezası, kırmızı kart olabilir. Olmadığı maçlarda Galatasaray gol atmada problem yaşar mı?
0: %100 artı Barış Alper'in de çok ideal bir

0: forvet opsiyonu olmadığını milli takım performansıyla da gördük. Barış kenar oynamalı, hatta bence sağ açık oynamalı. Sağ açık performansının da sol açığın önünde olduğunu düşünüyorum. Yedek forvet alacak Galatasaray. Frank Ülün'le Dijon, Midland'ın forveti. Beşiktaş maçlarına takip edildi ama görüşmelerde 30 milyon euro bir rakam olunca da, ki zaten bu da biraz eşyan tabiatına aykırı. Neden? Osimhen'den 10-15 dakika süre alacak oyuncu o kadar paralara çok. Fenerbahçe'de oynamış hatırlayalım John Duran. Sezon başı gündeme geldi. Orada Galatasaray geç kaldı. Hareket etmedi. Oyuncu Benfica'ya gitti.
1: Çok da bir performans veriyor Benfica'da.
0: Öyle geçici bir çözüm de arayabilirdi Galatasaray. Dediğim gibi bekleyerek risk alıyor. Ve evet, Çorum Spor, Erzurum Spor, bu maçlar kazasız atlatılabilir ama olası kazada toparlanma Galatasaray adına çok zor olur.
1: Şimdi göz ardı ediliyor ama Umut Bozok da mesela Başakşehir'e imza attı. Hücum rotasyonu fazlasıyla genişledi Başakşehir'in. Bertu da birçok takımın gündemindeydi. Şimdi Beşiktaş santraforlarını aldı, Fenerbahçe aldı. Trabzonspor'da Nunez konuşuluyor. Galatasaray acaba Bertu'yla bir sıcaklık olur mu?
0: Bertu için şöyle olacağını düşünmüyorum. Başakşehir'in beklentisi çift taneli bir bonservis. 10 milyon euro bana biraz fantezi gibi geliyor. Başakşehir'in 3. forveti ki Başakşehir'de Şomurodov var. Da Costa yeni kadro dışı kaldı. Umut Bozok geldi, senin de bahsettiğin gibi. Çok önce olmalıydı. Emin Bayram, Westerlo için ön satın alma hakkı varken aslında orada Galatasaray Başakşehir'e kolaylık sağlamışken bir söz alınabilirdi ama orada da süreç iyi yönetilmedi. Yine Enes Ünal'ı biliyoruz. Lejyonerlerden hani ülkemizi yurt dışına temsil eden yine
1: Getafe'ye transfer.
0: Trabzonspor oradan bildiğimiz Enis Destan sanırım Konya Spor'a döndü. Aslında yerli alternatifler de vardı. Bence zaten Icardi sonrası Galatasaray'ın 3 forveti olmalıydı. Yani Osimhen bir, senin bahsettiğin ama Umut Bozok, ama Enis Ünal, o profiller bir üçüncü yerli alternatif olarak kulübede. Artı bir de genç, geleceğe yönelik bir yabancı forvet. Tekrar söylüyorum, Galatasaray çok risk alıyor İbrahim. Yani ben biraz kağıt kalem aldığında Osimhen hiç sakatlanmaması gerek. Barış Alper'in yine 4 sezondur maç kaçırmaması gerek. Burada bu oyuncular da robot değil. Artı Uluslar Ligi'nde de Belçika, Fransa, İtalya gibi çok sıkı maçlar oynayacağımızı hatırlatalım. Yani A milli takım oyuncuları da Galatasaray'ın yıpranarak Eylül sonrası Ekim ayında takıma dönmüş olacak. Şampiyon Ligi başlıyor. Bu sezon Galatasaray'ın işi daha zor. Onu söyleyebilirim.
1: Evet abi, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sezonun ilk karşılaşması Galatasaray Ağrıca Çorum Futbol Kulübü'nü Ramspark Stadyumunda konuk ediyor. Biz gelişmeleri takip etmeyi ve bağlanmayı sürdüreceğiz.
2: Evet, İbrahim Uslu ve Mehmet Özcan Ramspark'tan detaylı bir şekilde Galatasaray Ağrıca Çorum Futbol Kulübü maçı öncesi son notları aktardılar. Birkaç dakikamız var, reklama gideceğim ama Onur Özkan'dan bir ilk 11 ile ilgili yorumunu almak istiyorum. Herhalde Davinson'un oynaması bir sürpriz olarak görülebilir ve yedek kulübesinde Galatasaray'ın hiçbir hücumcu oyuncu yok bu karşılaşmada.
3: Evet, Davinson Sanchez'in bir sakatlığı vardı. Bir de Dünya Kupası'nda iznini kullandı, geç döndü biraz. O sürprizdi. Evet, benim de o dikkatimi çekti yedek kulübesiyle alakalı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde bir yedek kaleci var, Can Kat. İki tane sol bek var. Üç tane ön libero var. Üç tane de stoper var. Savunma sadece yani, hücuma hazır hocaya. Hücuma dahil kullanabileceğiniz İlkay Gündoğan var. Peki ben buradan sormak istiyorum sevgili Okan hocamıza. Altyapıda bir tane mi Galatasaray'ın bugün kullanabileceği bir kanat oyuncusu, bir 9 numara yok. Yani bugün Berat Luş, Ada Yüzgeç kadroda olsa, Galatasaray sıkışınca bu oyuncuları oyuna atsa Okan Hoca daha doğru bir hamle olmaz mıydı
4: bu? Berat değil mi? Çok da yakındı aslında.
3: Ya ben gerçekten bak, net bir şey söyleyeyim. Net bir şey söyleyeyim. Dünyanın hiçbir kulübünde ben böyle bir şey görmem. Örnek verelim, Arsenal bunu yaşasa iki tane alır hoca, B takımından genç oyuncuyu koyar. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih tamamı bunu yapar. Hoca diyor ki biz yetiştirici değiliz, işte yarışmacıyız ama hocam bari şu maçta 9 tane savunmacım var kulübede. Bir tane genç hücumcuyu da altyapıdan koy şu kadroya da hani ikinci yarı çözüm üretsin sana. Şimdi Galatasaray diyelim ki skoru bulamadı. Ne yapacaksın hocam? Singo'yu 9 numaraya mı koyacaksın Osimhen'in yanına? Ya bu akıl ya tutulması arada, bence ya gerçekten
2: futbolda
3: ya.
2: Futbolda bütün olasılıklar var yani. Bugün tabii ki Galatasaray bir maçın favorisi ama aksi bir senaryoda zaten çok da pozitif bir
3: psikoloji yok havada.
2: Galatasaray camiası hocanın işi daha da zorlaşabilir. Kulübede de ona yardımcı olabilecek bir isim ya, gözükmüyor. Ya
3: dediğim gibi Allah korusun Osimhen sakatlık geçirdi. Hadi Barış çektin oraya. Sola çekecek oyuncu. Eren'i mi atacaksın oraya?
4: Bir de yani Berat'ın özellikle o performansını hem geçtiğimiz sezon bir alt ligdeki yakaladığı istatistik, oyun sezon başı kampındaki yani aday görebileceğini dedim en yakın oyuncu.
2: Doğru.
4: Yani.
2: Hocam enteresan. Reklam vaktimiz gelmiş. Konuşmaya devam edeceğiz. İlk 11'leri değerlendireceğiz. Bir kısa reklam aramız var. Ardından Süper Lig başlıyor, devam edecek.

0: 21.30'u gösterdiğinde Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 futbol sezonu resmen başlayacak. Rams Park'ta 11'ler belli oldu İbrahim Yavuz'dan. 11 değerlendirmesi alıyorduk reklama gitmeden önce. Sözü tekrar size bırakayım İbrahim Hocam.
1: Şöyle aslında evet Galatasaray'ın transfer konusunda rakiplerine göre eksik kaldığı üzerine çok fazla tartışma yaratıyor ki taraftarların ciddi anlamda tepkisi var ama kadro geldiğinde aslında bir teknik direktör için, bir takım için büyük zenginliktir. Bir önceki senelerden başarılı organizasyonlu olan oyuncuları buraya taşıyabilmek ama kadro planlamasına baktığında tabii ki yani şimdi kulübede bu kadar fazla birbirine yakın işin sadece savunma kısmında olan oyuncuların olması da burada sadece yönetimdir. Burada teknik direktörün de aslında planlama konusunda ne kadar eksik kaldığını anlatıyor. Çünkü Ahmet Kutucu da çok değil daha 6-7 ay önce bu organizasyonun en güçlü parçası olarak bu rotasyon için buraya davet edilmişti. Olmadı. Frankowski olmadı. Cuesta olmadı. Yelert olmadı. Bu kadar fazla. Tete olmadı. Zaha olmadı. Bir sürü arttırabiliriz sayı. Şimdi tek başına transferden anlatırsak orada yanılırız. Yönetimde der ki bak ben bunları aldım. Bunların hiçbirini taşıyamadık buraya. Şimdi bu sadece transferle olmaz. Teknik direktörün de oradan bazı oyuncuları oraya taşıması lazım. Ben bu durumun Galatasaray için büyük zenginlik olduğunu düşünüyorum. Hatta şeyi de söylerim yani Galatasaray rakiplerine göre transfer konusunda dezavantajlı olsa da şu an şampiyonluk yarışı için yani bir teknik direktörün talep etmesi talep etmek istediği kadro kalitesi ya da tekrar anlamında Galatasaray rakiplerine göre avantajlı. Fenerbahçe 4 tane maç yaptı. Galatasaray bu kadar eksik olmasına rağmen özellikle son hazırlık maçını izlediğimde hücum organizasyonları açısından rotasyon yani oyuncu temposu açısından, zenginliği açısından rakibine göre ciddi avantajı içinde barındırıyor. Hücum hattındaki tempo anlamında söylüyorum. O yüzden Galatasaray'ın evet geniş kadro açısından eksikleri olur ama ideal 11'e baktığın zaman bu ciddi anlamda bir teknik direktör için zenginliktir. Ben bu karşılaşmayla ilgili de Galatasaray'ın öyle çok zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Yani.
0: Peki Burçin Keskin iki takımın da 11'ine baktığınızda siz nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz?
2: Yani şimdi Furkan yeni çıkmış takım yani Çorum'un bir kere Süper Lig'e hoş geldin diyelim. Yani şehir takımının Süper Lig'de olması her zaman için daha sevindirici bir gelişme oluyor. Ya ben de aslında İbrahim Yavuz'a katılıyorum. Yani çok zorlanmasını beklemiyorum Galatasaray'ın. Yani çok daha yeni yani toplama bir kadrosu var şu anda Çorum'un. Yani Allah Uğur Hoca'ya kolaylık versin. Ha. Çok kolay değil yani bu kadar yeni oyuncuyu bir anda adapte edebilmek. Çünkü çok çalıştım ben takım kurulumuyla alakalı. 4 tane evresi var diyorlar.
0: Hocam transferde de bu arada 18 yeni ismi kadrosuna kattı Çorum Futbol Kulübü ve 15.6 milyon euro bonservis harcaması yaptı.
3: 4 büyüklerden
0: sonra
3: 3 büyüklerden.
0: 3 büyüklerden sonra.
3: Galatasaray'ı da saymıyoruz oraya.
0: Doğru evet. 3 büyüklerden sonra en çok transferde harcama yapan takım.
2: Evet yani şimdi diyorum ki takım olmanın 4 önemli aşaması varmış. Birincisi kurulum, ikincisi alışma, üçüncüsü çalışma, dördüncüsü performans.
1: Hocam çok özür dilerim. Aslında anlatmak istediğim tam olarak buydu yani. Okan Hoca'nın elindeki çok ciddi rakiplerine göre avantajı olan bu bahsettiğiniz dört
2: şimdi
1: aşama.
2: Daha kurulum aşamasında Çorum FK. Galatasaray ise çalışma ve performansta. Yani iki aşama önde. O yüzden çok büyük avantaj. Bu da sahaya yansıyacak.
0: Ama Galatasaray'da da dörde geçmesi gerekirken geçememenin vermiş olduğu sanki bir psikolojik
2: Furkan biz hakemlere hep şunu söyleriz. Kendi problemini kendin yaratma. Tamam. Zaten yeterince problemin var. Kendi problemini kendin yaratma. Galatasaray'da sanki kendi problemini kendi yaratan bir camia yani şeklinde.
1: Biraz da bir rakiplerin çok fazla ekstra bu isimlere
0: doğru,
1: gitmesi.
0: Evet.
3: Şimdi şuradan bakmak lazım. Dediğiniz çok doğru. Hep söyleriz. Oyuncu istikrarı değil mi? Kadro istikrarları son derece kıymetli. Galatasaray geçtiğimiz sezonun başına göre de, geçtiğimiz sezonun finaline göre de neredeyse aynı oyuncularla şu an sahaya çıkıyor. Bu kıymetli bir bakıma. Bu istenen bir şey. Kadro kalitesi var mı Galatasaray'ın 11'ine baktığımız zaman? Var.
2: Müthiş bir ağ planı var.
3: Peki problem ne? Galatasaray'ın oyun istikrarı yok. Yani Galatasaray eğer ki geçtiğimiz sezondan bu sezona güçlü bir oyun taşımış olsaydı ve sezonun başındaki hazırlık maçlarında o güçlü oyun devam ediyor olsaydı bugün emin olun ne bu taraftarın transfer beklentisi, transfer yangını bu derece güçlü olurdu. Ne de bugün tribünlerin yarısı boş olmaz, tamamı dolu olurdu. Dolayısıyla Galatasaray'ın

0: ana problemi transfersizlikten ziyade geçtiğimiz sezonun finalini oyun anlamında çok sıkıntılı yapması ligde ve bu oyunu düzeltmeye dair de hazırlık kampı boyunca hazırlık maçlarında hiçbir şekilde ilerleme kaydedilememesi.
1: Katılıyorum ama kısa vadede burada bir problem yok. Tabii uzun ki. Vadede senin dediğine %100 katılıyorum ama Galatasaray kısa vadede bu eksik dediğin oyuncu rotasyonu ile bile o problemi halledebilir. Ama Galatasaray zaten hiçbir zaman tam senin söylediğin sürede bu işi halletmemiş ki. Girsinler baksınlar, transferin son günü getirmiş Galatasaray
0: zaten. Zaten sorun transfer değil zaten. Yani Galatasaray'ın evet kadro rotasyonu şu an son derece zayıf ama kalitesiyle bir şekilde Galatasaray o transferler gelinceye kadar idare edebilir. Ligi götürebilir. Ama problem ki Okan Hoca konuşmuş, sen söyle istiyorsan sonra ben devam edeyim.
2: Evet, teknik direktör Okan Buruk'un maç önü yayıncı kuruluşa verdiği röportaj. Yeni bir sezona başlıyoruz. Bir önceki seneden çok bu sene neler yapacağız ondan başlamak istiyorum. Dünya Kupası dönüşleri sorunlu, adaptasyon sorunları birçok takımda olabiliyor. Burada tabii ki oyuncuların geri dönüş, bitiriş tarihlerine göre izinler verdik. Çok uzun bir sezon geçireceğiz demiş Okan Buruk. Devamı da var. Oyuncuların dinlenme, yenilenme ile birlikte uzun bir sezon geçirmelerini istiyoruz. En son katılan Davinson Sanchez'di bize 12 gün önce. Onu hazırladık, bir programı vardı. Sahada olacak, sadece Günay'ın sakatlığı var. Diğer tüm oyuncularımız hazır. Can Armando'nun sakatlığı vardı. Takımla antrenmana çıktı demiş Okan Buruk. Maç önü yayıncı kuruluşa ve son olarak da İyi bir kadroya, iyi bir 11'e sahibiz. Kulübeden gelecek oyunculara bakınca öndeki oyuncuların azlığı göze çarpıyor, hepimizin gözüne çarpıyor diyerek sanki biraz da mesaj vermiş.
0: O da Clark Kent gibisin sevgili Furkan.
3: Evet, yani. Teşekkür ederim.
0: Başka, evet, yani.
2: Teşekkür ederim ama
0: buradan
2: gerçekten...
0: Buradan çıkınca Süpermen'e dönüşüyor musun?
2: Tamamen görmediğim için döküyorum ya.
0: Yani. Şimdi şuradan başlayayım, Okan Hoca'dan başlayayım. Buyurun. O zaman. Okan Hoca zaten şimdi 4 sezonluk profilinin dışında bir profil çiziyor şu ana kadar. Yani dünyanın belki de çalışması en kolay teknik adamlarından bir tanesi. Asla yönetimlerini medya önüne atmaz. Yaşadığı krizleri asla basın önünde yapmaz. Bunları yansıtmaz. Çok uyumlu çalışır ama bu sezon Okan Hoca bazı mesajları net şekilde veriyor.
2: Devamı var bu mesajların.
0: Evet.
2: Zor bir dönem, biraz karışık gibi gözüküyor ama kendime, ekibime, oyuncularıma çok güveniyorum. Hiçbir zorluk yaşatmayacağız. Kafamda başka bir şey yok. Oyuncularıma güveniyorum. İyi başlayıp iyi bitirecekler demiş Okan Buruk.
0: Şimdi Okan Hoca sezon başından beri bir şeyin vurgusunu yapıyordu ki geniş kadro. Biz diyor geçen sezonun ilk yarısında bu krizleri yaşadık. Artık yeni sezonda geniş bir kadro kurmak zorundayız dedi. Henüz o kadro kurulamadı. Okan Hoca genç yerli oyuncularla ya da yerli oyuncuları rotasyonu güçlendireceğiz dedi. Henüz bir yerli oyuncu alamadı Galatasaray. Artı bazı transferlerin medya yansımasıyla ilgili de hocanın bir endişesi, bir sıkıntısı vardı. Onu da dile getirdi. Şimdi bugünkü basın toplantısında da hocanın yayıncı kuruluşa verdiği maç öncesi hücum kısmındaki alternatifsizliklerden hoca çok net bir şekilde bahsediyor
2: dedi.
1: Ama orada onu biz söyleyebiliriz. O teknik direktörün işi değil.
0: Şöyle bir şey var. Artık anladığım kadarıyla hoca da bu noktada şikayetini bir şekilde medya önünde i̇şte aktarma şikayet, gereği duyuyor.
1: İşte oradaki olay, orada şikayet etmeyecek. Çünkü Ahmet Kutucu vardı ya. Ahmet Kutucu diye bir oyuncu vardı. Şimdi tek başına o geldi olmadı. Daha iyisi şundan, anlatamaz. Teknik direktör olarak ya bulacaksın altyapıdan ya da var olanı yukarı çıkarmak
0: şu,
1: zorundasın.
0: Anladığım
1: yani.
0: Kadarıyla şu düşünüldü. O, dendi ki hocaya, hocam biz alacağız oyuncu, sen Kutucu'yu gönder zaten, teklif var. Hani verilen sözler tutulamadı diye düşünüyorum büyük ihtimalle hocaya. Yani ben onu çıkartıyorum buradan. Yani hoca emin olun bu tabloyu görseydik Ahmet Kutucu'yu şu an için bırakmazdı büyük ihtimal. Ama evet, altyapı konusunu az önce anlattım zaten. Yani o hocanın tercih etmediği bir şey, kendi
1: bunu
0: hatası.
1: Ahmet Kutucu iyi olduğu için söylemiyorum.
0: Anlıyorum.
1: Yanlış
0: anlaşılmasın olsun diye söylüyorsun.
1: Ben
0: orada
1: diyorum ki bir teknik direktör bir planlama yapar, oturur yöneticiyle istişare yapar, neyse. Gittikten sonra böyle bir dil kullanır. Onu biz kullanırız.
0: Şey diyorum ya, büyük ihtimalle yani oyuncu gelmemesini hoca bu kadar düşünemediği için bence o kararı verdi. Şimdi şuna değinmek istiyorum. Galatasaray'ın bir transfersizlik krizi var değil mi? Bu önemli. Galatasaray'ın alternatifsiz kadrosu var şu anda hücum hattında. Hoca söyledi. 9 numarada, 10 numarada, işte sol kenarda Galatasaray'ın alternatifi yok. Ama en büyük problem bu değil. Yani Galatasaray'ın en büyük problemi oyun sıkıntıları, oyunsal sıkıntılar. Yani hazırlık maçları periyodunda gördük. Geçtiğimiz sezona dair yaşanan problemlerin kaçı çözüldü Galatasaray'da? Ben çözüldüğünü düşünmüyorum.
2: Sanki hatta daha da geriye...
0: Evet, buna dair ne önlemler alınmış onu da göremiyoruz. Dolayısıyla yani Galatasaray bugün çok güçlü bir oyunla sezona başlıyor olsak biz bu alternatif kadroyu konuşurduk ama tribünlerin tamamı dolu olurdu. Yönetime bir tepki bu denli olmazdı ve çok daha özgüvenli bir Galatasaray camiası olurdu. O yüzden de burada Galatasaray ana sıkıntısı

0: transfersizlik değil, oynadığı oyun. Yani şöyle bir şey diyemiyoruz. Ya bir 10 numara gelsin Galatasaray'a tüm sorunları çözer diyebiliriz.
1: Ama şöyle bir durum da var ya. Biraz da haksızlık etmeyelim. Ben de seninle %100 aynı fikirdeyim. Canlı izledim. Oyun konusunda gerçekten Galatasaray'ın problemi var ama Galatasaray'ın Villarreal maçında attığı bir golü hatırlayalım. Barış'ın dribling yapıp Eren'in arkadan girip evet. Son. Ya bu aslında baktığın zaman şahane bir hücum atak ki. Sonlandırma. Yani %100. Bu bir zenginliktir. Ama o kadar fazla taraftar transfere odaklanıyor ki bazı şeyleri görmek de istemiyor.
0: Ya şöyle bir şey var tabii. Dediğin doğru. Ama taraftar şunu düşünüyor. Yani bu doğru değil bu arada. Sorunları siz transferle çözemezsiniz. Kesinlikle. Yani başka bir çözüm bulmanız gerekiyor. Ama taraftar bunun böyle olacağını düşünüyor. Yani transfer gelmeden işlerin yoluna girmeyeceğini düşünüyor. Şöyle bir örnek vereyim. Galatasaray'ın planlamasında direkt 11'e düşündüğü bir tane oyuncu var aslında, 10 numara. Ya yani şu anlamda söylüyorum. Tabii ki sol kenarda 11'de oynayabilir ama hani girip orada olmayan oyuncunun yerini dolduracak futbolcu 10 numara. Bir tane oyuncudan bahsediyoruz yani. Aslında Galatasaray'ın evet. 11'inde sol kenarı var mı? Var. 9 numarası var. Stoperi var değil mi? Yani bir tane oyuncunun Galatasaray'ın tüm görüntüsünü değiştirmesi mümkün mü? Değil. O yüzden de diyorum Galatasaray'ın bir oyun problemleri, iki enerji problemleri. Yani camianın üzerinde bir kara bulut var. Bu transfersizlik de buna etken, başka unsurlar da var ve Galatasaray 4 sezonun şampiyonu olarak çok düşük bir enerjiyle sezona giriş yapıyor.
2: Şimdi Onur Özkan bak, aslında bu beklenmedik bir durum değil. Yani 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir kadro var. Çok büyük değişiklik yapmıyorsunuz. Bir yorgunluk, bir metal yorgunluğu var zaten takımda. Şimdi bak, bunun ama en çok yansıdığı yer hazırlık maçlarıdır. Özellikle metal yorgunluğu olan bir takımı siz hazırlık maçlarında çok şey yapamazsınız. Konsantrasyonunu sağlayamazsınız. O nedenle bugünün daha farklı olacağını düşünüyorum ben. Eğer farklı olmazsa zaten çok büyük problem var demektir ve Galatasaray'ın sezonu hakikaten çok zorlu geçecek demektir.
0: Tabii bugünkü yani
2: bugünkü oyun çok
0: önemli.
2: Şu çünkü anlamda... dediğim gibi özellikle yorgun takımlar, yani bu metal yorgunluğu olan takımlar hazırlık maçlarında hele iyice konsantre olamazlar. Ama her şey yalan, bu akşam gerçek.
0: Yani Çorum mesela az önce anlattık, çok yeni bir takım, iyi oyuncuları var. Ama bugün maçın zorluğunu Galatasaray belirleyecek bence, Çorum değil. Yani bugün Galatasaray hangi oyunu oynayacak, hangi reaksiyonu verecek, hangi mücadele sahada olacak, bu bireysel belirleyecek.
1: Ben biraz şey yani işin takım savunma kısmında kesin problem yaşayacak Galatasaray. O net söyleyebilirim ama işin hücum organizasyonu, hücum zenginliği, enerjisi kısmında ciddi rakibine üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Çorum tarafıyla ilgili şunu söyleyeyim. Galatasaray bugün değil de 5-6 hafta sonra Çorum mu oynasa farklı bir yorum yapabilirdim. Çünkü
0: evet, daha oturmuş.
1: Evet kaldı. Yani bu takımın biraz zamana ihtiyacı evet. Var.
3: Ama
1: bahsettiğimiz...
3: sanki Çorum Futbol Kulübü için de Galatasaray'la oynamak için en uygun.
1: Eğer Galatasaray'la aynen bugün oynamak bu süreci içerisinde tabii ki evet. Çok önemli. Çünkü mesela teknik direktör davranış çok belirleyici olur Furkan. Yani oyuncu sahanın içinde teknik direktörün davranışına da bakar. Sahanın kenarındaki gergin insan ister istemez beni de etkiler. Onun sakinliği de beni etkiler. O yüzden Okan Hoca'nın şimdi son hazırlık maçındaki gerginliği ve bugün de çok belirleyici olacak tabii evet. Davranışı.
3: Yavaş yavaş sonuna geliyoruz yayınımızın ama bir clear line konusuna tekrar dönüş yapacağız. Burçin Keskin'in bizlere aktarmasını istediğim yeni sezona dair değişikliklerden birisi aslında UEFA clear line, yani net çizgi konusu. Hocam isterseniz buradan devam edelim. Bu aslında diğer sayfası değil mi?
2: Evet.
3: Diğer sayfası olacak. Clear line.
2: Clear line sayfası. Şimdi bu niye üzerinde duruyorum Furkan? Çünkü çok önemli. Bütün Avrupa hakemliği bunu konuşuyor. 12 Ağustos'ta Roberto Rossetti'nin yaptığı konuşma sonrası şöyle başladı zaten. Yani bu futbol PlayStation değil dedi. Bu ne demek? Bazı VAR müdahaleleri bizi çok rahatsız etti diyor Roberto Rossetti. Yani böyle mikroskobik incelemeler, çok uzun süren incelemeler. O zaman zaten geç gelen adalet adalet değildir derler ya. O süre uzadığı zaman kararın kabullenebilirlik ölçütü de azalıyor.
1: Hele bizde.
2: Bravo. Yani artık böyle çok uzun, yani çok uzun inceliyorsan demek ki yok bir şey abi, yani o çok mikroskobik. Yani. Bunları dışarıya bırakmak istiyor UEFA. Bu bize de yansıyacaktır. Biz de muhtemelen öyle yapacağız ve aslında doğrusu da bu. Hakem nihai kararı verecektir. O aynı şeyi söyledi. VAR sadece 4 büyük olayda devreye girecek. Goller, offside'lar, yanlış kişiye sarı kart göstermeler. Hani bir de ikinci sarı kartlar da girdi devreye yanlış verilen. Ama demem o ki, yine biraz başa dönüyoruz. Hani ilk başta VAR sistemi

0: oturtulduğunda ne demişti? Minimum müdahale, maksimum fayda. Yani sistem en doğru kararı hedeflemiyor. Çok açık ve bariz bir hata olduğunda hakemi ve oyunu kurtarmak için oyunun içerisine atılmış bir sistem. Bunu unutmamamız lazım. Hakem. Bir de bu akşam için şunu söyleyeyim. Biraz önce teknik direktörleri konuştu İbrahim Yavuz. Şimdi dördüncü hakem Ahsen Albayrak.
1: Doğru, evet. Maçın dördüncü hakemi de Ahsen Hoca. Şimdi ona da başarılar diliyoruz.
0: Başarılar dileyelim. Kadın hakemlerimizin tolere limitleri erkek hakemlerimizden biraz daha az olabilir.
1: Geçen yıl bir Göztepe maçında görev yapmıştı hoca.
0: Ondan sonra Beşiktaş maçında da yaptı. Diye.
1: Doğru, evet.
0: Ondan sonra o nedenle hem Okan Hoca'yı hem de Uğur Hoca'yı uyaralım. Çok belki de bu arada kadın hakem görünce birazcık daha sakinleyebilirler de belki. Kadının olduğu yerde medeniyet vardı çünkü biliyorsunuz. O yüzden belki de olumlu tezahür.
2: Kesin olur, ben de aynı fikirdim.
1: Hocam bir grafimiz daha var. Sezon başlıyor dedik. Tabii Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçını konuştuk ama bir grafimiz daha var. Derbi haftaları nelerdi? Futbol severleri yayını kapatmadan bir hatırlatalım istiyorum. Süper Lig'in yeni sezonunda ilk derbi heyecanı 4. hafta Kadıköy'de Fenerbahçe-Beşiktaş maçında oynanacak. 6. hafta Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmaları ligin yeni sezonundaki derbi haftaları. Derbilerde herhalde bu sezon tüm zamanlardan belki çok daha belirleyici olabilir. Çünkü bu kadar önemli kadrolar, psikolojik anlamda da çok ciddi bir tırnak içerisinde savaş verilecek gibi görünüyor. Derbilerden çıkacak olan sonuçlar da mental anlamda sanki belirleyici olacaktır Onur Özkan.
3: Ya %100. Mesela ben bu sezon puan ortalamasının düşeceğini tahmin ediyorum. Yani o 2.60'lar falan mümkün değil. Geçen sezon 2.40'lara inmiştik. Bu sezon bence şampiyon olacak olan takım 2.30'u geçemez diye tahmin ediyorum. O yüzden de dediğin gibi 4 takımlı bir yarış olmasını bekliyoruz ve bu yarışın içinde derbiler o anlamda çok fazla belirleyici olacak geçtiğimiz sezonlara göre. Çünkü yani büyük takımların çıkıp her maçı elini kolunu sallayarak kazanacağı bir sezon beklemiyorum ben açıkçası. Yani o anlamda o maçlardan çıkacak olan sonuçlar direkt bence yarışı her sezonkinden daha fazla etkiler gibi duruyor.
2: Anadolu takımları değil mi? Bu sene onların kadro kalitelerine baktığında biraz da onların da yani bu takımlara direnç göstermesi Avrupa'da da net karşılığı olacak yani.
1: Peki biz yavaş yavaş noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Keskin, Onur Özkan, İbrahim Yavuz, ağzınıza sağlık. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçının dakika dakika heyecanı Scoreboard programında A Spor ekranlarında olacak. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.

İstanbul yağışlı, en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 23 derece. Ankara'da en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 18. İzmir'de en yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 25 derece. Antalya'da en yüksek sıcaklık 39, en düşük sıcaklık 28 derece. Trabzon'da en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 23. Erzurum'da en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 11 derece. Gaziantep'te en yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 25 derece olacak.

0: İdefix sundu. İdefix. Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Adaş Oto Yedek Parça Taşımacılık İnşaat Çorum FK'ya Süper Lig'de başarılar diliyoruz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te. Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
1: El nuevo destino de la gran estrella es la Superliga Trendyol.
2: Mate, look at these Turkish League squads. So much quality.
1: Anche questo gioca nel campionato turco. Ma basta.
0: Tüm dünyanın gözü bu sezon Trendyol Süper Lig'de. Bizim gözümüzse zaten başka bir şey görmüyor.
3: Trendyol Süper Lig'in heyecanı bu sezonda 90+1'de yaşanacak.
4: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
3: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
4: Oyuncuların ruhunu aldı.
3: Futbolun coşkusuna ortak olmaya hazır mısınız?
5: Tak tak insanı attı.
3: Bir ekran klasiği 90+1 A-Spor'da başlıyor.
4: Tartışılacak pozisyonlar var.
3: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
4: Bu maç çevirme şansın yok.
3: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
4: Buraları kazanacak.
3: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
4: Gerçekten enteresan bir skor.
3: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
4: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
3: Son sözü onlar söyleyecek. Futbol gündemini onlar belirleyecek.
4: 90+1'e yeni sezona hoş geldiniz.
3: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu sezona da damgasını vuracak.

0: Spor Radyo.
1: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. A Spor ekranlarına hoş geldiniz. Scoreboard programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu bu akşam başlıyor. Galatasaray kendi sahasında, kendi taraftarı önünde Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor değerli izleyenler. Maç boyunca ekranlarınızda olacağız. Yanımda bugün stüdyo konuğum Mahmut Alparslan var. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar olsun. Güzel bir sezon olsun dileyelim.
2: Hayırlısı olsun inşallah. Başlanıyor. Başlandığı gibi de güzel, neşeli, sonu öyle geçer.
1: İnşallah, inşallah hocam.
2: Gürültüsüz, fazla tantanası olmayan inşallah hep teminimiz o. Şöyle bir baktık kadrolara, Galatasaray'da hiçbir şey yok. Bıraktığı takım aynı. Hı-hı. Geçen sezon bir yenilik yok, yeni yüz yok. Hı-hı. Çorum Spor kapalı kutu. Ona daha çok, daha fazla bakacağız oyun esnasında.
1: Evet değerli izleyenler, maçın hakemi Batuhan Kolak olacak ve az önce düdük çalındı. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu an itibarıyla başladı değerli izleyenler. Maça Çorum Futbol Kulübü başlangıç yaptı. Tacı Galatasaray kullandı. Tabii Çorum Futbol Kulübü'nün 18 yeni transferi var. Bugün 9 yeni transfer bu maçta forma giyiyor değerli izleyenler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Top şu anda oyun alanı dışında. Dilerseniz kadroları sizlere aktaralım. Kalede Uğurcan Çakır var Galatasaray'da. Savunma dörtlüsü Jakobs, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Roland Şalay. Hemen önlerinde Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün forma giyiyor. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané var. Santrafor mevkiinde ise vazgeçilmez isim Victor Osimhen görev alıyor bugün Galatasaray'da. Diğer tarafta Çorum Futbol Kulübü'nün 11'i ise şu şekilde: kalede Felipe, Gökhan Sazda, Penetra, Smolcic ve Borza. Savunma dörtlüsü Çorum Futbol Kulübü'nde hemen önlerinde Berat Özdemir forma giyiyor. Dörtlü bir orta saha kurgusu var. Serdar Gürler, Freddy, Karsbak ve Kiziridis, Yunan oyuncu. Hemen önlerinde Ramirez forma giyiyor bugün Çorum Futbol Kulübü'nün kadrosunda.
2: Şöyle ilk bakarsan hiç bekleyen bir Çorum Sporu yok. Ne kadar sürdürürler, bu şekilde devam ederlerse Galatasaray malum çok etkili ayakları var. Ne kadar form düzeyi de aşağılarda olsa bile maçın neticesi değişik yönlere gidebilir. Çünkü çıktıkları zaman şu kısa bir dönemde göbekte o kadar çok boşluklar bıraktılar ki onları değerlendirirlerse direkt kaleye giderler. Galatasaray'dan bahsediyorum ya. Yani çok kısa bir dönemde evet. Gördüğümüz kadarıyla.
1: Kaleci Felipe top Çorum Futbol Kulübü'nde değerli izleyenler, savunmadan oyun kurmaya çalışıyor. Konuk takım Çorum Futbol Kulübü. Orta alanda Berat araya girdi, topu kazandı takımı adına. Bir kez daha geriden oyun kurmayı deneyecek Çorum Futbol Kulübü. Abdülkerim Bardakçı araya girdi. Galatasaray topu kazanıyor kaptanıyla birlikte. Davinson Sanchez, Torreira, Abdülkerim Bardakçı. Tabii Davinson Sanchez ile ilgili de sezon içerisinde birçok haber çıktı. Gidecek mi, kalacak mı denildi. Çok konuştuk, programlarda da konuştuk. Davinson Sanchez kaldı.
2: Bir de şey var, daha transfer var da en fazla bir hafta bile sürmedi gireli. Başka bir alternatifiniz olmadığı için şöyle söyleyeyim, çekiniyorsunuz rakibi de tanımadığınız için. Sanchez'le garantiye oynamaya gittiniz. Onunla oynuyorsunuz inşallah. Vücudu bilemeyiz ne kadar, çünkü 25 günün üzerinde bir tatil süreci vardı. Evet. Ne kadar çalışıldı. İnşallah ters bir şey olmaz, atmaz bir yerde bir taraflar.
1: Etkili yerden bir taç atışı kullandı Galatasaray. Kafalardan sekti top. Şimdi Gabriel Sara top önüne düştü. Sol kanattan şekilleniyor atak Galatasaray için. Orta ceza sahasına Osimhen'i açtı. Savunma dikkatli. Ceza sahasına gelen bu tehlikeli topta Çorum Futbol Kulübü topu savuşturmaya uğraştı ancak başaramadı. Lucas Torreira

0: Orta alanda topu karşılayan isim oldu. Sol kanattan bir kez daha yüklenecek. Sarı kırmızılılar. Barış Alper Yılmaz rakibini geçemiyor. Gökhan Saz da önünde onu karşılayan oyuncu oldu. Çorum Futbol Kulübü adına. Davinson Sanchez.
1: Yine klasik oyuna döndüler. Tek kale, bütün oyuncular yarı sahada. Karşılığı ne olur? Sorun ne kadar dayanır? Ne kadar karşılıklı? Çünkü bir ilk iki dakikada orta sahadaki boşlukları gördük ama şimdi tamamıyla geri çekildiler.
0: Torreira sağ kanatta bir boşluk gördü. Leroy Sané düşüncesi ancak iyi bir top gönderemedi arkadaşına.
1: Böyle oyunlar size fazla zevk vermiyor çünkü tek kaleli bir oyuna döndüğü için kendinizi de ölçemiyorsunuz. Rakibin size direnci de çok az oluyor. Direnci de az olduğu için ölçme şansınız yok. Bütün şu anda gördüğümüz kadarıyla ilk ikiden çıkalım, ilk iki dakikadan kontratağa yönelmiş bir oyun düzenine gidiyor oyun.
0: Davinson Sanchez. Sane'den tek top düşüncesi. Kaleci Felipe'ye kadar geliyor bu top.
1: Bu Eyüp Spor'da oynayan değil miydi Felipe?
0: Doğru hocam.
1: Eyüp'tür.
0: Evet. Yeni transferi Çorum Futbol Kulübü'nün yeni kalecisi Felipe. Bugün 10 numarada Yunus Akgün forma giyiyor. Tabii onun da performansı çok önemli bu maçta. Galatasaray atakta değerli izleyenler. Sanchez atak yönü değişti Galatasaray'da. Leroy Sané sol ayakta içeriye kesti. Top kafalardan yükseliyor. Uzaklaştırmaya çalışıyor bu tehlikeyi. Çorum uzaklaştıramadı savunma bu topu. Jakobs'un ortası şimdi. Penaltı noktasında Victor Osimhen var. Osimhen akrobatik hareketler deniyor. Başarılı olamadı Osimhen. Dönen top Galatasaray'da kaldı. Roland Şalai merkeze döndü. Gabriel Sara kaleye uzak bir mesafe. Vuruşunda geçiş izni tanımıyor. Çorum savunması Gabriel Sara'ya.
1: Burada performanstan ziyade takımın, zaten takım birbirini tanıyor. Biraz başlarken de dedik ya, yeni bir yüz yok. Neredeyse iki sıradan beri beraber oynayan oyuncular var. Buradan sonuç çok ters bir şey çıkmaz.
0: Yunus yerde bu arada, çok tehlikeli bir bölge. Hemen ceza yayının dibinde Yunus Akgün faule maruz kaldı. Maçın hakemi Batuhan Kolak. Pozisyona yakın değerli izleyenler. Hemen düdüğünü çalıyor Batuhan Kolak. Galatasaray bir serbest vuruş kullanacak şimdi.
1: İkinci hareketi yapmasa olmayacak kaldı. İkinci hareket kaldı tabii.
0: Müdahaleyi yapan oyuncu Smolcic oldu.
1: Bir önce Fred yapmış, dokunmuş. Ona ekarte etmiş, geçmiş topunda. Avantaj oynattı.
0: Şimdi topun gerisinde Leroy Sané var. Gabriel Sara var, düzeltiyorum. Baraj kuruldu.
1: Sara da bir gol atsın artık değil mi Frikik'ten?
0: Gabriel Sara
1: topun çok gerisinde.
0: 6 kişilik, 5 kişilik. 5 kişilik bir baraj kuruldu. Kaleye yakın bir mesafe. Tehlikeli bir mesafe. Gol için. Sara, Gabriel Sara topun gerisinde. Maçın hakemi barajın mesafesini ayarladı.
1: Geçerse gol olur.
0: Sara kaleye bakıyor. Düdük geldi. Sara vurdu. Baraja takılıyor. Ardından korner. Baraja çarpan top kornere yöneldi sevgili izleyenler. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak. Dakika 9. Bir köşe vuruşu organizasyonu Galatasaray'da. Sarı ortaladı, kafa vuruşu yandan dışarıya gitti. Abdülkerim Bardakçı.
1: Dakika 9-10 diyelim. Çok erken bir tek kaleye döndü.
0: Evet. Bekleyen bir rakip var Galatasaray'ı.
1: Mecbursunuz, çıkamıyorsunuz çünkü hep top onlarda. Ya o dedi ki, ne kadar siz formsuz olsanız bile hep herkes mental falan diyor. Lig maçları farklı oluyor. Avrupalılara karşı oynadığı zaman onlar senden iki tık öndeler, hazırlar. Ama sen bu seviyedeysen böyle

0: Takımlarda geldi mi sana karşı oynama şansları olmuyor.
1: Top Galatasaray'da. Şu anda maçın hakemi kaç için sayım yaptı. Galatasaray tacı kullandı. Şimdi arkaya doğru uzun bir top gönderildi. O bölgede Ramirez tek başına kaldı. Arkadaşlarından yardım bekledi ancak aradığı yardım gelmeyince Galatasaray savunması topu kazanıyor. Barış Alper Yılmaz faul yaptı. Tam göbek içinde Barış Alper Yılmaz. Top Çorum Futbol Kulübü'nde. Kendi yarı sahasından bir serbest vuruş kullanıyor. Konuk takım Çorum Futbol Kulübü. Andrei. Atak yönü değişti. Şimdi sağ kanattan yükleniyor. Çorum kafa vuruşu geldi. Yandan dışarıya gitti. Yeni transfer Aleksandros Kizidiris. Yunan oyuncu kafa vuruşunu yapan isim oluyor. Çorum Futbol Kulübü'nde ilk etkili atak bu pozisyonla gerçekleşmiş oldu. Abdülkerim Bardakçı topu çok iyi taşıdı 3. bölgeye. Daha sonrasında devamı gelmedi pozisyonun o bölgede. Tekrar müdahale eden Barış Abdülkerim Bardakçı oluyor. Taç kullanacak Çorum Futbol Kulübü.
0: Offside.
1: Uzun bir top geldi Osimhen'e doğru. Bayrak kalkmadı. Top oyun alanı dışında. Hocam tribünleri nasıl buldunuz?
0: Tam göremedik ama gelirken mesela ben 8 gibi oradan geçtim. 20 küsür. Boştu, yol da çok boştu. Ki Ali Sami Yenik orası full olur trafik olarak. Çok rahat geçtik orayı. Tam göremiyoruz şimdi şu an karşıda görüldüğü kadarıyla dolu.
1: Evet, dolu gözüküyor.
0: Yani 30 kesim vardır.
1: Yani o alışkın olduğumuz hazırlık maçlarındaki görüntüden uzak bir tribün olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet. Zaten kombineler falan var, onlar artık geliyorlar. Yani şu anda ya 30 kesim vardır da üstü de oluyor. Çünkü full gözüküyor buradan. Karşı tarafta olduğu gibi dolu.
1: Davinson Sanchez kendi yarı sahasında top çeviriyor. Boşluk yakalamaya çalışıyor. Galatasaray. Abdülkerim sol kanatta Barış'ı gördü. Barış içeriye kesti. Smolčić tam yerinde pozisyonunu almayı başardı. Çorum Futbol Kulübü savunmacısı Smolčić. O da bir diğer yeni transferlerinden Çorum'un. Kocaeli Spor'dan transfer oldu Smolčić.
0: O Frankfurt'ta da oynamıştı.
1: Galatasaray kalabalık geldi 3. bölgeye. Roland Şalai, Torreira, Yunus kesti ceza sahasına. Osimhen yükseldi, bir anlaşmazlık orada. Savunma araya giriyor. Daha sonrasında tehlikeyi savuşturuyor Çorum Futbol Kulübü. Ceza sahası içerisinde bir anlık karambol. Osimhen girdi, orayı karıştırdı. Ancak tehlikeyi hemen savuşturmayı başarıyor. Konuk takım Çorum Futbol Kulübü. Taç kullanıldı. Oyun duruyor şimdi. Top Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında. Kontra atak fırsatı olabilir Çorum adına. Kizidiris. Serdar Gürler. Top Serdar'da. Barış Alper araya girmek istiyor. Başarılı oldu. Osimhen tek top Barış'a. Barış rakibini geçebilecek mi? İki oyuncu birden basmaya geldi ona. Pres yapmaya geldi. Ve topu kaybediyor. Tacı kullandı Galatasaray. Roland Şan.

0: Sanayi, Leroy Sané çizgiye yakın, şimdi içeriği tercih ettiği yerden Lucas Torreira'yı oynadı. Orta alanda Galatasaray, Roland Şalay, Yunus, Torreira.
1: Ben o kadar rahatsınız ki sizi topla buluşturmayı, yani basamıyorlardı. Nereye gideceklerini de basamıyorlardı. Çok eksik gibi gözüküyorsunuz.
0: Osimhen'in vuruşu yanlandı, şuraya gitti. Çok etkili bir pozisyon Galatasaray adına. Sol kanattan ortalandı top. Barış Alper Yılmaz ortayı yapan oyuncu. Osimhen çok iyi yükseliyor. Çok az bir farkla uzak direğin dibinden dışarı gitti top.
1: Onu anlatıyorum. Çok rahat oynayabiliyorsunuz. Çok rahat. Bu şekilde oynadığınız zaman da baskı falan yemediniz mi? Fazla da zor, yorulma şansınız yok. Hep top sizde, hep oynuyorsunuz. Bu tabii rakipten kaynaklanan bir oyun gidişatı. Çift taraflı oynamadığınız için hep tek taraftasın, fazla da yorulmuyorsun değil mi? Alanları kapatma şansınız daha fazla. Siz daha yakınsınız her şeye.
0: İlk 10 dakika tempolu bir Galatasaray izledik diyebiliriz. Şimdi oyun durdu, bir sakatlık var. Kaleci Felipe sanıyorum. Evet. Çorum Futbol Kulübü filebekçisi Felipe şu anda yerde, değerli izleyenler. Tedavisi saha içerisinde yapılıyor.
1: Oyunların düşmesi, temponun falan düşmesi sadece sizden kaynaklanmıyor. Rakipten de kaynaklanıyor. Rakip de sizle birlikte oynayan rakip olmuş olsa hem göz aşinası olarak iyi olacak, hem de siz göreceksiniz eksiğiniz nerede, nereden nereye gidebiliyorsunuz. Teke dönünce işte sadece kontrataklarda kaldı. Ne kadar o şansı yakalayabilirler, ne kadar giderler. Uğurcan ne kadar bu maçta kaç kere yere yatar. Bunlar hep maçtan sonra konuşulur. Ama şu anda gözden göze kılavuz istemez yani. Yarı alanda oynanan bir 20 kişi yarı alanda sıkışmış, orada top oynanıyor.
0: Evet, Felipe'nin tedavisi tamamlandı. Top tekrar oyun içerisinde. Uzun oynadı Felipe. Top dışarıda. Ramirez. Torreira tek başına kaldı. Yunus gelişi güzel vuruyor. Hücum hattında hiçbir Galatasaraylı topa dokunamadı. Orta saha çizgisinin hemen önünden top taca çıkıyor. Roland Şalay ile taç kullanacak Galatasaray. Otuan Kolak tekrar sayıyor taç kullanımı için. Hocam, bu kural hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya, oyunu hızlandırmak için güzel tabii. Ama anında sayıyorlar. Yani dur bir alsınlar, bir beklensin. Bir iki dakika, iki saniye, üç saniye bir nefes alma denir ya. Evet. Ondan sonra diyorum, ama bizdekiler hemen başladılar. Yani şeyde, mesela Dünya Kupası'nda böyle değildi.
0: Tabii biraz daha
1: belli bir süreden sonra
0: kolere edebiliyordu.
1: Yüzde şu anda gördüğümüz kadarıyla anında topu elinize alır almaz hemen saymaya başlıyorlar. Ona da bir kendi insafiyetlerini kullanmaları lazım. Tabii tamam, çok uzun bir süre değil ama kısa bir 3 saniyelik, 3 saniyelik falan bir pozisyon almasını, tacı alacaksın, bakacaksın nereye atacaksın diye. Ona göre de ayarlamalar var. Hemen sayıyorlar. Şu anda gördüğümüz öyle. Her maç böyle mi olur? Yarınki maçlarda hakemler nasıl davranacaklar? Bilemiyoruz. Çünkü şeyleri gördük mesela, yeni kupa maçlarını Avrupa'da. Rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş'ın falan böyle bir şey yok da.
0: Orada biraz daha doğal akıyor diyebiliriz.
1: Zaten oyunu hep doğalına bırakmak lazım. Fazla da kurcaladığınız zaman doğallığından da çıkıyor iş futbol.
0: Top Çorum Futbol Kulübü'nde, kendi yarı sahasında konuk takım. Freddy.
1: Ama Freddy oldu mu? 37-38 oldu mu Freddy? Olmuştur.
0: Bakalım hocam.
1: Dünya Kupası'nda da vardı.
0: Vardı. 36 yaşında hocam. 36. Sağ kanattan yükleniyor şimdi Serdar Gürler'le Çorum. Serdar Arapas arkadaşına Karlsbach yaptı ortayı. Ceza sahası içerisinde Davinson Sanchez hemen kale dibinde iyi bir pozisyon aldı ve tehlikeyi savuşturdu. Alexandros sol kanatta topu kazandı şimdi takım adına. Alexandros arkadaşına çıkarıyor. Topu ıskaladı o bölgede Karlsbach. Vuruş üstten dışarıya gidiyor top. Serdar Gürler. Serdar Gürler'le kaleyi yokladı. Çorum Futbol Kulübü umduğunu bulamıyor. Burcan Çakır. Yine kısa paslarla oyun kurmaya çalışıyor Galatasaray. Sanchez, ondan Şalai'ye. Alexandros, Berat Özdemir. Freddy.
1: İyi top attı.
0: Ara pası Ramirez'e, Ramirez. Jesus Ramirez. Orada yerde kalan bir oyuncu var. Berat Özdemir. Çorum Futbol Kulübü'nde yerde kalan isim. Lucas Torreira ile girmiş olduğu pozisyonda sakatlık yaşıyor. Tam orta saha çizgisinin üstünde oldu pozisyon. Batuhan Kolak şimdi oyunu durdurdu. Sağlık görevlileri Berat'ın yanında tedavisi saha içerisinde yapılıyor. Berat Özdemir'in. O da bir diğer yerli transferi. Çorum Futbol Kulübü'nün 28 yaşında Berat.
1: Nereden aldın onu?
0: Başakşehir. Başakşehir'den geldi.
1: Arabistan'a falan gittiydi değil mi o?
0: Elektifak'ta oynadı evet. İki sezonluk bir Arabistan geçmişi var. Şimdi yerden kalktı Berat.

0: top tekrar oyunun içerisinde. Alexander Penetre. Gökhan Saz da Serdar'ı gördü, uzun bir top yolladı arkadaşına, ancak topun şiddetini ayarlayamıyor. Gökhan Saz da top doğrudan Uğurcan Çakır'a kadar geliyor. Top Galatasaray'da. Orta alandan uzun bir top geldi şimdi Sane'ye doğru. Sane hareketli. Yetişemiyor. Roland Şalay. Hocam, bir yeni kural daha izliyoruz şu anda. Sakatlık oldu.
1: Bir dakika.
0: Bir dakika kuralı, evet. Bir dakika bekliyor şu an. Berat henüz oyuna dahil olmadı.
1: Bunu oyuncular bilmiyorlar mı?
0: Yani aslında açıklandı kurallar.
1: Açıklandı da bunlar hakemler kamplara gelip söylüyorlardır kuralları yani.
0: Yani kulüplerde bir toplantı yapmışlardır diye düşünüyorum.
1: Kulüplerden ziyade her kulüp takımı hocalar gelir anlatır bu alt kategoriden yukarı kadar hepsini. Biz öyle gördük yani, öyle gelirlerdi. Kamplarımızı hocalar davet ederdik, gelirlerdi, anlatırdı. Biz de izlerdik, dinlerdik, not alırdık. Hatta yardımcılarımız not alırdı.
0: Galatasaray atakta sol kanattan Jakobs bindirdi. Yetişemiyor bu topa İsmail Jakobs. Serdar Gürler Jakobs'a geçiş izni vermiyor. Evet, şimdi bir kale vuruşu kullanılacak. Batuhan Kolak tekrar saydı.
1: Çok erken söylüyor. Çok erken.
0: Yani herhangi bir taç ve kale vuruşunda direkt kameralar Batuhan Kolak'a çekiyor. Ama hemen çok saymaya erken başlıyor.
1: Çok erken yapıyor her şeyi. Daha koydu topu, hemen başladı saymaya. Gerilmeye fırsatın yok.

0: Roland Şalay, Abdülkerim, Sané düşüncesini gerçekleştiremedi. Şimdi Osimhen topu kazandı. Osimhen vuruyor. Felipe çıkardı. İki hamlede topun sahibi şimdi. Felipe.
1: Şu anda şu Galatasaray şu andaki kadrosunda tam 8 tane Dünya Kupası oynamış oyuncu var.
2: Çok ciddi bir sayı.
1: 8. Dünya Kupası oynamış oyuncu var düşün.
0: Uzun bir top ceza sahasına, kafa vuruşu ve topu alar da gol. Yunus Akgün. Dakika 25. Ama bayrak havada, offside. Karar offside.
1: Ben de onu diyecektim, offside olabilir diye.
0: Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor değerli izleyenler. Uzun bir top denedi Çorum Futbol Kulübü.
1: Çıkamadı herhalde.
0: Sanchez'de topu kazandı Galatasaray. Daha sonrasında Gabriel Sara orta alanda.
1: Offside.
0: Yunus'un koşusunu gördü. Yunus ceza sahasına girdi. Havadan gelen topa harika bir kafa vuruyor ancak.
1: Doğru karar.
0: Karar offside. Ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.
1: Tartışmasız doğru karar. Çıkamamış, hani geç kalmış. Daha ayarlayamamış. Yalnız orta çok iyiydi. Tam öldürücü noktaya gittim bir daha falan.
2: Kafa vuruşuna ne diyorsunuz hocam?
1: O da Vuruştan. Güzel. Vuruş da güzel. Yani iki hareket de güzel ama işte kurallarda offside var orada.
0: Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Top Galatasaray'da. Davinson Sanchez. Sağ çizgide Sané'yi gördü şimdi. Sané iki kişi karşılamaya geldi onu. Birebir deniyor, Sané başarılı olamadı. Top kaybı Sané'den. Arkaya sarkan bir oyuncu var. Ramirez gidiyor. Arkasında Davinson var. Ramirez yıkılmadı. Ramirez kaleciyi de geçti. Davinson'u geçemiyor. Davinson çok iyi girdi. Rakibinin önüne çok güzel sıyrıldı.
1: Varmış offside bunda da.
0: Karar offside.
1: Şu görüntü ne kadar yanıltıyor değil mi? Tam
0: evet.
1: Yandan alamadığımız için.
0: Öyle tam perspektif olmuyor. Torreira.
1: %100 offside yani belli. İlk de ben de offside değil diye gördüm ama sonrası offside olarak gözüküyor.
0: Gabriel Sara çekti soluna, yaptı ortayı. Smolcic dikkatli. Topu uzaklaştırmayı başardı Çorum Futbol Kulübü. Torreira topu kazandı ancak öncesinde yapılan pozisyon için Batuhan Polak düdüğünü çalıyor. Davinson Sanchez faul yapıyor Ramirez'e. Hocam şu ana kadar Sanchez sanki performansıyla biraz iyi bir izlenim verdi gibi duruyor. Daha henüz tabi yarım saat oldu maç
1: ya başlıyor. Bir iki tane pozisyonda kapatmalarıyla değil mi? Her şey şu oyun tehlikeli mesela müdafaa için. Hep ucundasınız ya. Mesela şu andaki boşluklar verdiğiniz gibi.
0: Freddy etkili geldi. Freddy sol ayakla içeriye çeviriyor. Yerden gelen tehlikede Galatasaray savunması dikkatli.
1: Sanchez'i de bu kadar zorlatırsanız.
0: Şu anda Galatasaray çok etkili bir pozisyon yakaladı değerli izleyenler. 3'e 3 geldi Galatasaray. Leroy Sané birebir deniyor. Sané çekti sağına. Ters ayağıyla vurdu. Yakın köşeyi denedi. Felipe için çok basit bir top oldu bu.
1: Onu demek istedim. Yani çok fazla Sanchez'i de zorluyorlar. Çok fazla ikili mücadele ve arka atılan toplar da çabuk gidiyor. Şeyi bilemiyoruz dedik. O antrenman ne kadar, vücut ne kadar hazır. Çok fazla da zorlarsan sıkıntı yaşamasınlar sonra. Ama dikkat edersen kontrata yakalanıyorlar.
0: Tabii o açıklar oluyor bazen.
1: En büyük sıkıntısı tek kalmaları. Tek olunca ancak bir kişi ekart ediyorsunuz, öbürleri geliyor. Galatasaray çabuk döndüğü için geri. Şu anda göre 20 kişi bir alandasınız. O kadar bak dikkat et. Galatasaray topçular o kadar çok rahat alıyorlar ki topu. Hiç sizi rahatsız eden yok. Hep arkasından kovalıyorlar. Bak alıyor, dönüyor, veriyor. Tekrardan alıyorlar. O kadar çok rahatlar. Yani hiç böyle tamam müdafaa oynayabilirsiniz ama biraz da yakın oynamanız gerekir. Biraz da darbeli olursunuz. O da yok. Çok rahat oynuyorlar. Çok istedikleri gibi oynuyor da oyunu kuruyorlar.
0: Hocam beklediğiniz gibi bir maç mı oluyor peki?
1: Ya bu kadar beklemiyordum ben. Biraz daha dirençli bekliyordum. Galatasaray'dan değil, rakipten bekliyordum. Galatasaray

0: Sorun Futbol Kulübü. Gökhan Serdar'ı gördü. Serdar ortası geçmiyor. Top avutaya çıktı. Serdar Gürler. O da geçen sezon yine devre arasında Sorun Futbol Kulübü'ne transfer olmuştu. Tekrar Süper Lig'e transfer olduğu takımla geri dönüş yaptı Serdar Gürler. 34 yaşında deneyimli bir oyuncu. Davinson Sanchez uzun bir top sol kanata doğru. Etkili olamadı o bölgede. Galatasaray. Taç. Evet, Batuhan Kolak yine bir taçta, yine elini yukarı kaldırdı, yine saymaya başladı. Hızlı kullanıldı taç atışı. Freddy dripling halinde topla birlikte Yunus faul yapıyor ve sarı kart çıktı. Yunus Akgün maçtaki ilk kart oluyor bu sevgili izleyenler.
1: Hiç işaret etmesine gerek yok. Yapıyorsun faulü. Yani nereye kadar gidecek? Tek başına kalmış orada.
0: Bir anda gaza bastı Freddy. Topla birlikte çok iyi hızlandı. Çok iyi süratlendi. Takım kaptanı Yunus'un faulüne maruz kalıyor.
1: Hani derler ya güreşte el ensemin ensefden hepsi var orada.
0: Dakika 32.
1: Bu da offside olmaz yani.
0: Golsüz eşitlik devam ediyor Rams Park'ta. Okan Buruk'ta bir aile.
1: Bir de gördüğümüz offside olması lazım ama devam ettirdiler.
0: İtirazı var.
1: Bu bariz bir offside yani, bunu da vermedilerse itirazda haklı oluyorsunuz. Biz de buradan gördüğümüz kadarıyla gördüğümüz tabii, değil hemen offside tabii, dedik. Tabii.
0: Berat, Gökhan Sazda, iki Galatasaraylı'nın arasından sıyrılamıyor Gökhan. Barış Alper'le topu kazanıyor. Şimdi Galatasaray, Yunus, ara pası Osimhen'e, bayrak kalktı mı? Devam ediyor pozisyon. Osimhen vuruyor Felipe. Ve ardından bayrak kalktı. Karar offside.
1: Geride çıktı.
0: Oradaki zamanlamayı iyi ayarlayamıyor.
1: Abi ayarlayamıyor değil, adamı tuttu şey yapıyor ki freni yok ki. Bastı bu gaza gidiyor. onu çok erken oynaman lazım ki o da gidecek ya. Evet. Yoksa bir daha topla bir tık daha dediğin zaman adam fırladı mı gidiyor ya. Okyay'dan çıkar ya o şekilde.
0: Doğru. Davinson Sanchez.
1: Zaten onun en büyük özelliği o.
0: Abdülkerim.
1: Çok şeyler konuşmak istersen ama maçta fazla bir şey konuşamıyorsun. Yok çünkü.
0: Bugün de aslında çok sıcak bir havada yok.
1: Yok ya hani sıcaklıktan hava falan sıcaklığı değil.
0: İyi bir sıcaklık var şu anda.
1: Ama şu var. Maçtan sonra söylenecek ilk şey, hazır değiliz. Alışıkız yani biz o.
0: 23 derecelik bir hava sıcaklığı mevcut.
1: Tam futbol oynanacak ama tam böyle. Biraz evvel söyledim işte 8 tane dünya kupası oynamış oyuncu var ya.
0: Tabii orada sıcaklıkları da hesaba katarsak orada 40 derece 35 derece sıcaklıklar vardı. Köşe vuruşunu kullandı Galatasaray. Kafa vuruşu Osimhen'den ancak etkili bir vuruş yapamıyor. Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen. Dakika 35. Felipe kale vuruşunu kullandı. Sol kanatta arkadaşını düşünüyor. Aleksandros yükseldi ancak alamadı.
1: Öyle maçlarda Şalay açıkta oynamış olsa

0: daha fazla iş yapar.
1: Daha etkili olur. Çünkü direkt kaleye gitmesini seven bir oyuncu. Mesela seneye bakıyorsun, sene oyunda çok kayboluyor. Oyunun içine de girmiyor. Ancak geldiği zaman ama Şalay öyle değil.
2: Barış Alper Yılmaz.
1: Çıktı mı?
2: Top çizgiyi geçmedi dedi hakem. Ortalıyor topu Barış Alper. Savunmadan döndü. Şalay'a geldi top. Şimdi bir anlaşmazlık. Osimhen araya girebilecek mi? Penetradan tam zamanında müdahale. Top Çorum Futbol Kulübü'nde.
1: Ne oldu orada öyle ya? Karıştı orada.
2: Bir anda bir anlık karambol. Yunus tek başına kaldı. Osimhen baskıya prese geldi. Arkadaşına yardıma geldi. Topu da kazandırıyor takımın Osimhen. Leroy Sané çekti soluna. Ceza sahası içi Yunus vurdu, savunmadan döndü. İkinci şut şansı. Şalay çerçeveyi bulamıyor. Macar oyuncu Roland Şalay.
1: Biraz evvel de dedim. Direkt kaleye giden bulduğumu yoktu işte. Bak hemen bir sabit oynatıyorsun. Çıkmadı mı bu top?
2: Çıkmamış hocam.
1: Şurada çıkmıyor. Tamam da öncesi var onun.
2: Ben çıkmamış gibi gördüm sanki.
1: İkinci yani harekette tamam, top şeyde kalıyor çizgin üzerine de.
2: Değerlendirilir yine ama sanki yine belirli bir yüzü çizgiye temas ediyor gibiydi. Osimhen de burada tam gerçekten stopere de hakkını vermek lazım. Çok şık bir müdahale gelmiş Osimhen'in vuruşunda.
1: Sara oynuyor mu?
2: Sara oynuyor hocam.
1: Enteresan bir soruldu ama.
2: Evet.
1: Hiç topla buluştuğunu görmedik. Sen de söylemedin.
2: 15-20 dakika bir vardı. Serbest vuruş kullandı. Korner kullandı.
1: Kayboldu bir anda oyunda.
2: Ceza sahası arkasına sarkan bir oyuncu vardı. Etkili olamıyor Çorum Futbol Kulübü'nde. Oyun durdu. Lucas Torreira oyunu hızlı başlattı. Sağ çizgide şimdi Sané, topla buluşan oyuncu fazla oynamıyor. Topla Şalay'a çıkardı. Şimdi Gabriel Sara pasını verdi. Jakobs, Barış Alper ortalıyor ceza sahasına. Osimhen'den önce Smolcic. Torreira. Yerde kalan bir oyuncu var. Bir sakatlık var. Çorum Futbol Kulübü'nde bir sakatlık var. Dakika 38. Bir çarpışma yaşandı. Ramirez yerde kaldı.

0: Oyun durdu. Hocam bu pozisyon çok konuşulacak gibi sanki. Çizgiden çıktı mı çıkmadı mı?
1: Valla tam bir ara bir göstermişlerdi bir tanesi de. Ayak dışarıdan alıyor topu ama gene şeyde kalıyor, çizgin göbeğinde kalıyor.
0: Uzak bir mesafeden şimdi kaleyi deniyor. Gabriel Sara Felipe dikkatli.
1: Duydu bizi herhalde, ben buradayım diye.
0: Çok uzaktan deniyor kaleyi. Brezilyalı oyuncu Gabriel Sara. Felipe geçiş izni tanımıyor Sara'ya. Sürpriz bir şut izledik. Jakob stacı kullandı. Orta niteliğinde bir taç kullandı. Jakobs topla tekrar buluşan oyuncu. Lucas Torreira, Çorum Futbol Kulübü oldukça geri çekildi. Freddy hızlı çıkmak istiyor Çorum Futbol Kulübü. Şimdi Ramirez. Ramirez epey bir zaman geçirdi orta alanda Ramirez. Şimdi boşlukları değerlendirmeye başladı Çorum Futbol Kulübü. Ancak Galatasaray kendi yarı sahasına dönmeyi başardı değerli izleyenler. Kontratak şansını kaybediyor Çorum Futbol Kulübü ve taç. Gabriel Sara'nın az önce kaleyi denediği pozisyon şu an tekrar ekrana yansıyor. Felipe iyi bir reaksiyon sergilemiş bu şutta.
1: Şutta yerinde olduğu için kaleci tabii kurtarmış.

0: Ama şansı daha fazla. Ama yine de deneyeceksin, bu kadar müdafaanın içinde, ceza sahasının içinde fazla müdafaa kalınca dışarıdan da vurma mecbursun deneyeceksin. Bunu da Saray yapar, vurur ama o dışarıdan da hiç gollerini görmedik yani Saray'ın.
1: Tabii. Yani Saray'ın ilk yıllarına bir bakalım, yine öyle güzel golleri vardı.
0: Pek az oldu ama pek
1: ceza...
0: az.
1: Kadıköy deplasmanında.
0: Yani düşünülen Saray'dan beklenenler, tabii biz her topçudan fazla şey bekliyoruz da. Ondan o beklenenler daha fazlaydı. İşte şu çok fazla frikik golleri falan bekleniyordu ama maalesef yaşanmadı onlar.
1: Galatasaray'ın 14 denemesi var kaleye. 3'ü isabeti bulmuş. Henüz Çorum Futbol Kulübü'nün isabetli bir şutu yok. Bu bilgiyi de, bu istatistiği de sizlerle paylaşmış olalım.
0: Vatan normal tabii ya. Fizikle tek kale oynuyorsunuz, hep oradasın ama işte rakibin fazla içeride olması, kendilerini alanda tutmaları sizin çabuk oyununuzu da etkiliyor.
1: Yunus sağ çizgide sol ayakla orta deniyor. Etkili olamadı Yunus Akgün. Tacı kullandı Galatasaray. Bir kez daha Yunus'la yüklenecek. Yunus Akgün. Şimdi Leroy Sané. Orta alanda topla buluştu. Sané'den ara pası Yunus. İçeri girdi. Yunus yerden çevirmek istiyor. Smolcic yatarak müdahale. Son anda korner. Köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Tam zamanında kayarak müdahalede bulunuyor. Çorum Futbol Kulübü'nün yeni stoperi Smolcic. Köşe vuruşu kullanılacak ancak Yunus'un bir problemi var. Bir sakatlık yaşıyor Yunus Akgün. Yerden kalkamadı. Tam da sahanın dışında şu anda, kalenin arkasında, kalenin yanında. Tedavisi için sağlık görevlileri geldi. Korner kullanıldı. Üstten
0: yani
1: dışarı gidiyor.
0: Yani korner.
1: Bir korner daha kullanacak ev sahibi Galatasaray. Köşe vuruşu kullanılıyor. Penaltı noktasına doğru kafalardan sekti top. Bu kez out'a çıkıyor top. Victor Osimhen. Vuruşu yapan oyuncu oldu. Yunus henüz yerden kalkabilmiş değil. Tedavisi sürüyor.
0: Şu anda oyun tam Çorum'un istediği gibi gidiyor. Ne çok hızlı, ne çok süratli, çok ne çok fazla seni bunaltıyorlar.
1: Belli bir temponun üstüne çıkartmıyorlar hocam.
0: Şimdi çıkmaması nedeni senden de kaynaklanıyor. Sen de onu yapamıyorsun ama rakip topu kaybettiği anda 10 kişi alanlarındalar. Onu çözemedim bir türlü. Birebirlerde de çözemedi.
1: Freddy.
0: Mesela şu anda onu tuzağa çekebilirsin. Malta öyle oluyor. Çek kendini. Onlar da gelecekler sende. Osimhen o süratinden faydalan. Sen oyna. İlla ki hep hücum topunla tüfeğine gitmene gerek yok. Baktın olmuyor. Başka bir şeyler de deneyebilirsin oyun içinde.
1: Aleksandros kaleye uzak bir mesafe. Çalım geldi şimdi. Davinson'dan dönüyor top. Çorum Futbol Kulübü kanatlardan etkili gelmeye çalışıyor.
0: Hep arkaya atmak istiyorlar. Topları hep arkaya, müdafaanın arkasına, beklerin arkasına. Bir iki tanesinde başarılı oldular onlar.
1: Dakika 45. Birazdan kayıp zamanı öğreneceğiz. İlk yarı için savunma arkasında koşu var Serdar'dan. Çok aşan bir top olduğunu Serdar Gürler yetişemedi. Uğurcan Çakır'la kale vuruşunu kullanacak Galatasaray. Uğurcan.

0: Bolan Şalay'ı, Leroy Sané. Baktı etrafına. Roland Şalay oynadı şimdi.
1: 4 dakika mı?
0: 4 dakikalık bir ilave süre geliyor. İlk 45 dakika sonuna Ramsbach'ta.
1: 3 dakikaymış.
0: 3 dakika düzeltelim hemen. 3 dakikalık bir kayıp süre geldi. İlk yarıda henüz gol sesi yok. Gol pozisyonları oldu ancak gol sesi çıkmadı. Yunus'un ağlara gönderdiği bir top vardı. Offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı o pozisyon. Roland Şalay'ı çekti soluna. Yapıyor ortayı Şalay'ı. Uzak direği doğru kesti ancak sonuç alamadı Galatasaray bu pozisyondan. Şimdi kontratak şansı olabilir Çorum Futbol Kulübü adına. Galatasaray savunması yerini hızlı aldı. Ramirez'e doğru açık bir top. Davinson Sanchez tam zamanında araya girdi. Kaleci Uğurcan Çakır'a bırakıyor topu. Sanchez, Torreira ve Sané bir verkaçta bulundular. Gabriel Sara.
1: Şurada 3 topta güzel çıktılar. Ondan sonra frene bastım. Rakip de geldi, oturdu. Halbuki o anda eksik yakalamıştın onları. Biraz daha çabuk hareket edebilsem. Yani birbirlerini tanımayan takım olmuş olsa tamam diyeceksin de.
0: Ceza sahası içi Sané şimdi. Sané uzaklaştırıyor. Çorum Futbol Kulübü savunması.
1: İyi top attı Sanchez ama.
0: Berat uzaklaştıran oyuncu oldu. Leroy Sané ile çok etkili geldi Galatasaray. +45 içindeyiz. Köşe vuruşunu kullanacak sarı kırmızılı ekip. Korner kullanıldı. Savunma karşılıyor. Yunus topu indirdi arkadaşına. Davinson şimdi en geriye döndü. Uğurcan'a döndü. Tüm hatlarıyla kendi yarı sahasında Çorum Futbol Kulübü. Felipe. Degajını yaptı Felipe. Ramirez bayrak havada.

0: son şans olabilir bu ilk yarı için. Sané. Sané. Orta sahaya yakın. Sané ve evet. Batuhan Kolak. İlk yarıyı bitiriyor değerli izleyenler. Biz şimdi ikinci yarıda tekrar karşınızda olacağız. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Devre arası için şimdi sözü Furkan Yıldız'a bırakıyorum.
1: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk 45 dakikasında Ramspart'ta gol sesi çıkmadı. Galatasaray 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 0. İlk yarıyı sevgili Levent Tüzemen'le birlikte değerlendireceğiz. Levent abi hoş geldin. Öncelikle hayırlı olsun yeni sezonda hepimiz
2: hayırlı
1: için.
2: Hayırlı olsun Furkan'cığım, herkes için. Sen evet, de hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Galatasaray'ın oyununu konuşarak başlayabiliriz. Çünkü özellikle transfer konusunda biraz saha dışında son dönemde geçen süreç. Bugün nasıl bir oyun olacak Galatasaray'da? Bunu tabii ki çok fazla merak ediliyordu. Nasıl buldun ilk 45 dakikada Galatasaray'ı?
2: Ya yeni transferleri takip etmek istedim ama çok fazla edemedim. Çünkü yeni transfer yoktu. İşin gerçeği bu.
1: Bir tane var, o da kulübede.
2: Evet, o da kulübede oturuyor. Düşün yani. Gelecek vadeden oyuncu diyorsunuz, yanlış transfer olduğunu kulübede oturtarak belgeliyorsunuz. Şöyle bir şey, Çorum Spor doğal olarak Galatasaray kalabalık bir savunmayla karşılaşıp kontra atakla avlamak istiyor. Bunda zaman zaman başarılı oluyorlar yani Galatasaray, ama oyun üstünlüğü, top üstünlüğü Galatasaray'da. Maçın en güzel iki tane hareketini Davinson Sanchez yaptı. Biri topukla bir topu kesti, atak başlattırdı. Diğerinde de son dakikada Sané'ye verdiği pastı. Yani evet. Sané'nin ona ayakla gol yapması lazım. Onun dışında Sara, Barış,

0: Leroy Sané ve artı bunlar üçü de ayağına top geldiğinde oynamaya çalışıyorlar. Yani böyle bir şey Yunus bir de.
1: Evet,
0: Yunus.
1: Topsuz oyunda çok aktif değillerdi.
0: Doğru olan hareket şu. Defans arkasına yapılan koşular. Bunları bir defa Sané yaptı. Golü. Gollük pozisyondu. Çıkartmaya çalışıyor. Vur kardeşim, sağ ayağı gelsin. Bir tanesi de yine yakaladı, yine sağ ayağı cızız buldu.
1: Evet, geçiş hücumunda. Yani
0: geç hücumunda. Bunları yapmazsanız bunu aşamazsın. Çünkü rakip takım sürekli hareket halindeyiz. Herkes oyunu ben yöneteyim diyor. Osimhen çıldırıyor. Bak tek başına her yerin 5 tane pozisyon var Osimhen'de. Ne yapacak adam ya? Yandan orta yok, kenardan yok, koşuda yok. Bir tane top vurdu. O da yani avuta çırptı. Bir tanesinin de kalenin önünü yakalayıp ayağını koydu.
1: Defans evet, Simoç'a çarptı.
0: Çorum defanstan Simoç'a çarptı. Engelledi. Yani işin gerçeği bir Sara'nın şutu var. Üstüne gitti kalecinin. Yani şu bir gerçek. Çorum çok akıllı oynuyor. Gücü doğrultusunda, kalitesi doğrultusunda oynuyor. Ve çok fazla fantezi yapmıyor. Ama Galatasaray'ın daha çabuk hareket etmesi lazım. Bu defans arkası koşulları yapması lazım. Yani Barış rakibi alarak, geçerek olmaz bu işler. Leroy seni aldı, maç bitti ya. Aldı, kenarda bakıyor. Al git kardeşim, sen bunu Almanya'da yapıyordun ya. Yapmıyor muydun Bayern Münih'te? Bunun yapıyordum. İçin Leslie Coman bir tarafta, bir tarafta sen vardın. İnanılmaz işler yapıyordunuz. Şimdi bu topu yapamayacaksan bu Galatasaray kanatları nasıl çalışacak ya? Yani evet. Başkan diyor ki mesela tabii ki transfer yapacağım diyor. Ya Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki bir santrfor almanız şart. Ama bir gerçek var ki bu kanatları da daha hareketli hale getirecek bir insan lazım ya Galatasaray'da. Ya bu bekleyecek mi yani Galatasaray Leroy Sané'nin keyfini mi bekleyecek? Kulübede bakıyorum, kulübede oyuna girecek bir tane forvet yok ya. Farkında mısın?
1: Kulübede herhangi bir hücum oyuncusu yok.
0: Yok, yok. Hücum
1: Hoca
0: oyuncusu yok.
1: Maç önünde buna dikkat çekti. Evet. Sanki bir anlamda da biraz mesaj verdi Okan Hoca.
0: Tamam da yani önünde. Lig başladı. Tamam, Eylül'e kadar zaman var. Alacaksınız, oyuncu kaldı mı? Soruyorum. Artı bir de şu gerçek var. Hiç kusura bakmasın, Manchester efsanesinin kulübeden maç seyrediyor. Kombini almamış, kulübeden seyrediyor İlkay Gündoğan. Bu maçın 11'inde yer almayacaksan ne zaman alacaksın? Hazırlık maçlarına baktım, 5 maçın ikisinde oynamış ilk 11, diğer 3'ünde oynamamış. Ne olacak, ne zaman? Hadi geçen sene sakatlık yaşadın, yeni geldin falan. Yani burası dinlenme kampı değil abi. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bu işin gerçeği bu. Yani sonuçta dönüp baktığımız zaman gerçekten ya Galatasaray hakim gibi görünüyor ama gol gelmediği sürece rakibin defansı güçleniyor. Bu dışarıdan şutları atmanız lazım. Leroy Sané paslarını daha fazla atmanız lazım. Sanchez iyi ki oynamış ya. İlk 11'de verdiğinizde Lemina'ydı. Eğer Lemina ile oynasaydı Galatasaray bugün Çorum Spor önde olurdu.
1: İlk yarının iyi isimlerinden birisiydi ve hiçbir evet. Hazırlık maçında süre almadı. Hazırlık evet. Kampında da yoktu.
0: Hatta takıma ben
1: da
0: bunu eleştirdim.
1: Evet. 12 Ağustos'ta katıldı takıma.
0: Luis sonra. Diaz takım arkadaşı geldi Bayern Münih hazırlık maçlarında. Sanchez nerede dedim ama iyi ki Okan Hoca'yı kutluyorum oynatmış. Bir hata yapmamış. Oyuncu da oynamak istemiş galiba. Vallahi bütün her şeyi arka taraftan şey topluyor ya. Sanchez topluyor. Yani işin doğrusunu konuşalım. Şu attığı pas bile rakibi öldürücü bir pas. Ama Leroy Sané yani o kadar sorumsuz ki, o kadar rahat ki, gamsız bir tür oyuncu. Pozisyonu bitiremiyor. Yani nasıl olacak bu işler? O maçta gol atsa devreye bir içeri 1-0 gireceksin.
1: Vücut dilinde de sanki Sané'nin yani çok hani pozitif bir görüntüsü yok. Hani belki oyuncunun tarzı da böyle denilebilir ama vücut dilinde de çok o agresifliği ve iştahı ilk yarıda göremedik Sané'de.
0: Yok, söylüyorum sana, ne zaman oynayacağı belli değil. İki elin parmakları kadar maçını sayamazsın. Diyorlar ki mesela yönetici getirenler de mesela bana eleştiri yapıyor. Beğenmiyorsun. Beğenmiyorum değil ki. Leroy Sané Ocak'ta aldınız. İlk alkışlardan biri bendim. Oynadığı oyunu beğeniyorsanız ben bir şey demiyorum. Karşılığını veriyor mu, vermiyor. 12 milyon euro maaş alıyor ya. Para alıyor.
1: Osimhen'den sonra en çok kazanan.
0: Tamam, kazanan oyuncu. Yani bugün bu maçı yıldız ben olayım havası var mı? Maçı göremedim. Kenarda bitirdi. Kaç defa ayağındayken aktif dinlenmeye geçiyor. Basıyor. Arkaya veriyor. Yana veriyor. Arkaya veriyor. Halı sahada ben de böyle oynuyorum ya. Kusura bakmayın. Alıyorsun veriyorsun yani. Gücün varsa onun gücü var. O genç adam. Şu gerçeği kabul etmemiz gerekir. Sana söylediğim olay şu. Leroy Sané şu pozisyonları gol yapacak. Bir tanesine de yanlış yere koşu yaptı. Geldi sağ ayağıyla vurdu. Çek sol ayağına, geriye çıkart arkadaşını. O gelsin gol yapsın.
1: Hatta bir pozisyonda Victor Osimhen daha iyi belki de vurabilecekken biraz Osimhen'i bozdu.
0: Bozdu
1: bir
0: evet.
1: Pozisyonda var evet.
0: Veya Osimhen ona bıraksaydı. O da vurabilirdi, o da olabilir, falan. Orada tabii bir karışık oldu. Onu bir şey demiyorum. Orada tercih hakkını Osimhen kullandı. Kabul ederim ama yani söylüyorum, eğer buradaysa Galatasaray takımında bak Barış Çalış, ama şu var. Bunlar defans arkasına koşu yapabilecek süratli oyuncular. Hep topla araya rakibi geçelim dersen zaten rakip defans alanını açmıyor ki sana. Bir kez yakalandılar. O da gol attı biliyorsun. Omuzundan offside çıktı.
1: Evet.
0: Yunus. Değil mi Yunus? Tamam, onu ayarlayabilse timing çok güzel bir gol olacaktı.
1: Sara belki biraz Yunus, daha erken.
0: Tabii Yunus çok çalışıyor. Mücadele ediyor. Artı topla en azından mesafe kat ediyor. Ama bir gerçeği konuşalım. Sara da yani eksik oyun içerisinde. Yani Metter takımı zihniyetiyle oynuyor. Sara'nın da biraz. O zaman şöyle yapması lazım. Bir karar versin konucaya. Ya Lemine'yi oyuna alsın. Sara'yı 10 numara etsin. Yunus'u kanada çeksin. Yani Barış'la beraber. Barış'ı sağa çeksin. Sola Yunus'u çeksin. Lemine'yi de kulübeye çeksin. Leroy Sané'yi. Ya işin gerçeği bu yani. Bu görünen o. Oyunun gidişatı bunu yapması lazım. Yani Leroy Sané. Ha çıkar ikinci yarı bir hareket yapar ayrı bir konu, ama yapmıyor işte. Yapmıyor. Bir tek iki tane hareketi vardı. Bir tanesinde aldı götürdü. Karar veremedi. Sağ ayağıyla cılız bir vuruş, evet, yaptı. İkincisinde de çok güzel bir koşu yaptı. Doğru alkışlayalım. Sanchez'in pası mükemmeldi. Ama o top düştüğü anda bu kadar sağ ayağı kötü olmaz abi. Yüksek kaldır, top havadayken kaldır.
1: Çok zayıf kalıyor gerçekten sağ ayağı. Yani son karar anlarında, işte şut anlarında ya da pas anlarında Sané'nin biraz sağ ayağının zayıf kaldığını görüyoruz. Bu arada yorumunuzu merak ettim bir konuyla hemen tüzemen. Lucas Torreira dün gece ve bugün maç günü onunla ilgili bazı haberler ve iddialar vardı. Oyuncunun ayrılmak isteği olduğu yönünde farklı farklı bu konuda gelen bilgiler ve yorumlar da var, ama nasıl gördünüz ilk 45 dakikada Torreira'yı?
0: Valla ben iyi çalışkan gördüm, mücadeleci gördüm, hiç öyle kafasında Galatasaray'dan alacakmış bir hava yok.
1: 7 reytikle tamamlamış. Evet. İyi isimlerinden birisi Galatasaray.
0: Yani öyle bir şey yok, örnek veriyorum, geçen gün Galatasaray iş insanlarının özel röportaj verdirdiği bir isimdi. Ben de gittim orada birebir yerini izledim. Son derece keyifliydi. Galatasaray'dan mutlu olduğunu söyledi. Okan Hoca'dan mutlu olduğunu söyledi. Özellikle kendisine çok dokundu. Ailevi noktalarda çok büyük destek verdiğini söyledi. İşin gerçeği bu. Ya bu turbası Türkiye Cumhuriyeti ya. Bu kadar kolay mı insanların hareket etmesi? Sen Galatasaray Kulübü'nde oynuyorsun. Yani tanınmış bir insansın da. Tekrardan böyle bir tehdit varsa onu tehdit edecek adamın bileceği bir iş bu.
1: Tabii bunun çözümü ülkeden ayrılmak değil.
0: Emniyette bu ülke bu konularda her türlü hareketi yapabilecek bir güce sahip yani. Hem bakarsanız bütün bakanından tut da yani emniyet teşkilatına kadar, hepsine kadar, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani bakarsak Adalet Bakanı da son derece mükemmel çalışıyor. İşin gerçeği bu. Yani Akın Güllü'nün bence alkışlama gerektiğini düşünüyorum. Muhteşem işlere imza atıyor. Bu konuda da varsa bir tehdit, bence bugünden itibaren Galatasaray yönetimi bu başvuruyu yapsın. En azından bu oyuncunun kafasındaki korku prangalarını yıksın diye düşünüyorum ben. Bunu yapabilecek güce sahip ya camia, bunu devlet olarak da biz nedenle bir anda yok edebilecek bir güçteyiz yani.
1: Tabii çözümü şey, olmayan bir konu değil, çözümü de bu şekilde yani olmamalı.
0: Tabii olmaması lazım gerekiyor. Ama böyle bir durum var mı yok mu? Bakın şimdi böyle varmış etmiş, abartılı mı değil mi bu işin doğrusunu basın toplantısı lütfen gazeteciler Okan Hoca'ya sorsunlar. Okan Hoca'ya sorsunlar. Eğer imkan varsa, izin veriyorsa da Torreira'ya maçtan sonra mikses sonda kamera uzatıp bu konudaki görüşlerini alsınlar. Biz de bilelim, ona göre yorum yapalım.
1: Ya da Torreira belki yayıncı kuruluşa maçtan sonra gelip kendisi bu konuya açıklık kavuşturursa.
0: Tabii yani ben hangi taraf olur verirse yani canlı yayındayken bunu konuşabilir. Değil mi yani Okan Hoca da bunu çok rahatlıkla cevaplayabilir. Çünkü onunla beraber hocasını çok seviyor. Okan Hoca ona büyük destek veriyor her zaman için. Yani bu süreç içerisinde döndüğümüz zaman, baktığımız zaman Okan Hoca bu sorunları çözebilir. Oyuncusuyla konuşmuştur ama ben sahada Türkiye'den ayrılayım kafası dağınık bir Torreira'ya tanık olmadım.
1: Hiç öyle bir görüntüsü
0: tekmeye
1: yok.
0: Tekmeye kafa sokan, mücadele eden, oyun içerisinde var olan bir Torreira olarak görevini
1: kesinlikle
0: yapıyor.
1: Kesinlikle. Belki bugünün konusu değil ama ister istemez konu transfere geliyor. Şimdi sezonun ilk resmi maçı, ilk lig maçı ve yedek kulübesinde özür diliyorum. Birazdan devam edeceğiz. Ankara'da Fenerbahçe kafilesi, Erdem Akbaş'a bırakalım sözü.
2: Evet Furkan, Fenerbahçe sezonu Ankara'da yarın açacak. Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek ama mücadele öncesi Ankara'da Fenerbahçe'nin konaklayacağı otelin hemen önünde çok sayıda taraftar var. Gerçekten burada çok güzel görüntüler var. Sezonu Fenerbahçe Ankara'da açıyor ama oldukça sıcak bir karşılamayla da açtığını söylemem gerekiyor. Çok sayıda taraftar var. Şu an sayı veremiyorum ama burada tahminim

0: 300 üzerinde taraftar var. Meşaleler yandı, havai fişek atıldı ve otobüs de an itibariyle alana girmek üzere, hatta girmekte zorlanıyor. Fenerbahçe takım otobüsü alana girmekte zorlanıyor. Fenerbahçe takım otobüsü kalabalığı kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl size göstermeye çalışırken, Fenerbahçe takım otobüsünün de otele girerken yaşadığı zorluğu da ekranlara getirmiş oluyoruz. Fenerbahçe yarın Gençler Birliği maçıyla beraber sezonu açacak. Gerçekten sezon öncesi yakalanan havanın, pozitif havanın yansıması diyebilirim ben. Fenerbahçe yeni bir döneme geçti. Sayın Aziz Yıldırım rekor oyla Fenerbahçe başkanı oldu. İsmail Kartal yeniden takımın başına geldi. Yapılan transferler taraftarda karşılık buldu. Sahada da karşılık bulduğunu görüyoruz ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon karşısında playoff maçına çıkacak. Bu anlamda Fenerbahçe doğruları yaptığı süreçte Ankara'da taraftarın sıcak karşılamasıyla karşı karşıya kaldı. İşte görüntüler. Fenerbahçe taraftarı gerçekten sezonun ilk maçından bu sezonki şampiyonluk özlemini, devam eden şampiyonluk özlemini takıma hissettirmeye çalışıyor. Bu da tüm sezon boyunca birçok ilde karşılamalarda bulunmuştum ama Ankara'da gerçekten farklı bir hava var, bunu söylemem gerekiyor. Taraftarlar organize olmuş bir şekilde saatlerdir kamp yapacağı otelde Fenerbahçe'yi beklemeye geçmişti. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe de size görüntüleri aktarmak için büyük gayret gösteriyor. Tabii Fenerbahçe'nin kafilesinde hem önemli isimler var hem de bazı isimler yok. Onları birazdan paylaşacağım ama öncelikle buradaki kalabalığın birazcık daha sakinlemesini bekliyorum. Takımın otobüsten iniş yapmasını bekliyorum. İsmail Kartal kendisini bekleyenleri selamlıyor. Fenerbahçe takımı an itibariyle kamp yaptığı otele, Gençler Birliği maçı için kamp yaptığı otele giriş yapacak. Fenerbahçe yöneticisi Batuhan Özdemir'in sahibi olduğu otelde konaklayacak sarı lacivertliler. İsmail Kartal ve ekibi an itibariyle Ankara'ya geldi. Fenerbahçe önemli bir maça çıkacak. Tabii sezon başlangıcı alınacak. Galibiyetle beraber Fenerbahçe sezona başlamak istiyor. Çok sayıda eksik oyuncular var. Ama tek tek gördüğümüz oyuncuları da paylaşacağım birazdan. Fenerbahçe kafilesinde Mert Günok yok. Ederson yok. Jaden Osterwolde'nin olmadığını söylemem gerekiyor. Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Sıdiki Şerif, Lukaku, Rodrigo Beka, Diego Carlos, Mimović, Cengiz Ünder, Livakovic ve Amrabat kafilede olmayan isimler. Fenerbahçe kafilesi an itibariyle kamp yapılan otele giriş yapıyor. Oyuncuları da görüyoruz. Geniş bir kadrosuyla geldi. Yeni yıldızlar Lukaku yok kadroda. Tarık Çetin kaleyi koruyacak. Bunu söylemem gerekiyor. Mert Günok sakatlığı var. Sakatlık sebebiyle yok. Ederson kart cezalısı olduğu için kadroda yok. Fenerbahçe kafilesi otele giriş yapıyor. An itibariyle coşkulu bir kalabalık vardı Ankara'da gerçekten. Fenerbahçe direkt aprondan çıkış yaptı. Havalimanında bu sebeple bir karşılama olmadı. Aprondan çıkış yaptı ve kamp yapacağı otele geldi. Sarı lacivertliler 2 gün boyunca bu otelde konaklayacak. Ardından yarın Gençler Birliği maçı için stadyuma hareket edecek sarı lacivertli kafile. Fenerbahçe kafilesi an itibariyle otele giriş yapıyor. Fenerbahçe yönetimi de takıma eşlik etti. Sayın Başkan, Sayın Aziz Yıldırım yarın Ankara'ya gelecek. Takımla beraber olacak. Yönetimin neredeyse tamamı maç için Ankara'da olacak. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöz size görüntüleri aktardı. Söz tekrar sizde.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Biz noktalıyoruz devre arası yayınını ve sözü yeniden Scoreboard ekibine bırakalım.

0: Evet değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Aspor ekranlarında Scoreboard programı kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun ilk maçı Galatasaray Çorum Futbol Kulübü karşısında ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı değerli izleyenler. Maç boyunca yine karşınızda olmaya devam edeceğiz Mahmut Alparslan hocamla birlikte. Evet hocam, ilk yarıyı nasıl özetlersiniz?
1: Ya tabii ki anlatmaya çalıştığımız gibi çok fazla aksiyon olmayan ama işte arayışı en fazla kim yapıyor? Galatasaray yapıyor da gayet normal diyorsun, rakibinin oyunundan kaynaklanan bir şey. Yerleşik müdafayı bir türlü açamadılar. Tek de kullandıkları Osimhen var. Osimhen faktörünü, ama bu da yetmiyor. Yani Galatasaray gibi bir takımın ilk maç olmasına rağmen oyun kurgusu bu olmaması lazım. Hani aksiyonlarını sağdan, soldan, göbekten, her yerden bir aksiyonlar içinde de olmanız lazım. Evet, karambollerden pozisyon demeyelim onlara da pozisyon bulmaya çalışıyorsunuz ama sadece karambollerle ve de çok yavaş oynuyor. Bu kadar size oynama alanı bırakan bir takıma karşı biraz daha hareketli, daha canlı olması gerekecek. Bakalım ikinci devre ne verir? Artı şunu da düşünmek lazım ve göz ardı etmeyelim. 2-3 tane pozisyonda Çorum hep arkaya sarkmaya çalıştılar ve başardılar, evet. Onu da. Orada da yakalayabilirler. Sonra da bu tarzdaki takımlara bir öne geçtikleri zaman toparlanması, çıkarması çok zor oluyor. Ama gene klasik işte düdükle birlikte gene bir tek kale örneği, yarı saha oyunu ortaya çıkıyor.
0: Evet. Değerli izleyenler, ikinci yarı başladı. İkinci yarıya ev sahibi ekip Galatasaray başlıyor. Orta kale sahasına Osimhen vurdu. Felipe çok iyi yer tutuyor. Topu kornere çeliyor.
1: İkinci net orta.
0: Evet.
1: Osimhen gibi bir santroforunuza yapılan ikinci net orta. Bir ilk devre geldi.
0: Doğru.
1: Bir de şimdi Sane tarafından galiba, yanılmıyorsam Sane.
0: Şimdi korneri kullanacak Galatasaray. Gabriel Sara'yla. Sara topun yerisinde, kullanamadı. Ceza sahasında bir anlaşmazlık var. Şimdi Batuhan Kolak o bölgeye gitti. Oyuncuları uyardı. Korneri kullandı Sara. Ceza sahasına doğru arkaya açıldı top. Osimhen topu takip eden oyuncu. Arkasında Andrei var. Top oyun alanı dışında. Galatasaray tacı kullanacak. Uzun bir taç atışı Galatasaray'dan. Yunus top onunla buluşmadı. Çorum Futbol Kulübü savunmadan çıkmaya çalışıyor. Ön alan baskısı var Galatasaray'da. O baskıyı kırmaya çalışıyor Çorum. Serdar tek başına kaldı. Andrei. Smolčić. Topu ayağına almayı başardı Çorum Futbol Kulübü. Orta alanda çizgiyi geçemiyor. Konuk takım Freddy yerde kaldı. Top dışarıda. Orta saha çizgisinin hemen üstünden taca çıkıyor top. Kaptan Freddy.
1: Faul verelim.
0: Evet. Karar faul. Duran topu kullanacak Çorum. Ramirez ondan önce dokundu. Davinson Sanchez. Torreira, Barış. Şık bir hareket Barış'tan, devamı gelmedi. Alexander Penat, Penetra. Yeni stoperi, bir diğer yeni stoperi Çorum Futbol Kulübü'nün Azi Alkmaar'dan transfer etti. Alexander Penetra'yı Çorum Futbol Kulübü 24 yaşında gelecek vadeden bir isim Alexander Penetra. Az önce Osimhen'in gole yaklaştığı an ekranlara geliyor. İki şık hareket izledik. Önce Osimhen, ardından kaleci Felipe. İkinci yarı başlar başlamaz gole yaklaştı Galatasaray Osimhen'le. Sanchez merkezde topla buluştu. Yunus Top kaybı şimdi. Barış Alper Yılmaz topu kazandırıyor takımına. Jakobs'tan bir koşu var. Onu tercih etmedi Barış. Gabriel Sara ayağının dışıyla iyi bir top yolladı Sané'ye. Leroy Sané çekti soluna. Kaleye uzak bir mesafe. Sané topu sürüyor. Yerden Şalai'ye. Barış Alper. Önü kalabalık. Barış önünü boşalttı. Vuruyor Barış. Uzak direkten dışarı gitti top. Barış Alper Yılmaz.
1: Aksiyonlar kanatlardan az gelince tabii forvet elemanlarınız atar. Forvet diyoruz da bir tane santrforunuz var. Beslemeniz de zor oluyor. O da her tarafa gidip top almaya çalışıyor dikkat edersen yani.
0: Kendisine alan yaratmaya çalışıyor. Kale vuruşunu kullanacak Çorum Futbol Kulübü Smolcic. Kalecisini oynadı. Paslaşarak kullanıldı bu kale vuruşu. Uzun bir top Davinson Sanchez dikkatli. Karşılıklı top kayıpları izledik. Top Galatasaray'da kaldı Lucas Torreira. Leroy Sané sol ayakla ortalıyor. Felipe yükseldi aldı. Kolay bir top oldu bu.
1: Kalecilerin sevdiği toplardır bunlar.
0: Kaleci Felipe degajını yaptı. Sol kanadı tercih etti ancak topu istediği gibi ulaştıramıyor arkadaşına. Roland Şalai tam zamanında kademeye girdi. Abdülkerim Bardakçı. Jakobs koşuyor. Abdülkerim onu tercih etmedi. Freddy yerde.
1: Biraz fazla zorladı. Biraz değil epey fazla zorladı.
0: Kendi yarı sahasından bir duran top kullanacak. Bir serbest vuruş kullanacak. Çorum. Kaleci Felipe geldi. Serbest vuruşu o kullanacak. Felipe. Uzun oynuyor Felipe. Roland Şalai. Topun indiği bölgede o var. Sané birebir denedi. Faul beklentisi vardı. Oyun devam etti. Aleksandros. Pası Ramirez'in arkasına düştü top. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray yüklenmek istiyor. Barış Alper topu kaybetti. Orta alanda topun sahibi Çorum oluyor.
1: Bunlar da topu iyi kullanabilseler, biraz 3-4 pas yapabilseler o boşlukları yakalayabilecekler ama maalesef çok çabuk top kaybediyorlar. Bu şeyden kaynaklı tabii oyuncu kalitesi.
0: Serdar.
1: Serdar gider yakalarsa.
0: Serdar Gürler. Freddy. Kaptan Freddy ile oynadı. Freddy'den. Gökhan şimdi hücuma desteğe geldi.
1: Şöyle bir baksan sahada en iyi oyun kurucusu bir tanesi Freddy. Freddy çok akıllı bir oyuncudur.
0: Topla ilişkisi de çok güzel hocam. Yanda hızlanabilen bir oyuncu. Roland Şalai. Lucas Torreira. Kendi yarı sahasına tekrar çekiliyor Çorum. Uzun bir top şimdi. Osimhen topu kurtardı. Osimhen ve gol. Osimhen. Victor Osimhen. Sezonun ilk golü. Victor Osimhen'den geliyor dakika 53.
1: Nasıl bir ayak kaldırma öyle. Nasıl o çengeli taktı oraya.
0: Tam Osimhen'lik bir gol oldu diyebilir miyiz hocam? Tam zamanında ayağını koydu. Topu Felipe'den kurtarmayı başardı Victor Osimhen. Ve açısı dar olmasına rağmen topu ağlarla buluşturuyor Victor Osimhen. Savunma arkasında çok iyi koşu yaptı Felipe.
1: Ne offside var ne faul var, hiçbir şey yok.
0: Kalesinden ayrılıyor. Müdahale yapmak istedi ancak ondan önce davranan Victor Osimhen oldu. Dar açıya rağmen topu ağlarla buluşturuyor Nijeryalı golcü Victor Osimhen.
1: Şey ayak uzuyor böyle, resmen uzuyor. Ay bir şey vardır ya, bir düğmeye basarsın bir daha uzar o, böyle bir adam.
0: Sezonun ilk golü Victor Osimhen'den geldi. Dakika 53'te Galatasaray

0: 1-0 öne geçiyor. Kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü karşısında.
1: Şu anda da hala kimi getirseniz getirin, gelen iyi santraforlar var ama hep Osimhen'i bir yazarsınız yukarı. Hakikaten iyi santraforlar geldiler. Santrafor ligi olacak da. Ama bu çok farklı bir şey. Çok bu enteresan bir oyuncu.
0: Gerçekten çok merak ediyorum. Gol krallığına kim ulaşacak?
1: Abi gol krallığından ziyade tabii gol kralı olabilirsiniz ama siz gol kralı olsun, takımınız bir şey yapmamıştır. Çünkü hepsi gol atabilecek kapasitedir. Leblebi gibi gol atacak kapasitede oyuncular. Bir de daha Trabzon'unki de gelecek yani. Nunez.
0: Tabii Darwin Núñez konuşuluyor.
1: Ama bu hepsinin önünde. Bu çok enteresan. Bu santraforunun ötesinde bir oyuncu.
0: Bu arada maçtaki ilk değişiklik Çorum Futbol Kulübü'nden geldi. Kasbak oyundan çıkıyor. Yeni transferi Çorum Futbol Kulübü'nün Diomande oyunda. Muhammed Diomande, Rangers'tan transferi Çorum Futbol Kulübü'nün.
1: Diomande deyince bir arada aklımıza şey geldi.
0: Diğer Diomande. Evet, etki geliyor Çorum Futbol Kulübü. Bir vuruş Abdülkerim Bardakçı'ya çarpan top kornere gitti. Kafasına sert bir top geliyor Abdülkerim Bardakçı'nın, kendisini yere bırakıyor. Milli oyuncu Abdülkerim Bardakçı, Freddy'nin şutunda kafasını topa siper yapıyor. Korner kullanacak konuk takım. Dakika 56. Yerden kaleye doğru etkili olamıyor. Bu köşe vuruşunda Çorum Futbol Kulübü Freddy köşe vuruşunu kullanan oyuncu olmuştu.
1: Evet, böyle bir çalışma organizasyonları var ama istediği gibi vuramadı topu. Belli. Ön direkt yerden hava hakimiyetleri iyi ya Galatasaray.
0: Evet.
1: Bazı olaylar belli ediyor. Çalıştığınız olaylar kendini gösteriyor.
0: Sanchez. Sané. Araya koşu var şimdi.
1: Şimdi daha Barış, fazla alan bulurlar.
0: Osimhen. Osimhen ara pası düşüncesi geçmedi. Barış Alper Yılmaz'ı düşünmüştü. Victor Osimhen başarılı olamadı. Ramirez. Yerde kalan bir Galatasaraylı oyuncu Roland Şalai, ona bir faul yapıldı. Top Galatasaray'da. Davinson Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. Jakobs'a kadar geldi top. Şimdi kaleci Uğurcan Çakır. Şalai dokunuyor. Top konuk takımın yarı sahasında. Çorum'un yarı sahasında. Jakobs. İsmail Jakobs sol çizgide. Abdülkerim. Tek top düşüncesi Osimhen, bir anlaşmazlık, Felipe araya giriyor. Kontratak şansı olabilir Çorum adına. Aleksandros. Kaleye uzak mesafe, şut ve toparlarda gol. Muazzam bir gol.
1: Mükemmel bir gol attı.
0: Harika bir gol Yunan oyuncudan. Aleksandros. Kiziridis. Dakika 59.
1: Çok güzel bir
0: jeneriklik
1: gol,
0: bir gol attı Aleksandros. Yeni transferi Çorum Futbol Kulübü'nün, çok uzak bir mesafeden sert bir plase muazzam bir gol atıyor Aleksandros. Sol kanat oyuncusu. Hocam 25-30 metre var gibi.
1: Mükemmel bir gol.

0: Durum 1-1.
1: Bir kişiye 4 kişi.
0: Aleksandros. Gerçekten
1: güzel hani derler ya, gol.
0: Şapkadan tavşan çıkardı diye onun gibi bir gol oldu.
1: Hani derler ya, bir kere gittik bir gittik diye öyle.
0: Evet, bir gittik bir gittik oldu. Osimhen de arkadaşlarına bir şeyler söylüyor.
1: Çok güzel gol.
0: Aleksandros'la
1: golü buldu. Haftanın en güzel golü olabilir. Açılış maçının.
0: Açılış maçında.
1: Hakikaten güzel gol abi.
0: Dakika 59'da geldi gol.
1: Durdular bir şey yapmadılar.
0: Çorum
1: gol yediler. Ve golden sonra.
0: Gole de anında reaksiyon vermiş oldu.
1: Erken geldi tabii. Şimdi bak, biraz oynamaya çalıştıkları zaman o boşlukları buluyorlar. Galatasaray bir golden sonra o açılınca o gerideki boşlukları evet. buldu ama çabuk çıkamadılar. Bağlantı ve anında sağlam. Gelen reaksiyon var.
0: Durum 1-1. Bakalım kalan süre bizlere neler gösterecek.
1: Şey, uzadığı müddetçe yönetim istifade sesleri gelir, biz de öyle.
0: Savunma arkasına koşu var Ramirez'den. Pas kısa düştü şimdi. Ramirez topu aldı. Ramirez kaleye bakıyor ve top ağlar da gol. 2-1. 2-1. Dakika 61. 2 dakikada 2 gol. Gibi. 2 dakikada 2 gol. Çorum'dan, Davinson Sanchez'den çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Davinson Sanchez'den Çorum Futbol Kulübü öne geçiyor. 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor konuk takım Çorum. 2-1.
1: Sanchez'in hemen hemen zaman zaman da hemen hemen demiyor mu? Zaman zaman yaptığı hatalardan bir tanesi.
0: Arkaya doğru uzun bir top atıldı. Tek başına kaldı Davinson Sanchez. Rakibinden öndeydi. Kaleciye dönmeye çalıştı. Pas kısa düştü. Daha sonrasında Ramirez bundan faydalanıyor. Tam zamanında araya giriyor. Uğurcan pozisyonunu kaybetmişti. Ramirez topu ağlara göndermeyi başarıyor.
1: Ramirez de bir pozisyonu kaybetti ama gene o anda kurtardı işi. Önünde kaldı top.
0: 2-1.
1: 2 dakika içinde 2 gol.
0: Evet, 2 dakika 2 gol.
1: 6 dakika içinde 3 gol.
0: Gerçekten maçın seyri bir anda.
1: 2 gol çok iyi. Bilhassa beraberlik golü çok güzel. Bu tamamıyla bir hediye. Gol goldür, hediye et, ne yaparsan yap.
0: Şimdi bundan sonra nasıl bir oyun izleyeceğiz? Özellikle sonra... hocam siz söylemiştiniz az önce. Dile getireceğim bir reklama gideceğiz.
1: Tamam.
0: Kısa bir reklam aramız var, ardından tekrar karşınızda olacağız.

0: Spor Radyo.
1: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. A Spor ekranlarında Scoreboard programımız kaldığı yerden devam ediyor. Evet hocam, 2-1'lik Çorum üstünlüğü var. Neler söylemek istersiniz?
2: Ya söylenecek bir şey yok. Dedim ya, ağır oynarsanız çok ağır oynuyorsunuz. Yani oyun klasiğiniz de belli. Klasik oyun düzeniniz var. Şu andaki oyunda 2-1'likte eğer Çorum 2-3 pas yaparsa

0: Çorum Futbol Kulübü'nün gol perdesini açan isim Aleksandros kırmızı kart görüyor. Direkt kırmızı kart. Yunus'a yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.
1: O da biliyor, anladı zaten, bak gördün mü, hemen elini yüzüne tutuyor bak.
0: Yunan oyuncu.
1: Bak dikkat et bak.
0: Aleksandros, Çorum Futbol Kulübü, kalan sürede 10 kişi olacak.
1: Şu anda işte oyuncu reaksiyonu bu.
0: Tam da değişikliklere bakıyordum o sırada. Aleksandros kırmızı gördü. Direkt kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Şu anda
1: oyuncu reaksiyonu bu.
0: Mesela zaten değişti. Zaten maçı, seyri değişti şu an.
1: Şey oynuyorsunuz, geride oynuyorsunuz, bekliyorsunuz. Bir kişi daha eksilince 10 kişi. Ha, burada Galatasaray'ın vereceği reaksiyon. Galatasaray'ın ikinci santrafırı yok.
0: Tabii.
1: Şimdi sen şeydesin, geridesin. 2-1 kimi atacaksın santraforla? İkinci santraforun yok. Bak,
0: Jakobs çıktı, Eren Elmalı girdi şu an.
1: Ne fark etti ki, bir şey fark etti mi yani?
0: Bir de Lemina oyuna giriyor. Davinson Sanchez oyundan çıktı.
1: Stoper aldı onu da. Yani bak, şuradaki tezat daha bak Galatasaray'da. Forvetiniz yok. Forvet alamıyorsunuz. Yok çünkü, forvetiniz yok. Ondan sonra da
0: opsiyonunuz yok o bölgede.
1: İnsanlar kızdı mı hiç ses çıkarmayacaksınız. Sizin planlamanız, yapılanmanız, sezona hazırlanışınız bu şekildeyse hiç kızmayacaksınız, bir şey kızmayacaksınız. Hakaba sizde suçlu olan sizsiniz yani. Şu takım tek santraforla mı başlar ligi?
0: Başlamaması lazım.
1: Allah göster, Osimhen'e bir şey olsa ne yapacaksın? Hadi Barış geç evladım, sen oyna, Şalay'ı oynatmak istediğin gibi. İşte Şalay sağ bek olmadığı için o pozisyonları görüyorsun, nelerde kadar pozisyon hatası yapıyor. Çocukla vaat edeyim.
0: Tabii defansif zafiyetleri var.
1: Biz de hala konuşuyoruz. Şalay sağ bek oldu. Konuşun abi, sağ bek oldu.
0: 2-1'lik üstünlüğü var. Konuk takım.
1: Ya bu maçı yenersin, galip gelirsin, berabere bitirsin. Bu başka bir olay. Ama şu andaki kurgu hiç iyi değil.
0: Eren Elmalı, Abdülkerim, kalabalık geldi Galatasaray. Gabriel Sara, Lucas Torreira tek top. Barış Alper dokunuyor. Osimhen araya girmek istedi. Filipe yerde. Faul. Bayrak havada.
1: İkisi bir arada.
0: İkisi bir arada. Dakika 73. Osimhen yine bir serzenişte bulunmaya başladı.
1: 20 ama arkadan offside etmiş, doğru. Her topu da giriyor ya arkada. Hiç anlayamıyorsun adam. O kadar çok çabuk geliyor ki.
0: Bir anda bitiveriyor.
1: Aynen. Şimdi şöyle diyebiliriz tabii Galatasaray'la ilgili. Ya şu performans vermedi. Bu oyunda yok. Bu düşünce değil. Genel yoklar. Genel takım oyununda yoklar. Kişisel oyun performansları, onlar konuşulacak olaylar. İşte Barış oyunda yok, öbürü yok, sana yok. Yani onlar girer ama genel takım performansı yok. Takım oyunu yok. Ezberlenmiş, bilinen, klişe bir oyun var. Onun haricine çıkamamışlar. Tabii Barış da kullanamıyorsunuz. Sana'yı zaten hiç kullanıyor. Var mı yok mu? Sara varlarla yoklar öyle. Bak şimdi genel saydığın oyunculara bak. Yoklar yani, bu kadar çok eksik. Oyunda performans göstermezlerse, oyuna katkısı olmazlarsa nasıl bir takım oyunu ortaya çıkarabilirsin? Çıkaramazsın. Ki tekrar söylüyorum, yani Çorum kapalı bir kutuydu, bilinmeyen bir takım. Evet. Duvaçınlar Çorum'la falan oynadıklarını.
0: Daha bilindik bir rakip.
1: Yani biraz bir Göztepe Mestepe böyle çatır çatır oynayanlarla oynamış olsanız size top yüzü gösterirler. Çünkü ikinci hareketi yapamıyorlar. Şu anda o gözüküyor. Gördüğümüz o. Tamam, yarı sahada oynuyorsunuz ediyorsunuz ama Çorum size o kadar çok oynama alanı bırakıyor ki buradan da siz faydalanamadınız. Ağır oynadınız ve o kapamaları da çok iyi yaptılar. Oynadığınız oyunda tam bir müdafaa diye uygun bir şey, yazık günah, tam bir kırmızı kart, bir de müdafaanın bel kemiklerinden bir tanesi şimdi çıkıyor.
0: Evet,
1: mecbur
0: Smolcic
1: kaldılar.
0: Smolcic şu anda
1: sakatlıktan dolayı.
0: Sedye şu anda geldi yanına Smolcic'in. O da başarılı bir oyun sergiliyordu. Maç içerisinde kritik müdahaleleri oldu.
1: Bu neydi, Ahmet? Malatya'da falan da oynadı bu.
0: Ahmet Ildız.
1: Yıldız. Onun abisi değil. Avusturyalıdır bunlar, Avusturya'dan.

0: Abisi de Türkiye'de oynadı.
1: Ahmet Yıldız ve Arda Şengül.
0: Ahmet orta saha oyuncusudur.
1: Oyuna dahil olacak iki isim. Smolcic, Sedie ile.
0: İnşallah büyük bir şey yoktur. İlk sezonu ilk maçı inşallah.
1: Birazdan değişiklikler olacak. Evet.
0: Şimdi yardımcı hoca da Galatasaray altyapısındandır. Uğur da Galatasaray'dan altyapı A takım.
1: Arda Şengül oyuna dahil oluyor ve Smolcic'in yerine oyuna dahil oldu Arda. Ve oyundan alınan bir diğer isim ise deneyimli oyuncu kaptan Freddy. Şu anda ışıklı tabelada onun numarası yandı. Ve yerini Ahmet Yıldız'a bırakıyor Freddy. Dördüncü değişikliğini yapmış oldu böylelikle.
0: Freddy'nin çıkması erken olmadı mı ya?
1: Evet.
0: Bütün oyunu o toparladı, o kuruyordu. Biraz daha bekleyebiliriz. Ha, tabii biz buradan gördüğümüzü söylüyoruz da.
1: Belki defansif de bir hamle olmuş olabilir hocam. Geriye yani gelsin.
0: Ama bütün orta sahayı toparlayan ne? Bir de bir kişi eksiksiniz. Bir yardımcı oyuncu yanına alabilirdi. Mesela Ahmet gibisini alabilirdi. Tabii biz fazla bilmediğimiz için takımı, onlar daha doğrusunu yaparlar. Böyle biterse taraftarlar, manaftarlar, bütün yorumcular yandı Galatasaray.

0: Galatasaray yükleniyor değerli izleyenler sağ kanattan. Şimdi bir boşluk Abdülkerim'e doğru. Abdülkerim sol ayağını aldı, yerden çeviriyor. İyi bir orta gelmedi Osimhen'e. Eren Elmalı topu kazandı. Galatasaray adına Eren bir kez daha kaptanı Abdülkerim'e döndü. Mario Lemina. Roland Şalai. Sane. Kaleye uzak mesafe yerden vuruyor. Sane etkili olamadı. Felipe dikkatli. Yerden deniyor kaleyi. Leroy Sane. Kalesine dikkatli Felipe. Eren Elmalı. Kalabalığa girdi o bölgede. Topu kazanamadı. Eren. Mami Tiam. Tiam sağ çizgide. Arkadaşlarını bekliyor. Şimdi aradığı destek geldi. Gökhan'dan. Gökhan. Geriye döndü. Çorum. Felipe'den isabetsiz bir top. Taca gidiyor doğrudan. Taca hızlı kullandı Galatasaray. Uğurcan Çakır. Lucas Torreira. Yunus. Sağ kanattan orta şimdi Eren tekte indirdi. Bir vuruş üstten dışarıya gidiyor.
1: Dikkat edersen oyunu hiç hızlandıramıyorlar.
0: Vites yükseltemiyor.
1: Hiç hızlanmıyor oyun. Yani işte alıyorsunuz oradan sağa oynuyorsunuz. Sağdan size tekrardan veriyorlar. Siz sol tarafa oynuyorsunuz. Bir hep enlemesine oynanan bir oyun. Ondan sonra da işte vurabileceksen vuracaksın. Ama böyle direkt gidenler yok.
0: Şimdi bir gol pozisyonu Çorum adına. Şut! Top Uğurcan Çakır'da kaldı. Çok iyi bir top attı Felipe. Hücum bölgesinde değerlendiremiyor. Çorum Futbol Kulübü. Tam zamanında müdahale geldi. Roland Şalai'den rakibinin pozisyonunu bozmayı başardı. Torreira. Orta kale sahasına Barış Alper indiriyor. Osimhen istediği gibi alamadı. Önüne top yükseklik kazandı. Bir kafa şimdi ceza sahasına. Savunma karşılık verdi. Diomande topu önüne alabilecek mi? Topa dokundu. Şimdi arkadaşı Ramirez'e. Diomande, Ramirez boşta yakaladı. Ramirez topun sahibi arkadaşlarına bakıyor. Diomande yanında. Diomande ile oynadı şimdi Ramirez. Galatasaray kendi yarı sahasına dönmeyi başardı. Andrei. Savunma arkasında bir koşu var. Bayrak kalkmadı. Diomande. Bayrak havada. Karar offside.
1: Bir daha yakalanırlarsa böyle atarlar ama.
0: Arda arda ikinci pozisyon oldu bu sanırım.
1: Bu offside'de yani o kaçırdıkları verdi mi? Kaçırdı demeyelim de Şalay'ın çok çabuk gelmesi vuruş sahibesini daralttı onu.
0: Sane. Roland Şalai kesti içeriye. Osimhen üstten dışarıya. Victor Osimhen iyi bir orta geldi ona. İyi yükseldi. Kafa vuruşu da iyi ancak isabeti sağlayamıyor.
1: Bu da böyle ortalarda da müdafaanın ne kadar pozisyon almadığını görüyoruz. Kaçıncı oldu bu?
0: Doğru. Çok ha, kaçırdı bu.
1: Şimdi şey denildi ya işte müdafaada iyi oynuyorlar da hep size geldi o top ama böyle yandan gelen ortalarda da kaçıncı kafa vurduruş. Hepsi nokta vuruşlar. Orada da pozisyon almalarında sıkıntı var müdafaanın yan toplarda da.
0: Galatasaray yükleniyor. İyi bir pas geldi Eren'e. Eren çıkarıyor tam zamanında müdahale. Bayrak havada. Arda Şengül. araya giren oyuncu.
1: Ülkay giriyor. Ne kadar enteresan değil mi? Koskocaman Galatasaray takımında ikinci forvetin yok. İkinci forvetin yok. Girenlere bak, hepsi müdafaa oyuncusu, bir tane defansif yattı. İşte
0: şu an
1: oyuncusu.
0: Icardi olmuş olsaydı fark yaratır mıydı ikinci yarı girseydi? Yaratmasın,
1: Icardi'den bahsediyoruz. Icardi ya. Icardi gibi bir golcü mü var? Oynayan bir golcü mü var? Oynatan bir golcü mü var?
0: Kenarda.
1: Hadi Icardi'niz yok, tamam. Icardi olmayabilir. Bu bir takımın bir kişiye bağlı değildir ama bakın, ikincisi yok. Santrofor. Ya altyapıda yok mu bir tane santrofor? Onu al bari hiç olmazsa kulübeye. Niye siz bu altyapıları tutar? Bak daha işte yeni Efe Gündal'la attınız imza. Adam durmadan leblebi gibi goller atan bir adam. Onun gibi var ya, altyapıda hiç olmazsa kulübede olsa at abiciğim, oyna da sırıtmaz sana. Bunlar ne yapıyorsa o da yapar aynısını. Ama yok.
0: Bu arada kenarda bir hazırlık var.
1: Abi kim, kim girecek ki orada? Ben kim var? Şey, Kerem Can,
0: Can ve İlkay Gündoğan. Oreyra.
1: Kerem Can'ı nerede oynatacaksın?
0: Kazım Can.
1: Şey, Kazım Can. Sola atacaksın. Eren'i öne koyacaksın. Barış'ı da ikinci santrafor olarak atacak. Yapacağı, evet, yapılacak bu. Başka bir olabilir, şey değil.
0: Evet. Hocam İlkay Gündoğan da hiç hazır olamadı.
1: İşte o enteresan olamadı.
0: Beklenene bir türlü veremedi.
1: Enteresan olamadı. Kim çıktı? Bardakçı mı çıktı?
0: Lucas Torreira oyundan çıktı.
1: Öbürü de kim? Öbürü
0: öbüründe bardak. Şimdi bakıyorum hocam. Galatasaray etkili geliyor. Barış Alper vurdu. Savunmadan sekti. Hocam veda etmemiz lazım.
1: Edelim.
0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: ağzınıza
1: ederim.
0: Sağlık. Değerli izleyenler, biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bizden hemen sonra, maçın hemen ardından 90+1 programı A Spor ekranlarında olacak. A

Değerli futbol severler, yeni sezonun ilk 90 artı 1 programına hoş geldiniz. 88 günlük aradan ardından Süper Lig heyecanı geri döndü. Hem de nasıl bir maçla geri döndü? İstanbul'da Süper Lig'in yeni takımı Çorum Spor Galatasaray'la mücadele ediyor ve 2-2'lik beraberlik var. 4. uzatma dakikasının içindeyiz. Galatasaray gole çok yakın. Savunma şimdi tehlikeyi uzaklaştırıyor. 70. dakikadan beri oyun alanında 10 kişi Çorum ekibi ve son bölümde 2-1'de öne geçmişti Çorum. Galatasaray Osimhen'le 2-2'yi yakaladı. Şimdi de bütün atlarıyla yükleniyor ev sahibi takım. Lemina ikinci yarıda oyuna girdi Sanchez'in yerine. Sağ taraftan bir kez daha geliyor Galatasaray, uzaklardan bir vuruş. Direğin bir karış üzerinden dışarı gidiyor. Yunus Akgün'ün şutu. Evet. Ayrıca Çorum Spor.

0: Süper Lig'de tarihindeki ilk maça çıktı. İlk gollerini attı. 53 ve 90 Galatasaray'ın golleri Osimhen'den. 59 Kizridis, 61 Ramirez. Yine geliyor Galatasaray. 95. dakikada artık geride kalmak üzere. Şalay bıraktı. İlkay'ın pası. Şut pozisyonu. Kazımcan vurdu. Savunmadan sekti. Bir ortada. Orta mı o? Geriye doğru açıldı. Barış Alper'in vuruşu. 90 artı 6. dakikanın içindeyiz. Kazımcan orta yuvarlığa döndü. Bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Hatta artık ceza sahasının içi ve çevresinde Galatasaray. 6. uzatma dakikası. Kazımcan sol tarafa doğru döndü. Orada Eren var. Yerden bir pas çıkarttı. Bir vuruş daha. Dönerek vuruşu isabetli değil. Gabriel Sara bu vuruşu yapan isimdi. Kalecinin günün başarılı ismi, etkili ismi Felipe'nin üzerine gitti top. Mametiyam'a doğru. Mametiyam gidiyor. Sıyrıldı rakibinden. Mametiyam tek başına. Rakip ceza sahasına girdi. Döndü geriye doğru. Arkadaşlarından şimdi destek geldi ama sınırlı. Bir kez daha hatırlatıyorum. Oyun alanında bir kişi eksik mücadele ediyor. İlk golünü atan Kizilidis 70'te kırmızı kart gördü. Çorum'da Diomande son çizgiye indi. Diomande top hala kendisinde. 7. uzatma dakikası artık. Diomande sıyrıldı rakibinden. Bir ikincisinden de sıyrıldı. Yerde kaldı. Şimdi Çorum etkili geldi. Sağ tarafta Diomande top istiyor. İçeriye doğru orta geldi. Kaleci Uğurcan çıktı. Topu kontrol etti. Ve hemen degajını yaptı Uğurcan. Topun indiği yerde Çorumlu oyuncular var. Barış Alper kazandı. Barış Alper gidiyor sağ tarafa doğru pasını verdi. Bir kez daha Barış Alper gol pozisyonu, yatarak ve kayarak müdahale, korner. Son 10 saniye artık, nefesler tutuldu. Rams Park'ta karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak saatini kontrol ediyor. 90 artı 7 kronometreye göre, maç saatine göre doldu ama son bir hücum bu son köşe vuruşunu yaptıracak. Batuhan Kolak ceza sahası içinde itişmeler var, ona müdahale ediyor. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Kale sahasına doğru Felipe tek yumruk. İlkay önünde buldu. Yunus Akgün vurdu, üstten dışarı gitti top. 8. uzatma dakikası da tamamlanıyor. Yunus Akgün ceza yayının üzerinden sol ayağının içiyle vurdu. Kalenin 1 metre kadar üzerinden dışarı gitti top. Ve son düdük. Galatasaray sezona başlarken umulmadık bir puan kaybı yaşıyor. Okan Buruk, Uğur Uçar'la yan yanaydı. Felipe'yi görüyorum. Günün yıldızlarından biri. Çorum Spor'un kalecisi. 2-2'lik beraberlik. Değerli futbol severler, Galatasaray 2, Ağaca Çorum Futbol Kulübü 2. Hem tarihinde Süper Lig'deki ilk golleri yedi, hem de ilk golleri attı. İlk puanını da almış oldu Ağaca Çorum Futbol Kulübü. Şimdi sevgili Levent Tüzemen, ligin 69. sezonu değerli izleyenler. Uzun bir maraton, 4 Eylül'e kadar devam edecek transfer süreci var. Ve Galatasaray bu transfer sürecinde geride kalan bölümde tek oyuncu aldığı için çokça eleştirilmişti bugüne kadar. Hazırlık maçlarında da yani oyun olarak da, hazırlıktır sonuç olarak ama oyun olarak da skor olarak da çok tatmin edici işler yoktu. Bugün bu sahada Çorum karşısında alınan 2-2'lik beraberliği nelere bağlamak lazım? Nerelerde eksik kaldı Galatasaray sizce?
1: Şimdi bu beraberlik öncelikle Galatasaray yönetimine yazar. Neden yazar? Bu inatlaşmanın, bu kadar çok restleşmenin kime ne faydası var? Şampiyon bitirmiş bir kadronun eksikleri bilinmesine rağmen ve üstelik Icardi'yi göndereceğinizi bilmenize rağmen hala bu Galatasaray'ın santrforu yok, sol stoperi yok. Hala baktığın zaman bir orta sahada Torreira'yı, Lemina'yı, Sarı'yı yedekleyecek boyunlusu yok. Kaldığı ki sağ bek yok ve en önemli

0: İkincisi?
1: İkinci santrforu yok. Şimdi ben Galatasaray tarihinde bu kadar senedir maç izliyorum. Örneğin geçen seneki kupa maçındaki Jiluas maçı Şampiyonlar Ligi'ndekiyle çaresiz sakatlar, eksikler vardı. Evet. Bir tek Arda Ünya'yı oyuna aldı. O da oyundan atıldı biliyorsun. 10 kişi kalmıştı. Ya koskoca Galatasaray kulübü 4'ü üstte şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ve burada ikinci kez Türkiye'yi temsil edecek. Okan Buruk'un kulübeden oyuna sokacağı bir tane hücumcu yok ya.
0: Evet.
1: Allah aşkına çıkanların ilk çıkanlara bakıyorum. Oyundan kim çıkıyor? Jakobs çıkıyor, Eren giriyor. Sanchez çıkıyor, Lemina giriyor. Tamam mı? Kazımcan giriyor. Kaan Ayhan giriyor. Bir de baktığımız zaman İlkay Gündoğan giriyor. Ya rakip 10 kişi kalmış. Çift santrafor dönmen gereken bir maç. Değil mi? Hava toplandı. Osimhen. Ya Osimhen'i var ya pamukların ötesinde bir şeye sarsınlar ya. Bak doğru. Pamuklar artık klasik yani, bir söz olur. Pamukların dışında bir şeye sarsınlar.
2: 90'da golü attı. Beraberlik evet. Golünü. Hani maç gidiyordu.
1: Evet. Ya yani bugün bu beraberliği bence Osimhen olmasaydı Galatasaray bugün farklı kaybederdi ya. Oyunun başından itibaren bütün pozisyonlarda Osimhen var.
2: Evet.
1: Aç bak. Ya şurada Yunus'un önüne 3 tane top geliyor. 3'ü de kaleyi tutmuyor ya. Bu nasıl olacak ya? Bir kafa vuruşu yaptı gol birinci yarıda. Bu oyuncuları değiştirecek gücün yok. Bu yönetim kısmı. Bu yönetim bilmiyor muydunuz bu eksikleri? Hala bak kaç tane şampiyonluk balolarını gittik. En son adada Kültür ve Sanat Derneği'nin gerçekten düzenledi. Fair Play ödülleri vardı oyuncularla ilgili. Metin Oktay ödülleri vardı. Orada da başkan konuştu dedi ki çok önemli bir laf etti. Dedi ki benim torunlarına bırakacağım en miras 5. şampiyonluk olacaktır. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kadro 11'in dışında 12. adam yok ya. Santrforun yok.
2: Şuraya mı döndük Levent abi? Geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın belki iyi bir 11'i var, kaliteli bir 11'i var. Evet. Var ama kadro derinliği yok diyordunuz hep. Yine o noktaya döndük.
1: Devre arasında iki tane aldı. Tamam.
2: Biraz çünkü o görüntüden sıyrılmıştı.
1: Söylediğim yanlış mı? Şimdi rakibe bakıyorsun bir 11 çıkarttı. Kulübede de bir 11 var Fenerbahçe'de. Kaleci hariç yani kaleci çözümlemediler. İşin gerçeği bu. Rakip senin oyun olarak önünde. Seyrediyoruz Avrupa'da. 5 Avrupa maçı oynamışsın. 5 Avrupa maçının ikisinde İlkay Gündoğan 11 başlamış. Bugün yine 11 başlamıyor. Düşün bu en kıymetli hazırlık oyuncuların maçları, bir tanesi. Evet. Hazırlık maçlarının 5'inde. Sen orada bağırıyor takım ki neye ihtiyacı olduğunu. Sen restleşiyorsun Sayın Başkan. Yani 4 yılda önemli transferleri imzattın. Saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın en kritik sezonunda. En kritik sezonu bu sene. Çünkü hem Devler Ligi var hem de 5'te 5 yapan yok ülkede. 5'te 5 yapacaksınız.
2: Tarihi değiştirme imkanı
1: tarihi
2: var.
1: Tarihi değiştireceksin. Tarihin en başına kendinizi yazacaksınız. Miras bırakacağım torunlara diyorsunuz ya. Hala Galatasaray'ın Osimhen'e destek verecek santrforu yok. Orta sahaya destek ver. Lezle bence bir...
2: Geniş kadroyu verdi arkadaşlarım.
1: Bu geniş kadro öyle mi?
2: Yansıyor.
1: Pardon.
2: Ama...
1: Hani neresi bunun geniş ya? Neresi geniş? Bak söylüyorum. Neresi geniş bunun ya? Metan Nelson ikisi de yok ya. Adamların ikisi de oynamıyor.
2: Yo.
1: Nelson zaten sağ stoper, sol stoper değil.
2: Zaten gidecek.
1: Geçen seneden beri Abdülkerim'in yerine bir adam alınsın diyorum. Alınsın. Açık konuşalım. Kanatlarda kanattan hiçbir tanesi çalışmıyor ya. Leroy Sané. İşte bugün sabah beraberdik hocamla. O Bayern Münih kulübüne gitti. Bende onun resimleri var bende ilgili, onunla ilgili. Gitti. Büyük oyuncu aldı dedik sezon başında. Bunun şeyi yok ya. Fragmanı bile yok ya. Ben buna şaşırıyorum. 10 tane adam. 10 tane maçı yok. Maçı görmüyor musun ne hale getirdi ya? 2 tane şut. Bir top Sanchez'in mükemmel pasına koştu. Topu doğru kesemiyor. Abi bitmişse Dünya Kupası'ndan yorgun gelmişse bu adamların Galatasaray'da başarıya aç. İsim almayın ya. Başarıya aç. Mücadele edecek. Genç oyunculara gidin alın vereyim bu parayı. 12 milyon euro veriyorsunuz. Bir tane genç adam alın ya. Bu Avrupa'da var. Git şeyden bir tane adam ise Arda Turan'dan. Vardır ya Dinamo Kiev şeyin pardon Shakhtar'ın. Bak Rusya'dan oyuncu almaya çalışıyor. Batrogov 21 yaşında. Abi sana mücadele edecek. Yardım biz keyfini beklemeyecek abi Galatasaray takımı şeyin. Singo niye oyunda girmedi abi bugün? Niye ya ben
2: bunu sakatlığı
1: bundan...
2: vardı daha
1: abi,
2: önce.
1: Abi var tamam da bu ne zaman herhalde düzelecek? Sen aldırdın var. Bunu 35 milyon euroya.
2: Bir başka konu da mesela bugün oynar mı oynamaz mı diye bir soru işareti vardı. Davinson Sanchez konusu.
1: Tamam.
2: Dünya Kupası oynadığı için o 25 günlük iznin tamam.

0: Namını kullanmasından ötürü bayağı eleştiri aldı. Hatta şunların konuşulduğunu biliyorum ben Galatasaray forumlarında. Yahu final oynayan Messi iki tane maç oynadı MLS'te. Sanchez hala ortada yok diye. Bugün Sanchez döndü. Hem maçın genelinde çok kötü oynadığı söylenemez ama golde çok majör bir hatası
1: oldu.
0: Var.
1: Majör ötesi şanssız bir hata oldu. Kabul. Sen oyuncuyla konuşursun teknik adam olarak. İşte hocam burada. Ben Sanchez ne kadar senden olabilirim? 55 dakika. Çıkartırsın, Lemina'yı alırsın. Bu sıkıntı yaşanmaz. 50 defa söylüyorum. Jakobs'u o zaman sol stopere çekseydin. Çünkü sağ stoper yapamıyorsun Abdülkerim'i. Abdülkerim'i yine bir sürü adam oturtuyorsun. Ama sol stoper yapamıyorsun. Abdülkerim sağ stoper olamıyor. Sağda oynasın, solda Jakobs oynasın o zaman. Hızlı yetişir. Jakobs olsa yetişirdi. Çıkardın oyundan. Eren oynasaydı onunla beraber, Sanchez'in yorgunluğunu bilmiyor muyuz yani, maç eksikliği. Ama doğru ilk 11 başlangıcı, 45 dakika 2 tane klas hareket yaptı, evet. Topukla bir de nefis bir pas verdi Sané'ye. Defans
0: bir de önemli bir top kesti.
1: Kesti biliyorsun ilk yarıda. Bravo, sen de maçı dikkatli izlemişsin. Soruyorum şimdi üstad ya. Bunlar nerede? Sayın Başkan, yani haftaya Erzurum'a gidiyorsunuz. Bugün Galatasaray takım maçı kazanabilirdi. Ama organize olamıyor. Kanatlar çalışmıyor. Orta gelmiyor. Sıkıntı bu. Bu Sağran'ın hali sadece korner atmak için, duran top kullanmak için yok ki abi. Koşamıyor. Belli bir kilosu var.
0: Bunlar, Barış da iyi gününde
1: Barış
0: değildi.
1: Barış da değil. O zaman Barış'ı bak, ben geçen seneden beri burada söylüyorum. Hocam da şahit. Rea hocam da şahit. Sen de şahitsin. Ya kardeşim bu Leroy sana sağda oynamak zorunda mı ya? Zorunda mı Allah aşkına, bunu solda bir oynat, bir Barış sağda oynasın. Böyle bir Galatasaray maça başlasın ya. Bir böyle başlasın bu maça ya. Ondan sonra bir görelim ya. Çıkarttın Sané'yi, Barış'ı sağ aldın. Bitmiş Barış'ı sağ aldın. 85'ten sonraki süreçte.
0: 11 ikili mücadelede 3 tane top kazanmış Barış.
1: Yok.
0: Yani Barış gibi fiziğiyle ön plana, evet, çıkan bir oyuncu için çok garip bir rakam bu. Üstelik çalım yok. Yani Barış Alper'den bahsediyoruz. Bir şekilde hızıyla da olsa kimi zaman, ama çalımı dağıtabilen bir oyuncu. Bu rakamlar 9'da da bir ortası var yani.
1: Yok. Çünkü soldan bir tane ortası yok. Yok. Adam geçen, ben şunu söyledim. Hocam bunun analizini yapacaktı. Yunus top ayağına bekliyor, topu kullansın. Barış ayağına bekliyor, adamı geçeyim. Leroy Sané ayağına bekliyor. Sara ayağına bekliyor. Böyle olur mu abi? Kimse boş koşu yapmıyor.
2: Savunma arkası
1: çok koşuları yapmıyor koşu. Hocam doğru mu?
2: Doğru.
1: Savunma arkasına yaptığı koşuyla Osimhen golü attı.
2: Tabii.
1: Osimhen golü attı. Yoktan yarattı hocam pozisyonu. İki, adam çıldırıyor ya. Ya bu adamlar, Osimhen'i bu takımın bazı oyuncuları mahkum etmeyin ya. Mahkum etmeyin. Adam geçen sene size söyledi sezon bittiğinde, bana kenar ortaları yapabilecek adam istiyorum diyor. Napoli kim gol kralı yaptı bunu? Kvara yapmadı mı?
2: Kvara.
1: Şeydi PSG'deki. Onun gibi adam lazım. Söylüyoruz ya, futbolu biliyorsunuz. Ya bilmeyenlere yönettirmeyin futbol. Bunu bu kadar söylüyorum ya. Son sözüm bu olsun.
0: Daha devam edeceğiz. Rea hocam, şimdi tabii Galatasaray'ın sezon başı performansı bu görüntünün büyük bir sürpriz olarak nitelenmesine sebep oluyor. Çünkü hep sezona başlarken işte arka arkaya galibiyetler alan, seri galibiyetler alan bir takım görünümünde Galatasaray. Son şampiyonsunuz. Teknik ekibinizle, futbolcularınızla oturmuş bir kadronuz var. Oturmuş bir yönetiminiz var. Aslında bütün argümanlar sizin için avantaj. Ve böyle bir ortamda bir yaz süreci geçiriyorsunuz. Ama işte konuştuğumuz gibi bugüne kadar 3 hafta var transfer döneminin bitmesine. Tek transfer yapıldı. Onun da ne kadar verimli olduğu şu ana kadar tartışma konusu. Şimdi hal böyleyken bu skoru her şeye rağmen yine de normal olarak nitelemek mümkün mü? Galatasaray bu transferler olmasa da mevcut yapısıyla, şu kadrosuyla lige yeni çıkmış Çorum karşısında farklı şeyler üretme kapasitesi olan bir takım. Yani transfere de bağlamamak lazım diye düşünüyorum bir yandan, sadece bugünkü görüntüyü. Oyun çıkaramadı Galatasaray.
2: Evet. Ya bir kere hem olayın eksi hem de artı tarafına bakmak gerekir. Önce artı tarafına bakılırsa, Galatasaray kadrosu tabii ki bir yenilenmesi gerek ama çok kötü de kadroda değil. Yani Galatasaray takım bugün 2-2 berabere kaldı. Ama yapılacak transferlerle Galatasaray takımı yine bu yarışın içinde Mayıs ayına kadar net bir şekilde olacaktır. Yani kimse karayalar bağlayıp işte Galatasaray bu sene vesaire falan yani dememesi gerekir.
0: Tabii.
2: Birazcık sabredip transferlerle beraber bu Yani eğer nusibet yani bir bin nasihattan daha iyidir.

0: Yani bu nüsvetten de mutlaka daha doğru nasihatler, daha doğru buradan pozitif olaylar da teknik kadro, başkan, futbolcular çıkaracaktır. Yani burada asılacak, kesilecek. Burada tabii ki eksikler var. Galatasaray'ın yaptı, onları konuşacağız. Ama Galatasaray bu yarışın içinde çok rahat olacaktır. Yani bu maçı baz alıp ya Galatasaray bu sene hiçbir şey olmaz deme falan, bu doğru değil. Yani bunun için zaman süresi zaten gösterecek. Bu bir. Olumlu bir de Osimhen için, yani büyük oyuncu diyoruz ya, yıldız oyuncu, maç alan oyuncu diye bir tabir vardır değil mi? Maç alır. Bana göre Osimhen maç almıyor, şampiyon yapıyor. Aradaki fark bu. Maç alan evet oyuncu olabilir. Osimhen son iki sene Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en önemli oyuncudur. Tartışmasız attığı gollerle, takıma kattığı enerjiyle, tribünlerdeki yarattığı atmosferle. Şimdi bugün Levent abi az önce söyledi, doğru söylüyor. Ben şimdi topsuz seyrediyorum. Kenara atıyor topu, kenara oynayın diyor, orta yapsın. Yani saha içinde bir teknik direktör gibi yönlendiriyor. Açın diyor, genişletin yani oyunu. Genişlettikten sonra da orta yapın bana kendi, yani böyle bir oyuncu diyorum ya, onun için maç almak farklı bir şey. Şampiyon yapan son iki sezondaki en etkili oyuncudur Galatasaray adına. Bunu net bir şekilde de ispatı, yani bugün gol atar atmaz net bir şekilde iki senede gördük zaten. Şimdi Galatasaray'ın bugününü okumak için bir kere sezon başına gitmek gerekir. Galatasaray ne zaman şampiyon oldu?
1: Mayıs.
0: Hangi gün?
2: Mayıs'ın 17'si mi ne ya?
0: 9 Mayıs cumartesi günü.
1: Garantilediği tarih.
0: Garanti. 4-2 yendi.
2: Antalya'yı
0: yendi. Sezonu kaçında açtı?
2: 7 Temmuz.
0: 7 Temmuz Salı günü açtı. Şimdi çok uzun bir süreç bir kere bir hazırlanmak için. Milli takımlarda oyuncu olabilir ama çok uzun süreç. Yani yaklaşık 2 aylık bir süreç.
1: Tabii.
0: Bununla beraber ben beyanatlara baktım. Galatasaray'a buradan gelmek gerek. Okan Buruk hoca diyor ki ya bizim diyor eksiğimiz o kadar yok. Rakiplerin daha çok eksiği var. Bu bir yanlış. İkincisi, başkanın iki tane çok yanlış beyanatı vardı. Bir, biz şu anda ligin en güçlü takımıyız dedi. Ben de diyorum ki sayın başkan, yani lig başlamadı. Lig başlar, 8-9 hafta Galatasaray yine lider olur. Şampiyonlar Ligi'nde domine eder. Dersin ki 2026-2027 sezonda Galatasaray takımı net bir şekilde güçlü. Şimdi bunu da diyemezsin, lig başlamadı. Burada bir hatası var. İkinci en büyük başkanın yaptığı hata. Ya biz işte bu takıma Eylül'de Icardi ile Osimhen'i kattık. Şimdi
1: Eylül transferi.
0: Şimdi Eylül transferi
1: vardı, öyle bir grafiğimiz hoca konuşurken verelim.
0: Eylül transferine evet kat bu iki oyuncuyu, iki şampiyon, dört şampiyonluğunda ikisi de çok büyük etken, tartışmasız. Ama her zaman, yani her zaman böyle tutup da son gün son saatte Osimhen'i, Icardi'yi alacaksın, ne bir kanun yok. Ne yapacaksın?
1: Bak hocam, Eylül transferleri bu arada.
0: Evet.
1: Yani 2022-23'te Icardi mesela gelmiş.
0: Evet, en önemli transfer.
1: Bir sene sonra Davinson gelmiş. Aynen. Sonra Osimhen gelmiş. Victor
0: Osimhen.
1: Geçen yılda Uğurcan. Hep bir tane çok önemli yıldız bulmuş.
0: Bulmuş. Ya bulamadın. Farzen Paris Saint Germain çıkamadı. Osimhen Napoli'de devam etti. Yani şimdi başkan, ikinci şık onu söyledim. Yani başkan dedi ki Eylül'de yaparız. Yapamazsan ne olacak peki? Senin bir B planın var mı? Yok. Yani bu neye, ben bu neyi görüyorum biliyor musun Galatasaray'da? Bir güç zehirlenmesi var. Bu çok büyük sıkıntı. Ya taraftarın bir beklentisi var. Taraftar ne kadar bir takım şampiyon da olsa, iyi oynasa, yeni yüzleri görmek ister.
1: Doğru.
0: Şimdi yeni yüzlerde takımın eksiği var. Zaten yüzü eksiyen oyuncular var. Ya bazı oyuncuların yani yüzler artık eskimiş orada Galatasaray'da. Memuriyete bağlamış oyuncular var. Şimdi böyle bir durumda sen transfer yapmayıp yeni sezona yalnız Lesney'i alacaksın. Onu da bakıyorsun kiralık alıyorsun. 23 milyon sterline işte bu kadar maç oynansa alalım.
1: Yani, 15 maç mı 16 maç mı? Yani 20, var.
0: Bir de yani böyle bir oyuncu alıyorsun. Şimdi ne kadar Premier Lig'de oynasa, Burnley'den gelse de, yani bu banko oyuncu değil, Galatasaray oyuncusu. 22 yaşında diye alıyorsun. Şimdi transfer yapmıyorsun ve de beyanatların yanlış. Bununla net bir şekilde bugünün gelişi, hani nasıl işte Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliyse, hazırlık maçlarında takım her maç kötü oynuyor.
1: Sinyal verdi.
0: Ben bütün maçlarını seyrettim. Hepiniz de seyretmişiz. Ümraniye maçı da dahil, o maçı çıkar. Hani senin dengin değil, 5 attın. Ya iki tane Seri B takımı Seri A'ya yeni çıktı. Seni domine etti saha içinde. Farkı kaçırdılar. İki tane son maç oynadın kendi evinde. Bütün oyunu rakibe verdin. Yani bunları bir şekilde ders alman gerekir. Okan Buruk'un en başta oyuncularını da almadı. Ben geçen sene en önemli bir şey söyledim bak Ender. Benim en son söyleyeceğim bu. yine konuşacağız nasıl olsa.

0: Ben dedim ki geçen sene kazanmanın getirdiği bir yorgunluk vardır. Kazanmanın getirdiği yorgunluk budur. Ya kazanmanın geçen sene yorgunluğu ben size söyledim ya. Mesela Levent abiyle mesela sen dedin ya hani ya olur falan. Kazanmanın bu kolay iş değil. Kazanmak şampiyon, kazanmak şampiyon, kazanmak şampiyon. 4 sene üst üste ister istemez bu her maça çıkarken oyuncuyu gerer.
1: O stres mental, yapar. O mental yani, ya, sıkıntıyı mutlaka.
0: Yani istediğin kadar enerjini toparla zihinsel olarak.
1: Doğru.
0: Anladın mı? Sıkıntı yaşarsın. Galatasaray'da bugün bunu peki neyle pekiştireceğim sana söyleyeyim. Bugün Galatasaray takım dakikası 90'da kaç tane faul yapmıştı biliyor musun? 90. dakika. Maç içeride gidiyor. İlk maç Galatasaray'ın ısırması falan gerek bilmem. 8 faulü vardı ya. Galatasaray takımını 90. ve dakikalar yaklaştığında 8 faulü vardı. Galatasaray kendi evinde oynuyorsun. Rakip eksik. Yani ısırman gerekir. Senin dengin değil. Yeni çıkmış. Çorum Spor'u da kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Uğur Hoca.
1: Yani şimdi Mustafa Hoca ile de onu da kutluyoruz. Yani Uğur önemli Hoca, bir şey. Ya, çok tedirgin çıktılar. Çok tabii, heyecanlı çıktılar başları, maça. Yani görünüyordu.
0: Uğur Hoca'yı futbolcu yönetimi de tebrik etmek
1: canı
0: gerekir.
1: Canı gönülden tebrik edelim.
0: Ama Galatasaray takımı mağlup olur. Bak galip gelir. Skordan bağımsız oluyorum, söylüyorum Ender. Ama ne olur biliyor musun? Agresif olur. Isırır. Şimdi Galatasaray'ın sen bir 15 dakika haricinde Levent abi senelerde sen yakından takip ediyorsun bize göre. Galatasaray'ın ısırdığını istek böyle koştuğunu ettiğini gördün mü? Hayır.
2: En 10 önemli, kişi sanki Galatasaray oynuyordu.
0: Ben not aldım. Ya bir savunma sırtına Barış Alper, Yunus aynı şekilde sahada Sane bir koşu yapmaz mı? Ya bir yani top gelir gelmez. Yani rakibi bak rakibi böyle derinlemesine derin blokta savunma yapan takımı bir şekilde ne yapıyorsun? Set ucumunda pozisyondan çıkarman gerekir. Galatasaray takımı ne foul yaptı? Ne ikili mücadele kazandı. Maç bitiyor 8 faule 90. dakika yapmış. Ne de sağ içinde istekli coşkulu. Herkes güç zehirlenmesi var Galatasaray'da. Teknik heyet, futbolcu ve başkanda. Aynı zamanda da bu en büyük sıkıntı bu. Mutlaka düzelecektir. Taraftar buna izin vermez Galatasaray taraftarı. Vurdun duymazlık var. Nasıl olsa biz 4 sene şampiyon olduk. Bir toleremiz var. Bu işler bu kadar büyük maliyet alıyorsan, tribüne taraftar geliyorsa... Öyle o zihniyette futbolcular ve teknik heyet olamaz başkanda.
1: Daha detaylandıracağız. Ekrana da yansıyor. 99-2000 sezonundan beri kendi sahasında sezona başladığı bir maçta ilk kez puan kaybediyor Galatasaray. İlk kez.
2: 99-2000'de kaybetti. Evet. Gaziantep'e 2-1 mağlup
1: olmuş. O sezondan beri sahasında açılış maçında ilk kez puan kaybediyor. Evet. Enteresan. Şimdi tabii ki bunlar da var. Ama böyle bir istatistikte yansıyor maçın sonunda ama buna rağmen işte en fazla şut çeken takım şunu söyleyeceğim Mustafa Hocam şimdi Çorum takımı az önce de söyledim heyecanları belli oluyordu tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de oynuyorlar ve yaklaşık yarım saatte bir kişi eksik oynadılar.
2: Doğru.
1: Bu arada Yunan oyuncu ilk golü atan Kiziridis iyi oyuncu. Kırmızı kartı gören o. En iyi oyuncularından biriydi. Evet. Diğeri de Smolcic. O da sakatlandı çıktı stoper. Zaten Osimhen'in golü attığında yedek stoper vardı. Arda geçen yıl ikinci ligden bravo. Yani birinci ligden oynayan arkadaş. Hatta o yükselemedi mesela.
0: Bodrum'da yarı final
1: maçında gol atan. Dolayısıyla hani Çorum'un da hakkını teslim etmek kesinlikle. Lazım. Ama öte yanda Galatasaray'da sadece transferlere mi bağlamalıyız? İşte futbolcuların Okan Hoca'nın hani onların da bugün daha farklı bir görüntü sergilemesi gerekmez miydi?
3: Şimdi Galatasaray bütün rakipleri olan takımlar çok değerli sporcuları transfer ettiler, futbolcuları transfer ettiler ama Galatasaray'da böyle bir yenilenme olmadı. Mental bir yorgunluk var. Hocanın da ifade ettiği gibi şampiyonluğun devamını getirdiği mental bir yorgunluk içerisinde. Savunmaya bakıyorsun, savunmada da sorun var. Galatasaray'ın oyun repertuarına bakıyorsun. Sane sağdan gelecek, içeriye girecek, pas yapacak veya şut atacak. Soldan Barış getirecek, Osimhen'e topu indirecek, gol olacak. Şimdi takımlar da bunu ezberledi. Oyun, hücum çeşitliliğini göremedik Galatasaray'da. Osimhen'in çabalarını görüyoruz. Osimhen tıtladı, o götürüyor.
1: Yani geçen yıl bıraktığımız yerden çok farklı bir görüntü yok oyun olarak Galatasaray'da.
3: Ama bu akşam da
1: hatta
3: Galatasaray...
1: geriye doğru bir
0: hocamın
1: görüntü
0: söylediği
1: var.
0: Kısa bir şey söyleyeceğim. Destek. Eli açık hücum ediyor, doğru mu Galatasaray?
3: Nasıl?
0: Eli açık hücum ediyor, yani. Bilinen evet. Değil mi hocam?
3: Savunmadaki hataları baktı ki Çorum Spor. Savunmada büyük boşluklar var, hatalar var. İlk yarıda bir iki tehdit hücumları yaptı. Ama ikinci yarıda golleri buldular. İki dakika.

0: 2 gol buldular. Çorumspor'a da dediğiniz gibi hakkını teslim edelim. Süper Lig deneyimi olan oyuncularla yeni transferleri bir harman yapmışlar. İyi bir takım çıkarmışlar. Çorum'un seyircisi de içeride oynata daha iştahlı
1: oynuyor. Tabii
0: oynayacak. Tabii. Seyirci de çok seviyor futbolu ve full stada oynuyorlar biliyorsun. Dolayısıyla iyi bir takım çıkmış, oluşturmuşlar. Kutluyorum. O Yunan oyuncu milli mi hocam? Bizim evet, takımda oynuyor. Milli oyuncu. Onun arkasında oynayan Borza da o da milli takım
1: evet.
0: oyuncu.
1: Evet o biraz ufak tefek sıkıntılara yol açtı. Onun oradan çok geldiler ama şey iyi oyuncu.
0: İyi bir takım oluşturmuşlar.
1: Stoperleri iyi.
2: Heyecanları yüksek. Azi aldı. İyi oyuncu. Bayağı iyi oyuncu. Kiralık evet. aldılar onu yalnız. Evet. Onu söyleyelim.
0: Altay Akmar'dan gelen kiralık. Penetra.
1: Penetra
0: olan değil mi?
1: Evet.
0: O Azi Akmar 25 yaşında bir oyuncu. O da iyi. Simonsiz Kocaeli Spor'dan gitti zaten geçen
1: zaten
0: sene.
1: Zaten Frankfurt'un oyuncusu.
2: Kocaeli Spor'u. Diomen de var yedekten girdi.
1: Diomen de var.
2: Yani o da hazır olduğunda o bayağı futbolcu. Bilinen oyuncu zaten işte, Diomen de.
0: Simonsiz geçen sene Kocaeli Spor ayakta tutan sonunun
2: üstüydü. Tabii.
0: Çok değerli çok bir oyuncuydu. Oynadı.
3: Kiralık mıydı Kocaeli'nde?
0: Kiralıktı.
1: Frankfurt'un oyuncusu.
3: Evet, buraya mı aldı?
1: Buraya geldi.
0: Buraya yani geldi.
3: Görmemiş mi geçen sene Galatasaray? Allah aşkına. Yok,
0: ben birkaç
3: ben programda... iki maçta da seyrettim.
1: Hocam sürekli geçen sene bahsederdi evet, Smolcic'den.
0: Bahsediyorum bu Smolcic çok değerli bir oyuncu diye. Çorum kaptı oyuncuyu evet. ve çıkara kadar da yani sakatlandı.
1: Sakatlanana kadar çok, çok iyi oynadı.
0: Şimdi Galatasaray'da cümle alemin gördüğü yani 10 yaşındaki çocuğa sorsan Mertens'in yeri doldurulamadı yaratıcı bir 10 numara ihtiyaç var.
1: Yok evet.
0: Bunun için fırsat transferini beklemeye gerek yok. Galatasaray olarak Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Şimdiden oluşturman lazım bunu. Hani bekleyip acaba bir fırsat transferi yaratır mıyız diye düşünüyorlar belki ama sen Galatasaray'sın. Sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın.
1: Hocam devam edeceksin. Şu şeyi verebilir miyiz? 4 büyüklerin transfer tarihlerini yani hangi tarihte transferler yaptılar dört büyükler şu ana kadar? Buyurun hocam siz devam edin.
0: Dolayısıyla bu yaratıcı...
1: Çünkü o enteresan bir karşılaştırma imkanı verecek bize. İzleyicilerimizin de ilgisini çekecektir.
0: Yaratıcı bir 10 numara çok şeyi değiştirecektir. Galatasaray tribünlerini coşturacaktır. Tribünlerden bu akşam tepki mutlaka var. Gelen tepkileri de doğal karşılamak lazım. Çünkü beklentilere cevap bulamıyorlar.
1: Bak hocam, Trabzonspor... 4 Haziran'da Cabral'ı, 5 Haziran'da Malinovski'yi, 8'inde Saviola'yı almış. Bu Haziran ayında yaptıkları. Fenerbahçe 18 Haziran'da Muriç'i almış. Ardından geliyoruz Temmuz'a. Temmuz ayının başında Trabzonspor bayağı bir oyuncu özellikle yerlileri almış. Fenerbahçe Nathan Ake'yi almış. 3'ünde, 14'ünde Greenwood'u almış. Bu tarafa geliyorum Beşiktaş. Katara'yı alıyor. İkisini de İlhan'ı alıyor. Doğan geliyor. Nübel geliyor ki çok iyi. Salih geliyor. Trossard geliyor. Sonra Ağustos ayında bu arada Ukaçuk yani
3: Wesley.
1: Tek şeyi Galatasaray'ın 15 Temmuz'da ve Ağustos'ta da işte Salah rakiplerde Lukaku Fenerbahçe'de Vlahovic Beşiktaş'ta. Yani şu görüntüde bakın Haziran ayının başında başlarken diğer takımlar şunu anlarım. Yani Levent abi evet Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu şampiyon bir kadrosu vardı. Fakat hani şu görüntüde yani neyi bekliyoruz diye de herkes soruyor işte şu anda sosyal medyada. Herkes aynı şeyi söylüyor. Şu
3: gidenleri yani, gelmedi ki.
0: Şu tabloya bakar
1: gelen
0: mısınız?
1: Gelen gideni ya? De verebiliriz.
3: Peki Icardi'yi gönderdin kim geldi? İkinci santrforu yok. Galatasaray'ın şampiyon dönemlerinin 3 santrforları var. Birinci sene Galatasaray'da Seferovic'le Gomis ardından Icardi geldi. Seferovic gitti öyle değil mi? Gomis mali. İkinci sene Vinicius geldi Galatasaray'a. Icardi'ye destek oldu. Kasımpaşa'da tarihi bir gol attı. Şampiyonluk golü. Üçüncü senede Galatasaray'a şey geldi. Basuay önce sonra İspanyol golcü geldi. Morata. Son sesle Icardi beraber oynadılar şeyle. Osimhen'le. Galatasaray sezona ikinci santroz gitmez ki. Bak Noel Hang'ın yerine bir oyuncu almadın. Orta yapan. Bugün en çok ihtiyacı duyduğun oyunculardan biri de orta konusunda. Sacha Boey hocam kendi bize söyledi. Dedi ki kuvvetli oyuncudur dedi. Haklı çıktı. Özellikle Galatasaray'ın sahibi neydi adı ya?
2: Şalay
3: için. Sağ açık oynuyor Macar milli takımda sağ açık oynuyor. Al sağ açığa it. Arka tarafta Sacha Boey gibi sağ bek oynatırsın. Ya sen Aspirli'yi bir kenara koyuyorum. Ben Galatasaray'da bir

0: Tek şeyi affetmiyorum. Bak bu konuda. Şu Galatasaray Zaniolo'yu kullanmadı. Bu Zaniolo öyle geldi ki atletik bir oyuncu. Yani adama bir sürü kulüp taktınız. Adam her yere gitti oynadı. Galatasaray'ın bugün Zaniolo gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Dribling yapabilen, topla gidebilen, değil mi? Son derece gövdeli güçlü bir oyuncu, güçlü bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Bunu kullanmadınız ve yediniz Zaniolo'yu. Bak net söylüyorum.
1: Kim için yediler?
0: Yediniz. Kimse
1: çok
0: bilmiyor.
1: Çok güzel söylüyorsun. Ha. Taha, Tete, Zaha. Yani
0: bunlar için yediniz bu adamı.
1: Tabii.
0: Tamam, maçı konuşalım.
1: Akim Ziyech. Evet. O üçlü doğru mu Levent abi? Geldiğinde aynen dediler, kanatları bununla santrofor arkası oynamaz dediği gibi yolladılar.
0: Zaha yüzünden Kerem'in yerini değiştirdi Zak Türkoğlu'nun adamı. Bir sene evvel gol kralı tabii yaptı şeyi Osimhen'i, pardon Icardi'yi katkı yaptı. Ahmet Kutucu olmadı, kabul ediyorum. Halil Dervişoğlu zaten derviş gibi dolaşıyor yani her yerde baktığımız zaman. Çünkü bir yere oturmadı. Bir geçen sene Rize'de falan oynadı. Şunu net söyleyeceğim.
1: Gaziantep'e gitti evet şimdi.
0: Tekrar mı gitti? Galiba oradaydı zaten.
2: Alanya'ya gitmedi mi?
1: Gaziantep.
2: Antep'e
1: ben
2: mi gitti?
1: Bilmiyorum, Antep biliyorum.
0: Ben
1: ama
0: bilmiyorum.
1: Bir baksınlar arkadaşlar.
2: Ama bakar mısınız arkadaşlar?
0: Gerçek var. Bu eksi Icardi'nin yeri dolmadı. Kenar oyuncu almadınız. Sağ bek hala daha oynuyoruz. Böyle planlama program olur mu ya? Sonra söylüyor hep Bardan Tolu tarafından bakmaya çalışıyor. Şampiyon kadar şampiyon. 11'in yerine bir tane hücumcu koyamadın. Koyamadın, hiç bakmıyorsunuz ya, listeye bakmıyorsunuz. Bak bende liste var, görün ya. Liste veriyorlar. Bunları localarda herkese veriyorlar bunları. Altta oyunu atabileceğiniz kimse yok mu? Var mı bir tane hücumcu? He?
1: Gaziantep.
0: Var mı bir tane hücum?
1: Gaziantep.
0: Hücumcu. Hücumcu var mı bir tane? Yok. Affedersin ya. Hiç olmazsa al Singo. Singo yedekte var mıydı? Bakmadım ben.
2: Singo var ya. Yok mu?
3: Yedekteydi.
2: Yedekte tabii.
3: Yedekte. Peki,
2: yedekte çünkü ben ya, neden giriyor? Ben, şu o giriyor mu, bak, yanda mı, kenarda mı falan diye arıyordum.
0: Fatih Terim Antalya'da.
3: Bir de sakat bölümünde de sağlık açısından gene ismi var Singo'nun yani.
0: Şimdi bir şey söylüyorum bak işte. Şunu söyleyeceğim. Müsaadenle. Eğer ki santrfor rakip 10 kişi kalmışsa iç Singo'yu santrfora. İkinci santrfor koy. En azından Osimhen'i boşa çıkarsın, maçı kurtar.
2: Bir virgül koyalım, röportajımız varmış İbrahim. Evet, şimdi görüntüye geldi. Serdar yanında, hemen bırakalım sözü onlara.
4: Teşekkürler Ender Bilgin. Serdar Güler'le birlikteyiz. Evet Serdar, ligin belki de en zor deplasmanlarından biri. Rams Park'tan puanla dönüyorsunuz. Nasıl bir karşılaşma oldu?
5: Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk dediğim gibi ama inanın bana hani maçtan sonra söylemesi kolay, az önce de söylediğim gibi biz galibiyet parasıyla gelmiştik ve hocamız da bize dedi ki işte bir 15 dakika dayansanız bu maçı kazanırsınız diye. Golü yedik ama inanılmaz reaksiyon verdik ve hocamızın dediği çıktı, öne geçtik 2-1 kırmızı karta yana. Hani zaten Galatasaray maç boyunca baskı yapan bir takım olduğu için 10 kişi kaldığınız zaman da daha zor olacaktı, biliyorduk. Yemeseydik keşke. Hani buruz yani. Yani bir puana sevinelim mi yoksa kaybettiğimiz 2 puana üzülelim mi? Bilmiyoruz ama iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik. İkisinin arasındayız. Mutlu muyuz değil miyiz bilemiyoruz yani.
4: Devreye 1-0 mağlup girdiniz. Karşınızda Galatasaray var. Sonrasında ne konuşuldu?
5: Devreye 0-0 girdik.
4: Pardon, 0-0 girildi. Golden sonra Uğur Hoca'nın size nasıl bir dokunuş oldu?
5: Ya baskıya devam etmenizi söyledi ve nitekimde de biliyorduk işte Jakobs'un çok arkadan bildirdiğini. O ona atılan bir pasta Gökhan inanılmaz kesti, kademeye girdi ve öne oynadı ve karşı ilk inanılmaz gol attı bizim Alex. Sonrasında işte Galatasaray'ın gol atmak istediğini, taraftar baskısıyla gol atmak istediğini, hemen öne geri geçmek istediğini biliyorduk. Ama defansif hata mı biliyorum yoksa bizim Çuço'nun gol hissimi bilmiyorum. Nitekim de 2 dakika sonra bir gol daha bulduk ve inanılmaz gene maçı da bitirebilirdik 3-1'de. Çuço'nun bir tane karşı karşıya var. Nasip olmadı diyelim. Ama iyi bir figür, iyi bir Çorum Spor'u izlettiğimizi düşünüyorum.
4: Kırmızı kart pozisyonu için ne söylersin son olarak?
5: Kırmızı kart ya. Onu tartışılmaz.
4: Kırılma anı kırmızı kart mı?
5: Tabii. Yoksa maçı kazanırdık diye düşünüyorum.
4: Teşekkür ederim. Karşılaşma sonrası Serdar Güler bizlerle birlikteydi.
6: Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Evet. İbrahim'e teşekkür ederim. Serdar da iyi bir maç çıkardı. Yorulana kadar son derece etkiliydi. İyi oyuncuları var Çorum'un ama kolay bir şey değil. Yani büyük iş yaptılar.
3: Çok.
1: bir şey söyleyeceğim.

0: işte ya puan alınmaz, Galatasaray bu sene şampiyon olur. Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki görüntüsü ve şu Çorum maçıyla beraber diğer Galatasaray'ın haricinde 3 büyük takımı da bu sene şampiyon oluruz moduna girmiştir. En büyük Galatasaray için tehlike, bundan sonraki süreçte sıkıntı bu.
1: Osimhen diyor ki maçın Galatasaray adına ayakta kalan bir numaralı oyuncusuydu yani. Bu tür rakipler zor oluyor, öyle de oldu, uyanmamız lazım. Hayal kırıklığı yaşıyoruz, bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, ki şu anda çıkıyor Osimhen, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Zor bir sezon olacak, takım da farkında. Bu kulüp için her şeyi vermeye hazırım, sahada her şeyimizi vermeliyiz. Taraftarımız inanılmaz enerji veriyor, bizi hep destekliyor, karşılığını vermemiz gerek demiş Osimhen. Ki taraftar belli bir dakikadan sonra biraz olumsuz yönde tezahürat da yaptı ama sonra toparlandı. Tribünün diğer bölümleri de herhalde o susalım yönünde bir baskı yapınca o sesler kesildi. Şampiyonlar Ligi öncesi momentum kazanmamız gerekiyor diyor Victor Osimhen. Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerek derken zaten mücadelenin yeterli olmadığını da aslında itiraf ediyor. Bir de transferle ilgili bir sözü var. Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz. Ha. Yani.
2: Ya iyi bir para alıyor.
1: Bir küçük kapıyı da açık bırakmış
2: i̇yi,
1: yani.
2: İyi bir para alıyor. O paraları ondan daha fazlasını veren olursa gider.
0: Avrupa'da da açıkçası zor Levent abi. O para 30 milyon eurolar
1: çok
0: bizim.
1: Çok kolay değil yani.
0: Emre de yazın bir programda belki açıkladı. Levent belki abi de biliyordur. 30 milyona şimdi Haaland bile net o kadar almıyor bak.
2: 21 Manchester milyon net City'de alıyor hocam.
0: Bonuslarla beraber hatta Emre de açıkladı. 26-27'lere gelen bir para var. Evet Osimhen onu hak ediyor mu ediyor. Ama Avrupa'da bunu vergiyle beraber 52 falan yapar. 25 veya 25 desek 50 yapar. Bu çok büyük rakam Avrupa için. Yani ben onun için Osimhen'in ancak kendi feragat edecek
2: zannetmiyorum.
0: Ya feragat edecek diyecek ki ben 15 alırım tamam. O da nasıl arada 10 milyon bonuslarla bir eksiklik. Hadi verecekler 150 milyon euro Galatasaray'a. Hadi gidecek ama o para ne olacak aradaki aldığı
1: çok
0: para?
1: Çok kolay bir.
0: Ya ben ondan
1: çok kolay bir matematik.
2: Galatasaray'daki sorun ne biliyor musun usta? Ben sana bir şey söyleyeceğim bak Ender'cim. Hocam Galatasaray'da sol beklerin dışında rekabet ortamı yok. Yok. 3 sol bek var. Bir tane sağ bek var.
0: Bir de Singo oynarsa Şalay işte.
2: Singo stoper.
1: O da ortada yok.
2: Ortada yok. Stoper yani var. Burada. Sol stoper hiç rekabete gireceği
0: çok
2: oyuncu
0: doğru,
2: yok.
0: Çok doğru. Doğru tespit.
2: Uğurcan tez yok. Cankat belki onu zorlayabilir. Osimhen zaten rekabet sen tek yani başına veriyor. Ne Barış'ın ne Özen'in rekabete gireceği oyuncu yok Galatasaray'da. Tehdit eden oyuncu yok.
0: Seni destekleyeyim orta sahada da yok evet, bana göre.
2: Yok, yok,
0: Eminen,
2: işte,
0: sonra Erasara. Söyledim. İlkay zorlar mı Sarı? Yok.
2: Yok.
0: Leicester zorlar mı? Yok.
2: Yok.
0: Kaan zorlar mı? Yok.
2: Yok. Bak Beşiktaş kaç bin kişiye imza töreni yaptı. Muhammed Salah ortalığı yaktı bitirdi Trabzon'da. İnanılmaz. Fenerbahçe iki tane transfer yaptı. İnanılmaz.
0: Greenwood transferi. Vedat en son Lukaku.
2: Biliyorsun Lukaku transferi. Bunlara imza törenini şahane yapacak.
1: Hep ikişer oyuncu var pozisyonlarda.
2: Hadi Galatasaray Leicester'e bir transfer bir imza töreni yapsana kaç kişi gidiyor? Yönetimi tamamı gitmez. Allah aşkına ya. Biz kandırmayın ya Leicester'i falan filan. Yani affedersin de yani Galatasaray taraftarını kandırmayın abi Leicester'le. Ya bugün şöyle bir şey var. Bak elinde Icardi olur, Lenk olur. Herkes olur. Derim ki bir tane oyuncu alabilir. Acele etme. Tamam biz de destek verdik başkana.
1: Evet.
2: Eylül ayındaki o transferler birer yıldızdı hocam. 4'te.
0: Tabii.
2: 7 Eylül'de. 4'ünde Icardi, 7'sinde Osimhen'di. Tamam mı?
0: Ya düşmese bu, son dakika son ana düştü. Hani akşam pazarı gibi oldu. Hele Osimhen'in.
2: Şu anda senin önereceğin bence söylüyorum sana. Şampiyon biz Türkiye Kupası finalini verdiğimiz zaman iki tane gol attı Osimhen hatırlarsan. Hı-hı. Birini Yunus getirdi öbürünü de kalecinin önüne ayağını koydu ya.
0: Gaziantep'teki maçta.
2: Ne diye bağırıyordu taraftar?
0: Osimhen'i al diye.
2: Taraftar çıldırdı Osimhen'i al. Osimhen'i istiyor.
0: Osimhen'in bonservisini
2: aldı mı Başkan? Aldı. Taraftar çıldırdı Icardi istiyor. Aldı mı aldı. Ziyeşler geldi, Zaha'lar, Endombele, Teteler, Mertensler, Matalar herkes geldi.
1: Mayıs'ta Haziran'ın başında almışlar.
2: Geldi. Bugün Galatasaray'ın alacağı en iyi oyunculardan bir tanesi Bruno Fernandes. Adam kupa kazandı geçen akşamleyin.
0: Penaltı.

0: Penaltılarla.
1: Penaltılarla. Evet. Sonuçta şu
2: 57 milyon pound serbest kalma şeyi var.
1: Onda adam
2: var.
1: Ben dedi burada bitireceğim. Evet. O da zaman kaybı yaptı, gelmedi.
2: Gardi de böyle galiba yine sorumluluk üstleniyormuş ve Martinelli ismi çok dolaşıyor.
1: Zaten buralarda söylediğim bir iş var. Ya
0: daha farklı işler var o işte.
1: MHK başkanını yapmış Mustafa Çocuk. Hakemlik dünyasını en iyi bilir. Şimdi kalkıp da dışarıdaki bir adama getirsen hakem işten anlamaz. Gardi bu işleri sana getirmişse, bir sürü bak Torreira'lardan tut da Mertens'lere kadar bunları getirmişse, bununla niye bundan kopuyorsunuz? Yani nedir, ben bu anlamda
2: şey oldu herhalde. Orada bir sıkıntı
1: ya
2: oldu.
1: Anlamadım değil. Herkes ben yapayım kahramanlığa girmeyin ya. Ben biliyorum. Girmeyin bu ben yaparım kahramanlığına. Kahraman olamazsınız. Kahraman Galatasaray olur. Galatasaray'dan büyük kimse yok. Allah aşkına.
0: Şimdi giren kim o transferlere biliyor musun?
1: Ya girenler var.
0: Cenk Ergün.
1: Yok, konuştum.
0: Yok mu? Mesela da, öyle
1: hayır,
0: dönüyor.
1: Hiç hayır, yalan. Tamamen yanlış hocam o bilgi. Bana mesaj attı buradan ve o insanları dava etti. Keşke girse. O takımı Mariano, Maicon, Belanda, Teguli, Ndiaye,
0: Ufoloji
1: yok. Yok şey mu? Var. Ndiaye, ortada Fernando, Gomis. Bu transferleri yani yapan o. Yapan o. Ama girmedi. Adama ne dondu, bir kulp taktınız. Şimdi sosyal medyada adamı diyor. Bana mesaj attı burada, teşekkür etti. Girmedi. Ben birebir yüzüyle de konuştum bunu. Çok kızıyor.
0: Çok
1: bu
0: adı
1: işte
0: dönüyor da herkes tarafından.
1: Tamam ama bu
0: ondan
1: değil.
0: Yani
1: bir transferde keşke girse.
2: Önünü almaya çalışıyorlar.
1: Ya ciddi
3: söylüyorum. Önünü almaya çalışıyorlar.
1: Birileri bu işe tezgah yapıp Cenk Ergün'ü yok etmeye çalışıyor. Ya Gardi bu işin başarısı Gardi. Kimin faydası olacaksa ya, olur. Herkes kendinle çıkartmaya çalışmasın. Ben bütün menajerleri çok tanıyan bir adamım.
2: Martinelli konusu bayağı sıcak değil mi?
1: Hayır, Martinelli zor gelir.
2: Öyle
1: abi
2: mi?
1: Adam Türkiye'ye gelmek istemiyor. Yani Galatasaray'ı nasıl ikna edecek ben bilmiyorum. Martinelli düne kadar kolaydı ama bugün zor. Adamın ya, Arsenal'den 25 yaşındaki, 26 yaşındaki adamın ayrılması çok zor. Galatasaray'ın yönetiminin abi bildiğim kadarıyla o Rus oyuncu.
2: Tamam, 10 numara oyuncu.
1: 10 numara, tamam, doğru. O oyuncu. O sol stoper şeyi beğenmişlerdi.
2: Batrakov diyorsun.
1: Batrakov, Villarreal'in sol bekini beğenmişler. Konuşacaklar da 30 milyon istemişler. Villarreal'in sol beki.
2: Leao için de hala ama bir ihtimal
1: yok,
2: var.
1: Yok, yok. 60 milyon istiyor Milan.
2: İndi diyorlar.
1: İnmedi.
0: Galatasaray'da iki tane sol bek var ya. Jakobs var, Eren var. Bir de üçüncü Kazımcan. Sol bek.
1: Sol bek istemiyor Galatasaray.
0: Hayır. Sen dedin ya Villarreal'in sol bek.
1: Sol stoper.
0: Sol stoper.
2: Sen
0: sol bek. Şimdi sol
1: 30
2: lazım.
1: Milyon istemişler.
0: Ya iyi oyuncu bir kere alırlarsa, bir iyi oyuncu. Galatasaray'ın daha önemli bir Galatasaray transfer.
2: Şu Okan Buruk'u okuyayım tabii, ondan sonra sana pas atayım hocam. Çünkü önemli. Birazdan basın toplantısını da vereceğim de ilk yayıncı kuruluşa söyledikleri hocanın. Futbolda bunlar var. Bunlar olacak. Benden önceki sezonlarda da, pardon, bundan önceki sezonlarda da oldu. Çok hızlı şekilde negatif hava oldu stadyumda. Oyuncuları da etkiledi. Ben kenarda oyuncuları harekete geçirmeye çalıştım. Devamında yine hava yakaladık. Çok pozisyon bulduk. Son dakikada attık. Buraları biraz daha sakin oynayabilirdik diyor. Daha devamı var, geliyor. İnanılmaz pozisyonlar vardı. Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gerekiyordu. %100 hazır değiliz. Hiçbir takım değil. Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak, futbolculara destek vermek gerek. Galatasaray birlikte olduğunda, birbirimizi yükselttiğimizde güçlü olduk. Bunu arttırmak gerekiyor. Bunun transferle artması gerekiyor. Oyuncuların, benim performansımın artması gerekiyor. Taraftar da bunu görünce destek verecek. Yani evet, bir yandan transfer gerekiyor ama bir yandan da mevcut takımdan ve mevcut teknik adamdan daha iyi oyun çıkması gerekiyor yani.
0: Ya, çok güzel söyledin. Hiç mesela Okan Buruk, şurada baktım. Ondan sonra yine var, devam ediyor herhalde Ender.
2: Evet, son şeyi de kimse merak etmesin. Yine şampiyon Galatasaray olacak. İlk hafta ama Galatasaray'ın ne kadar büyük camia olduğunu, bu durumlardan ne kadar hızlı ilk hafta ama Galatasaray'ın ne kadar büyük camianın bu durumdan ne kadar hızlı çıktığını bilecek. Sahada göstereceğiz diyor.
0: Ya bir şey, ben şuna ne diyeyim? Ya Galatasaray'ın büyüklüğünü tabii ki herkes biliyor. Ya, Türkiye'nin en büyük,
2: en büyük şampiyon takım. Bravo, en son büyük yılları domine etmiş. 4 sene üst üste tarih yazmış. Tabii. Bir kez.

0: Hocam
1: ya...
0: geniş girdi. Maç önü bir demecini dinledin mi Okan Hoca'nın? Ne diyor? Özgüveni yüksek, başarılı bir takımız. Tüm oyuncularım hazır diyor.
1: Şimdi zaman istiyor. Bak şimdi. Ya bir de ne diyor? Bak bir yani Galatasaray'ın büyüklüğü zaten hepimiz biliyoruz. Ya Galatasaray bundan kalkar. Ya kalkar tabii, kalkmaz değil. Hocam sen bunlara esas, ya 4 tane maç çok kötü geçmiş. 5. maç lig maçı kötü. Sen bir önlemin yok. Diyor ki bu konuşmasına ben not aldım. Hiçbir takım hazır değil diyor. Sen bırak başka takımları. Bir Fenerbahçe senden daha hazır. Trabzon'u ben de çok hazır görmedim. Beşiktaş da senden daha hazır. Seni takımdan daha hazır. Bir kere fiziksel olarak, takım olarak daha bir bütünlüğü var. Daha çok coşkulu.
2: Resmi daha maçları çok, oynayan takımlar
1: evet,
2: daha hazır.
1: Daha hazır. Net bir şekilde sezonda arkadaşlar senden hazır. Hiçbir takım hazır değil falan bilmem ne. Yani sen bırak kendi takımını hazırla bir. İkincisi transferler hep gelince. Bu 5. senesi Okan Buruk. Taraftar bence Galatasaray taraftarı ne bekliyor? Ya biz transfer yapmasak da ya herhalde bu hazırlık maçlarını daha iyi oynamalıyız. Bir oyun prensibimiz olmalı. Daha az rakibe pozisyon verip daha fazla pozisyon bulmalıyız. Galatasaray takımı Çorum'la oynuyor. Yani Çorum Sporu yeni çıkmış lige. Onlar için çok zor. Bu atmosferde geliyorlar. Esamiyen de ilk maçına çıkıyor ve sen eksik kaldıktan sonra diyorsun ki son bölümde goller kaçırdık falan. Yani doğaçlama rakip bir oyunda. Tabii rakip 10 kişi. En iyi 2 tane, sen hani program başında söyledin ya. En iyi 2 oyuncusu, biri sakatlanmış, biri kırmızı kart görmüş. Sen buraya çözüm üretemiyorsun. En basit Barış Alper'i bak, kendi takımını 5. sene nereden tanımıyor biliyor musun? Barış Alper'i sağ tarafa atmış orta yapacak diye. Orta yapamıyor. En kötü bari al içeri santrafor oynatıyorsun ya. Icardi alan açar, koşar vurur bir şey yapar. Sağ çizgiye de madem öyle son bölümde Saniyan'ı çıkardın, Şalay'ı al, Singo'yu falan bir sağ bek yap oradan. Solda da Eren'e çok enteresan. Eren en son biliyorsun Villarreal maçında orta yaptı, Osimhen arka direkte gol attı. Yani Eren'i madem öyle önde oynat. Yani
3: öyle yapacak zannettim oynanırken.
1: Biz de öyle ikimiz konuştuk.
2: Biz de öyle zannettik. Bak dedik yine aynısını yapacak dedik.
1: Yani orada bir antrenörlük, bir esneklik de göstermiyor. Evet. Senin Okan az önce Hoca, söylemek istediğin...
2: Hocam Okan Hoca transferi işaret etmiş. Önde diyor sıkıntımız var.
1: Ya bir şey söyleyeyim.
2: Yani 10 numara...
1: Bak trans...
2: Forvet ve kanat.
1: Ender tamam bak.
2: Bunlara bu hafta alacağız diyor.
1: Alacağız mı çok iyi.
3: Ben ne dedim?
1: Galatasaray'ın birinci alacağı oyuncu...
3: Son stoper de lazım.
1: Galatasaray'ın transfer bitti. Icardi oldu. Birinci alacağı oyuncuyu ben onu bilmiyorum. Santrofor alacaktı. Düşün Osimhen bir sakatlansa santroforsuz maç oynayacaksın. Alper'le oynayacaksın. Başka oyuncun yok. Peki. Yani düşünebiliyor musun? Santrofor birinci alması gerekir. En önemli de şunu söyleyeyim en son. Okan Buruk 5. senesi Allah aşkına ya. Ya transfer. Zaten var ya. Yani 4 yıl Dursun Bey sana istediğin oyuncuları aldı. Yani Türkiye Ligi'nde rekor transferini aldı. Ama sen karşılığında bir antrenör olarak bir takımın fiziksel veya teknik taktik olarak geliştirmez misin ya 5. sene?
2: Yani bu hafta belki bir belki iki oyuncu olur. Maça yani Erzurum maçını kastediyor. Yetiştirirsek daha geniş kadromuz olur diyor. Yani.
1: Ya kadro yetiştirmek ya yaptığı eksiklikler. Biz niye bugün var ya bak rakip 10 kişi kalmadan niye pozisyon üretemedik, sıkıntı yaşadık. 2 tane gol yiyorsun sen ya. Şimdi 2 tane gol yiyorsun, rakibe de pozisyonlar veriyorsun. Bununla ilgili bir beyanatı var mı? Geçiş yedin, orta sahan boşalttın, takım fiziksel kötü.
2: Bulunmuyor zaten.
3: Ama eksiğini... Galatasaray maçı kazanabilirdi.
1: Ben kazanmayı demem. Değil ama... Belki 10 kişi kalmasa rakip kazanabilirdi kazan. Levent
3: tamam
1: abi.
3: Bir takım 1-0'ı öne geçtikten sonra bu kadar rakibin üzerine kontrol şekilde gidemez.
1: Orta sahayı boşaltıp dikkat
3: boşaltmaz,
1: et.
3: Boşaltmaz, güvenli oyuna tabii geçer, sen kontratağa çıkarsın.
1: Oyunu bir kontrol oyunu edersin
3: bir
1: değil mi?
3: Bir teknik adamı olarak bunu müda. Ben Okan Hoca'yı böyle eleştiririm. 1-0 zaten yorgunsun ve hazır değilsin. Burada söyledim. Orada hocamın dediği
1: maçtan
3: gibi.
1: Maçtan önce hazırım diyor.
3: Hazır değil. 7 Temmuz'da.
1: Ben söyleyeyim. 7 Temmuz, 9 Mayıs ben... Levent abi. Bak kapanış şampiyonluk turu attıkları 9 Mayıs Cumartesi. 7 Temmuz Salı günü açıyorlar ya.
3: Hocam bak ben bir şey söyleyeceğim. Ben hocayı iki konuda eleştirdim. Bir, ilk Avrupa maçına çıkıyorsun. Kaybediyorsun. İtalyan takımına. Kaybediyorsun. Maçtan sonra diyorsun ki bu oyuncuların çoğu bizimle beraber
2: olacak. Monza maçı.
3: Bir dakika niye
1: sonra Venezuela oynadı ya.
3: Monza'yla beraber
2: Monza mıydı? Monza'ydı galiba.
3: Bu maç nasıldı? 2-0'lık maç.
1: 2-0 evet. 7-8-0 bir tane.
3: Bir şey söyleyeyim. Bu oyuncularla dedi bizim çoğu bizimle beraber olmayacak. Hocam bu çok yanlış bir şey.
2: Evet.
3: Bu oyuncular senin Galatasaray'ın bir şey.
2: O iyi açıklama
3: sen olmayacaksan
2: değil.
3: Getirme oraya. Olacaklarla o. Tamam mı hocam?
1: Bir de üzerinden topu atıyor yani kısaca.
3: Bir de ben buradaki maçta gördüm. Villarreal mi önceki maçta? 96-4'te 3 oyuncu, 2 oyuncu oyunu alıyorsun. Yapma hocam genç oyunculara. Ya girsin diye yapma. Adamlar girdi, top ana değmeden çıktılar, terlemeden. Yapma hocam. Bunlar, sen de genç oyuncu oldun. Galatasaray'ın tarlasına yetiştin. Bunlar doğru şeyler değil. Birazcık tekniksel yön, teknik açıdan. Eğer bir yerde
1: iki tane genç oyuncu, bravo evet. Levent abi 89'da aldı. Evet. O Suriye'deki ikinci maçta aldı.
3: Burada da aldı.
1: Orada da aldı.
3: Orada da aldı. Ben şöyle söylüyorum. Hocam yetişmiyorsan bir başka akıl verebilecek güçlü bir yardımcı alabilirsin. Mertens gelmedi. Eşi istemedi, gelmedi. Orada tıkandık. O zaman bunun daha fazlasında yardımını alabilirsin. Bu desteği alabilirsin. Çünkü futbol sadece bir teknik direktörün doğrularıyla gitmez bu iş. Yani eğer 4 senede bugün taraftarlar ve Galatasaray'ın önde gelenleri oyun geliştirme konusunda eleştiri gösterirse hocam bundan dert çıkartmak lazım. Nedir? Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı olanlar başkalarının da aklını kullanır. Hocam o başkalarının aklını kullan. Bunu sana ihtiyacım var. Yani şu 1-0'dan sonra takım biraz aktif dinlenme çekip güvenli oyunu hocamın dediği gibi versen, orta sahayı güçlendirsen, sen o zaman belki 2-3'ü sen yapacaksın. Ne yakalandığı pozisyona bak. Teke tekte pozisyon yakaladı. Adam önüne gelmiyor. Adam şut atıyor, gol oluyor. Ya yani Uğurcan mesela gördüm ödül töreni, çok beğeniyorum ben kendisini ama önde yakalandı o pozisyonda. Bakacak hocam. Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular çok formda değiller. Bak buradan bir şey söyleyeceğim. Biraz onlar orada elenmenin sonucu olmanın travmalarından kurtulamamışlar. Kusura bakmasınlar. Bugün Galatasaray'ın bu transfer yapmadı Galatasaray içerisinde. Bana en iyi transferi kim biliyor musun hocam? Sevgili Ender. Kaleci Cankat ya. Geçen Avrupa maçına girdi. Mükemmel 8 tane oldu. Pozisyon mükemmel kurtardı ya. Çok iyi adam oynadı. Büyüyor kalede. Galatasaray'ın gelecekteki en önemli kalesi Cankat'ı kazandı. Ben onu söylemeye çalışıyorum Okan Bulut.
2: Doğru. Peki şimdi az önce arkadaşlarım Barco'ya şeyi vermişti. Son 5 sezondaki sezon başlangıçlarını, son 2 sezon şampiyon olunan sezonda 5'te 5'le başlamış Galatasaray. Bu performanslar varken ortada şimdi daha ilk haftadan bir beraberlik tabii hiçbir şey ifade etmez bu belki ama o sezon başı güçlü bunlar, oyun tabii, güçlü skorlar
1: bravo,
2: o alışkanlık
1: Ender, bravo.
2: İşte az önce sen söyledin bravo. Ya hocam o belki mental anlamda bir sıkıntıya yol açabilir. Şimdi Mustafa hocam şeyi de sormak istiyorum. Batuhan Kolak bugün şunu gördük işte VAR da yabancı hakem uygulamasını gördük.
1: Evet.
2: İsviçre Türk asıllı İsviçreli VAR Fedai Sanki bayağı Avrupa'da da maçlarına denk geldiğimiz
0: Dünya Kupası'na da gitti.
2: Video yardımcı hakem bugün görev yaptı. Buna benzer FIFA hakemleri görev yapacakmış. Bugün açıklandı. Zaten sezonun ikinci yarısında kuvvetle muhtemel çipli top sistemi de yetişiyor. Bunu da söylediler. Bir de bugün VAR'da Advanced VAR denilen ileri VAR uygulaması, biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu devreye girmiş bu Dünya Kupası'nda uygulanan. O yüzden kararlardaki o süre biraz daha kısaldı diye bilgi var. Simülasyonu, o gelişmiş simülasyonda gelişti. Bir üst versiyonuna geçmişler Dünya Kupası'nda da uygulanan. O biraz daha hızlı simülasyonu o
3: bunu şeyde sanal gördüm.
2: Şeyi uyguluyor.
3: Yunus'un attığı kafa göründüğü gibi. Evet. Çok çabuk verdi offside'i.
2: Nasıl buldunuz yani. Hem Batuhan hocayı hem de şimdi, bu yeni uygulamaları?
0: Şöyle söyleyeyim. VAR uygulaması başladığından beri 10 yıl. Hemen hemen 10 yıl geçti. Fakat VAR'ı bir türlü oturtamadık. Tabii Feda İsa'nın gelmesi mutlaka katkı sağlayacaktır. Bir anda sürpriz oldu. Çünkü bugün açıklanınca bu söylendi ve millet duydu. Daha önceden bu hazırlığı yapılıp yapılmadığı bilinmiyordu. Çipli topun ikinci yarıda uygulanı olması, oyun başladıktan sonra yeni bir oluşuma girmek, ilk bölümdeki, ilk yarıdaki adaletle ikinci yarıdaki adaleti eşitlemez. Burada bir sıkıntı çıkabilir. Ama gelişimin sonu yok. Gelişim gelişimdir. Uygulama uygulamadır. Bu yüzden kutlarız. Anthony Taylor'ın gelmesiyle birlikte hakemliğin de bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Neden? Bu akşam Batuhan Kolak'ta da gördüm. Zaten onun hakemlik yapısında da var. Az faul çalıyor. Temaslı oyuna izin veren bir yapısı vardı. Bu akşam biraz daha güvendi.
2: Ki bunu zaten çok istiyorlar artık. Yani temaslı oyuna izin verin. Evet. Biraz daha oyun aksın.
0: Biz zaten bunu geçen senelerde de hep söyledik.

0: arkasında durun diye, ama uçana kaçana foul çalınıyordu. Salınca daha güzel. Tabii o arada bir iki tane de hata yapmadı değil. Foul hatası yaptı. Olacak ama oyunu salma düşüncesi, oynatma düşüncesi çok olumlu gördüm ben. Çıtayı biraz daha yükseltmemiz lazım. Futbolun gelişimi, seyir zevkini yükselmesi için bu temaslı oyuna daha fazla izin vermemiz lazım. Feda İhsan'a gelince, Feda İhsan Türk asıllı. Dünya Kupası'nda da 8 görev aldı. Bir tanesi var, 7 tanesi avar ve avar 2 ve şey olarak avarda kalarak görev yaptı. Çok deneyimli bir hakem. Mutlaka dediğim gibi katkı sağlayacaktır. Teknolojiyi kullanmak çok güzel.
1: Bu ancak şeyleri ben hocam çok evet değerli buldum. Sözünüzü kesmiş olmayayım da, bu TAC'ın Dünya Kupası'nda da uygulanmaya evet başlanan sistem, TAC'ın seri bir şekilde atılması, işte klasik 5-4 diye sayıyorlar. Kale vuruşlarının keza öyle. Yatan oyuncunun bir dakika, bugün mesela Berat anlamadı, neden beni almıyorsun falan diyor. Ya kural var. O takımlara da gitmiyor mu bilmiyorum. Hoca falan istemiyorlar mı bunlar yeni kurallarla
2: ilgili olarak? İkinci yarıda hoca şey pardon Çorum Kalesi'nde bir oyuncu, siyah bir oyuncu düştü biliyorsun, ayağını tutuyordu. Hemen sonra kalktı. Bir kokteyl mi koştu?
1: Kalk dediler zaten. Arkadaşları kalk dedi.
2: Hemen kalktı koşmaya başladı.
0: Sonra da oyuna giren o Rangers'tan gelen neydi? Diamante. O kalktı, oydu o. Hemen hocam anında kalktı. Bunlar güzel uygulamalar. Güzel Dünya Kupası'nın faydasını gördük.
1: Topun oyunda kalma süresini mutlaka uzatacaktır. Uğur Hoca mı geldi? Ya hemen verelim Uğur Hoca'yı tabii.
3: Yine kontrollü. Burada refleksler. Kaybetmedik ben.
4: Evet, hazır mıyız?
3: Hocam, altyapısından yetiştiğiniz kulübe karşı bir teknik direktör olarak sahaya çıkmayacağım. Bu konuyu tarihte ilk kez Süper Lig'de oluşturuyor. Ama sanki yıllardır Süper Lig'de oluşturuyor. Mutlaka kamp kapıları çalışmışsınızdır. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Galibiyeti çok yaklaştırdınız ama son noktalarda bu gol yediniz.
5: Yeni bir takımız. Süper Lig'de yeni çıktık ama gediklisi olmaya niyetimiz var. Bu ligde uzun süreler kalma niyetimiz var. Tabii Galatasaray gelirsek, Galatasaray'ın altyapısından çıktım. A takımında forma giydim, şampiyonluk yaşadım. Her zaman özel bir yeri var bende. Onlara bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İnşallah onlar için de hayırlısı olur bu sezon.
6: Hocam 4 oyuncu tek antrenmanla bugün iyi toplanıyor. Evet. 6 oyuncu da hazırlık maçlarında görev yapamadı. Bu müsabaka bir süre sonra olsaydı daha farklı bir sonuç olabilir mi?
5: Şunu söyleyebilirim. Yeni geldiler ama görsel analizlerle onları hazırladık bu maça. Ne istediğimizi gösterdik. Neler yapabileceklerini. Rakibin eksik yönlerini gösterdik. Bugün de bana göre hem iyi oyun oynadık. Bir puan. Üzülebilir miyiz? Üzülebiliriz. Hani maçın maçında deseler bir puana razı mısınız? Belki razı olabilirdik. 10 kişi kaldık. Ondan sonra da maç 2-2 bitti. Duran toptan bir gol yedik. Aslında iyi de hazırlanmıştık duran toplara. Osimhen faktörü çıktı diyebilirim. Bir puanla ayrıldığımız için mutluyuz şu anda.
3: Hocam,
5: teşekkür ederim.
3: Yeni sezonda hedef nedir?
5: Hedefimiz maç maç gitmek. Bakacağız. Maç maç gittikçe, kazandıkça nerede oluyoruz? Ondan sonra biz kendi aramızda bir hedef belirleyeceğiz inşallah.
3: Hocam 70'te kırmızı kartlarından sonra Fenerbahçe'de 20 metre boyunca çok spor savunma yapabildi ama aksine hücuma devam etti. Sizin de oyunu bir sistemini gösteriyordu. Neler düşünüyorsunuz?
5: Tabii biz de ona göre hamleler yaptık. Hani geriye çekilmek istemiyorduk. Biz her türlü senaryoyu çalıştık sezon maçında. 10 kişide kalırsak ne yapacağımızı biliyoruz. 11-11 giderken de. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu diyebilirim. Tabii skor 1-1 ama benim için oyun çok önemli. Bugün de futbolcularımı tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Her istediğimizi harfiyen uyguladılar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: Evet, beraberlik iyi ama benim için oyun önemli diyor Uğur Hoca. Hakikaten Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım için çok değerli bir deplasman galibiyeti, şampiyon takımda oynuyorsunuz. Deplasman beraberliği, şampiyon takımda oynuyorsunuz. Kolay iş değil. Yarıda kalmıştık. Evet. Topun oyunda kalma süresinin mutlaka uzayacağını şüphe yok değil mi?
0: Ben umudum o, beklentim o. Artacaktır. Bu çıtayı yükseltmemiz lazım. Batuhan Kalan bu akşam, ortaya koyduğu yönetim anlayışını yükseltmemiz lazım. Yükseltirsek o dediğiniz gibi topu oyunda kalması daha da artacaktır. Seyir zevki daha da yükselecektir. Ama buradan da bir tavsiye de şöyle söylemek istiyorum. biz o

0: FRFP Convention'a 2006 yılında girdik. Yıl 2026. Hala dışarıdan gelen eğitimcilerle bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu bugün için gelen Anthony Taylor'ın da daha dün sahada olup bugün eğitimci pozisyonda olup Türk hakemliğine Premier maçlarını yöneten hakem kültürünü, o futbol kültürünü, iklimini buraya aşılaması çok güzel bir şey. O yüzden Anthony Taylor'la anlaşmalarına şapka çıkarıyorum. Muhteşem. Ama Anthony Taylor'da hakemleri çok iyi dinleyerek uygulamaya geçmesi lazım. Futbol Federasyonumuzun da bu Anthony Taylor'lardan sonra da artık temelleri atılmış, kendi ayakları üzerinde devam edecek bir bina inşa etmemiz lazım. Hep dışarıdan gelmeyle 20 yıl geçmiş hala temeli atamıyoruz. Burada bir eksiklik var. Evet, çok güzel çipli top geliyor, hızlı simülasyonlar geliyor, topun oyunda kalması, daha fazla kalması
1: 57 dakika 18 saniye top oyunda kalmış. Eğer yanılmıyorsam geçen yıl 51-52 dakikalardaydı bu.
0: Dünya Kupası'nda da 58 dakikaydı. Yani ortalaması
1: iyi süre bu.
0: Bu oraya yaklaşmış. İyi süreye yaklaşmış.
1: Yani
0: çok
1: bu
0: güzel bir süre.
1: Bir ciddi umut vaat ediyor bize.
0: Dünya Kupası'nda en fazla süre Avusturya Cezayir maçında 68-08 topun oyunda kalması.
1: O muazzam da. Ama öyle hani 58-59 gibiydi. 58 küsur da orada.
0: Ortalama 58.
1: Burada 57-18 iyi bir süre. Reklam var diyor arkadaşlarım.
0: Batuhan'la ilgili bir cümle söyleme şansım.
1: Bir cümle hocam.
0: Geçen seneden hayal kurduruyordu bana. FIFA'da düdük öttürebilecek bir yetenek olduğunu gözlemliyordum ve düşünüyordum. Bu akşam doğru yolda devam ediyor. O yüzden devam etsin. Bravo.
1: Küçücük bir reklam arası, ayrılmayınız efendim. Hemen kısa bir reklam arasının ardından buradayız sadece 3 dakika sonra.

0: kaldığı yerden aynı tempoyla devam ediyor. Galatasaray Ayrıca Çorum mücadelesi 2-2 tamamlandı. Uzunca bir aradan sonra, yaklaşık 3 aylık aranın ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden sürüyor. 4 Eylül'de transfer bitecek. İlk yarı 20 Aralık'ta bitecek. İkinci yarı 15'inde, 15 Ocak'ta başlıyor. Sezon 23 Mayıs'ta tamamlanacak. 9 ayı biraz geçen çok uzun bir maraton var. Elbette bu köprünün altından daha çok sular akacak. Az önce Okan Hoca diyor ki, birazdan basın toplantısında ekrana getireceğim, bu hafta içinde en az 1-2 oyuncu bekliyoruz. Özellikle ön alana, onları Erzurum deplasmanına yetiştirme gayretindeyiz diyor. Ön alana 3 transfer beklentisi var. Santrafor, ikinci santrafor, kanat oyuncusu ve 10 numara, bu transferlerin yetişmesini bekliyoruz dedi. Stoper beklentisi var. Belki bir bek de olabilir. 4 ya da 5 oyuncu Galatasaray'da, öyle değil mi Levent abi?
1: Olması
0: 4 ya da 5 zaten oyuncu bekleyebiliriz gibi gözüküyor.
1: Gidenler de olur. Singo gidebilir.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Bulabilir mi ama?
1: İngiltere'de var mı? Kiralık istiyorlar, önce verebilirler.
0: He.
1: Yani artık
0: zaten Nelson gidecek.
1: Evet. Nelson gidecek.
0: Victor Nelson gidecek.
2: Singo'da daha büyük bir sıkıntı var. Şimdi Dünya Kupası'nda sakatlandığı bir pozisyonda böyle hamstring, arka adelis kolay kolay atmaz. Ya demek ki bu geçmişle ilgili zaten ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu Galatasaray'a gelince de net bir şekilde nüksetti. Bana göre böyle bir şey varsa zaten Premier Lig'den geçen sene vardı iki talibi, öyle biliyorum. Singo kiralık ve satın alma opsiyonuyla versinler. Ya yani Singo böyle eforlu oyunlarda ciddi sıkıntısı var. Dünya Kupası'nda iyi başladı. Ya sakatlandığı pozisyon şaka gibi, orada arka delisi attı, iki tendondan attı. Yani bunun ben arka deli olduğunu sırf düşünmüyorum. O tendonun yapışma yeri belde, yani o siyatik bölgesi dediğimiz o, yani esas oralarda bir sıkıntısı var. Yani yalnız kas yaralanması değil, Singo'nun daha yukarı doğru çekildiğinde belinde, yani daha böyle bir esas işte yani o skolyozunda, sırtında, yani onun bitimindeki esas yerlerde bir sıkıntısı var. Yoksa bir oyuncu Dünya Kupası'nda o pozisyonda sakatlanıp 2 ay yani Galatasaray almıştır. Her zaman da Singo'nun parasını bir şekilde çıkartabilir, 31 milyon 32 milyon euroyu. Piyasası da var. Genç, dinamik bir oyuncu. Yani bir şekilde çıkıp Singo'dan o parayla da başka bir oyuncu alması gerekir.
0: Bu Okan Hoca'nın bahsettiği özellikle ön alan transferleri demek ki belli bir noktaya gelmiş. Ama sen Martinelli ya da Leao zor diyorsun, öyle mi Levent abi?
1: Öyle, öyle biliyorum. Yani bir gerçek var ki bana, ben
0: Leao'yu ama başkan çok istiyormuş.
1: Geçen hafta da bilgi aldığımda, yani bu hafta maça yetişecekti bir iki tane. O 1-2 hiç gelmiyor. Neredeler bilmiyorum yani. Gelmiyor yani, şeyde kampa da 1-2 yetişecekti. Bunu anlamadım ben. Yani bu transfer politikasını hiç anlamadım. Yani Galatasaray'ın şu anda nasıl bir yıldız oyuncu getireceğini merak ediyorum. Yani açık gerçek bu yani. Galatasaray taraftarı da merak ediyor. Ve söz verdiniz alacaktınız, tamam. Kimleri alacaksınız mesela? Martinelli dışında başka oyuncular var mı?
0: Yani
1: diyorlar ki bir şey çıktı, özür diliyorum. İki tane Arsenal'den iki oyuncu alacak diyorlar. Ya Arsenal şampiyon bir takım. Ya mesela Arsenal'in Trossard'ı bırakması ilginç. Öyle değil mi? Trossard Arsenal'in oyuncusu değil miydi? Yanlış mı söylüyorum?
2: Oyun doğru. Evet. Sol çizgide oynadı. Şampiyonlar
1: Ligi finalinde de oynadı yani.
2: Ligde de oynadı.
1: Demek ki başka bir oyuncu alacaklar, bıraktılar. Arsenal böyle bu Arsenal zaten
2: hemen yerine bir oyuncu bırakınca hemen aldılar. Arsenal öyle çok transfer sonu.
1: Mesela Torreira Fiorentina'dan aldılar kiralıkta ama Arsenal'ın malıydı.
2: Tabii kiralıktı.
1: Arsenal'dan aldılar. Şunu söylemeyelim. Arsenal zaten
2: Torreira gelince siz de zaten Fiorentina'dan orta saha oyuncusu aldınız, hatırlıyor musun, kiralık? Tabii.
1: Aynen. Bir de bir şu gerçek var ki yani Arsenal bunları satabilir ama değerini ödersen. Şimdi bugün bu akşam niye buna bakacaksın yani, bugün Osimhen'in yanına koyacağım bir tane santrafor yok, onu alacaksın, on numarası. Bak ne dedi Okan Hoca, ben geçen sene ne dedim ya, burada Şan Usta Ömer de vardı, hatta diyordu ki hoca takım kadro yeter falan. Ya Galatasaray iki kanadı çalışmıyor abi. Bu Leroy Sané'yi boşuna aldınız ya. Leroy Sané'yi boşuna aldınız, göz boyu bir maçta, iki maçta yok. Yok baba, topa vurmuyor, hiçbir şey yapmıyor, yok. Keşke 12 milyon vermeseydiniz ya, oraya bir çabuk adam alsaydınız.
3: İlkay
1: mesela, İlkay niye aldınız ya?

0: Ne yaptı
1: Niyaz
0: ya,
1: 36 yaşında abi. Bak ne yaptı? Ben bir tane
2: çok
1: baktırdım.
2: Ciddi maaşı var.
1: Arkadaş versinler orada. Varsa listede
2: yani
1: var bende.
2: Değil.
0: İmza parası ilk ay geldiğinde 5 aldı zaten. 5 milyon euro. Yalnız
1: hangi
0: imza
1: maç,
0: parası.
1: Kaç maç 11'de çıkmış abi ligde. Bir sesiye baksınlar. Geçen sene Galatasaray'ın oynadığı lig Avrupa maçları dahil kaç maç 11'de çıkmış. Bu istatistiği ben bulamam şimdi.
0: Levent abi
1: Galatasaray'ın oynadığı geçen seneki lig Avrupa Kupa maçlarında ilk ay kaç maç 11 çıkmış.
0: 1 veya 2.
2: Çok zor değil hemen bakalım.
0: Galatasaray'da bana göre dokunulmazlığı olan oyuncular var. Kaan Ayhan, Günay. Aynı şekilde İlkay'ı aldım. Yani bunlar da işi var ya. Yani içeride dokunulmazlığı var. Ne ağırlığı varsa bunlar bir şekilde mesela İlkay'dan çıkmaya çalıştık ya. İlkay olmadı vesaire, git Suudi Ligi'ne vesaire, bize yardımcı ol, evet. Hadi Galatasaraylısın. Evet. Galatasaraylı oynamıyor, etmiyor. İlkay'da memuriyete bağlamış. Yani Kaan Ayhan öyle. Aynı şekilde Günay öyle. Yani hiç Galatasaray bunları bir şekilde bir yüzleri bir değiştirmek gerek. Taraftara bir şekilde yeni yüzler, yeni heyecanlar, yeni oyuncular olması gerekir. Hiçbir Galatasaray takımının ya scout ekibi ne yapıyor? Bütün sene ne yaptı? Yani sağ içinde bir düzen var. Yani oyuna göre ya. Bir transfer yapmadı.
1: Çok sevdiğim bir insan var başında. Mesela scout ekibinin. Ya bu nasıl bir transferler? Ya bak şu takıma bak ya. Barış'ın yedeği yok. Bak koy oraya. Kim var ya? Rekabet diyorsun. Can Arman da mı Leroy Sané'yle yapacak? Şu Leroy Sané'yi 10 kişi kaldığı zaman oyundan çıkarsan olay farklı olur. Dediği doğru, çok doğru Sané Rea Hoca'nın da. Aldın mı? Jakobs'un önüne koy şeyi. Eren'i. Kazım Can'la ikisini koy ya. Arka arkaya.
0: Eren'i öne koy. Tabii. Yani daha orta yapabilen orta yapar, özelliği tamam. Var. Jakobs'a Kazım Can'a göre.
1: Kazım da iyi orta yapar.
0: Ama işin gerçeği, Eren biraz daha
1: tamam,
0: iyi ondan.
1: Jakobs'u çek sol stopere, Sanchez'in yanına. Sağ stopere çek. Ne fark eder? Çek hocam. Oyun içinde
0: ya stopere çek. Levent abicim bak. Son bölümde adamlar 10 kişi kaldı.
2: Stoper... 24 maç oynamış ama kaçı ilk 11 bir bulamadım.
0: Bak
3: bir
0: son bölümde rakip ya. 10 kişi
2: i̇ki galiba.
3: 1 veya 2 tane galiba fazla iki. Çıkmaz gerçekten.
1: Ya, 24 maç işte. Oynamış. Geçen sene totalde kaç maç 11? 1 veya ben 9 kez sonradan girdiğini biliyorum. 15 maç ilk 11 diyorlar. Bana geldi bilgi. Ha. 15 maç ilk 11 oynamış.
2: Ama bununla şeyler dahil.
1: Ne? Avrupa Lig, Kupa dahil. Hepsi dahil.
3: Hangi maçı kopardı? Hangi aynen. Maçta?
1: Hangi maçı kopardı? Bir tane maçı kopardı. Yeni giden kurtardı. 10 kişi kaldı Beşiktaş maçında. Kaptı topu, gol attı Endidi'den. Kaptı attı. Ama aynı adam gitti şeyde Monaco'da bomboş kaleye golü kaçırdı. Atsa Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Öyle
0: çok
1: değil mi hocam?
0: Kaçırdı tabii.
1: Yani ben onu söylüyorum. Yani bu kadar Galatasaray yabancı oyuncular geldi, yerli oyuncular geldi, yaşı büyük oyuncular geldi. Mertens oldu mu ilk ay ya? Olmadı.
0: Tamam abi bir de Galatasaray'ın bende de öyle geldi.
1: Tamam geldi.
0: Bir hikayesi
1: İki
0: var.
1: Sene evvel gelmedi. Barcelona'ya gitti.
3: Gelirken nasıl
1: İki
3: oldu?
1: Sene evvel ne Hakan mesela Inter'deki Hakan.
0: Çağlanoğlu.
1: Gelmedi Galatasaray iki sene evvel. Şimdi 33, 2030'da oynayacağım diyor. Ya geç bunları Allah aşkına ya. 50 tane kulüple flört etti. Şimdi ben Inter'de memnunum, orada kalacağım diyorsun. Çevir kazı yanmasın.
2: Çok haber yolladı.
1: Allah aşkına.
0: Fenerbahçe'ye de yolladı ki.
1: Evet. Demedim mi?
0: Fenerbahçe'ye
1: de yolladı. Hakan Savi dedi, görüşmedim demedim Hakan Bey.
0: Tabii.
1: Ben ona bakıyorum abi.
0: İmza attıracağım hazır bu... dedi. Levent abi hazır dedi. Başkan olursam Hakan Çalhanoğlu imza attıracağım dedi.
3: En son numarası neydi? Hakan Çalhanoğlu Futbol Federasyonu Başkanı olacağım diyor.
0: Ya bak biz bir şey söyleyeceğim. İlkay falan için söyledik. Hadi Galatasaraylı falan diyor. Olmaya gerek yok. Ya sana bir yatırım yapmış. Bir seni türbüne, taraftara, bir kulübe armaya saygın olur. Ya İlkay bir de düzgün bir yani oyuncuya benziyor. Bir sorumluluk olur. Bir kilonu dikkat edersin. Bir daha ekstra antrenman yaparsın. Hazırlanırsın. Galatasaray kulübüne memuriyete bağladığım dediğim bu. Kaan Ayhan'ın kilosu var. Kaleci Günay zaten belli. Yani orada kalıyor. Abi basında sağ içinde.
2: Biraz kontenjan oyuncular dedi.
1: Göztepe gidecekti. Ne oldu bilmiyorum. Yok.
0: Kaan yani, Günay'ın kulüp içinde de kulüp içinde de bir ağırlığı var. Ya geçen sen hatırlasanız ya Okan'a bir maçta Okan Burak ciddi sağ içinde gider falan yaptı ya. Ya demek ki yani takım içinde bir ağırlığı var yani. Bu net bir şekilde yani benim de duyduğum var. Kaan Ayhan böyle kendine dikkat etmiyor. İlkay böyle yani buradan ne olur bu antrenman temposunu kim arttıracak ya Galatasaray'da Allah aşkına ya. Ya bütün oyuncular zaten rahat Lemina'ya bağlamış. Lucas Torreira bile o kadar dinamik bir oyuncu düşünebiliyor musun? Geçen maç Bileler maçında geriye koşamıyordu ya. Bu maçta da ya 10 kişi rakip kalmasa bak Galatasaray evet gol kaçırdı galip de gelebilirdi ama Galatasaray bu kadar fiziksel yerde olur mu? Lucas Torreira milli takıma gitmedi. Uruguay milli takımına yok. Yani düşün kadroda
2: geçen
0: bile yoktu.
2: Geçen sezonun sonunda da bir fiziksel anlamda düşüşü var.
0: Şimdi hazırlanıp gelirsin doğru mu? Yani Uruguay milli takımının kampına gitmemişsin, hazırlarsın. Lemina hazırlarsın. Yok adamlar bu kadar yani kamplar yapılıyor diyorum.
1: Lemina geç geldi zaten hocam. Sözleşmeyi 2 sene yapacak dediler. Son anda geç yaptılar. Biliyorum. 7 Temmuz'daki kadrosu çalışmalara gelmedi
0: ya,
1: Lemina.
0: Bir de işin tuhafı ne? Başkana diyor ki ya ben geçmişten söz veriyorum diyor. Başkan söz verdi diyor. Bu sene 2 sene daha iyi olacak. Bu mesela geçtiğimiz sezonlarda Lemina sakatlık yaşadı. Evet sıkıntıları var. Bir de yaş alacak. Yani başkan çok iyi niyetli. Başkan Rus oyuncuyu mesela özellikle dediler ki Rus oyuncuyu başkan istiyor. Rusya Ligi hangi kanal veriyor mesela? Dursun Bey biliyor mu? Dursun Bey'e dediler ki işte o Rus oyuncuyu Dursun Bey seçmiş. Ya ben Galatasaray'da bu olan şeyler şaşırıyorum. Bir de bir şaşırdığım olay Icardi'ye veda yapalım. Icardi kabul etmedi ya. Icardi jubile yapmıyor ki. Icardi Galatasaray'dan sonra futbolu bırakır. Icardi gönderildi diye böyle bir gündem yani yaratıldı.
1: Taraftar baskısından ya söylenmiş.
0: Anladım da. Ya bunlara gereksiz. Allah bak şimdi Levent abi benim söylemek istediğim Galatasaray'ın bunlarla ilgilenmez.
2: Gündemi bu olmamalı.
0: Bravo. Bunlarla ilgilenmez Ender. İlgileneceği, tek odaklanacağı, fokuslanacağı taraftar istiyor artık ya. Yani burasına geldi. Şimdi, oyuncu transferi almıyorsun. Yok Icardi olayı.
2: Ben hala bu Leao konusunda Galatasaray'ın bu hafta bir sonuç alabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani o an, oralardan bazı haberler geliyor ama hani ne derece doğru?
1: Hocam Leao'ya giden adam o konuyu sorduk Leao Hoca'ya da. Sol çizgide oynayan Martinelli'ye gitmez. Gitmez.
0: İkisi de ayrı profilde bir oyuncu bir de. Yani hem Martinelli'ye gidiyorsun hem Martinelli Brezilya maçında bak, orta sahada sahada oynadı.
1: İki tane duran top attın şeye. Bir tanesi koşu alanına attın. Osimhen'e gol yaptı. Bir de duran topta en az 4-5 defa vurdu. Kaleci çıkardı. Gol yaptı biliyorsun. Bir iki tane de kaçırdı. Bu ortayı yapacak adam lazım.
0: Leo falan orta yapan bir profilde bir oyuncu alıp içe
1: kaldı. Onu atacak ortayı yapacak adam Neolan gibi adam o kesiyor. Kenardan
0: daha
1: kesiyor.
0: Dengeli sete uygun evet. Çeker sahayla yapar. Bravo. Yapar.
1: Doğrusu bu ya. Yani. Ben gördüğüm bu. Yani ben bunu anlamıyorum. Yani yıllar evvel başkanken Dursun Bey'in o kadroyu yaparken Rodriguez'i alan sonra 8 milyon dolara sattılar biliyor 8,5 milyon dolara. Yani Gomis'i alan Belandi, Fegüli'yi alan, Fernando, Ndiaye'yi alan.
0: Mariano.
1: O sağ beki biliyorsun Donk demişti ki bir yayında dedi ki sağ içi lider diyorsa arkadaki lider de Mariano dediler. Tabii. Bak kendi ifadesi.
2: Gelmedi sonra. Onun gibi abi.
1: Gelmedi. Mesela gelmedi. Bu tür bir oyuncu arayışları neden yok? Niye Şarlay'ı oynuyorsun? Daha iyi bir ucun bekine sahipsen Şarlay'ı farklı kullanabilirsin. Şu 2022-23'e baktım Miloklaş'a faydası oldu. Adam kapıda bekledi almadınız Beşiktaş'a gitti. Şimdi de oynamıyor zaten çok fazla. Juan Mata çok az oynadı.
0: Abilik yapmış. Buranın
1: buradaki en isim, en önemlisi Mauro Icardi. Tabii. Gelelim ikinci 2023'e. Davinson Sanchez geldi. Önce Nelson oynuyordu. Kulübede oturuyor Davinson Sanchez. Bak tabii, unutmayayım ben tabii, de tabii. Bunların notları var. Endombele zaten baba güreşçi olarak geldi. Kenarda sürekli
0: Sanchez hatırlıyor musun? Üniversite sonrası oynamadı.
1: Eyüp Aydın.
0: Okan Buray sorun dedi.
1: Eyüp Aydın.
2: Bunlar Eylül ayında gelenler.
1: Daha Eylül'de. Fark etmez. Öbürleri de koyarız. Zahir Ziyeç koyarız. Onlar belli maçlarda oynadılar. Victor Osimhen, İsmail Yokov, Zolan Şallay. Bak Şallay oynuyor.
2: Yalnız 24-25'te 3'ü de nokta atışı transfer olmuş tamam. Yani.
0: Burada 5'te 1.
1: Peki 2025-26'daki nokta mı?
2: Orası... 1. Üçüncü işte Uğurcan tabii iyi performans verdi.
1: Ama başka oyuncu vardı orada. Onları almadınız. Bak bazen şimdi Okan Hoca transfer bekliyor ama bazılarını sen istemedin hocam. Bir de o gerçek var. İstedin aldın o takımda geçen sene 2025-26'da Singo var. Oraya yazmadın. Singo nerede?
2: O biraz daha önce alındı.
1: Tamam fark etmez o senenin oyuncusu.
2: Tabii de bunlar Eylül ayında gelenler. Hani o Eylül ayı söylemi üzerinden.
1: Hangi maç var akılda kalan? Oynadığı bir Liverpool maçı. 1-0 Galatasaray'ın penaltıyla kazandığı maç. Hatta penaltıyı Fransa hakem verdi sonra iptal etti. Yani ardından bir de Alanya'da Icardi'ye attırdığın gol.
0: Adamın üzerinden topu açtık.
2: Geçen sezon bu sezon ilk maç 11'lerini versenize bir bakalım ne değişmiş.
1: Bir bakın.
0: Ya az önce söyledim ben Singo'yu mesela Galatasaray kulübünün varsa talibe hemen çıksın. Yine sakatlanacak. Yani piyasası da var. Bu adam ya Dünya Kupası hocam bak ya. Pozisyon ya dün gibi gözümün önünde Galatasaraylar'da siz de biliyorsunuz mutlaka o pozisyonu hatırlıyordur. Ya normal değil orada bir yırtık tendonlarda kopması 2 ay bu normal bir şey değil.
2: Bakın.
3: Bakmaya demek kendine.
2: Kalede Günay'la başladılar. Uğurcan'ın transferi çünkü Eylül ayında gerçekleşti. Şallay Sanchez'a

0: Bir kere yine aynı orası. Eren Jakobs değil de Eren oynuyormuş. Torreira ile yine burada Sara Torreira. Önde Sara var. Yunus Sané, Barış Sané. Barış ileride. Osimhen o sırada sakattı ya da daha sakattı değil mi?
1: Evet.
0: Neredeyse aynı
1: Icardi
0: kadro.
1: De Icardi hazır değildi.
0: Evet. Neredeyse aynı kadro yani.
1: Yakala Sanchez, ciddi... Sara Torreira, Lemina yok. Barış, Yunus Sané. Aynı yani yaklaşık Osimhen.
2: Aynı hiç
1: bir şey değişim bir şey yok ama şunu söylemeye
2: bu Gaziantep ilk maç
1: geçen sene dejavu yaşıyor Galatasaray takımı ya geçen sene kadro derinliği yoktu şimdi yok orta saha oyuncularıyla mı kadro derinliği olur bu kadar çok orta saha oyuncusu olmaz dediği gibi Kaanlar şunlar bunlar
2: bir de nitelik nicelik kalabalık bunlar. Ama kalite yok orta sahada
1: abi bu takım yaşlanmış bunlar
2: İlkay ve Kaan 30'un üzerine iki tane oyuncu rotasyon orada
3: geçen
2: sokarsın.
3: Geçen sene de hep bağırdı.
0: Hep söylediği şey buydu.
3: İkinci yarı
0: kulakları çınlasın Şenol Hoca'yla bu anlamda evet. Baya bir
1: hocam ben onu bilmem. Bak sevgili Ender sezon başından beri konuşulan şu şeydeki Turan Fofana bir de
2: İnter'deki Santrofor Turan
1: orta saha orta sahada vardı. Turam orta sahada Juventus'te.
2: Evet evet.
1: Fofana.
2: Ben Turam'ın oğlu var ya Inter'de santrafor zaten.
1: O değil o değil hocam. O vardı. Marcus. Bir de evet. Şey vardı. Buraya Madrid'de neydi? Adı gitmedi.
2: Diaz.
1: Yok Fransa milli takımında oynatmadılar ya Camavinga.
2: Camavinga orta saha.
1: Orta saha ismi buydu. Ortel Leyse diye biri geldi abi.
2: Camavinga'yı kadroya almadılar hatta Fransa
1: evet, almadılar. İstenen buydu. Bahsedilen neydi? Van Dijk sol stoper ortada yok. Yok evet. Santur 10 numaralar. Real Madrid'e giden ben o Portekizleri karışıyorum. Bruno Fernandes ile Silva neydi o?
0: Bernardo Silva.
2: Bernardo Silva City'den giden diyorsun
1: tamam
2: sen.
1: Tamam ama Bernardo Silva tatil yaptı Marmaris'te. Görüştüler. Belki dedi ki beni en çok isteyen kulübe gideceğim dedi. Mourinho Real Madrid'e gidince çağırınca oraya gitti. Real Madrid büyük fırsat Manchester'dan sonra. Mourinho gitmese istemese sen alıyordun onu. Önemliydi. Parası da anlaşmıştın. Bonservisi elinde. Ama Bruno Fernandes'in bonservisi elinde değil. Onun rakamı çok yüksek. Manchester United'da çok satıcı. Takım kaptanı kupa aldı. Alamazsın bunu. Buraya alacağın en 70, doğru işim
0: 70-75
1: en yaşını tutmasından şimdi, icabı gereği Rus'u istiyorlar.
2: Musa'yla var Musa'yla mesela Musa'yla gitti.
0: Can abi. Uzun olmaz mı?
1: Abi Can Uzun'la ilgili para çok Frankfurt istiyor. Can Uzun'a o parayı vermezler. Ben söyleyeyim Avrupa'da yapılan araştırmada bir kulüp dışı 21 milyon genelde 20 milyon bazda para vermişler. Galatasaray'da 30'a kadar çıktı. 45-50 vermez Can Uzun'a.
2: Ya bir şey söyleyeyim mi? Can Uzun Nürnberg'den benim takip ettiğim bir oyuncu. Oradan Frankfurt'a gitti. Nürnberg'de 16 lig 3 tane de kupada 19 tane gol attı. 3 asisi var. Can Uzun bunu niye söylüyorum? Can Uzun yetenekli oyuncu. Galatasaray alırsa evet genç iş yapar bir şey değil. Can Uzun tamamlayıcı bir santrofor. Ya burada bir santrofor oynatıyorsan Ender farz edelim. Can Uzun bunu tamamlar. Yani Can Uzun oynamak anladın mı? Oynamaya daha çok kendi oynayan bir oyuncu. Takım önce oynatıp sonra oynayan değil. Mertens öyle değildi. Mertens ne yapıyordu? Takımı oynatıp
0: farklı
2: sonra.
0: Bir profil
2: farklı.
0: Lazım.
2: Şimdi farklı profille tamamlayıcı. Ya yani ikinci santrafor gibi. Şimdi Bruno Fernandes duran topları belki Avrupa'da en iyi kullanan oyuncu. Friki, korner vesaire penaltı ve daha çok asist yapan geçen sene zaten Premier Lig'de rekor kırdı. Şimdi bu farklı bir oyuncu. Musiala'ya gittiler. Musiala tamamen farklı.
1: Musiala hiç gitmedi hocam.
2: Yani ben bir şey
1: söyleyeyim. Musiala'yı medya çıkardı.
2: Medya çıkardı. Musiala şimdi.
1: Bir çocuğu da yaktılar
2: yani. Bir şey söyleyeyim. İşin de tuhafı Musiala ön çaprazları geçen sene koptu. Sonra iyileşti. Alman milli takımında biliyorsunuz gitti işte.
1: Oynatmak
2: Dünya Kupası'na
1: istemediler ama şimdi onundaki o parçayı almışlar videyi. Adam en az 2 ay oynamayacak galiba.
2: Şimdi evet. Musiala bir de genç Levent abi. Tabii çok yetenekli oyuncu. Alman milli takımının eldeki en yetenekli oyuncusu. Bunu şimdi burada gündeme getirmek bitti falan demek doğru değil. Hadi onu geçtik. Bruno Fernandes, Bernardo Silva dediğin pas trafiğini yönetecek. Daha çok hani takımı oynatacak. Sağ içi lideri. Bruno Alves de öyle. Ama Can Uzun farklı bir oyuncu. Yani gittikleri oyuncuları Galatasaray bence ne teknik heyeti ne de yönetimi biliyor ya. Fernandes, Bruno Fernandes, Can Uzun daha çok dönüyorsa ikisi farklı 10 numaraya. Size hangisi lazım bir kere ona karar verin.
1: Kanatta oynayacaklardı Can
2: Kimi?
1: Uzun.
2: Sol kanatta oynar içeri kat eder. Evet. Savunmaya çok yardım etmez Levent abi. Ama o yaşta olması.
1: Güzel bir şey söyledim. Bende bir not var. Benim arkadaşım var. Sen de İzmir'den tasın Nejat Kabay. Evet. Yeni hastayım.

0: yıllar çalıştı. Spor Akademisi'ni bitirdi, Köln Spor Akademisi'ni. Hamburg'da hocalık yaptı hocam. İşte Tuval falan arkadaşları, geçen gün de söyledim. Albert Riera temposu ve geri dönüşleri eksik ve yetersiz olduğu için oynatmadı onu.
1: Ya bırakalım o bunu. Kanatta, sol kanatta oynarsa, bak sol kanatta oynarsa geriye falan bilmez. Sol beke Allah kolaylık versin Galatasaray'da. Yetenekli, topaya yere indi mi müthiş bir oyuncu. Santrofor tamamlayıcı da çok pres yapmaz.
0: Leroy Sané de öyle.
1: Bak, yeri çok gelmez. Pres yapmaz. Orada Osimhen'in arkasında oynadı mı gol yapar mı? Yapar. Bak, daha çok gol yapar mı? Kalite var mı? Var. Bizim ligde çok rahat adam geçer. Adam yani
2: alıyorsan sap, ucuz fiyata.
1: Ama ucuz fiyata olursa olur.
0: 30'u alıyorsan al. Öyle 45-50 alınacak oyuncu değil.
3: 35'e de ben.
1: Ya bir de var ya. Olur, bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da olur. Okan Buruk geliştirme soru işareti. 4 yıllık süreçte Galatasaray bir tek Sacha Boey'i sattı. Bak evet. Okan Buruk'la beraber 4 yılda bir oyuncu sattı.
0: Sacha Boey Okan Buruk'un oyuncusu değil ama.
1: Bak. Onun zamanı ben bak.
0: Tamam ama onu getiren biliyorsun
1: Fatih
0: kim?
1: Fatih Terim zamanı ben evet. Ben başka bir şey Levent abi söylüyorum. 4 yıllık şampiyon olmuş bir takımda marka değeri yükselmiş. Onun için söylüyorum. Benim söylediğim Sacha Boey haricinde ikinci oyuncu yok. 4 yıl şampiyon olan.
3: Zaten en
1: bak Şampiyonlar Ligi oynayan. Geçen gün bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmuş bir takımın ikinci oyuncu satışı yok kulübün.
0: Ya ben hocam, bir şey söyleyeyim. Bu Şampiyonlar Ligi'nde bu kadro çok büyük şey olur ha söyleyeyim size. Büyük darbe alır. Çok. Bak söylüyorum yönetime. Az önce buradan yönetime söylüyorum. Ne kura çıkacak ne gelecek bilmiyorum ama ona bir bakmak lazım. Vallahi ciddi söylüyorum bu kadro hiç dayanamaz. O geçmişteki kadro gibi değil. Hem bir yaş büyüdü hem de çok eksik kadrosu var. Kulübe buraya yeterli olmuyor. Ben söyleyeyim de baştan. Bak birinci maçta Çorum maçı belki ayakları yere
3: erken
0: basması
3: uyarı.
0: Ayaklarının yere basması için erken uyarıdır. Siz bilirsiniz ya. Yalnız beyler biraz herkes bazı insanlara da söylüyorum. Ben yaparım havasından vazgeçin, egosundan da vazgeçin. Kusura bakmayın.
1: Yöneticiler değil mi?
0: Ben söylüyorum burada. Yani küçük dağları biz yarattık gibi söylemeyin orada bu işleri. Yani işin sonu kötü olur. Söylüyorum.
3: Yani
0: ben söyleyeyim de baştan.
3: Basın toplantılarında ya da açıklamalarda çok o yönde ama bir şey çiziliyor yani. Öyle bir görüntü var hep.
0: Ne çiziliyor?
3: Yani şimdi bazı yöneticiler o yönde bir görüntü çiziyorlar. Neler, yani bakın, hallederiz, transfer, yaparız, ederiz, yaptık.
0: Herkes her transfer, parayı veren herkes yapar. Para verirsen yaparsın. Ama bu planlama ta Haziran'dan başlayacaktı. Oturacaksın, dersine çalışacaksın. Araştıracaksın. Gizli görüşmeler yapacaksın. Bu transferleri biteceksin. E bize demiyor musunuz? Leroy Sané'yi Ocak'ta bitirdik diye. E tamam bitirdiniz. Tebrik ederim. E niye bu transferleri Ocak'ta bitirmediniz? Bitirseydiniz.
4: Hocam bir şey soracağım yani, ben. Leo hocam. Bu transferi yönetim mi yapar, teknik adam mı talep eder de?
1: Karşılıklı beraber.
4: Beraber.
1: Sezon içinde squad ekibi hepsi böyle.
4: Az önce ne güzel anlattın. Canan Uzun'la ilgili nasıl bir profilde oyuncu olduğunu değil mi? Peki bu anlattıklarını Okan Hoca hiç görmüyor mu? Benim bu takıma şu lazım.
3: Ya herkes bilmez olur mu? Hepsi herkes.
4: Ama
3: bilmez.
4: Neden
1: yönetim... Hocam söyledi diyor, ayrı iki tane diyor, 10 numara anlattın diyor. Bruno Alves ve Can Uzun. Yani, niye ikisi apayrı oyuncuya
3: şöyle,
1: gidiyor?
3: Biz bilmiyoruz. Biz bu yani çıkan haberlerden hareketle bunu söylüyoruz. Belki gündemde hiç yok. Biri ya da diğeri. Yani farklı iki profil ya.
4: Evet.
3: Belki bir tanesi hiç yok.
1: Ama öyle bir var ki yani var ya herkes yani herkes işte bence var Bruno Fernandes, Can Uzun da var mı? Can Uzun da net var. Almanya'dan arkadaşlar da söylüyor.
0: Bunları vermem.
1: İkisinde de var.
0: Bu kadar basit.
1: İkisinden bir kere ikisi de net var. İkisi de ayrı profilde bir oyuncu. Galatasaray takımı iki senede talip. Ha dersin.
3: Farklı şekilde.
1: Bak şimdi Bruno Alves, Bernardo Silva olur. İkisi de evet oyunu kurar. Biri sol ayaklı, biri sağ ayaklı. Tabii ben Bruno Alves'in daha özelliği az önce söyledim. Duran topları kullanıyor. Öbürsü de sağ içi lider.
3: Bruno Alves.
1: Pardon daldım. Bruno Fernandes de sağ içi lideri. daldım. Fenerbahçe Portekizli. Bruno Fernandes de mesela Bernardo Silva anlarım. İkisi de teknik oyuncu. Top yere indi mi yetenekli. Farklı oyun. Takım oynatacak.
0: En son ne zaman görüyorsun Filkik'ten gol attığını? İşte akılda var mı bir şey? Bu iki oyuncudan biri olsa gol atar abi.
1: Bruno Fernandes evet. Alsan.
0: Evet atar bunu.
1: Duran topları Avrupa'da kullanan
0: her yerse posunu gol yapar hocam. Yani kaldırır yani onu.
1: İşte o paralar da çok evet, yüksek tamam geldi herhalde Levent
0: abi. O zaman yıldız dediğin bu. Bir tane bak bir şey sana söylüyorum. Bütün transferi yapmazsın. idare ettirsin, iki tane adam alırsın, ayağa kalkar.
3: Başkan da sokağa atacak.

0: paramız numara yok
1: bir,
0: diyor. E
1: tamam da bir tane adam. Bir tane adam alırsın. Basarsın parayı, bir tane adam alırsın, o bütün takımı yönetir. Ya bir Hacı Koca takımı yönetti ya. Yanlış mı söylüyorum? Öyle. Sonra Popescu geldi. Diyorsun ki teknik direktörle konuşulur mu diyor. Faruk Süren Popescu'yu getirdiğinde ne dedi? İstenmedi önce. Ben alayım da sizi oynatmayayım dedi. Kusura bakma yani. Kusura bakma, geldi Galatasaray'da neler yaptığını hep beraber biliyoruz. Lider olarak. Hocam her şey teknik direktörleri bırakamaz.
2: Bırakamaz.
1: Ben bırakamaz.
2: Demedim ama. Ben öyle bir genel, şey demedim ki.
1: Ben size ben
2: karşılıklı demedim. Karşılıklı alışveriş, bilgi alışverişiyle her şey doğru teknik rotada gidilir yani.
1: Nerede abi Zağlar, Zeyse, Tete, Endombeler nerede?
2: Nerede yok.
1: Bu kadar Nedon hovardalık olur mu ya? Bir takımda, bu şampiyon olan takımda kaç kişi var Galatasaray'da 4. sıra şampiyon olan oyuncu?
3: Abdülkerim Bardakçı var.
0: Versenize şu geniş kadroyu bir bakalım.
1: Ben biliyorum canım. 4 tane oyuncu var. Torreira. Kaan Ayhan. Tamam mı?
3: Barış Alper.
1: Abdülkerim Barış. 5. adam gitti Icardi. Öbürlerin hiçbir 4'te 4'ü yok. 4'te 4'ü yok. Hani kadro istikrarı? 4'te 4'lük yok. 4'te 4'lük yok. Evet. Onu söylüyorum ben sana. Galatasaray'ın 4 sene şampiyon olduğu takımda en az 7 tane 8 tane oyuncu var 4 yıl üstte şampiyon olan. Emre, Okan, Suat. Yok mu? Taferel bile 2 senesinde var. Yok. Bak oraya Ergün Pembe var. Hakan Ünsal var. Yani dönüp bakarsak çok oyuncu var bu işlerde. Hacı var.
0: Var.
1: Var. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. 4 oyuncuya kalmışsın. Sen Okan Hoca'ya ben bir şey soru sordum. Burada teknik direktörsün. Sen de yıllardan beri futbolun içinde bir insansın. Okan Hoca'ya soruyorum. Sen bugün Galatasaray takımının o şahane orta sahasının bir pırlanta oyuncusu olarak Allah'ını seversen bu Leicester'le yan yana oynar mısın ya? Soruyorum ben sana. Oynar mısın yan yana Leicester'le? He?
3: Zor.
1: Oynar mısın?
3: Zor.
1: Zor. Ben basın toplantısına katılsam onu sorarım. Niye aldırıyorsun bu oyuncuyu ya? Niye aldırıyorsun bunu? Ya. Türkiye'de bu orta sahada oynayacak hiç oyuncu yok mu ya?
0: Okan Hoca mı aldırmış?
1: Tabii onu aldırdı söylüyorlar. Hoca istedi aldırdı diyorlar. E ben soruyorum kim aldırıyor abi
3: Okan
1: bunu?
3: Okan Hoca var ya Chelsea'den falan biliyormuş oyuncuyu. Acaba kaç maçın seyretti Chelsea'de o da ayrı da. Ya en önemli bir şey söyleyeceğim. Senin orta sahada başarılı olduğunda şimdi Galatasaray'ın şöyle geriye çekti. Fernando diye bir Brezilyalı Portolu stili bir oyuncusu vardı. Doğru mu? Orta sahada bütün oyunu organize eden.
1: Kimin?
3: Fernando Galatasaray'da vardı, şampiyon olduğu sene. Bunun en büyük özelliği neydi?
1: Sevilla'dan aldılar. Pardon.
3: Hayır. City'den aldılar. Porto'dan oraya gitmişti. Bunun en büyük özelliği neydi? Oyunu kuruyordu, topu hareketlendiriyordu. Görüş hızı mükemmel oyuncuydu. Şimdi en son seneler Lemina ile Lucas Torreira var. Onların da 5-10 metresi hareket hızı var. Yani orta sahada birçok parametre varsa en önemli iki parametre üzerine
1: bir de NDI vardı yanında çok güçlü.
3: Hareket hızı, ona da dinamik. Evet. Şimdi bunlar hareket hızı, görüş hızı. Şimdi Leicester'de ikisi de yok Ender.
0: Hem yok görüş, gibi.
3: Bak şimdi
0: çok peşin konuşmak istemiyorum anlamadım. Ama yok bak gibi yani.
3: Ender 1.90 futbolcunun hareket hızı zaten çabukluğu olur mu Allah aşkına, bu bir. İkincisi görüş hızı falan bu da yok. Sen bir de bunu 23 milyon sterline belirli maç oynarsa bunu alıyorsun. Okan Buruk da diyor ki ya Chelsea, ya Allah aşkına ya Okan hocam kaç defa Chelsea o zaman kaç yaşındaydı, nerede seyrettin adamı? Ya madem öyle ben sana söyleyeyim mi? Böyle seyrettin, transfer yaptın, ikinci oynadığın Venezia maçında Avusturya'da mağlup oldun maçta kimle oynadın? Kaan Ayhan'ı oynattın ya. Bu adamı yedekteydi. Ya bu adam almışın yedekteydi Avusturya kampında. Alıp yeni transfer hocam, yedek olur mu ya?
1: Bugün de oyuna girmedi. Naga'yla beraber girmedi
3: hocam. Yok.
1: Ya bunlar kulübenin ne donladığı müdavimleri olmaması gereken oyuncular. Sen öyle oyuncu alacaksın ki kulübeden ben gireyim hocam diyen oyuncu alacaksın. Hala ya, Kaan Ayhan
3: Okan Buruk'un mesajını görmedi mi Levent abi? Ben diyor genç oyuncuyla uğraşmam. Okan hocam sen var ya orta sahada altyapıdan yetişmiş Fatih Hoca seni oynattı. Altyapıda yetiştin ya. Sen öz kaynaklardan yetiştin. Diyorsun ki biz diyor burası oyuncu yetiştirme yeri değil. Ya kardeşim oradaki çıkacak oyuncuların da altyapıda hayallerini bitiriyorsun ya. Galatasaray altyapısına insanlar veliler ne diye götürecek? Ya diyecek ki ben iyi bir Galatasaraylıyım. Oyuncu baktığımızda işte A takıma devamlı alınıyor. Geçmişte de alındı. Benim oğlum da alırlar. Onu da kapattı adam. Dedi ki genç oyuncu yetiştirme yeri değil burası. Olur mu ya? Ya Allah aşkına Barcelona takımına baksana ya. Pedri'ler, Gavi'ler, Yamal'lar. Ya şöyle bir bak ya. Ya Allah aşkına bunlar ya. Paris Saint-Germain, De Ciro diyor ya.
0: Yani
3: Barcola, De Ciro diyor ya. Barcola ya. Bunlar 2 sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Süper Kupayı kazanan Paris Saint-Germain oyuncuları. Okan Buruk gençlerle, Levent abi söylüyor ya. İşte o Niyanklarla falan, Leicester'le uğraşamam yani diyor ben.

0: doğru. Yerliği korumak adına. Doğrusu buydu. Sekire çekmek
1: ben
0: falan neyine
1: değiştiriyorlar. Ben de
0: hocam yanlış bir şey ya. Yanlış bir şey. Bak bugün ne söyledin? Geçen gün sana da söyledik. Doğru olan neydi? Çipli top birinci yarı yok. İkinci yarı var. Bugün Barış'ın bir pozisyonu var. Çıktı zannetti. Çıkmamış top. Tepeden ilk defa bir görüntü
2: güzel,
0: verdi.
2: Güzel bir
1: çıkmadı,
2: görüntü.
1: Çok güzel bir görüntü.
0: Doğru koşuyor. Açıdan yakaladın. Bir çıkmış gördük hocam.
1: Öyle gözüktü ama geldiğine ne kadar çıkmadı çok net gözüktü.
0: Bu top güzeldi. Çıkmış olsaydı pozisyon devam ediyordu. Gol olsaydı, hakem verseydi, görüntü olmasaydı.
1: Yandı ketene.
0: Yandı ketene. İkinci yarı bu topu çipliyle iptal edersen bu niyetmedi diye sorular adam.
2: Ya ama işte o zaman da bir yerden başlamak zorundasın.
0: Ama hocam çipli topu getirebilirsin ya. Çünkü Dünya Kupası o yapıldı
2: tabii,
0: burada.
2: Tabii tabii. İşte bu erken gelişmiş var sistemine mesela. Çok
0: ama
2: güzel
0: keşke baştan başlasaydı.
2: Bence. Ama yetişmiyor. O kadar kolay değil. Şu dediğin anda uygulayan da. Yani pek fazla ülke yok bunun.
0: Şampiyonlar Ligi'nde toplu çip var ya. Çipli top var.
2: Orada var.
0: Var. Çünkü direkler öyle
2: mi var? Ya da geçtiler mi? Var sanki öyle hatırlıyorum.
0: Galatasaray'ın bütün oynadığı maçlarda çipli top var. Hakem saati gösteriyor.
3: Ben mesela İbrahim Bey'in yerine başkan oldu. Mesela böyle bir karar alıyor. Tamam katılıyorum. Hiç bu işte 10 artı 4
0: dedi. Güzel bir
3: fikir. Güzel fikir. Evet. Mesela birinde Avrupa'da transfer bitiyor. Ben olsam dördünde bizde bitiyor. Ben Sayın Başkan'a derdim ki başkanım birine çekin. Bu 3 günlük arada... Yani akşam pazarı olur ya.
2: Bizde öyle oluyor ya.
3: Yani maalesef kalanlar
2: i̇şte
3: anladın mı? Kalanları ve
2: İngiltere'den bu tarafa sekenler oluyor.
3: Ya panik transferleri oluyor bütün takımlar için. O zaman yani Türk oyuncuları korumak için İbrahim Bey yaptı bunu yönetim kurulu.
2: Ama Avrupa'ya evet, bildireceğiniz doğru. Kadrolar yanılmıyorsam 2 Eylül'de sona eriyor.
3: Ya bir günü var ama transferi de 4 Eylül'e kadar ya 3 gün. Mesela keşke birine de bunu hani birinde tam kapatsalardı. Onların amacı milli takımı oyuncu yetişsin daha fazla Türk oyuncusu oynasın. Evet, katılıyorum. Evet. Onlara hiçbir sıkıntı yok. Yani bir daha böyle bir şey olursa mesela seneye bunu biraz daha Avrupa
2: ile
3: aynı deadline hani o tarihe çeksin son.
0: Ama kulüpler de diyormuş ki Avrupa'da diye kapandığı süreçten sonra kalan süreçte
2: işte
0: bizde
2: o fırsat transferi fırsat diye bir klişe var ya.
3: Evet yani. Ama çok doğru da yapılan var bir de yanlış transferler de evet. Yani ben yalnız büyük takımlar için söylemedim Levent abi öbür takımlar için de birçok Anadolu bir takımları borçları var yanlış panikle transfer
0: verecekler hocam. Tabii. Başka türlü yok.
2: Evet, bakacağız zaten diğer takımlara da ufak ufak bakmak lazım. Çorum'un da gözüken o ki 2-3 oyuncusu bayağı yani elle tutulur iyi oyuncusu var. Daha kadrolar tabii 4 Eylül'e kadar şekillenecek. Şimdi bu maçın bir tartışmalı pozisyonlarına bakalım. Sonra çünkü yarının Fenerbahçe'nin Gençler Birliği deplasmanındaki maçına muhtemelen 11'ine de çok küçük bir pencere açalım istiyorum. Okan Hoca'nın basın toplantısını da ekrana getireceğim. Onu da detaylıca konuşacağız. Şimdi Galatasaray Ayrıca Çorum Futbol Kulübü maçının pozisyonlarına bakacağız efendim. 7. dakikadan başlıyoruz. Maçın yerlerini değiştirebilir mi? Ya da böyle mi kalsın? Yerlerini değiştirebilirsek sevinirim. Yunus Akgün'ün yerde kaldığı bir pozisyon var. Maçın 7. dakikasında hemen ceza yayı üzerinde bir pozisyon bu. Bir serbest vuruş kazandı burada Galatasaray. Burada karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak doğru bir faul mü verdi yoksa biraz arkada mı kaldı? Bakmak için de uğraşıyor şöyle.
1: Bu maçın ilk faulü. Evet. Hatırlamıyorsam. İkinci dakikada Barış Alper'e önden bir ayağa bir darbe vardı. Onu oynattı.
2: Evet.
1: Şimdi onu oynatınca diyoruz ki basit temas diyoruz ya evet. Devam ettirecekler. Onu vermeyip bunu verince kafa karışıyor. Baskıya karşı direnme işini daha yükseltmesi lazım. Kararlılığını devam ettirmesi lazım. Burası daha basit.
2: Tabii,
1: ufak
2: tabii.
1: Bir temas var ama bu faul gereksiz bir faul. Öbürünü vermiyorsan bunu hiç veremezsin.
2: Evet. O öteki daha fauldü.
1: O daha fazla fauldü.
0: Burada dizler birbirine değiyor hocam.
1: Basit bir temas var burada. Yani ben
0: bak o şimdi hızlı giden adam için bozar onu. Bak.
1: Görüyor musun?
0: Buradan görüyorum bak. Görüyorum. Öbür taraftan değil bak. Bak. Bak. Tak diz değdi gördün mü hocam?
1: Tamam dizin değdiğini görüyor mu? Ben iki faulün
0: anladım.
1: Aradaki ağırlığı anlatmaya çalışıyorum. Ona vermiyorsan o daha fazla fauldü buna da vermemelisin. Ama sonra standardını yakaladı. Israr etti. Yani basit temasla çabuk.
2: Bu zaten bu temaslı oyuna izin verme konusu biraz böyle sıkıntılara yol açabiliyor kimi zaman.
1: Açacak tabii. Şimdi bu da
2: bu karşılamak gereken bir risk.
1: Büyük takım yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın 3 tane maçına çıktı. Beşiktaş'ın 3 tane maçına çıktı. Bu 7. büyük takım maçıdır.
2: Bir kumaşı var, onu geçen

0: sezonda söylemiştik. Söyledim. Kumaşı yani var. Bir noktaya gidiyor, inşallah iyi olacak.
1: Bu akşamki de
0: yani yönetim, iyi gidiyor çünkü.
1: Yönetim anlayışına baktığım zaman basa basa yukarıya doğru geliyor. İyi tabii, hakem olacak.
2: Beğendiğin hakem.
1: Beğeniyorum. Evet.
2: Seni
0: söylüyorduk geçen yıl.
1: Yani bu akşam da tarzı tabii hoşuma gitti. Ufak tefek hatalar olacak
0: var,
1: tabii.
0: Var canım,
1: ama
0: var.
1: Tarzı hoşuma gitti. Dirençli bir, otoriter bir hakemlik yapmak için gayret sarf etti. Bildiği doğruları yaptı. Ezilmedi maçta.
0: Doğru, doğru. Peki, hemen bir sonraki pozisyona bakalım. 18. dakikada efendim, Leroy Sané yerde kaldıktan sonra faul geleceğini düşündü. Topu eliyle tuttu. Burada bir serbest vuruş kararı var. Beraberinde bir kart gerekir miydi?
1: Yok, karta gerek yok burada. Burada serbest vuruş, elle topu oynadı diye verdi. Evet. Sané de faul beklentisi içerisinde atınca, çünkü bunlara daha önce faul çalıyorlardı. Evet. Geçen sene bunlar hep fauldü. Batuhan Kolak çalmadı.
0: Evet.
1: Sané de bekliyor faul gelecek diye bir an refleks gösterdi. Dolayısıyla burada karta gerek yok.
0: Protesto atak yok. Atak gelişimi olduğu için diyorum.
1: Arka tarafına bakalım, pilottan gelsin. Bakalım.
2: Hocam buna kart gerekir ya.
1: Yok, buna kart gerekmez. Yani ortada bir itiş kakış karşılıklı var.
2: Yakalıyor hocam, bak yakalasa geçse oyuncu daha hızlı çıkacak. Galatasaray az adamla savunmadı.
0: Yani şu ilkine değil de ikincisinde yakalanmasına belki.
1: Ben buna karta gerek olmadığını düşünüyorum. Tamam, hakemin yorumunu okay doğru değerlendiriyorum.
2: Tamam.
1: Devam. Ya, elle oynamaya niye benim düdüğümü beklemeden elle oynadın diye ona çaldı. Burada faul yok. Elle oynamaya çaldığı için hakeme saygı duyuyoruz. Doğru bir karar. Ama kart göstermemesine de saygı duyuyorum.
0: Peki, bir sonraki pozisyona hemen geçiyoruz biz de o zaman. Karşılaşmanın kaçıncı dakikasına gidiyoruz? Hemen 3 dakika
1: tam
0: sonra.
1: Tam böyle kopup 21'de, gitse hak vereceğim o elle oynamaya ama kopmuyor.
0: Berat Torreira'nın Berat Torreira mücadelesi yerde kaldığı bir pozisyon var. Torreira burada adım zamanlamasını ayarlayamıyor. Berat'ın ayağına basıyor. Burada oyun devam etti. Burada herhangi bir ihlal
1: burada
0: var mı?
1: Burada bazı insanlar ya en azından bir sarı kart diyebilirler. Böyle bir beklenti hı-hı var. Ama burada ya kırmızı olur ya oyun devam eder.
0: Evet.
1: Burada ikili mücadelede kazayen basma dediğimiz halk tabiriyle kazayen basmaya girer bu. Dolayısıyla burada kırmızı kart çıkmaz. VAR da zaten buna müdahale etmez. Oyunun devamı gerekir. Hakem de doğruyu yaptı burada. Peki. Doğru yorumladı burada.
0: Doğru yorumladı.
1: Doğru yorumladı.
0: VAR da doğru girmeyerek doğruyu yaptı.
1: Kesinlikle, yani burada şimdi bu esnada adımını kaçıracak alanı yok. O yüzden adım
0: frekansı nasıl yapsın? Adam havada kaldırmış ayağını, bir yere inecek bu.
1: İnecek. İşte öyle bir pozisyon bu.
0: Evet. Talihsiz da bir pozisyon ama.
1: Evet,
0: yani
1: talihsiz bir
0: sıkıntılı pozisyon, bir pozisyon o yüzden.
1: Ama burada dediğim gibi hani ya en azından bir sarı kart düşüncesi oluyor.
0: Ya bir de sol ayağını, adam sağ ayağını kullanan adam sol ayağını bilerek basabilir misin ya oraya? Büyük iş yani.
1: Ya kırmızı olur ya oyun devam eder.
2: Gerizek almış zaten. Onun koşu alındı.
1: O yüzden hakemin kararı
0: hakemin
1: doğru, devam
0: yorumu, kararı doğru.
1: Doğru.
0: Bir sonraki bravo pozisyona geçtik hemen. 32'de Çorum'un bir hızlı hücuma çıkmak istediği pozisyon var. Yunus Fredi'ye faul yaptı. Sarı kart gördü. Biraz itiraz etti ama
1: doğru bir kart.
0: Evet.
2: Bu eli koyup gitmesini engelliyorsan kart.
0: Bir de doğru devam bir ediyor kart tabii.
1: Devam ediyor.
2: Aslında çekmesi
1: ediyor.
2: Devam etse önünde çok Galatasaraylı var. Gereksiz bir kart.
0: Kademede arkadaşları yetişmişti.
2: Bak arkaya.
1: Çekmede ısrarlı tutup sergilediği için Yunus, böyle futbolda böyle oynanmaz. Futbolu çirkinleştiriyorsun. Sarı kart doğru mu?
2: Bak bıraksa arkadaşları var.
0: Yani kademede 3 tane 4 tane Galatasaraylı var.
2: Gerek yok abi işte.
1: Ben, gereksiz bir sarı kart.
0: Bu tam yani gereksiz kart işte.
1: Yani oyuncunun gereksiz gördüğü bir sarı kart. Hakem doğruyu göstermiş. Doğru kart kullanmış.
0: Evet, bir sonraki pozisyona bakalım. Burada da doğru bir uygulama var. İkinci yarıya geçtik efendim. Geldik 53. dakikaya. Şimdi bu Galatasaray'ın attığı gol, Osimhen'in golü. Hani kaleci elle almak için çıktı. Osimhen araya girdi, dokundu. Akıllarda kalmasın diye golün oluşumunu aldık.
1: Tamam. Ağır çekimde bakalım.
0: Yani ceza sahasında sağ taraftan tabii giriyor Osimhen. Kaleci şöyle çıkıyor topa ya. Çok garip değil mi? Yani bugün iyi kurtarışlar yaptı ama bu çıkışı zamanlaması da

0: hatalı. Çıkması da bence soru işareti.
1: Bu bileşik hareketi çok güzel gol.
0: Osimhen'in mi?
1: Tabii bak mesela tabii topun canım. Şiddetini ayarlaması, kapması, sonra vuruşu,
0: ustalık
1: kapatması
0: işi.
1: Ayağını. Bak hocam.
2: Orada topun frekansına girdi tabii. Deriz ya.
0: Çok.
1: Değil mi hocam? Başkası olsa avuta gider o top. Ya rakip de gelmiyor. Hiçbir şey. Bir de yukarıdan
3: burada,
1: vuruyor.
3: Burada bir faul yok. Oyun kuralları çerçevesinde Nizami gol temiz.
0: Faul yok.
3: Geç kalmış.
0: Burada çok davranmış. Güzel. Osimhen'in hem o İkinci hareketi de çok güzel yapıyor. Yani evet. Açı iyice daralmadan
2: burada zorluk ne?
0: Topu
2: böyle
0: çeviriyor.
2: Böyle hareketlerde bileşik hareket çok önemli. Yani
0: çok
2: onun devamında.
0: Levent abinin dediği gibi o bileşik hareketi yapmak, hele bu cüssedeki bir adamın onu yapması büyük iş.
1: Rakipten bu kadar çok dengeli
2: bu kadar uzun bacaklı, top yüksekte o frekansa
0: gidip faul de yapmadan vurur. O topu kurtaracaksın.
3: Çok önemli orası.
0: Orada ya orası. Kırmızı kart göreceğin bir hareket bile yapabilirsin yani.
2: Uzun boy bacakları uzun ya. Kısa boylu mesela o topu oradan kaleciden aşırtamazdı. Onun orada da farkını da olumlu anlamda gördü.
3: Pozisyonun içerisinden çabuk çekiyor kendini Osimhen. Sıyrılıyor. Dokunuyor ve sıyrılıyor. Kalsa sizin dediğiniz olacak. Tabii. Kırmızı karta kadar gidecek. Başka bir eylem çıkabilir. Ama bunları çok çabuk yapıyor.
1: Peki bir şey sorabilir miyim hocam sana? Osimhen bunu kurtardı. Topta giderken kaleci indirdi. Ne olacak?
3: Kimi indirdi?
1: Osimhen'i.
3: Gol olduysa golü verecek.
1: Hayır yani. Anlatamadım. İndi gitti tam gidiyor. Kurtardı.
0: Osimhen'e faul yaptı.
1: Osimhen'i kurtardı. O geldi bodozlama kaleciye girdi. Osimhen'e girdi. Ne olacak pozisyon?
3: Ya bariz gol şansı oluyor işte.
1: Bariz gol şansı olur mu?
3: Tabii.
0: Eğer yani. Gol olursa hayır, golü kaleci, vereceksin. Kaleci, üzerine topla ilgisi yoksa
3: top
0: kırmızıyı
3: için,
0: vereceksin.
3: Top için bir mücadele var mı o kalecide?
1: Yok.
3: Yok. Ne yapıyor? Rakibi ekart ediyor. Rakibin gitmesini engelliyor tabii. Değil mi?
1: Hocam kartın kaleciye rengi
3: kırmızı
1: ne olur?
3: Olur.
1: Olur mu?
3: Bak top için onu mücadele
1: hocam ya.
3: Top için mücadele esnasında olursa evet. Sarı
1: tamam.
3: Eğer top için mücadele yokken eylemini iterek tutarak çekerek yaptıysa kırmızı evet. Ve anladım. Penaltı olur.
1: Tamam hocam.
3: Yine eskisi gibi geçerli.
0: Evet, evet. Topla ilgisi olmadığı müddetçe ikinci cezada oluyor.
3: Ama top için bir mücadele evet. Varsa sarı kart. Kırmızı sarıya yiyor bariz gol şansında.
0: Hadi bir sonraki pozisyona gidelim o halde. Dakika 70 oldu. Yunus Akgün yine Kizilidis'te bir ikili mücadelede. Burada Yunan oyuncu da hiç itiraz etmedi zaten. Bak bir hareketi var. O hareketi yapıyor. Şöyle yapıyor. Eyvah diyor ben ne yaptım diyor.
3: Bir kere Batuhan'ı kutluyorum. Ancak Batuhan niye tereddüt etti onu anlayamadım. Önce bir sarı kartı doğru
0: yok,
3: gitti. Eli
1: direkt kırmızı çıkardı.
0: Direkt kırmızı önce çıkardı. Önce iki kart var orada hocam. Oraya iki
3: sonra
0: kart koymuş.
3: Sonra öbür taraftan kırmızıyı çıkardı.
0: İki kart koymuş oraya bence.
3: Bilemiyorum yani.
0: Ben öyle gördüm.
3: El bir bu tarafa gitti sonra kırmızıya gitti. Bu net bir kırmızı kart. Kararını VAR'a yaslanmadan verip uygulaması olması gereken hakemlik bravo.
0: Evet.
3: Bu çocuk bir de aynı zamanda Antalya Spor'un altyapısında da futbol oynadı biliyorsunuz.
0: Öyleymiş evet.
3: Futbolun içinden gelme. Dolayısıyla kendine olan o yönetim tecrübesini kazandıkça, özgüveni yükseldikçe çok daha iyi olacağı
0: yalnız
3: mesajı
0: bak,
3: geliyor.
0: Oyuncu, faul yapan oyuncu nasıl biliyor kırmızılık hareketi yaptığını?
3: Bilmez mi?
0: Elleri, yani. Başını ellerinin arasına almış. Eyvah dedi ben gittim dedi yani.
3: Bugün bu maçı da saatinde başlattı hakem, o yüzden de hoşuma gitti. Yani hep geçen sene aşmalar
0: ya, evet,
3: oldu ya.
0: Ondan bayağı muzdarip.
3: Onu bile özlemişiz saatinde
0: devre başlattı. Devre aralarına da bakalım bir devre evet. Arası sürelerine. Zaten 21.30'da başlıyor maçlar. Hani zaten işte saat 1.30'a geliyor şu anda. Yani iyice ileriye atmasınlar insanları. Maçların sürelerini, devre aralarını yerinde başlatsınlar iyi maçları.
3: Şimdi bak bunu bu babası, net, çok babası, net bir kırmızı çok kart. Net bir, babası eski hakem bunun. Şimdi babadan hakemliğe geçerken baba doğal mentor ya. Bu çocuğun yetişmesine mutlaka büyük katkısı vardı babasının. Sadece o babalar makamları işgal ettiği zaman kayırmacılık başlıyor. Sıkıntı orada başlıyor. Böyle babalar doğal mentördür. İyi bir hakem yetiştiriyor. Oğluna verdiği bu emek. O da futbolun içinden geliyor.
0: Hadi bakalım.
3: Hadi bakalım. İnşallah yanılmayacağız.
0: Peki, kırmızı kart. Doğru karar.
3: Çok yüksek.
0: İyi bir uygulama. Devam ediyoruz.
3: Bravo. Bu kararından dolayı da kutluyorum kendisini.
0: 80'de Ramirez Şala ile bir ikili mücadelesi var. Burada ihlal var mı? Herhangi bir sıkıntı
3: buraya
0: var mı?
3: Buraya bir yavaş gidebilir miyiz? Burası
0: şurada.
3: Aldatabilir. Bu aldatır. Devam edelim. Ayağı uzattı.
1: Yere basıyor.
3: Burada penaltı yok.
1: Yere basıyor.
0: Penaltı şurada, tehlike şurada. Topa dokunamamış.
3: Nasıl?
0: Çalay topa dokunamıyor. Topa dokunamayınca
1: topuna sekip gidiyor ama.
3: Bakayım şurada şu var. Çalay ayağını sokuyor. Fakat o soktuğu ayak oyuncunun bir sonraki hamlesini engelleyen bir eylem değil.
0: Evet, evet.
3: Onun önünde bir set yapmıyor. Onu bloklamıyor. O ayağı uzatmış topa, öbür ayağı savurunca ona geliyor, temas ediyor.
1: Ama top da Salah'ın ayağının altına çarpıyor, bak. Bak. Gördün
3: şimdi
1: mü?
3: Vuruyor ya.
1: Vuruyor, ayağına çarpıyor. Yani ondan yumuşuyor kaleci.
3: Çorumlu oyuncu vuruyor. Vurduktan sonra Salah'ın uzanmış ayak. Bu uzanan ayak eğer o Çorumlu oyuncunun gidişatına, bir sonraki hamlesini yapmasına engel olsaydı, o zaman penaltıyı düşünebilirdik. Onun da özgürlüğüdür. Ayağını sokacak.
0: Burada Çorum 10 kişi ve 2-1 önde 80. dakika.
3: Evet.
1: Bak, bak Salah'ın ayağının altına çarpıyor top.
0: Bu var ya, ondan bayağı sonra riskli hareket aslında. Tabii.
3: Yani riskli ama yani
0: büyük risk almış.
3: Ucuz kurtulmuş. Yani öyle diyelim. Çalay'ı ucuz kurtulmuş buradan. Çalay ayağını biraz o ayağın üzerine götürmüş olup onun bir sonraki hamlesini engelleyecek eylemi gerçekleştirmiş olsa, o zaman penaltıydı. Burada devam kararı doğru. Varın karışması.
0: Vardı devreye girmiş.
1: Şu zaten ayağından top yumuşuyor, kalecinin eline geliyor.
3: Aynen o da oluyor.
1: Avantaj
0: İyi
1: oldu.
0: İyi vuramadı tabii.
1: Vuramadı yani. Vurmuş
0: ya, vurdu ama.
1: Bak yön değiştirmiyor yani. Üstüne yumuşayarak geliyor kalecinin. Çok sert vursa gol olabilirdi hatta. Bak adam iyi vursa arka direğe sandal yapsa gol hocam 3 oluyor.
3: Hakem de, hakem de arkada kalmış, bunu çözme şansı da yok. Baktığın zaman geride kaldığı için çok doğruyu bulamayabilir. Ancak evet, burada varın devreye gireceği bir pozisyon.
0: O şeyde bayağı koşuyor, görmeye de çalışıyor ama göremez onu.
3: Bunu doğru
0: 25 metre doğru falan geride.
3: Doğru çözümleyemez, doğru yorumlayamaz.
0: İmkan yok.
3: O yüzden oradan bir destek gelmesi lazım. O da bizim gördüğümüz bu ekran görüntüsünü gördüğü için Feda İhsan, o da karışmadı. Doğru bir karar çıktı ortaya.
0: Peki.
3: Bu karar da doğru.
0: Son pozisyon muydu bu? Bir tane daha var mı? Sondu değil mi? Peki. Ama özetleyecek olursak hakem için ufak tefek hataları olsa da genel anlamda iyi bir maçtı diyorsun.
3: Sezonun ilk maçı, açılış maçı, bu maçta verilecek olan uygulama mesajları ligin geleceğine ışık tutacak. Bu genç kardeşimizle başlamaları ona bakış açısını gösterir, bir mevcut onu yönetenler açısından, federasyon açısından olumlu baktıkların bir mesajıdır. Bu da geçen sene dedik, bu sene de hala kararlıyım bu söylemimde. Hayallerimi süslüyor. Yarınlarda nazar değmesin FIFA hakemi olabilecek mesajı alıyorum ben bu çocuktan.
1: Lisan konusunda iyi mi hocam?
3: İyi. Tamam. O mesajı alıyorum. Kendini geliştirme konusunda, çalışma konusunda çok iyi. Sevilen de bir çocuk. Çevresini biraz araştırdım. Sevilen bir çocuk. Babasının eski bir hakem olması
0: buradan yürüsün.
3: Ona doğal bir mentörlük yapıyor. Geçen seneden bu yana da dikkat edersen programlarda söylüyordum. Başarılı bir şeyler görüyorum onda. Belki abileri de vardı, ona doğal mentörlük yapıp onu yetiştiren abileri de vardı, destek verenler.
1: Belki bu İngiliz hakem de katkı sağlayabilir belki hocam.
3: Bundan sonraki süreçte katkı sağlayacağını umuyorum. Tabii ki maçları Antony Taylor yönetmeyecek, yönetenlere eğitecek. Umarım onun anlattıklarını algılarlar.
0: Çünkü çok ve taze, uygularlar. Çok taze bıraktı. Yani çok üst seviye hakem. Daha yeni bıraktı.
1: Yalnız bu Antony Taylor'ı biliyorsun. Olur. Romalı taraftarlar ailesiyle havalimanında taciz ettiler. Mourinho dedi ya, mahkem mahkem değil.
3: Öyle bir sıkıntı olmuştu.
1: Mağlup ettir dedi.
0: Mourinho hatırlarsan dediyse pek bir şey diyemeyeceğim yani o konuya. Mourinho'nun dediklerinden.
1: Onu hatırlatayım.
0: Biliyorsunuz biz de muzları biz yani.
2: Avrupa Ligi finalinde.
1: Tabii tabii.
2: Hatta kaybetti ya, çıkışta şey bekledi onu biliyorsun. Evet. Hakem çıkışında bir de yani orada sözlü taciz etti.
1: Evet.
3: Yani biz yine Antony Taylor'lar gelmesi fevkalade güzel. Bizim hakemlerimizin mutlaka aşılacağı, öğreteceği, onlara eğiteceği alanlar ve maçlar olacak, durumlar olacak. Ama biz artık tabii ki bu iyi yabancı eğitimlerden alabildiğimiz olacağız ama bundan önce Ulenberg geldi, Rosetti geldi, UEFA Hakem Kurulu Başkanı, hı-hı, o da geldi bir dönem. Ulenberg ikinciye geldi, Hugh Dallas geldi, bizi bıraktı Premier Lig'e, Howard Webb'in üstüne evet, oturdu. Evet. Çok daha etkili bir yere geldi ki bizdeydi. Buradan kaçırdık biz onu. Sonra Pereira geldi. Capella yani, vardıydı.
0: Bu çok daha
3: şimdi
0: iyi
3: bunun
0: oldu
3: kariyerini tartışamayız. Şapka tabii, çıkarıyoruz.
1: Dünya Kupası yönetmiş kariyerli bir hakem ya.
3: Kendi temellerimizi atıp yükselmeliyiz.
0: Böyle atacağız.
3: 20 yıl geçti.
1: Hocam Türk hakem yetiştirici olduğum çok baskı altında kalıyorlar. Çok fazla yükleniyorlar. O yüzden İngiliz buna çok takmaz kafayı.
0: Evet. Sonucu iyi olsun.
3: Premier Lig'deki hakem kültürünü buraya yerleştirebilirse, doğru, biz de ona destek olursak, burada biz, orada mükemmel yöneticiler olur. Olursa, Türk hakemini ve Türk futbolu

0: İlerleme kaydedecek.
1: Ama federasyonu kutlayalım ki bu tercihinden dolayı.
2: Yani Portekizli'ye göre çok daha iyi bir
0: tercih. Portekizleri nerede bozuldu? Bir dönem hatırlarsanız geçen sene bir Alanya Fenerbahçe maçında bir penaltılık pozisyon, duble penaltı dediğimiz. Güven'in elinin açık olması arka arkaya pozisyon.
2: Evet, çift penaltı.
0: 2-2'lik maçta sezonu yıkan. Sonra çıkardılar onları.
3: Kadıköy'deki maç.
0: Sonra çıkardılar. Bu pozisyonu atladılar. Perere çıktı. TRT'de konuşturdular. Tam da rejinin karşısında onlar orada anlatırken karşıda da BK Başkanı işte anlaşmalı danışıklı dövüşük sonra futbol bu sonraki haftalarda aynı pozisyonlar tekrarladı. Yanlışı doğru gibi algılattınız insanlara böyle aşılamaya çalıştınız aklamaya çalıştınız sonra kendiniz battınız bunlara gerek yok yanlışsa yanlıştı doğruysa doğrudu o ilkeleri koyarsak daha iyi gelişiriz daha güzel futbol yönetilir daha güzel futbol seyrederiz. Bu Taylor'ın taviz vereceğini zannetmiyorum. Böyle işlere girmeyeceğini düşünüyorum. Bunlara da gerek yok. Doğru neyse söyleyecek. İletişim ağını geliştirecek. Gerekirse Premier Lig'de çıkıp spesifik hatada özür dileyenler hatırlasana. Hakemliği yönetenler çıkıp tabii özür dilediler. Vardı da hata
2: ama yaptılar. Bunu açıklar zaten.
0: Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi
2: bunu bu sezon da göreceğiz bence.
0: O zaman kamuoyu diyecek ya evet bunlar şeffaf. Doğruyu ve yanlışı bize net veriyorlar. Bundan sonra böyle bakılmalı deyip daha rahat edilecek aslında.
2: Peki şimdi Fenerbahçe maçına yarının maçına değineceğim. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında biraz bunu konuşalım istiyorum birkaç dakika. Sonra Okan Hoca'nın basın toplantısına gideceğiz. Bir şöyle yapalım. Fenerbahçe'nin hemen hafta içinde oynadığı Avrupa maçına bir bakalım. Oradan hareketle de bu karşılaşmaya gelelim. Bu karşılaşmayla ilgili 11 ile ilgili haberler var. Biraz transferle ilgili bir iki küçük haber var. Onları da paylaşalım. Gidecekler de önemli. Sonra da bu maç özelinde birkaç cümle eder. Okan Hoca'nın basın toplantısına gideriz efendim. Önce hafta için.
4: Talisca Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi korner. Greenwood'dan düzeltiyorum Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
5: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da. Vuramadı bu kez.
4: Uzun bir taç Mitchell'dan. Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell, Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına çevrilen. Top içeriye son anda Archie Brown. Yattay'a o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Gendouzi, başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapağa, tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol, 4'ü Talisca'dan.
5: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
4: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Meganovic'in şutunda.
5: Çok iyi kurtarış. Eğer yeniden bakacağız.
4: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
5: Mükemmel bir top.
4: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Evet, hafta içinde Graz maçı böyleydi. 2 maçı gol yemeden 3 gol atarak kapattı Fenerbahçe ve salıdan cumartesiye başkent deplasmanında Gençler Birliği karşısında olacak Sarı Lacivertli takım. Muhtemel 11, sevgili muhabirimizden Erdem'den gelen muhtemel 11 burada. Belki bir değişiklik olabilir mi, ona da bir bakacağız. Çok farklı bir 11 değil, Levent var. Archie Brown'un olduğu yerde. O da... Kalede de zaruri olarak Mert'te bir sakatlık var. Ederson cezalı, Tarık kalede gözüküyor ama ben bilemiyorum hani bir değişiklik olur mu?
6: Sol bek için bir bölümünde... Archie Brown için mi?
2: Yok. Yani başka bir bölgelerde de hani yani belki Kante'yi dinlendirir mi, İsmail'i oynatır mı gibi bir düşünce
6: olabilir,
2: vardı.
6: O da olabilir.
2: Ama onu bilemiyorum yani, görürüz onu da.
1: Çünkü Fener'in galiba çarşamba günü maçı mı var?
2: Salı günü. Salı günü, Salı günü Olimpik Lyon maçı. Salı günü Olimpik Lyon maçı. Bir ihtimal, bilemiyorum. Konya maçı içinde bir talep, erteleme talebi gelebilir diyorlar. Ona da bakacağız, takip edeceğiz. Çünkü buradaki maça göre önümüzdeki haftada deplasmandaki Lyon maçı öncesinde, ama ne olur ne gider. Şimdi hocam, yapılan transferler belli. Ake'yi aldılar ilk hamle olarak. Sonrasında Greenwood var, Lukaku var,
1: Vedat Muriç var.
2: Vedat Muriç, hatta hepsinden önce Vedat Muriç'i bir kenara bırakmayalım. Ama burada yine Talisca ile mi başlar? Bir şeyde de Vedat'la başlama ihtimali de var diye duydum ama galiba Talisca ihtimali daha kuvvetli. Yani bunları biraz yarın gün içinde değişebilecek argümanlar. Sizin Fenerbahçe ile ilgili bugüne kadar resmi maçlar oynadı Fenerbahçe. 4 resmi maç. Hazırlık maçlarında da yenilmeden gitti. Bir kazanma alışkanlığı, bir skor üstünlüğü alışkanlığı elde etti Fenerbahçe. Görüntü bu hazırlık maçları ve resmi maçlarda. Nasıl gördünüz hocam şu ana kadar Fenerbahçe adına neler doğru yapılıyor?
6: Ya Fenerbahçe bir kere sezonu erken açtığı için fiziksel hali net bir şekilde iyi. Ve bununla
2: Tabii beraber
6: en önemli Fenerbahçe takımı oyunu kontrol ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda mesela oyunu kontrol edemiyordu. Çok yani sağ içinde çok gel git yaşıyordu. Rakibine de pozisyon veriyordu ve pozisyon üretmekte sıkıntı yaşıyordu. Şimdi daha böyle rakibe çok az pozisyon veren, daha oyunu kontrol eden, bunda tabii Ake'nin de gelmesi büyük faydası var bir tabii. kere. Ondan sonra takım olarak da daha böyle dengeli bir takım oluşmaya başladı Fenerbahçe adına. Ve de daha böyle mesuliyet sahibi, mesela hem iyi profesyoneller de var, gelenler içinde de var. Yani Greenwood falan diyorsun, bana göre Greenwood yani ben onun hayran değilim ama De Zerbi çok iyi bir antrenör. Onu çok böyle yakından takip ettiğim için çok Marsilya maçı seyrettim. %50 ile oynuyor. Fiziksel hazır değil. Fener Asensio mesela kilolu geldi. Sakatlığı hala geçmemiş. Yani ilk geldiğinde Aydede gibiydi yüzü. Yani o da kilolu. O yani yüzü resmen Aydede. Yuvarlak kilo almış falan. Şimdi ama Fenerbahçe takımının gelen oyuncularla, hem Lukaku mükemmel transfer. Benim çok beğendiğim, çok iyi oyuncu, çok iyi profesyonel. Yani Türkiye Ligi'nde bu kadar böyle bir kere, Avrupa'da biz mesela çok güzel görüntüler verdik. Mesela golle attığı golleri topla rakibin arasına bu kadar doğru vücudunu sokan, birebir de bozan az oyuncu var. Vedat keza formda geldi Mallorca'dan. Ama Fenerbahçe takım benim gördüğüm bir kere, evet kazanma alışkanlığı var ama sağ içinde ciddi anlamda bir kimlik oluşuyor. Bu kimlik yalnız teknik taktik olarak değil, karakter de koyuyorlar. Yani sağ içinde iyi mücadele eden, birlikte hareket eden bir Fenerbahçe görüyorum. Şimdilik onu söylüyorum, gördüm. Bozulmaması gerek bunu. 4 tane maçı baz aldık, uçtu kaçtı Fenerbahçe demiyorum.
2: Tabii.
6: Ama sağ içinde herkes birbirinin açığını kapatıyor. Daha kaliteli bir kadro, sorumluluk sahibi bir kadro. Hedefin ne olduğunu, 12 yıl sonra şampiyonluk tek hedef olduğunu.
2: Kalite arttı bu.
6: Bir kere
2: herhalde
6: zaten
2: hemfikiriz.
6: Kalite arttığından oyunu kontrol ediyor ve oyun için az önce söyledim ya, çok böyle türbülans yaşamıyor. Bu yaşamaması daha dengeyi yaratıyor saha içinde. Yani Fenerbahçe takım, bir takım için en önemli şey mesela yapı ve dengedir. Saha içi yapısı ve dengesi oluşur. Şimdi Fenerbahçe'de yapı ve denge oluşturduğunu nereden anlıyoruz? Yani az pozisyon veriyor bir kere rakibe. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlardaki en büyük derdi neydi? Gol atıyordu, gol. Ama çok pozisyon veriyordu. En büyük sıkıntısı bu, bunu giderilmiş durumda. Bir de dediğim gibi sağ içinde daha sorumluluk alan, daha mesela aidiyet duygusu yüksek oyuncular da var. Mesela geçtiğimiz sezonla mesela bu sıkıntı mesela gelen teknik direktör yönetimle de bunun ilgisi, gelen yönetimle işte teknik adamla beraber daha ciddiyet var. Diğer oyuncuların da Gündüz'ü başta olmak üzere performansı yukarı çıkmış durumda. Bu çok önemli. Talisca geçen sene değildi ama daha canlı. Daha geliyor, topla birleşiyor. Mesela derinlik veriyor ucuma, sahte 9'a geliyor. Pas trafiğinde sayısal üstünlük sağlıyor. Sahte 9 bir takım oynuyorsa, bizim milli takım oynatamadı. Montale sayısal üstünlük. İspanya milli takımın en önemli özelliği buydu. Oyarzabal'la beraber sayısal üstünlük. Birinci parametre antrenör oraya yazar. Sahte 9 sayısal üstünlüktür orta sahada. Bunu doğru bir şekilde Fenerbahçe bir kere oynuyor. Bakıyorsun saha içinde daha bir ciddiyet var. Buna skorlar gelebilir ama skor gelir gelmez sağ içinde Fenerbahçe diyorsun ki yani böyle savrulan bir takım, baskı edinde falan çok çabuk çözülen bir takım görüntüsü yok. Şu anlık için söylüyorum. Ha bunu test edeceğimiz maç da Olimpik Lyon maçıdır. Bir en sonunda söyleyeceğim ya, işte Oğuz Çetin söyledi, Gençler Birliği maçı ertelensin. Niye ertelensin? Fenerbahçe takım formda, lig başladı, işte Galatasaray 2 puan kaybetti. Tabii ki Beşiktaş, Trabzon da bu yarışın içinde var. Psikolojik olarak da sen oyna, sen bir kere formdasın bir. İkincisi maçına ertelendi. Senin rakiplerin farz edelim galip geldi. Senin bir eksik maça düştün. Bu psikolojik olarak bir takımı, oyuncuyu etkiler etkilemez demesi hikaye. Biz ne diyeceğiz burada? Farz edelim Galatasaray bugün yendi. Trabzon ya yendi, yeni güne girdi. Kasımpaşa Beşiktaş'ta pazar yendi. Şimdi ilk hafta bu farz edelim oynamadı Gençler Birliği maçını. Oynanmamış maç Fenerbahçe 3 puan yazar mısın? Hayır. Oynansın maç, oynanmamış maçı kimse kazanmaz. Doğru mu? oynansın.
2: Yani siz diyorsunuz ki
6: bu gençler bile maçı oynayacak.
2: Erteleme yapılmasın.
6: Niye ertelesin?
2: Bu bu tarafta da
6: hem mental anlamda hem de rakibin senin şimdi yeni transferi bir gün önce açtı. Transferlerini de bir şekilde bundan sonra yapacak. Yani

0: Sana tam %100 hazır da çıkmayacak. Sen %100 hazırsın, erken açmışsın, istim üzerindesin. Ya sen burada İrfan Can'la, Oğuz'la oynasan, İsmail'le oynasan, Mert'le oynasan, Çağlar'la oynasan, Levent Adi Arçı Burak'ını oynatmadı, bunlarla oynasan, Musabba'yla oynasan misal, bunlarla oynasan, öbürlerini götürmesen, sen yine maçın favorisin. Niye erteliyorsun?
1: Peki.
0: Yani onun için oynanması doğru.
2: Levent abi, şimdi Fenerbahçe bir şey verir miyiz? Takımların transfer sürecini, transfer çalışmalarını erken başladı ve nokta transferler yaptı. Eksiklerinin neresi olduğunu biliyordu. İki forvet aldı. Forveti olmadığı için en çok eleştirildiği konu buydu. Muriç ve en son Lukaku. Kanat oyuncusu aldı sağ kanada, Mason Greenwood. Stoper aldı ki o bölgede sıkıntı vardı, Nathan Ake. Yani hepsi nokta transferler. Şimdi belki U23 olarak bir yabancı kanat oyuncusu gelebilir, bir de yerli stoper gelebilir gibi bir görüntü var. Şu anki tablo aşağı yukarı böyle. Kadro kalitesi ve kadro derinliği olarak şu anda yeterli noktaya geldi mi sizce Fenerbahçe?
3: Bence şu anda en derin kadro Fenerbahçe'de. En kaliteli kadro Fenerbahçe'de var. Ben bunu tartışmam. Çok net görüyorum. Ben sadece hocam güzel anlattı. Tekneye girmeyeceğim bu işi. Burada gördüğüm kadarıyla uzun süredir o maçlara verirseniz uzun süredir bir iskelet kadro yakaladı. Sabit bir kadro yakaladı. Bir iki oyuncuyla oynuyor. Şimdi Levent'le Tarık'ın dışında bütün oyuncular Avrupa'da oynayan oyuncular.
2: Tabii.
3: Öyle değil mi? Bu bir. Bu İsmail Hoca adına doğru bir referans. Yani ben dedi ki önce bir omurgayı bir oluşturayım dedi.
2: İsmail Hoca onu yapıyor. Bir kadro istikrarı önce yakalamaya İsmail çalışıyor 9-10 oyuncuda.
3: Kutluyorum ama benim kafama takılan olay şu var. Mesela şu oynasın bu oynasın diyorsun. Fenerbahçe'nin 16-4'ü
2: nasıl
3: ne
2: olacak?
3: Ha, ben onu merak ediyorum. Çünkü bazı oyuncularla belki ayrılırken canı yanacak insanın. İstemeyeceklerdi. Şimdi ben burada bakıyorum. Levent, Tarık ve Kerem dışındaki 8 oyuncu da o onun içindeki oyuncular. Değil mi? Greenwood şeye giriyor mu artı 21'e?
2: Yok.
3: Girmiyor. Tamam, o zaman
0: 24 yaşında sen, zaten girmiyor.
3: Tamam, girmiyor. Ben bilmediğim iş yaşını öyle dedim. 8 oyuncu var. Şimdi buraya 2 tane oyuncu var, yaşlı giremezler. Bir tanesi Vedat Muriç, bir tanesi de Lukaku. Şimdi onun dışındakiler ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Çünkü senin yapacağın bu kadronun aleminde buraya 2 tane oyuncu ekliyorsun. İkisi de senin santrforların şu
2: tabii
3: anda. Peki Musabba olmuyor. Musabba olmuyor değil mi?
2: Musabba
0: normal olmayacak. Yani bu kadroda olmaması normal.
3: Nene
0: yani
3: olur tabii belki değil mi?
2: Yaşın. Nene U23'te.
3: Nene tutuyor. Nene olabilir.
2: Arçı Burak U23'te.
3: Bildiğim kadarıyla. Osterwolde oluyor.
2: Osterwolde de olmuyor.
3: Ama bu yanlış bir şey. Bak, ben Futbol Federasyon bu konuda şöyle bir destek olmasını istiyorum kulüplere. Mesela Galatasaray'da da baktığımız zaman Galatasaray'ın mesela oyuncusu neydi o? Stoper İsveçli şeyde, Danimarkalı'ya.
2: Yerert mi?
3: Hayır, öbürü stoper.
2: Nelson mu?
3: Nelson mesela imzayı attığında Galatasaray bunu tutuyordu. Orçu şeyde, Osterwolde de tutuyordu. Şimdi bunlar sonradan gidip gelmediler. Galatasaray'ın oyuncusu, o da Fenerbahçe'nin oyuncusu
0: olarak
3: devam ediyor.
0: Ama güncel olması gerekli.
3: Ama güncel abi.
0: Kaç
3: güncel
0: sene önce?
3: Tamam da o imzayla bugün ona koyarsan o zaman ama yanıyorsun.
0: Abi o mesela bir, o imza
2: o da statüden
3: bu çıktı. Onun da çıkmaması kural lazım abi.
2: Şöyle,
3: Osterwolde'yle Nelson'un çıkmaması
2: Ederson'la,
3: lazım. Benim
2: Ederson'la ilgili bir şey var. Galiba Ederson ha,
3: kaleciler
2: kalmak
3: var
2: istemiyor.
3: Mesela,
2: görüştüler.
3: Kaleci, evet.
2: Görüştüler, tekrar da bir görüşme var. Bir ihtimal yani menajeri de gelebilir, bilemiyorum, belki de gelmiştir. Ama Ederson konusunda sanıyorum olmayacak. Aziz Bey çok istedi kalsın diye. Ama olmama ihtimali var diye duyuyoruz. Semedo ismi gündeme geliyor ama Osterwolde konusunda da bir soru işareti olabilir. Yani orada
3: mesela Osterwolde'de varsa mesela onda duruyor o da. O zaman 9 oluyor şey.
0: Hayır,
3: 11 oluyor.
0: Levent abi 11 oluyor. Şimdi Osterwolde, Lukaku, Vedat Muriç de şu kadro 8-11 evet. Biri evet çıkacak. Ender çok güzel söylüyor.
2: Yani burada Semedo Osterwolde ve Semedo iş dönüyor gibi. Ederson gibi gözüküyor ama
0: Ederson zaten yani. Bu Ederson girerse 12 oluyor. 2 kişi
3: çıkmıyor. Livakovic olmayacak zaten.
0: Livakovic zaten büyük bekleniyor.
2: O BK'lar,
0: işte,
2: Musabba'lar onların hiçbirisi olmayacak.
0: Büyük Oska Zagreb'e tekrar gidecek. Geçen sene oradaydı ya.
3: Anladım.
0: Zagreb'e alınacak işte.
2: Ama bazı oyunculardan bu süreç içinde öyle yararlanmaya çalışıyorlar.
3: Öyle bir liste verebiliyor musunuz mesela kimler gidecek diye?
0: Ya iki kişi şimdi bir Ederson giderse ikinci buradan gidecek. Yani
3: Semedo mu gidecek?
0: Ben Semedo ilk geldiğindeydi. Sonra iki defa sakatlandı. Tekrar sakatlanma riski var. Ve de performansı
3: sen
0: iyi
3: değil. Sen burayı şeyle oynarım. Mert Müldür'le oynarım ya, diyorsun.
0: Mert Müldür 4-4'lük.
2: Transfer
0: eldeki,
3: oynarım
0: eldeki,
2: transfer
0: Levent abi eldeki omurgayı güçlü bir omurga haline getireceksen orada Mert'le idare edeceksin.
3: Bir Yugoslav oyuncu var bu yaşı tutuyor.
2: Ya Mimović'in U23'ü var.
0: Mimović'in var.
2: Ama hiç denenmedi tabii.
0: Ya orada sıkıştığında Oğuz'u da oynatacaksın. Bir de
3: benim
0: onu düşün.
3: Oynadı.
0: Oğuz'u da yerli de onu da Oğuz'u sağ bek gibi yapacaksın.
3: Ben Mert Müller'le
0: yani bir şekilde
3: beraber,
0: kurtarman doğru için öbür oyuncular için Vedat'la Lukaku zaten yazacaksın. Osterwold'e sol bek, sol stoper oynatırsın. Stoper almazsan yabancı. Ondan sonra
2: yerli stoper düşünüyorlar.
3: Ama mesela Amrabat gidecek değil mi?
2: Amrabat gidecek.
0: Yerli stoper
1: hocam,
0: niye düşünüyorlar?
1: Salı akşam maçtan sonra gelen bir içeriden aldığım bir bilgiydi. Bir Fenerbahçeli arkadaşım var. Bu işleri iyi takip ediyor. İçeriği de temaslı var. Salı akşam maçtan sonra mesaj attı programda bize. Fred, Ederson, Osterwolde. Üçü de kesin diyor gidici. Gitti.
2: Şimdi şöyle.
1: Kesin diyor.
2: Fred zaten ayrıldı.
1: Evet.
2: Ederson dediğim gibi olmuyormuş. Yani istemiyorlar. Ailesi eşi falan da yani olmuyor Ederson. Yani çok istedi Aziz Bey başta olmak üzere. Ama oyuncu kalmak istemiyor. Tabii nasıl bir şey olacak? Nasıl çıkacak? Bedavaya da çıkacak hali yok.
1: Yok tabii ki.
2: Serbest kalma bedeli 25 milyon ama bir ilgi var. Juventus da dahil olmak üzere. 2-3 takımın ilgisi var. Ama oradaki o matematiği nasıl yapacaklar ona bakılacak. Onun dışında Osterwolde ile ilgili galiba menajeri bir fiyat yükseltme düşüncesi öyle bir şeyler falan söyleniyor geliyor kulağıma. Öyle o yüzden Osterwolde olabilir diyorum ben de.
0: Osterwolde gidersin. Öyle bir şey varsa o zaman kalır. Tamam. Mert'i de sıkıştığında
2: ama işte yerli stoper işi, sol stoper işi tabii gündemde. Bir de U23 olabilir. Çağlar var, Yusuf Efe var ama
0: ya onlar yerli stoper. Onlar da Levent abi ne oynayacağı belli. Eğer Fenerbahçe 3 kulvarda böyle iyi bir stoper alması gerekir.
3: Bekao gidecek.
2: Onlar gidecek. Bekao daha gidecek. Yarın zaten Carlo, detaylandırırız.
0: Bekao, Carlos zaten gidecek ikisi. Livakovic gidecek, Ederson gidecek, Musabba gidecek.
2: Reha hocam, yarın detaylandırırız. Tabii. Daha buradayız. Zaten bugün buradayız. Tabii. Bugün birazdan burada olacağız. Gençler Birliği maçı için çok kısa bir öngörü.
0: Maçın favorisi tartışmasız.
2: Çok da enteresan. Fenerbahçe Lukaku yani çocukken gitti ve Metin Diyedi'nin Gençler Birliği'nde oynadığı şeye Metin Hoca'nın tabii takımına gidiyor. Ya
0: Fenerbahçe maçın tabii Metin Hoca'yı da tabii geçen sene çok iyi işler yaptı. Çok, Allah çok için ligde bıraktı. Tebrik etmek gerekir. Gençler Birliği yeni başkanını da seçti. Onu da tebrik ederiz. Tabii ki Gençler Birliği de kazanmak isteyecek. Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok ama yüzde olarak %80-90 olarak maçın favorisi büyük olasılıkla Fenerbahçe yani eksik kadroda çıksa bile.
2: Bakalım göreceğiz yarın konuşacağız bu maçı da enine boyuna. Okan Hoca'nın basın toplantısıyla noktalıyoruz efendim. İyi geceler hoşçakalın.
4: Evet öncelikle tabii ki bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gereken bir akşamdı. Bu maç öncesi hazırlanma, oyuncularla konuşmalarımız hepsi yani kendi aramızdaki şeyler hep şunun üzerinden de özellikle yani lig başlıyor kazanıp tabii ki şu anda bir karamsarlık var. Hazırlık maçları baktığınızda bir kadro ile ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler hepsi bir arada. Tabii ki yani Galatasaray'ın en önemli gücü bundan önceki senelerde de hep şu oldu. Yani birlikte olduğumuzda daha başarılı olduk. O pozitif havada hep başarılı olduk. Bu sefer maalesef negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Bunu söylemek istiyorum en başta. Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşemde bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. arkasından bireysel bir hata. Yani 2 dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta 2 dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü.

Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık, 3-2'yi yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de, kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama çok iyi de bir, bugün çok iyi bir 11 ile çıktık aslında baktığımızda. Dediğim gibi yani buraya ekleyecek, kulübeden gelecek ve oyunu değiştirebilecek, bu rekabeti arttırabilecek oyuncular tabii ki performansımızı daha yukarıya çekecek. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu hem kanat pozisyonu hem santrafor yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu da en hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Tabii ki yani hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Yani ne ben alıyorum, ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne sizler, ne taraftarımız hiçbir şekilde bundan mutlu değiliz ve daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yani burada yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek bir kere. Bu çok açık. Yani bilerek yaptığımız bir şey değil. Ama birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu, belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray'ın seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. Kulübeden gelen oyuncu, demin söylediğiniz gibi yani Antalya maçında da onu yaşamıştık. Kulübeden getirdiğimiz oyuncular bunu özellikle geçen sezon ikinci devresi Asprilla ve Noah Lang geldikten sonra hücum hattındaki genişliğimizle bunu iyi bir şekilde kullanmıştık elimizdeki oyuncularla birlikte. Yine böyle bir şey istiyoruz. Yani hep söylüyorum yani elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. Yani iki tane 11'imiz olması gerekiyor. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacak, düşündüğümüz şeyler olacak. Yani burada süreç devam ediyor ama önceliğim dediğim gibi özellikle hücum hattındaki o hem başlayacak 11 ve devam edecek oyuncuların sayısını arttırmak. Transferle ilgili yani en hızlı şekilde bekliyoruz tabii ki. Yani bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde bence dediğim gibi yani hepimiz için bu pozitif anlamda çok yani hepimizin psikolojisini arttıracak, düzelecek. Yani Galatasaray taraftarı bunu bekliyor. Biz bunu bekliyoruz. Yani yönetim de bu üzerindeki baskıyı yani kimse bilerek bunu yapmaz zaten. Böyle bir baskıyı yani bundan hiçbirimiz zevk almıyoruz. Demin de söyledim. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi listesi yazılana kadar bir süremiz var. Yani burada hücum hattından ki eksikleri tamamladıktan sonra başka bir mevkiye takviye yapabiliriz, yapmayı düşünebiliriz. Yani bu her şey yani bu orta sahada olur, savunmada olur. Hücum hattını demin söyledim zaten. Ya buralarda eğer bir değişikliğe gitmek istersek, bir şeyler yapmak istersek orada bir süremiz olacak ama aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak.
birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye

çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.

0: yazıyor.
1: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı. Ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çenli'ye doğru, Çenli dokunamadı, korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangyor çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangyor'un sektirdiği topta kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Etim Hoca, 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
2: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
1: 10 kişi Midtjylland. Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Calo'dan derin top, Yangyor nefis bıraktı, Olaytan at bunu, Olaytan dışarıya, nefis bir servis Yangyor'dan.
2: Muhteşem bağlantıydı.
1: Olaytan çok müsait fırsat, dışarıya vuruyor.
0: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada Černý. Černý kontrol, şimdi üzerine gidiyor rakibinin, Václav Černý. Çerni bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson.
1: Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini.
0: İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi.
1: Kaleye, ölçüyü aldı kafasında, ayak içi Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
2: Orkun bir önceki şutundan, Olaytan'dan sonra, Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
1: İşte Černý'nin asisti, Orkun ayak içi göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ayın. O şutta kalkışı.

0: Acayip. Acayip.
1: Şimdi Rıdvan, iyi pas. İlhan, son çizgi. İlhan çevirdi, güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sektör. Ulaytan, Ulaytan, Ulaytan. Boş kale dokunamadı Ulaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi, kaleci Olafsson ardından üst direk, Orkun çeviriyor, Olaytan bomboş, bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun, Rıdvan baktı kaleye, Rıdvan ortayı yaptı, Mourinho bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan, İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu dışarıya. Hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho gol önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş Olafsson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh! Açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı.

Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Az farklı dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağ çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi. Önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink. Lübel. Lübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi ortadan direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.

0: Emirhan topu kazandı, kendisi sürdü, şutu da denedi Emirhan ama Olaf sonu geçemedi. İşaret geldi. Orkun doğrudan kaleye, dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çöleme. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Daniel Castillo, Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov, girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov'un pası etkili geldiler. Billing vurdu, dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top, tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
1: Bilgin'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
0: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erliç. Oh'tan baskı geldi. Erliç gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
1: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
0: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya, Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafsson sektirdi iki hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı kart.
1: Değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun.

0: çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
1: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonçik dışarıya gönderiyor. Slonçik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Askıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada Radet Skralove. İlhan Pakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadraşil'in. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. Asfalt'ta dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadı. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rodicek'e. Tekrar Van Buren. Slonçik açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu Olaytan. Sağ çizgide Çerni buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Çerni Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun. Orkun bekletmeden vurdu. Kaleci Çerni ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak havada. Václav Çerni için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Çerni'yi çevirdi ona doğru. Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadraşil uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı. Oh döndü. Oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada. Yönkü'o. Slonçik'e doğru. Çerni'de kaldı. Çerni içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama. Kaleci Zadraşil topu sahibi.
2: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
1: Darida'dan Slonçik'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel neyse köşeyi kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir şut. Yine Nübel'den müdahale.
2: Çok önemli kurtarışlar.
1: Arka

dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul dedi.

0: Pası Muhtar'a.
1: Ya olacak iş değil ya.
0: İkinci sıradan
1: ya,
0: kırmızıyı görüyor.
1: Yani...
0: Endidi, Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
1: i̇şte
0: ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraflarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. İşte Olaytan, çok güzel kaçırdı Endidi. Endidi'nin ortası, savunmadaki o dokunuş, kaleci Zadrajini de yanıltıyor. Yüksek bir orta, kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle. Kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan, telafiye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Beşiktaş Radet Kralove rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Çalo, Rıdvan'ın 20. Çalo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh, dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan sağ kanatta vuruyor, hata destekçi vuruyor, çevirdi arka direğe doğru, vuruş son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: Aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Mourinho. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Mourinho bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Canlı ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Mourinho. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Mourinho boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Mourinho. Olaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan Bakılı. Nurmi Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. Dışarıya gidiyor bu vuruş. Cihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta.

0: üstüne vuruş.
1: Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada. İlhan Bakılı doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadraşili zorlamıyor bu top. İlhan Bakılı. Rıdvan yükseltti. Olaytan. Junior Olaytan. Atağa kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oğun koşu yoluna.
0: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
1: Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol geliyor. Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Ve Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi, Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeriği düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu, aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Çerni'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Çerni'ye. Václav Çerni çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti, vurdu savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
0: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
1: Evet, Václav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. girmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'tan. Umar. Orinşat tekrar. Umar. Darida. Orinşat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Orinşat dışarıya gönderiyor.
0: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
1: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor. İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şurse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şurse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi. Battı kaleye iki Adimi. Kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top. Ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik. Denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail.

0: artık futbolcular da Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
1: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca, haydi Talisca. Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Bodarčić, yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mertz. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye, çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas, kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood! 2-0! 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı, çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden, yatta daracı, yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi, arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood, nüfus döndü, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca, Kerem, Mustafa'lar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca! Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
2: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı, neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov.

0: pivot indirdi Talişka'ya. Anderson Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kuryako başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudryavkov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudryavkov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da. Vuramadı bu kez.
0: Uzun bir taç Mitchell'dan. Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudryavkov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talişka. Talişka iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talişka yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talişka'nın yerde kaldığı pozisyonda. Hernandez çaldı düdüğünü. Talişka geliyor. Talişka! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talişka Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talişka'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talişka. Takım olarak 5. gol. Talişka'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert de. Maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Eğer yeniden bakacağız. İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Daniil Kudryavkov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
3: Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz.
2: Haber, müzik, eğlence.
4: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
3: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
2: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
5: Futbol adamı olarak şoktayım.
6: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
7: Asıl hedef orası olması lazım.
2: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
4: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki

0: karşı vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Mısırlı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
1: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Tsimikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Nabi Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson'ın önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: dikkatli. Muhammed Salah 1-0. 18. Premier Lig golü Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah yine attı. Muhammed Salah yine attı.
1: Dakika 61. Muhammed Salah 2-0.

0: Süper Lig'de yeni sezon başlıyor.
1: Yaptığı transferlerle çok büyük ses getirdi. Hepimiz hayran kaldık.
0: Futbolun gündemi panoramayla daha keyifli hale geliyor.
1: İstikrar, istikrar, istikrar. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor.
0: Sahada ne oluyor? Kulüplerde neler konuşuluyor?
1: Hakemlerin çok konuşulduğu maçlardan bıktık. Bıktık, hakikaten bıktık.
0: Kimler doğru yolda? Hangi isimler ve takımlar için alarm çalıyor?
1: Futbolcular cin gibi. Ne şekilde bir tavır takınacaklarını gayet iyi bilirler.
0: Erol Kaynar farklı bakış açısı ve gurme yorumlarıyla futbol gündemine lezzet katıyor.
2: Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne gerek var buna? Biz futbol konuşuyoruz. Kavga etmiyoruz.
0: Erol Kaynar'la Panorama bugün 14'te A-Spor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Değerli futbol severler, yeni sezonun ilk 90+1 programına hoş geldiniz. 88 günlük aradan ardından Süper Lig heyecanı geri döndü. Hem de nasıl bir maçla geri döndü? İstanbul'da Süper Lig'in yeni takımı Çorum Spor Galatasaray'la 2-2'lik beraberlik. Değerli futbol severler, Galatasaray 2, Ağaca Çorum Futbol Kulübü 2. Hem tarihinde Süper Lig'deki ilk golleri yedi, hem de ilk golleri attı. İlk puanını da almış oldu Ağaca Çorum Futbol Kulübü. Şimdi sevgili Levent Tüzemen, ligin 69. sezonu değerli izleyenler. Uzun bir maraton. 4 Eylül'e kadar devam edecek transfer süreci var. Ve Galatasaray bu transfer sürecinde geride kalan bölümde tek oyuncu aldığı için çokça eleştirilmişti bugüne kadar. Hazırlık maçlarında da yani oyun olarak da, hazırlıktır sonuç olarak ama oyun olarak da skor olarak da çok tatmin edici işler yoktu. Bugün bu sahada Çorum karşısında alınan 2-2'lik beraberliği nelere bağlamak lazım? Nerelerde eksik kaldı Galatasaray sizce?
1: Şimdi bu beraberlik öncelikle Galatasaray yönetimine yazar. Neden yazar? Bu inatlaşmanın, bu kadar çok restleşmenin kime ne faydası var? Şampiyon bitirmiş bir kadronun eksikleri bilinmesine rağmen ve üstelik Icardi'yi göndereceğinizi bilmenize rağmen hala bu Galatasaray'ın santrforu yok, sol stoperi yok. Hala baktığın zaman bir orta sahada Torreira'yı, Lemina'yı, Sarri'yi yedekleyecek boyuncusu yok. Kaldı ki sağ bek yok ve en önemlisi ikinci santrforu yok. Şimdi ben Galatasaray tarihinde bu kadar senedir maç izliyorum. Örneğin geçen seneki kupa maçındaki Jiluas maçı, Şampiyonlar Ligi'ndekiyle çaresiz sakatlar, eksikler vardı. Evet. Bir tek Arda Ünya'yı oyuna aldı. O da oyundan atıldı biliyorsun. 10 kişi kalmıştı. Ya koskoca Galatasaray kulübü 4 üstte şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ve burada ikinci kez Türkiye'yi temsil edecek. Okan Buruk'un kulübeden oyuna sokacağı bir tane hücumcu yok ya.
0: Evet.
1: Allah aşkına çıkanları, ilk çıkanlara bakıyorum. Oyundan kim çıkıyor? Jakobs çıkıyor, Eren giriyor. Sanchez çıkıyor, Lemina giriyor. Tamam mı? Kazımcan giriyor. Kaan Ayhan giriyor. Bir de baktığımız zaman İlkay Gündoğan giriyor. Ya rakip 10 kişi kalmış. Çift santrafor dönmen gereken bir maç. Değil mi? Hava toplandı. Osimhen. Ya Osimhen'i var ya, pamukların ötesinde bir şeye sarsınlar ya. Doğru. Bak pamuklar artık klasik yani, bir söz olur. Pamukların dışında bir şeye sarsınlar.
0: 90'da golü attı, beraberlik evet. Golünü. Hani maç gidiyordu.
1: Evet. Ya yani bugün bu beraberliği, bence Osimhen olmasaydı Galatasaray bugün farklı kaybederdi. Ya oyunun başından itibaren bütün pozisyonlarda Osimhen var.
0: Evet.
1: Aç bak. Ya şurada Yunus'un önüne 3 tane top geliyor. 3'ü de kaleyi tutmuyor ya. Nasıl olacak yani? Bir kafa vuruşu yaptı gol birinci yarıda. Bu oyuncuları değiştirecek gücün yok. Bu yönetim kısmı. Bu yönet, bilmiyor muydunuz bu eksikleri? Hala bak kaç tane şampiyonluk balolarını gittik. En son adada Kültür ve Sanat Derneği'nin gerçekten düzenlediği Fair Play ödülleri vardı oyuncularla ilgili. Metin Oktay ödülleri vardı. Orada da başkan konuştu, dedi ki çok önemli bir laf et, dedi ki benim torunlarına bırakacağım en miras 5. şampiyonluk olacaktır. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kadro 11'in dışında 12. adam yok ya. Santrforun yok.
0: Şuraya mı döndük Levent abi? Geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın belki iyi bir 11'i var, kaliteli bir 11'i var. Evet. Var ama kadro derinliği yok diyordunuz hep. Yine o noktaya döndük.
1: Devre arası transferleriyle tamam.
0: Biraz çünkü o görüntüden sıyrılmıştı.
1: Söylediğim yanlış mı? Şimdi rakibe bakıyorsun, bir 11 çıkarttı. Kulübede de bir 11 var Fenerbahçe'de. Kaleci hariç, yani kaleci çözümlemediler. İşin gerçeği bu. Rakip senin oyun olarak önünde. Seyrediyoruz Avrupa'da. 5 Avrupa maçı oynamışsın. 5 Avrupa maçının ikisinde İlkay günden 11 başlamış. Bugün yine 11 başlamıyor. Düşün, bu en kıymetli oyuncuların bir tanesi. Evet. Hazırlık maçlarının 5'inde. Sen orada bağırıyor takım ki neye ihtiyacı olduğunu. Sen restleşiyorsun Sayın Başkan. Yani 4 yılda önemli transferleri imza attın. Saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın en kritik sezonunda. En kritik sezonu bu sene. Çünkü hem Devler Ligi var, hem de 5'te 5 yapan yok ülkede. 5'te 5 yapacaksınız.
0: Tarihi değiştirme imkanı
1: var. Tarihi değiştireceksin. Tarihin en başına kendinizi yazacaksınız. Miras bırakacağım torunlara diyorsunuz ya. Hala Galatasaray'ın Osimhen'e destek verecek santrforu yok. orta sahada destek ver. Lesney bence bir
0: geniş kadroyu verdi arkadaşlarım.
1: Bu geniş kadro öyle mi?
0: Yansıyor.
1: Pardon.
0: Ama
1: hani neresi bunun geniş ya? Neresi geniş? Bak söylüyorum. Neresi geniş bunun ya? Metan Nelson ikisi de yok ya. Adamların ikisi de oynamıyor.
0: Yok.
1: Nelson zaten sağ stoper, sol stoper değil.
0: Zaten gidecek.
1: Geçen seneden beri Abdülkerim'in yerine bir adam alınsın diyorum. Alınsın. Açık konuşalım. Kanatlarda, kanatların hiçbir tanesi çalışmıyor ya. Leroy Sané. İşte bugün sabah beraberdik hocamla. O Bayern Münih kulübüne gitti. Bende onun da resimleri var bende ilgili, onunla ilgili. Gitti. Büyük oyuncu aldı dedik sezon başında. Bunun şeyi yok ya, fragmanı bile yok ya. Ben buna şaşırıyorum. 10 tane adam, 10 tane maçı yok. Maçı görmüyor musun ne hale getirdi ya? 2 tane şut, bir top Sanchez'in mükemmel pasına koştu. Topu doğru kesemiyor. Abi bitmişse, dünya kupasından yorgun gelmişse, bu adamların Galatasaray değil, başarıya aç, isim almayın ya. Başarıya aç, mücadele edecek. Genç oyunculara gidin alın, vereyim bu parayı. 12 milyon euro veriyorsunuz. Bir tane genç adam alın ya. Bu Avrupa'da var, git şeyden bir tane adam ise Arda Turan'dan. Vardır ya Dinamo Kiev, şeyin pardon Shakhtar'ın. Bak Rusya'dan oyuncu almaya çalışıyor. Batrogov 21 yaşında. Abi sana mücadele edecek. Yardım, biz keyfini beklemeyecek abi Galatasaray takımı şeyin. Singo niye oyunda girmedi abi bugün? Niye yani ben
0: sakatlığı
1: buna...
0: Sakatlığı vardı daha
1: abi
0: önce.
1: Abi var, tamam da bu ne zaman herhalde düzelecek? Sen aldırdın bunu 35 milyon euroya.
0: Bir başka konu da mesela bugün oynar mı oynamaz mı diye bir soru işareti vardı. Davinson Sanchez konusu.
1: Tamam.
0: Dünya Kupası oynadığı için o 25 günlük izninin tamamını kullanmasından ötürü bayağı eleştiri aldı. Hatta şunların konuşulduğunu biliyorum ben Galatasaray forumlarında. Yahu final oynayan Messi 2 tane maç oynadı MLS'te. Sanchez hala ortada yok diye. Bugün Sanchez döndü. Hem maçın genelinde çok kötü oynadığı söylenemez ama golde çok majör bir hatası
1: oldu.
0: Var.
1: Majör hata, şanssız bir hata oldu. Kabul. Sen oyuncuyla konuşursun teknik adam olarak. İşte hocam burada. Ben Sanchez ne kadar senden olabilirim? 55 dakika. Çıkartırsın, Lemina'yı alırsın. Bu sıkıntı yaşanmaz. 50 defa söylüyorum. Jakobs'u o zaman sol stopere çekseydin. Çünkü sağ stoper yapamıyorsun Abdülkerim'i. Abdülkerim'in yerine bir sürü adam oturtuyorsun. Ama sol stoper yapamıyorsun. Abdülkerim sağ stoper olamıyor. Sağda oynasın, solda Jakobs oynasın o zaman. Hızlı yetişir, Jakobs olsa yetişirdi. Çıkardın oyundan. Eren oynasaydı onunla beraber. Sanchez'in yorgunluğunu bilmiyor muyuz yani? Maç eksikliği. Ama doğru ilk 11 başlangıcı. 45 dakika 2 tane klas hareket yaptı. Evet. Topukla. Bir de nefis bir pas verdi Sané'ye. Defans
0: bir de önemli bir top kesti.
1: Kesti biliyorsun ilk yarıda. Bravo. Sen de maçı dikkatli izlemişsin. Soruyorum şimdi üstad ya. Bunlar nerede? Sayın Başkan, yani haftaya Erzurum'a gidiyorsunuz. Bugün Galatasaray takım maçı kazanabilirdi. Ama organize olamıyor. Kanatlar çalışmıyor. Orta gelmiyor. Sıkıntı bu. Bu Sağran'ın hali sadece korner atmak için, duran top kullanmak için yok ki abi. Koşamıyor. Belli bir kilosu var.
0: Bunlar Barış da iyi gününde değildi,
1: Barış da
0: değil.
1: O zaman Barış'ı bak ben geçen seneden beri burada söylüyorum. Hocam da şahit. Rea hocam da şahit, sen de şahitsin. Ya kardeşim bu Leroy Sané sağda oynamak zorunda mı ya? Zorunda mı Allah aşkına, bunu solda bir oynat, bir Barış sağda oynasın. Böyle bir Galatasaray maça başlasın ya. Bir böyle başlasın bu maça ya. Ondan sonra bir görelim ya. Çıkarttın Sané'yi, Barış'ı sağ aldın. Bitmiş Barış'ı sağ aldın. 85'ten sonraki süreçte.
0: 11 ikili mücadelede 3 tane top kazanmış Barış.
1: Yok.
0: Yani Barış gibi fiziğiyle ön plana evet çıkan bir oyuncu için çok garip bir rakam bu. Üstelik çalım yok. Yani Barış Alper'den bahsediyoruz. Bir şekilde hızıyla da olsa kimi zaman ama çalımı dağıtabilen bir oyuncu. Bu rakamlar 9'da da bir ortası var yani.
1: Yok. Çünkü soldan bir tane ortası yok. Yok. Adam geçen, ben şunu söyledim. Hocam bunun analizini yapacaktı. Yunus top ayağına bekliyor, topu kullansın. Barış ayağına bekliyor, adamı geçeyim. Leroy Sané ayağına bekliyor. Sara ayağına bekliyor. Böyle olur mu abi? Kimse boş koşu yapmıyor.
2: Savunma arkası.
1: Savunma arkası koşuları yapmıyor koşu hocam. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Savunma arkasına yaptığı koşuyla Osimhen golü attı.
2: Tabii.
1: Osimhen golü attı. Yoktan yarattı hocam pozisyonu. İki. Adam çıldırıyor ya. Ya bu adamla Osimhen'i, bu takımın bazı oyuncuları mahkum etmeyin ya. Mahkum etmeyin. Adam geçen sene size söyledi sezon bittiğinde. Bana kenar ortaları yapabilecek adam istiyorum diyor. Napoli'de kim gol kralı yaptı bunu? Kavara yapmadı mı?
2: Kavara.
1: şeydi PSG'deki. Onun gibi adam lazım. Söylüyoruz ya, futbolu biliyorsunuz. Ya bilmeyenlere yönettirmeyin futbol. Bunu bu kadar söylüyorum ya. Son sözüm bu olsun.
0: Daha devam edeceğiz. Rea hocam, şimdi tabii Galatasaray'ın sezon başı performansı bu görüntünün büyük bir sürpriz olarak nitelenmesine sebep oluyor. Çünkü hep sezona başlarken işte arka arkaya galibiyetler alan, seri galibiyetler alan bir takım görünümünde Galatasaray. Son şampiyonsunuz. Teknik ekibinizle, futbolcularınızla oturmuş bir kadronuz var. Oturmuş bir yönetiminiz var. Aslında bütün argümanlar sizin için avantaj. Ve böyle bir ortamda bir yaz süreci geçiriyorsunuz. Ama işte konuştuğumuz gibi bugüne kadar 3 hafta var transfer döneminin bitmesine. Tek transfer yapıldı. Onun da ne kadar verimli olduğu şu ana kadar tartışma konusu. Şimdi hal böyleyken bu skoru her şeye rağmen yine de normal olarak nitelemek mümkün mü? Galatasaray bu transferler olmasa da mevcut yapısıyla, şu kadrosuyla lige yeni çıkmış Çorum karşısında farklı şeyler üretme kapasitesi olan bir takım. Yani transfere de bağlamamak lazım diye düşünüyorum bir yandan sadece bugünkü görüntüyü. Oyun çıkaramadı Galatasaray.
2: Evet. Ya bir kere hem olayın eksi hem de artı tarafına bakmak gerekir. Önce artı tarafına bakırsak, Galatasaray kadrosu tabii ki bir yenilenmesi gerek ama çok kötü bir kadro da değil. Yani Galatasaray takım bugün 2-2 berabere kaldı. Ama yapılacak transferlerle Galatasaray takımı yine bu yarışın içinde Mayıs ayına kadar net bir şekilde olacaktır. Yani kimse karayalar bağlayıp işte Galatasaray bu sene vesaire falan yani dememesi gerekir.
1: Tabii.
2: Birazcık sabredip transferlerle beraber bu yani eğer nusibet yani bin nasihattan daha iyidir denir yani, bu nusibetten de mutlaka daha doğru nasihatler, daha doğru buradan pozitif olaylar da teknik kadro, başkan, futbolcular çıkaracaktır. Yani burada asılacak, kesilecek. Burada tabii ki eksikler var. Galatasaray'ın yaptığı, onları konuşacağız. Ama Galatasaray bu yarışın içinde çok rahat olacaktır. Yani bu maçı baz alıp ya Galatasaray bu sene hiçbir şey olmaz deme falan, bu doğru değil. Yani bunun için zaman süresi zaten gösterecek. Bu bir. Olumlu bir de Osimhen için yani büyük oyuncu diyoruz ya, yıldız oyuncu, maç alan oyuncu diye bir tabir vardır değil mi? Maç alır. Bana göre Osimhen maç almıyor. Şampiyon yapıyor. Aradaki fark bu. Maç alan evet oyuncu olabilir. Osimhen son iki sene Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en önemli oyuncudur. Tartışmasız attığı gollerle, takıma kattığı enerjiyle, tribünlerdeki yarattığı atmosferle. Şimdi bugün Levent abi az önce söyledi, doğru söylüyor. Ben şimdi topsuz seyrediyorum. Kenara